0: Özellikle gençlerin antikaya olan ilgisinin azaldığını, antika eşyaların tozlu raflar arasında kaldığını düşünüyorduk. Ancak Ayhan öyle olmadığını, özellikle dönem dizileriyle birlikte antikaya olan ilginin arttığını söyledi.
1: Eskiden bu benim müşterilerim yaşlı insanlardı ama gençler de şimdi buna daha fazla merak sardı. O da şöyle oldu, bu televizyonlarda falan eskiye dönen diziler falan yapılmaya başladı. Eskiye çok meraklı müşterilerim var, genç. Daha mesela 15-16 yaşında eskiye meraklı müşterilerim var. Bir radyo alın diyelim, şimdiki radyo. Tarsanız yarım kilo gelmez. Bendeki radyoların bir tanesini tarsanız 20-25 kilodan fazla, yani şey değil. İşler hep dolu, lambalı bunlar yani. Eski teknoloji. Şimdikiler ürünlerin içine bir tane kart koyuyorlar. Başka da hiçbir şey, tamiratı da olmuyor yani. Eskinin sesi de başka, kendisi görüntüsü de başka. Herkes eskiyi sevsin yani. Evinde eski hiçbir şey atmasınlar. Zamanı geldiği zaman o eski antika olacak çünkü.
2: Formula 1'in yeniden Türkiye'de olma hikayesiyle bülteni noktalayacağız.

0: Motor sporlarının zirvesi, hızın ve teknolojinin buluşma noktası Formula 1, 6 yıllık bir aranın ardından yeniden evine dönüyor. Dünyanın en iyi pilotları, nefes kesen mücadeleleri ve efsanevi 8. virajıyla İstanbul Park 2027 yılından itibaren takvimdeki yerini resmen alıyor. Milyonlarca izleyicinin gözü kulağı bir kez daha medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da olacak. Hazır ol Türkiye. Formula 1 heyecanı kaldığı yerden çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlıyor.
1: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
2: Formula 1 çok büyük kapsamlı, dünyanın en büyük otomobil sporları, motor sporları organizasyonu. Dünyada 24 adet var bundan. Bazı ülkeler birden fazla yapıyor, Amerika gibi. Ve bunun ülke ekonomisine ve bize katacağı çok ciddi bir katkı var. Bu katkı çerçevesinde ciddi bir çalışma, ön çalışma, buna dair hazırlık süreci, hem ülke potansiyeline katkısı, hem spor turizmine katkısı, birçok katmanı ve elementi var. Devletimizin büyük katkısıyla beraber 5 yıllık bir süreç yapıldı. Başta bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza ve Kültür Turizm Bakanımıza biz şükranlarımızı sunuyoruz. En önemli katmanlarından biri de ülkenin tanıtımına ve turizmine katkısı. Çok bunun için Türkiye'ye seyahat edecek turist yapısı bizim aslında alışkın olduğumuz her şey dahil turistten çok daha farklı. Bulunduğu ülkeye geldiği zaman en lüks otellerde kalıp en büyük harcamaları yapan ve burada içinde bulunduğu şehre para bırakan bir turist yapısı var. Dolayısıyla biz bu tekrar bu nitelikli turistleri Türkiye'ye çekebilirsek çekeceğizdir de. Çünkü biliyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı da bu programın doğal bir ortağı. Buradan çok ciddi fayda sağlayacağımızı düşünüyorum.
0: Formula 1 sadece bir yarış değil, Türkiye'nin küresel arenadaki gücünü perçinleyen devasa bir vizyon projesi. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in dönüşü, Türkiye'nin üstün organizasyon kabiliyetini ve modern altyapısını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Turizmden teknolojiye, ekonomiden uluslararası tanıtıma kadar devasa bir katma değer sağlayacak olan bu işbirliği, İstanbul'un küresel bir spor ve prestij merkezi olarak yeniden tescilliyor. Türkiye, bölgesinin istikrar adası ve sporun parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Bu büyük dönüşün arkasında güçlü bir irade ve sarsılmaz bir kararlılık var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Formula 1 yönetimi arasında 2031 yılına kadar sürecek 5 yıllık tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanının Türkiye'nin şampiyonaya büyük değer katacağı vurgusuyla şekillendirdiği bu süreç, gençlerin spora olan tutkusuna ve ülkemizin tanıtım vizyonuna verilen

0: En önemli somut adımlardan bir tanesi. Türkiye her alanda olduğu gibi vizyonuyla da dünyanın en prestijli takvimindeki yerini gururla koruyor.
1: Sporun son yıllarda özellikle gençler üzerindeki etkisi ve yansıması daha da büyümüş vaziyette. Ülkemizin faydalanabileceği devasa bir platform haline geldi. Televizyondaki spikerlik vesaireden önce hakikaten bu yarışın daha önceki yıllarda olduğu gibi ülkemize yakışır şekilde yapılması olacak. Çünkü biz burada dediğin gibi daha önce 9 defa düzenledik ve sportif anlamda açıkçası çoğu zaman ilk 4-5 yarıştan birisini yaptık şampiyonada. Çünkü gözlemciler geliyor Dünya Federasyonu FIA'dan. Konu bir spor müsabakası olmanın çok ötesinde bir mecra ve bir platform haline geldi. Bundan en iyi şekilde faydalanmak üzere elimizden gelenin hepsini ortaya koyacağız.
2: Uzun süren bir emek sonucunda tekrar Formula 1 ülkemizde. Ciddi yatırımlar yapmış bir ülkeyiz. Bu konuda altyapımız ve kapasitemiz bunun için çok müsait. Biliyorsunuz turizm ülkelerdeki ekonomik denklemi çok pozitif etkileyen bir süreç. Farklı denklemlerde dikkat edilmesi gereken özellikler olmakla birlikte ekonomik değeri çok yüksek. Turizmdeki ekonomik değerde yaklaşık 30'dan fazla alt sektörü besleyen misafirlerin gelmesiyle 30'dan fazla alt sektörü çalıştıran bir endüstriden bahsediyoruz. Turizm endüstrisinde de en katma değerli gruplardan birisi Formula 1 ve onun izleyicisi, tüketicisi, çalışanı, emektarı, emekçisi. Bunların hepsi çok katma değerli bir turizm sürecine bizi hazırlıyor. Ortalama bir ülkemize gelen turistin yaklaşık 3 katından daha fazla bir katma değer üretecek. Cirosal anlamda Türkiye'ye çok büyük bir ciro katkısı sağlayacak bir turizm çeşidi. Alt kırılımları çok olan bir alan. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak da çok büyük çaba sarf ettiğimiz turistin kişi başı harcama miktarları, harcama oranları ile ilgili çok ciddi rakamları yükseltmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde 600 dolarlardan 1000 dolarlara geçtik. Artık günlük turistin harcaması, turist başı harcamalarımız 1000 doları geçti. Formula 1 turistinin harcama rakamları 3000 doların üzerinde. Bu otomatikman bizim toplam rakamlarımızı, harcama rakamlarımızı önümüzdeki 5 yıl süreci içerisinde ciddi bir hareketlilik katacaktır. Şöyle bir şey tahmin ediyorum. 100.000 üzerinde bir yolcu hareketliliği katkısı olur. Turist olarak tüketici gibi düşünmüyoruz. Bunun emekçisi de geliyor, yayıncısı da geliyor, cateringçisi de geliyor, farklı hizmet alanlarında reklamcıları geliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir nüfus hareketliliği, yabancı hareketliliği katıyor ülkemiz. Yıllık turist gelirimize 500 milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlayacak bir hacimden bahsediyoruz. Alt sektörü destekleyecek bir etkinlik. Açıkçası Formula 1 hakikaten orada da hızlı bir şekilde alıp gidiyor. Açık ara önde gidiyor.

0: Demokrasi ve özgürlük asla vazgeçilmeyen iki rüya. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nda dünyayı dize getirip özgürlüğünü kazanmıştı. Ancak demokrasiye, çok partili hayata geçiş hiç de kolay olmadı. Milletin evlatları bu uğurda bedeller ödedi. Dar ağacında canlar verildi. O gün açılan yollar, yıllar sonra tarihe iz bırakan dev hamlelere dönüştü. Milli irade ise her seferinde düştüğü yerden kalkmayı başardı. Ancak ne yaşanan acılar unutuldu, ne de demokrasi için hayatını feda eden kahraman.
1: 27 Mayıs darbesi milletin sırtına saplanmış bir hançerdir. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen Z kuşağı o günü bilmiyor.

0: Z kuşağının annesi babası, onların da çoğu bilmiyor. Darbe tarihinde doğmuş olanlar, 1960 doğumlular, bugün artık ikinci baharlarını yaşıyorlar. Ama bütün nesillerin bunu bilmesi lazım bir. İkincisi, nesilden nesile anlatılacak bir hikayedir iki.
1: Dünya 1945'te yeni bir döneme girdi. Savaşın ardından artık birçok ülkede demokratik yönetim sistemi yayılmaya başlamıştı.
2: Türkiye'nin çok partili hayata geçmesi, Avrupa Konseyi'nin kuruluş hazırlıkları esnasında Türkiye'ye yapılan baskıdan kaynaklanmıştır. Türkiye eğer Batı'da hür dünya ile birlikte hareket edecekse çok partili hayata geçmesi gerektiği kendisine empoze edilmiştir.
1: Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'la Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Ancak bunun için bile Milli Şef İsmet İnönü'den onay alınmıştı. 6 ay sonra CHP hükümeti baskın seçim yapınca Demokrat Parti hazırlıksız yakalandı. Kurallara da uyulmadı, seçmene baskı yapıldı. Oy sandıkları değiştirildi ve seçimi CHP kazanmıştı. O gün Demokrat Parti seçimi kaybetse de Türk siyasi tarihinde yeni dönem başladı. CHP 394, Demokrat Parti ise 65 vekil çıkarmıştı. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun sloganı o günlerde ortaya çıktı. Yeter, söz milletin. ...1946 seçimlerinde kullanılan bu slogan, demokrasinin önündeki engelleri yıkıp geçti. Halk artık bu üç kelimeyi haykırıyordu. Milli Şef İsmet İnönü yaklaşan tehdidi görmüş, adam yerine konulmayan kasabalı, köylü, Çarıklı Erkan'ın iktidarı alma korkusu CHP'yi sarmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 1950 Mayıs'ında demokrasi baharı yaşandı. Umutlar ilk kez çiçek açmış, beyaz devrim gerçekleşmişti. Demokrat Parti seçimi çok farklı kazandı. 408 milletvekili çıkardı. CHP ise 69'da kaldı. Demokrasi tarihinde önemli bir başlangıçtı bu. Adnan Menderes başbakan, Celal Bayar ise ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. Milli Şef dönemini halk sandıkta yıkmıştı.
3: 50 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük bir sürpriz olmuştur. Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde izleyenler de, Ulus Gazetesi'nde izleyenler de, aynı anda İnönü ile birlikte Çankaya Köşkü'nde takip edenler de böyle bir netice beklemiyorlardı 50 seçimlerinde. Ve 50 seçimleri takip ettiği zaman hepsi muazzam şok olmuştur. Çünkü böyle büyük bir yenilgi asla bekledikleri bir şey değildi.
4: Ve memleketimizin süratle ilerleme ve kalkınma ve medeni milletler seviyesine erişme yolunda hızla ilerlemesinin milletçe saadetini duyabilecek bir huzura kavuşmak bizim için elbette mukadderdir.
1: Ancak büyük bir sorun vardı. Seçim sonuçları karargahı rahatsız etmişti. Onlara göre halk yanılmıştı ve bu düzeltilmeliydi. Tankların namlusu demokrasiye çevrildi. Komutanlar İsmet İnönü'ye mesaj yolladı. Seçimlere hile karıştırıldığı yalanıyla müdahale etmeyi önermişlerdi. İlk mesaj CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi aracılığıyla verildi. Ordu üst yönetimi daha sonra İnönü ile de görüştü. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde siyasete uzak durulması gerektiğini düşünenler çoğunluktaydı. Bu, cuntacıları haliyle tedirgin etti. İnönü, sıcak bakmayınca darbe planları da ertelendi.
5: Biz ihtilal yapacağız filan dedi sonuçta. O da 57 seçimlerinin arifesinde. İhtilal yapmayın, biz ihtilale geleceğiz, sizin istediğiniz yapacağız filan diye vaat etti. 57 seçimlerinde yine Demokrat Parti ekseriyet alıp iktidarda kalınca bu sefer İsmet Paşa haber

0: gönderiyor. Diyor ki ne duruyorlar, ihtar yapsınlar falan diye.
1: Bakın, junta faaliyetleri tabii 1950 seçimlerinin meydana gelmesiyle birlikte ortaya çıkıyor orduda. Sonra diyorlar ki Menderes niye bu kadar çok genelkurmay başkanı değiştirdi veya orduyla niye bu kadar uğraştı? Menderes ordunun siyasal bir aktör olmasını istemiyordu. Siyasetin normal rayında gitmesini istiyordu. Siyasetin siyasetçiler eliyle gitmesini istiyordu. Neticede Menderes'in ne kadar haklı olduğu 55'ten sonra bir kez daha ortaya çıktı. Niye? Çünkü orduda cuntalar başladı. Oradaki bu cuntalar bir kanser gibi, virüs gibi artık en ufak birimlerde dahi nüksetmeye, kendini göstermeye başladı. Bunun rahatsızlığını da herkes yaşadı, bir şekilde yaşadı. 60'a öyle geldik, kolay kolay da gelmedik.
2: Geri adım atılsa da Demokrat Parti tehlikeyi görmüştü. Vakit geçirilmeden hamleler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman'la bazı kuvvet komutanlarının da arasında olduğu 15 general ve 150 albay emekliye sevk edildi. Cesur kararlar cuntacıları korkutmuştu. Ancak bu kez kapalı kapılar ardında darbeye giden karanlık yola taşlar bir bir döşenmeye başlandı. Milletin yıllarca kanayan yaraları bir bir şifa buldu o dönem. Türkçe ezan 1932'den 1950'ye kadar sürdü. Hasret bitmeliydi artık ve öyle de oldu. Yasa hazırlandı ancak orduda yine homurdanma başlamıştı. Ancak Adnan Menderes geri adım atmadı ve ezan 18 yıl sonra artık olması gerektiği gibiydi.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: Demokrat Parti'nin ilk icraatlarından birisi ne olmuştur? Türkçe ezan uygulamasını kaldırmak olmuştur. O da şu şekilde olmuştur. Arapça ezan yasağı vardır biliyorsunuz. Türkçeden başka dillerle okunamaz diye. Tanrıludur, tanrıludur. Böyle bir şey. Bundan vazgeçilmiştir. Bu da milletin kalbinde muazzam bir sevgi fırtınası, sevgi halesi oluşturmuştur. İnsanlar Allahu Ekber nidalarını minarelerden duyunca coşmuşlardır. Büyük bir sevgi duymuşlardır. Tekrar kendilerinin özgür olduklarını hissetmişlerdir. O İslam'ın evrensel mesajının, yani ezanın orijinal haliyle, aslıyla semalarımızda tekrar dinlenir olması, minarelerimizden tekrar okunur olması insanlarımızı muazzam mutlu etmiştir.
2: Halk camileri doldurdu o gün. Kurbanlar kesildi. Bazı yerlerde üst üste tam 7 kez ezan okundu. Sadece bununla kalınmadı. Menderes millete verdiği sözleri bir bir tutmuştu. Baskı altındaki dinimizi baskıdan kurtardık. İnkılap sofralarının yaygaralarına ehemmiyet vermeyerek ezanı Arapçalaştırdık. Mekteplerde din dersleri yeniden başlattık. Radyoda Kur'an okuttuk. Türkiye bir Müslüman devletidir ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir. Millete umuttu Menderes ve arkadaşları. Ve kalkınma hamlesi başladı. Önce devletteki israflar engellenmeliydi. İlk iş olarak da kamuya ait çok sayıda otomobil satıldı. Serbest piyasa ekonomisine geçiş hızlandı. Özel sektör desteklendi. İthalat kısıtlamaları kaldırıldı. Tarımda makineleşme devrimi yapıldı. Artık çorak topraklardan ürün fışkırıyordu. Buğday üretiminde dünya dördüncüsü olunmuştu.
3: Tarım sektöründe modern anlayışın yaygınlaşması, taban fiyat uygulamaları, çiftçiye sağlanan krediler, tahıl ürünlerinin yanı sıra tarıma dayalı sanayi ürünlerinde de büyük artışlar sağladı.

0: Telekom'un dağıtılan adımlar, yeni sulama olanaklarıyla birlikte çeşitli sanayi dalları için gereken enerjinin üretilmesine de katkıda bulundu.
1: Teşvik yasasıyla yabancı sermayeye kapılar açıldı. Ekonomide liberal bir politika izledi. Bu başarı rakamlara da yansıdı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası yılda ortalama %9 büyümeye başlamıştı.
2: Sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi bir 10 sene içinde aldığını görmekteyiz.
3: Demokrat Parti ile birlikte Türkiye'nin her tarafında milyarderler oluşmaya başlamış. Sadece milyarderler oluşmamış, aynı zamanda neler oluşmuş? Türkiye'nin her tarafı adeta bir şantiyeye dönmüştür. Fabrikalar kurulmuştur. Tarımsal gelişme noktasında önemli adımlar atılmıştır. Tarıma makineler girmeye başlamıştır. Tarımsal makinalaşma tarımda verimliliği de artırmıştır. Yine okullaşma son derece artmıştır. İnsanlarımıza fırsat eşitliği biraz daha yaygın hale getirilmiş. Cumhuriyetin nimetleri diyoruz ya, Cumhuriyetin nimetlerinden istifade bütün memleketin vatandaşları bakımından işte Demokrat Parti döneminde biraz daha hissedilir olmuştur. Fazlasıyla hissedilir olmuştur.
4: Geçmişe dönük baktığımız zaman bu milletin sırtına saplanan hançer dediğimiz darbeler yerli ve milli her şeye karşıdır. Yerli ve milli istemiyor. Mutlaka dışarıyla bir bağlantısı olacaktır. Şimdi Allah rahmet eylesin merhum Adnan Menderes 1960 yılının Temmuz ayında Sovyetler Birliği'ne gitmeye karar verdi. Sovyetler Birliği bir açıklama yaptı. Bu seyahati çok önemsiyoruz, çok önemli bir seyahattir diye. Amerika'dan tepki geldi, bu seyahat nedir diye. Menderes Temmuz'da Sovyetler Birliği'ne gidecekti. 27 Mayıs'ta darbe oldu.
1: Demokrat Parti ile Türk iç ve dış politikasında büyük değişimler oldu. Türkiye 20 Eylül 1951'de NATO'ya da katıldı. Menderes döneminde paraya mevcut Cumhurbaşkanı'nın resminin basılması uygulaması kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yeniden paralara basılmaya başlandı. 1938'de vefat eden Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nde tam 15 sene bekletilmişti. Demokrat Parti, Gazi'nin naaşının Anıtkabir'e taşınmasını sağladı.
5: Bundan 15 yıl önce fani hayata gözlerini kapayan o büyük ölümsüz insan, bugün muvakkat kabirden alınarak milletinin sıram kolları üzerinde Rasathepe'deki Anıtkabir'e götürülecek.
6: Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yarın daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde.
1: Ve 1954 seçimleri yaklaşıyordu. CHP ilk kez bir seçim öncesi politika değişikliğine gitti. Yıllarca Çankaya'dan çıkmayan milli şef artık köy köy gezmeye başlamıştı. Demokrat Parti ise milletvekili adaylarını belirlerken daha hassastı. Başarılarıyla öne çıkan isimler partiye kazandırıldı. Bunlardan biri de Fatin Rüştü Zorlu'ydu. 42 yaşında NATO daimi temsilcisi olan Zorlu, bürokrasinin parlayan yıldızıydı. Haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
7: Fatin Rüştü Bey çok değerli bir insan, bir devlet adamı gerçekten.

0: adamı. Genç bir adam. Çok genç yaşta dış işlerinde çalışmaya başladı.
1: İlk sınavını da boğazlar konusunda verdi. Zorlu 1936'da Montreux'deki Milletler Arası Konferansa Büyükelçilik Sekreteri olarak katıldı. O görüşmelerde çok önemli kazanımlar elde edildi.
2: In 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia has persistently sought through every political expedient to take joint control of the straits with Turkey.
1: Boğazlar Komisyonu kaldırılarak kontrol Türkiye'ye bırakıldı. Marmara ve Ege adaları silahsızlandırıldı. Zorlu ilk önemli sınavından başarıyla çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında da çok kritik görevler üstlendi. Paris Büyükelçiliği Başkatipliğine atanan Zorlu, burada edindiği istihbarat bilgilerini Ankara'ya ileterek Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasına katkı sağladı. Cesur, çalışkan, tuttuğunu koparan bir kişiliği vardı. Başbakan Adnan Menderes de onu fark etmişti. Demokrat Parti 1950'de iktidara gelince Zorlu'ya da bürokraside önemli görevler düştü. 1954 seçimlerinde artık siyaset sahnesine çıkma zamanı gelmişti. Adnan Menderes'in ısrarı, yakın akrabalarının da baskısıyla Zorlu'nun siyasi hayatı başladı. 2 Mayıs 1954'te seçim yapıldı. Demokrat Parti yine tek başına iktidar oldu. Oyların %58.4'ünü alarak 503 milletvekilliği kazanmıştı. CHP büyük bir hezimet daha yaşadı. Sadece 31 vekil çıkarabilmişti. Fatin Rüştü Zorlu'ysa Çanakkale'den milletvekili seçildi.
3: 54 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ders oluyor. O zamana kadar hala Cumhuriyet Halk Partisi şöyle düşünüyor. Ya işte biz millete çok büyük hizmetler ettik. Bunlar bizsiz olamazlar. Ayrıca bu demokratlar da bu ülkeyi yönetemezler. Bir batağa saplarlar. Öyle bir beklenti içerisindeler. Bu asla tahakkuk etmiyor çünkü millet muazzam bir refaha kavuşuyor. Millet muazzam bir huzura kavuşuyor. En azından milletin manevi alanları da kendisini hissetmiş olduğu rahatlık dalga dalga bütün Türkiye'de herkes tarafından, her inanç grubu tarafından da hissediliyor.
1: Menderes hükümeti kurunca Zorlu da başbakan yardımcısı oldu. Özel olarak Kıbrıs konusunda görevlendirdi. O da ilk iş olarak hedefleri belirledi. Kıbrıs üzerinde en az Yunanistan kadar Türkiye'nin de hak sahibi olduğu belgelerle dünyaya anlatıldı. Bu amaçla Beyaz Kitap hazırlanarak dış temsilciliklere gönderildi. Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve hakları da korunacaktı. Kuşkusuz bu dönemin dış politikasını Kıbrıs meselesi belirledi.
4: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's Foreign Secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
5: Fatih Rüştü Zorlu Bey New York'a gittiği zaman Birleşmiş Milletler'de Yunanların Kıbrıs'a sert determinasyon verilmesi fikrine karşı Kıbrıs'ta iki cemaat vardır. Türkler ve Rumlar iki ayrı bütündür. Bunların her birine ayrı ayrı sert determinasyon verilmesi.
6: In fact, on Cyprus there are two national communities.
5: O zaman arzu edilen gerçekten bir taksim değildi ama taksimi istemek de enerjisi sağlayacak sert determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikal eden şekli ise ya taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir.

0: Seçimden bir süre sonra hükümet askeri ve sivil yargıyı birleştirmek için harekete geçti. Demokrasilerde askerler için ayrı bir yargı düzenlemesi olamazdı. Ancak asker karşı çıkınca Menderes de geri adım attı. Kanun taslağı geri çekildi. Savunma Bakanı da görevden alındı. Demokrat Parti'nin ilk 4 yılında tam 4 Milli Savunma Bakanı değişti. Ordudaki direnç kırılmamıştı. Milli iradenin iktidarına tahammül edilemiyordu.
1: Savunma bakanları askerin kontrolüne giriyorlar. Bu darbeci eğilimlere karşı yeterince mücadele edemiyorlar. Veya darbe girişimlerini tam zamanında, vaktinde bir türlü başbakanla, cumhurbaşkanıyla paylaşmıyorlar. Biraz korkak davranıyorlar bu konularda. Bazen de tesirlerinde çok fazla kalıyorlar.
0: 1954 sonunda ordu içindeki cuntacılar gizli gizli örgütlenmeye başladı. İstanbul'da ilk toplantıyı yaptılar o dönem. Talat Aydemir cuntacıların başında bulunuyordu. Darbe yapmak için yemin etmişlerdi. Bir süre sonra Yarbay Faruk Güventürk demokrasi düşmanlarının başına geçti. Zamanla alt kademelerdeki cunta yapılanması üst kademelere de sirayet etti. Darbe hazırlığı o günlerde başlamıştı.
2: Dedim ki arkadaşlar, kurduğumuz bu cemiyet belki bir ihtilal cemiyeti. Bu böyle ordunun ıslahı falan, bunun içine koyalım dedim. Bu bir ihtilal cemiyeti. Ve biz orada kurduğumuz teşkilatın böyle bir ihtilal teşkilatı, açıkçaladım ben. İhtilal dedim. Ya İdama kadar gider idam oluruz veyahut da muvaffak oluruz. Bunu göze alan kalır. Herkes göze aldı. Yemin ettim.
0: O dönem Kıbrıs'ta önemli gelişmeler yaşanıyordu. Yunan terör örgütü EOKA 1955'te adada saldırılara başladı. İngiltere 30 Haziran'da konuyu görüşmek üzere Türk ve Yunan temsilcilerini Londra'da yapılacak konferansa davet etti. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Vekili olarak Zorlu vardı. Konferansta eğer Kıbrıs bir devlete devredilecekse bu devletin Yunanistan değil Türkiye olması gerektiğini savundu. Ankara lehine önemli gelişmeler yaşanıyordu. Ancak Selanik'ten gelen bir haber her şeyi yerle bir etmeye yetti. Ve 6 Eylül'de düğmeye basılmıştı. Atatürk'ün doğduğu eve bombalı saldırı düzenlendi. Bu haber İstanbul'da infiale neden oldu. Önce üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak sloganları atıldı. Ancak o gün esrarengiz şekilde eylem birden amacından çok farklı boyuta evrildi. Önce birileri harekete geçti. Kitleleri de peşinden sürükledi. Azınlıklara ait ev ve iş yerleri yakılıp yıkıldı. Birkaç saat içinde Beyoğlu'nda yağmalanmadık yer kalmadı. 6 Eylül akşamı başlayıp 7 Eylül sabahına kadar devam eden olaylarda tam 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okulla aralarında fabrika, otel gibi yerlerin bulunduğu 5317 mekan saldırıya uğradı.
1: Gayrimüslimlerin de kendilerini en fazla ifade edebildikleri, rahat hissedebildikleri husus nedir? Demokrat Parti hükümetinin politikalarıdır. Demokrat Parti hükümetinin politikalarına karşı ne yazık ki 6-7 Eylül hadiseleri büyük bir provokasyon olarak organize edilmiştir. Halbuki o güne kadar hem Rumların, hem Yahudilerin, hem Ermenilerin Demokrat Parti'den çok sayıda temsilcisi olmuştur, parlamentoya girmiştir. Demokrat Parti bunların vakıflarını da önüne açmıştır. Dini özgürlüklerini yaşamalarını da önüne açmıştır. Fakat 6-7 Eylül hadiseleri Türk siyasi hayatı açısından da bir talihsizliktir. Demokrat Parti açısından da bir talihsizliktir. Ama kesinlikle

0: olan bir şey vardır ki o da provokasyondur.
1: Sıkı yönetim ilan edildi. Polis yetersiz kalınca tanklar sokağa çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı getirildi. Binlerce kişi tutuklanıp yargılandı. Ancak hepsi beraat etti. Oyunu kuranlar kuklaları da korumaya almıştı. Hükümet özür diledi. Mağdurlara tazminat ödeneceğini açıkladı. Olaylar sonrası istifalar ve görevden almalar ard arda geldi. İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etti. Milli Emniyet Hizmetleri Şefi, İzmir Valisi, İzmir'de bulunan birliklerin komutanları, İstanbul Emniyet Müdürü ve 3 general görevden alındı. Çok sayıda memurun görev yeri değiştirildi.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sirayet etmiş olan bazı cuntacı grupların burada Demokrat Parti'nin başarısız olmasını hem uluslararası alanda hem de içeride sıkışmasını temin etmek için gevşek davrandıklarını da görüyoruz. Netice itibariyle sonrasında 6-7 Eylül hadiselerinin Menderes son derece kararlı davranmıştır. Bunun hem siyasi hem bürokratik mesullerinin derhal istifasını almıştır.
1: ...6-7 Eylül olaylarının ardından Demokrat Parti de karıştı. Partiden ihraç edilenler yanlarına aldıkları 10 vekille Hürriyet Partisi'ni kurdu. Bir süre sonra Demokrat Parti'den kopmalar öyle arttı ki... ...Hürriyet Partisi CHP'nin milletvekili sayısını geçerek ana muhalefet konumuna yükseldi.
2: 11 arkadaşın dışında bu metine imza eden diğer milletvekillerini partiden... İhraç et. Arkadaşlar üzüldü. Üzülmeyin de biz de istifa ederiz dedik. Nihayet biz de sonunda istifa ettik.
1: Demokrat Parti'de sular durulmuyordu. 29 Kasım 1955'teki grup toplantısı tam 6,5 saat sürdü. Parti içi muhalefet bastırmış, İktisat ve Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Başbakan Yardımcısı Fatih Rüştü Zorlu istifa etmek zorunda kalmıştı. Menderes'te yeni bir hükümet kurmak üzere görevinden ayrıldı. Çok geçmedi, yeni kabine 8 Aralık'ta açıklandı. Hükümeti deviren muhalifler yeni kabineye ezici bir çoğunlukla güven oyu vermişti. ...6-7 Eylül olayları en büyük darbeyi Kıbrıs görüşmelerine vurdu. Olaylar çıkınca Londra konferansı sona erdi. Ali ile anlaşma sağlanamamıştı. Fatih Rüştü Zorlu'nun "kazanımlarımız bir gecede heba olup gitti" sözleri hasarı gözler önüne sermişti. Her şeye rağmen Kıbrıs konusunda önemli sonuçlar ortaya çıktı. Kıbrıs artık uluslararası bir sorundu. Yunanistansa Türkiye'nin taraf olduğunu kabul etmek durumunda kalmıştı. Artık Kıbrıs'ın gelecekteki statüsü ve yönetim şeklini kimlerin saptayacağı belirlenmişti.
3: Oradan dönerken hiç unutmam, şeyde uçakta Zorlu böyle düşünceli tabii üzüntülü. Yanına gittim. Bir gecede dedi bütün şeyimiz, çabamız şey oldu. Ne yapayım ben?

yükseldiğinde Türk siyasi hayatının ilk erken genel seçimi yapıldı. Katılım oranı %76.6'larda kaldı. Oyların %48.6'sını alan Demokrat Parti 424 milletvekili çıkardı. CHP'nin vekil sayısı ise 178'de kalmıştı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Demokrat Parti'den ayrılanların kurduğu Hürriyet Partisi 4'er vekil kazanabildi. Ancak Demokrat Parti'nin oyu 1950'den sonra ilk defa %50'nin altına düşmüştü. Kasım 1957'de Celal Bayar yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Fatin Rüştü Zorlu oturdu.

Yeni hükümetin en büyük sorunu ekonomiydi. Kalkınma hamlesi yavaşlamıştı. İç karışıklıklar, döviz sıkıntısı ve kapanan fabrikalar büyük sıkıntılara neden oldu. Dünya Bankası'nın kredileri durdurması hükümeti zor durumda bırakmıştı. Kuşkusuz bunun nedenlerinden biri de ülkede yetişmiş ekonomi uzmanlarının olmayışıydı. O yıllarda ekonomi de Dışişleri Bakanlığı'ndan yönetiliyordu. Fatih Rüştü Zorlu öncelikle bakanlık bünyesinde yeni bir yapılanmaya gitti. Sancılı süreç Türkiye ekonomisini vurdu. Zorlu, Amerika Birleşik Devletleri, OECD ve IMF'den sağladığı kredilerle 1958 buhranının etkilerini kısmen de olsa azalttı. Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik işbirliğini artırmaya çalıştı. Ancak bu bile muhalefetin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

0: Yarım kalan Kıbrıs meselesi hükümetin önceliğiydi. Zorlu Dışişleri Bakanı sıfatıyla daha güçlü ve daha yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü. Adada Taksim'den başka çare olmadığını her platformda vurguladı. Yunanistan, 1957'nin başında meselenin çözümü için tekrar Birleşmiş Milletler'e gitti. 26 Şubat'ta görüşmelere başlandı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasındaki müzakereler tam 3 yıl sürdü. 1959'a gelindiğinde ise kritik kararlar alındı. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fatih Rüştü Zorlu, artık Kıbrıs için yeni bir istikbal açılmıştır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması kabul edildi. Garantör 3 ülkeye de gerektiğinde adaya müdahale hakkı verilmişti.
1: Şimdi Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için Adnan Menderes hükümeti döneminde Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Bugün eğer Kıbrıs diye bir devlet varsa bunun gerisinde Demokrat Parti döneminde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın varlığını aramak lazım. Türkiye güçlü biçimde 1950'lerin sonlarında Londra ve Zürih konferanslarına katıldı ve Kıbrıslı soydaşlarımızın, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını koruyan bir tutumu orada kurucu anlaşmalara, garanti anlaşmaları içerisine yer almasını sağladı. Bugün Kıbrıs'ta bir Türk varlığı varsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bunu Adnan Menderes hükümeti döneminde yürütülen gayret ve çabaya bağlamak gerekiyor.
2: TMT'yi kuran Fatih Rüştü Zorlu'dur. TMT'ye silah götürüyor bizim Mavna'mız. El koyuyorlar. Diyor ki zalim başol. Hazırlıyordunuz değil mi? Öldürecektiniz Halk Partilileri. O silahlar neydi? Menderes diyor ki efendim bu bir devlet sırrıdır söyleyemem. Demiyor ki bu silahlar Kıbrıs'a gidiyordu. Devlet sırrıdır diyor. Dar ağacının altında devletini düşünüyor.

0: Türkiye artık adada söz sahibiydi. Ve bunda en büyük pay Fatih Rüştü Zorlu'nundu. Azimli ve tuttuğunu koparan bir karaktere sahipti. Dış politikaya da o dönem damgasını vurdu. Atatürk döneminden sonra ilk kez cesur bir dış politika benimsenmişti. Türkiye'nin onur ve menfaatleri hassasiyetle korundu. O duruş sayesinde Türkiye dünyada söz sahibi devletlerden biri oldu. Cesur politikalar meyvelerini yıllar sonra verdi. O antlaşma 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na resmi dayanak yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk ve en önemli adımıydı.
1: Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesinin aşılmasına da muazzam bir diplomasi örneği sergilemiş bir insandır. Bugün bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, esasında Milli Mukavemet Teşkilatı kurulmuşsa, bunda Menderes'in ve Fatih Rüştü Zorlu'nun payı çok büyüktür. Kıbrıs üzerine sürekli artık konuşuyoruz, gündeme geliyor, Kıbrıs dile getiriyoruz, Kıbrıs meselesinin önemini kavruyoruz. Ama işte bugün Mavi Vatan'dan da bahsediyoruz. İşte bu Mavi Vatan'ın kutsallığı üzerine ilk en önemli adımlar ne zaman atılmıştır? İşte bu Milli Mukavemet Teşkilatı ile atılmıştır, Kıbrıs meselesi ile atılmıştır. Bunları da asla unutmamamız gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof, yıllar sonra hem Kıbrıs hezimetini hem de Zorlu'nun süreçteki rolünü itiraf etmişti.
2: Davayı kaybettik, Zorlu kazandı. Kıbrıs'ın bağımsızlığa kavuşturulmasından başka çıkar yol olmadığı üzerinde mutabık kaldık.
3: I mean, it was a miracle that they were alive, really, to walk out of that aircraft. Very lucky, very lucky.
4: Premier Menderes of Turkey has narrowly escaped death.
0: Ülke 17 Şubat 1959'da bir uçak kazasıyla sarsıldı. Kıbrıs Antlaşması'nı imzalamak için Londra'ya giden Başbakan Adnan Menderes'in uçağı düştü. Sisli havada ormanlık alana düşerek parçalara ayrılan uçağın enkazından Menderes yaralı kurtulmuştu. Ancak Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlerinin de arasında olduğu 14 kişi o kazada hayatını kaybetti.
4: Premier Menderes of Turkey has narrowly escaped death. Pathé News filmed him in London at a Baghdad Pact meeting. He is 59, a firm member of the Western Alliance. The Viscount airliner that brought Adnan Menderes to Britain for the Cyprus conference crashed in a wood near Gatwick Airport. 15 people were killed. Mr. Menderes himself was only slightly injured. From the wreckage, he was taken to a nearby farm, thence to the London clinic.
3: When I got to the field, three men came towards me, and they were very shocked. And I took them to my home in my car, and my husband went onto the aircraft to help, to see what he could do to help. And gave them tea and blankets, because they smelled of the fuel was quite strong on their clothes. From the explosion, I suppose. And it wasn't until we got home in my house that I realized I had the Turkish Prime Minister and his Foreign Secretary, Mr. Menderes. I didn't ask them too many questions because they were quite shocked. I mean, it was a miracle that they were alive, really, to walk out of that aircraft. Very lucky, yes.
0: Menderes, İngiltere'de hastanede tedavi görürken, yıllar sonra Kuzey Kıbrıs'a bağımsızlık yolunu açan Zürih Antlaşması'na imzayı attı. Tedavisi tamamlanınca da yurda döndü. On binler havalimanına koştu o gün. Milletin adamını coşkulu bir kalabalık karşıladı.

0: olay yaşandı. Seneler sonra bazı gerçekler ortaya çıktı. Bazıları ise gizemini hep korudu. O dönem Türkiye Kıbrıs'ta haklarını almak üzereyken yaşananlar da dikkat çekiciydi. 1955'te Londra'da Kıbrıs sorunu görüşülürken 6-7 Eylül olayları yaşandı. Tüm kazanımlar bir anda silindi. Aradan 4 yıl geçti. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs konusunda anlaştı. Başbakan Menderes, Zürih Antlaşması'nı imzalamak için Londra'ya giderken bu kez uçak düştü. Esrarengiz olaylardan birine kaza, diğerine provokasyon denilerek üzeri kapatıldı. Ancak her iki olaydaki karanlık noktalar tarihin sırlı sayfalarında yerini aldı.
1: Adnan Menderes'in Türkiye'nin dış politikasına yönelik faaliyetlerine acaba sabotaj mı uygulandı? 6-7 Eylül olayları hükümetin faaliyetlerini engelleme amacı mı taşıyordu? Adnan Menderes'in Londra'ya giderken uçak kazası yaşaması sabotaj mıydı? Yani bu ihtimalin güçlü olduğunu değerlendirebiliriz. Fakat net ifadeler kullanmak için bu konuda tarihi vesikalara ihtiyaç var.
0: 1957 seçimleri Demokrat Parti'nin artık seçimle mağlup edilemeyeceğini göstermişti. Ordu içindeki cuntacılar da bunu anladı. O sene sonunda 26 Aralık'ta 9 subay olayı patlak verdi. Türk demokrasisi karanlık ellerin hedefindeydi. Ordu içinde tam 3 yıl önce örgütlenmeye başlayan darbeci yapılanma artık iyice büyüyüp serpilmişti. Ancak darbenin başarılı olması için üst düzey bir ismin liderlik etmesi gerekiyordu. Önce İsmet İnönü düşünüldü. Ancak ne olduysa vazgeçtiler. Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin ismi üzerine uzlaşıldı. Randevu alındı. Yarbay Faruk Güventürk 24 Aralık 1957'de Ergin'le görüştü. Cuntacı Güventürk olumsuz bir durumda bakana suikast düzenlemek için silahını da yanına aldı. Kapıda onu bir de cip bekliyordu. Her türlü önlem alınmıştı. Bakanın emir subayı da cuntacıydı. Güventürk, bakana açıkça liderimiz olun, iktidarı devirmek istiyoruz demişti. Bakan şaşırmadı. Ancak siz isterseniz yapın ama beni karıştırmayın cevabını verdi. Aynı gün kabine toplantısı da vardı. Menderes gelen darbe ihbarını orada açıkladı. Binbaşı Samet Kuşçu, cuntacı 9 subayın adını vermişti. 3 albay, 4 binbaşı, 1 yüzbaşı ve Faruk Güventürk. Birkaç saat önce cuntadan liderlik teklifi alan Şemi Ergin ise böyle bir şeye ihtimal vermediğini söyledi. Başbakan Menderes en yakınındaki ismin ihanetine uğramış, Ergin cuntacıların liderlik teklifini kabineden saklamıştı. Binbaşı Kuşçu hainleri deşifre etti. Ancak elinde delil yoktu. Cuntacı örgüt panikteydi. Deşifre olmuşlardı. Alt birimlere haber salındı. Örgüt tedbir alıp dağıldı. Cuntacı Yarbay Faruk Güventürk tutuklandı. Askeri mahkemeye çıktı. Göstermelik bir yargılama yapıldı. Celal Bayar tehlikeyi fark etmişti. Olayın üzerine gidilmesini istedi. Ancak Başbakan Adnan Menderes, ülke kritik bir dönemden geçerken orduyla daha fazla gerginlik yaşamamak için kendi içlerinde halletsinler diyerek konuyu kapattı. Ancak bunun bedeli çok ağır olacaktı.
2: Çok ciddi bir önlem alabilseydi, 9 subay meselesinde çok daha kararlı davranabilseydi, bu subayların tamamını cezalandırabilseydi, en azından oradan tard edebilseydi, inanıyorum ki 60 darbesinin önü kapanmış olurdu, kesilmiş olurdu veya 60 darbesi bu kadar kolaylıkla gerçekleştirilemezdi. 60 darbesi işte bu cezasız kalmadan kaynaklanan fiili durumu beraberinde getirmiştir.
0: Cuntacı 9 subayın yargılanması 6 ay sürdü. Sonunda 8'i beraat etti. Tek mahkum olansa ihbarcı binbaşı Samet Kuşçu'ydu. Orduyu isyana teşvikten 2 yıl hapse mahkum edildi. Olay kapatıldı.

0: 27 Mayıs darbesini 1960'ta yapanlar işte o örgütün içinden çıktı. 9 subay olayı iyi irdelenmeyince ülke ve millet çok ağır bedeller ödeyecekti.
1: Bayar'ın yanındaki, Menderes'in yanındaki subaylar bile o cuntanın içerisine girmişler. O cuntanın içerisinde oldukları için de hızlı bir şekilde olaydan haberdar oluyorlar, gizli tutulan soruşturmadan dahi, ve ne kadar delil varsa hepsini yok ediyorlar.
0: Türkiye ilkleri yaşıyordu. Ülke 1960'a çok gergin girmişti. Siyasilerin söylemleri çok sertti. Öyle ki İsmet İnönü işi darbe tehdidine kadar vardırmıştı. CHP Genel Başkanı'nın "şartlar oluştuğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır" açıklaması darbenin işaret fişeği gibiydi.

0: Demokrat Parti, Şubat ayında CHP'nin yandaşlarını silahlandırarak iktidara karşı kışkırttığı gerekçesiyle harekete geçti. Bunun için de mecliste tahkikat komisyonu kuruldu. İnönü meclis kürsüsünden çok sert açıklamalar yaptı. Sokaklar bir anda karıştı.
1: Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?
0: 19 Nisan'da üniversite öğrencileri yine sokağa sürüldü. Ankara, Kızılay ve İstanbul Beyazıt meydanlarında özgürlük sloganları atılıyordu. Başbakan Menderes, Kızılay'a giderek büyük bir cesaretle eylemcilerin arasına girdi. Yanına kadar sokulanlara korumalar müdahale etmek istedi ancak Menderes durun dedi. Özgürlük sloganı atan gençleri dinledi ancak mesele ne demokrasi ne de özgürlüktü. Bir süre sonra da alandan ayrıldı. Menderes'in bu tavrı eyleme katılanları bile şoke etmişti. Çarıklı, kasabalı denilerek yıllarca küçümsenen milletin adamlarına tahammül edilemiyordu. Halk yanılmıştı onlara göre. Ve bu düzeltilmeliydi. Sokağa sürülenler de darbe öncesi tiyatronun son perdesinde görevlendirilmişti.
2: ...27 Mayıs'ta İnönü'nün doğrudan etkisi yok ama dolaylı etkisi var. Nasıl dolaylı etkisi var? Yurt gezilerine çıkıyor İnönü biliyorsunuz. Yurt gezileri esnasında da müessif hadiseler meydana geliyor. Keşke o müessif hadiseler meydana gelmemiş olsa ama siyasal kültürümüz maalesef İnönü'nde usluyla bir çatışma içerisine doğru gidiyor. İnönü'nün meşhur sizi ben bile kurtaramam sözü var biliyorsunuz. Artık bu sizi ben bile kurtaramam darbeciler tarafından bir mesaj olarak dahi algılanıyor.
0: O gün başlayan olaylar Nisan sonunda kontrolden çıktı. Ülke genelinde bir öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı. Polis yetersiz kalınca ordu olaylara müdahale etti. Ancak yine her şey göstermelikti. Meydanlardan toplanan gençler ara sokaklarda serbest bırakılıyordu. Hatta kışlaya götürülen eylemcilerle askerlerin futbol maçı yaptığı da ortaya çıkmıştı. Junta yapılanması 6 yılda içten içe orduyu sardı. 1960'a gelindiğinde kışla artık siyasi iktidarı da tanımaz hale gelmişti.
3: İstanbul'dan beni Vali Yetkiner arıyor dediler. Çıktım telefona, dedi ki Dayar Bey, akşam yakaladığımız CMS'lere bindirdiğimiz o öğrencilerin hepsi Davutpaşa kışlasına gitmeden yolda CMS'de bırakılmışlar. Efendime söyleyeyim, oraya yalnız 40-50 kişi gitmiş. Ertesi günü Davutpaşa kışlasının futbol takımıyla maç yapmışlar. 2-2 berabere kalmışlar. Vaziyet böyledir.
0: 21 Mayıs'ta Harbiyeliler sokağa sürüldü. 6 gün

0: yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bağırarak ama. Kendimde değilim ben. O fısıltıyı eden çıktım. Şimdi yırttım o perdeyi. Bağırıyorum. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Hepsi birden bağırdılar. Yapıyoruz dediler, yapıyoruz. Hadi öyleyse dağılalım.
1: Bütün bakanlar kurulu şu seyahati tehir etti be. Tehir edin de şu işi bitirelim. Dedik canım, iki günden ne olacak? İki gün sonra geleceğim ben. O iki gün sonra kıyamet koptu.
2: Evvela öğleden sonra saat 11'de. Sonra öğleden sonra saat 2'de toplanarak ayaküstü. Yani Sami Küçük'ün odasında ayaküstü toplanarak kesin kararımızı verdik ve ihtilal makinesi işlemeye başladı. Saat 2'den sonra her şey bitti. Yani 14'te ihtilal kararı verildi ve makine işlemeye başladı. İhtilal çekirdek kadrosu saat 21'de harp okulunda toplanmamıza ayrıldık. Herkes kendi kanallarını işletmeye başladı.
3: İnönü hem darbeyi önleyebilirdi hem de asılmaları önleyebilirdi.
4: Neden önlemedi?
3: Onun da talimata tabi olduğu kesin. Çünkü Türkiye'yi kalkındırmakta olan bir kadronun önü kesilmeliydi. 1950-1960 arasında Türkiye 1'e 4 kalkınmıştır. Milli gelir 430 liradan 1690 liraya çıkmıştır. Bir kalkınma hamlesi gördüğü için önü kesilmeli Türkiye'nin. Menderes'le biz toplumda bir rahat nefes alma oldu. Ve tam uçak take off'a geldi. Yani teker pistten kalkıyor. Küt bir darbe.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri dışında 37 subay tarafından yayınlanan bildiriyle Demokrat Parti iktidarına son verildi. Junta'nın başında tüm general Cemal Madanoğlu bulunuyordu.
6: Türkiye'deki bütün darbelerin, muhtıraların, ara rejimlerin, müdahalelerin anası da babası da 27 Mayıs 1960 darbesidir. Öyle bir tohum atıldı ki o tohum bugün hala yeşildir. Yani 27 Mayıs ruhu çok kişinin bünyesinde, vücudunda yaşıyor. Günümüzde hala devlet adamı asalım, hapse atalım, hala bu kafa bizde var. Yani hiç kimse, bunlar aramızda dolaşıyor. Yani bunlar gönüllüler, istekliler. Şimdi 27 Mayıs darbesi yeter söz milletindir iradesine, sloganına, söylemine bir baş kaldırıdır. Yeter söz milletin değildir. Söz seçkinlerindir. Söz elitlerindir. Söz hasoların, memoların değildir. Söz efendim profesörlerindir, aydınlarındır, generallerindir, gazetecilerindir. Böyle bir baş kaldırıdır bu. Milli iradenin silahla görevden uzaklaştırılmasıdır. Yani bir cinayettir. Açık açık konuşmak lazım buna. Darbenin akıl hocaları hep aynıdır.
0: Evin önüne gece bir tank geldi. Bir gürültüler. Evde Ömer abim var, ben varım. Emre, annem, babam var. Yani başka kimse yok. Sanki evde böyle bir milis kuvvetleri varmış gibi bir tank geldi. İki cemse asker geldi. Bir başka cemse, üstü açık, top var. Üstünde top. Babam da giyinmeye başladı. İçeride telefonla konuşuyor. Uyandı birdenbire. Ne oluyor falan diye. O emniyet müdürü olduğu için emniyetle konuşuyor. Sansar Yanhan var o şeyde, Sirkeci'de meşhur o zaman emniyet binası. Beyefendi karargaha götüreceğiz dediler. Valla babam da işte tabancam var dedi. Tabancasını aldılar, indi aşağıya. Hani bir vedalaşmadık. Son görüşmemiz o, hep söylerim. Bilsem sarılacağım babacığım, hakkını helal et falan diye. Gidiş o gidiş çünkü.
5: Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar, Demokrat Partili vekiller, belediye başkanları, hatta dönemin genelkurmay başkanı tutuklandı.
6: Bu darbeler yerli ve milli değildir. Dışarıdan sulanmışlardır. Dışarıdan beslenmişlerdir. Size ben buradan Amerikan kaynaklarından okuyorum. 27 Mayıs'ın kadrosu. Fahri Özdilek, Amerikalılar bir liste yayınlıyorlar. Amerikan yanlısı ve batıcı. Cemal Madanoğlu, sağlam bir ABD yanlısı. Osman Köksal, 1952-53 Kore'de savaştı. Amerika Birleşik Devletleri Üstün Hizmet Madalyası sahibi. Sami Küçük, ABD yanlısı olduğu saklanamaz. Ahmet

0: Yıldız Amerika Birleşik Devletleri'nde Fort Style Topçuluk Okulu'nu bitirdi. Fort Bragg'te psikolojik savaş eğitimi gördü. Supi Karaman, ABD'nin yürüttüğü atom silahları kursunu bitirdi. Supi Gülsoy Trak, Amerika'daki hangi okuldan mezun? Onu da yazıyor.
1: Kendisine güçlü biçimde meydan okuyan ve halkın tercihi sonucu üst üste seçimler kazanan Demokrat Parti iktidarının CHP'yi rahatsız ettiği konusunda kuşku yok. Ve az önce de söyledim, işin doğrusu Demokrat Parti dış güç olarak ABD, içeride de CHP'nin ordu içindeki mihrakları harekete geçirilmesi sonucu devrilmiştir.
0: Ya şimdi hiç kimse bize maval okumasın. Yani hiç kimse yerlilikten, millilikten filan bahsetmesin. 12 Mart muhtırasının gerisinde de dışarısı vardır. 1980 darbesinin gerisinde de yine dışarısı vardır. Türkiye'nin efsane Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil hatıralarında yazıyor bunu. İsmail Cem, eski TRT Genel Müdürü, ona verdiği mülakatta diyor ki 12 Mart 1960 darbesinin gerisinde CİA vardır diyor. Bu kadar açık.
2: 3 yıl önce cuntacıların liderimiz ol dediği eski Milli Savunma Bakanı Çemi Ergin de gözaltına alınmıştı. Ancak ona farklı bir yaklaşım vardı. Demokrat Partililer yasa adaya götürüldükleri vapurda işkence görürken erlere Çemi abimize yanlış yapmayın talimatı verilmişti. Cezaevinde de ayrı bir koğuşta tutuldu. Yargılama sürecinde kirli tezgah gün yüzüne çıkacaktı. Türk demokrasisi için kara gündü. Sokağa çıkma yasağı başladı. Her türlü siyasi parti faaliyetleri yasaklandı. Hükümetin yanında durabilecek kim varsa cuntanın hedefindeydi. 235'i general, toplam 5000'e yakın subay emekli edildi. Darbeciler Milli Birlik Komitesi'ni kurdu. Başına da emekli orgeneral Cemal Gürsel getirildi. Ülke seneler sürecek bir karanlığa gömülmüştü artık.
0: Darbe olduktan sonra Milli Birlik Komitesi bir bildiri yayınladı. Tebliğ yayınladı. 27 numaralı tebliğ. Devlet arşivlerinde olan bir şey. Burada Cemal Gürsel'in görevleri sıralanıyor. 1. Milli Birlik Komitesi Başkanı. Yani darbeyi yapan ekibin başkanı. 2. Devlet Başkanı. 3. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı. 4. Kurulacak ilk hükümetin başkanı. 5. Milli Savunma Bakanı. Ya biz bugünkü siyasetçilere diktatör diyoruz. Ya işte diktatörün danışkası. O gün tek kişi çıkıp da bu bir diktatör diyebildi mi? Vallahi diyenin gazetesini kapatırlar, adamı da içeri atarlar. İdamla da yargılarlar. Böyle bir dönem geçirdi.
3: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kapsamında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bitiremedim. Sürat de bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
4: Asker siyasetle uğraştığı zaman güçlü olmaz, gücünü kaybeder. Şimdi bakın, 1960'a geldik ama ordumuz tel tel dökülüyordu. Siyasetle uğraşıyordu ama bu ordumuza hiçbir güç kazandırmadı. Darbe de neticede ordumuza bir güç kazandırmadı. Saygınlık da kazandırmadı. Ordumuzun var olan saygınlığını ne yazık ki milletin nezdinde sorgulanır hale getirdi. Bu bakımdan da hiçbir darbeyi biz doğru bulamayız, hiçbir darbeyi övmeyiz, hiçbir darbe Türkiye'nin hayrına olmamıştır. Türkiye'nin darbelerle çözülecek, muhtıralarla çözülecek bir sorunu olmadığını 60 darbesi de bize göstermiştir. Sonraki muhtıralar da göstermiştir. Sonraki 80 darbesi de netice itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiştir.
2: Her şey önceden kurgulanmıştı. Hızlıca adına Yüksek Adalet dedikleri bir kurul oluşturuldu.
5: Çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak. Kimi ona oy vermiş, kimi sempatiyle izlemiş, kimi kızmış, kimi sevmiş. Divan üyeleri arasında da böyle düşünenler vardı. Bu toplumun insanlarıydık.
6: Yasada bir kara lekedir siyasi tarihimize. Ben yasada duruşmalarına gittim. 5-6 tanesini takip ettim. A, B, C, D diye bölümler var. A, Demokrat Parti'den mevkuf olan, tutuklu olan, muhakeme edilen kişilerin arka tarafı. Orayı onların yakınlarına ayırmışlar. B, C, D yandan görüyorsunuz. Ama arkadan sadece kafalarını görebiliyorsunuz. Yüzlerini bile görmelerine imkan sağlamıyorlar. Ve bir aileden bir kişiye 15 günde mi, 30 günde mi ne bir sıra gelecek? Oradaki koltuk şartı, oturacak yer sayısınca. Bir zulüm ki anlatılır, bilir bir devir.
7: Muhterem dinleyiciler, yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran analizi dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
2: Amaç yargılama değildi. Junta'nın yazdığı tiyatronun son perdesi duruşma salonlarında sahnelenecekti. Adnan Menderes de duruşmada buna dikkat çekmişti.
8: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: 27 Mayıs'ta darbe oldu. 8 Haziran, aradan 12 gün geçmiş, 11-12 gün geçmiş. Cemal Gürsel, darbenin lideri, orgeneral, konuşma yapıyor. Bizim yıktığımız insanlar çok mücrimdir. Yeni nesiller bunu bilemez, suçludur. Tarihte bunlar kadar mücrim insan yoktur. Belki Neronlar bunlar seviyesinde olabilir. Bu adamlar biricik harbiyemizi ve burada yurt aşkıyla yanan 1500 kişilik masum çocukları, vatansever evlatlarımızı kurşuna dizmeyi, toptan imha etmeyi tasavvur etmiş insanlardır. Bu bir rivayet değildir, delilleri vardır. Ya bu nasıl bir çılgınlık? Adnan Menderes hükümeti 1500 harbiye öğrencisini kurşuna dizme kararını almış, bunun delilleri var diyor. Biz de bunu devlet radyosundan dinliyoruz. O günkü insanlar bu yalana inanıyorlar. Hani delil nedir yani, bu böyle bir rezillik olabilir mi?
2: Kararın çıkması da uzun sürmedi. Yüksek Adalet Divanı sanıklara savunma hakkı vermiyordu. Menderes ve hükümet üyelerinin yargılandığı davalar Yassıada Spor Salonu'nda görüldü. Demokrasiyi yargılayanlar duruşmaları da Yassıada Saati isimli programla radyodan yayınlıyordu. Milli iradeyi yerle bir edenler trajikomik şekilde radyodan demokrasi vaat ediyordu.
7: Değerli dinleyiciler, Yassıada Saati'ni açıyoruz.

0: tutuklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran ananevi dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
1: Düşükler vesaire gibi kamuoyuna sürekli yalan bilgi pompalanmıştır Demokrat Partililerle ilgili. Bunların servetleriyle ilgili vesaireyle ilgili o kadar yalan bilgi pompalanmıştır ki yargılama esnasında bunların hiçbirisi ispatlanamamıştır, ortaya konamamıştır. Hiçbirisinin servetiyle ilgili iddia edilen şeyler ortaya konamamıştır. Yasa da bir yalan mahkemesidir.
2: Milletin adamlarına kin büyüktü. Menderes, Zorlu ve Hasan Polatkan, hatta tutuklanan Demokrat Partililer işkencelere maruz kaldı. Hücrede tutuluyorlardı. Menderes bir duruşmada 4-5 aylık tecrit nedeniyle konuşma yetisinin hasar gördüğünü anlatmıştı. Sağlıklı cümleler de kuramıyordu.
3: Kumandan beyefendinin büyük lütufları olmasa zaman zaman biraz görüşmek çıkarmak imkanını vermemiş olsalar şimdi huzurunuzda bulunmak imkanını dahi elde bulundurmak bulundurmayı muhtedir olamayacaktır. Arzım şu ki bana imkan verecek, beni moralimi ve asabımı rahatsızlığımı düzeltecek bir rejimin tatbikini kendiniz huzurunuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim.
2: Yassı Adada duruşmalar sürerken işkenceye dayanamayan tam 8 siyasetçi ve bürokrat yaşamını yitirdi. Darbeden 2 gün sonra İçişleri Bakanı Namık Gedik'in pencereden atlayarak intihar ettiği açıklandı. İşkencelere dayanamayanlardan biri de Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'dı. Milli mücadelenin her safhasına katılmış, İstiklal Madalyası'na layık görülmüştü. Düşmana diz çökmeyen kahraman 73 yaşında darbecilerin işkencelerine maruz kalmıştı. Lütfi Kırdar 17 Şubat 1961'de ifade verirken "Belki de bu son konuşmamdır. Son defa karşınızda bulunuyorum." dedi ve birkaç dakika sonra mikrofonun önüne yığılarak hayatını kaybetti.
4: Yassıada'da aylar boyunca tam anlamıyla bir zulüm makinesi işletilmiştir. Ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları, komutanları, milletvekilleri, bürokratları hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefret ürünü insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar. İstiklal Harbimizin kahramanlarından olan bu ülkenin Cumhurbaşkanını intihara teşebbüs noktasına kadar getirdiler. Nezaketi, kibarlığı, insani hasletleri dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. Bu ülkenin yüreği vatan sevdasıyla dolu Genelkurmay Başkanı'nı darbecilere katılmayı reddettiği için bir teğmene tokatlatarak tarihimizde görülmemiş rezillikler sergilediler.
2: Darbeciler milletin adamlarını küçük düşürmek için Düşükler Yassıada'da ismiyle film bile çekmişti. Devleti 10 yıl yönetmiş siyasetçilere insanlık dışı bir muamele vardı. Sanıkların Yassıada'ya gidişinde görüntü çekilmediği için Bayar ve Menderes'in yeniden motordan indirilerek adaya getirildikleri anlar yeniden bir kurmaca ile çekilmişti. Yürekleri sızlatan olaylar yaşanıyordu.
1: Menderes'i arkadaşları önce kılık kıyafetleri düzeltilmiş giydirilmiştir. Sonrasında da onlar adeta bir artistler gibi. Hatta zatında bu film o kadar ızdırap vermiştir ki hepsine. Rahmetli Bayar intihara kalkışmıştır. Böyle bir şey olamaz diye. Sonrasında da açıklama yapmıştır Bayar. Hatıralarında da bunu yazar. Bizleri film artistleri gibi giydirilmiştir.

0: verdiler. Sonra da bizimle böyle bir aşağılayacak bir film çektiler diye. Yasa da başından sonuna işkencedir.
1: Asıl şöyle muayyen noktalar tespit edelim.
2: Evet beyefendi.
1: Partinin Kayseri'deki kongrenin durdurulması ve yapılmaması sizin emrinize müstenektir diyor.
2: Beyefendi, şimdi benim emrim...
1: Kayseri'ye sokulmaması, Himmetli'de de trenin durdurulması sizin emrinize müstenektir diyor.
2: Akredeyim de.
1: Buna da bahsedeceğiz. Yoksa Ali Bekir sözü, gece vakti şöyle, onlar karışır. Bir rengi noktalarını bulacağız, seçeceğiz değil mi?
2: Beyefendi arz ediyorum.
1: Evet.
2: Evvela bidayet-i emirde.
1: Evet.
2: Bendeniz tamamıyla normal telakki etti.
1: Mesela sizin de izahlarınız birbirini tutmuyor. Geçen gün yüksek soruşturmada ki ifadenizi okuyoruz, başka çıkıyor. Her anlatışta biraz daha başka oluyor.
2: Beyefendi, her
1: mesele nedir? Mesele partinin, parti kongresinin kimin tarafından durdurulduğu, Kayseri'ye kimin, İnönü'nün sokulmaması emrinin kimin verdiği, Himmetli'de de trenin kimin emriyle durdurulduğu, Yeşilhisar'a girmesin diye kimin, girmesin ve dönsün diye kimin emri verdiği. Bu, buralar.
2: Beyefendi, bir taraftan dahiliye vekili görüşüyor. Bir taraftan ben görüşüyorum. Bir taraftan hükümet kararıdır diye vali naklediyor. Bir hükümet toplantısı ve bir hükümet kararı bahis mevzu değil. Mesul vekil olan dahiliye vekilidir.
1: Evvela sizinle konuştum diyor. Evvela sizinle konuştunuz.
2: Evet,
1: diyor. Zaten dahiliye vekili de,
2: bendeniz...
1: Müntehir Namık Gedik de, Medeni Berk de sizin adınıza, sizin namınıza hareket ediyor. Kendi kendine değil ya.
2: Beyefendi, bu böyle...
1: Anlatın isteniz. Buralara
2: cevap
1: vermek.
2: Bu böyle telakki edilemez.
1: Bir defa şimdi, yalnızca söyle.
2: Şu noktadan arz etmek isterim. Şu noktayla izah etmek isterim ki Ankara'ya gelinceye kadar daha evvelden, çok evvelden haberdar olduğum halde tamamıyla tabii telakki ettim ve katiyen şey yapmadım.
1: Peki Ankara'da başlasın sizin temel.
2: Evet.
1: Ankara'da başlasın. Duymuyor değil diyor. O emirler onun emri olmuştur diyor.
2: Beyefendi, şimdi şeydeki Himmet dedenin, arz ettiğim gibi Himmet dedenin istasyon olduğunu ve orada telkifi lazım geldiğini
1: biraz müsaade buyurun. Diyorsunuz ki Himmet dedenin istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye defaatle söylediniz. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz. Ben o kadar bu meseleyi bilmiyorum ki, benim bu mesele hakkında vukufum o kadar yok ki, hatta Himmet dedenin bir istasyon olduğunu dahi bilmiyorum demesine getiriyorsunuz. Himmet dedenin istasyon olduğunu bilseniz ne çıkar, bilmeseniz ne çıkar.
3: Gözleri dönmüştü. Duruşmalarda savunma bile yaptırmıyorlardı. Menderes savunma yaparken hakim Salim Başol kısa kes diyerek azarlıyordu.
4: Yasada tiyatro mahkemesi, aslında bu yanlış bir deyim, tiyatro sanatına ve tiyatroculara hakarettir. Yani bir soytarı mahkemesidir, bir soytarılıktır, bir cinayet mahkemesidir. Bu mahkemenin verdiği kararlar yok sayılmalıdır. Mahkeme tutanaklarından okuyorum size. Adnan Menderes savunmasını yapıyor. Ya idamla yargılanıyor. Önünde sehpa var, ip var. Mahkeme Başkanı Salim Başol diyor ki, bizim burada boş laf dinleyecek vaktimiz yok. Sorduğum soruya kısa cevap vermezsen sözünü keserim. Okundu, anlamadın mı? Kısa söylemek mümkün, uzatıyorsun. Kendi çiftliğinizin, kendi maaşınızın peşinden koşmayı bilirsiniz. Menderes maaş almamış adam. İhtiyacı yok buna. Varlıklı bir aile. Mahkeme Başkanı Salim Başol sanıkları azarlıyor. Samet Ağoğlu'na diyor ki, kısa kes, az konuş. Hasan Polatkan idam edildi. Ona söylediği şu: boş söz bunlar, boş. Eğer böyle konuşmaya devam edersen seni susturur, dışarı çıkartırım. Hüseyin Fırat'a, haydi otur yerine, otur. Tevfik İleri savunmasını yaparken, ya söyleyeceklerim var diyor. Bitti diyor, çık dışarı. Mahkemeden çıkartılıyor. Tevfik İleri bu ülkede bakanlık yapmış bir insan. Unutulmaz bir anıt insanlardan birisi.
5: Kadın üçlü bir belot oturuyor, normal oturuyor. İnsan 2-3 saat, 4 saat, ölene kadar saat 10'da başladı diyelim. 12'de yarımda ara verdi. Bir saat ara verdi. Tekrar başladı akşama. Böyle oturdu. oturuyorsunuz. Fatih Rüştü doğru otur. Fatih Rüştü dedi, Dışişleri Bakanlığı yapalım ya. Adnan Menderes. Kaykaya. Tevfik İleri. O tesbihi cebine koy. Başkanın adı Salim Başol. Ona biz Zalim Başol diyorduk toplum. Zalim Başol, Zalim Başol.
3: Sözde yargılamanın uzaması istenmiyordu. Hasan Polatkan son duruşmada savunmasını yaparken hakim Başol birden sinirlendi. Uzatma. Sizi buraya gönderen güç cezalandırılmanızı istiyor. Kısa kes, dedi. Bu oynanan tiyatronun itirafıydı. Zaten Yassıada'da sözde yargılama yapılırken İmralı'da dar ağacı kurulmaya başlanmıştı. Zeytin dikilecek yalanıyla da 80 mezar kazılmıştı.
6: Çukur kazmaya başladık. Mahkumu ben seferber ettim. Ziraatçılardan bir kısım mahkumu. Orada günlerce çukur kazıyorlar. Aşağı yukarı 80-90 öyle bir çukur kazıldı, geçti. Top sahasını güzelleştiriyoruz diye şey yapıyoruz. Kale direkleri yeniden çekiyoruz falan. Aslında sehpa yapılıyor. CHT askeriyeye cephane sandığı adı altında silah konulacakmış zannediliyor bu şekilde. Marangozhaneye talimat verildi. Tabut yapılıyor.
0: İnönü şunu da yapabilirdi. Hayır, yasalı yargılamaları asla olmaz. Bu doğru bir şey değildir. Tarzında bir kesin net tepki vermiş olsaydı. Ama İnönü onu da yapmadı. Yasada yargılamalarının önünü açtı. Ne yazık ki ona bir meşruiyet sağladı durumuyla. Bu bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60 darbesine bir inkılap nazarıyla bakması dahi büyük bir sıkıntıdır. Halbuki darbe darbedir. Darbeden inkılap olur mu? Darbeye devrim adını verebilir miyiz? Veremeyiz.
3: Cuntacılar sözde yargılamayı yapacak hakim ve savcıları da özel olarak seçmişti. Talimatları kesindi. Kalem kırılacaktı. Sözde Adalet Divanı oluşturulurken de en küçük ayrıntı bile dikkate alınmıştı. Mahkeme Başkanı Salim Başol, darbeden sadece 24 gün önce Yargıtay Başkanı olmak için girişimde bulunmuş, ancak Menderes'le görüşememişti. Bundan dolayı çok kızgındı. İddianamede Demokrat Partili olmayı suç sayan Başsavcı Altay Ömer Egesen ise 1954'te Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuş, ancak listeye girememişti. Onun da hesabı vardı.
0: Yasada yargıçları büyük hatalar yapmışlardır. Hukuk cinayeti işlemişlerdir. Hukuku katletmişlerdir. Yasada siyasal yargılamayı da aşmıştır artık. Bir intikam yargılamasına doğru gitmiştir. Neyin intikamını almışlardır? Milletin demokrasiye kavuşmasının, refaha kavuşmasının da işte bu kadar amatsız bir şey maalesef oluşmuştur. Türkiye'ye hiçbir fayda getirmemiştir. Türkiye'nin en büyük zarar gördüğü yargılamalardan birisi de, yargımızın da zarar gördüğü birisi yasa da olmuştur.
4: Şimdi avukat Talat Asal, Allah rahmet eylesin, benim çok aziz dostumdu. Menderes'in avukatıydı. Mahkemede bir gün dedi ki, Menderes'i yargılarsınız ama güneş batmadı dedi. Güneş, Adnan Menderes. Hakim dedi ki çık dışarı. Çıkarttılar. Ertesi gün evine polis geldi. Sen asker kaçağısın, haydi askerlik şubesine gideceksin. Askerlik yapmamışsın. Avukat Talat Asal'ı askere aldılar. Anlaşıldı ki Talat Bey 31. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak askerliğini yapmıştır. Bıraktılar. Bir de çektiği eziyet yanına ikar kaldı. Ve bir de bu şu demek: bundan sonra sakın ha mahkemede Adnan Menderes'i güneşe falan benzetme. Güneşe benzetirsen seni atarız içeriye. Ben şunu söylemek istiyorum. O zaman da barolarımız vardı. O zaman hangi baromuz buna karşı bir tepki gösterdi? O zaman hangi avukat örgütümüz Talat Asal'a sahip çıktı? Vur abalıya, gelen vurdu, giden vurdu. Yani o bakımdan, yani bizim bir toplumca değişik kuruluşlar olarak, yani affedersiniz, geçmişte şunları yaptık. Ey Allah'ım bizi affet. Ey bu şehit olanlar.

0: Evlenler, orada yargılananların aileleri. Kusurumuza bakmayın, biz bir halt ettik. Ya bunu demek bu kadar zor mu?
1: Uydurma suçlamalara delil bulamayan junta farklı yöntemlere başvurdu. Yassıada'da duruşmalar sürerken birden eski savunma bakanı Şemi Ergin'e ait olduğu öne sürülen bir not defteri ortaya çıktı. Davanın en önemli delili buydu artık. Ergin'in cezaevinde junta ile anlaşarak yazdığı öne sürülen o notlar kader arkadaşlarını ipe götürmüştü.
2: Her ikisinin de Yassıada'da yargılanmaları esnasında günlükleri ortaya çıkıyor. Bugün günlüklerine baktığınız zaman iktidarı suçluyorlar, içinde bulundukları hükümeti suçluyorlar adeta. Şöyle de bir iddia var. Şemi Ergin olsun, Ethem Menderes olsun bu günlükleri daha sonra Yassıada'dayken yazdılar. Eskiye dayanmıyor esasında bunlar diye bir iddia var. Netice itibariyle demokratlar 1975'te Moda Kulübü'nde bir toplantı yapıyorlar. 311 kişi davet ediliyor eski Demokrat Parti milletvekilleri. 2 kişi davet edilmiyor hayatta olanlardan kim? Birisi Şemi Ergin davet edilmiyor, birisi de Ethem Menderes davet edilmiyor. Niye davet edilmiyor? Şundan dolayı davet edilmiyor. Bunlar diyorlar davayı satan insanlar.
0: Darbe 27 Mayıs 1960 tarihinde oldu. Aradan bir hafta geçti, geçmedi. Milli Birlik Komitesi, darbeyi yapan komite, 3 Haziran 1960 tarihinde bir tebliğ yayınladı. Devletin kayıtlarında var. Tebliğ şu: gençlerin gizli yerlere gömüldüğü, darbeden önce Menderes yönetimi gençleri öldürmüş ve devlet bildirisi yayınlanıyor. Gençlerin gizli yerlere gömüldüğü, ıssız yerlerdeki kuyulara atıldığı, bir kısmının buzdolaplarına konulduğu, bir kısmının hayvan yemi yapılan makinelerde kıyılarak toz haline getirildiği hakkında korkunç haberler alınmaktadır. 27 Mayıs darbesi ile Türk siyasetine yalancılık kurumsal olarak girmiştir. Aynı yalancılık bugün devam etmektedir. Etrafa baktığınız zaman yalandan geçilmiyor. Yalanı at, izi kalsın. Ya hani bu gençlerimizin, yavrularımızın, evlatlarımızın cesetleri nerede? Hangisi kıyma makinelerinde kıyılmış? Yani bir insan, bir devlet yönetimi böyle bir bildiriyi nasıl kaleme alabilir?
1: Yassıada'daki yargılamalar 14 Ekim 1960'da başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 592 sanıktan 288'i için idam isteniyordu. Anayasayı ihlal suçlaması altında tüm dosyalar birleştirildi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. 6-7 Eylül olaylarından bile Demokrat Parti sorumlu tutulmuştu.
3: 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
4: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi ne kim idare etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir?
3: Hazrettim bunu. Her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman Efkar-ı Umumiye şu haldeydi, en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Tabii bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
5: Önünde Celal Bayar, Celal Bayar'ın yanında Adnan Menderes, Adnan Menderes'in yanında hükümet üyeleri, arkada Takat komisyonu üyeleri, arkada milletvekilleri. Celal Bayar'da hiçbir perva yok. Geliyor, açık kahverengi bir paltosu var, bir de fotörü var. Paltoyu atıyor yere, üstüne şapkayı da atıyor. Hiç mahkemeyle ilgilenmiyor. Önde bir kulaklık var, duysun diye, onu da kullanmıyor. Hareketli görünce seyirleri, salonu, bu sefer ne konuşuyorlar diye uzanıyor, bakıyor. Bir perva, mahkemeyi hiç saymıyor. Menderes'in tam zıttı.

0: Yan yana sandalyeleri. Sandalyeler de bu kahvehanelerde vardır. Kontrplak. Demirle ortası böyle şekillenmiş. Yaslanıyorsunuz. 10 yıl idare eden bir idare, bir hükümet var önümüzde. Milletvekilleri var. Onların tabi olduğu muamele. Allah. Hakaretler, küfürler, dövmeler, sigara söndürmeler.
1: Ancak bir süre sonra Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin cezası müebbet hapse çevrildi. Celal Bayar hakkındaki idam kararı da yaş haddinden dolayı hapse dönüştürüldü.
2: Sivil siyasetin her ne olursa olsun, darbe, darbe teşebbüsü, muhtıra, postmodern darbe, artık adına ne derseniz deyin, bir şekilde karşı çıkma ahlakını kendisinde bulması lazımdır. Eğer sivil siyaset bunlara karşı çıkmazsa, darbeciler her şeye cesaret bulurlar. Sonrasında da acılar yaşanır, ızdıraplar yaşanır.
1: Menderes ve arkadaşları hücrede tecrit altındaydı. Anne, baba, eş ve evlat hasreti sarmıştı her yanı.
3: Diyalog ancak işte yemek yer misiniz? O ilacın, sorardı, ilacın nerede? Gelecek derdik, gidecek derdik. Veya mektup geldi mi? Çok meraklıydım. Eşine gelen mektupları hasretle beklerdi. Mektuplarını çok geç verirlerdi. 3 gün sonra gelirdi. Nasıl oluyor? Mektup evvela 1. Ordu'ya gidiyor. 1. Ordu'dan bizim Kasımpaşa'da bir teslim merkezi kurmuş. Oraya gidiyor. Orada okuyorlar. Şey kısmını atıyorlar böyle dışarı. Kendilerine göre şey yapıyorlar. 3 gün sonra ellerine geliyor. Çok yani her ne zaman bizim görse mektup yok mu? Mektup yok mu derdi. Bir nevi otur eziyet yapıldı. Manevi olarak işkence yapılmaz bir örnek vereyim. Ben çok ne zaman görsem üzülüyorum o fotoğrafı. Bir aile görüşmesinde eşi, iki çocuğu da beraber ziyaret ediyor Menderes'i. Menderes'i biz götürdük. Mizansen şöyle yapmışlar. Komutan ortada koltukta oturuyor. Eşi bir tarafında, oğlu bir tarafında oturuyor. Menderes ayakta böyle gariban duruyor. Eşinin yanında bir insanı böyle aşağılayıcı bir şey yaptırmak. Komutan, ne çektiriyorsun sen orada resim, değil mi? Yani büyük hata orada. Veya bir nevi manevi olarak ona bir acı çektirmiştir muhakkak.
1: Zorlu tek evladına, biricik kızına çok düşkündü. Sevin nişanlıydı ancak o mürüvvetini göremeyecekti. Bunu düşününce kahroluyordu. Hasreti de yüreğini dağılıyordu. Sevin'i son kez görmesine bile izin verilmemişti. Bir mektup bıraktı sevdiklerine. Ölümün kıyısından benim için üzülmeyin. Allah'ın takdiri diyordu mektubunda.
4: Anneciğim, Emel'ciğim, Sevinciğim, ağabeyciğim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiratı böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Anneciğim, siz sevdiklerimi muhafaza edin ve Allah'ın inayetiyle onların huzurunu temin edin. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemeniz ve hayatta daima beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun.
5: Gece yarısı saat 2 civarlarında Ankara'da Milli Birlik Komitesi'nden idam emri geldi onların. Mahkeme karar verdi ama meclis karar vermedi buna da. 4 kişinin idamına karar vermişler. 4 kişinin de bir tanesi Celal Bayar, yaşı ilerlemiş olmasına dolayısıyla onu şeyden de düştüler. İdamdan da düştüler. Geriye kaldı 3 kişi. Menderes zaten o gün hasta, gelemedi. 2 tane Fatih Rüştü Zorlu'yla efendim Hasan Polatkan'ı sabah saat 4.30 ile 5.15 arasında ikisini de infaz ettiler.
6: Rahmetlikler idam edilecekti. Hasan Polatkan'la Fatih Rüştü Zorlu'yu o gün getirdiler. Menderes rahmetli biraz rahatsızmış. Onları sahba kurdular şöyle 3 yere. Onları astılar. Ben arabamla, o zaman general şoförüydüm burada. arabamdan

0: hamama götürdüm. Hocayla beraber bunlar yıkandı, tabuta kondu. Götürdüm elimle, defnettim buraya.
1: Junta idam cezalarının bir an önce infazını istiyordu. Böylece herkese mesaj verilecekti. Ve 16 Eylül 1961'de önce Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın asılması kararlaştırıldı. Ölüm bile korkutamamıştı kahramanları. Büyük bir metanetle dar ağacına yürüdüler. Zorlu önce abdest aldı. Dualar okudu. Dar ağacının altındaki sandalyeye de kendisi çıktı. Bu sırada celladın ellerinin titrediğini fark edince, "Oğlum, ne titreyip duruyorsun? İlmik senin değil, benim boynuma geçecek." diyerek onu teskin etti. Masmavi gökyüzüne bakıyordu. "Allah memleketi korusun" dedikten sonra altındaki sandalyeyi yine kendisi devirdi. Türk dış politikasının cesur yüreği geride büyük bir başarı hikayesi bırakmıştı.
2: Fatih Rüştü Zorlu'yu rahmetliye aldık geldi. Orada tekrar hüküm tefhim edildi kendisine. Zaten biliyor. Fakat öyle metanetli ki yani adam idam sehpasına falan gittiği yok. Adam sanki bir seyahate çıkar, bir hazırlık yapmış da gidiyormuş, uğurlamaya gelmiş gibi falan. Celal titriyor böyle, eli ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. Tuttu bunun boynuna ipi geçirdi. Herif telaşında boynuna değil de buraya ipi geçirdi. Döndü, dedi ki olmadı ki oğlum dedi. İdama giden benim, sen değilsin. Telaşın nedir? Şuradan indiriver şunu dedi. Ondan sonra çıkarttı. Fakat her şeye kendini hazırlamış bir insanın havası içerisinde arkasında boşluğun alındığının farkında, ipin boşluğunu alıyor, kenarda saracak. Daha birinciyi sarmadan kimseye nasip olmayacak büyük bir metanetle sandalyeye tekmeyi kendisi vurdu.
1: Hasan Polatkan, başarısı ve çalışkanlığıyla muhalefetin bile takdirini kazanmıştı o dönem. Ancak onun da kalemi kırılmıştı. Dar ağacına yürürken vücudunda cezaevinde gördüğü işkencelerin izlerini taşıyor. Ellerinde sigara yanıkları vardı. "Karım ve çocuklarım suçsuz olduğumu bilsin" demişti son sözünde. Zorlu'yla aynı gün asıldı.
2: Polatkan çok bitkin, harap, böyle yani ölüm halindeki ağır hasta nasılsa kollarına girip getirdiler onu. Belki biraz daha kalmış olsaydı yukarıda, korkudan mı olur yahut da o stresin verdiği heyecandan mı olur, belki de kalp krizi geçirebilirdi. O geldi, ona da Yahya Eskişehirli diye telkinde bulundu, o hiçbir şey söylemedi, gitmişti.
1: Hafız Hacı Gülsüm anneye evladının idam edildiği hiç söylenmedi. Vefat edene kadar biricik oğlunun Pakistan'da sürgünde olduğunu sandı. Yıllarca yüreği evlat hasretiyle kavruldu, hasretle gözyaşı döktü. Vefat edince de Hasan'ına kavuştu. Ve Adnan Menderes, milletin yaralarına şifa olan lider. Hücrede çok ağır işkenceler görmüştü. Psikolojisi, konuşma fonksiyonları bozulmuştu artık. Junta'nın çok büyük bir kini vardı ona karşı. 17 Eylül'de elleri arkadan kelepçelendi. İmralı Adası'na götürüldü. Mahkeme kararı yüzüne okundu. İdam sehpasına çıkmadan önce din görevlisiyle birkaç dakika konuştu.
2: Hoca ona dini telkinlerde bulundu. Ondan sonra kulakları çınlasın, sağa kendisi tahmin ediyorum. Böyledir. Hüseyin Yücel

0: Onlar işte son sözü soruldu orada. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda memleket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun. Karım ve çocuklarımı şefkatle anıyorum diye bir cümle sarf etti. Bir tane fazla, bir tane eksiktir, bilmiyorum. Onun da altına imzasını attı.
1: Ardından beyaz gömlek giydirildi. Menderes idam sehpasına çıktı. Başı dimdikti. Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim. Karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum, dedi. Menderes o gün saat 13.21'de İmralı Adası'nda idam edildi.
2: Vatanıma ve milletime saadetler temenni ederim, dedi. Ondan sonra kendi ayağına vurdu. Orada vefat etti. Onu da aldık aynen. O şey arkadaşların, öbürlerinin gömüldüğü yere götürdüm. General, ben, hoca, tabutların iplerinden sallandırarak şey yaptık, defnettik. Oraya mezar olduğunu belli olsun, etrafına taşlar dizdim bana.
1: Son sözümde Allah diye haykırmıştı.
0: En son gören, soyan, yıkayanların başında olan benim. Benden sonra artık günahıyla, sevabıyla toprağın altına gitti. Başka kimse görmedi, Allah biliyor. İddia ediyorum ve söylüyorum da, parmağımı da basa basa, Menderes'in göğsünde ve karnında bu boşlukta olduğu gibi göbeğine kadar olan her yerde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, sigara söndürülmüş, kurumuş, olduğu gibi kalmış kabukları. Buna bizzat başında olan bir kişi olarak, Cezayir müdürü olarak, zabıtlarda imzam olan bir kişi olarak ben şahidim.
3: İki tane gardiyan kollarına girdi Menderes'in. Şimdi barakaların arasından ayrı geçtik, şeye gidiyoruz. İdam sehpasının olduğu yere gidiyoruz. Menderes'in kolundan çıkın dediler. Sağlıklı olduğunu görsünler diye. Onlar kolundan çıktılar. Menderes'i önden çekemedim. Arkası görünüyor çünkü. Heyet görünüyor. Onlar görmek istemiyordu. Ve arkadan çektim. Hatta bir ara bir daldım, ben onlarla beraber yürüyorum ben de. Hep merak ediyorum, acaba ne yapacak? Tökezlemeden sehpanın başına kadar geldi. Orada masa var, basamakla çıktı yukarıya. Kelime-i şehadet getirelim dedi. Kelime-i şehadet getirdiler. Bir de gerdi merdi bir şeyler yaptı Menderes'in boynuna. Bir de sandalye ve sandalyeye çıkmıştı. Sandalyeyi çektiler. Menderes dönmeye başladı. Ben de sehpayı kurdum, oradan bakıyordum çünkü. Bana döndükçe ben de çekiyordum resmini. Böyle bir haşmetli bakışı var ki göz dönüyor bende. O fotoğrafı görünce eyvah dedim. O benim şeyime, zihnime yerleşti o beni. O an ne hisseder bir insan? Anlatamıyorsun ki bunu. Her şeyin artık zoom yaptığı yer, tepe noktasındasın yani.
4: Üçü de çok haysiyetli bir şekilde o sehpaya gitmişlerdir. Üçü de vatanı millete emanet etmişlerdir. Vatan sağ olsun demişlerdir. Üçü de ailelerine yazdıkları mektuplarda başlarının dik, mağrur olduklarını, gönüllerinin ferah olduğunu, milletle hiçbir problemlerinin olmadıklarını, millete her hakkını helal ederek gittiklerini ifade etmişlerdir.
5: Çok iyi bir sandık. Çok bulunmaz. Onun gibi bir daha dünya çıkmaz. Bey abi hoş geldin diyemezdim. O beni sorardı. Nasılsın kızım, iyi misin diye. Girerler. Atlarını binerler. Gezerler gelir çift diye. Akşamı giderlerdi. Gazetesini getirdiler, böyle gösterip ederler beni burada. Allah, 60'ım kedi, bir çabarım yok. Bilmiyorum.
6: Başbakan Adnan Menderes. Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Dışişleri Bakanı Fahrettin Üsküdar'ın idamları birer cinayettir. Ve bu idamlar muhakeme edilmelidir. Daha doğrusu yasa da mahkemesi muhakeme edilmelidir.
1: İşte o gün bu fotoğraf kazındı hafızalara. Zulmün, siyasi soykırımın karesiydi bu. Milletin o gün yaşadığı travma senelerce sürdü. 27 Mayıs'ta ülkeyi

0: Karan o zifiri karanlıktan çıkmak da öyle kolay olmadı.
1: Türk teokrasi tarihinde bu kara leke hiçbir zaman silinmez ve devamlı olacak. Bu büyük olarak bir milletin üzerinde ders verecek şekilde bir ibret şeyi delil olarak kalacaktır. Darbeyi yapan kişilerin hiçbirinin ismi millet tarafından hatırlanmamaktadır, unutulmuştur, silinmiştir. Ve bundan sonra da herhangi bir darbe teşebbüsünde bulunacak olurlarsa onlar da lanetle iade edilecektir. O günkü iktidarın temsilcisi olan Adnan Menderes milletin kalbinde, vicdanında ebedi yerini almış ve devamlı olarak hatırlanmaktadır.
2: Avrupa'da bir takım kitaplarda şöyle yazar: tüm devletlerin ordusu var, Türk ordusunun devleti var. Evet, Cumhuriyet'in başından beri Türkiye'de bir askeri vesayet vardı. Bunu 2004 yılında Avrupa Birliği reformları neticesinde AK Parti hükümeti ortadan kaldırdı. Günümüzde Türkiye'de askerlerin statüsü bir NATO ülkesindeki statünün aynısıdır. Yani İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da nasıl ki asker sadece savunma görevini yapıyorsa 2004'ten sonra da bu konuda kapsamlı değişiklikler yapılarak Türk demokrasisi Batı standartları seviyesine getirilmiştir. Askeri vesayet ortadan kalkmıştır.
0: Aradan seneler geçti. Milli irade düşe kalka büyüyüp güçlendi. Milletin adamları da pes etmedi. Menderes'in beyaz devrimle açtığı yolda yürüdüğü hayaller bir bir gerçekleştirildi. O karanlık günlerle hesaplaşma vakti de gelmişti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ilk adımı attı. 11 Nisan 1990'da çıkarılan yasayla Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın itibarı iade edildi. Naaşları da aynı yıl devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı. Yassı adanın tarihi 60 yıl sonra değişmişti. Milletin kanayan yarasıydı Menderes ve arkadaşları. Daha fazlası yapılmalıydı elbette. Yapıldı da. Ülkeyi karanlığa gömen Yüksek Adalet Divanı'nın yetkilerine hukuki dayanak olan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırıldı. Adli siciller ve her türlü arşiv kayıtları silindi. Yassı Ada da değişmeliydi. Ancak o günler unutulmamalıydı elbette. İsmi Yassı, namı Yaslı Ada, 5 yılda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu. Karanlıktan aydınlığa geçişin simgesiydi artık. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için yeni nesillere anlatacaktı o günleri.

rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır.

İslam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Gün'e hoş geldiniz. Saatler 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda iç ve dış politika, terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomik konu başlıkları olacak.
1: Bir yandan iç ve dış gelişmeler, diğer yandan ekonomi ve yaklaşan NATO zirvesinin hazırlıkları. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin en önemli gündemlerinden biri terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar incelenecek. Sürecin ilerlemesi durumunda atılacak yasal adımlar ve yeni mevzuatın takvimi netleştirilecek.
2: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarla ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor. Ve dış politika, ABD ve İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da kabine tarafından değerlendirilecek.
2: Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
1: Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler de kabinenin gündeminde olacak. Son olarak Ukrayna'nın Odessa limanında Türk kuru yük gemisi İHA saldırısına uğramış iki Türk mürettebat yaralanmıştı. Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine kabinede görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.
2: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
1: Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla

0: ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı özel harekat başkanlığımızı bombaladılar.
1: Gündeminde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vardı. O gece ilk hedef alınan yerlerden birinin özel harekat başkanlığı olduğunu hatırlattı.
0: O karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
1: Ailelerinden uzak görev başında olan özel harekat polislerini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ziyaret etti.
0: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
1: Kahramanların bayramını kutlayan Bakan Çiftçi, milletin huzurunun bu fedakarlıklara borçlu olduğunu vurguladı.
0: Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu milletin huzuru çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin, görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bakan Çiftçi, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı.
0: Bu kahraman ocağın tüm şehitlerini ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Gazilerimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum. Bu yiğitleri yetiştiren anne ve babalara, fedakar ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.
2: CHP Genel Başkanlık koltuğunu 2,5 yıl sonra yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu FETÖ'cü ajanlar diyerek kimleri işaret etti sorusu tartışmaları da beraberinde getirdi.
3: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılındaki kurultay sürecini hatırlatarak doğrudan kumpas vurgusu yaptı. Kendisini koltuktan indiren süreci FETÖ operasyonu olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu partililerden özür diledi.
3: Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Bu sözler Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. FETÖ'cü ajanlar kim sorusu tartışılırken Kılıçdaroğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve değişim ekibini hedef aldığı iddia ediliyor.
4: Bu sözleri Kemal Bey hazır bir metinden kullanıyor. Geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralarda metin değişmemiş. Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum.
1: Özgür Özel'in geçmiş dönemde FETÖ'ye yönelik destek açıklamaları da akıllara geldi.
5: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm.
1: Özel FETÖ tutuklularına vaatlerde bulunmuştu.
4: KHK mağduriyeti diye bir mağduriyet yarattılar.
1: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e FETÖ imasında bulunmuştu. Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde haberi yayınlanmıştı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hayatımda FETÖ'yü görmedim, tanımam, bilmem, hayatımda bir kelime bulamazlar ifadelerini kullanmıştı. Fakat arşivler Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiasının aksini gösteriyor. FETÖ'nün yayın organlarında yorumculuk yapan İmamoğlu'nun sık sık bu kanalları ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
2: CHP'de kurultay tartışması sürüyor. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı ilk hamlesini yaptı. Olağanüstü kurultay için bugünden itibaren delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
6: Başlatıyoruz arkadaşlar.
1: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı attı. CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerden imza topladı.

0: anmaya başlanacak.
1: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız.
0: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak tam 15 günlük süreleri var.
1: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
0: CHP'de mutlak putlan kararının yankıları sürüyor.
2: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştıran Özgür Özel ve YK kadrosunu topladı. Toplantı halen devam ediyor.
0: 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında da bulundu.
1: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur.
0: Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasıyla ilgili de konuştu.
1: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
3: Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 defa ziyaret ettiği ortaya çıktı.
4: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
0: Özgür Özel, İmamoğlu'nu 14 ayda tam 41 kez ziyaret etti. Partiyle ilgili yol haritasını bu ziyaretlerde belirledi. İmamoğlu'na danışmadan adım atmadı, atamadı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
6: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 21 Mayıs'ta CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.
6: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımızda, B planımızda, Z planımızda budur.
5: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
6: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın.
0: Özgür Özel'in söz konusu kararının ardından son olarak geçtiğimiz cuma günü Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Özel'in cezaevi ziyaretlerinde partinin geleceğine yönelik atacağı adımlar konusunda Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddia ediliyor.
5: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
6: Derhal bir kurultay yapın.
0: Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorunda olduğunu açıklamasının ardından gelen ziyaret dikkat çekmişti.
5: Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte o tablo.

0: Mayıs ayının enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
2: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
0: Son 2 ayın enflasyon rakamında açıklanması şu an için bekleniyor.
1: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
0: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18,58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18,58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
1: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
0: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3,28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için 10,51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
2: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
1: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
0: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak, çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 binlere çıkması bekleniyor.
3: Gündelikçi ücretleri son dönemde cep yakmaya başladı. Rakamlar 10 bin lira sınırına dayandı. Yani temizlik için gündelikçi çağırmak artık büyük bir lüks.
4: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
1: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
5: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3 bin liraya kadar varırken bu yıl 6 bin lirayı buluyor.
6: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
7: Buna bir kişi yetmeyebilir. Dolap içi değiştirirseniz, yani arazaya temizlik yaparsak iki kişi öneriyoruz. İki kişi de 6.000 TL. Bir inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11.000 TL'ye yapıyoruz.
1: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
8: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz. Her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
9: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
10: Önceden bu fiyatlar makuldü. Evi temizliği de çağırıyorduk. Ama şu anda uçuk ya.
5: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kimi internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kimi internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
11: Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
3: Ilgaz Dağları'nda üretilen bal Guinness Rekorlar kitabına girdi. Düzenlenen açık artırmada Ilgaz balının kilosu 11.118 euroya, yani 583.000 liraya alıcı buldu. Bu satışla Ilgaz balı dünyanın en pahalı balı unvanını kazandı.

0: Bizim balımız Ilgaz Dağları'nın eteklerinde nadir bulunan, yüksek rakımlı yerlerde olan çiçeklerden üretilen bir bal.
1: Her derde deva Ilgaz balığı adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırdı. 1 kilosu 11.118 euroya satılan Ilgaz balığı dünyanın en pahalı balı unvanını kazandı.
0: Florası çok zengin Ilgaz'ın. Arı sayısı da çok fazla değil. Balımızın kalitesi tartışılmaz.
2: Ilgaz'da yetiştirilen balın en büyük özelliği ise öksürük, bronşit ve üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelmesi. İşte bu yüzdendir ki Ilgaz'da yetiştirilen ballar Türkiye ve dünyadan oldukça fazla rağbet görüyor.
0: Biz bu konuda çok iddialıyız. Çok güzel bir balımız var. Talebimiz çok güzel. Guinness Rekorlar kitabına girdi. Bu bizi çok çok mutlu ediyor. Bunu da hak ettiğini düşünüyoruz. Havasıyla, tabiatıyla, doğasıyla mükemmel bir yer. Kekik, geven, yukarılarda ahlat, alıç gibi ağaçlardan, bitkilerden aldığı bal.
1: Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için düzenlenen açık artırmada Ilgaz balının 1 kilosu 11.118 euroya yani 583.000 liraya alıcı buldu. Bu satışla Guinness Rekorlar kitabına giren Ilgaz balı dünyanın en pahalı balı oldu.
0: Balımız ilaç gibi kullanılıyor. Yani kahvaltılıktan daha ziyade hastalandığımız zaman, öksürük, üst solunum yollarında bir sıkıntı yaşadığımız zaman, kalp dostu, 10 numara bir bal.

0: İsrailli işgalci Yahudiler Mescid-i Aksa'da yine bir provokasyona imza attı. Kutsal mabede baskın yapan Yahudiler polis korumasında İsrail bayrağı açtı.
1: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açıp milli marş okuyarak yeni bir provokasyona daha imza attı. Kutsal mabedin statüsünü defalarca ihlal eden fanatik işgalciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hukuksuz şekilde girerek Harim-i Şerif'te İsrail bayrağı açtılar, milli marş okudular. Provokasyon sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de koruma sağladı. Yapılan anlaşmalara göre Kudüs'teki kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün'e ait. Bu kapsamda İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede yapılan baskınlar egemenlik ihlali olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Batı Şeria'da da işgalci dehşeti yaşandı. Bir grup işgalci Yahudi Filistinlilere ait bir aracı iterek uçurumdan yuvarladı. O görüntüler çevrede bulunan bir Filistinli tarafından kayda alındı.
0: ABD İran hattında kritik pazarlık sürüyor. Hürmüz Boğazı ve nükleer program masanın merkezinde yer alıyor. Trump'ın sert şartları ve Tahran'ın temkinli tutumu olası anlaşmayı henüz belirsiz bir noktada tutuyor. Detayları haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
2: Washington-Tahran hattında İran dosyasında kritik eşik hala açılabilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak olası anlaşma konusunda acele etmeyeceğini belirterek Washington'ın temel şartlarının değişmediği mesajını verdi. Trump'a göre İran, hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmeli. Hürmüz Boğazı ise iki yönlü ücretsiz ve kısıtlamasız deniz trafiğine açılmalı. ABD basınına göre masada ateşkesin 60 günde uzatılması, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması ve bu süre içinde İran'ın nükleer programına ilişkin yeni görüşmelerin başlatılması var. Ancak bu çerçeve henüz nihai anlaşma anlamına gelmiyor. Reuters ve Associated Press'e göre metin hem Trump'ın hem de İran liderliğinin onayını bekliyor. Trump'ın son tavrı Beyaz Saray'ın kötü bir anlaşmayı imza atma çizgisini güçlendirdi. Axios'un haberine göre Trump kendi temsilcilerinin İran tarafıyla vardığı taslak metinde değişiklik istedi. Özellikle İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun nasıl devredileceği, hangi takvimle çıkarılacağı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerinin daha net hale getirilmesini talep etti. İran tarafı ise Washington açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. İran kaynakları anlaşmanın henüz kesinleşmediğini, Trump'ın zafer görüntüsü vermeye çalıştığını ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda İran'la Umman'ın belirleyici olduğunu savunuyor. İran'dan gelen ana mesaj şu: Tahran artık Amerikan garantilerine değil sahadaki somut adımlara bakıyor. ABD ana akım medyasındaki genel değerlendirme tarafların bir anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğu, ancak son metnin hala kırılgan olduğu yönünde. Reuters sürecin Trump'ın son onayına bağlı olduğunu yazarken Associated Press, Trump'ın karar toplantısından nihai sonuç çıkmadığını aktardı. CNN ise aynı günlerde İran füze atışlarını ve sahadaki gerilimi öne çıkararak diplomasinin askeri tansiyonla aynı anda yürüdüğüne dikkat çekti. Bu tablo Washington DC'de 3 başlıkta okunuyor. Birincisi, Trump yönetimi İran'ın askeri baskı altında masada tutmak istiyor. İkincisi, İran anlaşmayı kendi şartları ve yaptırım artı fon başlıklarıyla dengelemeye çalışıyor. Üçüncüsü, Hürmüz Boğazı artık sadece deniz güvenliği meselesi değil, petrol fiyatları, küresel ticaret ve ABD iç siyaseti açısından da ana pazarlık kartı haline gelmiş durumda. Sonuç olarak Washington'da hava anlaşma yakın ama garanti değil şeklinde. Trump kendi tabanına ve güvenlik çevrelerine zayıf görünmeyecek bir metin istiyor. İran'sa yenilmiş taraf görüntüsü vermeden nefes alabileceği bir çıkış arıyor. Bu yüzden anlaşmanın kaderi metindeki teknik ayrıntılardan çok iki tarafın bunu kendi kamuoyuna nasıl satacağına bağlı görünüyor.
0: Eski Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a yeni bir görev verildi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın artık Suriye ve Irak özel başkanlık elçisi olduğunu duyurdu. Ayrıca Trump'ın açıklamasına göre Barak, yeni görevinin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürmeye devam edecek.
3: ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandığını açıkladı. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Tom Barak'ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı.
4: Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın olağanüstü çalışmaları nedeniyle Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesi vesilesiyle Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır.
3: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barak'ın yeni görevi hakkında sinyaller vermişti. Hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir demişti.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta köylüler altın aramak için girdikleri mağarayı aşırı yağış sonrası su basınca içeride mahsur kalmıştı. 10 gündür mağarada ölüm kalım savaşı veren köylülerden 4'ü suyun tahliye edilmesiyle yürüyerek dışarı çıkmayı başardı. Hala içeride olan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
3: Günlerdir süren bekleyişin ardından iyi haber geldi. Madende mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Uluslararası kamuoyu Laos'ta süren kurtarma çalışmalarına kilitlenmiş durumda. 20 Mayıs'ta Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ücra bir köyünde altın aramak için mağaraya giren köylüler aniden bastıran yağmurla mahsur kaldı. Dünya çapında uzman dalgıçların katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonundansa sevindirici haber geldi. Aralıksız çalışan tahliye pompaları mağaradaki su seviyesini düşürünce mahsur kalan köylüler tırmanarak gün ışığına çıktı. Onlar ise mağaranın girişinde tam teçhizatlı olarak içeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar bekliyordu. O an gözyaşları sel oldu. Dalgıçlar hem şaşkınlık hem de sevinç içinde köylülere sarıldı. Dakikalarca duygusal anlar yaşandı. Yer altında geçen 10 günü aşkın sürenin ardından çamura bulanan ve açlık çeken köylülerde bazı rahatsızlıklar baş gösterse de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak bölge halkı henüz rahatlamış değil. Zira kurtulan köylülerin verdiği yeni bilgiler ve çizdikleri haritaya göre bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dalgıç ekipleri şimdi su seviyesinin yeniden yükselme riskine rağmen mağarada iki kayıp köylüyü arıyor.
0: Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde kum fırtınası çıktı. Bölgeyi etkisi altına alan büyük toz bulutu ulaşımda aksaklıklara yol açtı, günlük hayatı felç etti.
3: Devasa kum örtüsü kenti yuttu. Göz gözü görmedi. Görüntülerin adresi Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaleti. Çöl ikliminin hakim olduğu bölgede kum fırtınası vardı. Kısa sürede kente ulaşan fırtına şehri kahverengi toz bulutunun içine hapsetti. Bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde azalırken ulaşımda aksaklıklar yaşandı, günlük hayat felç oldu. Bazı Hintliler devasa fırtınanın geliş anını, bazıları ise kum örtüsünde kaybolan kentin son halini cep telefonlarıyla kaydetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi bölgedeki ekstrem hava olaylarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı. Birçok noktada sağanak yağışlara 60 ila 70 kilometre hızla ulaşan kuvvetli rüzgarların eşlik edeceği belirtildi. Bazı bölgelerde de dolu ve yıldırım riskine karşı uyarı yayınlandı.

0: Türkiye dün sabah güne Denizli'den gelen acı haberle uyandı. Bariyerlere çarpan şehirler arası yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Kazada tabiri caizse tam bir can pazarı yaşandı. Yolcular ve personel kendilerini dışarı atmaya çalışsa da alevlerin arasında biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.
1: Bariyerlere çarptı, alev aldı. Biri bebek, 8 kişiye mezar oldu. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içinde alev topuna döndü. İçinde 38 yolcuyla 3 görevli bulunuyordu. Kendilerini can havliyle dışarı atmaya çalışsalar da alevlerin arasında kalan sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyüoğul, Hayriye Arıkan, Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı.
0: Ankara'da yol güvenliğini sağladığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma subay üst çavuş Yusuf Ergün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin uzman çavuş olan kardeşi ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası ise "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum" diyerek metanetini korudu.
1: Hüzünlü, daha çok da gururluydu. Metanetli duruşunu korudu. Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpmasıyla şehit olan jandarma subay üst çavuş Yusuf Ergün için memleketi Kırıkkale'de tören vardı. 37 yaşındaki şehit Ergün'ün naaşı Nur Camii'ne götürüldü. Jandarmanın omzunda geldi tören alanına. Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi törene kamuflajıyla katıldı.
2: Şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için.
1: Ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası Abdullah Ergün ise törende metanetli duruşuyla dikkat çekti. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik şehidin babasına taziyede bulundu.
3: Evet, yetiştirmişim. Ben de takdirimi aldım. Mutluyum, huzurluyum. İyi. İyi bir evlat yetiştirdim.
1: Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı Kırıkkale şehitliğinde toprağa verildi.
4: Hakkınızı helal edin.
5: Helal olsun.
4: Şehidimiz hakkınızı helal edin.
5: Helal olsun.
4: Evlat şahitliğinizi, helalliğinizi kabul buyursun.
0: Başkent'te nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu şüpheli nişanlının Türkan'ı boğazını sıkarak asansöre bindirdiği görüldü.

0: Ölümüyle ilgili sır perdesi aydınlatılmayı bekliyor. Ankara Yeni Mahalle'de geçen Mart ayında 30 yaşındaki Türkan Bişer, nişanlısıyla birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı. Apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Bişer ve nişanlısı arasındaki tartışma yer alıyor. Görüntülerde Bişer'in bina içerisinde nişanlısıyla arbede yaşadığı ve nişanlısının kadının boğazını sıkarak zorla asansöre bindirdiği anlar yer alıyor. Genç kadının aşırı alkollü olduğu da iddialar arasında. Dava dosyasına giren görüntülerde Türkan Bişer'in nişanlısının elinde bir çarşafla asansörden tek başına inerek apartmandan ayrıldığı görülüyor. Bişer'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.
1: Edirne'de bayramın ilk gününden beri kayıp olan iki arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla Tunca Nehri'nde bulundu. İki gencin esrarengiz ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsiyle aralanacak.
2: Kayıp olarak aranıyorlardı. Tunca Nehri'nde 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu. Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. En son arkadaşı Volkan Cevizli ile görüldüğü tespit edildi. Ancak Cevizli'nin de kaybolduğu ortaya çıktı. İki gence ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı. Kentten geçen Tunca Nehri'nde bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri o noktaya yönlendirildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı cansız bedenin Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi. 9 saat sonra Tunca Nehri'nde yine bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı geldi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı cansız bedeninde Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İki arkadaşın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini eve kilitleyip rehin aldı. Kadının imdadına diğer oğlu yetişti. Polis kapıyı açtıramayınca eve camdan girerek rehine anneyi kurtardı.
0: Kardeş çekişmesinin arasında kaldı. Oğlu kapıyı üzerine kilitledi. Rehin alınan anneyi polis balkondan girerek kurtardı.
3: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
0: İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanda hareketli dakikalar yaşandı. Menekşe Keçe, oğlu Ekrem Keçe tarafından eve kilitlendi. Annesinden haber alamayan diğer oğul polise haber verdi.
4: Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani. Bir sıkıntıları var yani.
0: Ekipler şüpheliyi kapıyı açmaya ikna edemeyince itfaiye geldi. Merdiven yardımıyla 3. kattaki daireye balkondan girildi. Rehin alınan kadın kurtarılırken Ekrem Keçe gözaltına alındı.
1: İstanbul Sultanbeyli'deki korunun yakınında oturanlar günlerdir bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Sabahtan başlayıp gece saatlerine kadar süren kemençe ve davul sesi bir türlü bitmek bilmiyor haliyle kimsenin gözüne uyku girmiyor. Peki evlerde huzur bırakmayan o ses nereden geliyor? Arkadaşlarımız izini sürdü.
5: Camiye gidiyoruz. Öğlen namazı. Bir de hava sıcak. Pencereler açık. Ya, namaz kılamıyor insanlar.
6: Şöyle söyleyeyim. Bir haftadır bayramın ikinci günden beri bu şekilde çalışıyor. Ondan önce de her hafta sonu devam ediyor.
7: Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bilinirdi ama bu kez bezdirdi. Kemençesi ayrı, tokmak sesi ayrı. Günlerdir bitmek bilmedi. Sultanbeyli'de mahalleli bayram boyunca gürültü kabusu yaşadı.

0: evimize kadar geliyor mu bu ses?
1: Gelmez mi? Zaten evimizin içine çalıyor.
0: İstanbul Sultanbeyli'de kuru etrafında yaşayanlar bir süredir her sabah adeta bir düğün varmış gibi uyanıyor. Ses sabah saatlerinde başlıyor ve akşama kadar sürüyor. Bayram öncesinde sadece hafta sonları olan bu ses bayram itibarıyla her gün yaşanmaya başladı.
2: Civarda oturanların gözüne günlerdir uyku girmedi. Sabah başlayan müzik gece yarısına kadar sürdü. Evlerin salonu yüksek sesten düğün salonuna dönüştü.
3: Sabah 10-11 civarında başlayıp akşam 7-7.30 saatlerine kadar devam ediyor. Biz eşimle beraber çalışan bireyleriz. Bir tatilimiz var ama tatilde de bu şekilde uyanıyoruz maalesef.
4: Ses buraya kadar geliyor. Sabahtan akşama kadar kesintisiz hem de.
5: Sesten çok rahatsızız. Bu ses çok her gün bu şekilde yankı yapıyor. Bazen 3 grup oluyor burada. 3 dernek birden etkinlik yapıyor. Maalesef bu mahalledeki mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyor.
6: Hipertansiyon hastasıyım. Çok rahatsız oluyorum yani. Kafam çatlıyor gerçekten. Komşum da felç hasta zaten. O kadın da yatakta yatalı. Sürekli yani sesinden rahatsız oluyoruz.
0: Ses il derneklerinin kutlamalarından geliyor. Bölgede yaşayanlar durumu defalarca şikayet etmiş olmasına rağmen hala bir çözüm bulunmuş değil.
7: Belediyeye söyledim. O gittim oradaki yetkililere söyledim. Ama ilgilenen yok.
2: Tek istekleri daha sessiz sabahlara uyanabilmek.
4: Biraz daha aslında kısılabilir değil mi? Hem oradakilerin eğleneceği şekilde hem de buradakilerin rahatsız olmayacağı şekilde.
8: İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Yangın kıyı emniyeti ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Teknede bulunan bir kaptan, 3 mürettebat yangından yara almadan kurtuldu.
2: Tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Motordan çıkan alevler teknenin kamera kısmına sıçradı. Yoğun duman yükselirken ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Tekneye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Tur teknesi kıyıya çekildi, alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 3 mürettebat yara almadan kurtuldu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
8: Depremzede Duygu Ali Yalçın çiftinin ilk bebekleri Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı. Doğduğunda 650 gramdı ama öyle mücadele etti ki yoğun bakımdan zaferle çıktı. Minik Leyla hem sağlığına hem de evine kavuştu.
9: Gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik.
2: Dünyaya gözünü açtığında bir su şişesi kadardı. Tamı tamına 650 gram doğdu. Ama yaşama azmi kendinden çok daha büyüktü. Hayatta kalmayı başaran Leyla bebek ailesine kavuştu.
9: Çok zor bir süreçti. Ne olduğunu anlayamadık. Hem çok korktuk.
10: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor.
2: Duygu Ali Yalçın çifti 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ev ve iş yerleri yıkıldı. Antalya'ya yerleşmişti. Burada yeni bir hayat kuran çift ilk yavrularını kucağına alacaktı ancak annenin hamilelik sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bebekleri 6 aylıkken dünyaya geldi. Aile için zorlu süreçte başlamış oldu.
9: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik.
2: Leyla bebek 33 santim boyunda 650 gram ağırlığında doğmuştu.
9: Gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Küçücüktü, fare gibiydi şimdi.
2: Annesiyle İlk kez doğumdan 3 hafta sonra bir araya gelebildi. 4 ay yoğun bakımda tedavi gören minik Leyla her şeyin üstesinden geldi ve hayata tutundu. Aylar sonra taburcu olan bebek hem sağlığına hem de yuvasına kavuştu.
8: Ankara'da yaşayan küçük Nil'le tanıştıralım şimdi sizi. Doğuştan görme engelli 6 yaşındaki Nil Korkmaz, çaldığı 10 enstrüman ve söylediği türkülerle dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

0: karanlığı notalarla aydınlatan görme engelli bu çocuk sadece 6 yaşında. İsmin Nil, yeteneğiyle hayran bırakıyor.
1: 3 aylıkken öğrenmiştim. Göz arka sinir damarlarının olmaması nedeniyle görme yetisi hiç yoktu zaten doğduğumda.
2: Barış'tan bir haber geldi.

0: gelmiş ay.
1: Doğuştan görme engelli olan Nil Korkmaz, müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle öne çıkıyor.
2: Nil Korkmaz, 6 yaşındayım. Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, batarya, gitar, keman, başka bindir darbuka çalabiliyorum.
1: Küçük yaşına rağmen türkülerde seslendiren Nil, müziğin hayatındaki en büyük tutku olduğunu söylüyor. Küçük kızın hayali ise ileride müzik öğretmeni olarak çocuklara eğitim vermek.
2: Başkalarına öğretmek istiyorum ben bildiklerimi. Ben de çocuklara müzik öğretmek istiyorum.
3: Aşık Veysel.
2: Aşık Veysel çok seviyorum. Çünkü onun sesi daha güzel.
4: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden işçileri zorlu bir görevdeydi. Çakalların ortasında kalan minik bir ceylan yavrusunu kurtardılar. O geceyi yavru ceylanla geçiren madenciler veda vakti geldiğinde ise duygusal anlar yaşadı.
5: Hadi. Hadi bakalım mübarek. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol.
6: Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi.
5: Hadi uğurlar olsun.
6: Hadi bakalım.
5: Bye bye.
6: Hadi bye bye.
7: İpini özenle çözdü, başına sevgiyle okşayıp alnına da veda öpücüğü kondurdu.
5: Görüşürüz, Allah'a emanet ol.
6: Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi.
7: Yürekleri ısıtan görüntüler Beypazarı'nda kaydedildi. Görev başındaki maden işçileri ormanlık alanda yavru bir ceylanı fark etti. Çakalların arasında çaresizce sıkışıp kalmıştı. Maden işçileri zamanla yarışıp minik ceylanı ölümün kıyısından çekip aldı, adını da mübarek koydu.
5: Dün akşam canavarların elinden aldığımız geyik yavrusunun annesi şu çamların arkasına geldi. Salımını gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım mübarek.
6: Hadi
5: görüşürüz, Allah'a emanet ol.
6: Hadi.
7: Yavru ceylan geceyi maden işçileriyle beraber geçirdi. Gün ağarınca da veda vakti geldi.
6: Sen nereye gidiyorsun? Bıraktım ben seni, bak şimdi bıraktım bak. Hadi. Hadi git oğlum. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bir. Annene sesler hadi. Annen orada bak hadi.
7: Geçen kısa sürede aralarında kurulan gönül bağı sonrası veda hiç de kolay olmadı.
5: Biz gidiyoruz.
6: Oğlum, git oğlum git. Annen orada bak.
5: Annen orada hadi git.
6: Annen orada bak hadi. Hadi gel bak. Gel gel. Gel oğlum bir gel. Hadi gel. Bir daha öpeyim seni gel.
7: Ve o an geldi çattı. Yavru ceylan birkaç adım sonra yeşilliklerin arasında gözden kaybolup gitti.
5: Bay bay.
6: Bay bay oğlum. Hadi görüşürüz.
5: Hadi mübarek hadi. Görüşürüz.
6: Hadi bakalım. Adın mübarek olsun senin, tamam mı?
4: Pierre Loti Tepesi'nde bayram tatilinin son gününde yine yoğunluk yaşandı. Ziyaretçiler o eşsiz Haliç manzarasının tadını çıkarırken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

0: Bir yandan Haliç'e karşı kahvelerini yudumlayıp bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.
1: Misafirlerimiz var, gezdiriyoruz. Aha. Memleketten geldi kardeşim.
2: Ya, hoş geldiniz. Nereden geldiniz?
1: Kahramanmaraş'tan.
2: Nasıl? Daha önce de gelmişsiniz tabii ki.
1: İlk defa geldim. Hayatımda ilk defa geldim. Ama çok beğendim, çok güzelmiş yani şehir.
0: İstanbul'un en bilinen seyir noktalarından biri olan

0: Yerloti Tepesi, bayram tatilinin son gününde yine ziyaretçilerin akınına uğradı.
1: İstanbul'un en güzel lokasyonlarından biri Pierloti. Buraya çıktığınız zaman gerçekten Haliç manzarasıyla adeta aşk yaşıyorsunuz diyebiliriz. Pierloti'ye gelmiş miydiniz daha önce buraya?
2: Daha önce gelmiştik ama bayağı bir çocukluk zamanında gelmiştik. Tabii. Şimdi de tekrar gelmek nasip oldu.
1: Nasıl güzel yerler değil mi?
2: Ortam güzel. İstanbul zaten şahane bir şehir.
0: Tepedeki kafe ve seyir alanları oldukça kalabalıktı. Haliç'in silüeti kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi.
3: İstanbul Boğazı'nda yüzen yunuslar drone'la görüntülendi. Yunus sürülerinin dansı, alg patlaması sonucu turkuaz rengine dönen boğazda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
0: İstanbul Boğazı yunus sürülerinin tarifsiz dansına tanık oldu. Boğazın serin sularında ilerleyen yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Ardından yeniden derinlere dalarak yoluna devam etti. Yunus sürülerinin oluşturdukları görüntüler görenleri hayran bıraktı. Bir süre boğazda dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. O keyifli anlar havadan böyle görüntülendi.
3: Çin'de Dünya Yapay Zeka Fuarı düzenlendi. 150'den fazla robot türünün olduğu fuarda sağlık sektöründen güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde hizmet vermek için üretilen robotlar tanıtıldı.
4: Boks yapıyor der, sağlık sektöründe hizmet ediyor der, endüstri alanında kolaylık sağlıyor der. 150'den fazla robot türü Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda görücüye çıktı.
5: 4 ayaklı robotlarımız petrokimya, acil kurtarma, enerji ve su şebekeleri, endüstriyel denetimler ve silahlı polis güvenliğinde zaten kullanılıyor. Şu anda robotlarımıza 50'den fazla çeşit eklenti takılabiliyor.
4: Çin'in Tianjin kentindeki fuara dünyanın 4 bir yanından robot üreticileri katıldı. Kimi robotlar yangın gibi tehlikeli durumlarda kurtarma amaçlı tasarlanmıştı. Kimisi polis ve askerlere sahada destek vermek için silahlıydı. Endüstri alanındaki tehlikeli işler için de üretilen robotlar tüketicilerden tam not aldı. En çok ilgi görenler arasında ise sağlık sektöründe yaşlıların bakımı için kullanılanlar vardı.
5: Bu yan yatış pozisyonunda çalışan bir algılama sistemidir. Yatakta yatan kişinin ağırlığını, nefes alışını, kalp atış hızını ve riskleri izler. Ayrıca yataktan kalkma, anormal kilo değişiklikleri ve yataktan düşme durumlarında uyarı verir. Amaç yaşlılar için kapsamlı bir sağlık izlemesi sağlamaktır.
4: Sakatlanan sporcuların fizyoterapi süreçleri için geliştirilmiş robotlar da gözler arasındaydı.
6: Bu fuara getirdiğimiz yapay zeka destekli bir fizyoterapi robotudur. Masajın etkilerini taklit eder. Şu anda sporcuların rehabilitasyonunda kullanılmaktadır.
4: Fuarın en renkli görüntüsü ise boks yapan robotlar oldu.
3: Sirke binlerce yıldır yalnızca sofralarda değil, şifa içinde kullanılan gıdalardan biri. Doğru yöntem sabır ve zamanla hazırlandığında sindirimden bağışıklığa birçok faydası bulunuyor. Şili'de yaşayan Fatma Çetin de atalarından öğrendiği yöntemlerle 50'den fazla sirke yapıyor. Peki doğal sirke nasıl yapılıyor? Birlikte izleyeceğiz, bülteni noktalayacağız.
7: Şine'de üretiyor, tüm dünyaya satıyor. Şine'de yaşayan Fatma Çetin, dededen kalma tariflerle yaklaşık 50 çeşit sirke yapıyor.
8: 180 seneye dayanan bir mazisi var sirkemizin.
7: Sirke ilk olarak M.Ö. 3000 civarında eski Babilliler tarafından bulunup esas olarak meyvelerin, hurmaların ve incirlerin fermantasyonundan elde edildi. Zamanla da mutfak ve tıbbi amaçlarda kullanıldı.
9: Alıt sirketinin kalp damar hastalıkları ve dolaşım sistemine çok iyi geldiğini biliyorum.
10: Detoks sirkesinin tadına baktık. Çok lezzetliydi.
11: Fermentasyonla oluşan en eski gıdalardan biri olan sirke geçmişten günümüze kadar hem yiyeceklerde hem de sağlık için

0: kullanıldı. Günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? Pelliden fazla sirke yapan sirkeci Fatma teyzeye soracağız. Fatma teyze, doğal sirke nasıl yapılıyor? Bu lezzet nasıl ortaya çıkıyor? Biraz bize bahseder misin?
1: Biz bu yaptığımız bütün ürünleri doğal olarak yapıyoruz. Biz atalardan gelen 280 seneye dayanan bir mazisi var sirkemizin.
2: 50'den fazla üründen sirke yapan Fatma teyze, sirke yapımının püf noktalarını en ince ayrıntılarıyla anlattı.
0: Sirke yapmak için malzemelerimizi hazırladık. Fatma teyze, burada 3 çeşit ürün görüyorum.
1: Evet. Zencefilli yapacağız. Yabani elma, bunu ormanlardan topluyoruz. Zencefilli elma sirkesi yapacağız ve pancar yapacağız.
0: Fatma teyze, şunu sormak istiyorum. Mandalina'dan sirke olur mu?
1: Oluyor, çok da güzel oluyor. Salatalarda falan çok güzel gidiyor.
0: Peki nereden başlayacağız?
1: Şu anda pancardan başlayalım.
0: Sirke için su da çok önemli. Ya yani doğal olması. Çeşme suyundan olsa olur mu?
1: Çeşme suyundan olmaz.
0: Peki market suyu olur mu?
1: Yani olur tabii ama
0: yapmak isteyenler olur. İzleyenler belki yapmak isteyen olur. Çeşme suyu değil de market suyu kullanmak tabii ister. Olur mu?
1: Evet, içme suyu olacak. Birazcık da buna şeker koyacağım. Ve bu da bizim geçen seneden yapılma sirkemiz, pancar sirkemiz. Biraz da pancar sirkesini koyacağız böyle. Tamam oluyor. Şimdi anasını koyacağız bunun biraz da.
0: Bu anası ne oluyor?
1: O daha önceden yaptığımız sirkelerin anası.
0: Bunu niçin koyacağız üzerine?
1: Bu buna mayalasın diye. Daha çabuk olsun diye. Biz bunu senelerdir kayınvalidemden gördüğüm şey böyle. Bu şekil yapıyoruz.
0: Şu an pancar sirkemiz hazır durumda. Evet. Şimdi hangisini yapacağız?
1: Şimdi de mandalina yapalım. Zencefil yapabiliriz.
0: Mandalinayı yapalım Fatma teyze. Ben mandalinayı ilk defa duyuyorum. Üzümü duydum, elmayı duydum ama mandalinayı ilk defa duydum. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi nereden başlayacağız?
1: Şimdi mandalinalarımızı koyalım. Bunları yıkadık, temizledik, ayıkladık ve hazırlayalım.

0: ilk defa yapmak isteyenler içerisine ne koyabilir? Hani mandalina sirkesi yok ellerinde.
1: Elinde hangi sirke varsa, elma, alıç, herhangi ne, hangi sirke varsa ondan koyabilir.
0: Market sirkesi olur mu?
1: Olmaz. Kesinlikle olmaz.
0: Neden?
1: Market sirkesi çünkü hemen yapılan olan bir sirke. Bunun gibi değil. Ferment olmamış.
0: Fatma teyze, şunu fark ettim. Böyle kapakla kapatmıyorsun da bir bezle kapatıyorsun.
1: Bezle.
0: Bunu neden yapıyoruz?
1: Üstüne sadece bunun kapağını koyuyorum. Şöyle hani içine bakteri girmesin, hava alsın diye kilitlemiyorsun. Sadece koyuyorsun.
0: Neden? Yani ağzı açık mı olması gerekiyor?
1: Olmaz. Fermente olmaz.
0: Fatma teyze, bundan sonra da ben devam edebilir miyim acaba? Sen tarif et, ben yapayım. Olur mu?
1: Tabii ki. Buyurun.

0: Yabani elmamızı koyduk, zencefilimizi koyduk. Şimdi, bir su bardağı şekerimizi koyduk. Evet. Şimdi ne yapacağım?
1: Anasını.
0: Anasını da koyuyorum. Tamam, bunu da koyduk.
1: Evet. Şimdi de bir sene önce yaptığımız
0: zencefilli ve elmalı sirkemi dökeceğiz.
1: Buyurun. Bu da geçen seneden olan sirkemiz.
0: Ne sen bana dur de.
1: Onun hepsini bu.
0: Hepsini mi? Neden?
1: Buyurun. O küçük pişmişti su.
0: Ancak. Yine o zaman bir su bardağından biraz fazla koymamız gerekiyormuş.
1: Evet, ama şişemiz de bilir.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi suyunu bulacağız, tamam mı?
0: Üç çeşit sirkemizi yaptık, hazırladık. Fatma teyze, bundan sonra süreç nasıl ilerliyor?
1: Şimdi yaptıktan sonra bunu 10 gün her gün karıştıracağız. Tahta kaşıkla 10 gün sonra bırakıyoruz. Bu 3 ay olduktan sonra da bu dibine çökmeye başlıyor. O zaman süzüyoruz bunu.
2: Süzülen sirkenin suyu ayrılarak sulu kısmı başka fıçıya aktarılıyor. Bu işlemle birlikte

0: Dinlenmeye bırakılan sirke bir yıl boyunca bekliyor. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa lezzeti de o kadar fazla oluyor.
1: Bu da gül sirkesi. Tamamen kokulu gülden. Bakın bu şekil. Mis gibi bak gül kokuyor.
2: Eline sağlık. Gerçekten gül gibi kokuyor.
0: Her türlü sirke çeşidinin arasında bal sirkesini de görüyoruz. Özellikle kestane balından yapılan bu sirkenin faydaları saymakla da bitmiyor.
1: Mide, bağırsak, hazım için, enfeksiyon, alerji, kova hastası, beyin damarı açar. Bu çok şeylere faydası var, yani saymakla bitmez. Çünkü kestane balı neye faydaysa, bu kestane balın sırrından yaptığım için bu da onun katmerlisi oluyor, yani daha da faydalı oluyor ferment olduğu için. Yani bal sirkemizin değeri başka.

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca evlerinize konuk olacağız. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ve mesai günü artık başlamış durumda. Geceden gelen sıcak başlıklarımız var, hemen ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız İstanbul Esenler. Esenler'de bir depoda yangın çıktı. Bina, yangın kısa süre içerisinde büyüdü. 3 binanın dış cephesiyle bir çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zorlukla söndürüldü. Hemen bakalım. Görüntülerin adresi İstanbul Esenler. İplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir başka yangın haberi ise yine İstanbul'da Bağcılar. Bağcılar'da ise 2 katlı bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Hemen o görüntülere bakacağız. İstanbul Bağcılar'dan geldi yangın haberi. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısı bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Binanın çatısındaki dumanı ve alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde yangına müdahale edildi. Adana'ya gideceğiz. Adana'da ise bir trafik uygulama noktası vardı. Polis ekipleri bir sürücüye dur ihtarında bulundu ama o sürücü durmak yerine aracını sürdürdü ve bir polis, trafik polisinin üzerine sürdü aracını. Trafik polisi ölümden döndü. Araç kısa sürede durduruldu. İlk ifadesinde ise sürücü anksiyetem vardı, bu yüzden aracı durduramadım dedi. Sürücüye 557 bin lira para cezası kesildi ve o sürücü tutuklandı.
1: Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üzerine sürdü. Adana'da trafik uygulaması yapan polislerce durdurulan otomobil sürücüsü aracından inmeyi reddetti. Bir süre polislere direnen 26 yaşındaki Can Yelhe, anksiyetem tuttu diyerek uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Trafik polislerinin çabasına rağmen kontağı kapatmadı, gaza basarak aracını polislerin üzerine sürdü. Bir polis memuru ezilmekten son anda kurtuldu. Ancak trafik ışığına çarpınca yakalandı. 1,04 promil alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu kadın sürücüye 557.719 lira para cezası kesildi. Araçsa 120 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan daha önce de alkollü araç kullandığı öğrenilen Can Yelhe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: O 9 günlük uzun Kurban Bayramı tatilini artık tamamladık. Bugün mesai başlıyor. Ama tabii ki o 9 günlük bayram tatili boyunca tatile gidenler, evlerinden dışarı memleketlerine gidenler için dönüş vaktiydi. Dönüşü son ana bırakanlar da vardı tabii ki. Gece boyunca yurdun birçok noktasında ise ana yollarda uzun kuyruklar oluştu. Ekranlara getirelim. İşte o dönüş çilesi.

0: 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kilit Kavşağı Kırıkkale'de de ana arterlerde araç trafiği vardı. Sabah başlayan yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti.
1: Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda yoğunluk oluşturdu. Dönüş yoğunluğu başladı. Zira bayram tatilini memleketinde geçiren vatandaşlar batı illerine doğru hareket etmeye başladı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gidenler dönüşe geçti. Kentten 25 binden fazla araç çıkışı olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri seyir emniyeti için görevdeydi.
2: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilcilerin de dönüş yolu başladı. İşte burası Akalan gişeleri İzmir-İstanbul yolunun başlangıcı. Dönüşler aralıklarla devam ediyor.
3: Peki yeni günde yeni haftada gazete manşetleri hangi haberleri manşetlerini taşımış durumda? Gazetelerimizin tamamını açıyoruz. Sabah gazetesi zaten birazdan detaylandıracağız. Rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin. Bu siyasete ilişkin bir haber. Takvim gazetesinde yine CHP manşette yer alıyor. CHP'de FETÖ depremi yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gerçekleştirmiş olduğu bayramlaşmadaki sözleri. Uyku faciası bültenlerimiz içerisinde konuşacağımız ve geliyorum diyen bir ihmaller zinciri. Denizli'de dün yaşanan o kazada bir bebek toplam 8 canımızı kaybetmiştik. Peki nasıl yaşandı o kaza? Yeni Asır'ın manşetinde var. Bu işgali bitirin. Suriye'ye ilişkin bir özel haber. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Düşmanın sözüne güvenimiz yok. Türk Gün Gazetesi ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o resleşmeyi manşetlerine taşımış durumda. Akşam Gazetesi Yeni Asır'la benzer bir manşetle bugün okuyucusuyla buluşuyor. Bu kazada otobüs nasıl yanar? Dün de gün boyunca biz bu soruyu sorduk. Otobüs bariyerlere çarptı ve ardından yangın çıktı dendi. Peki nasıl olmuştu bu olay? İhmaller zincir bakacağız. Hürriyet ve Milliyet gazetesi ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananlara gelişmelerini manşetlerine ayırmış. Hürriyet gazetesi 601 imza satrancı. Malum CHP'de bugün itibariyle kurultay için imzalar toplanmaya başladı. Milliyet gazetesinde ise yarınki grup toplantısını kimin nasıl yapacağı sorusu var. 601 salı gerilimi diyor Milliyet. Ama sabah diyelim öncelikle sabah gazetesi manşetine baktığımızda rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özgür Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var. Fezleke rekoru Özgür Özel'de. Özgür Özel 56 dosyayla rekoru elinde bulunduruyor. Karabat'a 5 milyon lira rüşvet, Bulut'un dolu yolsuzluk dosyaları, İmamoğlu'nun sır küpü Özer, bunlar yine Sabah gazetesinin manşetinde yer alan haberler. Bir başka haber, tatil dönüşü katliam gibi kaza. Bugün hemen tüm gazetelerin ortak manşeti. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde bir bebek, 8 kişi can verdi. Gazze'lileri şehit edip eğlendiler. Ateşkese rağmen Gazze'de bayramda 33 sivil daha katleden İsrail askerlerinden kan donduran bir itiraf geldi. ABD medyasına konuşan askerler öldürmekten zevk aldıklarını ve katliamlardan sonra bunları kutlama yaptıklarını söyledi. Sabah ilişkin son bir haber, barışmadı, öldürdü. Elazığ'da askeri personel Murat Çelik barışma isteğini geri çeviren boşanma aşamasındaki eşi Derya Çelik'i 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katletti. Yine bir erkek şiddeti haberiyle ne yazık ki güne başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlere bakacağız. Şimdi malum Cuma günü tam da o piyasaların kapanma saatine doğru Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir sosyal medya hesabı geldi. Durum odasına gidiyoruz ve İran'la yapılacak anlaşmayı görüşeceğiz dedi. Hatta ablukanın kaldırılacağı, nükleer silah izin verilmeyeceği gibi pek çok da başlık sıraladı ama saatler geçti, o durum odasından bir sonuç gelmedi. Ve detaylarsa dün ortaya çıkmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iki konu başlı. Hürmüz ve zenginleştirilmiş uranyum konusundaki tekliflerini daha da sertleştirmişti. O sertleşen teklifler Pakistan üzerinden İran'a iletildi. İran'dan gelecek şimdi yanıt bekleniyor ama öncesinde açıklamalar yapmaya devam ediyor. Acelem yok, beklerim diyor Donald Trump.
4: Çok iyi bir anlaşma yapıyoruz. Çok iyi bir anlaşma yapacağız. Bu olmazsa geri dönüp askeri olarak bu işi bitireceğiz.
5: Çok iyi bir anlaşmaya yakınız dedi. Anlaşma olmazsa savaşa geri dönmekle tehdit etti. ABD ile İran arasında haftalardır yürütülen müzakerelerden hala bir sonuç alınamadı. ABD Başkanı Donald Trump da her gün İran hakkında yeni bir açıklama yapmaya devam ediyor. Trump bir kez daha konuştu. İstediğimizi yavaş yavaş alıyoruz dedi. İran'ın nükleer silahtan vazgeçti.

0: geçtiğini öne sürdü.
1: Sahip olmam gereken tek garanti İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı. Bunu kabul ettiler. Nükleer silah geliştirmeyeceklerini söylediler. Şimdi askeri silah geliştirmeyeceklerini veya hiçbir şekilde satın almayacaklarını söylüyorlar. Uzun zaman alıyor ama benim acelem yok. Yavaş ama emin adımlarla sanırım istediğimizi elde ediyoruz. Eğer istediğimizi elde edemezsek bunu farklı bir şekilde sonlandıracağız.
0: İran'a yönelik askeri operasyonlar sırasında ülkenin düzenli ordusunu kasten hedef almadıklarını savunan Donald Trump, bir ülkenin askeri kurumlarını tamamen tasfiye etmenin hata olduğunu söyledi. Irak tecrübesini tekrarlamak istemedik dedi.
1: İnsanlar bunu duyduğunda şaşırabilirler çünkü daha önceki savaşlarda büyük hatalar yapıldı ve her şey yok edildi. Bakın Irak'ta neler yaşandı. Orada çok kötü bir iş çıkardık. Gerçekten aptalcaydı. İran operasyonunda bu hataya düşmedik.
0: Trump ayrıca mevcut tabloyu İran rejiminde değişim olarak nitelendirdi. Yaşanan sürecin ABD açısından tam bir zafer olduğunu öne sürdü. İran'dansa yeni bir açıklama geldi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
2: Şimdi akşam saatlerinden itibaren özellikle Amerikan medyası kaynaklı, İngiliz medyası kaynaklı haberler sızdırılmaya başlandı. O haberlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın özellikle ülke içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiği iddia edildi. Ancak hemen bu iddiaların ardından İran Cumhurbaşkanı ofisinden de açıklama geldi. Pezeşkian görevinin başındadır denildi. Peki Batı basını bu noktada ne yapmak istedi? Gerçekten Pezeşkian istifanın eşiğine mi genildi? Geldi. Hemen bakalım.
3: Ülke olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu süreç ancak dayanışma ile yönetilir.
4: İstifa ettiği öne sürülen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Bakanlar Kurulu'na katılarak iddiaları boşa düşürdü. Londra merkezli yayın organı İran International, Pezeşkian'ın istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe olaraksa devrim muhafızlarının artan baskısını gösterdi. Ancak çok geçmeden Tahran'dan yalanlama geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi istifa iddiasını yabancı medya kuruluşlarının oyunları olarak niteledi. Görevine devam eden Pezeşkian, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştuğu birlik ve istikrarı vurguladı. ABD ve İsrail'le yaşanan gerilimin ardından devletin yol haritasını masaya yatırdı.
3: Ulusal birlik ve toplumsal katılım olmadan bu sürecin yönetilmesi mümkün değil.
4: İran Cumhurbaşkanı son dönemde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerine de değindi ve devletin tüm kadrolarıyla sahada olması gerektiğini söyledi.
3: Ülke yöneticileri zorlukların yaşandığı her alanda halkın yanında olmalıdır. Zor şartlar altında ülkeyi yönetmek, sahada bulunmayı, sorumluluk almayı ve halka destek vermeyi gerektirir.
4: Yaptırımlar konusunda da uyarılarda bulundu Pezeşkian. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde tasarruf uyarısı yaptı. Pezeşkian sosyal medya mesajında da benzer vurgular yaparak bu ortak acı tek başına iyileştirilemez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de gündeminde ABD ile yaşanan süreç vardı.
3: Görüşmeler ve mesaj alışverişi sürüyor. Belirli bir sonuca ulaşmadan süreç hakkında hüküm vermek mümkün değil.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi ve aynı zamanda Ankara Büyükelçisi olan tabii ki Tom Baran geçtiğimiz hafta görev süresi dolmuştu. Sadece Türkiye Büyükelçiliği görevini yapacaktı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Tom Baran hem Suriye hem de Irak özel temsilcisi olarak görevine devam edeceği vurgulandı. Suriye görevinin yanı sıra Irak görevi de Tom Baran'a eklendi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandığını açıkladı. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Tom Barak'ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı.
5: Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın olağanüstü çalışmaları nedeniyle Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesi vesilesiyle Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD

0: Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barak'ın yeni görevi hakkında sinyaller vermişti. Hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir demişti.
2: Diğer yandan bugün neyi konuşacağız dediğimizde bugün kabine var. Başkan Erdoğan'ın başkanında kabine toplantısı olacak. Gündemde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, ateşkes sürecinde son durum, ekonomi gibi sıcak başlıklar ele alınacak. Hemen ekranlara getirelim.
3: Barış tek kanatlı bir kuş değildir.
4: Dünyanın gözü ABD-İran savaşını bitirecek anlaşmada. Taraflar ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin müzakereleri başlatacak süreç için görüşüyor. Türkiye'nin tavrı ise başından beri net.
3: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
4: Orta Doğu'da devam eden yangın kabine toplantısının sıcak başlıklarından biri olacak. Erdoğan yürüttüğü telefon diplomasisinin ayrıntılarını paylaşacak. Türkiye olarak atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.
3: Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.
4: Kabinede bir başka gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Fırsatçılarla mücadele için atılacak adımların saha raporları masaya gelecek, ilave önlemler görüşülecek. Ekonomik kurmayları orta vadeli plana ilişkin güncel durumu da kabine üyeleriyle paylaşacak. Kırmızı çizgi ise enflasyon.
3: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
4: Terörle mücadele süreci de ele alınacak kritik başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Çerçevesi netleşen taslağa göre iki aşamalı süreç yürütülecek. İlk aşamada sürecin işleyişini sağlamak için geçici yasa çıkarılacak. İkinci aşamada ise örgüt bağlantısı olanların hukuki durumları için yasal çerçeve oluşturulacak ve örgüt mensupları işledikleri suça göre ceza alacak.
3: Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir.
4: Türkiye bir yandan da Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da yapılacak kritik NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirveye aralarında ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu 32 ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor. Kabine toplantısında zirveyle ilgili son hazırlıklar da gözden geçirilecek.
2: Şimdi bir son dakika gelişmemiz var. Bir kez daha gözler tabii Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Pazartesi günü itibariyle İran'dan kısa bir süre önce balistik füze saldırısı gerçekleşti. Kuveyt'e hedef alan hem insan savaş araçları hem de balistik füzelerin ateşlendiği bilgisi var. Kuveyt'te şu dakika itibariyle siren sesleri çalıyor. Ülkenin tamamında alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda. Ekranlara getireceğiz. Özellikle şu an itibariyle Kuveyt hava sahasından gelen görüntülere de bakıyoruz. Tüm yolcu uçakları, tüm sivil uçaklar Kuveyt hava sahasını terk etmesi çağrısında bulunuldu. İran'dan ateşlenen balistik füzelerin hedefinde tabii Kuveyt'te neresi var sorusu bir kez daha gündemde. Geçtiğimiz hafta bu saldırının benzer bir saldırı yaşandığında Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri üssün hedef alındığı belirtilmişti. O saldırıda bazı Amerikan askerlerine hafif şekilde yaralandığına dair de haberler vardı. Bu saldırı bir hafta içerisinde İran'ın Kuveyt'e hedef aldığı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçiyor. Ama dün önceki gün gerçekleşen saldırıda İran tarafından Erdoğan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Bandar Abbas limanına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya bir yanıt niteliği taşıdığı belirtilmişti. Ama şu an neden İran Kuveyt'e hedef aldı ya da henüz açıklanmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin gece saatlerinde İran'a yönelik bir saldırısı mı vardı? Bu tabii şu an için bilinmiyor. Ancak şu an gelen tüm haberler Kuveyt'ten yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve tüm Kuveyt'te yaşayanların evlerinde kalmaları ya da güvenli bölgelerde kalmalarına ilişkin. Diğer yandan tabii ki Orta Doğu'ya ilişkin o uçakların kullandığı hava sahası görselini de ekranlara getiriyoruz. Kuveyt üzerindeki tüm uçuşlar şu an itibariyle ertelenmiş durumda. Uçakların farklı ülkelere yönlendirilmesi çağrısı yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle tabii ki Kuveyt Havalimanı'nda da şu an itibariyle uçuşlar durmuş durumda. Füze saldırıları, kaç adet füze fırlatıldı? Bu füzeler hedeflerine ulaşabildi mi? Yoksa hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getiriliyor mu? Bunlar için biraz daha beklemek gerekiyor. Ancak güneyine bir kez daha bir son dakika gelişmesiyle başladık. İran'ın hedefinde Kuveyt var. Kuveyt'te yeniden alarm sesleri çalıyor. Kuveyt ordusundan da bir açıklama var. Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor diye. Ki zaten Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Yaşanacak patlama sesleri büyük ihtimalle füzelerin ve dronların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkindir açıklaması. Oldukça önemli bir gelişme. Yeni güne yine sıcak bir son dakika gelişmesine başlıyoruz. Hem drone hem de balistik füze saldırısı var. Şu an itibariyle İran'dan Kuveyt'e yönelik olarak. Bu arada hemen şunu söyleyelim. Ne oldu sorusunun da yanıtı geldi. CENTCOM'dan az önce açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'da bulunan Goruk Adası ve Kejm Adası'nda bulunan radar ve komuta kontrol merkezlerine hedef aldı. Bu son dakika gelişmesinde hemen belirteyim. Güne çok sıcak başlıyoruz. CENTCOM'dan da açıklamalar şimdi ulaştı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı yapmış olduğu açıklamada İran'dan yönelik gelen tehditleri etkisiz hale getirebilmek amacıyla iki noktada bulunan Goruk bölgesinde bulunan dronları ve yine İran'daki Kejm Adası'nda bulunan komuta kontrol merkezinin vurulduğunu açıklıyor. Hafta sonu itibariyle yani dün akşam itibariyle bu saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya ilişkin olarak bakıldığında neden yapıldı dendiğimizde malum cumartesi akşamında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-1 tipi bir drone, insansız hava aracı İran tarafından düşürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan gelen bu saldırıya yanıt olarak Kejm Adası'na kısa bir süre önce vurdu. İran ise bunun karşılığında Kuveyt'e saldırı gerçekleştiriyor. Yine karşılıklı misillemelerle dolu bir güne başlıyoruz şu an itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı, İran'sa Kuveyt'i vuruyor. CENTCOM'dan gelen bu açıklamada oldukça önemli. Tam az önce de söylediğimiz gibi neden Kuveyt hedef alın sorusunda yanıtı geliyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran tarafı, İran'a gerçekleştirilen bu operasyonda herhangi bir Amerikan askerinde bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtiliyor. Ne olmuştu? Hızlıca bir kez daha toparlayalım. Önceki gün İran'dan yapılan açıklamada İran hava sahasına giren MQ-1 tipi bir insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğü belirtilmişti. İşte CENTCOM bu adıma yanıt veriyor şu an itibariyle. CENTCOM kendi insansız hava araçlarının İran tarafından vurulmasına bir misilleme yapıyor ve gece saatlerinde Kejm Adası'nda bulunan İran'a ait radar merkezleri ve komuta kontrol noktaları hedef alındı. İran ise şu an itibariyle Kuveyt'i vuruyor. Kuveyt'teki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri üs hedefte. Bu üste herhangi bir hasar var mı yok mu şimdilik belli değil. Ama baktığımızda geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen saldırıda ise İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı askerlerin hafif şekilde yaralandığı, yani İran füzelerinin hedefine ulaştığı belirtiliyor. Son olarak o CENTCOM'dan gelen açıklamaya da bir kez daha bakalım. Az sıcağı sıcağına Amerika Birleşik Devletleri İran'daki İran saldırganlığına karşı hedefleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor açıklamasında bulundu CENTCOM. Goruk Adası, Goruk'ta bulunan bir komuta kontrol merkezi, radar merkezi ve yine bu bölgenin vurulduğunu, İran'da ise Kejm Adası'nın hedef haline gelindiği belirtiliyor. Bunlar oldukça önemli gelişmeler. Biz barışı konuşurken bir anlaşmaya yaklaşıyor muyuz derken, özellikle İran'dan gelecek bugün yanıt beklenirken, haftaya yeniden yüksek tansiyonla başladık. Karşılıklı saldırılar, Kuveyt hava sahasının tamamen boşaldığı bir tablo var. Bakalım bu saldırılar devam mı edecek, yoksa geçen sefer gördüğünüz gibi tek seferlik bir saldırı mı olacak? Bekleyip göreceğiz. Bu son dakika gelişmesiyle de sabah ajansı noktasına da devam edeceğimizi belirtelim. Şimdi bir yandan da ekonomi dememiz gerekiyor. Artık bugün itibariyle 1 Haziran başlıyor. Yani 2 gün sonra Mayıs'a enflasyon rakamları gelecek ve ardından da memurların ve emeklilerin beklediği o ara zam içinde artık rakamlar iyiden iyiye netleşmiş olacak. Son olarak bu Temmuz ayında tabii ki Haziran ayı rakamlarının netleşmesiyle birlikte. Ancak şimdiden memurların ve emeklilerin alacağı zam büyük ölçüde netleşmiş durumda. Peki hangi rakamlar konuşuluyor? Son tablo ne? İşte detaylar.
5: Mayıs ayının enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
4: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
6: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
5: Son 2 ayın enflasyon rakamında açıklanması şu an için bekleniyor.
4: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
5: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18.58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18.58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
4: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
5: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3.28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emekliler için 10.51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
6: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
4: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
5: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 bin lira çıkması bekleniyor.
2: Şimdi gazete manşetleri değil, biraz siyasete de giriş yapacağız. Milliyet'in manşetinde salı gerilimi, CHP'de grup savaşı var. Malum yarın grup toplantısı kimin tarafından nasıl gerçekleştirileceği sorusu hala yanıt bulmuş değil. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in CHP grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in 2 Haziran salı günü geniş katılımlı grup toplantısı yapacağı açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salonda verilemeyeceğini iddia ediyor. Özgür Özel cephesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, CHP grup içi yönetmeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi teamüllerini işaret ederek grubu toplama, gündemi belirleme konusundaki yetkinin grup başkanı olduğunun altını çiziyor. Gözler artık Numan Kurtulmuş'a çevrildi. Numan Kurtulmuş bugün Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesinde bir karar verebileceği belirtiliyor. Güne ilişkin önemli haberlerden biri. Bir başka haber, bir sağlık haberi, önemli bir haber. Kanser aşısında umut veren gelişme. Kanser aşısının 11 ülkede yapılan denemelerinden çok başarılı sonuçlar aldı. Aşının kemoterapi ve immünoterapiye dirençli hastalarda tümörleri yok ettiği veya küçülttüğü açıklandı. Özellikle baş ve boyun kanserleriyle mücadele eden hastalarda başarılı olan aşının akciğer, kolorektal, beyin ve mide kanserleri için de değerlendirildiği vurgulandı. Oldukça önemli bir gelişme. Çağımızın ne yazık ki en fazla can kaybına neden olan hastalıklarının başına geliyor kanser. Şimdi siyaset diyeceğiz. Siyaset dediğimiz az önce söylemiş olduğumuz gibi CHP. CHP'de malum hafta sonu iki bayramlaşma, paralel bayramlaşma vardı. Biri genel merkezde Kılıçdaroğlu, diğeri ise Güven Park'ta Özgür Özel'in katıldığı bayramlaşmalar. Ama özellikle bundan sonra nasıl bir hamle yapılacağı konusu merak konusuydu. Özgür Özel cephesi partiyi olağanüstü kurultaya getirmek için bugün itibariyle imzaların toplanacağını söyledi. Delegelerden imza toplama süreci başlıyor ama diyeceğiz. Çünkü burada ise dün akşam saatlerinde Gürsel Tekin'den gelen bir açıklama çok kritikti. Delege yapısına daha yakından bakmamız gerekiyor. Gerçekten bu delege yapısıyla CHP olağanüstü kurultaya gider mi gidemez mi? Bu da tartışma konularından biri olacak. Şimdi hemen onu da rica edeceğiz arkadaşlarımızdan, o barkoyu da getireceğiz. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafı

0: tarafı Delege Yapısı'nın sakatlandığını iddia ediyor. Peki tablo nedir dediğimizde bu Gürsel Tekin'in açıklamaları. Gürsel Tekin'in açıklamalarına göre 196 delege tedbirli. Yani oy kullanamaz yapılacak olağanüstü kurultayda. 44 delege tutuklu. 21 delege CHP'den istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmış. 5 delege partisinden istifa etmiş bağımsız durumunda. 14 delege Özgür Özel döneminde ihraç edilmiş. 163 delege hakkında ise soruşturma var. Yani Gürsel Tekin diyor ki bu tablo içerisinde yapılacak bir kurultay bir kez daha partiyi mahkemeye taşır. Sonuçları yine geçersiz olur diyor. Ancak Özgür Özel tarafı bu tabloya rağmen kurultay konusunda ısrarcı. Peki tablo ne? Taraflar ne düşünüyor? Hemen bakalım.
1: Başlatıyoruz arkadaşlar.
2: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı attı. CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
1: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız.
2: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak tam 15 günlük süreleri var.
1: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
2: CHP'de mutlak putlan kararının yankıları sürüyor.
3: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştıran Özgür Özel ve YK kadrosunu topladı. Toplantı halen devam ediyor.
2: 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında da bulundu.
1: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur.
2: Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasıyla ilgili de konuştu.
1: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
0: Şimdi siyaset hareketli. Cumartesi günü CHP'de yaşananları bir kez daha hatırlatacağız. CHP'de yaşanan tartışmalar bu kez Anıtkabir'e uzandı. Bayramlaşma programının ardından Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'in Mozele'ye bırakmak istediği çelenk gerginliğe neden oldu. Görevliler çelengin üzerindeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısına müdahale etti. Duruma sert tepki gösteren Özgür Özel yazıyı alarak Atatürk'ün Mozele'sinin başından hızla ayrıldı. İşte o anlar.
4: Selamlayacağız. Ondan sonra da gidiyoruz.
5: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar.
2: Devlet protokolünü delmek istedi. Anıtkabir komutanlığı geçit vermedi. Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak putlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti.
4: Ondan sonra da gidiyoruz.
2: Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
0: Peki Türkiye'de başka neler oldu dediğimizde Edirne'ye gideceğiz ilk durağımız. Edirne'de bayramın ilk gününden beri kayıp olan iki arkadaştan acı haberler geldi. İki arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla Tunca Nehri'nde bulundu.

0: olarak aranıyorlardı. Tunca Nehri'nde 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu. Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. En son arkadaşı Volkan Cevizli ile görüldüğü tespit edildi. Ancak Cevizli'nin de kaybolduğu ortaya çıktı. İki gence ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı. Kentten geçen Tunca Nehri'nde bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri o noktaya yönlendirildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı cansız bedenin Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi. 9 saat sonra Tunca Nehri'nde yine bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı geldi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı cansız bedeninde Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İki arkadaşın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
1: Şimdi Muğla'ya gideceğiz. Bir başka kayıp haberi daha var. Muğla'da en son 30 Mayıs'ta plajda görülen ilkokul müdür yardımcısının eşyası denize girdiği noktada bulundu. 40 yaşındaki Özkan Kırbıyı arama çalışmaları ise hem karadan hem de denizden devam ediyor.
0: En son plajda görülen müdür yardımcısı her yerde aranıyor. İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık en son 30 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İnlice plajında denize girerken görüldü. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Evli ve bir çocuk babası Kırbıyık'ın yakınlarının ihbarı üzerine havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların bulunduğu noktada yoğunlaştırıldı. Yakınları müzisyen kimliğiyle de tanınan eğitimciden gelecek iyi haberi bekliyor.
1: Peki gün boyunca ve geceden sabaha Türkiye'nin dört bir yanında neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
2: Adana'da polisin kontrol noktasında durdurduğu kadın sürücü ne kontağı kapattı ne de alkol kontrolü yaptırdı. Niyeti çok geçmeden anlaşıldı. Aracın önünü kesen trafik polisine çarpmak pahasına kaçan o sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti daimi olarak iptal edilmişti. Yapılan muayenede 104 promil alkollü çıkan sürücüye toplamda 557 bin lira para cezası kesildi.
3: Bizler bahçedeydik, o esnada büyük bir gümbürtü koptu, deprem olmuş gibi hissettik.
2: Her şey saniyeler içinde oldu. Amasya'da şiddetli yağışların ardından 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Giriş kattaki dairenin zarar gördüğü göçük sırasında şans eseri yaralanan olmadı. Van'da kuvvetli rüzgar hava ulaşımını aksattı. Bazı uçaklar pisti birkaç kez pas geçmek zorunda kaldı. Bazıları ise güçlükle iniş yaptı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Eskişehir'de kaldırımda oturan kadının boynundaki ipe dizdiği çeyrek altınları fark eden hırsız sohbet bahanesiyle yanına yaklaştı. Sonra da 17 altın bulunan ipi çektiği gibi koşarak uzaklaştı. Polisten kaçamayan

0: Sandığı mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
1: Bize bu bayram gelmedi. Biz bayram yapmadık. Hiçbir ailemiz yapmadı.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında evlatlarını kaybeden iki aile, aynı saldırıda can veren Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki kabrini ziyaret etti. Anne babasına taziyede bulundu. Bayramı yaşayamayan aileler birbirlerine destek oldu.
2: Acımız büyük. Bayramda bizi elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı biz mezarı başında ziyaret ettik.
3: Bir de sınırlarımızın dışındaki gelişmelere bakalım. Hindistan'a gideceğiz. Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde kum fırtınası çıktı. Görüş mesafesi sıfıra indi. O anlara bir bakalım.
4: Devasa kum örtüsü kenti yuttu. Göz gözü görmedi. Görüntülerin adresi Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaleti. Çöl ikliminin hakim olduğu bölgede kum fırtınası vardı. Kısa sürede kente ulaşan fırtına şehri kahverengi toz bulutunun içine hapsetti. Bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde azalırken ulaşımda aksaklıklar yaşandı, günlük hayat felç oldu. Bazı Hintliler devasa fırtınanın geliş anını, bazıları ise kum örtüsünde kaybolan kentin son halini cep telefonlarıyla kaydetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi bölgedeki ekstrem hava olaylarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı. Birçok noktada sağanak yağışlara 60 ila 70 kilometre hızla ulaşan kuvvetli rüzgarların eşlik edeceği belirtildi. Bazı bölgelerde de dolu ve yıldırım riskine karşı uyarı yayınlandı.
3: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Şimdi düne bakacağız. Dün tabii tatilden dönenler ya da tatilin son gününü artık evlerinde geçirenlerin İstanbul'daki adreslerinden biri de Pierre Loti Tepesi'ydi. Pierre Loti Tepesi'nde yoğunluk vardı. O anları ekranlara getirelim.
4: Bir yandan Haliç'e karşı kahvelerini yudumlayıp bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.
5: Misafirlerimiz var, gezdiriyoruz. Aha. Memleketten geldi kardeşim.
6: Ya, hoş geldiniz. Evet. Nereden geldiniz?
5: Kahramanmaraş'tan.
6: Daha önce gelmişsiniz tabii ki.
5: İlk defa geldim. Hayatımda ilk defa geldim. Ama çok beğendim. Çok güzelmiş yani şehir.
4: İstanbul'un en bilinen seyir noktalarından biri olan Pierre Loti Tepesi, bayram tatilinin son gününde yine ziyaretçilerin akınına uğradı.
7: İstanbul'un en güzel lokasyonlarından biri Pierre Loti. Buraya çıktığınız zaman gerçekten Haliç manzarasıyla adeta aşk yaşıyorsunuz diyebiliriz.
6: Pierre Loti'ye gelmiş miydiniz daha önce buraya?
5: Daha önce gelmiştik ama bayağı bir çocukluk zamanında gelmiştik. Tabii tabii. Şimdi de tekrar gelmek nasip oldu.
6: Nasıl güzel yerler değil mi?
5: Ortam güzel. İstanbul zaten şahane bir şehir.
4: Tepedeki kafe ve seyir alanları oldukça kalabalıktı. Haliç'in silüeti kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi.
3: Şimdi gazete manşetleri içerisinde yer alan günün öne çıkan haberlerinden bir başkasına bakalım. Bu çok tartışılacak bir haber. Kafelerde artık laptop krizi yaşanıyor. Nedir? Hemen detaylandıralım. İstanbul'daki birçok kafe hafta sonları laptop kullanımını yasakladı. İşletmeler ayrıca elektrik prizlerini de devre dışı bıraktı. Wi-Fi için de sınırlamalar getirildi. İstanbul'da pandemi sonrası giderek yaygınlaşan uzaktan ve freelance çalışma alışkanlıkları kafe işletmecileriyle bilgisayarlarını alıp uzun saatler mekanda kalan müşteri arasında gerilime yol açtı. Yeni düzenlemeyle yeni alınan kararla Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde sabahın erken saatlerinden itibaren kafeleri dolduran çalışma grupları mekan sahiplerinin cirosuna bekleyen artışı sağlayamadı. Hal böyle olunca mekan sahipleri de belli düzenlemelere gitti. Şimdi nedir o düzenlemelere baktığımızda işletmeciler yalnızca bilgisayar kullanımını kısıtlamakla kalmıyor. Ayrıca Wi-Fi hizmetinde de yeni kısıtlamalar getirmeye başladı. Birçok mekanda artık sipariş fişine yalnızca 1,5 saat geçerli olan internet şifresi yazılıyor. 1,5 saatin sonunda sistem sizi internetin dışına atıyor. Aynı zamanda elektrik kullanımına yönelik de benzer şekilde artan önlemler var. Çok sayıda kafe masalardaki prizleri ya fiziksel olarak kapatıyor ya da sadece

0: son kontrolünde ve ücretli olarak kullanmasına izin veriyor. Peki bu hukuki mi? Yani elektriği kullanmak, internet kullanmak kısıtlanabilir mi? Bu da önümüzdeki günlerde çokça tartışılacak konu başlıklarından gibi duruyor. Biz de ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Gelelim spora. Artık bu haftadan itibaren sporu daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü gözümüz Dünya Kupası'na çevrilecek. A Milli Futbol takımımızsa Dünya Kupası öncesinde bu akşam Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. A Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çoban Stadında saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. A Milli Futbol Takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. A Milli Takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

0: Şimdi tabii Dünya Kupası yaklaşıyor. Dünya Kupası öncesinde de transfer dedikoduları hızlanmış durumda. O isimlerden birine bakacağız. Galatasaray'ın dünya ünlü oyuncusu Victor Osimhen. Fotomaç gazetesini hemen açalım. Ki Osimhen'in hafta sonu boyunca tartışılan konusu Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü iddiasıydı. Osimhen ayrılmayı düşünmüyor. Nijerya'nın hocasının yapmış olduğu Osimhen kulüp değiştirebilir açıklamaları ses getirdi. Ancak yıldız golcüye yakın olan gazeteci Buçilama Osimhen Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor dedi. Peki bu dedikodu nereden çıktı? Gerçekten Osimhen'in ayrılma ihtimali var mı? Eğer böyle bir ihtimal varsa Galatasaray ne yapacak? Haberimize bakalım.
1: Nijerya teknik direktörü Erik Şel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lukman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Şel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
2: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change the club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lukman is very tired and the Atletico has asked us to let him so.
1: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Şel'le son röportajında hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
0: Spora ilişkin son haberimizse MotoGP'den. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya Grand Prix'sinde Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bizzecchi birinci bitirdi. Milli pilotumuz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 16. sırada tamamladı.
1: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya'da koşuldu. 5.2 kilometrelik Mugello pistinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi ev sahibi pilotlardan Marco Bezzecchi kazandı. Aprilia pilotu sıralama turlarında en hızlı turu atan isim olmuştu.

Milli pilot Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağı 15. sırada görse de son turda pist limitlerini aşması sebebiyle bir sıra düşerek 16. ilan edildi. Sezonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'si 7 Haziran'da Balaton pistinde koşulacak.

Şimdi biraz da magazin diyelim. Magazin dediğimizde hafta sonu konuştuğumuz başlıktı. Ünlü oyuncu Ozan Güven malum eski kız arkadaşının darp etmesiyle Türkiye'nin gündemine gelmişti. Mahkemeden de zaten karar geldi. Ancak Ozan Güven hafta sonu İstanbul'da Mehmet Aslantu ile birlikte bir mekana gitti, bir kafeye gitti ama kafede tepkiyle karşılaştı. Bir müşteri Ozan Güven'in mekandan çıkmasını istedi. O görüntüler hafta sonu boyunca çok konuşuldu. Ozan Güven'den açıklamalar var. Hedef haline getiriliyorum diyor Ozan Güven. Ozan Güven bir mekandan kadınlar tarafından failler dışarı sloganları eşliğinde çıkarılması sonrasında açıklama yaptı. Yaşanan hadise çok ağırdı. Hukuki sürece saygımdan sustum ama hedef haline getiriliyorum. Eleştiri başka bir şeydir, linç başka bir şey. Ben de insanım. Beni en çok yaralayan şey o tepkinin içinde sağduyunun ve insani ölçünün kaybolmuş olmasıydı, dedi. Peki ne olmuştu? Eski sevgilisi Deniz Bulut'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada kasten yaralama suçundan hapis cezası almış Ozan Güven, hakaret ve cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarındansa beraat etmiş. Yani mahkemeden bu yönde bir karar var. Ünlülerden ne tepki geldi? Demet Akalın ne bu şimdi? Ne ayıp, dedi. Hande Ateyze Ozan Güven'in maruz kaldığı muamele beni üzdü derken Ayla Çelik ise bu ne saygısızlık, dedi. Bu da tartışılan, özellikle hafta sonu magazinin konuşması başlıklardan biri de Sabah Ajansı, onu da ekranlara getirdik. Şimdi bir başka haberimiz var. Ankara'ya gidelim. Ankara'da yaşayan küçük Nil'le tanıştıralım şimdi sizleri. Doğuştan görme engelli 6 yaşındaki Nil Korkmaz, çaldığı 10 enstrüman ve söylediği türkülerle dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

0: karanlığı notalarla aydınlatan görme engelli bu çocuk sadece 6 yaşında. İsmi Nil, yeteneğiyle hayran bırakıyor.
1: 3 aylıkken öğrenmiştim. Göz arka sinir damarlarının olmaması nedeniyle görme yetisi hiç yoktu zaten doğduğumda.
2: Barış'tan bir haber geldi.

0: Doğuştan görme engelli olan Nil Korkmaz, müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle öne çıkıyor.
1: Nil Korkmaz, 6 yaşındayım. Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, batarya, gitar, keman, başka bindir darbuka çalabiliyorum.
2: Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin çok yoğun bir mesaisi devam ediyor. Hasat zamanı diyoruz.

0: Mersin'deki üreticilerin hummalı çalışması aralıksız sürüyor.
1: Ört altında yetiştiriyoruz. Doğal. Herhangi bir kimyasal ilaçlama şu falan yok. Organik gübrelerle besliyoruz. Havalandırma sistemimiz falan var. Dışarıdan yabancı bir şey gelmiyor. Etmenler etkilemiyor ağaçlarımızı. Allah'a şükürler olsun. Çiftçi üretiyorsa kazanıyor demektir yani.
2: Yüzler de gülüyor.
1: Evet, yüzler de gülüyor.
3: Türkiye'nin bereketli toprakları

0: Devam ediyor. Hasatlar sabah saatlerinde başlıyor. Mersin'in Aydıncık ilçesindeyiz ve burada tarım işleri kornişon hasatı yapıyor.
1: Alternatif bir ürün. Çiftçimiz için de kolaylık sağladı. Fidesi ücretsiz. Salatalık sezonu bittiğinde turşuluk kornişon salatalığı ekiyoruz. Sezonda 2 ay sürüyor.
0: Evet.
1: Mayıs ayında ekiyoruz. Haziran Temmuz'un 20'sine kadar. Ürettiğimiz mallar Gazi Paşa üzerinden Bursa'ya, Bursa'dan da ihracata gidiyor. Dayanıklı bir ürün. Raf ömrü çok uzun. Yaklaşık 45 gün dolaba falan koymadan saklayabiliyorsun. Hele turşuda, turşu yapıldığında bunun ömrü 1 yıla kadar gidiyor.
0: Rekolte ne kadar efendim?
1: Dönümden yaklaşık 9-10 ton alıyoruz. Benim 2 dönüm seram var. Yaklaşık 20 ton alıyorum.
0: Aydıncık genelinde?
1: 120 dönüm sera var şu anda. Ortalama 120 ton salatalık ihraç edeceğiz yani yurt dışına.
0: Kornişon salatalığı
1: evet, kornişon
0: yetişiyor. Aynı
1: salatalığı.
0: Zamanda da turşu oluyor.
1: Evet turşu oluyor.
0: Sofraların vazgeçilmez.
1: Evet evet sofraların çiğ köftecilerin vazgeçilmez, ciğercilerin vazgeçilmez. Evet.
0: Akdeniz bölgesinin en sıcak ilçelerden bir tanesiyiz. Burası Mersin'in Aydıncık ilçesi. Örtü altında sera, sıcaklık 40 derece. Gülperi abla da işte bu kornişonların burada hasatını yapıyor. Kornişon derken salatalığa alternatif olarak bir ürün bu. Gülperi abla kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hasat nasıl gidiyor?
2: Çok iyi, memnunuz. Alternatif olarak ikinci bir üretim yapıyoruz bunu ve yüzümüz gülüyor çünkü karşılığını alıyoruz. Üretimimizin karşılığını alıyoruz.
3: Burası ise yılın 4 mevsiminde üretimin yapıldığı Antalya.
4: Türkiye'nin toplam muz üretimi 850 bin ton civarında olup bunun %50'den fazlası Antalya bölgesinde yetiştiriliyor.
5: Muzu ekiyoruz. Muzu ektikten sonra dibinden sürekli fidanlar çıkıyor bu şekilde. Bundan evet. Bir tanesini bırakıyoruz. Şunları temizleyeceğiz inşallah.
4: Evet,
5: bir tek bunu bırakıyoruz.
4: Bu tabii eski görüyor.
5: Bu önceki senenin meyvesini almışız. Evet. Bunu bu sene almışız. Şimdi bu yılda bundan ürün alacağız inşallah.
4: Bu genç şu anda meyve.
5: Bu genç aşağı yukarı bir 20 gün sonra falan doğurur.
4: Ya küçük görüyoruz.
5: O küçükleri temizliyoruz. Bu kalacak. Evet, İçinde en iyisini. Bu muzun geçişirken bu şey yapacak, yetişecek anasına.
4: Evet, önümüzdeki yılın meyvesi.
5: Önümüzdeki yılın meyvesi ve bu şekilde sirkülasyon sürekli devam ediyor.
4: Evet, kesintisiz bir şekilde bu şekilde.
5: 12 ay boyunca muz kesmeye devam ediyor, üretmeye devam ediyoruz.
4: Muz hasatı hangi aralıklarla yapılıyor?
5: Ya muzun doğurmasına, yetişmesine bağlı. Yani bu şekilde bıraktığımız zaman yıl 12 ay boyunca muz burada yetişiyor.
4: Evet.
5: Kışın da havalar uygun
4: yani
5: olduğu için.
4: Kesme işlemi hangi aralıklarla oluyor?
5: Kesme aralıkları belli, yetişmesine bağlı. 15 günde, 20 günde bu şekilde muz üretimi
4: kışın
5: devam.
4: Kışın biraz daha uzun, yaza doğru.
5: Yazın daha erken meyve olgunlaşıyor sıcak olduğu için.
3: Denizli'de ise meşhur kavun fidesi ekimine başlandı.
6: Anadolu'nun verimli topraklarında bir taraftan hasat devam ederken bir taraftan da hasadı yapılacak ürünler toprakla buluşturuluyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi burası ve bu mahallenin kavunu coğrafi işaret tescilli. İşte kavun fideleri toprakla buluşmaya başladı. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi de hasat yapılacak. Şimdi derler ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ne yapıyorsunuz şimdi?
7: Aynen, ne emek verirsek karşılığını onu alırız. Her şey de öyledir zaten. Şu an akalanımızda kavun üretimimiz başladı. Ummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Şu an dikim aşamasındayız.
6: Dikim aşaması. Şimdi şuradan önce herhalde bu o naylonların üzerine belli bir aralıklarla konuluyor herhalde, değil mi abi?
7: Bunlar? Evet, ondan sonra arkadaşlarımız dikmeye başlıyorlar. Toprakla fidanı buluşturmaya başlıyorlar.
6: Şimdi küçücük bir fidan gibi görünüyor ama bundan mesela kaç tane kavun çıkacak şimdi abi?
7: Bundan Rabbim verir, hava şartları normal olursa 2-3 tane alırız.
6: 2-3 tane kavun çıkacak.
7: Yani.
6: Şimdi bugün itibariyle başladı bunlar. Bunun dikimi nasıl oluyor peki? Şurada bir gösterebilir misin abi bize mesela? Şuraya bir tane dikelim şimdi.
7: Bu şekilde önceden.
6: Elimizle.
7: Evet, önceden su vermiş olduğumuz toprağı bu şekilde dikiyoruz ve toprakla besliyoruz. Bu şekilde.
6: Bu kadarcık.
7: Evet, toprakla fidemizi buluşturuyoruz. Rabbim
6: tabii
7: her
6: toprak.

0: fiyatlar verimli olunca da.
1: Tabii topraklarımız, ülkemizin toprakları çok şükür çok verimli topraklara sahibiz. Bunun için Rabbimiz ne kadar şükretsek azdır.
0: Şimdi bunlar
1: kıymetini bilmek.
0: Amin, amin, amin. Şimdi bunlar herhalde Temmuz, Ağustos gibi ürün verecek.
1: Bunun hasatına Ağustos 1 ile 10 arası başlarız.
0: İnşallah.
1: Normal şartlarda.
0: Allah bereketlesin mi denilir?
1: Amin.
0: Bol yani. Bereketli Allah, bir sezon diliyorum.
1: Allah herkesi emeğinin karşılığını versin. Çarklar dönsün. Ülkemiz kalkınsın. Herkes emeğinin karşılığını alsın diyorum.

Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Yeni haftaya bir kez daha savaş mesajlarının, savaş haberlerinin yoğunlaştığı bir günden başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece saatlerinde İran'ın Kecm Adası'na yönelik bir saldırı düzenledi. Bu saldırıya yanıt olaraksa İran kısa bir süre önce Kuveyt'te bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri üssü hedef aldı. Kuveyt'ten siren sesleri yükseliyor. Son dakika gelişmesini ekranlara getireceğiz. Karşılıklı saldırılarla dolu bir güne başlamış durumdayız. İlk saldırı haberi gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Amerikan ordusuna ait MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürmesine yanıt olarak Kecm Adası'nda bulunan komuta kontrol merkezine ve radar sistemlerini vurdu. İşte bu saldırıya yanıt olaraksa İran'dan da bir yanıt var şu dakika itibariyle. İran'sa Kuveyt'e yönelik drone ve balistik füzelerle saldırı düzenledi. Bu saldırılara baktığımızda hedefte Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri üssün olduğu ifade ediliyor. Bu tablo aslında yeni değil. Geçtiğimiz haftada benzer bir şekilde saldırılar gerçekleşmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırısına İran Kuveyt'e hedef alarak yanıt vermişti. Ki Kuveyt'e gerçekleştirilen saldırıda birkaç Amerikan askerinin de hafif şekilde yaralandığı bilgisi de veriliyor. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Oldukça önemli devrim muhafızlarından da açıklama var. Devrim muhafızları ise Kuveyt'e yönelik saldırıyı doğruluyor ve Kuveyt'teki bu saldırıda İran'a hedef alan saldırıda kullanılan üssün vurulduğu belirtiliyor. Tabi şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri ordusunda askerlerinden bir kayıp var mı ya da yaralı var mı, buna ilişkin net bir bilgi yok. Ancak şu an itibariyle baktığımızda yeni haftaya tam da barışı konuşacağımız sırada tansiyonun yeniden yükseldiği, füzelerin ateşlendiği bir tabloyla başlıyoruz. Bir yandan da Kuveyt hava sahasından gelen görüntülere bakalım. Tekrar saldırının gerçekleşmesiyle birlikte Kuveyt hava sahası tamamen boşaltıldı. Bölgede saldırı anında bulunan yolcu uçakları ise Kuveyt'i terk etmesi istendi. Garuk ve Kecm Adası'na yönelik gerçekleştirilen o saldırıya bir yanıt geldi İran'dan ve Kuveyt hava sahası da Kuveyt'te şu an uçuşlara kapanmış durumda. Kuveyt hava sahası. Burada önemli bir detay var. Geçen hafta yaşamış olduğumuz gibi bu tek seferlik bir yanıt mıydı? Yoksa Kuveyt'e yine hedef alacak saldırılar gelecek mi? Buna ilişkin tabii ki bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Ancak tansiyonun yükseldiği bir tablo var. Ki hemen belirten bunun piyasalar üzerindeki etkisini de görüyoruz. Petrol fiyatları şu an itibariyle %3'e yakın bir yükselişle yeni haftaya başlıyoruz. Biz 90 dolarların altına gelir miyiz derken yeniden 93 dolara kadar ulaştığımız bir tablo var. Peki bu yaşanan saldırı arabulucular tarafında cephede nasıl yankılanıyor? Hemen o noktalara da gideceğiz. İslamabad'a gideceğiz. Özellikle bugün İslamabad'dan bir uzlaşı haberi gelmesini beklerken yaşanan bu saldırı Orta Doğu'da neler oluyor sorusunu da gündeme getirecek. Konuşmaya devam edeceğiz.

Şimdi tablo bu. Ekranlara getirdik. Saldırılar var, karşılıklı patlamalar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Cuma günü durum odasına girmişti. İran'dan gelen teklifi, İran'a ilişkin teklife bir açıklama yapacağız demişti. Ancak daha sonra o durum odasına hiçbir açıklama gelmedi. Şimdi ise hafta sonu özellikle iki konu üzerinde, düşüncelerini iki konu üzerinde teklifin sertleştirildiği ifade ediliyor. Şimdi hangi iki başlıktan bahsediyoruz? Hemen onu ekranlara getirelim. Düğümün artık çözülemez hale geldi. İki konu: Hürmüz, Hürmüz'deki belirsizlik, Hürmüz konusunda, anlaşma konusunda İran, Amerika Birleşik Devletleri hiçbir ücretin ödenmemesini istiyor. Bir diğer konuysa zenginleştirilmiş uranyum, bunun derhal Amerika'ya teslimi isteniyor. Peki bu daha da sertleştirilmiş teklife İran'dan bir yanıt gelecek mi ya da ne zaman gelecek? Hemen bu sorunun yanıtını almak için Pakistan.

0: bir kabul mesajı verdiği yönünde açıklamalar gelmişti. Yani başarılı bir ziyaret olduğu yönünde bir açıklama gelmişti. Dolayısıyla şimdi gerek Lübnan olsun, Gazze olsun veya İran'a yönelik saldırılar olsun, şimdi bu ateşkesin ilerleri niteliğinde. Dolayısıyla Pakistan'daki makamlar şimdi ABD ve İran arasındaki barış çabalarının şu anda zedelendiği ve belki bu çabalar yani boşa gidebilir. Böyle bir endişe var, böyle bir kaygı var. Daha önce de biz söylemiştik, İran Hürmüz'ü açmaya hazır ama ücret alacak. Ama İran'a eğer dondurulmuş 12 milyar dolar fonlar geri iade edilse belki İran bu ücret konusunda bir esneklik gösterebilir. Üranyum ve nükleer konularda İran nükleer silah üretmeyeceği yönünde açık bir açıklama yapmıştır. Ama ABD tarafı bizim aldığımız bilgilere göre yazılı bir garanti istiyor İran tarafından. Üranyum konusunda tabii İran bu konunun daha sonra barış görüşmelerinin başlaması sürecinde ele alınabileceği yönünde bir işaret vermişti. Dolayısıyla Pakistan, İslamabad'da ABD ve İran heyetlerin tekrar masada olmasını beklerken bu ateşkes ilhalleri şimdi bir darbe niteliğinde görülüyor ve Pakistan bu konuda kaygı gösteriyor. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör İshak Dar geçtiğimiz günde Washington'daydı. Marco Rubio ile bir araya gelmişti. İran ve ABD arasındaki barış süreci gündeme gelmiş. Bu konuda bir açıklama yapılmıştı. Dolayısıyla şimdi bu çabalar etkilenmiş durumda. Gökhan.
1: Süreci takip edeceğiz. Yine sıcak bir güne başlıyoruz. Karşılıklı saldırılar var. Özellikle Pakistan'da umutların tükendiği haberleri de gelmeye başladı. Fakur Rahman bizi bekliyordu. Çok teşekkür ederiz Fakur, notların için. Yeniden mi savaşa döneceğiz? Bütün bunu konuşurken tabii yeni haftaya piyasalar nasıl başlıyor sorusuna bakacağız. Aslında özellikle Cuma günü Trump'tan gelen açıklamalarla birlikte petrol fiyatlarına düşüş yaşanmış. Borsalar yükselmişti. Biz 9 günlük bayram tatilindeydik ama yeni haftaya bir kez daha gerilimle başlıyoruz. Altın fiyatları düşüş var. %0.52'lik bir geri çekilme şu an itibariyle 4515 dolardayız. İç piyasadaki etkisine bakalım. Gram altında tablo nedir dediğimizde hemen grama hızlıca bir bakalım. Rakam tablosuna orada da bir düşüş görüyoruz. 6660 liraya geriledi gram altın şu an itibariyle ve en fazla merak edilen veri tabii ki petrol. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte 90 dolar sınırına kadar gelmişti petrol. Acaba yeni güne 88 dolarları konuşacak mıyız derken hayır. Son saldırı haberiyle birlikte tablo yeniden yükselişe döndü. %2,43'lük bir artış var. 93 dolar 33 sente yükseldi petrol fiyatları şu an itibariyle. Gerilimi konuşmaya devam edeceğiz ama bir başka adresimiz daha var. Tansiyonun hiç düşmediği. O da Lübnan. İsrail ateşkese rağmen, görüşmelere rağmen Lübnan'daki işgalini daha da genişletiyor. Bu kez hedefinde üstelik Litani Nehri vardı. Litani'den İsrail Başbakanı Netanyahu Litani Nehri'nin geçilmesi talimatını verdi ve hemen ardından da bu kez Litani Nehri'nin üzerindeki Zahrani Nehri'nin doğru hedef belirleneceği vurgulandı. Artık Litani ile Zahrani arasında bu noktada İsrail işgalinin giderek genişleyeceği bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bölge tarihi açısından önemli bir kale de İsrail tarafından işgal edildi ve kaleye İsrail bayrağı çekildi.
2: Soykırım devleti önce Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de gözünü komşusunun topraklarına dikti. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali devam ediyor. Tel Aviv-Beyrut hattında ateşkes görüşmeleri sürerken olası bir barış anlaşması için belirsizlik hakim. Lübnan'ın güneyinde kara harekatını genişleterek Litani Nehri'ni geçen işgal ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilen kale, bölgenin en önemli savunma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Şakif Kalesi, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Haçlılar, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlı Devleti gibi birçok gücün mücadelesine sahne oldu. Yapı aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. İşgalin gölgesinde Tel Aviv'den de provokatif açıklamalar geliyor. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Ben Gvir hükümete dahiyeyi yerle bir etme çağrısı yaptı.
3: Bir önceki ateşkes anlaşmasına da karşı çıkmıştım. Bugün de yine söylüyorum. Dahiyeyi dümdüz etmek zorundayız. Son haftalarda.

0: 600 Hizbullah unsuru etkisiz hale getirildi. Ancak bu yeterli değil. Onların canını acıtan şey Dahiye'dir. Orada Hizbullah mı var? O halde Dahiye'deki Hizbullah'ı dümdüz edin.
1: Diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyine yönelik son saldırıların ele alınacağı bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ben-Gvir'in çağrısının ardından Netanyahu da basın toplantısında konuştu. Lübnan'daki İsrail işgalinin hızlandırılacağını açıkladı.
2: Tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Suriye, Gazze, Lübnan'da. Şakif Kalesi'nin işgali izlediğimiz politikada önemli bir adım ve önemli bir değişikliktir. Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu zaman alacak ancak görevi tamamlayacağız.
1: Lübnan'da ölü sayısı 3300'ü geçerken yönetimden de açıklamalar geldi. Beyrut hükümetinin başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
3: İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırlarını aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor.
4: İsrail'in hem Gazze hem Lübnan hem de bölgede gerçekleştirdiği soykırımların itirafları da geliyor ama canavarca itiraflar var. İsrail askerlerden o canavarca itiraflar. Gazze şeridinde görev yapan İsrail askerlerden tanık oldukları şiddete dair yeni itiraflar var. Associated Press'e konuşan 3 İsrail asker Gazze'de görev yaptıkları dönemde yaşananlara ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. İsrail'li bir muharip asker Filistinlilerin bulunduğu bir aracın vurulmasının ardından askerlerin kutlama yaptığını gördüğünü belirterek ismini vermeyen ve 20 yaşlarında olduğu aktarılan diğer bir askerse orası vahşi batı gibiydi. Ateşkesten sonra verilen emir şuydu: eğer biri çizgiyi geçerse vurun dedi. Cinayetler hiç durmadı deniliyor. İsrail askerlerinden o savaş suçlarını itiraflar bir ardı ardına gelmeye de devam ediyor. Dünya ilişkin aktaracağımız son bir başlık bizde yakından ilgilendiren çok önemli bir görüşme gerçekleşti. Sürpriz bir görüşme. ABD Başkanı Donald Trump gece saatlerinde Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü.
5: Şara Trump'la görüştü. Yaptırımlar kalkmalı dedi. Suriye ABD hattında kritik temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye'nin istikrarına katkı sağlanması, ülkenin geleceği ve ekonomik toparlanma süreci vardı. Şara görüşmede Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için hayati önem taşıdığını vurguladı. Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek istikrarın korunmasıyla Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Şam yönetimine göre yaptırımların kaldırılması yatırımların önünü açacak, ekonomik canlanmayı hızlandıracak, ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacak. Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla takip edilirken bu temas Washington-Şam hattında yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.
4: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Bu saat diliminde Hürriyet gazetesi diyeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetinde iki haber var. Biri bir sağlık haberi ama hiç şüphesiz ki milyonlarca kişiyi etkileyen bir haber. Kanser için büyük haber. Deneme aşamasındaki yeni iğne hastaların bazılarında kanserli tümörleri tamamen yok etti. Bazılarını da çok küçülttü. Chicago'da dün başlayan dünyanın en büyük kanser konferansına tanıtılan aşı 11 ülkede uygulandı. Londra'dan Profesör Kevin Harrington, İğne için hem kemoterapiye hem de immünoterapiye dirençli hale gelmiş hastalarda eşi görülmemiş sonuçlar verdi dedi. Şu ana kadar baş ve boyun kanseri olan 102 hastaya enjeksiyon yapıldı. Tümörler 43 hastada küçüldü veya tamamen kayboldu. İğne, akciğer, kolorektal, beyin ve mide kanserleri için de umut veriyor deniliyor Hürriyet'in manşetinde. 601 imza satrancı mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özel ise 601 imza ile kurultayı zorlayacak. Kurultay için süre 45 gün, yargı yarın Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı.

0: Nasıl olacak mı, olmayacak mı? Günün önemli haberleri. Bir başka haber, az önce de ekranlara getirdik. Ateşkese rağmen işgale devam. İsrail'in Lübnan'a yönelik işgali genişliyor. Bariyere çarpan otobüs yandı. Bir otobüs bariyere çarptıktan sonra nasıl yanar sorusuna da tabii konuşacağız. Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarpıp alev topuna dönen yolcu otobüsündeki biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Ve son bir haber, elektrikli çıktı. Hepsi kardeş oldu. Özellikle dünyanın iki lüks markasının elektrikli otomobillerinin görüntüsü itibariyle birbirine benzemesi tartışmaları da beraberinde getirmiş gibi duruyor. Şimdi 9 günlük bayram tatilini başladık, bitirdik, mesaiye başladık. Peki İstanbul'da trafikte son durum ne? O %3'lük %5'lik trafikler geride kalmış gibi duruyor. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. İstanbul'daki trafiği konuşacağız. Ahmet günaydın, kolaylıklar dileyim. İstanbullular 9 gün boyunca o İstanbul trafiğin tadını çıkarttılar. Çok rahattı. Peki şu an itibariyle tablo ne?
1: Teşekkür ediyorum Gökhan Kurt. Günaydın diyelim bizler de. İstanbul'daki araç sayısı belirgin şekilde artmış gözüküyor. Öyle ki şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bölgesindeyiz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru hem Ankara hem Edirne istikametindeki trafikte bulunan araç sayısı geride bıraktığımız 9 günlük bayram tatili boyunca olandan çok daha fazla. Ve şu an bu fazla olan araçlarda yine trafik oluşturmaya başladı. Elbette tatil dedik, 9 günlük bayram tatili dedik, ancak bu 9 günlük bayram tatilini uzatanlar ve yine bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek olanlar da hala o İstanbul trafiğine girmiş durumda değiller. Bunun altını çizelim ve şu an itibariyle İstanbul'daki trafik yoğunluğu %38. Elbette alıştığımız seviyeler, özellikle şu 9 günlük bayram tatili boyunca alıştığımız seviyeler bundan çok çok çok daha düşük. Öyle ki %38'leri ancak çok yoğun bir hafta sonu gününde veya çok yoğun bir resmi alanda görüyorduk daha çok. Bir etkinlik alanında görüyorduk daha çok bunları. Şu an İç Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %44, Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu ise %35 olarak ölçülüyor ve özellikle yine sahil yolunda Üsküdar'da bir yoğunluk göze çarpmış durumda. Evet, şu an drone operatörümüz Burak Keskin sizlere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve o güzel manzarayı, İstanbul manzarasını sizlere aktarıyor. Bir yandan da o meşhur Şehitler Köprüsü'nde Altunizade bölgesinde bir trafik başlamış durumda. Bu trafiğin yine köprüye kadar sürdüğünü söylemek mümkün. Bunun da altını çizelim. Şu an için bu noktada bir trafik yoğunluğu söz konusu Altunizade bölgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde. Diğer noktalara da bakmaya devam edelim. Şu an yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında da kısa süreli yoğunluklar yaşanıyor. Şu an yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hassal bölgesinde yine yoğun olan noktalardan birisi. Orası da yine bizim bulunduğumuz alanın biraz daha gerisinde kalan kısım ve an itibariyle artık trafik yoğun %40'a kadar ulaştı. Yani aslında İstanbul'un 9 günlük ortalamasının üzerine çıktı diyebiliriz. Çok rahatlıkla 9 günlük bu bayram tatilinin üzerine çıkıldı diyebiliriz. Evet, şimdi biz de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde şu an için Çamlıca Altunizade Küçükyalı Bostancı bölgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun. Bunun yanı sıra Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ataşehir'in yoğun akıcı seyrettiğini söyleyebiliriz. Çakmak Köprüsü, Temim Raniye, Elmalı Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şu an için Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun olarak gözüken noktalardan bir diğeri ve yine Avrasya Tüneli de şu an için Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk içeriyor. Bunu da hatırlatalım, özellikle bu saatlerde yola çıkacaklar için hatırlatalım ve Ataşehir bölgesinde de şu an trafiğin yoğunlaşmış olduğunu ve bu yoğunlaşan trafiğin PSM Köprüsü Anadolu yakası ayağına kadar devam ettiğini söylemek mümkün. Ara arter yollarda da şu an için yoğunluğun başlamış olduğunu hatırlatalım. Elbette önümüzdeki saat dilimi içerisinde, önümüzdeki 2 saat dilimi içerisinde de bu trafik yoğunluğunun artacağını tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Gökhan Kurt.
0: Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Şimdi İstanbul'daki trafik durumu bu şekilde. Trafik yoğunluğu yeniden başladı. Ama takvimsel olarak 1 Haziran yani yaz başladı ama gerçekten yaz başlıyor mu? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan.
0: Şimdi biz soğukları konuştuk, kar yağışı dedik ama o beklediğimiz günler geldi. Artık 1 Haziran. Peki yaz kendini

0: hissettirecek mi?
1: Sıcaklıklar bu hafta evet artmaya başlıyor. Ama öyle hani o geçen seneki gibi böyle çok sıcak hava dalgalarının fazla olduğu, örneğin İstanbul örneğin sıklıkla veriyoruz, İstanbul üzerinden çoğunlukla konuşuyoruz, 36-37 derecelere çıkan sıcaklık değerleri yok. Bu hafta 28-29 30 hatta 30-31 dereceleri İstanbul'da görüyor olacağız. İstanbul'da sıcaklıklar, yani İstanbul'la birlikte tabii ülke genelinde sıcaklıklar artacak ama yağışlar yine devam ediyor. Batı'da çok yağış yok, yağışlar daha çok orta ve doğu kesime verdi. Hemen son durumdan bir bakalım. Evet. Şu anda başkent Ankara'nın doğusunda Kırıkkale civarında, Yozgat civarında hafif bir yağmur var. Batı Karadeniz'de hafif bir yağış var. Yurdun güney kesimlerinde hava açık, batıda hava açık. Sadece kuzey kesimler çok bulutlu ve kapalı. Hafif hafif de yağış geçişlerini Karadeniz'de birlikte görüyoruz. Yeşil alanlarımız yağışın olduğu yerler ama bu yağışlar çok kuvvetli. Yağışlar kısa süreli geçiyor ve hafif hafif kayıyor doğusuna doğru. Hemen bugünün ilerleyen saatlerdeki diğer haritamızı evet. getirirseniz hemen onda gün içerisinde ne oluyor onu görelim. Yine geceleri yağışlar kesiliyor. Gündüz yağış yani öğleden sonraki yağışlar hep konuşuyoruz geçtiğimiz haftalarda ama yine o 42. yağışlar diye adlandırdığımız yağışları sıklıkla bu haftada görüyor.
0: O haritamızı da şimdi ekranlara getireceğiz. Oraya baktığımızda yine yağışların devam ettiği
1: gün içerisinde evet oradaki yağışlar devam ediyor olacak. Bugün gün içerisinde öğleye doğru Batı Karadeniz'de başlayacak yağışlar öğleden sonra Karadeniz geneline yayılacak. İç Anadolu'nun gene çevresinde yağışları göreceğiz. Evet. Marmara'nın doğusunda yağışları göreceğiz ve Doğu Anadolu kuzey kesimleri bugün gün içerisinde yağışlı olacak.
0: Biz o zaman isterseniz bölge başlayalım. Hı-hı. Haritamız üzerinden konuşuyor. Marmara bölgesi hemen evet. tıklayalım. Tabii karşımıza güneşli evet, bir gün çıkıyor.
1: İstanbul'da 26 derecelere kadar sıcaklık ama önümüzdeki günlerde İstanbul'da özellikle yarın ve çarşamba günü sıcaklıkların 30 derecelere yaklaştığını görüyoruz. Yarın 30 dereceler ve çarşamba günü 29 derecelere. Tabii bu İstanbul'un hep söylüyoruz bir orta değeri. Yani bu İstanbul'da bu sıcaklık değerleri 2 derece yukarıda güney ilçelerde, 2 derece güney ilçelerde 2 derece yukarıda, kuzey ilçelerde 2 derece daha aşağıda oluyor. Yani 28'den 32 derecelere kadar İstanbul'da yarın sıcaklığı görmemiz mümkün. Yakın plan için yağış cuma günü.
0: Etkili bir yağış mı?
1: Çok kuvvetli yağışlar değil onlar. Kısa süreli geçişler şeklinde kendisini çok fazla etki olarak göstermeyecek. Marmara genelinde de bugün sıcaklıklar gördüğünüz gibi biraz daha yükselmiş olacak.
0: Şimdi asıl sıcaklıkların yükseldiği nokta.
1: Ege'de. Özellikle Aydın. Aydın'ın olmasının Aydın'da her zaman sıcaklık yüksek. Yani Ege'de sıcaklıklar içerisinde Aydın biraz iç kesimde kalıyor. Birazcık o hafif karasal etki özellikle il merkezi karasal etkiyi fazla hissediyor ve Aydın'da gördüğünüz gibi sıcaklıklar 34-35 evet. derecelere görecek yerlerde Aydın'da mevcut olacak gözüküyor. Önümüzdeki hafta için yağış yok Ege'de tabii.
0: İsterseniz ki. İzmir'de bir tıklayalım. Evet, İzmir'de 5 günde göreceğiz.
1: İzmir'de de yine sıcaklıkların arttığını evet. görüyoruz. Ama birazcık şunu söyleyebiliriz. Özellikle İzmir'in o sayfiye kesimlerinde bu sıcaklık değerlerine çıkmıyor. Yani sıcaklıklar biraz daha 28-29'larda kalıp denizin biraz daha serinletici etkisi
0: deniz
1: oluyor.
0: Deniz demişken deniz suyunu da isterseniz artık evet, konuşmaya başlayalım.
1: Verebiliriz. Hemen illeriniz bittikten sonra deniz suyu sıcaklıklarında onları da aktarırız.
0: Akdeniz bölgesi diyelim.
1: Sıcaklıkların yükseldiğini rahatlıkla görebiliriz. Antalya 27 derece. 27 derecesine aldanmayın Antalya'nın. Antalya'da güneyden esiyor bu 27 derece olmasının sebebi. Denizden estiği zaman Antalya'da sıcaklık çok yükselmiyor ama nemi çok artıyor evet. ama hissedilen sıcaklık çok fazla oluyor. Bakın Antalya'nın sıcaklığı Burdur'la hemen hemen aynı ama bu denizden estiği için nem değerleri çok yüksek. Hissedilen sıcaklık değerleri biraz
0: bir
1: daha,
0: güne isterseniz bakalım
1: daha fazla gözüküyor. Gördüğünüz gibi 27-28 hatta 30 dereceleri Antalya gibi. Antalya ne zaman 30 derece 30-35 dereceleri görmüyor ki? Kuzeyli esmeye başlıyor. Akışlar kuzeyli gelmeye başladığı zaman o kuzeydeki sıcak hava biraz daha denizin serinletici etkisi ortadan kalkıyor. Nem değerleri düşmeye başlıyor. Ama sıcaklık bu sefer yükselmeye başlıyor. Antalya'da ya Akdeniz'de de yakın planda yağış yok. Yağışlar geleceğiz kuzeye. Kuzeyli de yağışları evet. görüyoruz.
0: İç Anadolu diyelim isterseniz önce. Karadeniz'e geçmeden önce bir bakalım. İç Anadolu nasıl bir güne başladı? Evet. Daha parçalı bulutlu
1: evet,
0: bir gün yağışlar.
1: Radar görüntümüzde de vardı. Yağışlar var zaten kuzeyinde ve doğusunda. Güneyinde fazla yağış yok. Biraz daha Kayseri, Niğde çevreleri bugün yağışlı. Sıcaklıklar biraz İç Anadolu'ya göre artık mevsim normalleri ve yavaş yavaş da yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Hemen başkent Ankara'da bugün gün içerisinde.
0: Evet orası bakalım. Artık evet. bayağı bir yükselecek.
1: Sıcaklıklar yavaş yavaş yükseliyor ama bu yağışlar başkentteki yağışlar şimdi şu saatlerde var. Öğleden sonraki saatlerde ilerleyen saatlerde yani saat 3'ten sonra başkentte yağış tekrar yüzünü gösterecek. Yarın da yine öğleden sonraki saatlerde başkentte yağış
0: gece
1: var.
0: Gece sıcaklıklarındaki toparlanmayı ne zaman göreceğiz?
1: Gece şimdi Ankara için 14-15 dereceler bunlar aslında çok düşük sıcaklıklar değil. Gece sıcaklıkları iyi. Örneğin İstanbul'da gece sıcaklıkları artık 20 derecelerin üzerine çıktı. Evet. Biz İstanbul'da artık biraz daha geceleri tişörtlerle bile gezmeye başlayabileceğiz. Başlıyoruz daha doğrusu evet. bu haftadan itibaren. Hemen diğer bölgelerimize de
0: hemen şimdi Karadeniz'e bakalım. Az önce siz de söylediniz. Evet, şimdi Karadeniz'de tablo nedir dediğimizde yağışlı.

0: tüm bölge hemen evet. yağışlı gözüküyor.
1: Şu saatler itibariyle özellikle Kastamonu civarında, Sinop civarında, Samsun civarında çok kuvvetli olmayan zayıf zayıf geçişler var ama öğleden sonraki saatler yani 12'den sonra ve öğleye doğru başlıyor Batı Karadeniz'de öncelikle. Batı Karadeniz'de öğleye doğru başlıyor. Öğleden sonra ise diğer Karadeniz geneline yayılmış olacak. Karadeniz'de bugün yağmur var. Yarın da yine özellikle iç kesimlerine doğru, kıyılarda çok olmasa da iç kesimlerinde yağışları görüyor olacağız. Artık sıcaklıklar yaz sıcaklıklarına gelmeye başlayacak. Evet. Yani maksimum sıcak, bir de şunu söyleyeyim. Maksimum sıcaklığın, en yüksek sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkmaya başladığı günlere biz yaz günü diyoruz. 30 derecenin üzerine çıkarsa maksimum sıcaklıklar, onlar tropik gün olarak adlandırıyoruz.
0: Bu da önemli bir bilgi. Evet. Yani, Trabzon'da da 24 dereceyi göreceğiz en fazla, daha 25'i görmüyoruz.
1: Trabzon'da daha yaz günleri.
0: Evet, daha biraz daha beklemek gerekiyor.
1: 25 derecelerin üzerine çıkmaya başladığımızda yaz günleri
0: şimdi,
1: gelmiş.
0: Şimdi Karadeniz'i tamamladık. Gözümüzü. Güneydoğu'ya bir bakalım. Hı-hı. Güneydoğu Anadolu bölgesine nasıl bir tablo? Tabii burası muhtemelen ki daha sıcak. Sıcaklıkların çok daha yüksek olduğu
1: bir yer. Yerimizde daha sıcak. Yağışlar yok. Önümüzdeki günlerde de aslında yağış yok. Güneydoğu Anadolu artık o
0: tamamen yaza girdi diyebilir miyiz?
1: Yaza girdi. O kendine özgü olan sıcak periyoduna girmeye başladı ama geçen sene biliyorsunuz özellikle Şırnak'ta 50 derecelik evet. maksimum sıcaklık ölçülmüştü. Bu sene o sıcaklık değerleri yok. Yok. Onu söyleyeyim.
0: Şimdi o zaman isterseniz bir de Şanlıurfa diyelim. Şanlıurfa evet. en sıcak ilimiz. 32-35'e kadar çıkıyoruz.
1: Artık tropik günler, tropik geceler buralarda tropik günler başlamış durumda.
0: Ama bu mevsim normalleri değil mi hocam?
1: Mevsim, evet normal doğal değerler. Bunlar.
0: Son olarak Doğu Anadolu'da isterseniz bir diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda burada daha karışık bir tablo var.
1: Biraz daha kuzeyinde yağışlar yine öğleden sonraki yağışlar. Batısında yani İç Anadolu ile birlikte batısındaki bölümdeki Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, işte Iğdır, Ağrıdağan, Ağrı'da yağışları görüyor olacağız. Güneyinde ise yağışlar artık kesilmiş.
0: Burada tabii izleyicilerimize belki dikkatini çeker. Iğdır 29 derece, Kars 19 derece. 10 derecelik bir sıcaklık farkı
1: var. Iğdır biliyorsunuz Doğu Anadolu'nun ovası aslında. Biraz daha çukurda kalıyor ve rakım orada çok yüksek değil. O yüzden de daha önceki yayınlarımızda da kış yayınlarında da kış mevsiminde evet. de sıcaklık değerlerinin oralarda biraz daha yüksek olduğunu görmüştük. Deniz suyu sıcaklıklarına son hemen olarak, evet. bakalım. Deniz suyu sıcaklıkları ile ilgili olarak da Akdeniz'de 21 ile 24 derece arasında değişiyor. Artık Akdeniz'de denize
0: girilebilir noktada.
1: Yani 21 olan yerlerde biraz üşüyebiliriz ama çok şey değil. Akdeniz artık deniz mevsimi açıldı tamamen. Ege'de kısmen açıldı diyebiliriz. Ege'de de 19'dan 22 derece arasında sıcaklıklar değişiyor. Kuzeye gittikçe sıcaklık değerleri biraz daha
0: orada biraz daha beklemek
1: başlıyor.
0: Gerekecek.
1: Evet, Marmara'da 17 ile 20 dereceler arasında ama biraz bu adalar civarı yani oralar biraz daha sıcak oluyor. Batı Karadeniz'de 18 ile 19 derece soğuk.
0: Evet.
1: Doğu Karadeniz 15 ile 18 derece arasında soğuk. Karadeniz için daha biraz daha ihtiyaç var denize girmeyen. Hani girenler var tabii ki ama onlar istisnalar.
0: Normal, genel için baktığımızda.
1: Evet, ortalama değerler açısından şu an için Akdeniz daha mantıklı gözüküyor.
0: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İyi bir hafta dileyelim size.
1: İyi haftalar.
0: Artık havalar ısındı. Takvimsel olarak yaza da girdik. Tabii ki konuşacağız bundan sonra sıcaklıkları. Ama sıcaklığın daha da yükseldiği bir başka başlığa geçeceğiz. Siyaset başlığı. Siyaset başlığı özellikle geçtiğimiz haftadan beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmış durumda. Hafta sonu yani cumartesi günü ise o beklenen buluşma gerçekleşti. Aynı anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta partililerle buluştu ama Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü parti içerisinde FETÖ'cü ajanlar var dedi. Peki Kılıçdaroğlu bu FETÖ'cü suçlamasıyla kimi ya da kimleri işaret etti? Yanıtına bakalım.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılındaki kurultay sürecini hatırlatarak doğrudan kumpas vurgusu yaptı. Kendisini koltuktan indiren süreci FETÖ operasyonu olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu partililerden özür diledi.
2: Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Bu sözler Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. FETÖ'cü ajanlar kim sorusu tartışılırken Kılıçdaroğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Değişim ekibini hedef aldığı iddia ediliyor.
4: Bu sözleri Kemal Bey hazır bir metinden kullanıyor. Geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Metin değişmemiş. Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum.
3: Özgür Özel'in geçmiş dönemde FETÖ'ye yönelik destek açıklamaları da akıllara geldi.
5: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade

0: de ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm.
1: Özel FETÖ tutuklularına vaatlerde bulunmuştu.
0: KHK mağduriyeti diye bir mağduriyet yarattılar.
1: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e FETÖ imasında bulunmuştu. Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde haberi yayınlanmıştı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hayatımda FETÖ'yü görmedim, tanımam, bilmem, hayatımda bir kelime bulamazlar ifadelerini kullanmıştı. Fakat arşivler Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiasının aksini gösteriyor. FETÖ'nün yayın organlarında yorumculuk yapan İmamoğlu'nun sık sık bu kanalları ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
2: Diğer yandan tabii ne yapacağı merakla beklenen isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş, cumartesi günü gerçekleşen o paralel kutlamalarda Özgür Özel'in yanında yer aldığı mitingde bir konuşma gerçekleşti. Ancak bu açıklamalar ve Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'in yanında yer alması yeni tartışmaların da kapısını araladı.
3: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
6: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
1: Önce yiğitlerim demiş, sonra ise sırtımdan hançerlendim ifadelerini kullanmıştı. Mansur Yavaş da İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu karşıtı bir çizgide yol yürüyeceğini açıkladı.
5: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
1: Mutlak putlan kararını Londra programında öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'e desteğini açıkladı.
5: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
1: Yavaş, Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Kurultay mesajı verdi.
6: Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadığı açıkça anlaşılmıştır. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve tüm iktidar değişimini isteyen milyonların ortak beklentisidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tam tersine tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmaları başlatarak bu oyunu bozalım.
1: Özgür Özel'in ev sahipliğinde Güven Park'ta gerçekleştirilen alternatif bayramlaşma programına katılarak sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, alandaki partililerin hep bir ağızdan hain Kemal sloganları atması üzerine konuşmasına başlamakta güçlük çekmişti.
6: Evet.
2: Şimdi savunma sanayi diyeceğiz. Savunma sanayi dediğimizde tabii ki özellikle mühendislerimiz tarafından geliştirilen yeni silahlar, yeni silah sistemleri karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de Hızır. Hızır yüksek mayın ve balistik korumasıyla dikkat çekiyor. Hemen detaylandıralım.
1: Modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Türk zırhlısı Hızır, Türk savunma sanayi ürünü sistemlerle entegreli görev yapacak. Yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçta ilk teslimata imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının teslimatı tamamlandı. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek. Araçların üzerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler entegreli görev yapacak. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır, %70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

0: Dün güne ne yazık ki bir facia haberiyle başlamıştık. Adresimiz Denizli. Denizli'de yaşanan o trafik kazasında biri bebek 8 canımızı yitirmiştik. Tabii bu olay ihmalleri de beraberinde getirdi. Acaba ihmaller var mıydı? Bugün hemen birçok gazetenin manşetinde benzer haber var. İzmir-Antalya seferini yapan otobüs Denizli'de yandı. Uyku faciası. Bayramın sona erdiği saatlerde meydana gelen feci kaza yürekleri dağladı. İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü gece yarısından sonra Denizli'de kaza yaptı. Otobüsün bariyerlere çarparak yanması sonucu sürücü ve 9 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişi öldü. Kazanın şoförün uyuması sonucunda meydana geldiği belirtildi. Bir başka iddia daha var konuya ilişkin. Kazadan 20 dakika önce otobüs şoförünün araçtan inerek klimaların çalışmadığı, aracı durdurup sonra tekrar çalıştırdığı da iddialar arasında. Birçok farklı iddialar var buna ilişkin. Hemen onlara da bakalım. Şimdi bugün gazete manşetinin dedik ya tamamında yer alan haberlerden biri. Bir de gazete küpürlerinde yer alan o başlığımızı da hemen bakalım. O ihmaller iddiaları nedir dediğimizde Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberlerden biriydi. Kapı boşluğunda can verdiler. Yangının başlamasıyla inmeye çalışan bazı yolcuların kapı boşluklarına sıkışarak can verdiği ortaya çıktı. Otobüs şoförünün aracını 20 dakika önce durdurduğu, yol kenarına çektiği, indirip inip kontrol ettirdikten sonra tekrar yoluna devam ettiği de belirtiliyor. Çok fazla iddia var. İhmaller zincirine bakacağız ama bir yandan da tabii ki bu kaza ne yazık ki tek değildi. Bayram tatili boyunca alınan tüm önlemlere, yapılan tüm uyarılara rağmen tam 108 canımızı da kaybettik. 9 gün içerisinde bilanço çok ağır. Denizli'deki tabloyu da ekranlara getirdik. İstanbul'dayız. İstanbul'da ise akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Adres İstanbul Bebek sahiliydi. Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Tüm tekne alevler içerisinde kaldı. Dumanlar içerisinde kaldı. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı.
1: Tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Motordan çıkan alevler teknenin kamera kısmına sıçradı. Yoğun duman yükselirken ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Tekneye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Tur teknesi kıyıya çekildi, alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 3 mürettebat yara almadan kurtuldu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
0: İstanbul'da Çatalca'da 41 yaşındaki eşi Gülten Ürkmez'i öldüren Serkan Ürkmez hakkındaki iddianame tamamlandı. Ürkmez'in cinayet öncesi sosyal medyada silah fotoğrafları ve siyah bir çelenk paylaşması ise delil sayılarak müebbet hapsi istendi.
1: Gönderdiği çelenk delil kabul edildi. Hakkında müebbet hapis istendi.
2: İstanbul'a dişçiye gidiyormuş. Otobüs beklerken geliyor, kafasına vuruyor.
1: İstanbul Çatalca'da yaşayan 41 yaşındaki Gülten Ürkmez, geçtiğimiz aylarda eşi Serkan Ürkmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
2: 99'dan bu yana öldüler, evet. Hep huzursuzluk, hep bir kavga.
1: Ürkmez davasında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede cinayetin ardından motosiklete kaçan katil zanlısının güvenlik güçlerince bir tarlada yakalandığına yer verildi.
2: Bir tehdit edilmiş ama çocuğuna mı, eşine mi, kime olduğunu bilmiyorum.
1: Zanlının kumar oynaması ve alkol kullanması sebebiyle eşiyle arasında sorunların olduğu ve bir süredir evde yaşamadığı kaydedildi.
2: Eş, kız kardeşine demiş yani böyle giderse ayrılalım falan. Ayrılığından sebebidir, nedir bilmiyorum yani.
1: Bir gün önce de olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığına işaret edildi.
3: Beklemediğimiz bir hareket oldu, hepimiz şok olduk yani.
1: İddianamede ayrıca katil zanlısının eşinin iş yerine büyük boy çelenk yaptırıp gönderdiğine de yer verildi. Çelengin üzerinde ise "Ben seni ölümsüz sevdim, Serkan" ifadelerinin bulunduğu belirtildi. İfadesinde olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ürkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını ileri sürdü. Ancak savcılık olayın oluş şekli, öncesindeki paylaşımlar, silah temini ve takip sürecini dikkate alarak cinayetin ani değil, planlı şekilde işlendiği değerlendirmesinde bulundu. Zanlı hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dosya Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
0: Ve milyonlarca hacı Kurban Bayramı'nın ardından veda tavaflarında yaptı ve ülkelerine dönmeye başladı. İlk hacı kafilesi Türkiye'ye ulaştı.

0: Büyük bir heyecanla hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü. İstanbul Havalimanı buruk bir sevince şahitlik etti.
1: İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı.
0: Kutsal topraklardan ayrılmanın hüznüyle yurda dönen hacılar diğer yandan da günler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
2: İbadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenen tabii ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız, onu bekliyoruz.
3: Anlatmakla bir şey yok yani, o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor, yani görüldüğü gibi değil.
0: Hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar sevdikleriyle kucaklaştı.
4: Çok güzel şeyler yaşadım orada, çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada.
3: Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah.
0: Özel ve tarifeli uçaklarla başlayan dönüşler 25 Haziran'a kadar devam edecek.
5: En başarılı haç organizasyonu ödülünün bu yılki sahibi Türkiye oldu. Hemen ekranlara getireceğiz. Türkiye bu yıl gerçekleştirmiş olduğu haç organizasyonuyla en iyiler ödülünü kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı en başarılı haç organizasyonu ödülünü aldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mekke'de düzenlenen Lebbeytüm ödül töreninde Diyanet'in en başarılı haç organizasyonu kategorisinde birincilik ödülü kazandığında açıkladı. Bu da bu yılki haça ilişkin dikkat çeken haberlerden biri. Şimdi kameralarımızı Erzurum'a çevireceğiz. Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen bölgeyi gezenler Kızıl Vadiler arasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
6: Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Narman peri bacaları ziyaretçi akınına uğradı. Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan peri bacaları bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. 12 kanyondan oluşan ve ABD'deki Büyük Kanyon'la benzerlik gösteren bölge son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor. Kızıl tonlardaki vadiler arasında gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu doğal güzelliği ölümsüzleştirdi. Bazı ziyaretçiler de oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan bölgede kızıl ve yeşilin buluştuğu vadilerde at binip keyifli vakit geçirdi.
5: Şimdi Akşam Gazetesi'ni hemen açalım. Akşam Gazetesi'nin manşetinde hangi haberler yer alıyor bakacağız. Ardından da gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu kazada otobüs nasıl yanar? Az önce sorduğumuz soruyu Akşam Gazetesi de farklı bir manşette sormuş. Denizli'de arıza veren yolcu otobüsü 20 dakika sonra bariyerlere çarpınca alev alev yandı. 8 kişi öldü. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor. Gün boyunca da bugün ilişkin konuşacağımız başlıklardan biri olacak. Bir başka haber, Boğaz'da muhteşem kutlama. İstanbul Fethi'nin 572. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda dronlarla bir görsel şölen oluşturuldu. O da Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberlerden biriydi. Tabii ki Kanye West'i konuşuyoruz. Kanye West 118 bin kişiyi ağırladı İstanbul Olimpiyat Stadı'nda ve Kanye West şu ana kadarki en kalabalık konser rekorunu da İstanbul'da kırdı. Anıtkabir'de çelenk korsanlığı, bu da CHP ilişkin aktaracağımız haberlerden biri.
7: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşidin daha tescil altını duyurdu. Bakan Yumaklı, tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz dedi.
1: Gıda arzı güvenliği teminat altına alınıyor. Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Yerli tohum sayısı 1087 oldu. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurguladı.
2: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun.
1: Yeni tescillerin tahıl, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerle, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri kategorilerinde olduğunu aktardı Bakan Yumaklı.
2: Tescilli tohumlarımızda stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz.
0: Erken emekli ilişkin bir haberle devam edeceğiz. Sabah gazetesine bakalım. Önder Yılmaz'ın köşesinde yer alıyor. Erken emeklilik için kritik yaş 18. 18 yaşından önce sigortalı olmak erken emeklilik açısından önemli. Bu yaşta ödenen primler SGK tarafından geçerli kabul ediliyor ve toplam prim gününe dahil ediliyor. Ancak kıdem hesabında 18 yaş ve üstü baz alınıyor. Son 3 yılda 2.6 milyon EYT'li toplamda 3.3 milyon kişide emekli olduğu güne ilişkin aktaracağımız, ekonomiye ilişkin aktaracağımız haberlerden biri.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ve milli futbolcumuz Arda Güler bir kez daha hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Arda Güler bir kez daha Türkiye'yi gururlandırdı. UEFA sezon ödüllerini açıklarken milli oyuncu Arda Güler bir ödülün daha sahibi oldu. UEFA yaptığı açıklamada Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi ifadelerini kullandı.

0: Modern sanatlara ilişkin tartışılan görüntülerden biridir. Uzun zamandır konuşulur. Bir müzedeki o bantlı muz sanat sergisi. Ancak bu kez o muzun gündeme gelmesinin sebebi duvara bantlanmış muzun müzeden çalınması. Tabi bu hırsızlık tartışmaları da beraberinde getirdi. Hemen bakalım.
1: Yine muz, yine müzede hırsızlık. Dünyanın en çok konuşulan 6,2 milyon dolarlık sanat eseri olan duvara bantlanmış muz çalındı. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen İtalyan sanatçı Maurizio Catena'nın ikonik komedyen eseri ortadan kayboldu.
2: 2019'da Miami'deki Art Basel'de ilk kez sergilendiğinde büyük bir kalabalık vardı. Diğer sanat eserlerinin güvenliği için sergi alanından kaldırılması gerekti. Hatta bir performans sanatçısı eseri yedi.
1: Müzede rutin kontrol yapan güvenlik beyaz duvarda sadece bant kaldığını, milyonlarca dolarlık muzun yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Metz polisi müzede geniş çaplı soruşturma başlatırken güvenlik kameraları geriye dönük incelemeye alındı. Daha önce birden fazla kez ziyaretçiler tarafından yenen muz bu kez yenmekle kalmadı, kimliği belirsiz kişilerce çalınmış oldu.
0: Türkiye, dünyanın dört bir ucunda ihtiyaç sahiplerini ellerinden tutmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle Afrika ülkesi Nijer'de

0: yeni su kuyuları açıldı.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından su kuyuları hizmete açıldı. 7'den 70'e bölge halkı ellerinde kovalarla temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı. Dünyanın dört bir yanında mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olan Türkiye, Afrika ülkesi Nijer'de destek elini uzattı. Türkiye'den yapılan bağışlarla yürütülen Bir Damla Hayat projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Niyame Din Hizmetleri Müşavirliği öncülüğünde yeni su kuyuları faaliyete girdi.
2: Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetleri olarak son 2 yılda burada 50'yi aşkın su kuyusu ve 5 tane mescit faaliyeti hayata geçirdik, projesini hayata geçirdik. Bu su kuyusu ve mescitlerden 50 bini aşkın Nijerli kardeşimiz istifade etmektedir. Su bulmak için 7-8 kilometre yol gidip su alan kardeşlerimiz bizlere çok büyük mutluluklar duyduklarını ifade ediyorlar.
1: Temiz suya erişmekte zorluk yaşanan kırsal yerlerde faaliyete geçen kuyular ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Mutlulukları gözlerine yansıyan yerel halkın kadın ve çocukları o anları dans ederek kutladı. Türkiye'nin binlerce kilometre ötedeki yardım eli kuyularla da sınırlı değil. Bölge halkının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmesi için mescitler açıldı. Bölge halkı yeni mescitlerde ilk namazı eda etmenin heyecanını yaşadı.
2: 15'i aşkın su kuyusu ve 2-3 tane mescit projemiz var. Allah nasip ederse onları bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde yardımlarımızı Nijer'deki kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Best Allianz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeridi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: Gibi erken saatlerinde başladı operasyon. Çok konuşulan bir belediyede İzmir'de hem eylemleriyle hem de çöp operasyon, buradaki çöp olaylarıyla, operasyonlarıyla Buca Belediyesi yaklaşık 2 yıldır gündemdeydi Görkem. İşte şimdi de bu sabahın ilk ışıklarında bu operasyon yapıldı. Şu anda toparlamak istersek Eren Kılıç eski belediye başkanı ve Görkem Duman da gözaltına yaklaşık 10-15 kişinin de şu anda Yeşilyurt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri aldığımız bilgiler arasında. Gökhan.
5: Sefer Ayça'ya notlar için teşekkür ederim. Önemli bir gelişme. Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon yeni güne ilişkin son dakika gelişmelerimizden biri. Aralarında Buca Belediye Başkanı'nın olduğu çok sayıda isim hakkında ise gözaltı kararı var. Şimdi tam da bu konuya başlamışken siyasetle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor sorusu. Bugüne ilişkin ve bu hafta ilişkin iki önemli başlığımız var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Malum Özgür Özel tarafı bugün itibariyle artık olağanüstü kurultay için imza toplama sürecine başlattı. Gözler yarına çevrildi. Yarın bir grup toplantısı olacak mı olmayacak mı? Olacaksa Özgür Özel nasıl bu toplantıya başkanlık yapacak? Bunlar tartışma konusu. Ama şimdiden hafta sonunda bir yandan da yaşanan Anıtkabir krizi, Anıtkabir'deki genel başkan krizi de siyasetin ana tartışma konusu. Gün boyunca da karşılıklı açıklamalar vardı CHP'nin iki kanadından. Neler oluyor? Hemen bakalım.
6: Adres Anıtkabir.
7: Ne yapıyorsun lan?
6: Özgür Özel ve beraberindekiler Atatürk'ün mozelisinin hemen başında. Çıkan arbedenin nedeni ise Özel'in unvan sevdası. CHP Genel Başkanlığı görevi mahkeme kararı ile elinden alınan Özel, alternatif bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'e yürüdü. Mozele'ye üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazılı çelengi bırakmak istedi. Ancak bu talebi Anıtkabir teamüllerine uygun olmadığı için geri çevrildi. Gerilimin fitili de o sırada ateşlendi. Özel önce kendi getirdiği çelenkten söktüğü unvan yazılı şeridi cebinden çıkardı, Anıtkabir komutanlığına ait çelengin üzerine koydu. Haliyle görevliler müdahale ederek şeridi oradan kaldırdı. Bu kez devreye Özel girdi ve Özel unvanlı şeridi güvenlik görevlisinin elinden çekip aldı. Yetmedi, Anıtkabir komutanlığına ait şeridi de söktü karanfillerin üzerinden. Ortalık karıştı, Mozele'nin önünde arbede yaşandı. Anıtkabir'de İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden Özel'in kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanan keskin bölünmede saflarda netleşmeye başladı. Son krizde sessizliğini koruyan Mansur Yavaş Özel'in safında ortaya çıktı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla savaşını her platformda sürdürüyor. Öyle ki kurmaylarıyla acil koduyla mecliste toplantı yaptı. O toplantıdan partiyi kurultaya götürebilmek için delegelerden imza toplama kararı çıktı. Merak edilense salı günü CHP grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı. Kılıçdaroğlu grup toplantısı için benim talimatımı bekleyin demişti ama
8: yönetmeliğimize göre de, tüzüğümüze göre de, meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler. Yasal zemin 100 yıllık partide öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu nedenle.
6: Kılıçdaroğlu'nun

0: Ali Kardem, bir yandan CHP'yi konuşuyoruz, diğer yandan kabine var, hareketli. Ankara gündemini senden alalım.
1: Günaydın Gökhan Kurt. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından tekrar Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında önemli konu başlıkları olacak elbette. ABD-İran-İsrail savaşı, ekonomi ve aslında toplantının en sıcak başlığı da terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu süreçle ilgili kabinede sahadaki durumun detaylandırılması da bekleniyor. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirmeler de elbette toplantının ana gündeminde olacak. Bir diğer önemli konuysa ekonomi konusu. Toplantıda ekonomideki gelişmeler de detaylandırılacak, detaylı bir şekilde ele alınacak. 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerine gözler çevrilmişti. Ekonomik tedbirler ve enflasyonla mücadele programı da toplantının ana gündeminde olacak. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde de uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum da değerlendirilecek. Bir diğer önemli ve sıcak başlıksa aslında ABD-İran-İsrail savaşıydı. Konuyla ilgili ABD-İran-İsrail savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği de kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği de kabinenin gündeminde olacak. Sürecin başından beri aslında hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Hakan Fidan'ın yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Bu da kabinenin ana gündeminde olacak diyelim. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Yaklaşık iki haftalık aranın ardından kabine toplantısı tekrar gerçekleşeceğini ifade edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantı önemli konu başlıkları olacak. Bunlardan birinin ekonomi olduğunu ifade ettik. Bir diğeri ise ABD-İran-İsrail savaşıydı. Gelinen son durum değerlendirilecek ve Türkiye'nin bu süreçteki yaptığı yoğun diplomasi trafiği de gündemde olacak. En önemli konulardan biri de aslında ifade ettiğimiz gibi aslında terörsüz Türkiye süreciydi. Bununla ilgili de silah bırakma sürecindeki son durum detaylı bir şekilde değerlendirilecek diyelim. Gündem oldukça yoğun elbette. Gözlerde kabine toplantısında yaklaşık 2 hafta aranın ardından tekrar toplanacağını ifade ettik. Bizler de bu toplantı sürecini takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
0: Burcu Özdur'a notları için teşekkür ederim. Bir yandan gözümüz kabinede, diğer yandan CHP'deki gelişmelere odaklanmış durumdayız. Burcu da bize detayları aktardı. Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen açıklamalara bakalım. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamaları ile birlikte terör örgütü FETÖ'ye yönelik mücadele bir kez daha gündemimize ilk sıralara ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bayram mesaisindeki özel harekat polislerini yalnız bırakmadı. Kahramanların bayramını kutlayan Bakan Çiftçi 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. O karar Karanlık geceyi aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi ifadesini kullandı.
2: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı özel harekat başkanlığımızı bombaladılar.
3: Gündeminde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vardı. O gece ilk hedef alınan yerlerden birinin özel harekat başkanlığı olduğunu hatırlattı.
2: O karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
3: Ailelerinden uzak görev başında olan özel harekat polislerini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ziyaret etti.
2: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
3: Kahramanların bayramını kutlayan Bakan Çiftçi, milletin huzurunun bu fedakarlıklara borçlu olduğunu vurguladı.
2: Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu milletin huzuru çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir. Allah hepinizden razı olsun.
3: Bakan Çiftçi, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı.
2: Bu kahraman ocağın tüm şehitlerini ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Gazilerimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum. Bu yiğitleri yetiştiren anne ve babalara, fedakar ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü

0: türlü tehlikeden muhafaza eylesin.
1: Şimdi dünya gündemi diyeceğiz. Dünya gündemi dediğimizde ardı ardına son dakika gelişmeleriyle başladık. Bir sıcak gelişmemiz daha var. ABD Başkanı Donald Trump'tan az önce bir açıklama geldi. Peki ne diyor Donald Trump? O açıklamaya bakalım. Trump'ın açıklamasında İran gerçekten bizimle bir anlaşma yapmak istiyor. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri ile bizimle anlaşma yapması iyidir. Fakat demokratlar bir kelime oyunu oynuyor burada Donald Trump. Demokratlar ve vatanını sevmeyen cumhuriyetçiler bunu anlayamıyor diyor ABD Başkanı Donald Trump. Hemen detaylandıralım. İşimi düzgün bir şekilde yapmanın ve müzakere etmenin benim için çok daha zor olduğunu anlamıyorlar mı? Siyasi korsanlar daha önce hiç görülmemiş seviyelerde tekrar tekrar daha hızlı hareket etmem ya da yavaş hareket etmem ya da savaşa gitmem ya da her neyse. Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Sonunda her şey yoluna gidecek. Her zaman bu olur diyor ABD Başkanı Donald Trump. Biraz iç siyaset, biraz dış politika ama iki önemli cümle önemli. İran bizimle bir anlaşma yapmak istiyor. Gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor diyor. Ve rahatlayın, arkanıza yaslanın. Biz burada bir anlaşma yapacağız. Her şey yoluna girecek diyor ABD Başkanı Donald Trump. Biraz da piyasaların ateşini düşürmeye yakın bir açıklama gibi duruyor. Ki piyasaların ateşini yükselten sebep Kuveyt. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri İran'ı, İran'sa Kuveyt'e hedef aldı. Çok sıcak gelişmeler var. Yeniden barışı konuşurken şu dakika itibariyle savaşı konuştuğumuz bir tablo var. Hemen bakalım ne oldu sabah itibariyle. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı gece saatlerinde İran'ın Kecm Adası'na yönelik bir saldırı düzenledi. Bu saldırıya gerekçe olaraksa İran'ın pazar sabahı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürmesi gerekçe gösterildi. Bu açıklamada saldırıda Kecm Adası'na yönelik hedefin vurulduğu, buradaki radar ve komuta merkezinin vurulduğu belirtiliyor. İran peki ne yaptı? İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından gerçekleştirilen bu saldırıya yanıt olarak Kuveyt'i vurdu. Kısa bir süre önce Kuveyt'te alarm zilleri çaldı, sirenler çaldı ve Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuveytlilerin evlerinden ya da güvenli bölgelerinden çıkmaması istendi. Karşılıklı saldırılar var. Güne çok yüksek bir tansiyona başladık. Piyasalara baktığımızda ise piyasalarda petrol yeniden %3'ün yakın yükselişle güne başlamış durumda. Tabii ki bütün düğüm noktası iki başlık. Hürmüz ve zenginleştirilmiş uranyum konusu. Amerika Birleşik Devletleri ise özellikle Hürmüz konusunda yeni müdahaleler gerçekleştiriliyor. Toplamda 118 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. 5 gemi ise devre dışı bırakıldı. Hürmüz'de neler oluyor dediğimizde ise CENTCOM'un açıklaması burada önemli. CENTCOM 118 ticari geminin rotasının değiştirildiğini söyledi. Amerika'nın uyarılarına uymayan 5 geminin ise devre dışı bırakıldığını söyledi. Yani bu gemilere müdahale söz konusu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Bir de tabii ki bu yaşananlar piyasa üzerine nasıl etkili? Şimdi biz 9 günlük bayram tatilinin ardından bugün piyasaları açıyoruz. Borsa İstanbul Cuma günü, önceki hafta Cuma günü %1,64'lük düşüşle 13.662 puanla günü tamamlamıştı. Tabii ki bu bir hafta içerisinde çok hareketliydi. Borsada nasıl bir hareket göreceğiz? Bekleyip göreceğiz. Dolar TL'de işlemler başladı. Dolar TL 46 lira seviyesine doğru hareketlenmiş durumda. 45 lira 91 kuruş. Euro TL'ye bakacağız. Şu an itibariyle Euro'da daha hafif bir yükseliş var. 53 lira 55 kuruş civarındayız. 54 liraya biraz daha mesafe var. Altın fiyatları tabii ki özellikle haftanın son gününde barış ihtimali altını yükseltmişti. Son 2 ayın en düşük düzeyinden altın toparlanmıştı ama şu an yeniden düşüş başlamış durumda. %0,45'lik bir geri çekilmeye 4518 dolardayız. İç piyasadaki etkisine bakalım. İç piyasadaki tabloya baktığımızda 6664 liraya geriledi gram altın. Gümüş fiyatları hareketliğin olduğu değerli metallerden biri de gümüş. Gümüşte altının tersi bir hareket var. 75 dolar 69 sent çok hafif bir yükselişten bahsediyoruz gümüşte ve petrol. Petrol hafta sonuna düşüşle başlamıştı ama şu an itibariyle %2'nin üzerine çıktık. 93 dolar seviyesinde ise Trump'tan gelen açıklamalar, rahat olun bir barış sağlanacak açıklaması piyasaları nasıl etkileyecek ya da etkileyecek mi, bekleyip görmek gerekiyor. Bunları konuştuk, piyasaları konuştuk ama bir de tabii ki piyasaya dair, ekonomiye dair de söyleyeceğimiz başka başlıklar da olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünyayı konuşmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünya gazetelerinin manşeti, tüm Türkiye'de de gazete manşetlerinde yer alıyor. Sahneye siz çıkmazsanız büyük Trump çıkar. ABD'nin 250. bağımsızlık yıl dönümü için Freedom 250 adlı organizasyon tarafından planlanan dev konser serisi krizle başladı. Etkinlikte sahne alacağı açıklanan şarkıcı ve grupların siyasete alet edildikleri gerekçesiyle projeden bir bir çekilmesi ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Donald Trump, eğer siz katılmazsanız ben çıkarım dedi. Mitinge Elvis Presley'den bile daha büyük kitleleri çeken Büyük Başkan Trump'ı bu üçüncü sınıf şarkıcıların yerine getirmeyi düşünüyorum dedi. Donald Trump meydan okumaya devam ediyor. Şimdi konuşacağımız bir başka başlık daha var. Rusya-Ukrayna Savaşı. Beşinci yılındayız ama savaş daha da şiddetlenmiş durumda. Biz barışa ulaşacağımızı söylerken, üstelik Rusya'dan Kiev'i, başka ülkelerin diplomatik temsilcilerinin Kiev'i boşaltması yönünde de çağrılar var. Ne oluyor? Biz barışı konuşurken yeniden nasıl savaşa döndük? Tablo nereye doğru gidiyor? Rusya'ya gidelim. Rusya yeni güne nasıl başladı? Akşin Kişi'ye bizi bekliyor. Akşin, günaydın. Galiba barış ihtimalinden artık iyicene uzağız. Tablo nereye doğru gidiyor Rusya için?
3: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında cephe hattındaki stratejik inisiyatifi kaybetmeye başlayan Rusya ordusunun artık yakın zamanda bu savaşı kazanabilme ihtimali de imkansız gibi gözüküyor. Cephede ilerleyemeyen Rusya ordusu bu yüzden son günler Ukrayna'nın büyük kentlerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 108 füze ve 2300'den fazla silahlı insansız hava aracı kullandığını bildirdi. Rusya'nın ayrıca bu sürede yaklaşık 1560 güdümlü bomba kullandığını açıklayan Zelenski, hedeflerin ağırlıklı olarak sivil ve enerji altyapısına yönelik olduğuna dikkati çekti. Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını da kaydeden Zelenski, hem ABD'ye hem de Avrupalı müttefiklere güvendiklerini ifade etti. Rus ordusunun son dönemde yoğun füze saldırılarına yönelmesini ve sahadaki kayıplara bağlayan Zelenski, Rusya'nın 2025 yılı sonundan itibaren cephede inisiyatifi kaybetmeye başladığını dile getirdi. Bu arada Rus basını son günler Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Donbas'ı Kırım'a bağlayan karayolunu ciddi şekilde kontrol altına almaya başladığını, Rus ordusunun lojistik ihtiyacını karşılayan bu yoldan tırların geçişinin artık eskisi gibi güvenilir olmadığını yazıyor. Ukrayna'nın drone üretiminde artık Rusya'yı geride bıraktığına da dikkat çeken Rus basını savaşın çıkmaza girdiğine vurgu yapıyor. Savaştaki belirsizlik durumu ise Rusya içindeki değişik çevrelerde bu savaşın ne kadar gerekli olduğu tartışmalarını da yeniden beraberinde getirdi. Rusya'da savaş karşıtlarının giderek artmasındaki diğer bir etken de bu savaşın Rusya'ya getirdiği ağır maliyetten kaynaklanıyor. Rusya'nın Avrupa kısmındaki tüm petrol arıtma tesislerinin Ukrayna dronlarının saldırılarından zarar gördüğünü ve ülkenin ciddi bir benzin sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını da diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Akşin Kışı'ya ve teşekkür ederim. Rusya'nın başkenti Moskova'dan neler yaşanıyor sorusunun yanıtını aldık. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. O da Türk savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar. Biz sadece insansız hava araçları, teknolojileri, savaş uçakları da zırhlı araçlardan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin topyekün gerçekleştirmiş olduğu savunma sanayindeki bu devrim Yunanistan tarafından da yakından takip ediliyor. Yunan medyasının gündeminde de Türk havacılığının elde ettiği başarılar var.
4: Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında bir kez daha geniş yankı buldu. Özellikle Eurofighter Typhoon ve Kaan projeleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hava gücüne geçiş yaptığı vurgulandı. Yunan medya kuruluşu On Alert, 2030 yılının Ege'deki hava gücü dengesi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını öne sürdü. Yayınlanan analizde Türkiye ve Yunanistan'ın 1990'lı yıllardan bu yana ilk kez bu denli kapsamlı modernizasyon programlarını eş zamanlı olarak tamamlamaya yaklaştığı belirtildi. Değerlendirmede Türkiye'nin sayısal üstünlüğünü koruduğuna dikkat çekilirken Eurofighter Typhoon tedarikine özel bir başlık ayrıldı. Mevcut anlaşma kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon'un envantere gireceği hatırlatılırken Katar ve Umman üzerinden gerçekleşebilecek ek tedariklerle bu sayının 40 ila 44 arasına çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. Gelişmiş radar sistemleriyle donatılan uçakların Türkiye'yi Avrupa'nın en modern savaş uçağı filolarından birine sahip ülkeler arasına taşıyabileceği ifade edildi.

0: Yunan basını yerli ve milli muharip uçak Kaan'a da ayrı bir yer ayırdı. Analizde Türkiye'nin sadece uçak sayısını artırmadığı, aynı zamanda yeni nesil hava harbi konseptine geçiş yaptığı vurgulandı. Yerli İHA ve SİHA sistemleri, elektronik harp yetenekleri, radar ağları ve komuta kontrol altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'yi çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri konumuna taşıdığı belirtildi. Kaan'ın sahip olacağı 5. nesil kabiliyetlerin ise Türk Hava Gücü açısından tarihsel bir eşik anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Dokuz günlük uzun bayram tatili artık bitti. Mesai başladı. Ete bu haliyle İstanbul'da bir trafik yoğunluğu, büyük şehirlerde bir trafik yoğunluğu anlamına geliyor. Peki son durum ne? Hemen İstanbul'daki trafik durumuna bakacağız. Haber ekibinin Ahmet Nazif Fural bizi bekliyor olacak. Ahmet, bir kez daha günaydın. Tabii ki bayrama göre nasıl kıyaslayacağız İstanbul trafiğini?
2: Günaydın Gökhan Kurt. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu an trafiğin özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun olduğunu söylemek mümkün. Kurban Bayramı tatili artık bitti. O 9 günlük bayram tatili bitti. İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz o 9 gün boyunca belki o kısa sürede alıştığımız trafik yoğunluklarına artık elveda dedik. Ve İstanbul'daki trafik yoğunluğu an itibariyle %60 seviyelerine ulaştı. Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu %67 şu an itibariyle ve özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Peki nereler? Sıra sıra ilerleyelim. Kars'tan başladığı takdirde Kadıköy'e kadar yine yoğun akıcı seyreden ve zaman zaman durma noktasına gelen bir trafik var. Ataşehir'de başlayarak Ümraniye'yi içine kapsayacak şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam eden oldukça yoğun bir trafik var. O2 üzerinde bunu da hatırlatalım. Yine aynı şekilde Sancaktepe bölgesinde bir araç kazası söz konusu. Bu araç kazası sebebiyle yine köprü istikametinde bir yoğunluk var Sultanbeyli Sancaktepe arasında. Bu yoğunluk da kilometrelerce uzanmış şekilde şu an E80 üzerinde. Ve yine devam ettiğimizde Üsküdar Altunizade bölgesinde de yine çok yoğun bir trafik var. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru uzanan son nokta olması hasebiyle o bölgede oldukça yoğun. Küçükyalı Bostancı bölgesi, Çamlıca Altunizade bölgesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldukça yoğunken yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru uzanan Ataşehir Çakmak Köprüsü, Semimraniye, Elmödük, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri yine en yoğun noktalardan. Avrasya Tüneli de şu an Avrupa'da, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk içeriyor. Göztepe'de o yoğun olan noktalardan. Avrupa yakasına dönelim. Avrupa yakasında şu an itibariyle Küçükçekmece bölgesinde Ankara istikametinde, köprü istikametinde bir araç arızası sebebiyle yoğunluk oluşmuş durumda. Bu yoğunluğun da yine Avcılar bölgesine kadar uzanmış halde olduğunu belirtelim. Devam eden noktada da şu an için Edirne istikametinde gün gören Bahçeli Evler, Zeytinburnu bölgesinde bir yoğunluk yaşanıyor. Devamını da Haliç bölgesine kadar Zeytinburnu'ndan başlayarak devam eden ve Ok Meydanı yol ayrımına kadar süren bir yoğunluk söz konusu. Gazi Osman Paşa'dan başlayarak Kağıthane Hastal'a kadar devam eden de TEM üzerinde oldukça yoğun bir trafik var. İstanbul'daki an itibariyle trafik yoğunluğu %60'a ulaşmış durumda. Anadolu yakasındaki trafik %67. İstanbul'da artık mesai başladı ve bu mesainin başlamasıyla birlikte İstanbullular trafiğe de merhaba dedi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Gökhan Kut.
1: Evet, Ahmet Nazif Vural'a notları için teşekkür ederim. Şimdi tabii her sabah olduğu gibi gündemin sıcak başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Ramazan Almaşehir İstihbarat Şefimiz Ramazan Bizler Bilgi. Ramazan hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın Gökhan.
1: Şimdi günün önemli başlıklarından biri bu aslında geçtiğimiz aylarda da yaşadığımız bir acı olayın aslında önlenmesi. Bir haberimiz var, ekranlara getireyim öncelikle. İstanbul'da Fatih Edirne Kapı surlarında bir genç kız ve erkeğin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polise haber verildi. Gençlerin üzerinde yapılan aramalarda bıçak ele geçirilirken telefonlarda ise bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar buldu. Bu olay neydi? Bir haberimize bakalım, ardından Ramazan Almaşehir ile konuşacağız.
0: Polise gelen ihbar cinayeti önledi. İstanbul Fatih Edirne Kapı surlarında bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini görenler durumu polise bildirdi. Ekipler iki şüpheliyi polis merkezine götürdü. Telefonlarında yapılan incelemede surlarda yaşanan önceki cinayete ait fotoğraflar

0: satanizm ve seri katil görselleriyle kız arkadaşına gönderdiği yeni bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli erkek mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı surlarında Semih Çelik, kendisi gibi 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da yaşamına son vermişti. Polis Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cansız bedenini bulmuştu.
1: Biz bu olayın aslında çok benzerini haberimizde de ekranlara getirmiştik. Birkaç önce yine İstanbul'da surların bulunduğu noktada yaşamıştık. Ne oldu? Olayın detaylarında neler var? Ramazan, nasıl değerlendireceğiz bu olayı?
2: Şimdi aslında emniyet ekiplerinin dikkati, vatandaşların da şüpheli şahıs olarak gördüğü iki kişiyi ihbar etmesi olası bir cinayetin önüne geçmiş gibi görünüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Gözaltına alınan iki şüpheli var. Birisi 18 yaşında erkek şahıs, diğeri de 16 yaşında bir kız çocuğu. Erkek şahsın cep telefonunda inceleme yapıldığında 2024 yılında tüm Türkiye'yi şoka uğratan bir sur cinayeti olmuştu, evet. Biliyorsun. Önce intihar eden katil evde bir kızı öldürdüğü tespit edilmişti. Akabinde ise surlarda yine bir vahşice bir cinayet, evet, işlemişti. Maalesef. Şimdi bu cinayeti önleme olarak nasıl algılanıyor? Çünkü polis ekipleri önce bu iki kişi şüpheliyi durduruyorlar surlarda.
1: Burada bir polisin dikkati var aslında.
2: Kesinlikle. Vatandaş ihbar ediyor, şüpheli şahıs ihbarı. Olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet ekipleri erkek şahsın hareketlerinden şüphelenince bir üst araması yapıyorlar. Cep telefonunu incelediklerinde ise 2024 yılında o surda işlenen o cinayetin, o surun fotoğrafı, yine sur cinayetiyle ilgili görüntüler ve bazı işte satanizm çağrıştıran fotoğraflar, bunlar tespit edilince acaba bir cinayet mi olacaktı sorusu da daha da ağırlık kazanıyor. Evet. Gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor. Gözaltına alınan 18 yaşındaki erkek şahsın 3 hafta boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözetim altında tutulmasına karar veriyor mahkeme. Kız çocuğu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Yani ailesine teslim ediliyor. İkili arasında bir arkadaşlık olduğu, erkek şahsın il dışından İstanbul'a geldiği, birbirlerini tanıyorlar. Ama gerçekten de hem olay yerinin 2024'teki o vahşi cinayetin olay yeri mahalli olması, hem cep telefonundan çıkan bu görseller bir cinayetin önlenmiş olabileceği ihtimalini ağırlık kazandırıyor.
1: Çok fazla tesadüfi detay var. Yani dediğin gibi cep telefonundaki görseller, olay yerinin seçilmesi insanın aklına hep başka şeyleri getiriyor.
2: Şunu da belirtmek gerekiyor Gökhan. Bu vereceğim bir iki bilgi aileleri ürkütmesin ama çocuklarıyla ilgili de çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Yapılan araştırmalarda gençler arasında sosyal medya kullanım oranı %92'sinin sosyal medya kullandığı, tabii, tespit ediliyor. Ama bu normal. %82'sinin ise ailelerinden habersiz başka bir gizli hesap kullandıkları tespit edilmiş.
1: Yani kullanılan profilin dışında yeni başka bir hesabı,
2: evet,
1: daha var.
2: Başka bir hesabı daha var. Şimdi bu hesaplar, gizli hesaplar deyince akla ne geliyor? Tabii ki son dönemlerde özellikle sosyal medya yasasının 15 yaş altına sınır getirilmesi, kimlikle giriş vesaire, bunlar çok önemli gelişmeler. Ancak yurt dışı uzantılı IP numaraları, yurt dışından bağlantılı olan bazı sosyal ağlar, platformlar, evet, var. Ve orada maalesef gençlere yönelik bir satanizmle ilgili bir propaganda, çocukları şiddete, gençleri şiddete yönelecek bir gruplar oluşturuluyor. Ve bu ağlara özel şifrelerle girilebiliyor. Önce bu çocuklar bu gruplarda güven kazanılıyor. Ardından da o grubun üyesi olacak şekilde çocukları zorlama ile birlikte, bazen şantajla, bazen tehditle o grubun içerisine alıyorlar. Bunları daha öncesinde gördük. Şunu da belirtmek gerekiyor. Herkes sosyal medyasında bazı paylaşımlarını eşine, dostuna, yakın çevresine göstermek isteyebilir. Bu normal. Tabii. Ancak şu veri de çok dikkat çekici. Yine gençlerin 1/3'ünün, her 3 gençten birinin daha doğrusu, sosyal medya platformu herkese açık. Yani çok rahat bir şekilde
1: herkes profili görebiliyor.
2: Profilini görebiliyor. O profilden mesajlar atabiliyor. O gelen mesajlar, direkt mesaj DM kutusuna gelen mesajlarda önce güven kazanıp ardından da tehdit ve şantaja varan, evet, paylaşımlar ulaşılabiliyor. Ya bu konuda ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu son örnek neyse ki polisin dikkatinde, vatandaşların ihbarı sayesinde belki de çok kötü şeyler

0: konuşacağımız bir olayın önüne geçmiş olabilirdi.
1: Şu an. Yani evet, bu yayınımızda Gökhan, gerçekten çok acı bir olayı konuşabilirdik ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ailelere çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ramazan, senle yayınımıza devam edeceğiz. Bir başka başlığımız daha var. Bir cinayet haberi, aslında bir şüpheli ölüm de diyebiliriz. İstanbul Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir kadın 5. katta temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düştü. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Haberimize bakalım, ardından konuşalım.
2: Cam silerken apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Ölümünün cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Olay Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 43 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova iddiaya göre temizlik yapmak için çıktığı camda dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler apartman boşluğunda sıkışan kadına ulaşmak için 1. kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Ancak sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Şimdi yaşanan bu olayı da ekranlara getirdik. Şimdi Ramazan, 5. kattan bir kişi düşüyor ve hayatını kaybediyor. Şimdi bu olayla ilgili prosedürel bir durum mudur soruşturma açılması? Her olayın ardına benzer soruşturma açılır mı? Yoksa başka bir detay mı var?
0: Şimdi prosedür şu. Normal yüksekten düşme vakalarında eğer yüksekten düşme olduğunun net bir şekilde gösteren güvenlik kamerası, görgü tanığı, birden fazla tanık ifadesi, evet yüksekten düştü, dengesini kaybetti ya da oradaki yetkili birinin kolluğun ya da yetkili bir makamın görmesiyle, yani o sırada tanıklık etmesi dışında bir olaysa şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçiyor. Yani her yüksekten düşmenin bir cinayet vakası olarak değerlendirilme durumu söz konusu değil ama herhangi bir soru işareti kalmaması açısından kafada yüksekten düşme vakalarında bir inceleme, bir soruşturma ve akabinde de o soruşturmanın içerisinde neler var? O yüksekten düşme vakasına tanık olan isimlerin ifadesi, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi, evde biri var mı yok muydu? Bunların tamamı soruşturma ekipleri tarafından inceleniyor. Ancak şu durumlarda bir ihbar, bunun yüksekten düşme olarak değil, şöyle bir durumda olabilir şeklinde bir ihbar gelirse, soruşturma makamlarında, kollukta herhangi bir şüphe olması durumunda tabii ki bu soruşturma safhası genişliyor. Ancak bu yüksekten düşme vakalarında net bilginin ulaşılması için şüpheli olum olarak incelemesi yapılıyor ve akabinde de normal bir şekilde bir şüpheli yüksekten düşmeye bağlı mı yoksa bir itme mi, cinayet vakası mı olup olmadığı soruşturma dosyasında netlik kazanmış oluyor Gökhan.
1: Bekleyip göreceğiz bu süreci. Tabii bu olay akıllara Güllü konusunda getiriyordu. Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümünde de benzer bir tablo vardı. Konuşacağız, değerlendireceğiz. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşehir bizlerle birlikte idi. Ramazan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yerimize katıldığın için yoğun bir gün seni ve ekip arkadaşlarımızı bekliyor. Şimdi biz bir başka haberle devam edeceğiz. Yine İstanbul'dayız. İstanbul'da Sultan Gazi'de bir kişi annesini eve kilitleyip rehine aldı. Kadının imdadına diğer oğlu yetişti.
3: Kardeş çekişmesinin arasında kaldı. Oğlu kapıyı üzerine kilitledi. Rehin alınan anneyi polis balkondan girerek kurtardı.
4: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
3: İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanda hareketli dakikalar yaşandı. Menekşe Keçe, oğlu Ekrem Keçe tarafından eve kilitlendi. Annesinden haber alamayan diğer oğul polise haber verdi.
5: Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani. Bir sıkıntıları var yani.
3: Ekipler şüpheliyi kapıyı açmaya ikna edemeyince itfaiye geldi. Merdiven yardımıyla 3. kattaki daireye balkondan girildi. Rehin alınan kadın kurtarılırken Ekrem Keçe gözaltına alındı.
1: İstanbul'da gece hareketliydi. Hem Esenler'de hem de Bağcılar'da ardı ardına farklı noktalarda yangınlar çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamana karşı mücadelesini ekranlara getirelim.
6: Esenler kadın onun oraya yangın çıktı.
7: Depoda çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Görüntüler İstanbul Esenler'den. İplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu

0: bulunduğu bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü. Yangın paniğinin yaşandığı diğer bir adreste Bağcılar'dı. Cadde üzerinde bulunan iki katlı iş yerinin çatısından bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyerek katlara sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
1: Şimdi gazete küpürlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Bakalım bugünün manşetlerinde, bugünün küpürlerinde hangi haberler yer alıyor? Hemen ekranlara getirelim. AK Parti'den İzmir'e çöp uyarısı. Yeni Asır gazetesi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in yeni bir çöp kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek günlük çöp miktarının 6000 tona ulaştığını ve yerel yönetimin yeni çöp tesisi projesine ilerleme sağlayamadığını söyledi. Kaya, İzmir'in yıllarını plansızlıkla, vizyonsuzlukla günü kurtarma siyasetiyle heba ettiniz. Şimdi çıkan tablo tam anlamıyla bir yönetim krizidir uyarısında bulunuyor AK Parti'den gelen o önemli uyarı. Şimdi gündeme ilişkin farklı haberler de var. Onları da ekranlara getireceğiz. Gazete manşetlerini konuştuk. Şimdi kameralarımızı sınırlarımızın dışına çevireceğiz. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta köylüler altın aramak için girdikleri mağarayı aşırı yağ sonrasında su basınca içeride mahsur kalmıştı. Tam 10 gündür mağarada ölüm kalım savaşı veren köylülerden 4'ü suyun tahliye edilmesiyle yürüyerek dışarı çıkmayı başardı. Ama hala içeride kalanlar var.
2: Günlerdir süren bekleyişin ardından iyi haber geldi. Madende mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Uluslararası kamuoyu Laos'ta süren kurtarma çalışmalarına kilitlenmiş durumda. 20 Mayıs'ta Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ücra bir köyünde altın aramak için mağaraya giren köylüler aniden bastıran yağmurla mahsur kaldı. Dünya çapında uzman dalgıçların katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonundansa sevindirici haber geldi. Aralıksız çalışan tahliye pompaları mağaradaki su seviyesini düşürünce mahsur kalan köylüler tırmanarak gün ışığına çıktı. Onlar ise mağaranın girişinde tam teçhizatlı olarak içeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar bekliyordu. O an gözyaşları sel oldu. Dalgıçlar hem şaşkınlık hem de sevinç içinde köylülere sarıldı. Dakikalarca duygusal anlar yaşandı. Yer altında geçen 10 günü aşkın sürenin ardından çamura bulanan ve açlık çeken köylülerde bazı rahatsızlıklar baş gösterse de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak bölge halkı henüz rahatlamış değil. Zira kurtulan köylülerin verdiği yeni bilgiler ve çizdikleri haritaya göre bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dalgıç ekipleri şimdi su seviyesinin yeniden yükselme riskine rağmen mağarada iki kayıp köylüyü arıyor.
1: Şimdi bugün artık bayram tatili sonrasında yeni günü başlıyoruz ama bayram tatilinde yaşananları da aktarmaya devam edeceğiz. Adana'ya kameralarımızı çevireceğiz. Çünkü o 9 günlük bayram tatili boyunca Adana'da bir aslında çevre felaketi yaşandı. Pek çok noktada atılan çöpler vardı. O çöpler ne zaman toplanacak sorusu da gündemdeydi. Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor ama çok da iyi bir manzara yok arkasında. Halil, günaydın, günaydınlar dileyim. Tam bir çevre felaketi. Neler söyleyeceğiz?
3: Gökhan Kurt, aslında bu yayını yapmak kolay gibi görünse de buradaki ağır kokuyu aslında keşke ekranlara taşıyabilsek. Zira işte sizin de ifade ettiğiniz gibi Kurban Bayramı sona erdi ama işte görmüş olduğunuz gibi kurbandan geriye kalan atıklar burada. İşte şu anda çok ağır ve pis bir koku var. Yaklaşmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Diğer taraftan atılmış eşyalar var ama işte tam da burada, hala burada işte kesilen kurbanların iç organlarını bu çuvallar içerisinde görmek mümkün ve hatta işte içerisindeki o diğer atıklar da burada çok da fazla yaklaşamıyoruz. İşte burası Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nin sokaklarını ekranlara getirmeye çalışacağız. İşte sadece Burada elbette çöp konteyneri yok çünkü hemen ileride de başka bir çöp konteyneri var.

0: Ama şu yol kenarlarında göstererek gidelim istersen Okan. Bakın atılmış ekmekler, toplanmamış, süpürülmemiş çöpler hemen yan tarafında yine benzer şekilde Kurban Bayramı'ndan geriye kalan işte o atıklar, özellikle de işte kesilen kurbanların iç organları burada çok ağır ve pis kokuya neden oluyor. Zira Adanalılar, özellikle de Seyhan'da yaşayan insanlar, Kurban Bayramı'nda en çok paylaşmış oldukları videolar bunlar. İşte hemen ileride yine çuvallar içerisinde atılmayan ve atılmayı bekleyen işte çöpler, 9 günlük tatil boyunca toplanmadığı için de şu anda tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Yeter mi bunlar? Bunlar yetmez. Hemen ileriye doğru gitmeye çalışalım. İşte yine atılmayan çöpler çuvallar içerisine konulmuş ve hemen bakın yerde yine hayvanların iç organları ve tabii ki konuşurken insanlar zorlanıyor çünkü çok fazla miktarda sinek var ve bu sinekler de ayrı bir buradaki insanların hayatını zorlaştırıyor. Hemen ileride bakın farklı bir çöp konteyneri var. Yine orada da çöpler alınmadığı için artık dışarıya taşmış çöpler bulunuyor. Yine sokağa da göstermeye çalışalım. Yine orada da torbalar içerisinde çöpler var. Onlar da alınmadı. Onlar da alınmadığı için işte burada maalesef insanların tepkisine neden oluyor. İşte orada da farklı şekilde çöpler var. Onlar da yine alınmış değil. İşte Türkiye Kurban Bayramı'nı geride bıraktı ama geride bırakırken de maalesef Adana'nın Seyhan ilçesinde, Çukurova ilçesinde de benzer manzaralar var aslında. Şöyle kenara geçelim. Ondan sonra gösterelim orayı da. İşte koskocaman bir ağaç gövdesi bile, kütüğü bile, tomruğu bile orada bulunuyor ve maalesef işte buradaki çöpler bayram boyunca birikti. Bayramdan önce de yine tepkiler vardı, sorunlar vardı ama bayramda daha da had safhaya çıkmış durumda diyelim ve Seyhan'ın sokaklarını ekranlara kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte getirdik diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Evet, Ali İbrahim Uğur'a notlar için teşekkür ederim. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Takvim gazetesinin sür manşetinde bizim çocuklar ATV'de milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk provasına bugün Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. 20.30'da başlayacak maç ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Manşete baktığımızda ise iki önemli haber. CHP'de FETÖ depremi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arkamızdan sinsice sızan FETÖ'cü ajanları fark edemedim dedi. CHP'deki herkes kim bu FETÖ'cüler diye sormaya başladı. 2.1 milyona özel okul. Yabancı özel liseler yeni öğretim yılı için fiyatlarını açıklamaya başladı. Rekoru Alman lisesi kırdı. Tam bir yıllık için isteyen ücret 2.1 milyon. Peşin de ödeseniz, taksitli de ödeseniz rakam değişmiyor. St. Joseph 2 milyon lira, St. Benoît 1.6 milyon, St. Michel 1.5 milyon, St. George Okul Lisesi ise 1.360 milyon lira istiyor. Robert Koleji ise 3.3 milyon liraya kapıyı açıyor. Bu yıl için özel okullardaki fiyatlar da yine cep yakacak türden. Şimdi kameralarımızı dünya sınırlarımızın dışına döndürmeye devam edelim. Estonya'ya gideceğiz. Estonyalı sporcu Jan Rose yine adından söz ettirdi. Varşova'nın simge yapıları arasında yerden 180 metre yükseklikte kurulan ip üzerinde yürüyerek izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.
2: 2000 ağrısına ip çekti. 180 metre yükseklikte ip üzerinde yürümeye başladı. Nefes kesen şovu izleyenler gözlerine inanamadı. Ekstrem sporların öne çıkan isimlerinden Jan Ross, Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir gösteriye imza attı. Estonyalı sporcu Kültür ve Bilim Sarayı ile Varso Tower arasına girilen yüksek hat üzerinde, ip üzerinde başarılı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sporcu ülkenin en yüksek iki binasını birbirine bağlayan yaklaşık 500 metrelik hattı tamamladı. 180 metre yükseklikte kurulan hat üzerindeki performans etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Estonyalı sporcu daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde de yürümüştü. Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçen ilk insan olmuştu.
1: Şimdi Miraç Öztürk'ün hikayesine bakacağız sayın.

0: Miraç Öztürk 10 yaşında İzmir'de yaşıyor. Ancak onu sabah ajansına konuk etmemizin sebebi matematikteki büyük başarısı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki matematik olimpiyatlarında Miraç altın madalya kazandı.
1: Daha da iyi olmak istiyorum ama hiçbir zaman kendime bu kadar yeter demedim.
2: Henüz konuşmayı yeni öğrenirken sayılarla bağ kurdu. Şimdi ise matematik olimpiyatlarında dünya birinciliğine uzanan bir başarı hikayesi yazıyor.
1: 2-3 yaşındayken 2'nin katsayılarını 4000'e kadar saymayı öğrenmiştim. Anaokulundayken 5000'e kadar sayabiliyordum. İlkokulda matematiğe olan ilgim derslerle birlikte daha da arttı.
3: Miraç Öztürk ilkokula başlamadan okuma yazmayı öğrendi. İlkokul yıllarında ise matematiğe olan ilgisi giderek arttı. 2023 yılından itibaren katıldığı matematik olimpiyatlarında 3 kez gümüş madalya kazandı. 2026 yılındaki yarışmada ise çıtayı daha da yükselterek altın madalya alıp dünya birincisi oldu.
1: Daha lise konularını ben ilkokuldan 3. 4. sınıfta öğrenmeye başladım, araştırıyorum.
2: Amerikan Matematik Olimpiyatlarında derece alan Miraç için sayılar adeta ayrı bir dünya.
1: Çok yüksek bir doğru sayısıyla, çok az yanlışla %1'lik dilime girerek altın madalya kazanmıştım.
2: Miraç matematik başarısının yanında küçük yaşta yazdığı kitaplarla da adından söz ettiriyor.
1: Kitapları anneme ve teyzeme aklımdaki hikayelerle yazdırıyordum. 5 yaşıma gelince okumayı öğrendikten 1 yıl sonra 1. sınıfa geçtiğimde de ilk kitabımı yazmaya başladım. Sihirli Altın kitabını ben tüm gelirini Türkiye Savunma Sanayi'ne, TUSAŞ'a bağışlıyorum.
2: Matematik dehası Miraç müzik notalarını da kendi kendine öğrendi. Artık dünya ünlü eserleri bile çalabiliyor. 10 yaşındaki öğrencinin çevre duyarlılığı da takdir topluyor.
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedemin eşi Emine Erdoğan'ın yaptığı sıfır atık projesi var. Ben de evde işte dışarıdan bulduğum naylon atıkları, kartonları, bunları değerlendirmek için kedi köpek yuvaları yapıyorum.
2: Ailesine göre onun dünyası kendini geliştirmek üzerine kurulu.
4: O zaten bilgisini bilir ama bir büyükten teyit almak ister.
5: Hayatı okumak ve yazmaktan geçiyor.
2: Küçük Miraç'ın gelecek ideali ise net.
1: En büyük hayalim de bu ülkeye, vatana, millete hayırlı bir bilim insanı olmak.
0: Şimdi gazete küpürlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Meslek liselerindeki o büyük dönüşümü konuşacağız biraz da. Milyoner Lise, Hatay'daki 4 yolu Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin atölyelerde yaptıkları üretimlerle geçen yıl 51.086.000 lira ciroya ulaşıldı. Okul bünyesindeki bilişim, makine, metal, kimya, elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarımıyla yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 7 farklı atölyede döner sermayeler oluşturuldu ve okulun geliri 51 milyon liraya ulaşmış durumda. Oldukça önemli bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. 2053 yılına kadar bir daha tekrarlanmayacak bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzü nadir rastlanan bir görkeme de sahne oldu. Mavi Dolunay'dan bahsedeceğiz. O renkli ve çarpıcı görüntülere bakalım.
6: Mayıs ayı içerisinde ikinci kez dünyaya gülümseyen Dolunay gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sundu. Astronomide Mavi Dolunay ya da Mavi Ay olarak adlandırılan ikinci Dolunay dünyanın birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en özel silüetlerinden biri bu kez gökyüzünün etkileyici misafiriyle aynı karede buluştu. Akşam saatlerinde yükselen Mavi Dolunay Galata Kulesi ile bir arada görüntülenerek İstanbul semalarında unutulmaz bir manzaraya imza attı. Bursa'da ise gözler Uludağ'a çevrildi. Mavi Dolunay, Uludağ'ın zirvesi üzerinde yükseliyormuş izlenimi oluşturuyordu. Doğu Anadolu'da da gökyüzü eşsiz bir şölene dönüştü. Van semalarında tüm ihtiyaçları

0: Tamamıyla yükselen mavi dolunay tarihi yapılarla birleşerek geceye damga vurdu. Van Gölü üzerinde yükselen mavi dolunayın oluşturduğu yakamoz Bitlis'te de görüldü. Sahile akın edenler bu eşsiz anları çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
5: Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: opette duracaksın. Aradığın ne varsa buldum opette bulacaksın.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyıl.

0: yaşıyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Doğa Maltepe.
4: Bu sabah trafiği, okullar açılıyor
3: evet,
4: vesaire.
3: Evet, sabah trafiğiyle birlikte ama İstanbul'a geliş yollarında da trafik yoğunluğunun devam ettiğini o oralarda bulunan arkadaşlarımız ilettiler. Yani Kurban Bayramı'nın dönüş trafiği devam ediyor bugün itibariyle de. Demek ki şöyle diyenler de oldu, çok trafik olacak.
4: Bir gün daha kalayım.
3: Bir gün daha izin alayım, o trafiği çekmeyeyim, pazartesi döneyim diye. Bir bakalım bugün sabah bayramda herkes onu konuşuyor. Diyorlar ki açıyorduk trafik yoğunluğuna bakalım %20, %25, işte %3 İstanbul bomboştu diye.
4: Evet, şu İstanbul an biraz boştu. Hani geçen bayramda biliyorsun hani boşalır mı dedik ama boşalmamıştı. 9 gün tabii insanlar İstanbul'dan gittiler ama İstanbul'a gelenler de çok oldu. Ben dikkat ettim, farklı yabancı plakalar vardı. Yani yabancıdan
3: kastım. Siz nasıl dikkat ettiniz? Burada değildiniz.
4: Burada yani çok büyük kısmında buradaydım. Yani
3: kısmında.
4: Türkiye'nin değişik yerlerinden plakalar da gördüm.
3: Ama bakın İstanbul'a dönüş nasıl başlıyor? İstanbul'a girişlerde Kocaeli tarafında bordo gözüküyor. Trafikte olanlara da buradan selam edelim, günaydın diyelim. Tatilimiz bitti, aman ağız tadıyla yavaş yavaş kurallara uya uya dönelim. Şimdi arkadaşlarım Cevizli Bağ'dan verdiler mesela görüntüyü. Faruk abinin söylediği gibi bu biraz da artık iş trafiğini geçti de
4: evet.
3: Ufak ufak sonları ama dönüşler devam ediyor. Söylediğim gibi şu an %54 bayram sonrası trafik. Bir yandan da bakayım evet en yoğun Kocaeli tarafında tabii. Gelişlerde. Nereye vereceksin Samet? Ah, işte Ankara mesela. Herkes memleketinden dönüşleri döndü. Göç devam ediyor yani anlayacağımız. Göç sürüyor. Ağız tadıyla geçmiş Türkiye'de. Olsun bayramlarınız inşallah. Ahmet Nazif de hazır. Günlerdir o da trafiği yakından takip eden muhabir arkadaşımız. Kim, nerede, ne zaman geçti, ne kadar yoğun olacak tüm Türkiye haberi ondan aldı. Ahmet Nazif, Burak Keskinci ile birlikte kameraman arkadaşımız. Ahmet günaydın. Neredesiniz? Galiba yoğun değil mi bulunduğun bölge? Nedir son durum?
5: Günaydın, bizler şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yanındayız. Hemen ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde şu an Anadolu yakasına, Avrupa yakasına geçişlerde bir yoğunluk oluşmuş durumda. Bunu belirtelim. Tabii bayram boyunca haber ekipleri olarak Türkiye'nin dört bir farklı noktasında yayınlarımıza devam etmiştik ve İstanbul ve Kocaeli'nde özellikle hem havadan hem de karadan birçok farklı noktadan bizler de o bayram trafiğini ekranlara getirmiştik, taşımıştık ve o 9 günlük bayram trafiğinin sona ermesiyle birlikte artık bugün mesai trafiği başladı İstanbul'da. Az önce sizler de belirttiniz İstanbul'da. Bu 9 günlük tatil içerisinde çok alıştık %10, %20'lik trafik yoğunluklarına. Ancak bugün henüz sabah saat 6.30-7 iken bile trafik yoğunluğu %35'lere kadar dayanmış ve geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde de %60'ın üzerine kadar çıkmıştı İstanbul trafiği ve şu an içinde %53 civarlarında seyrediyor. Elbette bulunmuş olduğumuz bu noktada özellikle kameraman arkadaşımız drone operatörümüz Burak Keskin'den rica edeceğim. Köprüye doğru göstermesini isteyeceğim drone kameramızda. Şu an o köprüden gelişlerin ne kadar yoğun olduğunu görebiliyorsunuz. Öyle ki bu yoğunluk Ataşehir'den başlıyor Anadolu yakasında. Ataşehir-Ümraniye bölgesi oldukça kalabalık ve bu kalabalık trafikten kilometrelerce uzanan bu trafikten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru uzanan araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra trafiğin daha rahat olduğu bir noktayla karşı karşıyalar. Devam eden noktada aynı şekilde Sem Güzergahı üzerinde Avrupa yakası ve Gazi Osman Paşa'dan başlayıp Hasal'a kadar devam eden yoğun bir trafik akışı var. Ve beraberinde Kuzey Marmara Sem bağlantısında Anadolu yakasında da yine bir yoğunluk görülüyor. Kavacık bölgesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru baktığımız zaman Üsküdar Altunizade bölgesi oldukça yoğun. Aslında mesai saatlerinin başlamasıyla birlikte İstanbul için en yoğun olan noktalar tekrar o hareketliliği içerisinde.

0: bölgesine, Edirne istikametine bir yoğunluk görülebiliyor. Ok Meydanı'na doğru Ankara istikametinde ise Halis bölgesinde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Çeşitli araç kazaları var. Bu kazalar sebebiyle de örneğin Küçükçekmece bölgesinde bu kaza sebebiyle yine Avcılar'dan oluşan çok yoğun bir trafik var Ankara istikametine doğru. Bizleri hem radyolarından dinleyen hem de televizyonlarından izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz için İstanbul trafiğini aktarmış olalım. Şu an için İstanbul trafiği oldukça hareketli. Elbette o 9 günlük bayram tatili trafiği artık geride kaldı ve İstanbul o eski hareketli günlerine, hareketli trafik günlerine geri döndü diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Cansın Elvacığım.
1: Ahmet Nazif'e teşekkür edelim. Kameraman arkadaşımız Burak Keskinci'ye de drone kameramıza yansıyan görüntüler. Bir kez daha yolda olanlara aman dikkat diyelim. Ağzımızın tadıyla dönelim. Maalesef kazalar da yaşandı. İlerleyen dakikalarda onlara da bakacağız elbette. Bayram tatilini artık noktaladık. Herkes işine, gücüne, okuluna dönmeye başladı. Yo buyurun lütfen. Faruk abi de tam kahvesini yudumlarken ben dönüp ona bir şey mi söyleyeceğim diye kahvesini bıraktı.
2: Evet, okullar da başladı. Bu arada tabii hacca gidenler dönüyorlar. İlk kafileler geldi. Onların da hacları mübarek olsun.
1: Ne mutlu
2: onlara,
1: Allah kabul. Ay doğru söylediniz.
2: Evet. Çünkü kurban bayramı demek aslında bir yandan kurbanların kesilmesi demek, bir yandan hac mevsimi. Çok değişik bir iklim aslında kurban bayramı. Hani çok böyle tatil gibi görmemek lazım. Yani bir ibadet netice itibariyle.
1: Allah gitmek isteyenlere de nasip etsin. Oralara gitmeyi, ibadet etmeyi diyelim. Gidenlere de Allah kabul etsin diyelim. Sağ salim dönsünler inşallah. Dediğiniz gibi ilk kafile de gözyaşlarıyla karşılanmış
2: çiçeklerle.
1: Evet,
2: havaalanındaki görüntüleri izledim ben de haberden. Yani ayrılamadık oradan diyorlar. Sen daha iyi biliyorsun.
1: Siz de biliyorsunuz. Gerçekten ben gidene kadar hiç yani çok istiyordum ama öyle deyince diyordum ki döner dönmez nasıl özlüyorsunuz? Hani dönerken çünkü insanlar evine girip ayakkabısını çıkarken keşke geri dönsem. Daha hani yeni döndünüz niye böyle? Gerçekten öyleymiş.
2: Ona zor ayrıldık diye röportajları dinledim ama tabii burada da sevdikleri var. Onlara kavuştular. Allah kabul etsin.
1: Amin. İnşallah ne güzel hatırlattınız. Bu arada bir aslında bugün sıcak gelişmelerden bir tanesi. Biliyorsunuz bayram boyunca en çok konuşulan başlık CHP'de yaşananlardı. Çok hareketli bir bayram dönemi geçirdi CHP. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşamıştı biliyorsunuz. Kritik bir haftaya girdi aslında CHP. Ondan biraz sonra bahsedeceğiz. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı toplayacak. Bir yandan bazı değişimler ya da itirazlar için belirli süreler var. O sürelerin içerisine girdi aslında CHP. Özgür Özel 601 imzayla kurultayı zorlayacak. Çünkü kurultay için son 45 günlük bir süreye girdi. Artık bugün itibariyle 44-45. İlerleyen dakikalarda onu yine konuşuyor oluruz. Buca'dan bir haber var. Buca Belediyesi'nde sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendiği yönünde. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında 62 kişi hakkında gözaltı kararı var. İzmir Mali Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç, belediye yöneticileri, çalışanları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmada belediye imkanları kullanılarak suç örgütü kurma, rüşvet, imarda usulsüzlük, iştiraklere ait kredi kartları ve hesapların şahsi harcamalarda kullanılması, fiilen çalışmayan kişilere maaş ve benzeri ödeme yapılması gibi suçlamalar var. Ciddi suçlamalardan bahsediliyor. Detaylar geldikçe yine sizinle paylaşıyor oluruz. Şimdi olağanüstü kurultay meselesi. Mutlak Mutlu'nun gelmesiyle birlikte geride bıraktığımız hafta sonunda iki ayrı alanda bayramlaştı ve iki ayrı alanda bir miting havası vardı aslında. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde, biri Ankara'nın başka bir noktasında CHP'nin il başkanlığı önünde. Bir yerde konuşan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu, diğer yerde konuşan Sayın Özel'di. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı nerede olacak diye merak ediliyordu. Özgür Özel'in yanındaydı. Çok fazla detayı konuştuk, yine konuşacağız da. Kurultay tartışması anlayacağınız sürmeye devam ediyor. Anıtkabir görüntüleri de çokça konuşuldu Özgür Özel'in. Kılıçdaroğlu'na karşı aslında ilk hamlesini yaptı diyebiliriz. Olağanüstü kurultay için bugünden itibaren az önce söylediğim gibi 45 günlük bir süre bu. Yasal olarak 45 günlük bir süre. Tam 601 delegenin imzasını alması gerekiyor. Özgür Özel.

0: Delegelerden imza toplamaya başlanacak. Bununla ilgili son durumu da konuşacağız. Ama önce bir işin özüne bakalım, sonra devam edin.
1: Başlatıyoruz arkadaşlar.
2: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı attı. CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
1: Biz pazartesi, yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız.
2: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak tam 15 günlük süreleri var.
1: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
2: CHP'de mutlak putlan kararının yankıları sürüyor.
3: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştıran Özgür Özel ve YK kadrosunu topladı. Toplantı halen devam ediyor.
2: 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında da bulundu.
1: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur.
2: Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasıyla ilgili de konuştu.
1: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
0: CHP yeni ve eski yönetimlerin karşılıklı hamleleriyle kritik bir haftaya hazırlanıyor dedik. Bu arada gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de olacak kurultay kararı için. Bu da önemli başlıklardan bir tanesi. Bir karar verilmesi bekleniyor. Kurultay kararının parti meclisinde alınması için toplantının Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması şart. Çünkü artık şu an resmi olarak genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılmazsa bu karar alınamıyor. Bir diğer kritik başlık yarın CHP grup toplantısı tabi. Bu nasıl olacak, ne olacak? Bir detayları öğrenelim mi? Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Burcu Özduru hazır. Bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Hasan Can Türkeş ile birlikte. Burcu, günaydın. Hoş geldin yayına. Siz de çok yoğun günlerden geçiyorsunuz. Uzun mesailer yapıyorsunuz. Sizin de işiniz zor. Allah kolaylık versin diyeyim. Nedir son durum bu yol haritasına ilişkin? Bu hafta neler bekliyor CHP'yi?
4: Günaydın Cansın Elvacı, teşekkür ederim. Öncelikle mutlak putlan kararının çıkmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli anların yaşandığını ifade edelim. Özgür Özel ve cephesi grup toplantısı olacak diyor, ancak Kılıçdaroğlu ve cephesi de o toplantı olmayacak ifadesinde bulunuyor. Dün de Özgür Özel ve MYK'sı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi, bir toplantı gerçekleştirdi. Aslında ona MYK toplantısından da ziyade Özgür Özel ve kurmayları bir toplantı gerçekleştirdi desek daha doğru olur. Çünkü 38. olağan kurultay iptal edilmişti. Onun için Özgür Özel ve MYK'sı demek pek de doğru olmaz diye ifade edelim. Toplantının ardındansa Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte bugün itibariyle kurultay için oy toplayacaklarını, imza toplayacaklarını ifade etti. Özellikle 30 Mayıs bayramlaşma programında iki farklı noktada bayramlaşma programı gerçekleştirilmişti. Biri Özgür Özel'in katılımıyla Güven Park'taydı. Özgür Özel konuşmasına başladığında sürekli kurultay çağrısı yaptı ki partililer de aslında onunla birlikte kurultay sloganları atmıştı. Bununla birlikte de dün o MYK toplandı. Kurmaylarıyla birlikte Özgür Özel bir istişare yaptı ve bugünden itibaren kurultay için imza toplamaya başladılar diyelim. Bununla birlikte aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de ne kadar imza toplarsanız toplayın o kurultay gerçekleşmeyecek ifadelerini kullandı aslında. Olağanüstü kurultay normal şartlarda delegelerin yarısının bir fazlasının noter tasdikli imza vermesi halinde olağanüstü kurultay gerçekleşebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Ancak şöyle bir durum da var. Yargıtay süreci henüz tamamlanmış değil. Bundan dolayı da aslında oy toplasalar dahi, imza toplasalar dahi bunun gerçekleşeceği yönünde tam net bilginin olmadığını da ifade edelim. Geçerli sayıda oy toplayabilir mi peki Özgür Özel? Bu da aslında akıllara gelen sorudaydı.

0: 39. olağan kongreye baktığımız zaman da bu noktada Özgür Özel'in bütün oyları topladığını görüyoruz. Şu an içinde aslında tekrar bir olursa kurultay toplaması da muhtemel diyebiliriz bu noktada ve Kılıçdaroğlu. Gözler de aslında Kılıçdaroğlu'ndaydı. Bu süreçte neler yapacak? İki ayrı bayramlaşma programının olduğunu söylemiştik 30 Mayıs'ta. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşmişti. Bir diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla birlikte Güven Park'ta gerçekleşmişti. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararının çıkmasıyla birlikte ilk kez genel merkeze gelmişti. Burada vatandaşlara hitapta bulunmuştu. Ardından 12. kattaki odasına çıkıp orada partililerle bayramlaşmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün de gelecek genel merkeze. Bugün de genel merkeze gelip 12. kattaki odasına çıkacak ve makam koltuğunda çalışmalarına devam edecek. Dün hiç genel merkeze gelmedi. Evinde dinlendiği söylendi. Bugün gelecek ve bugün de aslında MK'sının toplaması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunun için çalışmalarını yapacak diyelim. Bizler gelişme oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Burcu çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa söylediğin gibi konuşuyor oluruz. Şimdi Anıtkabir'deki görüntüler de çokça konuşuldu. Mozole'ye bırakılan çelenk, çelengin üzerinden alınan genel başkanı.
2: Normalde o çelengin üstüne konulmaması gerekiyor.
1: Sonrasında cebinden çıkardı. Evet. Tekrar yerleştirdi. Yine bir görüntü daha şimdi arkadaşlarım ekrana verecekler. Tartışılan Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşünde gençliğe hitabeyi nutuktan okuyan genç bacağını önündeki demire koymak istedi. İşte o an.
2: Yukarı çıkmak mı istiyor acaba?
1: Muhtemelen bence de öyle yapmak istedi ama o düz bir demir oraya da çıkamazdı. Herhalde bilmiyorum yani bir refleksle böyle bir hareket yaptı. Gence müdahale etti Özgür Özel. Gergin halleri de çokça konuşuldu. Özgür Özel çok gergindi o gün diye yorumlar yapıldı. İşte o an bir izleyelim mi neler olmuş?
3: Evliliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler. Millet çok güzel ruhret içinde harap ve bitip düşmüş olabilir.
4: Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretine işte bu anlar damga vurdu.
3: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında partililere Güven Park'ta seslenen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa Anıtkabir'e yürüyoruz çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen partili ve yöneticiler Anıtkabir'e doğru toplu bir yürüyüş başlattı. Anıtkabir yürüyüşünde gençliğe hitabeyi nutuktan okuyan genç, bacağını önündeki demire koymak istedi.
3: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Gence müdahale eden Özgür Özel'in gergin halleri dikkat çekti.
3: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
1: Evet, son durum böyleydi. Meftun, ne yapalım? Yapalım mı? Peki, bayram bitti. Hem piyasalara bakalım, hem bakalım. Altın konuşuluyor. İslam Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayına.
5: Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bayramı bitirdik. Şimdi biz onda evet. Yine bir piyasaya da bakarız. Ama altın, ne oluyor altın diye gireceğiz konuya. Şu an gördüğüm 6600.
2: Altın küçük bir düşüş 68. yaşadı. Tabii bizde piyasalar kapalıydı ama Amerika'da açıktı tabii.
1: Tablo kırmızı.
2: Evet, Trump'ın
1: kırmızı pazartesi.
2: Trump'ın %2'ye yakın bir petrolde yükseliş oldu aslında. Trump'ın kararını bekliyor altın. Piyasalarda öyle bir altının üstünde bir baskı
1: Trump
2: var.
1: Trump da pek karar verecek gibi durmuyor da.
2: Petrolde yükseliş biraz enflasyon baskısını arttırdı. Dolayısıyla altında küçük bir düşüş oldu ama bu hafta tabii bu hafta ne olur İslam Bey'den dinleyelim.
1: İslam Bey ne olacak?
5: Evet. Bu haftanın en kritik günü, en önemli günü Cuma günü. Cuma günü Türkiye'de iç piyasalarda enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Amerika'da işsizlik oranları var ve devamında da tarım dışı istihdam verisi var. O yüzden bu hafta Cuma günü piyasalar için hem içeride hem dışarıdaki piyasalar için önemli. Altın tarafında dalgalı seyir devam ediyor. Bilerek ve isteyerek yine bu anlaşma sürecini uzatmaya devam ediyorlar. Ne kadar uzatırlarsa o kadar çok para kazanıyorlar. Hatta şöyle Amerika'dan gelen bir rapor var. Trump ve

0: çevresindekiler bu savaş sürecinde ciddi bir anlamda şey yapıyormuş, bir gelir elde ediyorlarmış. Ve dolayısıyla da bu gelirle birlikte günde 43 işlem yaptığı falan söyleniyor. Böyle bir bilinmezlik de var ortada. Ve dolayısıyla manipüle ediyorlar piyasayı. Ne kadar çok hızlı süreç ilerlerse, ne kadar böyle süreci uzatırlarsa petrol tarafında ciddi bir anlamda ediyorlar.
1: Ses gitti sonda.
2: Evet.
1: Dondu mu arkadaşlar? Tamam, İhsan Bey bir daha bağlarız.
0: Geliyor mu sesin?
1: Bir daha. Geliyor mu sesiniz bakayım? İhsan Bey bir daha kursunlar, geliyor bağlantıyı mı? Daha sağlıklı
2: tabii
1: konuşalım.
2: Bu arada enflasyondan bahsetti İhsan Bey. Yoğun. Onu söyleyeyim. Biliyorsun her ayın 3'ünde açıklanıyor. Hı. Bu ay hani tatil dönüşü olduğu için 5'inde açıklanacak. Onu da hatırlatmış olalım. Yani cuma günü açıklanacak.
1: Tamam.
2: Hani çarşamba günü 3'ü. Dolayısıyla tabii içeride enflasyon verisi önemli. Yurt dışında da dediği gibi hani bu anlaşma olur mu olmaz mı, yani biz 6 haftadır bir ateşkes devam ediyor güya, yani bilmiyorum ateşkes var mı yok mu onu da bilmiyoruz.
1: Sabah yine biraz salvalar böyle karıştı ortalık.
2: Evet, dolayısıyla altın böyle bir baskı altında. Borsayı da o gün konuşmuştuk hatırlarsan, bu butlan kararı sonrası tabii bir panik satışı oldu. SPK orada devre kesicileri devreye sokup bir tedbir aldı. Sonra hemen o gün konuşmuştuk seninle. Şimdi tepki alımları gelir ve bu toparlar diye. Sonradan toparladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla borsa kapalıydı. Bugün ben yeşil açılacağını düşünüyorum borsanın da. Hani tekrar
1: saat 10'da bir bakarız.
2: Evet, tatil dönüşü alımlar olacak. Borsa kendini toparlıyor. Hani o butlanın etkisini çok çabuk atlattı piyasa. Ama tabii altın ve petrol de uluslararası piyasalara bakmak lazım.
1: Şimdi bir yandan da o saha da hareketlenmeye başladı. Trump yine zaten bir öyle bir böyle açıklamalar yapıyor. Yok rejim değişti, öyle oldu, böyle oldu.
2: Zaten piyasaları etkileyen de o.
1: Aynen
2: yani bir
1: öyle.
2: Netlik yok orada. İran tarafından da net açıklamalar gelmiyor. Hani bir anlaşma galiba gönderilmiş. O anlaşmanın Trump tarafından kabul edilip edilmeyeceği o maddelerin. Bu tartışılıyor şimdi. Tabii piyasalarda bu belirsizlik piyasalarda olumsuz etkili.
1: İhsan Bey'e de teşekkür etmiş olalım. Bağlantıda bir aksaklık yaşadık. Sağ olsunlar, vakit ayırdılar. Şimdi hafta başına itibaren Ankara siyaset gündemine hızlı başlayacak dedik. CHP'yi söyledik. Orada çok büyük bir hareketlilik var. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanması beklenen toplantılardan bir tanesi. Olası gündem maddelerinin başındaysa dünyanın gözünü çevirdiği Amerika-İran savaşı var. Hazır Faruk abiyle de konuşmuş, bahsetmişken. Taraflar yeni bir ateşkes için bir araya geldiler. Bugün sabah saatlerinde Kuveyt'ten bazı haberler geldi. İran'ın hedef aldığı yönünde. Yine Amerika'nın farklı noktalara hedef aldığı konuşuluyor. Kabine toplantısında son durum ele alınacak. Ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecine masadaki kritik başlıklar olacak. Hazır Kuveyt demişken neler yaşandığına bakalım. Geçtiğimiz saat Kuveyt'te bir füze alarmı verildi. Ülke genelinde sirenlerin çalmaya başladığı bilgisi var. Ordu İran'dan atılan füzelere yanıt verdi deniliyor. İşte bir yandan da gelen haberler bu yönde. Amerika-İran arasındaki anlaşma. Haftalardır aslında bu cümleyi kuruyoruz. Neredeyse sağlanmak üzere. Trump diyor ki beni arıyorlar. Bir an önce anlaşmak istiyorlar. Hemen bir araya gelmek istiyorlar. Ama düşünüyorum ya da eğer 24 saat içinde benimle anlaşmazlarsa onları yok edeceğim diyor. Sonra bir saat sonraki açıklamasında da onlara 3 gün verdim, 5 gün verdim diyor. Bu süreç aşağı yukarı devam ediyor desek yanlış olmaz. Ama Körfez'de gerginlik sürüyor. Körfez'de İran'dan misilleme var. Bunu söyleyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi hedefteki ülke bu kez Kuveyt oldu. Atılan bir roketten bahsediliyor ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenlerin çaldığı bilgisi var. Bu da Körfez'deki gerginliği yeniden arttıracak. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyayı biliyorsunuz çok sıkça kullanıyor. Bir paylaşım yaptı. Yine sabah saatlerinde bize göre yaklaşık 2 saat önce yaptığı bir paylaşım. İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu Amerika ve bizimle olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Yani yine benzer yönde bir açıklama. Ancak diye devam ediyor. Demokratlar ve görünüşte vatansever olmayan çeşitli cumhuriyetçiler işimi düzgün bir şekilde yapmanın ve müzakere etmenin benim için çok daha zor olduğunu anlamıyorlar mı? Siyasi korsanlar daha önce hiç görünmemiş seviyelerde tekrar tekrar daha hızlı hareket etmem ya da daha yavaş hareket etmem ya

0: da savaşa gitmem ya da her neyse sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın diyor Trump. Yani aslında iç kamuoyuna bir tepkisi var. Biliyorsunuz bu süreçte Trump'ın her konuda köşeye sıkıştığı, hatta son süreçte kendi seçmeninden dahi tepki gördüğü, özellikle ekonomik verilerin ülkede iyiye gitmediği, Amerikalıların İran'da yaşananlarla hiç ilgilenmediği yönünde bazı yorumlar, konuşmalar yapılıyordu biliyorsunuz. Trump açıklamasında şöyle şeyler de söylüyor. Sonunda her şey yoluna girecek. Her zaman olur diyor. Daha önce buna benzer bir paylaşım olmuştu. Hatırlarsınız, eski Amerikan başkanlarını hatırlatmıştı ve girilen savaşlardaki süreleri hatırlatmıştı. İşte kimi şu kadar yıl sürdü, bu kadar yıl sürdü diye. Ben daha yeni başladım bu işe. Biraz sabırlı olmak lazım. Her şey Amerika'nın iyiliği için demişti. Trump yine böyle bir paylaşım yaptı. Tabii bütün bu olay günün sonunda Hürmüz'de kilitleniyor. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiren nokta Hürmüz. Alternatif yollar aranmaya devam ediliyor biliyorsunuz. Bunlarla ilgili önemli başlıklar konuşuluyor. Hatta bulabilirsem bugün gazetelerin birinde de Orta Doğu Koridoru ile ilgili bir açıklama vardı. Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklaması, kalkınma yolu projesiyle 10 yıllık periyotta yaklaşık 55 milyar dolarlık katkı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkeziyle her yıl ortalama 70 bin vatandaşımızın istihdam edileceğini değerlendiriyoruz dedi. Amerika'nın deniz harekatı genişliyor Hürmüz Boğazı'nda. Buna ek olarak 118 ticari geminin rotası değiştirildi. 5 gemi de devre dışı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son verileri paylaşmış durumda. CENTCOM'un paylaşımı bu. 31 Mayıs itibarıyla İran limanlarına girmeye ya da çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği ileri sürülüyor. Şimdi bir yandan da Hürmüz'de hala düğüm devam ederken önce istifa ettiği iddiası ortaya atılmıştı. Yine çok geçmeden de Tahran'dan yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bahsediyorum. Bu arada Trump da demişti ki İran'da rejim değişti bile. Son yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Pezeşkiyan Bakanlar Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve bu dönemin ancak dayanışmayla yönetilebileceğini vurguladı. Dahası da var. Birlikte bir bakalım.
1: Amadeyim böyle her günü sakti.
2: Ülke olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu süreç ancak dayanışma ile yönetilir.
3: İstifa ettiği öne sürülen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu'na katılarak iddiaları boşa düşürdü. Londra merkezli yayın organı İran International, Pezeşkiyan'ın istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe olaraksa devrim muhafızlarının artan baskısını gösterdi. Ancak çok geçmeden Tahran'dan yalanlama geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi istifa iddiasını yabancı medya kuruluşlarının oyunları olarak niteledi. Görevine devam eden Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştuğu birlik ve istikrarı vurguladı. ABD ve İsrail'le yaşanan gerilimin ardından devletin yol haritasını masaya yatırdı.
2: Ulusal birlik ve toplumsal katılım olmadan bu sürecin yönetilmesi mümkün değil.
3: İran Cumhurbaşkanı son dönemde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerine de değindi ve devletin tüm kadrolarıyla sahada olması gerektiğini söyledi.
2: Ülke yöneticileri zorlukların yaşandığı her alanda halkın yanında olmalıdır. Zor şartlar altında ülkeyi yönetmek, sahada bulunmayı, sorumluluk almayı ve halka destek vermeyi gerektirir.
3: Yaptırımlar konusunda da uyarılarda bulundu Pezeşkiyan. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde tasarruf uyarısı yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya mesajında da benzer vurgular yaparak bu ortak acı tek başına iyileştirilemez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de gündeminde ABD ile yaşanan süreç vardı.
2: Görüşmeler ve mesaj alışverişi sürüyor. Belirli bir sonuca ulaşmadan süreç hakkında hüküm vermek mümkün değil.
0: Şimdi İstanbul Fatih Edirne Kapı'dan bir haber var. İki kişi, genç bir kız ve erkek, şüpheli tavırlar sergilemeye başlıyorlar. Tabii bir anda dikkat çekiyorlar. Bunun üzerine polise haber veriyor çevredekiler. Burada iki kişi var, şüpheli davranıyorlar diye ekipler olay yerine ulaşıyor. Gençlerin üzerinde arama yapılıyor. Yapılan aramalarda bıçak ele geçiriliyor. Dahası var. Telefonlarındaysa

0: bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulunuyor.
1: Polise gelen ihbar cinayeti önledi. İstanbul Fatih Edirne Kapı surlarında bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini görenler durumu polise bildirdi. Ekipler iki şüpheliyi polis merkezine götürdü. Telefonlarında yapılan incelemede surlarda yaşanan önceki cinayete ait fotoğraflar, satanizm ve seri katil görselleriyle kız arkadaşına gönderdiği yeni bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli erkek mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı surlarında Semih Çelik, kendisi gibi 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da yaşamına son vermişti. Polis Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cansız bedenini bulmuştu.
0: İstanbul Sultan Gazi'den bir haber. Bir kişi annesini eve kilitledi. Annesini rehin aldı evin içinde. Kadının imdadına diğer oğlu yetişti. Polis kapıyı açtıramayınca eve camdan girdi. Rehin anne kurtarıldı.
1: Kardeş çekişmesinin arasında kaldı. Oğlu kapıyı üzerine kilitledi. Rehin alınan anneyi polis balkondan girerek kurtardı.
2: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
1: İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanda hareketli dakikalar yaşandı. Menekşe Keçe, oğlu Ekrem Keçe tarafından eve kilitlendi. Annesinden haber alamayan diğer oğul polise haber verdi.
3: Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani. Bir sıkıntıları var yani.
1: Ekipler şüpheliyi kapıyı açmaya ikna edemeyince itfaiye geldi. Merdiven yardımıyla 3. kattaki daireye balkondan girildi. Rehin alınan kadın kurtarılırken Ekrem Keçe gözaltına alındı.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta köylüler altın aramak için girdikleri mağarayı aşırı yağış sonrası su basınca o mağaranın içerisinde mahsur kalmışlardı. 10 gündür mağarada ölüm kalım savaşı var. Dördü suyun tahliye edilmesiyle dışarı çıkmayı başardı. Hala içeride olan diğer kişileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
1: Günlerdir süren bekleyişin ardından iyi haber geldi. Madende mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Uluslararası kamuoyu Laos'ta süren kurtarma çalışmalarına kilitlenmiş durumda. 20 Mayıs'ta Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ücra bir köyünde altın aramak için mağaraya giren köylüler aniden bastıran yağmurla mahsur kaldı. Dünya çapında uzman dalgıçların katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonundansa sevindirici haber geldi. Aralıksız çalışan tahliye pompaları mağaradaki su seviyesini düşürünce mahsur kalan köylüler tırmanarak gün ışığına çıktı. Onlar ise mağaranın girişinde tam teçhizatlı olarak içeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar bekliyordu. O an gözyaşları sel oldu. Dalgıçlar hem şaşkınlık hem de sevinç içinde köylülere sarıldı. Dakikalarca duygusal anlar yaşandı. Yer altında geçen 10 günü aşkın sürenin ardından çamura bulanan ve açlık çeken köylülerde bazı rahatsızlıklar baş gösterse de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak bölge halkı henüz rahatlamış değil. Zira kurtulan köylülerin verdiği yeni bilgiler ve çizdikleri haritaya göre bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dalgıç ekipleri şimdi su seviyesinin yeniden yükselme riskine rağmen mağarada iki kayıp köylüyü arıyor.
0: Bu arada Faruk abi, finaller öncesinde test maçı var.
4: Akşam ATV'deyiz.
0: A milli takımımız Dünya Kupası finallerine hazırlık için bugün Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Kuzey Makedonya ile karşılaşıyor diyor gazetelerde. Hazırlık maçı bu akşam saat 20.30'da.
4: Çok az kaldı. Söyleyeyim, şurada 15-16 gün kaldı.
0: Sabahları artık başlarız.
4: Saat 11'e falan denk gelecek diye düşünüyorum.
0: Daha erken. Konuşmuştuk. Ezgi gelmişti, konuşmuştuk sabaha karşı. Doğru. Diye konuşmuştuk. Herhalde biz
4: ilk maçımız
0: girdikten sonra.
4: Evet,
0: Evet, Ömer sabah. Şu an içeride tabii milli takım heyecanı yaşıyor biliyorum. Yani
4: 2002 Dünya Kupası'nı hatırlar mısın? O zaman da hani Kore'deydi ve sabahları oluyordu. Evet. Okullarda dersler duruyordu, ekranlarda izliyorduk. Ben şey hatırlıyorum, esnaf toplanıyordu filan. O heyecanı yaşayacağız inşallah hep beraber. Çocukların hedefi çok büyük. Bu sefer de çok iyi bir jenerasyon var, genç bir kadro. Hatta şimdi demin bir haber okudum. Deniz var, Porto'da oynayan forvetimiz. Diyor ki 2002'de ben daha dünyaya gelmemiştim diyor. Yani o Dünya Kupası'nı.
0: Genç kadro.
4: Evet, çok genç kadro. Arda'mız var, Kenan'ımız var, Kerem'imiz var, Hakan'ımız var, Varoğlu var.
0: 20.30'da ATV'de bugün evet. Maç. Tüm Türkiye tabii ki dönüp bu hazırlık maçını izleyecektir. Yavaş yavaş ısınma turları.
4: Biraz da hani kadro da belli olacak. Şimdi geniş bir kadro var. Oraya Amerika'ya gidecek kadro da az çok herhalde Montella. Bugün çok daha farklı isimleri de görebiliriz sahada. Yani o beklediğimiz 11 olmayabilir. Hani futbolcuları deneyecek. İzleyelim.
0: Peki, başarılar dileyelim şimdiden. Evet. Yönümüz hep onlarla zaten. bir yandan da Hasan Zahit hazır mı? Peki. Hasan Zahit, günaydın. Hoş geldin yayına.
5: Günaydın Cansın Erbacı, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kafelerde uzun süre laptopla çalışan müşteriler artık böyle evden çalışma da olduğunca iyice arttı. Bu yoğunluk işletmeleri yeni önlemlere yöneltmiş. Laptop yasağı olan yerler bile var diyorlar. Gerçekten öyle mi? Nedir son durum bu konuya ilişkin? Kim ne diyor? Müşteri ne diyor? Kafeyi işletenler ne diyor? Biraz bize anlatır mısın?
5: Tabii ki Cansın Erbacı. Az önce sen de söylemiş olduğun evden çalışma olayı artmaya başladığı andan itibaren artık bazı kişiler, bazı müşteriler ki özellikle aslında öğrencilerin de olduğunu söyleyelim. Laptoplarını alıyorlar, tabletlerini alıyorlar, bir restorana, bir kafeye gidiyorlar ve o noktada çalışmalarına başlıyorlar. Müşteriler bu durumdan memnun, keyifli bir vakit geçiriyor ancak bazı işletmeler bu konuyla alakalı sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor. Nedir o sıkıntılar? Müşteri geliyor, buranın Wi-Fi'ne bağlanıyor, prizini kullanıyor, tabletini telefonunu şarj ediyor ve yalnızca bir kahve söylüyor. Ancak 3 saat boyunca o noktada oturuyor. Bu durum işletmelere zarar verdiğini iddia ediyor. Ancak müşterilerse bu durumun ne gibi bir zarar verebilir ki yönünü konuşuyor. Şimdi uzman var yanımda, Nurten Sırma yanımda. Ben kendisine sormak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Yapılabilir mi? Kafeler, restoranlar bunlara yasak koyabilir mi hocam? Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun.
5: Nasılsınız?
6: Teşekkür ederim, sağ olun.
5: Geçmiş bayramınız mübarek olsun öncelikle. Konuyu biliyoruz hocam. Böyle bir şey mümkün müdür, yapılabilir mi?
6: Şimdi Türkiye'de bu yeni konuşulmaya başlandı ama aslında bu dalga Amerika'dan oradan da Avrupa'ya yansıyan bir dalga. Şimdi çağ değişti. Artık kahveler, kıraathaneler eskiden sosyalleşme, sohbet yeri, kaynaşma yeriydi. Yani vakit geçiriyordun arkadaşlarınla ama çağ değişti. Çağ zaten ana teması dijitalleşme. Herkeste bir laptop, cep telefonu, bir tablet. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor sohbet ederken. Herkesin eli ekranda. İlla çalışmaya gerek yok. Yani bir öğrenci grubu bile otursa orada telefonla herkes aslında önündeki ekrana bakıyor. Şimdi dünyada başka bir kavram var. Bu Amerika'da ve Avrupa'daki, mesela Fransa'da, Lizbon'da kafelerde cama yazmışlar laptop getirmeyi, no laptops diye yazıyor. İşte onlarda da Wi-Fi ile ilgili kısıtlama var. Belli bir saat aralığında çalışanları alıyorlar vesaire. Şimdi bunlar ufak ufak başladı. Neden dolayı? Bu gruba dijital göçebeler diyorlar. Tanım bu. Ne demek dijital göçebe? Adam laptopunu açıyor herhangi bir yerde. Bu bir kafe olabilir. İnsan için. Hem insanları izlerken bir taraftan yatırım danışmanıdır. Ne bileyim finans uzmanıdır veya yazılımcıdır. Herhangi bir ofise gerek duymuyordur. Hem insan içine karışarak bunu burada yapıyor. Laptopunu kapatıyor. Yarın gidiyor. Lizbon'da aynı işi yapıyor. Şimdi ama yazarlar da var. Mesela gazeteciler de aslında kafede yazmayı çizmeyi severler. Hepimizin ihtiyacı hem insan içinde olabilir. bulalım, en işimizi yapalım. Şimdi buna nasıl bir çözüm bulunuyor? Avrupa'daki sistem de aslında bu. Konseptini belirleyin diyorlar kafelere. Ne üzerinesin? Sadece kafe üzerine mi? Ama co-work denilen, yani ortak çalışma alanı. Mesela kafe büyük bir kafe ise sol

0: tarafta lab toplulara yer ayırılıp, çünkü müşteriler de şöyle rahatsız oluyor. Siz arkadaşınızla bir kafeye gidiyorsunuz, sağ tarafınızdaki bir adam sürekli iş görüşmesi yapıyor, bağıra çağıra. Efendim bir şeyler yazıyor, evraklar falan. İnsanlar zaten iş stresini atmak için kafeye gidiyorlar ama etrafında bir sürü çalışan insan. Bu aslında müşteriyi de rahatsız eden bir durum. Kafeler şöyle yapıyorlar genelde, ayırıyorlar bölümleri, co-work bölümü, yani ortak çalışma alanı. Çalışmak mı istiyorsun, tez mi yazıyorsun, öğrenci misin, şu köşeye alalım seni, sana senin ödeyeceğin fiyat ayrı olur. Mesela orada Wi-Fi'ye, işte süreli şifreye fiyat, bunu restoranların net belirlemesi lazım. Bizim tarifimiz budur, kabul ediyorsan gelirsin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gıda teknisyeni Nurten Sırma yayın konuğumuz oldu. Önemli bir konu, bunun üzerine düşeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım Cansel Hocam.
2: Hasan Zeyd'e, kıymetli konuğuna teşekkür edelim. Gündelikçi ücretlerinden bahsedelim. Son dönemde cep yakmaya başladı. Rakamlar 10 bin lira sınırına kadar dayandı. Yani temizlik için gündelikçi çağırmak artık bir lüks.
3: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
4: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
5: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3000 liraya kadar varırken bu yıl 6000 lirayı buluyor.
6: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
7: Buna bir kişi yetmeyebilir. Dolap içinde isterseniz, yani arazaya temizlik yaparsa iki kişi öneriyoruz. İki kişi de 6000 TL. Bir inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11.000 TL'ye yapıyoruz.
4: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
8: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş. Yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz. Her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
9: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
10: Önceden bu fiyatlar makuldü. Evi temizliği de çağırıyorduk. Ama şu anda uçuk ya.
5: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kimi internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kimi internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
11: Kendi yanımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
2: Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkondan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri çıktı. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız Barış Yar'la birlikte. Abdullah günaydın. Nedir elimizdeki bilgiler?
12: Günaydın, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Geçtiğimiz Mart ayında Türkan Biçer arkamdaki bu sitede hayatını kaybetmişti. Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Nişanlısıyla birlikte yaşıyordu. Kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı bu ölüm. Ve bu olayla alakalı yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Biz de şu anda o sitenin önündeyiz. Kameraman arkadaşımdan daha detaylı bir şekilde bulunduğumuz alanı göstermesini rica ediyorum. 30 yaşındaki Türkan Biçer, dediğim gibi nişanlısıyla birlikte yaşadığı evin 7. katından balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada genç kadının ölümüyle ilgili sır perdesini aralayacak güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Evet, apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerdi. Türkan Biçer nişanlısı ile arasında olay öncesinde yaşanan tartışmada dikkat çekiyor. Bulunduğumuz bu alanda sitenin girişinde taksiden indikleri görüntüler var. Ve o kayıtlarda ikili arasında bina içerisinde de arbede yaşandığı, nişanlısı babasının genç kadını zorla asansöre bindirdiği iddia edilen anlarda o görüntülerde yer alıyor. Öte yandan Türkan Biçer'in

0: olay sırasında aşırı alkollü olduğu yönünde iddialar da vardı. Bunlar da soruşturma dosyasına girmişti. Görüntülerde de genç kadının yürümekte zorluk çektiğini görüyoruz elbette. Dava dosyasına giren bir başka görüntüde ise olayın ardından nişanlısının elinde bir çarşafla asansörden tek başına indiği ve hızla apartmandan ayrıldığı dikkat çekiyor elbette. Hatırlanacağı üzere Türkan Biçer'in cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülmüş. Gözaltına alınan şüpheli nişanlısı ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Dediğim gibi oldukça önemli bir gelişme. Tabii güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Bundan sonraki süreci takip ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e teşekkür edelim. Son durum böyle görüntülerde. Çok şey söylenir de işte Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabırlar versin. Kimse cezalı suçlu en büyük cezayı da çeksin. Şimdi İstanbul Sultanbeyli'den bir haber var. İstanbul Sultanbeyli'de korunun yakınında oturanlar günlerdir bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Neden mi? Gelin birlikte izleyelim.
2: Camiye gidiyoruz. Öğlen namazı. Bir de hava sıcak. Pencereler açık. Ya, namaz kılamıyor insanlar.
3: Şöyle söyleyeyim, bir haftadır bayramın ikinci günden beri bu şekilde çalışıyor. Ondan önce de her hafta sonu devam ediyor.
4: Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bilinirdi ama bu kez bezdirdi. Kemençesi ayrı, tokmak sesi ayrı. Günlerdir bitmek bilmedi. Sultanbeyli'de mahalleli bayram boyunca gürültü kabusu yaşadı. Vay vay vay vay vay vay.
5: Evinize kadar geliyor mu bu ses?
6: Gelmez mi? Zaten evimizin içine çalıyor.
5: İstanbul Sultanbeyli'de kuru etrafında yaşayanlar bir süredir her sabah adeta bir düğün varmış gibi uyanıyor. Ses sabah saatlerinde başlıyor ve akşama kadar sürüyor. Bayram öncesinde sadece hafta sonları olan bu ses bayram itibarıyla her gün yaşanmaya başladı.
4: Civarda oturanların gözüne günlerdir uyku girmedi. Sabah başlayan müzik gece yarısına kadar sürdü. Evlerin salonu yüksek sesten düğün salonuna dönüştü.
3: Sabah 10-11 civarında başlayıp akşam 7-7.30 saatlerine kadar devam ediyor. Biz eşimle beraber çalışan bireyleriz. Bir tatilimiz var ama tatilde de bu şekilde uyanıyoruz maalesef.
7: Ses buraya kadar geliyor. Sabahtan akşama kadar kesintisiz hem de.
2: Sesten çok rahatsızız. Bu ses çok her gün bu şekilde yankı yapıyor. Bazen 3 grup oluyor burada. 3 dernek birden etkinlik yapıyor. Maalesef bu mahalledeki mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyor.
8: Hipertansiyon hastasıyım. Çok rahatsız oluyorum yani. Kafam çatlıyor gerçekten. Komşum da felç hasta zaten. O kadın da yatakta yatalı. Sürekli yani sesinden rahatsız oluyoruz.
5: Ses il derneklerinin kutlamalarından geliyor. Bölgede yaşayanlar durumu defalarca şikayet etmiş olmasına rağmen hala bir çözüm bulunmuş değil.
2: Belediyeye söyledim. O gittim oradaki yetkililere söyledim. Ama ilgilenen yok.
4: Tek istekleri daha sessiz sabahlara uyanabilmek.
7: Biraz daha aslında kısılabilir değil mi? Hem oradakilerin eğleneceği şekilde hem de buradakilerin rahatsız olmayacağı şekilde.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton, ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

0: We're making a great deal.
1: Çok iyi bir anlaşma yapıyoruz. Çok iyi bir anlaşma yapacağız. Bu olmazsa geri dönüp askeri olarak bu işi bitireceğiz.
2: Çok iyi bir anlaşmaya yakınız dedin. Anlaşma olmazsa savaşa geri dönmekle tehdit ettin. ABD ile İran arasında haftalardır yürütülen müzakerelerden hala bir sonuç alınamadı. ABD Başkanı Donald Trump da her gün İran hakkında yeni bir açıklama yapmaya devam ediyor. Trump bir kez daha konuştu. İstediğimizi yavaş yavaş alıyoruz dedi. İran'ın nükleer silahtan vazgeçtiğini öne sürdü.
1: Sahip olmam gereken tek garanti İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı. Bunu kabul ettiler. Nükleer silah geliştirmeyeceklerini söylediler. Şimdi askeri silah geliştirmeyeceklerini veya hiçbir şekilde satın almayacaklarını söylüyorlar. Uzun zaman alıyor ama benim acelem yok. Yavaş ama emin adımlarla sanırım istediğimizi elde ediyoruz. Eğer istediğimizi elde edemezsek bunu farklı bir şekilde sonlandıracağız.
2: İran'a yönelik askeri operasyonlar sırasında ülkenin düzenli ordusunu kasten hedef almadıklarını savunan Donald Trump, bir ülkenin askeri kurumlarını tamamen tasfiye etmenin hata olduğunu söyledi. Irak tecrübesini tekrarlamak istemedik dedi.
1: İnsanlar bunu duyduğunda şaşırabilirler çünkü daha önceki savaşlarda büyük hatalar yapıldı ve her şey yok edildi. Bakın Irak'ta neler yaşandı. Orada çok kötü bir iş çıkardık. Gerçekten aptalcaydı. İran operasyonunda bu hataya düşmedik.
2: Trump ayrıca mevcut tabloyu İran rejiminde değişim olarak nitelendirdi. Yaşanan sürecin ABD açısından tam bir zafer olduğunu öne sürdü. İran'dansa yeni bir açıklama geldi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
3: Radyo. Haberin radyosu.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Bir süredir son dakika bilgileri ekranlarınıza yansıyor. Kuveyt ordusundan da açıklamalar var. Geçtiğimiz saat Kuveyt'te füze alarmı verildiği bilgisi var. Ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. Ordu İran'dan atılan füzelere yanıt verdiğini açıkladı. Patlama sesleri hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklanıyor açıklaması da var. Yine ordu tarafından yapılan Amerika-İran arasında anlaşma neredeyse sağlanmak üzere deniliyor. Ancak Körfez'de İran'dan misilleme geldi. Hedefteki ülke söylediğim gibi bu kez Kuveyt oldu. Atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çalmaya başladı. Kuveyt ordusu da ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı biz hava savunma sistemlerini devreye aldık ve bunlarla müdahale ettik duyurusunu yaptı. Yine açıklamada dikkat çeken başlıklardan biri saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntı olmaması. Biliyorsunuz bu süreçte hep Körfez ülkelerinin birbirine düşmesi başlığı konuşuldu. Bu tehlikeyi daha da büyütür diye Kuveyt'e gönderilen bu füzeler kime ait sorusu yine gündemde. Tabii Kuveyt'ten açıklama yok. İran'dan yapılan saldırının da nedeni çok geçmeden aslında belli oldu. Geçtiğimiz gün İran bir Amerikan İHA'sını düşürmüştü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı o saldırıya karşılık olarak İran'ın Gorg bölgesinde ve Keşm adasında bulunan İran radar ve İHA komuta ve kontrol merkezlerine savunma amaçlı saldırılar gerçekleştirmişti. İran'da işte bu Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırıya yanıt olarak Kuveyt'e hedef aldı. İran bu saldırılarda hep ne diyor? Ben bölge ülkelerine hedef almıyorum. Bölge ülkelerinde var olan Amerika'yı hedef alıyorum diyor. Ekber, doğru mu söyledim son cümleyi? Hoş geldin yayına. Yine sıcak dakikalar yaşanıyor bölgede. Nedir senin elindeki bilgiler?
1: Evet, teşekkür ederim. Evet, doğrudur. İran Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üssünü hedef aldığını duyurdu. Tabii üssün ismi zikredilmedi. Fakat Kuveyt'teki duruma bakıldığında İran'ın vurduğu noktanın Kuveyt olduğunu, Kuveyt'teki Amerikan üssünün olduğunu ifade edebiliriz. Hatta az önce

0: İran resmi medyası bazı görüntüler de yayınladı ve o görüntülerde fırlatılan füzelerin üstünde çok ilginç bir ifade vardı. Son Amerikan askeri bölgeden çıkıncaya kadar işte yönünde bir Farsça ve İngilizce füzelerin üstüne bir ifade, bir fotoğrafın yapıştırıldığı da gördü. Peki olay nasıl oldu? Esasında hafta içinde, geçtiğimiz hafta da defalarca buna benzer olayları biz bölgede Hürmüz Boğazı'nda görmüş olduk. Son olarak İran işte bölgede Sirik Adası yakınında bir telekomünikasyon işte kulesine yönelik yapılan saldırılara misilleme olarak Amerika'nın bölgedeki üslerini hedef aldığını duyurdu. İran daha önce kara suları üzerinde uçuş yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait MQ-1 isimli tipli bir insansız hava aracını düşürdüğünü ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan gelen açıklamada ise bir insansız hava aracının İran tarafından uluslararası işte alanda hareket ettiği sırada vurulmasına misilleme olarak İran'ın az önce de senin belirttiğin üzere Keşm Adası'nda ve ona yakın bir bölgedeki radar sistemlerini ve insansız hava araçları komuta merkezlerine hedef aldıklarını duyurmuş oldu. Dediğim üzere geçtiğimiz hafta da boyunca da 3 kez en azından bu şekilde iki taraf karşı karşıya gelmiş oldu. Ancak buna rağmen taraflar ateşkese bağlı olduklarını ifade etti. Tabii müzakereler de bir taraftan da devam ediyor. Müzakereler konusunda son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'dan gelen açıklamaya göre mesaj alışverişi devam ediyor. Ancak nihai bir metin söz konusu değil.
1: Peki Ekber, çok teşekkür ediyorum. Bölge sıcak, yeni bir gelişme olursa yayındayız. Bize seslen lütfen, tekrar konuşalım. Sana da kolaylıklar diliyorum. Şimdi bu arada Netanyahu'dan bir açıklama var. Diyor ki Netanyahu da Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı talimatı verdiği yönünde bir bilgi paylaşıldı. Beyrut'tan canlı geliyor görüntüler ekranlarınıza. Biliyorsunuz Beyrut semalarında çok fazla dumanların yükseldiğini ve bazı noktaların hedef alındığını görmüştük. Şu an itibariyle en azından gördüğümüz bu açıda herhangi bir patlamanın olmadığını söyleyebiliriz canlı görüntülerden, ama Netanyahu'nun böyle bir emir vermiş olması önemli. Şimdi bir yandan bu işgal devam ediyor ve Netanyahu şu açıklamayı yapmıştı: bizim daha orada işimiz bitmedi. İran için de bunu söylemişti. Ülkenin güneyinde bazı noktalar ele geçirilmişti. Netanyahu İsrail askerlerine Lübnan'daki işgali genişletin talimatı da vermişti. Bunun Amerika'dan bunun için izin istediği iddia edildi. Lübnan Başbakanı'ndan açıklamalar geldi. Ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Biliyorsunuz çok sayıda kişi yerinden edildi zaten burada. Hayatını kaybedenler de var. Bazı bölgelerde çadırlar kuruldu. Gazze'de benzer görüntüler vardı. Bir detaylara bakalım.
2: Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
3: Soykırım devleti önce Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de gözünü komşusunun topraklarına dikti. Hedef Lübnan'daki işgali genişletmek. Ateşkes görüşmelerini sürdüren Tel Aviv-Beyrut hattında bir barış anlaşması için belirsizlik hakim. Lübnan'ın güneyinde kara harekatını sürdüren İsrail ordusu Litani nehrini aşarak tarihi Şakif Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. Tel Aviv'den provokatif açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir hükümete Dahiye'yi yerle bir etme çağrısı yaptı.
4: Bir önceki ateşkes anlaşmasına da karşı çıkmıştım. Bugün de yine söylüyorum. Dahiye'yi dümdüz etmek zorundayız. Son haftalarda 600 Hizbullah unsuru etkisiz hale getirildi. Ancak bu yeterli değil. Onların canını acıtan şey Dahiye'dir. Orada Hizbullah mı var? O halde Dahiye'deki Hizbullah'ı dümdüz edin.
3: Ben Gvir'in çağrısının ardından Netanyahu da kameraların karşısına geçti ve orduya Lübnan'daki işgali genişletin talimatı verdi.
4: Tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Suriye, Gazze, Lübnan'da. Şakif Kalesi'nin işgali izlediğimiz politikada önemli bir adım ve önemli bir değişikliktir. Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu zaman alacak, ancak görevi tamamlayacağız.
3: Orta Doğu'da dengeleri sarsacak iddia ise İsrail'in Kanal 12 televizyonundan geldi. İddiaya göre Netanyahu Beyrut dahil olmak

0: Allah için korunaklı bir alan olarak görülmesinin kabul edilemeyeceğini söylediği de iddialar arasında. Ancak taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Gözler şimdi hem ABD'nin vereceği mesaja hem de İsrail'in sahada atacağı adımlara çevrildi. İsrail Devlet Televizyonu Kans'a ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Tel Aviv'in Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik harekete geçmesi şartıyla Lübnan'da işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi de Trump yönetimine teklif edeceğini ileri sürdü. ABD'li kaynaklar Tel Aviv yönetiminin söz konusu teklifi Lübnan'la yapılması beklenen 4. tur müzakerelerde masaya getireceği iddia edildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
1: İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey, sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırlarını aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor.
2: Evet, son dakika bilgisi ekranlarınıza yansıyor. Türkiye ekonomisi %2,5 büyüdü diye başlık attı arkadaşlarım. TÜİK'ten açıklama geldi. Kaç çeyrek oldu?
3: Birinci çeyrek. Yani
2: kaç çeyrektir büyüyoruz?
3: Bu
2: 23 mü?
3: Evet. Yani 23'müş. Hiç eksi büyüme yaşamadık. Evet. Özellikle pandemiden bu yana Türkiye pozitif büyüyor. Şimdi bu birinci çeyrekteki bu 2,5'luk büyümenin anlamı büyük. Niye büyük? Çünkü biz birinci çeyrekte bir savaş ortamı yaşadık Cansın. Yani bu Ocak, Şubat, Mart, Nisan dönemi.
2: Gerçi biz pandemide de yaşamadık onu değil mi? Bir Çin, bir de biz miydik?
3: Bir de biz büyüdük. Bu Türkiye ekonomisinin aslında dinamikliğini gösteriyor. İşte bizim iyi bir üretim altyapımız var, yetişmiş eleman gücümüz var, coğrafyamız çok önemli, ihracatımız sürekli artıyor. Dolayısıyla bu %2,5'luk büyüme özellikle işte üretimin daraldığı, petrol fiyatlarının çok yükseldiği, enflasyon baskısının büyüdüğü bir dönemden bahsediyoruz aslında. İşte Ocak'tan itibaren düşün yani yaşananları, fiyatların arttığı bütün dünyada piyasaların dengesinin bozulduğu bir dönemde, beklentiler de zaten bu yöndeydi. Birinci çeyrek için 2,5 ile 2,8 arasında bir büyüme bekliyorduk. Tabi detaylarına bakarız ama özellikle üretimin devam ettiği, vatandaşın harcamaya devam ettiği bir dönemden bahsediyoruz ve ihracatın da arttığı. Bu şunu gösteriyor aslında, yıl sonunda da yine %3'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak Türkiye. Bu büyüme demek şu aslında, sen büyürken yeni yatırım yapıyorsun. Yeni yatırım yaptığın için üretimin artıyor ve bu üretimi yapacak istihdam ihtiyacın oluyor. Yani insanlar Türkiye büyüdükçe iş ve aş buluyor. Türkiye büyüdükçe ne oluyor? İşte emekliye daha iyi zam veriyorsun. Memura daha iyi zam veriyorsun. İşte yollar, köprüler, savunma sanayi daha gelişiyor. Yani o yüzden de Türkiye'nin şu dönemde %2,5'luk büyümesi çok önemli ve anlamlı. Onu söylemek istiyorum. Peki. Yani gerçekten sıkıntılı bir dönem geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.
2: Bütün dünya zaten, evet. Pandemiden sonra neyi doğru yaşadık ki? Yani gerçekten pandemiden yani beri neler konuşuyoruz?
3: Burada yani 40 gün savaş devam etti. İşte dediğim gibi
2: Orta Doğu'da hala, evet, işte biraz önce aynen verdim.
3: Doğru.
2: Bir bizim, ülke bir ülkeyi vurdu.
3: Bizim bulunduğumuz coğrafyada oluyor bütün bunlar ve 120 dolarlara, 130 dolarlara çıkan bir petrolden bahsediyoruz. Petrol ithalatçısı bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu enflasyonist baskı devam ediyor. Evet. Bütün bunlara rağmen büyüyor olmamız Türkiye ekonomisinin bu şoklara karşı hem dirençli olduğunu gösteriyor hem de üretim altyapımızın güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah yıl sonunda daha yüksek bir büyümeyle
2: şimdi
3: kapatırız.
2: Şimdi okuyorum yazdıklarınızı, onu söyleyeyim. Emeklilerle ilgili diyorsunuz ki başlık attınız, biz merak ediyoruz ne söyleyeceksiniz, ne konuşacaksınız diye. Az sonra bu emekli başlığını konuşacağız. Bir yandan da Meftun, doğrusunu öğrendin mi işin? Onu da es geçmeyeyim, seni de yakalamışken hazır. Şimdi bir yandan da şu erken emeklilikle ilgili ne yapılmalı soruları geliyor. Onu da biraz sonra bir konuşalım.
3: Onunla ilgili de önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü hafta sonu ortaya bir şey attılar. İnsanların kafası karıştı. Bana da çok soru geldi. Onu da hatırlat bana, onu da anlatayım. Bu 18 yaş meselesiyle ilgili. Yani ortaya atılan iddia şuydu. EYT'lilerin emekliliği iptal edilecek gibi

0: bir yalan haberi dolandırdılar hafta sonu. Onu da anlatalım, olur mu?
1: Yani tamam, anlatalım. Evet. Bu merak ettiklerinizi de soru olarak derledik. Biraz birkaç haber paylaşayım, hatta hemen ondan sonra onu konuşalım sizinle. Şimdi bir yandan Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Bir yandan da Amerika ile Suriye arasında uzun süredir beklenen kritik bir temas vardı. Nasıl olur diye Trump'la Şara'nın görüşmesinden bahsediyorum. Yaptırımların geleceği, Suriye'nin ekonomik toparlanması masaya yatırıldı. Şam yönetimi yaptırımların kaldırılmasını istedi. Gözler Washington'ın atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Bu arada eski Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a yeni bir görev verildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Tom Barak'ın artık Suriye ve Irak özel başkanlık elçisi olduğunu duyurdu. Ayrıca Trump'ın açıklamasına göre Barak yeni görevinin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği görevini de sürdürmeye devam edecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandığını açıkladı. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Tom Barak'ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı.
3: Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın olağanüstü çalışmaları nedeniyle Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesi vesilesiyle Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barak'ın yeni görevi hakkında sinyaller vermişti. Hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir demişti.
1: Şimdi bugünün sıcak başlıklarından bir tanesi Buca'dan gelen haberdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Buca Belediyesi'ne bir operasyon yapıldığı yönünde. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda gözaltı olduğunu biliyoruz. Bir detayları öğrenelim, İzmir'e gidelim. Muhabir arkadaşım Sefer Ayçe hazır, bizi bekliyor. Sefer, günaydın. Hoş geldin yayına. Neler biliyoruz konuya ilişkin?
4: Teşekkürler Cansın. Bayram tatilinden sonra İzmir operasyonla uyandı. Sabahın ilk ışıklarında İzmir'de, senin de belirttiğin gibi, İzmir Buca Belediyesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendi. Ve bu operasyonda da Görkem Duman, Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı. Mali Suçlar Mücadele Şube Müdürü ekipleri dediğimiz gibi sabahın ilk ışıklarında çok sayıda adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında dediğimiz gibi, belirttiğim gibi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç gözaltına alınanlar arasında. Gözaltına alınan şüpheliler ise Yeşilyurdu Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldüler. Sağlık kontrolü ardından emniyette sorguları başladı. Ve bu arada soruşturmanın merkezinde ise rüşvet, yolsuzluk iddiaları bulunuyor Cansın. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada belediye imkanlarının kişisel amaçlarla kullanıldığı, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçlar ile mali kaynaklanan şahsi harcamalar değerlendirildiği yönünde iddialar da var. İşte bu operasyonundaki bu maddeler bu sabahki operasyonu getirdi. Dosyada ayrıca şunu da altını çizelim. Bankamatik personel olarak bilinen uygulamayla çalışmayan kişilere maaş ödendiği ve belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere yönelik darp olaylarının yaşandığı iddiaları da bulunuyor. İddialar bunlar. Evet, gözaltılar şu anda 5 şüpheli yurt dışında, 4 şüpheli yurt içinde, 9 da şüpheli var şu anda aranıyor. Operasyon devam ediyor. Gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri aktarmayacağız. Devam edeceğiz Cansın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sefer, kolay gelsin. Şimdi bir yandan CHP'de yaşanan tartışmalar, Anıtkabir ziyareti vardı biliyorsunuz Özgür Özel'in. Oraya kadar uzandı. Bayramlaşma programının ardından Anıtkabir'e yürüdü Özgür Özel. Mozole'ye bırakmak istediği çelenk gerginliği beraberinde getirdi. Görevliler çelengin üzerindeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısına müdahale ettiler. O yazıyı çelengin üzerinden aldılar. Duruma tepki gösterdi Özel. Yazıyı alarak

0: Atatürk'ün mozaisinin başından hızla ayrıldı. Cebinden bir başka yazıyı da çıkararak bir o anlara bakalım.
1: Ondan sonra da gidiyoruz.
2: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar.
3: Devlet protokolünü delmek istedi. Anıtkabir komutanlığı geçit vermedi. Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir Komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti.
1: Ondan sonra gidiyoruz.
3: Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
0: Şimdi bugün aslında kritik haftanın başladığı gün, nedenlerini konuşacağız. Okan Müderrisoğlu, günaydın.
4: Günaydın, iyi haftalar. İzninizle adet yerini bulsun. Bizde bir bayram kutlama vardır. Bir de geçmiş bayramı kutlama vardır. Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
0: Sizin de çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Faruk abinin de çok hoşuna gitti bu geçmiş kutlama. Burada yüzü güldü.
5: Güzel ama yani biz her türlü kutluyoruz.
0: Biz her türlü, evet, şey gibi bu. Nerelisin, içinden mi? Bayram da ayrı bir kutlama. Bayram sonrasında geçmiş bayram kutlaması.
5: Görüşemediğimiz insanlara ayıp olmasın diye.
0: Diye. Peki. Böyle yüzümüz...
5: Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun Okan Bey.
0: Evet, yani eğer diyaloğunuz devam edecekse ben aradan çekilmek
5: ben
0: istiyorum.
5: Siyasette neler oluyor merak ediyorum gerçekten.
0: Güzel oldu böyle ekran Samet. Faruk abiyle Okan abi yan yana güzel oldu. Peki, şimdi Okan Müderrisoğlu, yüzümüz gülüyor fakat Allah hep güldürsün tabii. Böyle o kadar yoğun bir haftada sizi bekliyor ki bir yandan bizim de çok merak ettiğimiz soru var. Şimdi 601 imzayı toplamaya çalışacak Özgür Özel. Kurultay için 45 günlük bir süre. Bu arada Gürsel Tekin bir tweet atmış. Gördünüz mü bilmiyorum. X hesabından ben tweet'e alıştım, öyle gidiyorum. Diyor ki sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararı ile tedbir uygulanmış durumda. Sayıları veriyor. İşte 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş, 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor diye rakama boğmak istemiyorum. Sonrasında diyor ki ortada böylesine ağır bir tablo varken delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum, bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı, ne kadar tartışmasız olabilir? Bir de biraz önce bir tweet atmış. Onda da diyor ki Gürsel Tekin, sevgili gazeteciler ve yorumcular, bizi değil partiyi bu hale getiren itirafçıları ve onların yol arkadaşlarını sorgulayın. Kolay soru değil ama doğru soru bu. Benim sormak istediğim soruları Gürsel Tekin sormuş. Size sormuş gibi sorayım. Bu şartlarda yapılacak kurultay ne kadar sağlıklı olur? Özgür Özel 601 imzayı alır mı? Bu kurultay işi ne olur? Nasıl olur?
4: Bu kurultay toplanabilir mi diye devam etmek lazım. Ve elbette artık bu işin yine mahkemede sonuçlanacağını öngörmek de çok sürpriz değil. Bir hafızayı tazeleyelim. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşananlar, bu haftanın kritik olduğuna ilişkin söylemler ne kadar doğru ise CHP tarihinde de bir o kadar doğruluk ve gerçeklik var. CHP'nin efsanevi genel başkanı, 2. Cumhurbaşkanı merhum İsmet İnönü'nün, yine İsmet İnönü'ye karşı kongre, kurultay zaferi kazanan merhum Bülent Ecevit'in vefat ettiklerinde CHP üyesi olmadıklarını birçok kişi belki de bilmiyor veya hatırlamıyordur. Dolayısıyla efsanevi isimlerin bile

0: Hayatlarının son anında Cumhuriyet Halk Partisi ile hukuki bir bağı yoktu. Bunu bir hatırlatalım. O yüzden CHP'de bugün yaşananlar, tarihte farklı nedenlerle yaşananlarla iç içe geçtiğinde aslında belli benzerliklerde taşıyor veya çok da şaşırtıcı bulunmaması gerekiyor. Şimdi elbette kurultay konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli konusu. Orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun Yargıtay'dan nihai karar çıkıncaya kadar kurultayın toplanmasının teknik olarak mümkün olmadığına ilişkin bir görüşü var. Hukukçulardan da bu yönde görüş aldığını belirtiyor. O zaman Özgür Özel ve ekibi iki yönlü zorlama yapıyor. Bir, işte en son 2020'de kurultay yapıldığı varsayılırsa, 2023'teki kurultay madem mutlak butlanla batıl yani geçersiz sayıldı, o zaman Temmuz ayının sonuna kadar mutlaka bir kurultay toplanmalı aksaktı da CHP seçime giremeyebilir. Ünlem ve soru işareti. Diğer husus ise olağanüstü kurultayı zorlamak üzere imza topluyoruz. Şimdi toplanacak imzaların sahipleriyle ilgili devam eden hukuki süreçler var ki Gürsel Tekin buna özellikle İstanbul bağlamında işaret etmiş ki İstanbul'daki delegelerle ilgili problemler nedeniyle Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü ve olağan kurultaylar yaparken bu delegelerin oy kullanmaması yönünde de bir takım tedbirler almışlardı ki o kurultaylar da sakata gelmesin güncel tabiriyle. Peki aynı zamanda genel başkan sıfatını taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda elinde nasıl bir yetki var? Diyelim ki olağanüstü kurultay için yeterli imza toplandı. Genel başkan sıfatıyla partinin geçtiği olağanüstü hukuki şartları ileri sürerek veya nihai karar Yargıtay'dan çıkıncaya kadar bu kurultayı ertelemekle ilgili bir yetki kullanabilir. O yüzden bu kurultay hesaplaşması aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmamak için ve o koltuğa geri dönmek için yürütülen mücadelenin bence tamamıyla taktik adımları. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu bir tür şeytanlaştırma, izole etme ve iktidara karşı kitleleri manipüle edecek gerekçeler üretme bu eksene oturmuş vaziyette. O nedenle hem partiyi hem parti tabanını hem de muhalif kesimleri bir araya getirecek ve onları zinde tutacak çok yönlü operasyonel faaliyetler bunlar. Hukuki karşılıkları sınırlı ama siyasi karşılık üretme ve buradan da toplumun belli kesimlerini hareketlendirme, umutsuz gibi görünen kesimlere umut olma adına yeni bir faaliyetin de zeminini oluşturma. Ben öyle zannediyorum ki bir grup Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak bir yedek partiye geçip mecliste grup kurabilir. Bu sadece bir öngörü. Bir grup da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalarak işte o sözde mücadeleyi sürdürebilir. Yani CHP'yi terk etmemek için sonuna kadar mücadele edeceklerle ama bu mücadeleyi kazanamayacağımızı da şimdiden belli etmeyelim ama kazanamayacağımızı da aslında biliyoruz. O zaman bir yedek partiyle parlamento içinde bir grup oluşturarak daha sonrasında kamuoyunu ikna etmek üzere bir gerekçe dizisi üretmek üzere bu partiye geçişinde altyapısını kurabiliriz şeklinde farklı formülasyonlar var. Yani kritik hafta aslında kritik haftalar diye devam edebilecek. Her gün yeni bir siyasi cin fikrin, cin formülün ortaya çıktığı, buna karşı argümanların geliştirildiği, tarafların birbirine söylemediği, söz bırakmadığı, seviyenin artık yerlerde değil çukur düzeyine kadar indiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da Gürsel Tekin'in aslında son çıkışını doğruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma kim getirdi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyonlarda, pavyon masalarında kim meze haline getirdi şeklindeki Kemal Kılıçdaroğlu sorusunu daha anlamlı kılıyor. Ama Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca sadece bize başarısızlık yaşattı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ise bize başarı ve iktidar vaat etti. İşin ahlaki tarafını bırakalım. Kim bu kadar temiz ki söylemiyle bu ikiliye sahip çıkmaya dönük başka bir altyapı da oluşturuluyor. Ciddi bir troll ekibi iş başında ve bu altyapıyı oluşturanların her biri siyasi ikballerini de düşünüyorlar. Yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin yanında durmadıkları anda zaten siyasetten tarih olacaklarını biliyorlar. Hiç olmazsa mevcut pozisyonu koruyalım adı altında sözde bir etik mücadele veriyoruz gibi de bir demokrasi mücadelesi veriyoruz gibi de şahsi hesaplarını da bunun içinde ustaca gizleyebiliyorlar açıkçası.
1: Peki şunu biraz bize anlatır mısınız? Bunun çok anlaşılmadığını görüyorum ben dışarıda insanlar konuşurken de duyuyorum. Şimdi Özgür Özel kendini grup başkan vekili ilan etti. CHP grup toplantısını kendisini yapacağı grup başkanı ve burada konuşmaktadır. konuşmayı Kılıçdaroğlu'nun değil kendisinin yapacağını söyledi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun değil kendisinin mecliste bir tartışma söz konusu. Özgür Özel'in grup başkanlığı unvanının geçersiz sayılmasını talep ediyorlar. Meclis başkanlığına Kılıçdaroğlu. Böyle bir talep var. Şimdi bu talep ne zaman ve nasıl sonuçlanır? Bu kararı meclis başkanlığı alıyor. İç tüzükten ayrı bir kural ve kanun mu kapsıyor? Burası pek anlaşılmamış. Bir, bunu biraz anlatmanızı isteyeceğim anlaşılır bir şekilde. İkincisi de şöyle olmuyor mu zaten? Bir parti genel başkanı eğer nasıl söyleyeyim milletvekili değilse bir milletvekilini grup başkan vekili atıyor. Yani mesela AK Parti'de de bu örnek var. İyi Parti'de de bu örnek yaşanmıştı. Geçmişte birçok sıralarız bunu. Buradaki olay da tam anlaşılamamış. Yani sanki bir oldu bittiye getirilme gibi okuyanlar var. Önce davranan kazandı. Ya da hakkı olanı haksız bir şekilde Kılıçdaroğlu ve ekibinin elinden alacağını düşünenler var. Halk arasında böyle konuşmalar duyuyorum ben. Bunu bize doğrusunu işin aslını anlatır mısınız?
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu anlaşılamamış kısmı aslında akıl alır gibi değil, anlaşılır gibi değil. Tespitiyle birlikte değerlendirilecek bir cümle oldu bence. Şöyle bir husus var. Bir siyasi partinin genel başkanı milletvekili değilse ki az önce güzel ifade edildi. Doğal olarak partinin grup başkanı da olamıyor. Eğer partinin grup başkanı genel başkanın kendisi ise yani genel başkan milletvekili ise otomatik olarak partinin meclisteki grubunun da başkanı sıfatını taşıyor.
1: Evet.
0: Bu durumda da grup başkan vekilleri aynı zamanda seçiliyor. Neden? Çünkü genel başkan sürekli meclis grubunda duramaz. Onun adına o yetkiyi kullanan grup başkan vekilleri. Fakat eğer milletvekili değilse işte burada bir atama durumu söz konusu değil. Parlamento grubu içinden bir milletvekili grup başkanı olarak seçilebiliyor. Grup başkanı olarak seçilme prensip olarak genel başkanın bilgisi, onayı ya da işaret ettiği isim üzerinden yürür. Şimdiye kadar hep böyle olmuştur. Şimdi istisnai bir durum var. İki ayrı CHP ile karşılaştığımız için doğal olarak profesyonel bir siyasi zeka dedim ya bu cin fikirler hep devreye girecek. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın iradesi dışında ama genel başkan milletvekili olmadığı için işi kitabına uydurarak grup başkanını seçmiş oldu.
1: Evet.
0: Şimdi grup başkanını nerede seçilir? Grup başkanının seçilme esasları nelerdir? Bu konuya ilişkin de yeni tartışmalar çıkabilir. Genel başkanın bilgisi ve iradesi dışında toplandığı için o toplantı yok hükmünde sayılabilir. Fakat yazılı kurallara bakınca burada artık bir siyasi feraset, hukukçu inceliği ve demokratik olgunlukla ilgili alınacak tavır. Yoksa kitabi açıdan bakıldığında o anlaşılmazlığı teyit eden veya her iki tarafa da haklılık payı üretebilecek seçeneklerle karşı karşıyasınız. Genel başkanın iradesinin olmadığı, mecliste toplanmayan, el çabuklu marifet yapılmış bir grup başkanı seçiminin meşruiyeti yoktur şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir hamlesi var. Fakat partinin ve meclisin işleyişi itibariyle tüzüklerindeki ve uygulamadaki hükümler itibariyle de genel başkan milletvekili değilse parti içinden bir grup başkanı seçilebilir. Evet o seçilmiş.
1: Evet.
0: Şu anda bir grup başkanı var. Bu durumda Büyük Millet Meclisi'ne hayır o grup başkanını biz tanımıyoruz. Partinin genel başkanı tanımıyor. Ona o da tahsis ettirip konuşturmayın şeklinde bir girişim var. Meclis başkanlığı böyle bir durumla hiç karşılaşmadığı için doğal olarak bu konu sizin iç işinizdir deyip kenara çekilebilir. Veya genel başkanın iradesi dışında parlamentoda böyle bir toplantının yapılmasının mümkün olmadığı yönünde bir hukuki yorumla partinin genel başkanı ile grubu arasındaki bu kopukluğun kendi iç meselesi olarak başka bir yerde çözülmesini savunup parlamento dışında bu toplantıyı nerede ve nasıl yapacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve ekibi böyle bir yolu da açabilir. Ama çok net biliyor ve öngörüyoruz ki yarın CHP grup salonunda bu toplantının yapılması için bir zorlama kesinlikle gerçekleşecek. Anıtkabir'i siyasi malzeme haline getiren, Anıtkabir'i siyasi miting alanına çeviren, Anıtkabir'deki görevli askerlere güç kullanan o akıl tutulması içindeki ekibin burası milletin meclisidir, biz de onların vekilleriyiz. Dolayısıyla bizim burada faaliyet göstermemize ve toplantı yapmamıza evet. meclis başkanı bile engel olamaz diye karşı hamlede bulunması çok şaşırtıcı değil. Özel itibariyle grup başkanı sıfatı Özgür Özel'in üzerinde duruyor mu? Hani işin kitabı

0: tarafına bakarsanız evet diyeceğiniz bir tablo var. Fakat genel başkanın iradesine rağmen böyle bir toplantının hukuki meşruiyeti yoktur dediğinizde Nasrettin Hoca hikayesine dönüyor. Sen de haklısın denilecek bir durum da var. İşte böyle durumlar ya yine mahkemelik olur ya bir demokratik olgunluk içinde çözülür ya da meclis başkanlığı neşteri vurur. Ama böyle durumlarda meclis başkanlığı genellikle bu sizin iç meselesinizdir diyerek meclisin burada bir siyasi hesaplaşma arenasına dönüştürülmesine geçit vermeyebilir. Meclis demokrasi arenasıdır, evet. Ama siyasi partilerin iç hesaplaşmasının arenasına dönüşmesi de çok da sağlıklı değildir. Ve böyle bir teamül oluşursa bunun önünü alınamaz. O yüzden meclisin yasama faaliyeti ve aynı zamanda denetim faaliyetini, yürütme biçimini siyasi partilerin iç hesaplaşmasının sergilendiği bir sahneye doğru dönüştürürsek o zaman meclisten beklenen fonksiyon başka bir nitelik kazanır. O da yepyeni tartışmaları beraberinde getirir. Ben açıkçası bunun CHP'nin iç işi olarak kendi arasında halledilmesi gereken, halledilemeyeceği için de yeniden mahkemelik olacak ve maalesef üzücü ve tatsız görüntülere gebe bir tabloyun bizi beklediğini düşünüyorum, öngörüyorum.
1: Yani yarın da üzücü görüntüler görme ihtimalimiz var diyorsunuz. Aslında sürem doldu ama bunu da soracağım. Çünkü Türk siyasi tarihinde de hani şunu çok gördük. Partilerin bölünüp yeni partilerin oluşması, ne bileyim bir partiden diğer partiye geçen milletvekilleri grup halinde geçen, bunları gördük, konuştuk. Hiç benzemezlerin bir araya geldiği masalar, o masaların ayaklarının yıkılması, bunları son dönemde çok konuştuk ama CHP gibi köklü bir partinin kendi içerisinde ikiye bölünüp iki ayrı başkan varmışçasına birbiriyle miting yarışına dahi girdiğini görmemiştik. Yani şu an konuştuğumuz tablo bu. Grup başkan vekili kim olacak, grup toplantısında kim konuşacak, kim MYK'yı toplayacak, aynı parti için, ki bu CHP için konuşuyoruz, arada uzlaşı olmadan, bir ayrışma da olmadan bir partinin bölünemeyen iki kanadının olduğunu görüyoruz. İkiyi de arttırabiliriz tabii. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun sözleri arasında şu çok tartışıldı, konuşuldu. FETÖ vurgusu vardı. Dedi ki FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim. Bu da iki türlü yorumlandı. Bir, içeride gerçekten böyle bir hareketlilik mi söz konusu, ne demek istedi Kılıçdaroğlu, ne biliyor da bunu söyledi. İki, şunu da söyleyenler oldu. Her şeyi FETÖ'ye bağlar oldu herkes, neden böyle bir yorum yapma gereği duydu diye tepki gösterenler de oldu. Elbette dahası da var. Sizce Sayın Kılıçdaroğlu konuşacağım, artık bugün her şeyi konuşacağım deyip bu FETÖ vurgusunu neden yaptı?
0: Konuya hakimiyet, sonra da demir leblebi gibi bir soru işaretiyle bırakılıp bunu da az zamana sıkıştırmak gerçekten oradaki marifet. Ben de buna iltifata tabidir diye kısa net bir cevap vermeye çalışayım. Kemal Bey'in 13 yıllık genel başkanlığındaki yöntemi bu. Bir konuyu ortaya atıyor, onun bir süre tartışılmasını istiyor. Burada kim hangi argümanlarla çıkacak, onları görmeye çalışıyor ki kendisinde genel başkanlığı döneminde FETÖ ile iltisak, FETÖ'cülerle zaman zaman buluşma veya onlara itibar gösterme, bazılarını danışman olarak yanında bulundurma gibi defoları var. Ama öbür yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten dış operasyon ayağı da olan, belli tavizleri dışarıya vermeye çok açık olduğuna ilişkin izlenimlerle özel görüşmeleri de artık deşifre olmuş. Ve bugün ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzluk töhmeti altındaki CHP'de bunun kapısını araladığı iddia edilen aktörleri de var. Ve bu aktörlerin FETÖ diasporasıyla, kripto FETÖ'cülerle ve açıkçası bugün FETÖ'cü olduğu şüphesi daha net gözüken partinin içindeki isimlerle işbirliği, hatta bazılarının giderek onlar adına hareket ettiğine dair bir çerçeveyi ortaya koyuyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ben bunun altını dolduracak şekilde, isimlendirecek şekilde önümüzdeki dönemde bir dizi soruyla karşılaşacağını düşünüyorum. Bunun altını dolduramazsa en güçlü argümanında kolu kanadı kırık hale gelebilir. Ama hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların kişisel bilgilerini, hangi sistem üzerinden, hangi istihbari örgütlerin uzantısı şirketlere verdiği, onlarla işbirliği yaptığından tutun da İstanbul kar altında kilitlenmişken bir yabancı büyükelçiyle dönemin belediye başkanının yürüttüğü özel görüşmeleri, Strasbourg'daki temaslarını, Paris'e gitmesini, Yunanistan'daki temaslarını, İtalya'daki temaslarını, bunların her birinin görünürdeki kısmıyla arka plandaki iş ve ilişkilerini düşündüğünüzde açıkçası aydınlatılacak çok konu var. İnşallah daha geniş geniş bir zamanda konuşuruz. Bir de bir vatandaş ve bir izleyici olarak

0: Olarak sizlerden ricam var. Sohbetinizin ben en keyif aldığım kısmını milli futbol takımı ile ilgili değerlendirmelerde buldum. Lütfen futbol şampiyonası başlayıncaya kadar spor servisteki arkadaşlara haksızlık olmasın ama böyle üçer beşer dakikalık bize milli takım anekdotları, sohbetleri yaparsanız bu programın içinde ilgiyle izleneceğini düşünüyorum. Örneğin Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nin en fazla umut vadeden genç futbolcusu seçildi mesela.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nin ilk 11'inin yanı sıra böyle bir alan var. Toplumun hani umut bağladığı bizim çocuklarla ilgili güncel gelişmeleri de en azından sabah sizin sevimli ağzınızdan dinlemesi bu ayın 14'üne kadar geçecek süreçte keyifli olur diye düşünüyorum. Emri vaki yaptıysam affola, size de iyi yayınlar.
1: Sağ olun, var olun. Siz konuşurken Meftun da içeriden bana yorumlarını iletti, yayından sonra size iletecektir eminim. Çok çok teşekkür ediyorum. Zaten başladığında o süreç bizim çocukları desteklerken sizinle de konuşuyor olacağız. Çünkü tüm Türkiye gözünü çevirip yüreği ağzında onları takip ediyor olacak. Hep birlikte inşallah nasip olsun. Aynen. Konuşalım o süreci de. Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Okan Müderrisoğlu, sağ olun, uğurlayalım. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da selamlar. Onlara da kolay gelsin. Şimdi Faruk abi, bugün Meftun beni sinir etti. Kendini hazırladı şimdi grafiklere. Ben onunla başlamayacağım. Samet beni kurtarır. Temmuz ayı yaklaşıyor. Emekliler de diyor ki ne olacak bizim maaşımız?
2: Evet.
1: Herkes
2: aslında
1: bunu soruyor.
2: Temmuz'dan önce Cuma günü yaklaşıyor.
1: Meftun şimdi buna da hazırmış. Olmadı. Evet.
2: Cuma günü enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla biz 5 aylık enflasyon rakamını öğrenmiş olacağız. 4 aylığı konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet.
2: %14.64 çıkmıştı. Öyle gözüküyor ki...
1: Kaç çıkmıştı?
2: 14.64.
1: Tamam.
2: Yani bu cepte biliyorsun 6 aylık enflasyon rakamına bakılıyor. Bu durumda Mayıs enflasyonu, yani Cuma günü açıklanacak enflasyonun %2 civarında, %1.81-90 o civarda bir enflasyon beklentisi var. Sonra tabii Haziran enflasyonu da gelecek. İki veri kaldı. Bir tanesi için 4 günümüz var, bir tanesi için de 34 günümüz var. Dolayısıyla Temmuz için aşağı yukarı biz bir hesaplama yapmıştık seninle de. Böyle bir simülasyon yapmıştık. Hani Haziran ve Mayıs enflasyonlarını, tahminlerini de göz önüne alarak Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yola çıktık. Aşağı yukarı %18-19 civarında bir 6 aylık enflasyon geleceğini hesapladık.
1: Tamam.
2: Yani geçen dönemde hesaplamıştık ve tuturmuştuk biliyorsun.
1: Evet.
2: Dolayısıyla %18-19'a göre bir hesap yapabilir emekliler. 6 aylık enflasyondan bahsediyorum. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin %18-19 civarında bir enflasyon artışı alacağını, memur emeklilerinin ise ve memurların ise %15-16 civarında bir toplu sözleşme artı enflasyon farkı alacağını gösteriyor.
1: Ha, tamam.
2: Hükümet 5 Haziran'dan sonra ya da 3 Haziran'dan sonra bir karar verir. Ben burada işte bu oranları eşitleyeceğim der, bir refah payı düşünür. Bunlar tabii o zamanın konusu ama 6 aylık enflasyon öyle gözüküyor ki %18-19 civarında çıkacak. 20 bin lira en düşük emekli maaşı, o da 30 bin liraya yaklaşacak. En düşük memur maaşı da 70 bin liranın üzerine çıkacak bu oranlarla birlikte. Biz Cuma günü aslında biraz daha netleştireceğiz. Yani %2 civarında bir enflasyon beklentisi var. O gelirse işte yeniden 16'yı geçmiş olacak 5 aylık enflasyon. O zaman biraz daha konuşuruz. Zaten bir veri
1: Cuma
2: kalmış
1: Cuma günü dediniz değil mi?
2: Evet, yani ayın 5'inde enflasyon açıklanacak ya. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon ortaya çıkacak.
1: Evet, 4 aylık
2: şu anda elimizde. Ona Mayıs enflasyonu ve Haziran enflasyonu ekleyeceğiz. Ama dediğim gibi biz bunun hesabını yaptık seninle.
1: Evet.
2: 18-19 civarında.
1: Tahminleri bir söyledi Faruk abi. Sonrasında
2: Temmuz enflasyonu, evet, 4 aylık maaşları veriyor arkadaşlarımız. Artık 5 aylığı konuşacağız biz enflasyon açıklanınca. Ondan sonra da tekrar edeyim, 18-19 civarında bir 6 aylık enflasyon bekliyor.
1: Şimdi bir yandan emeklilerle devam edelim. Erken edelim. Emeklilik için ne yapılır diye. Siz az önce bu 18 yaş meselesini konuşalım dediniz.
2: Dedim.
1: 18 yaş önce sigortalı olmak emekliliği nasıl etkiler, etkiler mi diye bir konuşma başladı. Ama siz bunu bir de EYT ile ilgili bir yanlış bilgi vardı.
2: Evet.
1: diye söylediniz. Yani hafta sonu nedir o?
2: Bana da çok soru geldi. Şöyle bir haber vardı yani. 18 yaşının altında sigortalı olan EYT'lilerin...
1: Yoksa meşhur 18 öncesi sigortalı olmak.
2: Evet. EYT'lilerin emeklilikleri iptal edilecek diye bir yalan ortaya atıldı. Halbuki bizim, şimdi onu anlatacağız. Bizim mevzuatımızda 18 yaşından daha küçük sigortalı olmak var. Belki sen hatırlamayabilirsin ama eskiden iki tane asgari ücret belirlenirdi. 16 yaşından küçükler ve 16 yaşından büyüklerdi. Yani dükkanlarda böyle asılıdır, belki hatırlarsın. Dolayısıyla 18...
1: İyi ki daha güzeldi, evet. Hatırlamayabilirsin. Hatırlamıyorum, evet.
2: Peki. 18 yaşından daha küçükken SSK'lı olmak mümkün. Ama burada sorun şu.
1: Ben hala mümkün mü?
2: Tabii ki mümkün. Tamam. Hatta yani 18 yaşının altındaki sigortalar geçerli ama şu geçersiz. Yani eskiden şu yapılıyordu. Ya bizim oğlanı senin dükkanda bir sigortalı gösterelim de ileride emekli olsun. Şimdi bunu tespit ederse SGK, o emeklilik varsa emekliliği, o sigorta varsa sigortayı iptal edebilir.
1: Tamam.
2: Zaten bu rutin olarak bu denetimler devam ediyor.
1: Bunu konuşmuştuk. Bu dolandırıcılık demiştik.
2: Ben buna hatır sigortası diyorum. Hani bizim hanımı sen dükkanda, senin şirkette gösterelim. Biz de mevzuatımıza göre bir sigortanın geçerli olabilmesi için fiilen çalışmak gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani ben işte sigortalı göster beni, evde yatayım. Öyle bir şey yok. Buna hem hileli sigorta deniliyor. Ben bu çocuğumu sende göstereyim de hatır sigortası diyorum. Dolayısıyla bunu tespit ederse SGK, zaten denetimler uzun süredir devam ediyor. Bunun EYT ile şununla bununla bir ilgisi yok. Geçerli sigorta, hatta dedi ki devlete girin, hizmet dökümünüze bakın, 3 tane harf var. K, Ş, S diye. K kontrollü, Ş şüpheli, S sahte sigorta. Artık S oldu mu kurtuluşu yok onun. Ama K ise ve Ş ise inceleniyor demektir. Burada eğer bu harfleri görürseniz E-Devlet'teki hizmet dökümünüzde SGK ile görüşün demiştik. Dolayısıyla bu yalanla insanların kafası karıştırıldı. Yok EYT iptal ediliyormuş gibi haberler de çıktı. Bunu da kullanıyorlar. Şimdi gelelim bu 18 yaş meselesine. Hı hı. Şimdi ebeveyn yanında çalışma emeklilik için geçerli mi diye bir soru var. Hı hı. Ne demiştik? Ebeveynin yanında çalışmak, yani babanın, annenin dükkanı var, şirketi var, orada çalışabilirsin. Ama hizmet sözleşmesi yapman lazım. Yani sigorta yapman lazım. Sigorta yapılmış ve fiilen çalışıyorsan tabii ki geçerli. Yani annenin babanın şirketi yabancı bir şirket değil ki. Netice itibariyle o şirkette de çalışabilirsin, X şirkette de. Buradaki ayrımı anlatabildim mi bilmiyorum. Buradaki ayrım şu. Sigortalı gösterip çalışmamak, yani fiilen çalışmamak
1: geçer. Ya usulsüz iş yapmayacaksınız. Aynen. Yani eğer sigortalı, nasıl siz ben sigortalıyız, aynen, burada gelip çalışıyoruz, tabii, çalışacaksınız.
2: Evet, yani bu babanın şirketi de olabilir.
1: Bunu anlamayacak ne var ya, bunu yapan da biliyor tabii, evet, ki.
2: Dolayısıyla bu geçerli. Ama dediğim gibi ona dikkat etmek lazım. Başka soru varsa o soru mu gidelim, yoksa anlatayım
1: bu
2: meseleyi?
1: Yok, mesela bu EYT ile ilgili verilen hak geri alınır mı? Mesela öyle son 5 yılda emekliliği iptal edilenler olmuş mu? Dediğiniz gibi SŞ neydi?
2: K
1: onlar da vardır.
2: Evet. Yani şöyle
1: bir daha söylesenize, K neydi?
2: Kontrollü. Ş şüpheli.
1: Şüpheli.
2: S sahte.
1: Sahte.
2: Artık sahte olduğu ortaya çıkıyor. Yani böyle gitmemişsin. Hatta bu denetimlerde şunu soruyorlar insanlara. Nerede çalışıyorsun? İşte filan şirkette çalışıyorum. O şirkette kaç tane işte insan çalışıyor bilmiyorum. Adresi ne bilmiyorum. Yani hiç gitmemiş.
1: Bana sakın bunları sormayın. Kaç kişi çalışıyor, evet, ben de bilmiyorum. Aman ekrandayım. Her gün geliyorum.
2: Evet. Bu tüyü bitmemiş yetimin hakkını da yemek. Yani orada alınan, eğer
1: tabii
2: inancınız
1: canım, yani,
2: varsa o emekli maaşı haram oluyor. İnancınız yoksa hukuki değil. Yani dolayısıyla
1: insanlar okuyor, dirsek çürütüyor ya da o meslek içi meslek okullarında, tabii, ya da ne bileyim bir geçmişi var. Onlar, aynen, işsiz kalıp
2: konunun EYT ile yakından uzaktan ilgisi
1: yok.
2: Bütün emekliler ve sigortalılar için bu denetimler yapılıyor. Herkes usulüne uygun iş yapacak yani. Anladın mı?
1: Peki.
2: Dolayısıyla 18, şunu bir cümle söyleyeyim
1: lütfen
2: istersen.
1: Söyleyin.
2: 18 yaşından önce sigorta olmuş ve çalışmışsanız primler geçerli. Hı. Sadece 20 yıl ve 25 yıl şartı var ya kadın, hı hı, ve erkek, hı hı, için. O 18 yaşından sonra başlıyor.
1: Peki bu 18 yaşında mesela sigortalı olmuş, bir ay olmuş.
2: Evet.
1: Sürenin bir önemi var mı?
2: Sürenin bir önemi
1: 15
2: yok.
1: 15 gün oldu, evet, ne kadar olduysa.
2: Prim yatırılmış ve fiilen çalışmışsa o geçerli. O bir ay emekliliğinde kullanılıyor. Ama 20 yıl ya da 25 yıl süresi 18 yaşını doldurduğu tarihten başlıyor.
1: Peki. Peki. Samet ısrarla sizi susturmak istiyor. O yüzden yarın yine bu başlığı konuşalım biraz daha. Bu kez Samet içeriden
2: Samet'in de emekliliğine bir bakalım.
1: Samet senin emekliliğine de Faruk abi bir bakacak. Ha, sen yoksun yarın diyor. Ne kadar yarın soluları yokum ya. Peki şimdi bu tarihi surlarda geçen saat

0: filminde bizi izleyenler bilir. Tarihi surlarda 2. Semih Çelik cinayeti son anda engellendi. Hatırlamayanlar için o cinayeti şimdi muhabir arkadaşım hatırlatacak. Polis şüphe üzerine durduruyor şahısları. Cep telefonlarından cinayet hazırlığını gösteren mesajlar çıkıyor. Ahmet Nazif Vural hazır. Ahmet Nazif, günaydın, hoş geldin yayına. Tüm detayları senden dinleyelim.
1: 4 Ekim 2024'te hemen arkamızdaki Edirnekapı surlarında oldukça vahşice işlenmiş cinayete şahitlik etmiştik ve adeta Türkiye bu cinayette, daha doğrusu cinayetlerle çalkalanmıştı. Öyle ki ne yazık ki buradaki işlenen cinayetlerin devamında toplamda 2 kişi, 2 kız çocuğu hayatını kaybetmiş. Cinayetlerin katili ise yine aynı şekilde burada kendisini asarak yine intihar etmişti. Devamında bununla alakalı aslında çokça çeşitli Telegram grupları ve buna benzer sayfalarda aslında bu gibi şahısların önüne geçebilmek için operasyonlar devam edilmişti. Olayın yaşandığı yerse hemen yan tarafımızda bulunan, arkamızda bulunan, özür diliyorum, işte bu surlarda gerçekleşmişti. Bunun devamında geride bıraktığımız günler içerisinde yaşanan olay ise yine tüyler ürpertici cinsten. Öyle ki Edirne'de yaşayan 18 yaşındaki bir çocuk, bir genç, 16 yaşındaki kız arkadaşıyla buluşabilmek için Edirne'den İstanbul'a geliyor ve geldiklerinde bulup görmüş olduğunuz surlarda buluşuyorlar ve burada 16 yaşındaki kız arkadaşıyla iddiaya göre bağırışarak alkol kullandıkları görülüyor, tespit ediliyor ve bu kapsamda da ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal ediyor ve devamındaysa incelemeler yapılıyor. Bu incelemeler neler? Şüphe üzerine özellikle 18 yaşındaki o çocuğun telefon kayıtlarına, cep telefonundaki mesajlaşmalara bakılıyor ve kontrol edilmesinin ardından da yine 4 Ekim 2024'te o tüyler ürpertici, kan dondurucu cinayetlere benzer farklı cinayetler işleme meyiline dair mesajlar bulunuyor. Bu mesajlar nasıl? Hemen 16 yaşındaki o kız arkadaşına atmış olduğu çeşitli mesajlar ve ona da atmış olduğu o kan dondurucu mesajlarla alakalı da inceleme başlatıldı ve aslında bir cinayet daha burada önlendi diyebiliriz. Bu çok önemli. Son olarak şunu hatırlatalım. O 18 yaşındaki çocuk Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve bu konu kapsamında da kız çocuğu ve annesi de şikayetçi olmadığını bildirdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Hızlıca Tokat'a gidelim. Kerkit Çayı'na düşen iki genci arama çalışmaları sürüyor. Son durumu öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Murat Onur bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Evet, tarihler 28 Mayıs'ı gösterirdi. Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Dört kuzen Kerkit Çayı'nın etrafına gelmişti. Üç tekerlekli elektrikli bisikletle o Kerkit Çayı'na düştüler, dengelerini kaybettiler ve maalesef iki kuzen suya kapılıp gözden kayboldu. İkisi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Şu an itibariyle Kerkit Çayı'nın üzerinde hummalı bir çalışmanın yapıldığını söylemek istiyorum. 216 personel, 8 bot ve 6 drone'la bölgede aralıksız bir şekilde çalışma, arama, tarama faaliyeti sürüyor. İşte şu anda Tokat AFAD ekipleri botlarla Kerkit Çayı'nın içerisinde aramasını yaparken bir taraftan da Mehmetçiğimiz, jandarmamız şu anda sizlerde gösteriyor kameraman arkadaşım. Dronlarla termal ısıyı tespit edebilen özel dronlarla havadan aramasını sürdürüyor. Şimdi bu tarafa doğru dönmek istiyorum. Yine Tokat'ın ve bölgenin gururu Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı Boralar bölüğü buraya getirildi. 4 tim şu anda, bakın işte askerlerimiz, Mehmetçiğimiz harita üzerinde bir planlama yapıyor. Mehmetçiğimiz de karadan arama tarama faaliyetlerini sürdürecek. Boralar timi çok başarılara imza atmış bir tim. Karada adeta geçit vermeyen timlerimizden bir tanesi. Mehmetçiğimiz de buraya sevk edilmiş durumda. Bir taraftan da yine bölgede Samsun'dan, Çorum'dan, Amasya'dan, Ordu'dan birçok su altı arama kurtarma ekipleri, SAK timleri, yine polis kurbağa adamlar bölgeye sevk edildiğini söylemekte fayda var. Tek tek adeta ilmek ilmek bölgeyi arıyorlar, tarıyorlar. Kayıp olan iki vatandaşımız İlker Parlak ve Oğuz Kale'yi arama faaliyetleri bugün de devam ediyor. Bizler daha haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
0: Halil İbrahim ile Murat Onur'a teşekkür edelim. Son durum böyle. Bu arada bize ayrılan sürenin de artık sonuna

0: geldik Farkı abicim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz.
0: İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
5: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
13: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat.

0: TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Gıda arzı güvenliği teminat altına alınıyor. Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Yerli tohum sayısı 1087 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, e-sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurguladı.
4: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun.
3: Yeni tescillerin tahıl, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerde, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri kategorilerinde olduğunu aktardı Bakan Yumaklı.
4: Tescilli tohumlarımızda stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler var. Ekip arkadaşlarımız da o sıcak noktalarda ayrıntıları takip ettiler. Sizlerle paylaşmak için hazırlıklarını tamamladılar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Mutlak mutlak kararı sonrası ikiye bölünen CHP'de en çok merak edilen konu kimin hangi tarafı seçtiği oldu. Burcu Özuduru Ankara'dan son notlarını paylaşacak. Türkiye ile Yunanistan askeri gücü karşılaştırıldı. Türkiye hava, kara ve denizde Yunanistan'ın önünde bir güce sahip. Bu durum Atina'yı endişelendiriyor. İlhan Tahsin Gümülci neden notlarıyla karşımızda olacak. Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün. Kimler vergiden muaf? Kolay ödeme nereden yapılabilir? Hasan Zahit Ezim İstanbul'da konuyla birlikte bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Birazdan ekranlarınıza gelecek. Türkiye'de otoyol ağlarının gelişimi devam ediyor. Antalya-Alanya otoyolu projesi hızla sürüyor. 2,5 saat süren yol 36 dakikaya düşecek. İsmet Yerdelen Antalya'dan son bilgileri paylaşacak. Rize Şehir Hastanesi'nin %75'i bir yılda tamamlandı. Hastane ne zaman hizmete girecek? Selman Kutlu detaylarla karşınızda olacak diyelim. Yeni saate başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz harekatı genişliyor. Hürmüz Boğazı'nda 118 ticari geminin rotası değiştirildi. 5 gemi de devre dışı bırakıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son verileri paylaştı. CENTCOM'un paylaşımında 31 Mayıs itibariyle İran limanlarına girmeye ya da çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca 5 geminin de devre dışı bırakıldığı bilgisi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik mevcut deniz ablukasını 13 Nisan'dan bu yana sürdürüyordu. Kuvvette füze alarmı verildi. Ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. Ordu İran'dan atılan füzelere yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında anlaşma neredeyse sağlanmak üzere. Ancak Körfez'de İran'dan misilleme geldi. Hedefteki ülke bu kez kuvvet oldu. Atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle duruma müdahale ettiklerini duyurdu.

0: Açıklamada saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. İran'dan yapılan saldırının nedeni çok geçmeden belli oldu. Geçtiğimiz gün İran bir Amerikan İHA'sını düşürmüştü. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı o saldırıya karşılık olarak İran'ın Goruk bölgesinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran radar ve İHA komuta ve kontrol merkezlerine savunma amaçlı saldırı gerçekleştirmişti. İran'da işte bu saldırıya yanıt olarak Kuveyt'i hedef aldığını duyurdu. Önce istifa ettiği iddiası ortaya atıldı. Çok geçmeden Tahran'dan yalanlama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan söz ediyoruz. Pezeşkiyan Bakanlar Kurulu'nda konuştu. Ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve bu dönemin ancak dayanışma ile yönetilebileceğini vurguladı.
1: Ülke olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bu süreç ancak dayanışma ile yönetilir.
2: İstifa ettiği öne sürülen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu'na katılarak iddiaları boşa düşürdü. Londra merkezli yayın organı İran International, Pezeşkiyan'ın istifa ettiğini duyurdu. Gerekçe olaraksa devrim muhafızlarının artan baskısını gösterdi. Ancak çok geçmeden Tahran'dan yalanlama geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi istifa iddiasını yabancı medya kuruluşlarının oyunları olarak niteledi. Görevine devam eden Pezeşkiyan, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştuğu birlik ve istikrarı vurguladı. ABD ve İsrail'le yaşanan gerilimin ardından devletin yol haritasını masaya yatırdı.
1: Ulusal birlik ve toplumsal katılım olmadan bu sürecin yönetilmesi mümkün değil.
2: İran Cumhurbaşkanı son dönemde gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerine de değindi ve devletin tüm kadrolarıyla sahada olması gerektiğini söyledi.
1: Ülke yöneticileri zorlukların yaşandığı her alanda halkın yanında olmalıdır. Zor şartlar altında ülkeyi yönetmek, sahada bulunmayı, sorumluluk almayı ve halka destek vermeyi gerektirir.
2: Yaptırımlar konusunda da uyarılarda bulundu Pezeşkiyan. Elektrik ve doğalgaz tüketiminde tasarruf uyarısı yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya mesajında da benzer vurgular yaparak bu ortak acı tek başına iyileştirilemez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de gündeminde ABD ile yaşanan süreç vardı.
1: Görüşmeler ve mesaj alışverişi sürüyor. Belirli bir sonuca ulaşmadan süreç hakkında hüküm vermek mümkün değil.
0: Türkiye'nin Adalar Denizi'ndeki egemenliğini perçinleyecek Mavi Vatan Kanunu'nun son aşamaya gelmesiyle Yunanistan'da endişe büyüyor. İki ülke arasında olası bir gerilime ilişkin senaryoda tarafların askeri güçleri de karşılaştırıldı. Türkiye'nin askeri olarak neredeyse her alanda Yunanistan'a sağladığı üstünlük dikkat çekici. Detayları alacağız şimdi. İlhan Tahsin notlarını paylaşmak için Gümülcine de bizi bekliyor. İlhan, kolaylıklar dileyelim. Bu önemli gelişmeler komşuda nasıl yankılandı? Notların değerli, sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkür ederim Hakan Uysal. Tabii ki Adalar Denizi'nde güç farkı, güç dengesi Türkiye lehine hem havada hem karada hem de denizde. Ve bu da Yunanistan'ı tabii ki tedirgin ediyor ve önlemler almaya itiyor. Baktığımız zaman Deryas her fırsatta söylüyor zaten. Şimdi bu söylemler savaşına bir de Yunanistan Cumhurbaşkanı girdi. Dolayısıyla küresel ateş gücünü karşılaştıran bir kuruluş var. Uluslararası 2026 yılı güç dengelerini yayınladı. 145 ülkenin askeri gücünü, ateş gücünü konu alan bir araştırma bu. Türkiye 9. sırada yer bulurken Yunanistan 30. sırada oldu. Tabii ki tartışmasız bir ara park önde olarak görünüyor. Baktığımız zaman Türkiye'nin kullanıldığı insan gücü, oradan başlamak istiyorum ben, listede 42 milyon olarak, yani seferberlik de dahil edildiği andan itibaren, Yunanistan'ın ise 4 milyon 900 bin, yani yaklaşık 500. Baktığımız zaman hava araçları konusunda Türkiye'nin tabii ki 201 uçağı, sadece uçak diyorum ben bunlara, tabii İHA'lar falan bunlar işin dışında, değerlendirmenin dışında, Yunanistan'ın 178 uçağı hava kuvvetlerinde. Ana muharebe tankında da Türkiye'nin farkı ortada. 2284 tank var Türkiye'de. Tank olarak zırhlı araç tabii daha çok fazla. Bunların personel taşıyıcısı var, ZPT'si var, değişik şekilleri var. Yunanistan'da bu rakam 1344. Zırhlı araçlarda tabii baktığımız zaman 98 bin zırhlı araç

0: ayırdığı rakam oldukça ciddi bir boyutlarda. 56 milyar dolar olurken Yunanistan'da bu rakam sadece 8 milyar. İşte bu rakamların sonucunda Yunanistan Atina tedirgin olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ta da birleşerek Aktan Uşal, Hindistan'dan, İsrail'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan sürekli olarak silah alımı yapmaya devam ediyor. Ama ne olursa olsun rakamlar tabii ki tüm çıplaklığıyla ortada ve Türkiye'nin hem hava, kara, deniz gücünü ortaya koyuyor. Şimdi bu rakamları dikkate alan Deldias geceleri yatağında uyku uyuyamıyor. Çünkü bunu zaten Yunan basını da yazıyor. Bir an önce Deldias Türkiye'yi yakalaması lazım. Ancak Deldias'ın da bir etkinlikte ilginç bir teklifi oldu Aktan Uysal. Yunan armatörlere elinizi cebinize atın, Yunanistan silahlı kuvvetlerini güçlendirelim diyerek bir çağrıda bulundu. Önümüzdeki günlerde oldukça konuşacak, çünkü Türkiye her geçen gün Efes taktikatında da olduğu gibi yeni silahları sahada deniyor. Bu da Yunanistan'ı, Atina'yı tedirgin ediyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Aktan Uysal.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda iç ve dış politika, terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomi konu başlıkları olacak.
2: Bir yandan iç ve dış gelişmeler, diğer yandan ekonomi ve yaklaşan NATO zirvesinin hazırlıkları. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin en önemli gündemlerinden biri terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar incelenecek. Sürecin ilerlemesi durumunda atılacak yasal adımlar ve yeni mevzuatın takvimi netleştirilecek.
3: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarla ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor. Ve dış politika, ABD ve İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da kabine tarafından değerlendirilecek.
3: Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
2: Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler de kabinenin gündeminde olacak. Son olarak Ukrayna'nın Odessa limanında Türk kuru yük gemisi İHA saldırısına uğramış, iki Türk mürettebat yaralanmıştı. Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine kabinede görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.
3: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
2: Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek, gündeme dair önemli mesajlar verecek.
1: CHP yeni ve eski yönetimlerin karşılıklı hamleleriyle kritik bir haftaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu cephesinde gözler A takımında, özel cephesinde de imza toplayıp kurultay için düğmeye basılıyor. A Haber ekibinden Burcu Özüduru son bilgileri paylaşmak için canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamladı. Burcu, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
4: Evet, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça hareketli zamanlardan geçtiğimizi ifade edelim. Geçtiğimiz günlerde 30 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde vatandaşlarla buluşmuştu. Yine aynı saatte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de Güven Park'ta vatandaşlarla buluşmuştu. Her ikilinin de farklı noktadan aslında önemli mesajlar verdiğini ifade edelim. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında mutlak buttan kararının çıkmasıyla birlikte akıllara ilk gelen soru MYK'sını toplayacak mı, parti meclisi toplantısı gerçekleşecek mi sorusuydu. Parti meclisi toplantısının

0: 1 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak yine yaptığı bir açıklamayla birlikte bunun iptalini söylemişti. Şu an için parti meclisi toplantısıyla ilgili herhangi bir tarihin netleşmediğini ifade edelim. Öte yandan MK'ya baktığımız zaman da 30 Mayıs Cumartesi günü, yani bayramın 4. günü gerçekleşen bayramlaşma programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK'sını açıklayacağı ifade edilmişti. Ancak açıklanmadı. Bugün ve bundan sonraki günlerde de açıklanması bekleniyor diyelim bu yönde iddialar. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu dün evinden hiç ayrılmadı. Mutlak Putlan kararının çıkmasıyla birlikte ilk kez 30 Mayıs Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmişti. Burada vatandaşlarla bir bayramlaşma programı gerçekleştirmişti. Sonrasında dün evinde devam etti, dinlendi, çalışmalarına devam etti. Bugünse yine genel merkeze gelecek ve MK'da açıklanması da iddia ediliyor aslında. İddialarda bu yönde olduğunu söyleyelim. Özellikle tabii Mutlak Putlan kararının çıkmasıyla birlikte saflar da belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündü diyebiliriz. Bu noktada tarafını seçen milletvekilleri ve belediye başkanları da vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bayramlaşma programında yaklaşık 14 milletvekili onun yanındaydı. Onu desteklediler. Özgür Özel de ise 48 milletvekili Özgür Özel'in tarafında yer almıştı. Bu MYK belli olurken de aslında 6-7 kişilik bir kadrodan oluşacağı ifade ediliyor. Ve 5'inin de mevcut milletvekillerinden oluşacağı söyleniyor. Öte yandan Özgür Özel. Özgür Özel de tabii ilk hamlesini yaptı ve MYK'yı topladı dün. Aslında buna MYK'yı topladı da diyemeyiz. Çünkü hukuken yanlış olur. Çünkü 38. olağan kurultay iptal edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve kurmayları bir toplantı gerçekleştirdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyebiliriz. Ve bu toplantının ardından da İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre de artık delegelerden imza toplayacaklarını ifade etti ve kurultaya gideceklerini ifade etmişti aslında. Kılıçdaroğlu cephesinden kurultaya gidemezsiniz deniyor. Ancak Özgür Özel ve cephesi de bunun için imza toplayıp kurultaya gideceklerini ifade ediyor. Peki o kurultaydan tam oy alabilir mi? Özgür Özel, akıllara gelen soru da bu. 39. olağan kurultaya baktığımız zaman da Özgür Özel aslında tam oy almıştı. Yine oy alabilirler diye düşünebiliriz aslında. Özgür Özel yine tam oy alabilir. Kurultayı kazanabilir yönünde düşünceler de var. Bunu da ifade edebiliriz. Yaklaşık 800 oyu alabiliriz biz diye de ifade ettiler dünkü gerçekleşen toplantının ardından. Şimdi gözler bundan sonraki süreçte diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in neler yapacağını, bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun neler yapacağı yönünde A takımını toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'sını hazırlayacak Özgür Özel ise delegelerden oylarını toplayıp sonrasında ki süreci yönetmeye çalışacak. Özellikle bu noktada Özgür Özel'in yapacakları da aslında akıllara gelen noktalardan biri. Özellikle dün MK'yı topladığını söyledik. Bu noktada MK'yı topladığında hukuken uygun olmadığını da ifade etmiştik. Ve bu noktada özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler yapabileceğini merak ediyoruz demiştik. Merak konusuydu Kemal Kılıçdaroğlu. İlk gün geldi genel merkeze. Bugün tekrar genel merkeze gelecek. 12. kattaki odasına çıkacak. Ve MK'yı toplaması bekleniyor. Bundan sonra süreçteki delegeler oylar nasıl ilerleyecek, imza toplayabilecek mi Özgür Özel, süreç nasıl ilerleyecek? Bizler bunu özellikle yakından takip edeceğiz diyelim. Tabii bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını toplaması, diğer yandan da parti meclisi toplantısı gündemdeydi. Parti meclisi toplantısının iptal edildiğini ifade etmiştik. Biz normalde parti meclisi toplantısı bugün, yani 1 Haziran'da gerçekleşecekti. Kemal Kılıçdaroğlu PM'yi 1 Haziran'da toplayacağım demişti. Tarihi kendisi belirlemişti. Ancak yine yaptığı bir açıklamayla birlikte bunun iptal edildiğini söylemişti ve gerekçe olarak da mahkeme tebligatının vekillere tamamen ulaşmadığını ifade etmişti. Ardından da tüm vekillere bir bilgilendirme mesajı göndermişti. Bu mesajda da parti meclisi toplantısının ne zaman nerede olacağına ben karar veririm ifadesine yer vermişti. Aslında bunu vurgulamıştım. Bir yandan Özgür Özel, bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu ve özellikle aslında şunu da ifade etmekte var, fayda var, altını çizelim bu durumunda. Yarın grup toplantısı olup olmayacağı yönünde de iddialara var elbette. Dün Özgür Özel ve kurmayları bir toplantı gerçekleştirdi ve bununla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağını, salı günü grup toplantısı yapılacağı iddia edildi. Bizler hem Özgür Özel cephesini hem de Kılıçdaroğlu cephesini takip ediyor olacağız ve detaylar oldukça da sizlere paylaşacağız.
1: CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi.

0: gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında 62 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Mali Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç, belediye yöneticileri, çalışanları ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmada belediye imkanları kullanılarak suç örgütü kurma, rüşvet, imarda usulsüzlük, iştiraklere ait kredi kartları ve hesapların şahsi harcamalarda kullanılması, fiilen çalışmayan kişilere maaş ve benzeri ödeme yapılması suçlamaları yer alıyor. Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 41 defa ziyaret ettiği ortaya çıktı.
1: Burası artık bir holding. İmamoğlu Holding, patron Silivri'de, CEO'su Özgür Özel.
2: Özgür Özel, İmamoğlu'nu 14 ayda tam 41 kez ziyaret etti. Partiyle ilgili yol haritasını bu ziyaretlerde belirledi. İmamoğlu'na danışmadan adım atmadı, atamadı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
4: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden alınacak.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 21 Mayıs'ta CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.
4: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımızda, B planımızda, Z planımızda budur.
3: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın.
2: Özgür Özel'in söz konusu kararının ardından son olarak geçtiğimiz cuma günü Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Özel'in cezaevi ziyaretlerinde partinin geleceğine yönelik atacağı adımlar konusunda Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddia ediliyor.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
4: Derhal bir kurultay yapın.
2: Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorunda olduğunu açıklamasının ardından gelen ziyaret dikkat çekmişti.
3: Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Sıcak bir gelişme dünya gündemine dair. İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi. Dahiye bölgesi özellikle Hizbullah'ın en yoğun bulunduğu noktaydı. O bölgeye yönelik saldırı uyarısı var ve bölge halkı evlerini terk etmeye başladı. O görüntülerde ekranlara yansıyor. Zaten daha önce de yine bölgede o saldırılar nedeniyle büyük bir göç dalgası yaşanmıştı. O göç dalgası devam ediyor. Netanyahu yayınladığı video mesajında özellikle yeni sürece dair açıklamalarda bulunmuştu. Birlik içinde kararlı ve her zamankinden daha güçlü şekilde geri döndük demişti. Bundan sonraki hedefin Hizbullah kontrolündeki bölgelere daha fazla nüfuz etmek olduğunu söylemişti. Talimatım Hizbullah'ın kontrolünde olan bölgelerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek demişti ve sonrasında saldırılar da başlamıştı. Yeni günle birlikte bu görüntü çok çarpıcı. Bölgedeki siviller de yeniden yollara düşmüş durumda. Çok sayıda kişinin rakamlar yüz binlerle ifade ediliyor. Bölgeden ayrıldığını biliyoruz. Yeni bir göç dalgasını da tetikledi bu yaşanan gelişme. Bu sıcak görüntüleri de sizlerle paylaştık. Bir anda gelen canlı görüntüler Lübnan'dan. Diğer yanda ise sadece dakikalar önce kayıt altına alınmış bölgeden sivil

0: Şeylerin kaçtığı anlar, yaşananlar Dahiye'de, Lübnan'da, Beyrut'ta gözler önüne seriliyor. Ve ekonomi cephesi 9 günlük bayram tatili sonrası piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Körfez'deki gerginliğin etkisi ne kadar daha devam edebilir? Değerli bir konu ağırlıyoruz. Tonguç Erbaş ekonomist bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen rakamlara bakalım. BIST %13.799 puan seviyesini görüyoruz. %1'lik bir yukarı hareket var. Dolar TL 96 liranın altında, affedersiniz 45 liranın altı, 46 liranın altında 45.91. Euro TL 53.55 ve gram altında düşüş var. 6.635 lira seviyesini görüyoruz. Tatil sonrası nasıl bir piyasaya uyandı? Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Buna dair yorumlarınızı hemen izleyicilerimize paylaşmanız için sözü size bırakayım.
1: Teşekkür ederim. Biz bayram arasındayken aslında pazartesi günü piyasaya geldiğimizde salı kapanışıyla birlikte çok fazla bir fiyat değişimi olmadığını görüyoruz. Yani petrol fiyatında ve altın fiyatında belki biz bayram nedeniyle kapalı olduğumuz günlerde dalgalanmalar oldu. Altında geri çekilme oldu. Petrolde 6-7 dolarlık geri çekilme olmuştu. Ama bu sabah itibariyle biraz önce haber akışında da yine tansiyon Orta Doğu'da biraz daha yükselmesi ve aslında anlaşmanın neredeyse bir hafta daha geçilecek olması, eğer olacaksa bir anlaşma, tekrar 94 dolarlara doğru petrolü getirdi. Dolayısıyla çok fazla bir şeyimiz olmadı, kaybımız olmadı diyelim, ya da çok kötü bir haftaya başlama gibi böyle riskli bir pazartesi dönüşü olmadı. Burada borsa sabah açılışında biraz daha olumlu tepki verdiğini görüyoruz. Yani en azından 14.000 seviyesi bizim 50 günlük bir ortalamamız. Hani buranın geçilmesi kritik olabilir. Pazartesi, salı geçtiğimiz hafta da buraları geçememiştik. Bir tepki olmuştu. Bugün de benzer bir durum var. Yani 13.722 ile çok enteresan bir şekilde 13.922 arasında, yani böyle 200 puanlık bir marj içerisinde şu anda da tam neredeyse orta seviyede bir karşılama oldu. Aslında yani fiyatların bize bayram sonrası gösterdiğini borsada tam olarak biraz daha pozitif karşılayarak vermiş gibi duruyor. Altında da aslında şu an gram altında bir geri çekilme görüyoruz. Ama orada da yine pazartesi günü başlarken aslında salı kapanışına çok yakın bir fiyatlama vardı. Ons altında bir geri çekilme olduğu için, tekrar 4500 dolarların altına geldiği için bugün itibariyle gram altında da hafif bir geri çekilme görüyoruz. Ama çok yüksek bir oynaklıkta piyasalarda gözükmüyor şu an için.
0: Peki olası bir ateşkes ya da olası bir ateşkesin ihlali, ki siz de haber akışından söz ettiniz, İran'ın misilleme olarak Kuveyt'e saldırısı, Amerikan Başkanı'nın yaptığı açıklama, yeniden o İran'ın teklifini revize edilmesi için iade süreci, tüm bu yaşananlar ve bu hafta olası veri akışı süreci etkileyebilir mi? O anlamda beklentiniz ne yönde olur? Bir haftalıkta kısa bir analiz alayım sizden, sonra sizi uğurlayayım efendim.
1: Evet, yani genel olarak şimdi anlaşma birkaç kez çok sıcak bir hale geldi. Yani anlaşıldı, anlaşmaya çok yakınız diye. Bu durumlarda veya anlaşmadan biraz daha uzaklaşıldığı durumlarda da aslında fiyat oynaklığının giderek azaldığını görüyoruz. Yani mesela mevcut bir durumda herhangi bir anlaşma yok, boğazın açılık olması ve işleyişin devam etmesi Hürmüz tarafında tam olarak randımanlı bir şekilde gerçekleşmiyor, ama dönüp bakıyoruz petrol fiyatı 94 dolar. Dolayısıyla gelmek istediğim nokta, eğer bir anlaşma olursa tabii ki petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme olacak. Tahminen borsalarda yine yükselişler göreceğiz. Kısmi belki altın fiyatının yine değer kaybeden Amerikan dolarıyla birlikte bir yükselişi olabilir. Ama işin uzaması, yani anlaşma olmamasından ziyade anlaşma olmayacak mı algısının önümüzdeki hafta, çünkü çok önemli anladığım kadarıyla, gerçekleşmesi bir süre daha böyle piyasalarda belli seviyelerde bir kalıcılık ve belki çok daha uzaması, beklentisi oluşması durumunda bir bozulmaya neden olabilir. Şu an için bir risk gözükmüyor. Bence haftayı beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla hafta genelinde ben bugün gördüğümüz fiyatlara benzer böyle yatay, çok dar bantlar içerisinde fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyoruz. Ama haftaya kadar özellikle gelebilecek anlaşma veya anlaşmazlık konulu başlıklarda Amerika ve İran tarafından gelecek açıklamalar gün içi oynaklıklara neden olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki. Tonguç Erbaş efendim çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayacağım. Gündemde önemli bir başka gelişme var. O gelişmeye dair yayınımızla devam edeceğim. Ev, dükkan, arsa ve tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için bugün son gün. Emlak vergisinden kimler muaf? Ödemeler nereden ve nasıl yapılabilir? Ayrıntılara bakacağız. Ekip arkadaşımız Hasan Zahit Ezim bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Konu ile birlikte şimdi detayları paylaşması için sözü Hasan'a ve konuğuna bırakalım.
2: Haktan Uysal, teşekkür ederim. İfade etmiş olduğum gibi gelirler vergisinde bugün son gün ve şu anda ciddi bir yoğunluk olduğunu ifade etmem lazım. Kameraman arkadaşım İlhan Tanrıöver şu anda ekranları da bir yandan getirsin. Ciddi bir kalabalık var bulunduğumuz noktada. Buradaki vatandaşların her biri emlak vergisi ödemesi için bu noktada olduğunu ifade etmek istiyorum. 2026 yılı emlak vergisi için ki az önce siz de ifade etmişsiniz, bina, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren bir karar ve bugün ilk taksit ödemelerini son günü 1 Haziran 2026 mesai bitimine kadar bunun yapılması gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir içeriye doğru da bakalım. Ciddi bir yoğunluk olduğunu da az önce söylemiştim. Sürekli bir sirkülasyon var aslında bu bulunduğumuz noktada. Ancak tabii ki bu ödemeler yalnızca burada değil. Pek çok platformda, pek çok farklı alanlarda yapılabiliyor. Cuma Bey var yanımda. Kameraman arkadaşımdan bir rica edeyim göstersin. Cuma Arif, Gelirler Müdürü kendisi. Efendim, yoğunluk bayağı var.
3: Evet, yoğunluğumuz bayağı var. 2026 yılının birinci taksitinin son ödeme günü. Normalde hafta sonuna denk geldiği için pazartesiye aksadı. Tabii sadece ödeme yöntemlerimiz burada değil. E-Devlet üzerinden ödeme alıyoruz. Bankalar, mobil bankacılık üzerinden, EFT üzerinden, bizim kendi Bir Hayat mobil uygulamamız üzerinden de ödeme alabiliyoruz. Bütün mecralardan ödeme alabiliyoruz.
2: Yalnızca burasıyla alakalı sınırlı değil.
3: Sınırlı değil, evet.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mobil, az önce Cuma Bey de anlattı. Mobil bankacılık hizmetlerinden, E-Devlet üzerinden, banka şubelerinden, internet bankacılığı uygulamalarından bu ödemeler yapılıyor. Peki kimler emlak vergisinden muaf tutuluyor? Bunu da hemen ifade etmek istiyorum. Emekliler, geliri olmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler, şehit yakınları gerekli koşulları sağlamaları durumunda emlak vergisi ödemiyor. Ancak bir nokta var. Oraya da dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de yalnızca tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Ki bu konuyla alakalı da o önemli bir dipnot olduğunu söylemem lazım. Bugün mesai bitimine kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Yalnızca az önce Cuma Bey de ifade ettim. Belediye binalarından, emlak vergi dairelerinden değil, bir sürü farklı platformdan da bu ödemelerin gerçekleşebileceğini söyleyelim. Sözü size bırakalım.
0: Adana'ya gideceğiz. Adana'da trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürdü. Alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadına 557 bin lira ceza kesildi. Ardından da tutuklandı.
4: Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üzerine sürdü. Adana'da trafik uygulaması yapan polislerce durdurulan otomobil sürücüsü aracından inmeyi reddetti. Bir süre polislere direnen 26 yaşındaki Can Yelhe anksiyetem tuttu diyerek uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Trafik polislerinin çabasına rağmen kontağı kapatmadı, gaza basarak aracını polislerin üzerine sürdü. Bir polis memuru ezilmekten son anda kurtuldu. Ancak trafik ışığına çarpınca yakalandı. 1,04 promil alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu kadın sürücüye 557.719 lira para cezası kesildi. Araçsa 120 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan daha önce de alkollü araç kullandığı öğrenilen Can Yelhe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Sadece İstanbul Fatih Edirne Kapı surlarına bir genç kız ve erkeğin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polis gitti. Gençlerin üzerinde yapılan aramalarda bıçak

0: ele geçirilirken telefonlarında ise bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu.
1: Polise gelen ihbar cinayeti önledi. İstanbul Fatih Edirne kapı surlarında bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini görenler durumu polise bildirdi. Ekipler iki şüpheliyi polis merkezine götürdü. Telefonlarında yapılan incelemede surlarda yaşanan önceki cinayete ait fotoğraflar, satanizm ve seri katil görselleriyle kız arkadaşına gönderdiği yeni bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli erkek mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı surlarında Semih Çelik, kendisi gibi 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da yaşamına son vermişti. Polis Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cansız bedenini bulmuştu.
0: Başkent'te nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tutuklu şüpheli nişanlının Türkan'ı boğazını sıkarak asansöre bindirdiği görüldü.

0: İntihar mı, cinayet mi? Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili sır perdesi aydınlatılmayı bekliyor. Ankara Yeni Mahalle'de geçen Mart ayında 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısıyla birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı. Apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma yer alıyor. Görüntülerde Biçer'in bina içerisinde nişanlısıyla arbede yaşadığı ve nişanlısının kadının boğazını sıkarak zorla asansöre bindirdiği anlar yer alıyor. Genç kadının aşırı alkollü olduğu da iddialar arasında. Dava dosyasına giren görüntülerde Türkan Biçer'in nişanlısının elinde bir çarşafla asansörden tek başına inerek apartmandan ayrıldığı görülüyor. Biçer'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.
1: Türkiye'de otoyol ağlarının gelişimi sürüyor. Antalya-Alanya arasındaki 2,5 saatlik mesafeyi 36 dakikaya düşürecek projedeki son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız İsmet Yerdelen gelişmeleri aktarmak için hazır. İsmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet. Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Evet, Antalya-Alanya arasındaki otoyol çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada 2,5 saatlik olan mesafe 36 dakikaya düşürülecek dedi. Şu anda biz neredeyiz? Antalya-Alanya arasındaki otoyolun Antalya'daki başlangıç noktasındayız. Kameraman arkadaşım da sizleri gösteriyor. Orada bir alt geçit çalışması devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü şantiyesini görüyoruz sağ tarafta da. Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada Antalya'nın artan trafik yükü ve Antalya-Alanya arasındaki sinyalizasyon sistemlerinden dolayı 145 kilometrelik mevcut yol 2,5 saat sürüyor. Hatta biz bu yolu A Haber olarak haberlerde çok sık kullanıyoruz. Bazen bu 2,5 saat, 3 saat, 4 saat hatta 5 saatleri bulduğuna bile şahit olmuşuzdur. Bu Antalya'nın artan trafik yükünü hafifletmek için bu otoyol oldukça önemli. Antalya-Alanya arasındaki otoyolda yaklaşık uzunluğu 5 kilometreyi bulan 5 tünel çalışması, kazı çalışması ve betonlama çalışması devam ediyor. Ayrıca bu yol üzerinde 16 tane viyadük, 16 viyadükten 14 tanesinin yapım işlemi devam ediyor. Kazma işlemi, betonlama işlemi sürüyor. 13 tane de alt geçit yapılacak bu otoyolda. Ayrıca Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada ileride yapılacak olan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolu ile birlikte bu yolun entegrasyonu sayesinde Antalya'dan İzmir'e, oradan İstanbul'a, hatta Avrupa sınırına kadar Antalya'dan kesintisiz bir otoban sisteminin kurulacağı ve böylelikle Antalya'ya gelen turistlerin de hızlı

0: hızlı bir şekilde Antalya ulaşmanın sağlanacağını belirtti. Ayrıca bu otoyolun bir önemi daha var. Antalya'dan transit geçiş yapmak isteyenler şehir trafiğine girmeden hızlı bir şekilde bu yolu kullanarak Antalya'dan devam etmek istedikleri istikamete doğru geçiş yapabilecekler. Evet, Antalya ülkemizin önemli turizm şehirlerinden birisi. Sadece turizm şehri değil Antalya. Aynı zamanda ticaretiyle, tarımıyla da çok önemli. Hal böyle olunca Antalya'nın gelişmiş bir ulaşım ağ sistemine sahip olması gerekiyor. Ve Bakan Uraloğlu da Antalya'nın hak ettiği o ulaşım sistemlerinin en üst noktaya ulaşılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapacaklarını belirtti. Evet. Gelişmeleri aktardık. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: Fransa'da sanat dünyasını şoke eden bir hırsızlık daha yaşandı. Milyonlarca dolar değer biçilen duvara bantlanmış muz müzeden çalındı. Geriye ise sadece bir parça bant ve büyük bir gizem kaldı.
2: Yine muz, yine müzede hırsızlık. Dünyanın en çok konuşulan 6,2 milyon dolarlık sanat eseri olan duvara bantlanmış muz çalındı. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen İtalyan sanatçı Maurizio Catena'nın ikonik komedyen eseri ortadan kayboldu.
3: 2019'da Miami'deki Art Basel'de ilk kez sergilendiğinde büyük bir kalabalık vardı. Diğer sanat eserlerinin güvenliği için sergi alanından kaldırılması gerekti. Hatta bir performans sanatçısı eseri yedi.
2: Müzede rutin kontrol yapan güvenlik, beyaz duvarda sadece bant kaldığını, milyonlarca dolarlık muzun yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Metz polisi müzede geniş çaplı soruşturma başlatırken güvenlik kameraları geriye dönük incelemeye alındı. Daha önce birden fazla kez ziyaretçiler tarafından yenen muz, bu kez yenmekle kalmadı, kimliği belirsiz kişilerce çalınmış oldu.
1: Estonyalı sporcu John Rose yine adından söz ettirdi. Varşova'nın simge yapıları arasında yerden 180 metre yükseklikte kurulan ip üzerinde yürüyerek izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.
4: 2000 ağrısına ip çekti. 180 metre yükseklikte ip üzerinde yürümeye başladı. Nefes kesen şovu izleyenler gözlerine inanamadı. Ekstrem sporların öne çıkan isimlerinden Jean Ross, Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir gösteriye imza attı. Estonyalı sporcu Kültür ve Bilim Sarayı ile Varso Tower arasına girilen yüksek hat üzerinde, ip üzerinde başarılı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sporcu ülkenin en yüksek iki binasını birbirine bağlayan yaklaşık 500 metrelik hattı tamamladı. 180 metre yükseklikte kurulan hat üzerindeki performans etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Estonyalı sporcu daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde de yürümüştü. Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçen ilk insan olmuştu.
1: Çin'de Dünya Yapay Zeka Fuarı düzenlendi. 150'den fazla robot türünün olduğu fuarda sağlık sektöründen güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde hizmet vermek için üretilen robotlar tanıtıldı.
5: Boks yapıyor der, sağlık sektöründe hizmet ediyor der, endüstri alanında kolaylık sağlıyor der. 150'den fazla robot türü Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda görücüye çıktı.
6: 4 ayaklı robotlarımız petrokimya, acil kurtarma, enerji ve su şebekeleri, endüstriyel denetimler ve silahlı polis güvenliğinde zaten kullanılıyor. Şu anda robotlarımıza 50'den fazla çeşit eklenti takılabiliyor.
5: Çin'in Tianjin kentindeki fuara dünyanın 4 bir yanından robot üreticileri katıldı. Kimi robotlar yangın gibi tehlikeli durumlarda kurtarma amaçlı tasarlanmıştı. Kimisi polis ve askerlere sahada destek vermek için silahlıydı. Endüstri alanındaki tehlikeli işler için de üretilen robotlar tüketicilerden tam not aldı. En çok ilgi görenler arasında ise sağlık sektöründe yaşlıların bakımı için kullanılanlar vardı.
7: Bu yan yatış pozisyonunda çalışan bir algılama sistemidir.

0: Yatakta yatan kişinin ağırlığını, nefes alışını, kalp atış hızını ve riskleri izler. Ayrıca yataktan kalkma, anormal kilo değişiklikleri ve yataktan düşme durumlarında uyarı verir. Amaç yaşlılar için kapsamlı bir sağlık izlemesi sağlamaktır.
1: Sakatlanan sporcuların fizyoterapi süreçleri için geliştirilmiş robotlar da gözler arasındaydı.
2: Bu fuara getirdiğimiz yapay zeka destekli bir fizyoterapi robotudur. Masajın etkilerini taklit eder. Şu anda sporcuların rehabilitasyonunda kullanılmaktadır.
1: Fuarın en renkli görüntüsü ise boks yapan robotlar oldu.
3: Bir açıklama ve o açıklama sonrası ortaya çıkan tartışmanın detaylarını konuşacağız. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Osimhen belki de kulüp değiştirmek üzere. Bu yüzden kadroda yer almadı dedi. Futbol gündeminde tartışılmaya başlandı. Meselenin aslını alacağız. Şimdi haber ekibinden Emre Kaplan bu başlığa dair son bilgileri aktaracak. Emre, kolaylıklar dileyelim. Nedir işin aslı? Notlarını lütfen paylaş izleyicilerimizle.
4: Teşekkürler. Biz de iyi yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi dün Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Şel'in basın toplantısına yaptığı açıklama bir hayli kafa karıştırdı ve spekülasyonlara neden oldu. Ne demişti Erik Şel dün basın toplantısında, hemen onu hatırlatalım. Victor Osimhen ve Ademola Lookman'la ilgili milli takım kadrosunda olmamalarına dair açıklama yaparken Victor Osimhen olası bir kulüp değiştirme durumuyla karşı karşıya, o yüzden bizimle birlikte değil ve %100'üyle aramızda olmayacağı için bunun daha doğru olduğunu düşünüyoruz dedi ve bu tabii ki Victor Osimhen gibi önemli bir isimle ilgili böyle bir açıklamanın gelmesi de özellikle Galatasaray kamuoyu ama spor kamuoyunda da tartışmalar yarattı. Devamında dün de aslında A Haber yayınında bunu ifade etmeye çalışmıştık. Hem oyuncu tarafıyla hem kulüp tarafıyla konuştuğumuzda herhangi bir transfer gündemi olmadığını ifade etmişlerdi. Victor Osimhen, Galatasaray benden vazgeçmediği sürece ben burada kalmak istiyorum şeklinde yakın çevresine konuştu. Kulüp kaynakları da herhangi bir teklif karşılığında Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Yeni sezonda da özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşma anlamında Osimhen bize katkı sunacak en önemli yıldızlarımızdan bir tanesi demişlerdi. İlerleyen saatler itibariyle bu tartışmaya tabii ki oyuncunun kendisi de kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Hocasının basın toplantısına yaptığı açıklamanın bağlamından koparıldığını, yapılan açıklamanın, kullanılan ifadelerin bağlamından koparıldığını ve bu doğrultuda da transfer gündemini, aslında dün ortaya çıkan bu transfer gündemini de kapattığını ifade etti. Bu anlamda biraz daha tabii Galatasaray taraftarlarının da içine su serpen bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Biz şu anda Galatasaray Stadyumunda basın toplantısı odasındayız. Bugünkü gündemde de Başkan Dursun Özbek yeni yönetimiyle birlikte mazbatalarını teslim alacak. Biz de gelişmeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü kazandı. Arda bir kez daha Türkiye'yi gururlandırdı. UEFA sezon ödüllerini açıklarken milli futbolcumuz Arda Güler bir ödülün daha sahibi oldu. UEFA yaptığı açıklamada Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçilmiştir ifadeleri kullanıldı. Real Madrid formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki yıldızımız, sezonu La Liga'da 4 gol ve 9 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol ve 4 asistle noktaladı. Güler özellikle Bayern Münih maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Diğer yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Ve artık Dünya Kupası'nda gözler, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Hazırlık maçında Senegal'i 3-2 mağlup etti. Özeti ekranlara getirelim.
5: İlk düdük sesi geldi maçta. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Amerika-Senegal maçı, hep birlikteyiz. Robinson, Ricardo Pepi. Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi, gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde. Gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor. Nicole.

0: sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0. Önce asist, sonra gol. Şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor. Merkeze doğru gitti. Pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol. Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Tillman baskıda. Tillman topu kazandı. Balogun pas bekliyor. Balogun karşı karşıya. Balogun ve gol. Balogun golü attı. Birleşik Devletler 3. golü buluyor ama Bayraktarvat'a ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. İliman Ndiaye topu kaptırdı. Nicholas Jackson baskıda. Jackson topu kazandı. Brady çıktı. Jackson dokundu. Nicholas Jackson bir dokunuş daha. Mane takipte gol. Sadio Mane. Amerikan rejisi kaynaklı. Skor 3-2 görünüyor değerli izleyenler ama 2-2 yakalıyor Sadio Mane ile birlikte Senegal. Birleşik Devletler Veah'la geliyor. Balogun pas istedi Balogun'a. Balogun yerde kaldı. Tillman golü atıyor. Ama Nick Walsh'un düdüğü var. Ağlara giden top geçerlik kazanmıyor. Burada faul hükmediyor Nick Walsh. Tim Veah girdiğinden bu yana sağ kanadı etkili kullanıyor. Veah çevirdi. Savunmada ata gol geliyor. Saniyeler önce yine atmıştı Birleşik Devletler. Gol sayılmamıştı. Daha doğrusu ağlara giden top. Gol değeri kazanmamıştı ama Balogun bir kez daha sahne alıyor. Kenny Tillman nefis paslar kaleci çıkardı. Atağın devamı McKenny direkten döndü. Devam ediyor atak kaleci Diaw. Direk dibinde Diaw. Direkten döndü sonrasında da Diaw bir vuruş daha dışarıya gitti. Nick Walsh da son düdüğünü çalıyor. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri Senegal'i 3-2 ile geçiyor.
1: Milli futbol takımımız bu akşam Kuzey Makedonya ile hazırlık maçına çıkacak. Çoban İstadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
2: Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çoban Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. Milli futbol takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç'le 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. Milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

0: ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
1: Reklam. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
13: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
16: Intense security. Being...
17: Bir gün aynı anda getirilen 4 genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Başka bir gün ise 19 genç sadece baş ve boyun bölgesinden vurulmuş halde hastaneye getirildi.
18: İnsani dramın her geçen gün derinleştiği Gazze'de yıllardır görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail barbarlığını ve kan donduran bulguları anlattı. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Maynard'ın tesadüf olamaz diyerek nitelendirdiği o tablo, sivil katliamının planlı ve sistematik yapısını ortaya koydu.
17: Bir gün baş ve boyun, başka bir gün göğüs, sonraki gün karın.

0: bölgesi. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi.
1: 2010'dan bu yana Gazze'de görev yapan Maynard, özellikle yardım noktalarından getirilen çocuk ve gençlerde dikkat çekici yaralanma kalıpları gözlemlediklerini söyledi.
0: Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla bir tesadüf olamaz. Karşımızda son derece sistematik, hedef gözeterek yapılan bir eylem planı var. Dünya bu gerçekleri görmeli.
1: Maynard, Gazze'deki gıda dağıtım alanlarını ölüm tuzağı olarak nitelendirdi. Yaralıların büyük bölümünün yiyecek almaya çalışan gençlerden oluştuğunu dile getirdi.
0: Aksa Hastanesi normalde yaklaşık 200 yataklı bir hastanedir. Biz oradayken hastanede 600'den fazla yatarak tedavi gören hasta vardı. Ve her gün yüzlerce ağır yaralı acil servise geliyordu.
1: Gazze'de görev yapan doktorlar gibi vicdanının sesini dinleyen bir isim de Harvard Tıp Fakültesi öğrencisi Lynn Ezzedine'ydi. Mezuniyet konuşmasında Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çekti. Kendisi gibi tıp öğrencisi Filistinlilere seslendi. From Harvard
2: Medical School. Lübnan'da ve Filistin'de de tıp alanında bir gelecek hayal etmeye cesaret eden tıp öğrencileri var. Ancak onlar başlarının üzerinde vızıldayan insansız hava araçlarının mide bulandırıcı sesi altında ders çalışmak zorunda kalıyor.
3: A Haber Radyo.
4: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Sıcak gelişmeyle geçtiğimiz saatte ekranlarınıza getirmiştik. Kuveyt'te füze alarmı verilmişti. Ülke genelinde sirenler çalmaya başlamıştı. Ordu İran'dan atılan füzelere yanıt verdi. Amerika-İran arasında anlaşma neredeyse sağlanmak üzereydi. Ancak Körfez'de İran'dan misilleme geldi. Hedefteki ülke bu kez Kuveyt'ti. Atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini duyurdu. Açıklamada saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadığı, İran'dan yapılan saldırının da nedeni çok geçmeden belli oldu. Geçtiğimiz gün İran bir Amerikan İHA'sını düşürmüş. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da o saldırıya karşılık olarak İran'ın Goruk bölgesinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran radar ve İHA komuta ve kontrol merkezlerine bir saldırı gerçekleştirmişti. İran'da işte bu saldırıya yanıt verdiğini açıkladı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve işgali sürüyor. Soykırım ordusu ülkenin güneyindeki tarihi Şarif Kalesi'ni ele geçirdi. Başbakan Netanyahu, İsrail askerlerine Lübnan'daki işgali genişletin talimatı verdi. Bunun Amerika'dan izin istediği iddia edildi. Lübnan Başbakanı ise ülkenin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
5: Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
6: Soykırım devleti önce Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de gözünü komşusunun topraklarına dikti. Hedef Lübnan'daki işgali genişletmek. Ateşkes görüşmelerini sürdüren Tel Aviv-Beyrut hattında bir barış anlaşması için belirsizlik hakim. Lübnan'ın güneyinde kara harekatını sürdüren İsrail ordusu Litani nehrini aşarak tarihi Şakif Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. Tel Aviv'den provokatif açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir hükümete Dahiye'yi yerle bir etme çağrısı yaptı.
7: Bir önceki ateşkes anlaşmasına da karşı çıkmıştım. Bugün de yine söylüyorum. Dahiye'yi dümdüz etmek zorundayız. Son haftalarda 600 Hizbullah unsuru etkisiz hale getirildi. Ancak bu yeterli değil. Onların canını acıtan şey Dahiye'dir. Orada Hizbullah mı var? O halde Dahiye'deki Hizbullah'ı dümdüz edin.
6: Ben Gvir'in çağrısının ardından Netanyahu da kameraların karşısına geçti ve orduya Lübnan'daki işgali genişletin talimatı verdi.
5: Tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Suriye, Gazze, Lübnan'da. Şakif Kalesi'nin işgali izlediğimiz politikada önemli bir adım ve önemli bir değişikliktir. Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu zaman alacak ancak görevi tamamlayacağız.
6: Orta Doğu'da dengeleri sarsacak iddia ise İsrail'in

0: Kanal 12 televizyonundan geldi. İddiaya göre Netanyahu, Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'a yönelik askeri operasyonların genişletilmesi için ABD'den saldırı izni istedi. Talep, Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki telefon görüşmesinde Washington yönetimine iletildi. İsrailli bir yetkili ABD'nin bu talebe karşı önceki dönemlere göre daha açık ve daha esnek bir tutum sergilediğini iddia etti. Netanyahu'nun Rubio'ya Beyrut'un Hizbullah için korunaklı bir alan olarak görülmesinin kabul edilemeyeceğini söylediği de iddialar arasında. Ancak taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Gözler şimdi hem ABD'nin vereceği mesaja hem de İsrail'in sahada atacağı adımlara çevrildi. İsrail Devlet Televizyonu Kans'a ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Tel Aviv'in Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik harekete geçmesi şartıyla Lübnan'da işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi de Trump yönetimine teklif edeceğini ileri sürdü. ABD'li kaynaklar Tel Aviv yönetiminin söz konusu teklifi Lübnan'la yapılması beklenen 4. tur müzakerelerde masaya getireceği iddia edildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
1: İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey, sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırlarını aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye arasında uzun süredir beklenen kritik temas gerçekleşti. Trump'la Sharon'ın görüşmesinde yaptırımların geleceği ve Suriye'nin ekonomik toparlanması masaya yatırıldı. Şam yönetimi yaptırımların kaldırılmasını isterken gözler şimdi Washington'ın atacağı adımlara çevrildi.
0: Shara Trump'la görüştü. Yaptırımlar kalkmalı dedi. Suriye-ABD hattında kritik temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Devlet Başkanı Ahmet Shara telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye'nin istikrarına katkı sağlanması, ülkenin geleceği ve ekonomik toparlanma süreci vardı. Shara görüşmede Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için hayati önem taşıdığını vurguladı. Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek istikrarın korunmasıyla Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Şam yönetimine göre yaptırımların kaldırılması yatırımların önünü açacak, ekonomik canlanmayı hızlandıracak, ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacak. Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla takip edilirken bu temas Washington-Şam hattında yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.
2: CHP'yi ikiye bölen mutlak butlan krizi sürüyor. Ankara'da iki farklı noktada bayramlaşma gerçekleşmişti. Halef Selef Genel Başkanlar hatırlayacaksınız Özgür Özel Güven Park'taki konuşmasının ardından rotayı Anıtkabir'e çevirmişti. Ancak Atatürk'ün huzurunda Mozele'de çelenk krizi yaşandığı da ortaya çıkmıştı. Özel üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazılı çelengi Mozele'ye bırakmak istedi ancak Anıtkabir Komutanlığı teamüller gereği bu talebi reddetti. Sonrasında da bakın neler oldu.
3: Adres Anıtkabir. Özgür Özel ve beraberindekiler Atatürk'ün mozelesinin hemen başında. Çıkan arbedenin nedeni ise Özel'in unvan sevdası.
4: Ben alacağım, geri alacağım.
3: CHP Genel Başkanlığı görevi mahkeme kararı ile elinden alınan özel alternatif bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'e yürüdü. Mozele'ye üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazılı çelengi bırakmak istedi ancak bu talebi Anıtkabir teamüllerine uygun olmadığı için geri çevrildi. Gerilimin fitili de o sırada ateşlendi.

0: Mozele'nin önünde arbede yaşandı. Anıtkabir'de İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden Özel'in kullandığı ifadelerde dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan keskin bölünmede saflar da netleşmeye başladı. Son krizde sessizliğini koruyan Mansur Yavaş Özel'in safında ortaya çıktı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla savaşını her platformda sürdürüyor. Öyle ki kurmaylarıyla acil koduyla mecliste toplantı yaptı. O toplantıdan partiyi kurultaya götürebilmek için delegelerden imza toplama kararı çıktı. Merak edilense salı günü CHP grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı. Kılıçdaroğlu grup toplantısı için benim talimatımı bekleyin demişti ama
1: yönetmeliğimize göre de, tüzüğümüze göre de, meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler. Yasal zemin 100 yıllık partide öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu nedenle.
0: Kılıçdaroğlu'nun Özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesaplarını geri almak için başlattığı girişim sonuçlandı. X hesabının ardından Instagram hesabı da Kılıçdaroğlu yönetimine devredildi.
2: Yaşananları değerlendireceğiz. İki kıymetli konuğu ağırlıyoruz. Melik Yiğitel bizlerle birlikte. Gazeteci efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, selamlar sevgili Aktan. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İkinoğlu İstanbul Barosu Başkanı Yasin Şamlı da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Aktan Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle Melik Yiğitel'le başlamak isterim. Ankara'da çok tabii sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü ajanlar ifadesi konuşulmaya devam ediyor. Kimi kastettiği aslında tartışılan noktalardan biri. Buna dair yorumlarınızı almak isterim. Bir de özellikle salı günü grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı? Ankara'da kulislerdeki son bilgiler neler Melik Yiğitel? Sözü hemen sana bırakayım.
3: Şöyle ilkinden başlarsak sevgili Aktan, valla bütün Ankara olarak biz bunun sorunun yanıtını arıyoruz. Kim bu diye. Çünkü Kemal Bey çok kendinden emin bir şekilde bunu ifade etti. Yani ben işte bu FETÖ'cü ajanları partiden kovmadığım için özür diliyorum diye. Şimdi burada şöyle deniyor ya, işte geçmişte bir şekilde CHP'ye gelmiş uzaklaşmış isimler. Hayır. İşte onlardan bir tanesi mesela Aykan Erdemir yurt dışına kaçtı, firari FETÖ'cü, ama kastetti o değil. Kastettiği ya içinde bilmediğimiz bir derin aklın özel bir ekibini dizayn ediyor, ya Özgür Özel'in etrafındaki isimlerden bahsediyor, ama en çok da işaret ettiği isimlerin bir şekilde Özgür Özel'in ekibinde olan birkaç isim ve hatta bunun ucu Silivri'ye kadar dayanıyor diyenler var. Yani partinin o dizaynıyla başlayan süreç bir FETÖ aklıdır ve dolayısıyla onların hepsi bir şekilde bu dizaynda aktif rol aldı. Kemal Bey bunları biliyor diye. Bu tartışma daha çok sürecek gibi. Kemal Bey bunları açıklayacak mı? Kimi kastettiğini söyleyecek mi? Eğer tartışma büyürse muhtemelen bunları da bir şekilde ifade edeceği söyleniyor. Önce bu bilgiyi paylaşalım. İkincisi bu grup meselesi sevgili Aktan. Bu tam anlamıyla bir keşmekeşe doğru gidiyor. Niye keşmekeş? Şunun için. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem meclis başkanına hem de milletvekillerine bir mesaj gönderdi, yazı. Benim bir grup toplantım olmayacak. Şu anda ben çalışmalar bittikten sonra grup toplantı saatini ve gününü bildireceğim diye. Fakat Özgür Özel milletvekillerine yarın salı günü saat 13.30'da mecliste grup toplantımız var dedi. Şimdi dolayısıyla burada mesele şurada düğümleniyor. Meclis başkanlığı Genel Başkan'ın onay

0: vermediği bir grup toplantısı için salon tahsis edecek mi? Meclis TV canlı yayınlayacak mı? Onun dışında engelleyemez. Çünkü bunlar milletvekili. Ya atıyorum gidip mesela Özgür Bey'in olursa toplanırsa meclis başkanı yapacağı hiçbir şey yok. Dün yaptılar zaten onu. Ama grup toplantıları için salon tahsisi ve TBMM TV'den canlı yayın meselesi meclis yönetiminde. Dolayısıyla meclis yönetimi buna dair nasıl bir tutum alacak? İnanın ben sabahtan beri bu sorunun cevabını arıyorum. Şu ana kadar tam anlamıyla onun cevabını almış değilim. Ama Özgür Özel her şeye rağmen grup toplantısını yapacağım diyor. Şimdi Yasin Bey çok değerli bir hukukçu abimiz. O daha iyi açıklayacaktır. Ben dün mesela Kemal Bey'in ekibiyle de Özgür Bey'in ekibiyle de görüştüm. Onu da hızlıca aktarayım. Şimdi Kemal Bey'in ekibi diyor ki bizim TÜZİK'te diyor açıp bakarsanız ilgili maddeyi de hatta grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Dolayısıyla genel başkanın vekili durumdaki biri genel başkana rağmen bunu yapamaz. Oradaki sihirli cümle grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Ve genel başkan konuşur. Önceki örnekleri de gösterdiler. İşte Sayın Meral Akşener de milletvekili değildi. Grupta o konuşurdu. İşte öncesinde Temel Karamollaoğlu değildi. Grupta o konuşuyor. Şu anda Ali Babacan Davutoğlu değil. Grupta konuşuyorlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Güler grup başkanı ama Sayın Cumhurbaşkanı her hafta gelip kendi konuşuyor diye bu örnekleri verdiler. Karşı tarafta diyor ki ya biz diyor seçim yaptık. Yani mutlak mutlak kararından sonra bir seçim yaptık. 90 küsur milletvekili grup başkanı olarak Sayın Özgür Özel'i seçti. Ve dolayısıyla kayıtlarda grup başkanı olarak o geçiyor. Kendisi grubu toplama yetkisine haizdir. Onun için genel başkan izin almak durumunda değildir diyor. Tartışma bu minvalde. Yani iş gelmiş bir hukuki tartışma ve meclis başkanlığının alacağı tutuma sıkışmış durumda. Tekrar ediyorum meclis başkanı burada tutup polis marifetiyle hani diyorlar ya meclis başkanı engeller mi? Meclis idare amiri biliyorsunuz kendisi müdahale edebilir gerektiğinde meclis güvenliğini kullanabiliyor. Sen de biliyorsun meclisi. Şimdi o şeye girmez. Doğru bir şey de değil o. Meclis başkanlığı der ki ben de inceledim. Ya yapamazsın. Ben sana salonda tahsis etmiyorum. TVM TV'de canlı yayınlanmıyor. Bu durumda muhtemelen hani tırnak için mecazi anlamda söylüyorum. Korsan bir grup göreceğiz. Korsan bir grup toplantısı göreceğiz. Öbür türlü çünkü eğer TVM TV canlı verir. Resmi salon tahsis olursa o da bu başka bir tartışma yaratacak. Durup şu an, ya an itibariyle sıcağı sıcağına tablo bu.
1: Peki. Devam edeceğiz hemen. Aslında siz de atıfta bulundunuz Melik Yeter. Hukuki bir görüşe de ihtiyacımız var. Yasin Şamlı hem bu başlığa dair ne söylersiniz? Bir de bir Gürsel Tekin'in tweet'i var. Uzun uzun okumayacağım ama o da şunu söylüyor. Bu delegelerle bu kurultayın toplanması söz konusu değil. Çünkü İstanbul'un 196 delegesi, 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş, 163 delegenin adı soruşturma dosyasında yer alıyor. Yani bu delegelerle bir kurultay çok gerçekçi görünmüyor. Yeniden bir kurultay sürecinin en baştan oluşması gerekiyor ifadesini kullanıyor Gürsel Tekin. İki başlıkta hem bu başlıkta hem de az önce Melik Yiğitel de ifade etti. Grup toplantısını kim yapacak? Grup başkanı kim ya da genel başkana birlikte çalışacakları ile ilgili bir tüzük maddesi var. Bu gerçekleşebilir mi? Buna dair görüşleriniz ne yönde olur? Sözü hemen size bırakayım.
0: Halktan bir dikte demiyor. Bağlı çalışır.
1: Pardon.
0: Bağlı çalışır diyor.
1: Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır ifadesinden evet. Hukuki bir karşılık çıkarsa nasıl yorumlar?
0: Yani Kemal Bey diyor ki bu cümle bana talimat verme yetkisi veriyor. Çok özür dilerim Yasin Hocam.
1: Estağfurullah. Buyurun.
2: Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz Aktan Bey şuradan başlayayım. Sorularınıza da tek tek cevap vereceğim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ana sıkıntı nedir diye sorarsanız benim okumam şu doğrusu. Yani bu ister Kemal Kılıçdaroğlu olsun ister Özgür Özel olsun uzun süre iktidar olamamanın getirdiği iktidar olalım da iktidara gelelim de hangi yöntemle olur?

olsun, kim desteklerse desteklesin. Bence sorunların ana kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Zira Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizin işte Melik Bey'e sorduğunuz kim bu FETÖ'cüler, FETÖ'cü ajanlar sorusunun cevabını da burada aramak gerekiyor. Yani ben şunu ifade ettim bir televizyon programında. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatayı bugün Özgür Özel yapıyor. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i eleştirdiği konuyu dün kendisi yaptı. İşte tam da bu. Yani işte biz şunu biliyoruz hepimiz. Seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde FETÖ Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekledi. Yalnız oy desteği mi? Hayır. Daha farklı destekler de şey yapıldı. Orada şu söylenmedi. Kardeşim size ihtiyacımız yok. Biz kendi seçimimizi götürebiliriz. Sizin hiçbir türlü desteğinize ihtiyacımız yok. Şimdi dolayısıyla bunu bir tespit etmek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı hatayı bugün Özgür Özel yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Özgür Özel'i eleştirdiğini dün Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bunu bütün Türkiye kamuoyu biliyor. Şimdi bu grup başkanlığı işte grupta kim konuşacak meselesini aslında Melik kardeşimiz Melik Bey çok güzel ifade etti, ortaya koydu. Ya burada bir hukuki boşluk var. O da şu. Yani mevzuat bu hem kanunlar, siyasi partiler kanunu olsun hem de tüzük olsun şunu şey yapmaz. Yani her ayrıntıyı düzenlemez. Şunu öngörmez mesela. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu kanun koyucu ya da o tüzüğü yazan öngöremez. Yani işte grup başkan vekiliyle genel başkan arasında çok ciddi bir çatışma olacak. Dolayısıyla böyle bir durum olursa biz buna göre bir hukuki düzenleme yapalım diye düşünmez. Neyi düşünür? Der ki zaten tabii olarak bir partinin başkanı grup başkanının da başkanıdır. Partinin başkanıdır, genel başkanıdır, herkesin başkanıdır. Dolayısıyla onun iradesine aykırı olarak hiçbir şey yapılamaz der ve o arayı doldurmaz. Ama böyle istisnai bir durum ortaya çıktığında işte o hukuki boşluklar nasıl doldurulacak sorusu çok ciddi bir soru olur. Melik Bey dediğim gibi ifade etti. Burada meclis başkanımızın da vereceği bir karar var. Yani işte diyelim ki parti başkanı benim talimatım olmadan grup toplanamayacak ya da ben grup toplantısı yapmayacağım dedi. Bir taraftan da Özgür Özel Bey şey istedi, salon istedi. Şimdi ne yapacak burada? İşte yorumla yani uygulayıcılar kanun koyucunun bıraktığı o boşluğu dolduracak. Burada da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanlık Divanı her neyse bu konuda istişare edecekler, belki bir sonuca varacaklar. Ama bu sorun ciddi bir sorun. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından ciddi bir sorun. Ana muhalefet partisinin böyle bir durumda olması hasebiyle de tabii yalnızca partiyi ilgilendirmiyor, halkı ilgilendiriyor. Dolayısıyla bütün ülkeyi ilgilendiren bir sorun haline geliyor. Delege meselesine gelince hani bir an önce kurultay yapılsın noktasına gelince ya ben bir hukukçu olarak öncelikle şu görüşümü ifade edeyim. Şimdi şu algının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel seçilmiş bir parti başkanıydı, seçilmiş başkandı, Kılıçdaroğlu atanmış bir başkan. Bu kesinlikle yanlış. Yani Kılıçdaroğlu da seçilmiştir. Hatta ben bunu anlaşılsın diye şöyle örneklendiriyorum. Özgür Özel'in şu andaki başkanlığından önce Kılıçdaroğlu veya herhangi birisi ve hatta bu Özgür Özel de olabilir. Diyelim ki Özgür Özel'in bu ikinci dönemi olsaydı bu mutlak mutlan kararından sonra genel başkan tekrar Özgür Özel olacaktı. Dolayısıyla mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir genel başkan atamadı. Bunu asla yapmadık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini orada zikretmesi, ben kararı okudum. Orada bir karışıklığa mahal olmaması bakımından zikrediyor. Diyor ki ben 38. kurultayı hukuka aykırı gördüğüm için delegenin iradesinin ifsad edildiğini
Gördüğüm için bunu delillendir.

0: dediğim için bu şeyi iptal ediyorum. İptal edince ne oluyor? 38. kurultay öncesine dönülmüş oluyor. O öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu başkan olduğu için o başkan oluyor. Yoksa Özgür Özel olsaydı, yani birinci dönemi olsaydı, öyle diyelim, şu ikinci dönemi olsaydı, genel başkan Özgür Özel olacak. Dolayısıyla şu atanmış başkan algısı kesinlikle kasıtlı bir algı ve yanlış bir algı. Yani mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir genel başkan atamadı, bir kayyum atamadı. Ancak 38. genel kurulun hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Tespit edince 38. kurultay öncesine dönülmüş oldu. Şimdi bunlardan hareketle bir, 38. kurultayda mahkemenin de delilleriyle yalnız bu hukuk mahkemesinin değil, ceza mahkemelerinde de görülen davalar var, işte gözaltılar var, tutuklamalar var vesaire. Bu delegeler hakkında hukuki işlemler var. Dolayısıyla Gürsel Tekin'in o tweet'i kesinlikle mantıki ve hukuki. Yani diyor ki evet, biz en kısa zamanda genel kurula gidelim, kurultaya gidelim, ama hangi delegeyle gideceğiz? Şimdi sanıyorum Berhan Şimşek'indi. 1600 küsür kişiyi ihraç ettiler diyor. Niye? İşte en ufak bir tweet'i nedeniyle ya da bir beyanatı nedeniyle. Şimdi o kadar fazla şey yaşandı ki şu birkaç gün içerisinde, burada o parti disiplinine uymaması gerekçesiyle ihraç edilecek delegeler var mı? Olabilir. Yapacaklar mı böyle bir ihraç? Yapabilirler. Bütün bunlar netleşmeden nasıl genel kurula gidilecek?
1: Peki.
0: Dolayısıyla biraz önce söylediğim zemin üzerinden hareketle şunu da söylemem gerekiyor.
1: Buyurun.
0: Bence şu anda, yani tedbir kararı nedeniyle genel kurula gidilemez görüşünde olan arkadaşlar da var. Bunu beyan ediyorlar. Ama benim kanaatim şudur. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda kesinlikle inisiyatif sahibi ve takdir yetkisi sahibidir. Bu şeyini kullanabilir, takdir yetkisini kullanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Melik İtel,
2: orada Kemal Bey,
1: buyurun buyurun, son cümlenizi
2: alın. Bitti mi süre?
1: Yok yok,
2: şöyle, orada Kemal Bey'in görüşünü söyleyeyim. Yasin Bey sağ olsun, mükemmel anlattı. Kemal Bey diyor ki hem tedbirli oluşu buna engel, hem de diyor ya zaten delegenin durumu tartışma konusu olduğu için biz mahalleden başlayarak mahalle, ilçe, il, bütün delegeleri yenileyelim, ondan sonra kurultaya gidelim, gelin aday olun, kazanırsanız koltuğa oturursunuz diyor. Ama karşı taraf bugün öğleden sonra imza toplamaya başlıyor, 601 imza bulduğumuz anda olağanüstü kurultay çağrısı yapacağız diyorlar. Bugün öğleden sonra başlıyorlar imza toplamaya.
1: Peki, yeni bir tartışma da ortaya çıkacak bu başlıkla
0: bu
1: ilgili.
0: Vaktimiz varsa şu tedbir konusunda bir iki cümle söylemek
1: süren
0: isterim.
1: Tamam, ama bir cümle alabilirim. Buyurun.
0: Ya tedbir şudur. Yani Melik Bey'in söylediği tedbir şudur. Mahkeme diyor ki ben diyor bir hukuka aykırılık tespit ettim. Bu hukuka aykırılığını tespit ettiğim şahıslar yönetime devam etmesinler. Tedbir bu. Bunun dışında başka bir tedbir yok. Şu değil yani. Kılıçdaroğlu tedbiren atanmış bir genel başkandır. Bazı şeyleri yapabilir, bazı şeyleri yapamaz. Bu doğru değil. Bu yorum doğru değil yani.
1: Peki. Yasin Şamlı, çok teşekkür ederiz. Melik İtel, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yayınımıza
2: sağ olun.
1: Katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun. Takip edeceğiz. Gündemdeki başlıkları ekranlara da getirmeyi sürdüreceğiz. Şimdi sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
3: Adıyaman Gölbaşı Karayolu'nda virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen 18 yaşındaki sürücü Emrahcan Karadan'a hayatını kaybetti. Ölüm virajındaki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Karapınar ilçesinde dağlık arazide motokros sürücüsü takla atarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan sürücü, bulunduğu noktaya ulaşımın zor olması sebebiyle helikopter ambulansı alınarak hastaneye kaldırıldı. Karabük'ün Eski Pazarı ilçesinde Hamamlı Çayı'nda otlayan iki manda su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı. Mandaların sahibi tehlikeye rağmen atıyla çaya girerek hayvanları güvenli alana çıkardı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar tekme, yumruk ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı. Tarafları ayırmak için müdahale eden bir polis de başından yara aldı. Otobüs şoförüyle kardeşi gözaltına alındı. Nevşehir'de zihinsel engelli bir genç tedavi için hastaneye götürülürken ambulanstan kaçtı. Babasının peşinden koştuğu genç Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Zihinsel engelli genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
1: Darin Güran'ın ailesi Mati Ahmet Minguzi'nin İstanbul Bahçeli Evler'deki kabrini ziyaret etti. Mezarlıkta buluşan iki acılı aile dualar etti.
2: Narin Güran'ın ailesi Mati Ahmet Minguzi'nin mezarını ziyaret etti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran'da ağabeyi ve beraberindeki akrabaları Mati Ahmet Minguzi'nin kabrini ziyaret etti. Güran ailesi mezarlıkta dualar etti. Minguzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzi aileyi karşılamak için mezarlığa geldi. Ancak sağlık problemi nedeniyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Güran ailesine Minguzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar ile diğer yakınları eşlik etti.
1: İstanbul Sultanbeyli'deki korunun yanında oturanlar günlerdir bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Sabahtan başlayıp gece saatlerine kadar süren kemençe ve davul sesi bir türlü bitmek bilmiyor. Haliyle kimsenin gözüne de uyku girmiyor. Peki evlerde huzur bırakmayan o ses nereden geliyor? Arkadaşlarımız izini sürdü.
3: Camiye gidiyoruz. Öğlen namazı. Bir de hava sıcak. Pencereler açık. Ya, namaz kılamıyor insanlar.
4: Şöyle söyleyeyim. Bir haftadır bayramın ikinci günden beri bu şekilde çalışıyor. Ondan önce de her hafta sonu devam ediyor.
2: Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bilinirdi ama bu kez bezdirdi. Kemençesi ayrı, tokmak sesi ayrı. Günlerdir bitmek bilmedi. Sultanbeyli'de mahalleli bayram boyunca gürültü kabusu yaşadı. Vay vay vay vay.
5: Evinize kadar geliyor mu bu ses?
6: Gelmez mi? Zaten evimizin içine çalıyor.
5: İstanbul Sultanbeyli'de koru etrafında yaşayanlar bir süredir her sabah adeta bir düğün varmış gibi uyanıyor. Ses sabah saatlerinde başlıyor ve akşama kadar sürüyor. Bayram öncesinde sadece hafta sonları olan bu ses bayram itibarıyla her gün yaşanmaya başladı.
2: Civarda oturanların gözüne günlerdir uyku girmedi. Sabah başlayan müzik gece yarısına kadar sürdü. Evlerin salonu yüksek sesten düğün salonuna dönüştü.
4: Sabah 10-11 civarında başlayıp akşam 7-7.30 saatlerine kadar devam ediyor. Biz eşimle beraber çalışan bireyleriz. Bir tatilimiz var ama tatilde de bu şekilde uyanıyoruz maalesef.
7: Ses buraya kadar geliyor. Sabahtan akşama kadar kesintisiz evde.
8: Sesten çok rahatsızız. Bu ses çok her gün bu şekilde yankı yapıyor. Bazen 3 grup oluyor burada. 3 dernek birden etkinlik yapıyor. Maalesef bu mahalledeki mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyor.
9: Hipertansiyon hastasıyım. Çok rahatsız oluyorum yani. Kafam çatlıyor gerçekten. Komşum da felç hasta zaten. O kadın da yatakta yatılı. Sürekli yani sesinden rahatsız oluyoruz.
5: Ses il derneklerinin kutlamalarından geliyor. Bölgede yaşayanlar durumu defalarca şikayet etmiş olmasına rağmen hala bir çözüm bulunmuş değil.
3: Belediyeye söyledim. O gittim oradaki yetkililere söyledim. Ama ilgilenen yok.
2: Tek istekleri daha sessiz sabahlara uyanabilmek.
7: Biraz daha aslında kısılabilir değil mi? Hem oradakilerin eğleneceği şekilde hem de buradakilerin rahatsız olmayacağı şekilde.
1: İstanbul'da Beşiktaş'ta Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Yangının kıyı emniyeti ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Teknede bulunan bir kaptan, 3 mürettebat yangından yara almadan kurtuldu.
2: Tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Motordan çıkan

0: Alevler teknenin kamera kısmına sıçradı. Yoğun duman yükselirken ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Tekneye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Tur teknesi kıyıya çekildi, alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 3 mürettebat yara almadan kurtuldu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
1: Dünyanın turşusu İzmir'de kuruldu. Türkiye'nin turşu ihracatının %50'si İzmir'den yapılıyor. Detayları ekip arkadaşımız Sefer Ayça ve konuğu aktaracak. Şimdi sözü Sefer Ayça'ya bırakalım.
2: Evet, dünyanın turşusunu İzmir'den kurduk. Önemli rakamlar var. Şu ana kadar 450 milyon dolarlık bir ihracat ve bu ihracat hedefi 500 milyon doları ve 500 milyon doları da geçmesi bekleniyor. Turşular arkamda görmüş olduğunuz gibi ve son durum nedir? Bundan sonraki hedefler hangi ülkelere gidiyor? Hangi ünlü marketler, fast food zinciri bizim turşularımızı tüketiyor? Onu da konudan almak istiyorum. Hoş geldiniz.
3: Öncelikle size hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Malum turşu dediğiniz zaman gerçekten İzmir aklımıza gelmeye başladı.
2: İzmir aklımıza geliyor ve dünya turşusu buradan kurdu.
3: Dünya turşusu İzmir'de kurulmaya başladı. Evet. Ve ihracatımız da ciddi anlamda gerçekten benimsenecek bir ihracat. Evet. 458 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hedefimizde 500 milyon dolar civarında bir ihracat beklentimiz var. İnşallah o 500 milyon doları da yakalarız diye düşünüyoruz. Tabii burada kıymetli üreticilerimize, üyelerimize de teşekkür ediyorum. Onların da ciddi emekleri var. Evet. Malum biliyorsunuz bu 500 milyon dolarlık turşunun da 210 milyon doların yaklaşık İzmir'den ihraç edilmiştir. Bu da ciddi anlamda Ege'mize, İzmir'imize ciddi bir katkısı oluyor.
2: Önemli bir rakam.
3: Çok önemli ve aşağı yukarı nereden baksan %50'sini İzmir yapmış oluyor. Türkiye'nin %50'sini İzmir'de yapmış oluyor.
2: İlerleyelim, oradaki şeyleri de görelim. Evet, bunlar tabii buradan ihracata da gidecek şimdi. Burada hazırlanıyor.
3: İhracata bu turşu dediğimiz zaman pandemi döneminden sonra parladı. Turşu ciddi anlamda sağlık yönünden de kullanılmakta ve özellikle şu anda yoğun çalıştığımız 3 ülkeden birisi de yani aşağı yukarı başta Almanya olmak üzere Güney Amerika ve İngiltere olmak üzere ciddi anlamda bir turşu talebimiz oldu. Bu turşularımız da umarım ki bundan sonra tabii 500 milyon dolar değil 1 milyar dolara. İnşallah hedefimiz
2: orası olsun.
3: Hedefleri yakalayacağız. Burada hakikaten ciddi bir emek sarf ediliyor. Malum işte gördüğünüz gibi çalışan arkadaşlarımız ve bu tamamen otomasyon olarak çalışmaktadır. Ve sağlıklı ve hijyen bir ortamda turşularımız paketleniyor. Ve bunlar tabii ki sipariş, talep hangi ülkeden geliyorsa ve oraya onun siparişine göre paketlenip o ülkeye ihracat yapılıyor.
2: Bizim turşularımızın özelliği nedir? Yani biz tercih ediliyoruz baktığımızda. Yani bizim lezzet bakımından mı?
3: Şimdi tamamen tabii ki bunlar tarlada ve güneşte üretilmektedir. Yapay veya seran içerisinde üretilen bir ürün değil. Tarlada, açık havada üretildiği için bu tamamen doğadan bütün bitkilerini alıyor ve gerçekten ciddi anlamda güzel aromasıyla, lezzetiyle tamamını her şeyi eksiksiz olarak üretilip ve işletmelerimize gelip ve işletmelerimizde tabii ki bu gördüğümüz sadece biber, tabii biberin yanında lahanası var, turşusu var, efendim söyleyeyim biber var, Charleston biber var, değişik biberlerimiz var. Bunlar hepsi bazı müşterinin talebine göre kimine sade çeşit olarak yapılıyor, kimine karma yapılıyor. Sipariş şekli nasılsa, talep neyse o talebe göre hazırlanıp ihracata gönderiliyor.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.
2: Evet, tamam. Şu anda dediğimiz gibi turşular hazırlıyor. Dünyanın turşusunu İzmir'den kuruyoruz ve burada da kurduk. Görmüş olduğunuz gibi turşular hazır. Bunlar ihracata gidecek. 2025 rakamlarına baktığımızda 450-458 milyon dolardı. 2026 hedefleri 500 milyon dolar olacak ve daha da üstü bekleniyor diyelim. Söz tekrardan İzmir'den size bırakalım.
1: Depremzede Duygu Ali Yalçın çiftinin ilk bebekleri Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı. Doğduğunda 650

0: 50 gramdı ama öyle mücadele etti ki yoğun bakımdan zaferle çıktı. Minik Leyla hem sağlığına hem de evine kavuştu.
1: Gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik.
2: Dünyaya gözünü açtığında bir su şişesi kadardı. Tamı tamına 650 gram doğdu. Ama yaşama azmi kendinden çok daha büyüktü. Hayatta kalmayı başaran Leyla bebek ailesine kavuştu.
1: Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık, hem çok korktuk.
3: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor.
2: Duygu Ali Yalçın çifti 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ev ve iş yerleri yıkılınca Antalya'ya yerleşmişti. Burada yeni bir hayat kuran çift ilk yavrularını kucağına alacaktı. Ancak annenin hamilelik sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bebekleri 6 aylıkken dünyaya geldi. Aile için zorlu süreçte başlamış oldu.
1: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik.
2: Leyla bebek 33 santim boyunda 650 gram ağırlığında doğmuştu.
1: Gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Küçücüktü, fare gibiydi şurada.
2: Annesiyle ilk kez doğumdan 3 hafta sonra bir araya gelebildi. 4 ay yoğun bakımda tedavi gören minik Leyla her şeyin üstesinden geldi ve hayata tutundu. Aylar sonra taburcu olan bebek hem sağlığına hem de yuvasına kavuştu.
0: Rize Şehir Hastanesi'nin bir yılda %75'i tamamlandı. Detaylara bakacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Selman Kutlu konuyla birlikte son durumu paylaşmak için canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamladı. Selman Kutlu'ya gideceğiz. Rize'deki son notlarını aktarması için Selman kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım.
4: Teşekkürler Haktan Uysal, size iyi yayınlar diyorum. Evet, tam 285 bin metrekarelik alanda yapımı süren Rize Şehir Hastanesi bir yılda %75'lik kısma ulaştı. Gerçekten çok önemli bir rakam ama detayları Rize Sağlık İl Sağlık Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Gökhan Demiral'dan alalım. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Öncelikle siz de hoş geldiniz. İnşaat sahamızdayız. Rize Şehir Hastanemizin şu an yapım süreci devam ediyor, görüyoruz. Az önce söylediniz. 320 dönümlük bir arazi, deniz dolguyla gerçekleştirilen bir araziyle yapılmış bir imalat çalışmamız var. Ve bir yıl aslında bunun altı yapıldı. Bunun altında da muazzam bir çalışma oldu. 1088 tane kazık dolgu üzerine aslında bu inşaat şu anda yapıldı. Dolayısıyla bunun altında da bir 60 metre aşağıda inen kazık dolguların üzerine inşa edilen bir çalışmadayız biz. İnşallah çok hızlı bir şekilde ilerlemekte zaten projemiz. 220 adet poliklinik olacak. Bu gördüğümüz alan bizim poliklinik sahamız. Polikliniklerimizin şu anda dış cepheleri de kaplanmış durumda ve içindeki hem mekanik sistemler hem de ince işçilik şu an devam etmekte.
4: Hocam, yani çok büyük bir alan, biz sadece bir noktadan gösteriyoruz. Burası poliklinik alanı tabii ki. Hocam, ne gibi müdahaleler? Çünkü ameliyathanesi, yoğun bakımı kolay değil. Bir yılda şeyi, bunun özellikle depreme karşı çok önemli önlemler alındı burada. Bunlardan da biraz bahsedelim.
5: Burada tabii özellikle vurgulamamız gerekiyor. Deprem güvenliği de burada düşünüldü. 996 tane deprem izolatörü var. Dolayısıyla 8 ve üzerindeki şiddete, depreme de dayanıklı bir imalat burada gerçekleştirildi. Yine kazıkların olması da bu araziyi güçlendirdi beraberinde. 1053 yatağımız var burada ama bunlar tabii odaların olası bir durumda yatak kapasitelerinde artıracak şekilde planlandı. Her oda aslında çift hasta kapasitesine sahip ama biz odalarımızın yaklaşık %80 kadarını tek yatak olarak planlıyoruz şu anda. Dolayısıyla olası bir durumda da bu yatak kapasitemiz 1400'e kadar çıkabiliyor. Burada tabii 220 tane de poliklinimiz olacak. Bu gördüğümüz alan poliklinik sahası. Yine yan tarafta acilimizi görmekteyiz. Acilimizin inşaatı.
4: Şu anda gözüken, gösterdiği kameraman kısmı acil servis.
5: O kısımda da 10 bin metrekare kapalı alanımız olacak. Yani şu anki hastanemizle kıyaslarsak 1500 metrekare bir alanda.
4: 5 yıldızlı otel, hatta daha fazlası diyebilir miyim?
5: İçerisi çok konforlu tabii. Yani içerisinde biz bunu mimari projelerini bizzat takip ediyoruz. Hatta süremiz azaldı. Yakın zamanda biz bunun açılışını da inşallah hep beraber burada yapacağız. Dolayısıyla şimdi hem mobilya mevruşat kısmının alım sürecini başlattık. Hem de bakanlığımızla beraber tıbbi cihaz alımlarını da inşallah planlıyoruz.
4: Hocam tabii ki sadece Rize'yi değil aslında. Bölgenin en büyük, yani Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden bir tanesi aslında bu yapılan. Artvin,

0: Diğer bölgeler birçok yerde ilgilendiriyor tabii.
1: Bu kısım çok önemli. Biz burada Rize'deyiz ama yakınımızda hemen Artvin var. Tabii sınırımız var. Gürcistan'la çok ciddi bir sağlık turizm talebi var. Sürekli firmalar bizimle bu konuyla ilgili görüşmeler yapmak istiyor. Haliyle
0: sağlık turizmi.
1: Sağlık turizmi özellikle ülkemizin çok önem verdiği bir husus. Dolayısıyla burada biz sadece Rize'ye değil Artvin'e, yine Trabzon'un bize komşu ilçelerine, Erzurum'un bize yakın ilçelerine ve en önemli hususlardan da bir tanesi Gürcistan'a biz burada sağlık turizmini çok rahat planlayacağız inşallah.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda bu hızla giderse kısa zamanda birlikte atmayı da nasip olur bize diyelim. Teşekkür ediyorum.
1: İnşallah. Ben de saygılar sunuyorum tüm izleyicilerimize.
0: Evet, Rize Şehir Hastanesi Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden bir tanesi. Bir yılda %75'e ulaştı. İnşallah kısa zamanda da açılışını yapmak nasip olur. O haberi de yapmak buradan bize nasip olur diyelim ve sözü Rize'de size bırakalım.
2: Kullandığımız sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamalar, algoritmalar aracılığıyla İsrail çıkarlarını gözeterek bilgiyi ve insan psikolojisini açıkça manipüle ediyor. Peki bu platformlar kimler tarafından yönetiliyor? Detayları analiz haberimizle ekranlarınıza getirelim, noktayı da koyalım.

0: Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
1: Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya.
2: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor.
3: Dünya medyasını kim yönetiyor? Sosyal medya, yapay zeka, çeşitli uygulamalar. Hayatın her alanını kuşatan bu sistemler her adımımızı veriye, verileri de küresel bir güce dönüştürüyor. Peki insan psikolojisini algoritmalara hapseden bu küresel sermaye hangi aklın kontrolü altında? Küresel medya kimler tarafından yönetiliyor? İlk olarak her birimizin cep telefonlarında en az bir tane uygulaması bulunan Meta'dan başlayalım. Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta çatısı altındaki bu uygulamaların her biri bir isme ait. Milyarder Mark Zuckerberg. Öyle ki Meta'da İsrail'in çıkarlarını gözeten bir birim dahi bulunuyor. O birimin başındaysa Jordana Cutler yer alıyor. 2016'dan bu yana Meta Platforms'ta İsrail Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapan Cutler'ın 2020'de bu görevi Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı ise yine bu ekip tarafından sosyal medya platformlarında sansüre uğratılmıştı. Zuckerberg'ün de bir Yahudi olduğu gerçeğini gözümüzün önüne koyarsak alınan kararlar pek de şaşırtmıyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da diğer yandan eski adı Twitter olan X uygulamasını satın alırken sosyal medya platformunu ifade özgürlüğü ve sansür konusunda eleştiriyordu. Peki kendisi satın aldıktan sonra platformun tutumu değişti mi dersiniz?
2: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor. Diğer tüm sosyal medya uygulamalarına bakarsanız sıfır olması asla mümkün değil. Platformlarda 600 milyon insan varken sıfır olması son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bir platformda 600 milyon insan var.
0: Elon Musk, Yahudi lobisinin daha aktif hale getirdiği Siyonist düşünce, Siyonist ideolojiyi şu an X'te baş köşeye koydu diyebiliriz. Ne yaptı? Öncelikle algoritmik yönlendirmelerle belli düşünce ve ideoloji kalıplarını, Amerikan ideolojisini yaymaya başladı ve aynı zamanda da Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan, algoritmik yönlendirme sağlayan ve o sana özel dediğimiz kısımda sürekli Netanyahu'nun paylaşımları, İsrail'i ön plana çıkartan, İsrail'in lehine hareket eden içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
2: Arkadaşlarımın 3'te 2'si Yahudi. Yahudi olmayan arkadaşlarımdan 2 kat daha fazla Yahudi arkadaşım var. Yahudiliği sadece bağlantı yoluyla ediniyorum. Yahudi olmayı arzuluyorum.
3: Listedeki bir diğer çatı kuruluşsa Alphabet. Google, YouTube, Android, Gmail, Chrome, Gemini yapay zeka modeli ve daha birçok platform Alphabet çatısı altında hizmet sunuyor. Alphabet ise her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından

0: yönetiliyor.
1: Alphabet biliyorsunuz Google'ın çatı şirketi. Ve dikkat ederseniz şu an dünyanın verisi burada. Neden? Çünkü biz arama motoru kullanırken ki genelde Chrome tarayıcısını kullanıyoruz. Artık ilk açılan ekranımız Google oluyor. Yani her şeyi oraya soruyoruz. Google işte bugün hava nasıl olacak? Yarın nereye gitmem daha iyi olur? Ya da işte dediğim gibi bilmediğiniz bilgileri hep oraya sorardınız. Arama motoru olarak Google'ı kullanırsınız. Ama Google sadece bir arama motoru değil. Aynı zamanda navigasyon olarak da kullandığınız uydu sistemini elinde bulunduran bir şirketten bahsediyorum. Bütün dünya reklamlarını şu an Google'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Neden? Ara motorlarını sponsorlu reklamlar kullanıyorlar. Aynı zamanda kendi mecraları üzerinden ciddi bir şekilde manipülasyon sağlayabiliyorlar. Görsel ve içerikleri istedikleri gibi sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içerikleri birinci sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içeriği bertaraf edebiliyorlar. Ve reklam pastasından milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.
0: Gelelim yapay zeka uygulamalarına. Yapay zeka dendiğinde her birimizin aklına ilk olarak ChatGPT ve Gemini geliyor. Bugün yapay zekaya yemekten sağlığa, seyahatten mesleki pratiklere kadar birçok konuda sorular soruluyor. Peki bizden alınan bu bilgiler kimlerin eline geçiyor?
1: Geçmişte yine Musk'ın ortaklarından biri olan, daha sonra CEO'su Sam Altman olan OpenAI firması. Yani ChatGPT'nin çatı şirketi. Soru soracaksınız, cevabı alacaksınız. Bugün Amerika aleyhine bir soru sorduğunuzda, İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda yapay zekadan aleyhte bir cevap alma şansınız söz konusu değil. Çünkü algoritma ona göre programmıştır. Ona göre yönlendirilmiştir. Ve bu durum her geçen gün kanayan bir yara halini alıyor. İnsanları yanlış yönlendiren, insanların verilerini alıp, veri emperyalizmini sağlayıp, bir de bunun üzerinden kar elde eden şirketler gelirlerini büyütüyor ama daha fazla insan üzerinde tahakküm kuruyor ve maalesef hep bunların altında da Yahudilerin, Siyonizmin imzasını görüyoruz.
0: Instagram, YouTube, X, WhatsApp, ChatGPT. Şu ana kadar anlattığımız bu dijital platformların her biri ABD merkezliydi. Gelelim Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a. Tüm dünyada algoritmaları ve kullanıcı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren, hatta küresel dijital dengeleri sarsan bir güç oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze katliamı sırasında TikTok'un öneminden bahsetmesinin nedeni de buradan geliyordu. Çünkü küresel anlamda dijital platformları tekelleştirmenin bir yolu da TikTok'un satın alınmasından geçiyordu.
2: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız, bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız, bu pek işe yaramaz, tamam mı? Ve süvarilerle savaşamazsınız, o da pek işe yaramaz. Ve bu yeni şeyler var, bilirsiniz. Mesela dronlar gibi, onlara da değineceğiz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya. Şu anda devam eden en önemli satın alma TikTok. TikTok bir numara, bir numara ve umarım gerçekleşir. Çünkü çok önemli olabilir. Ve diğer en önemlisi nedir? X. Çok iyi. Ve biliyorsunuz Elon'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Onunla şimdi konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Ve diğer konulara da devam edebilirim. Ama şu anki konu bu değil. Savaşta savaşmak zorundayız, tamam mı?
1: TikTok, Çin menşeili bir sosyal medya mecrası olarak ortaya çıktı. Ve bu mecra Amerika'da sanıldığından çok daha fazla ses getirdi. İlk defa Amerikan menşeili bir şirket dışında Çin menşeili bir şirket Facebook'un, Meta'nın, X'in, YouTube'un hegemonyasını kırdı. Netanyahu'nun bu tip bir açıklama yapması, yani TikTok'u da almamız lazım, ele geçirmemiz lazım düşüncesi ve bunu açık aleni bir şekilde kamuoyu önünde bir toplantıda aktarması tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yani Netanyahu aslına bakarsanız kendi kendini ifşa etmiştir demesiyle şu ortaya çıkmıştır. Biz diğer mecraları elimize geçirdik, istediğimiz gibi yönlendirme sağlayabiliyoruz fakat TikTok'u sağlayamıyoruz.
0: Bugün yeni nesil bir sömürgecilik düzeniyle karşı karşıyayız. Veri sömürgeciliği ve bu küresel hegemonyanın İsrail'den başka bir şeye hizmet etmemesi için tüm adımların atıldığını görüyoruz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.

0: Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. CHP'de kritik haftaya girildi. Özgür Özel yarın grup toplantısını yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu ise A takımını belirliyor. Abdullah Ünver Ankara'dan canlı yayında. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye başkanı gözaltında. Sefer Ayça İzmir'den canlı yayında. ABD İran'daki radar merkezlerini vurdu. İran'da Kuveyt'i hedef aldı. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Fransa duvara bantlanmış 6 milyon 200 bin dolar değerindeki muzu konuşuyor. Muzun sergilendiği müzeden çalındığı iddia ediliyor. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen iki gençten 5 gündür haber yok. Arama çalışmaları sürüyor. Murat Onur Tokat'tan canlı yayında ve ajans başlıyor. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, Lübnan'ın güneyini işgale devam ediyor. Görüntüler Lübnan'ın güneyinden. Soykırım ordusu bir kez daha işgal ettiği topraklarda ard arda saldırı gerçekleştirdi. Diğer yandan İsrail, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi vurmakla tehdit etti. Sivillerin bölgeden kaçışı da sürüyor. Sabah saatlerinde Kuveyt'te füze alarmı verildi. Ülke genelinde sirenler çalmaya başladı. Ordu İran'dan atılan füzelere yanıt verdi. ABD İran arasında anlaşma neredeyse sağlanmak üzere ancak Körfez'de İran'dan misilleme geldi. Hedefteki ülke bu kez Kuveyt oldu. Atılan füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Kuveyt ordusu hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. İran'dan yapılan saldırının da nedeni çok geçmeden belli oldu. Geçtiğimiz gün İran bir ABD İHA'sını düşürmüştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı o saldırıya karşılık olarak İran'ın Goruk bölgesinde ve Keşm adasında bulunan İran radar ve İHA komuta ve kontrol merkezlerine saldırılar düzenlemişti. İran da bu saldırıya yanıt olarak Kuveyt'e hedef aldı. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'dan karşımızda.
1: Evet, Canan Kona teşekkür ederim.

0: Evet, senin de belirttiğin üzere bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bu savaşın sona ermesi için diplomatik temaslar Pakistan arabuluculuğunda devam ederken, diğer taraftan askeri olarak tekrardan Amerika Birleşik Devletleri ordusu ve İran ordusu karşı karşıya geldi. İran'dan, İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada bölgede Hürmüz Boğazı etrafında İran'ın bir telekomünikasyon kulesinin vurulmasına misilleme olarak İran ordusunun da bölgedeki Amerikan üssünü hedef aldığı ifade edildi. Bu üssün nerede, hangi ülkede olduğuna ilişkin İran'dan resmi açıklama yapılmazken bu üssün Kuveyt'te olduğu düşünülmektedir. Nitekim Kuveyt'te bu konuyla ilgili İran'ı suçladı ve az önce haberimizde bunun ayrıntılarını da öğrenmiş olduk. Diğer taraftan Kuveyt'den gelen açıklamada Kuveyt güvenliğini koruma ve topraklarını savunma hakkını tamamıyla saklı tuttuğunu bildirdi. Amerikan ordusundan, CENTCOM'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise bir Amerikan İHA'sının İran ordusu tarafından düşürülmesine takip olarak işte Keşm Adası ve onun etrafında İran'a ait radar sistemleri ve aynı zamanda insansız hava araçları komuta merkezlerinin vurulduğu ifade edildi. Tabii sahada bunlar yaşanırken diğer taraftan az önce haberimizde de izlediğimiz üzere İsrail'in de Lübnan'a yönelik ağır saldırıları son günlerde söz konusuydu. İran'ın baş muhazara gelişisi ve aynı zamanda İran Meclis Başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf tam bu meseleye değindi. İsrail'in işte Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırmasını ve diğer taraftan İran'a yönelik deniz ablukası uygulamasını ateşkesin ihlali olarak değerlendirerek bunun bir bedeli olacağını ve zamanı gelinde o bedelin karşı tarafa ödeneceği ifade edildi. Son olarak da şunu belirteyim. Bugün basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai hala İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma yapılmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli bir şekilde tutumunu değiştirmesini ve yeni taleplerde bulunmasının bu süreci uzattığına yönelik ifadeler kullandı diyor ve sözü sana bırakıyorum Canakol.
1: Teşekkürler. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği de bir yandan sürüyor. Ekber Karabağ son gelişmelerle Tahran'dan karşımızdaydı. ABD ile Suriye arasında uzun süredir beklenen kritik temas gerçekleşti. Trump'la Ahmet Şara'nın görüşmesinde yaptırımların geleceği ve Suriye'nin ekonomik toparlanması masaya yatırıldı. Şam yönetimi yaptırımların kaldırılmasını isterken gözler Washington'ın atacağı adımlara çevrildi.

0: Suriye-ABD hattında kritik temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye'nin istikrarına katkı sağlanması, ülkenin geleceği ve ekonomik toparlanma süreci vardı. Şara görüşmede Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için hayati önem taşıdığını vurguladı. Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek istikrarın korunmasıyla Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Şam yönetimine göre yaptırımların kaldırılması yatırımların önünü açacak, ekonomik canlanmayı hızlandıracak, ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacak. Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla takip edilirken bu temas Washington-Şam hattında yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.
1: ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a yeni bir görev verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın artık Suriye ve Irak özel başkanlık elçisi olduğunu duyurdu. Barak, yeni görevinin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği görevini de sürdürmeye devam edecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandığını açıkladı. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Tom Barak'ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı.
3: Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın olağanüstü çalışmaları nedeniyle Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesi vesilesiyle Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak.

0: Varşovi.
1: İsrailli işgalci Yahudiler Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona imza attı. Kutsal mabede baskın yapan Yahudiler polis korumasında İsrail bayrağı açtı.
2: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açıp milli marş okuyarak yeni bir provokasyona daha imza attı. Kutsal mabedin statüsünü defalarca ihlal eden fanatik işgalciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hukuksuz şekilde girerek Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açtılar, milli marş okudular. Provokasyon sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de koruma sağladı. Yapılan anlaşmalara göre Kudüs'teki kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün'e ait. Bu kapsamda İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede yapılan baskınlar egemenlik ihlali olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Batı Şeria'da da işgalci dehşeti yaşandı. Bir grup işgalci Yahudi Filistinlilere ait bir aracı iterek uçurumdan yuvarladı. O görüntüler çevrede bulunan bir Filistinli tarafından kayda alındı.
1: CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihini ben belirlerim demişti. Özgür Özel ise yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Abdullah Ünver notlarıyla karşımızda.
3: Ankara'dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden iyi yayınlar diliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde konutundan ayrılarak bulunduğumuz bu noktaya genel merkeze geldi ve şu anda çalışmalarına devam ediyor. Kurmaylarıyla birlikte toplantı halinde. Dediğim gibi kulislerde iki önemli başlık var. Birincisi Özgür Özel'in yarın yapılmasını planladığı grup toplantısı yer alıyor. İkinci başlıksa Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibini belirleme çalışmaları olacak. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu cephesinde MYK üzerinde çalışmalar sürüyor. 15 kişilik bir merkez yönetim kurulunun listenin hazırlandığı yönde iddialar, açıklamalar var. Hafta içerisinde bu merkez yönetim kurulu listesinde açıklanacağını belirtiyoruz. Özgür Özel cephesinde de hareketlik var. Yarın Özgür Özel cephesi mecliste grup toplantısı yapmaya hazırlanıyor. Özel'in yakın çevresine tertemiz bir kurultay yapılacak mesajı verirken yarınki grup toplantısı da planlandığı şekilde yapılacağı belirtiliyor. Yani Özgür Özel cephesi yarın mecliste grup toplantısı yapmaya hazırlanıyor. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı bunun mümkün olmadığını belirtiyor. Dediğim gibi CHP tüzüğüne göre kurultayın toplanması için de 4 farklı neden var. Özgür Özel kurultay delege kartını öne sürdü. Ve o kurultayın yapılması için CHP tüzüğüne göre 3 farklı yol var. Birincisi genel başkan direkt partiyi kurultaya götürebiliyor. Veya genel başkan makamının boşalması durumunda yine aynı şekilde olağanüstü kurultaya parti gidebiliyor. Bir diğer yolda ise tabii ki kurultay delege kartı, 1200 kurultay delegesi bulunuyor. Bunların çoğunluğunun yarısından bir fazlasının oyuyla CHP kurultaya gidebiliyor. Özgür Özel cephesi de tabii şu anda kurultay delege kartını oynamış durumda. Kılıçdaroğlu tarafı ise kurultay için hukuka uygun en yakın tarihte kurultayın yapılacağını belirtiliyor. Öte yandan dediğim gibi mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirilmiş. Toplantıya 96 milletvekili katıldı. 95'i Özgür Özel'i grup başkanı seçmişti. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezden ayrılmadan önce meclise dilekçe yazarak bunun geçersiz olduğunu belirtmişti. Henüz meclis başkanlığından bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi milletvekillerine bir yazı göndererek benim iznim olmadan grup toplantısı yapılamaz mesajı göndermişti. CHP'de gözler şimdi yarın grup toplantısına çevrilecek. Özgür Özel ne yapacak? Kılıçdaroğlu'ndan nasıl hamleler gelecek? Onları bekliyoruz. Dün Zeynel Emre CHP sözcüsü de bir açıklama yapmıştı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında sürecin değerlendirildiğini ve yaşanan krizden çıkış yolu olarak olağanüstü kurultayı gördüklerini açıklamıştı CHP sözcüsü Zeynel Emre. Özgür Özel hakkında atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak kurultayın kararının alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını ve imza sürecinin başlatılacağını duyurmuştu. Özgür Özel de dediğim gibi delege kartı oynamaya başladı ve ilk imzanın da Kayseri'den geldiğini açıkladı. Özgür Özel dediğim gibi CHP yönetimi artık deyim yerindeyse iki farklı yönetim halinde şu anda büyük bir krizin içinde. Biz de şu anda CHP Genel Merkezi

0: Biz süreci buradan takip etmeyi sürdüreceğiz bültenlerimizi diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver, yarın grup toplantısını, meclis grup toplantısını yapacağım diyor Özgür Özel. Ama acaba yapılamayacak durumdaysa yasal olarak kuşkusuz, meclis başkanlığı nasıl bir tavır içerisinde olacak? Ve eğer yapılması engellenecekse nasıl engellenecek? Bu konuda nasıl bilgilendirirsin bizi?
0: Tabii şu anda CHP'de oldukça karışık bir durum var. Siz de belirttiniz. İki farklı yönetim var. Özgür Özel tarafı yarın grup toplantısını yapmak istiyor. CHP tarafı, Kılıçdaroğlu tarafı ise meclise bu konuyla alakalı bu kararın geçersiz olduğuna dair bir dilekçe sunmuştu. Ancak meclis başkanlığı henüz bir açıklama yapmadı bu konuyla alakalı. Özgür Özel tarafı ise yarın her ne şekilde olursa olsun mecliste grup toplantısını yapacaklarını açıklamıştı. Tabii burada hukuki olarak süreç nasıl işleyecek onu yarın takip edeceğiz. Ancak dediğim gibi şu anda meclis tarafından, meclis başkanlığı tarafından bir açıklama yok. Kılıçdaroğlu ekibinin nasıl hamleler yapacağını yarın göreceğiz. Özgür Özel tarafı ise yarın herhangi bir noktada, meclisin herhangi bir noktasında grup toplantısının yapılacağını belirtiyor. Bu da tabii CHP tarihinden oldukça ilginç bir gün olacak. Yarın da bu gündemi takip edeceğiz.
1: Meclisin herhangi bir noktasından kastın nedir?
0: Yani tabii burada şu anda yer olarak, mekan olarak herhangi bir yer söyleyemeyiz. Özgür Özel tarafı her ne olursa olsun bu grup toplantısının yapılacağını söylüyorlar. Tabii onu yarın artık daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ancak Özgür Özel tarafının grup toplantısı yapılması konusunda kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu tarafından ve Meclis Başkanlığı tarafından nasıl bir karar alınacak, nasıl bir tutum takılacak onu yarın artık takip ediyor olacağız.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ediyoruz. Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'ün gençliğe hitabesini nutuktan okuyan genç, bacağını önündeki demire koymak istedi. Gence müdahale eden Özgür Özel'in gergin halleri dikkati çekti.
2: Evliliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Yok.
2: Millet! Çok bir zaruret içinde harap ve bitip düşmüş olabilir.
4: Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretine işte bu anlar damga vurdu.
2: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında partililere Güven Park'ta seslenen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa Anıtkabir'e yürüyoruz çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen partili ve yöneticiler Anıtkabir'e doğru toplu bir yürüyüş başlattı. Anıtkabir yürüyüşünde gençliğe hitabeyi nutuktan okuyan genç, bacağını önündeki demire koymak istedi.
2: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Gence müdahale eden Özgür Özel'in gergin halleri dikkat çekti.
2: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
1: İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı. 62 şüpheli içinde gözaltı kararı var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayça aktaracak.
5: Teşekkürler Can Okan'a. Evet, İzmir haftanın ilk üç gününe, ayın ilk üç gününe operasyonla başladı bayramdan sonra. Ve sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı ve Mali Şube ekipleri sabahın ilk ışıklarında operasyon için düğmeye bastılar. Ve sabahın ilk ışıklarında birçok eş zamanlı operasyonla 62 kişinin hakkında gözaltı kararı verildi ve operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından ifade alınmak üzere Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler ve soruşturmanın merkezinde ise yolsuzluk, rüşvet ve iddiaları bulunuyor. Onu altını çizelim. Soruşturmanın merkezinde ise yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunuyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada belediye imkanlarının kişisel amaçlarla

0: kullanıldığı, imar sürecinde usulsüzlük yapıldığı, bazı müteahhitlerden rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçlar ve mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialarda yer alıyor. Dosyada ayrıca şunu da altını çizelim, kamuoyunda bankamatik personel olarak bilinen uygulamayla çalışmayan kişilere maaş ödendiği ve belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere yönelik darp olaylarında yaşandığı iddiaları bulunuyor Can Akonar. İzmir merkezli de operasyon 6 ile gerçekleştirildi. 62 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtiliyor ve aynı zamanda 4 kişinin yurt dışı ve 5 kişinin de firari olduğu, 9 kişinin de firari olduğu biliniyor şu anda. Evet, toparlamak istersek 62 şu anda kişi hakkında işlem yapılıyor. Savcılık ilk önce sağlık kontrolü yapıldı, ardından da emniyeti götürüldüler ve şu anda sorguları da devam ediyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Muğla'da en son 30 Mayıs'ta plajda görülen ilkokul müdür yardımcısının eşyası denize girdiği noktada bulundu. 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık'ı arama çalışmaları karadan ve denizden yürütülüyor.
2: En son plajda görülen müdür yardımcısı her yerde aranıyor. İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık en son 30 Mayıs'ta Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İnlice plajında denize girerken görüldü. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Evli ve bir çocuk babası Kırbıyık'ın yakınlarının ihbarı üzerine havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların bulunduğu noktada yoğunlaştırıldı. Yakınları müzisyen kimliğiyle de tanınan eğitimciden gelecek iyi haberi bekliyor.
1: Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen iki genci arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
3: Evet Can Okunar, iki genci arama çalışmaları için Kelkit Çayı'nda devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere işte o çalışmalardan biraz detayları gösterecek. Polis dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Yine AFAD koordinasında yapılıyor bu çalışmaların tamamı. Yine jandarmaya bağlı JAT timleri, yani jandarma sualtı arama timleri de bölgeye sevk edilmiş durumda. Tabii ekiplerin hummalı çalışması o iki vatandaşımızı bulmak için yoğun bir şekilde devam ettiğini söylemek istiyorum. Biraz önce Tokat Valisi Abdullah Köklü de bölgeye geldi. Şu anda AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalardan bilgiler alıyor. Sayın Valim, iki gencimizi arama çalışmaları, evet, devletimiz tüm imkanını seferber etmiş durumda.
4: Doğrudur. Siz de takip ediyorsunuz. 4 gündür 216 personel, 6 drone, 8 bot, jandarma arama timi, emniyet destek, AFAD, zaten hepimiz buradayız. İnşallah netice alacağız diye ümit ediyoruz.
3: Sayın Valim, 60 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Evet. Kelkit Çayı çok uzun ve geniş bir alan. Suyun debisi de çok yüksekti ama bir tedbir aldınız baraj açısından. Neler yapıldı efendim?
4: Evet, bugün hidrolik santrali sabah su el verdiği ölçüde bir kısıtlamaya gittik ki su birazcık yavaşlasın, debisi azalsın ve biz de aramayı daha hızlı yapalım diye. O 3 saatlik aranın ardından tekrar eski haline getirdik. Arkadaşlarımız şimdi akşama kadar çok yoğun bir çalışmayla devam edecekler. Tüm zaten Erbağımızın tüm ekipleri burada. Belediye, AFAD, jandarma, emniyet, herkes burada. İnşallah olumlu bir netice alacağız diye ümit ediyoruz.
3: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
4: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
3: Evet, şu anda işte bakın polis, dalgıç polisler, yani kurbağa adam diye tabir ettiğimiz o timler şu anda bölgede. Tabii bir taraftan da hemen şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Tokat'ta jandarma komutanlığına bağlı Boralar bölüğünden 4 tim askerimiz, o Mehmetçiğimiz bölgeye sevk edildi. Karadan da yoğun bir şekilde çalışmaların, yani Kelkit Çayı'nın kıyı kesiminden de çalışmalarının devam ettiğini söylemekte fayda var. 28 Mayıs tarihiydi iki gencimizin kaybolduğu tarih. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 3 tekerlekli elektrikli bisikletle Kelkit Çayı'nın etrafına gelmişlerdi. O esnada dengelerini

0: Kaybedip dört genç, dört kuzen aslında suya düşmüştü. İşte o dört kuzenden ikisi kendi çabalarıyla bir adacığa tutunmayı başardı ama diğer iki kuzen İlker Parlak ve Oğuz Kale maalesef Kelkit Çayı'nın sularına kapıldı ve o günden itibaren haber alınamadı. Şu an itibariyle bakın devletimiz tüm imkanlarıyla burada seferber olmuş durumda. O iki genci arama çalışmaları da devam ediyor. Biraz önce Tokat Valisi Abdullah Köklü de söyledi. AFAD koordinesinde çalışmalar burada yürütülüyor. İki genci bulmak için yoğun bir mücadele veriliyor diyelim. Bizler de gelişmeleri takip ettiğimizi belirtip sözü İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: 30 yaşındaki Türkan Biçer 25 Mart'ta nişanlısıyla birlikte yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kadının düştüğü pencerenin yanında yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Ve işte dakika dakika Türkan Biçer'i ölüme götüren olaylar silsilesi.
2: Bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir.
3: Aile cinayet diyor. O geceye ait son görüntülerde ibreyi o yöne çevirecek gibi. 25 Mart gecesi saatler 1'i 4 geçerken 30 yaşındaki Türkan Biçer başına geleceklerden habersiz nişanlısıyla birlikte yaşadığı eve geldi. Taksiden indiği anlar kameralara böyle yansıdı. İkilinin tartışması belli ki takside başlamıştı. Bir dakika sonra apartmanın girişindeydiler. O an tartışma şiddete dönüştü. Nişanlısı Türkan Biçer'i tartakladığı asansöre zorla bindirdi. Başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde ise Biçer'in evinde camın önündeki hareketlilik dikkat çekti. İkilinin arasında tartışma yaşandığı belliydi. Genç kadın bir süre sonra pervaza çıktı. Görüntüler orada kesildi ve Biçer saniyeler sonra aşağı düştü. Sonrasında genç kadının nişanlısının aşağı inme anları yansıdı kameralara. Saatler tam 2.53'ü gösteriyordu. 5 dakika dışarıda kaldı Biçer'in nişanlısı. İçeri girerken kendi kendine söylenmesi dikkat çekti. Sonra bir kez daha görüntülere girdi şüpheli nişanlı. Bu kez elinde Türkan Biçer'in üstünü örtmek için getirdiği çarşaf vardı. Sakinliği dikkat çekti.
2: Olay gecesinin sabahında ablam yanıma geldi. Ablam bana hediyeler almıştı. Yanımdan ayrılırken çok pozitifti. Benden yardım istedi. Beni kurtar, beni o evden çıkart dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra benim ablam gecesinde öldü.
3: Nişanlı tutuklandı, ailenin ise tek bir isteği var.
2: Ablam için adalet istiyorum. Türkan Biçer'in kanı yerde kalmasını istiyorum. Benim ablam intihar etmedi. Kasten adam öldürme suçundan ceza almasını istiyorum.
1: İstanbul'a beklenen yaz geldi mi? Sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek. Son bilgiler böyle. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak.
4: Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili içerisinde İstanbul'da hava sıcaklıkları oldukça yükselmişti. Hatta zaman zaman hava sıcaklıkları 26 dereceye kadar görmüştü İstanbullular. Ve özellikle önümüzdeki günler içerisinde bu sıcaklıkların yine artması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklıkları bu hafta içerisinde ilk kez 30 dereceyi aşacak. Ve işte şu an drone operatörümüz Burak Keskinci sizlere o İstanbul Boğazı manzaralarını aktarıyor. Bir yandan sıcakla birlikte elbette bugün mesailer başlamış olsa da yine de sahilin arzı talebi oldukça yüksek. Sahile gelenler, sahilde oturanlar, burada balık tutanlar bu sıcak havayı değerlendiriyorlar. Meteoroloji uzmanlarına göre bu sıcak hava önümüzdeki günlerde giderek artarak devam edecek ve bu güneşin yakıcılığı da oldukça fazla olacak. Buradan şunu anlamamız gerekiyor aslına bakarsanız. Olası herhangi bir güneşin en tepede olduğu anda bir şemsiye veya korunabilecek bir şapka olmadan dışarı çıktığımız takdirde önümüzdeki günler içerisinde güneş sıcaklığı sebebiyle çarpma yapabilir, rahatsızlıklar görülebilir. Bu sebeple de dikkatli olmak lazım. Bunu da belirtelim. Bunun yanı sıra yine özellikle Marmara'nın kuzeyinde geride bıraktığımız gün ve bugün olmak üzere yağmur söz konusuydu. Bazı noktalarda sağanak yağışın devam edeceği bilgisi söz konusu. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından edinilen bilgilere göre hava sıcaklıkları Kurban Bayramı boyunca birçok farklı noktada aslında etkisini değiştirmişti. Özellikle Trakya bölgesine yağışlara, hatta kısmi dolu yağışlarını görmüşken İstanbul ve çevresinde bu yağışları çok görmezken, bunun yanı sıra sıcaklık değerleri de her geçen gün artar haldeydi. Bunun da altına çizelim ve bayram tatilinin hemen ardından gelinen bugün de bugün itibariyle de İstanbul'da hava sıcaklıkları 25 derece civarlarında seyrederken, İstanbul'da şu an rüzgarlı da bir hava var sabah saatlerinden bu yana. Ve gün bu hafta içerisinde de bu hava sıcaklıkları yaklaşık 5 derece 6 derece kadar daha yükselecek ve 30 dereceye ulaşacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Temmuz ayı yaklaşıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Kimin maaşının ne kadar olacağına bakıyoruz.
5: Mayıs ayında enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
3: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
6: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
5: Son 2 ayın enflasyon rakamı da açıklanması şu an için bekleniyor.
3: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
5: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18.58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18.58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
3: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
5: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3.28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emekliler için 10.51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
6: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
3: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
5: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 bin lira çıkması bekleniyor.
1: Fransa'nın Pompidou Metz Müzesi'nde tartışma konusu olan duvara bantlanmış muz eseriyle ilgili skandallar bitmiyor. Daha önce defalarca kez yenen muzun yerine yenisi koyulmuştu. Eser bu kez de ortadan kayboldu. Ayrıntılara haber muhabiri Ömer Aydın'dı.
7: Can Okanar, Saint Pompidou Paris'te bulunuyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın adına açılan çok büyük bir müze ve gösteri merkezi. Bu müzenin Metz kentindeki, hemen Strasbourg'a 2 saat mesafede olan Metz kentindeki şubesi, olayın merkezi, komedinin merkezi. Burada komedyen, İtalyan artist Maurizio Cattelan'ın komedyen ismini verdi. Komedi adını verdiği bir enstalasyon, bir çağdaş sanat eseri duvara bantlanmış muz ve bu muz geride bıraktığımız cumartesi günü bir ziyaretçi tarafından

0: tarafından yerinden çıkarılarak çalındı veya yenildi. Çünkü ilk defada senin de ifade ettiğin gibi 2024'te 2025'te yine benzer saldırılar meydana gelmişti. Dünyayı anlamaktan vazgeçmeli miyiz şeklinde bir soru işaretiyle, bir soruyla sergileniyordu Katela'nın eseri. 6.2 milyon dolarlık bir eser. Herkes bu eseri anlamaya çalışıyor. Tabii 2019 yılında ilk defa satışa çıkarılmıştı, ortaya çıkarılmıştı bu çağdaş sanat eseri ve müze yönetimi pazar günü yaptıkları açıklamada güvenlik görevlilerinin öğle saatlerinde muzun yerinde olmadığını ifade ettiler. Tabii bu eser iki önemli malzemeden oluşuyor. Bir bant ve bir muz. Muz sürekli olarak değiştiriliyor. Doğası gereği çürümeye başladığı andan itibaren iki veya üç gün içerisinde yenileniyor. Yenilenen bir muz çalındı ve tabii bu noktada akla gelen konu şu: gerçekten bir saldırı söz konusu mu, yoksa eserin adında da olduğu gibi bir komedinin devamı mı bu? Fakat soru işaretleri de söz konusu, çünkü müze yönetiminin veya Fransa Kültür Bakanlığı'nın bir iletişim faaliyeti olduğu şeklinde, çünkü zaten iki günde bir, üç günde bir değiştirilen bir muzun çıkarılması, yerinden alınması pek de bir fark ifade etmesi gerek. Bu noktada müze yönetiminin müzeye veya esere olan ilgiyi artırmak amacıyla bir medyada veya sosyal medyada ses getirmek, müzenin eserin tanıtımını yapmak amacıyla bu şekilde bir yöntemi belirlemiş olacakları şeklinde ifadeler, iddialar söz konusu. Tabii cumartesi günü meydana geldi hırsızlık. Pazar günü müze yönetimi tarafından bir basın bildirisi ile tüm dünyaya duyuruldu ve Fransa'da bu konu bütün dünyada olduğu gibi gündeme geldi. Eserin adı komedi. Komedi bir şekilde, komik bir şekilde bu eserle ilgili hırsızlık hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın, Fransa'da sanat çevreleri nasıl bakıyor buna? Bunu gerçekten bir sanat eseri olarak mı görüyor, yoksa gülüp geçiyorlar mı?
0: Şöyle baktığımız zaman önce Miami'de ortaya çıkmıştı bu eser ve bütün dünyanın tepkisini çekmişti. Gerçekten de sanat nedir, eser nedir, sanat eseri nedir veya yeni dünyada, çağdaş dünyada sanat eseri olarak neleri betimleyebiliriz, algılayabiliriz şeklinde tartışmalar söz konusuydu. Sanatçının aslında komedi ismini verdiği bu eserde de anlatmak istediği Fransa'daki sanat çevrelerinde öne çıkan tarafı bu. Gerçekten de bir sanat mı yoksa değil mi? Fakat sanatın, daha doğrusu bir duvara bantlanmış bir muzun bu şekilde ortaya konulması, bir sanat galerisinde sergilenmesi gerçekten de büyük ses getirdi. Geçici bir dünyadayız, dünyayı anlamayı bırakmalı mıyız, vazgeçmeli miyiz şeklindeki bir soru işaretiyle geldiği içinde sanat nedir veya sanat ne kadar değerli, bir sanat eserinin değerini ne ölçer, ne belirler şeklindeki sorular daha çok soruluyor. Fransa'daki sanat çevreleri de bu eserin sadece bir sosyal medya veya medyada ünlenmiş, ün kazanmış bir eser olduğu ve günümüzün sanat anlayışını çok iyi bir şekilde, güzel bir şekilde yansıttığı noktasında hemfikirdir diyebiliriz.
1: Peki, aslında tabii bir milyonluk değer de biçilmiş vaziyette oraya konulan muza ya da muzlara. Bu bir anlamda sanat eseri olarak kabullenildiği gibi bir algı oluşturabilir, ama kimsenin de satın aldığı yok. Yani satın alırsa ne yapacak? Sadece muzu satın alabilir. Duvarı da birlikte satın alıp evine götüremeyecektir kuşkusuz. Bu açıdan da baktığımızda yine absürt bir durum var. Sen ne dersin?
0: Tabii ki yani keşke sanat eserini satın alabilenler Pompidou Müzesi'nin bir duvarını veya bir kısmını da satın alabilse. Bu anlamda bu eserin sanat eseri olduğunu söyleyebiliriz. Fakat gerçekten de bu tartışma yeni başlamadı ve yıllarca belki de yüzyıllarca sürecek duvara asılı, duvara yapıştırılmış bir muzun ne kadar sanat eseri olup olmadığı ortada. Fakat ortaya çıkardığı yankı özellikle hem Fransa'da hem de dünyada tartışılıyor. Bu bakımdan da televizyon programlarına, haber bültenlerine veya medyada, sosyal medyada koparmış olduğu fırtına itibarıyla tabii bir sanat eseri veya en azından geçici bir medya starı haline gelen hem sanatçı hem de eserinin ortaya çıkarmış olduğu bir fenomenik bir durum olarak ifade edebileceğimizi söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler Ömer Aydın. Devam ediyoruz ajansa. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta köylüler altın aramak için girdikleri mağarayı aşırı yağış sonrası su basınca içeride mahsur kalmıştı. 10 gündür mağarada ölüm kalım savaşı veren köylülerden 4'ü suyun tahliye edilmesiyle yürüyerek dışarı çıkmayı başardı. Hala içeride olan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
2: Günlerdir süren bekleyişin ardından iyi haber geldi. Madende mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Uluslararası kamuoyu Laos'ta süren kurtarma çalışmalarına kilitlenmiş durumda. 20 Mayıs'ta Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ücra bir köyünde altın aramak için mağaraya giren köylüler aniden bastıran yağmurla mahsur kaldı. Dünya çapında uzman dalgıçların katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonundansa sevindirici haber geldi. Aralıksız çalışan tahliye pompaları mağaradaki su seviyesini düşürünce mahsur kalan köylüler tırmanarak gün ışığına çıktı. Onlar ise mağaranın girişinde tam teçhizat olarak içeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar bekliyordu. O an gözyaşları sel oldu. Dalgıçlar hem şaşkınlık hem de sevinç içinde köylülere sarıldı. Dakikalarca duygusal anlar yaşandı. Yer altında geçen 10 günü aşkın sürenin ardından çamura bulanan ve açlık çeken köylülerde bazı rahatsızlıklar baş gösterse de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak bölge halkı henüz rahatlamış değil. Zira kurtulan köylülerin verdiği yeni bilgiler ve çizdikleri haritaya göre bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen 2 köylünün daha içeride kayıp olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dalgıç ekipleri şimdi su seviyesinin yeniden yükselme riskine rağmen mağarada 2 kayıp köylüyü arıyor.
1: Çin'de Dünya Yapay Zeka Fuarı düzenlendi. 150'den fazla robot türünün olduğu fuarda sağlık sektöründen güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde hizmet vermek için üretilen robotlar tanıtıldı.
3: Box yapıyor der, sağlık sektöründe hizmet ediyor der, endüstri alanında kolaylık sağlıyor der. 150'den fazla robot türü Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda görücüye çıktı.
4: 4 ayaklı robotlarımız petrokimya, acil kurtarma, enerji ve su şebekeleri, endüstriyel denetimler ve silahlı polis güvenliğinde zaten kullanılıyor. Şu anda robotlarımıza 50'den fazla çeşit eklenti takılabiliyor.
3: Çin'in Tianjin kentindeki fuara dünyanın 4 bir yanından robot üreticileri katıldı. Kimi robotlar yangın gibi tehlikeli durumlarda kurtarma amaçlı tasarlanmıştı. Kimisi polis ve askerlere sahada destek vermek için silahlıydı. Endüstri alanındaki tehlikeli işler için de üretilen robotlar tüketicilerden tam not aldı. En çok ilgi görenler arasında ise sağlık sektöründe yaşlıların bakımı için kullanılanlar vardı.
4: Bu yan yatış pozisyonunda çalışan bir algılama sistemidir. Yatakta yatan kişinin ağırlığını, nefes alışını, kalp atış hızını ve riskleri izler. Ayrıca yataktan kalkma, anormal

0: Kilo değişiklikleri ve yataktan düşme durumlarında uyarı verir. Amaç yaşlılar için kapsamlı bir sağlık izlemesi sağlamaktır.
1: Sakatlanan sporcuların fizyoterapi süreçleri için geliştirilmiş robotlar da gözler arasındaydı.
2: Bu fuara getirdiğimiz yapay zeka destekli bir fizyoterapi robotudur. Masajın etkilerini taklit eder. Şu anda sporcuların rehabilitasyonunda kullanılmaktadır.
1: Fuarın en renkli görüntüsü ise boks yapan robotlar oldu.
3: Gündelikçi ücretleri son dönemde cep yakmaya başladı. Rakamlar 10 bin lira sınırına dayandı. Temizlik için gündelikçi çağırmak artık büyük bir lüks.
4: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
0: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
5: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3000 liraya kadar varırken bu yıl 6000 lirayı buluyor.
6: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
7: Buna bir kişi yetmeyebilir. Dolap içi değiştirirseniz, yani araza temizlik yaparsak iki kişi öneriyoruz. İki kişi de 6000 TL. Bir inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11000 TL'ye yapıyoruz.
0: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
8: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz, her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
9: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
10: Önceden bu fiyatlar makuldü. Evi temizliğe çağırıyorduk ama şu anda uçuk ya.
5: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kimi internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kimi internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
11: Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
3: İstanbul Sultanbeyli'deki korunun yakınında oturanlar günlerdir bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Sabahtan başlayıp gece saatlerine kadar süren kemençe ve davul sesi bir türlü bitmek bilmiyor. Haliyle kimsenin gözüne de uyku girmiyor. Evlerde huzur bırakmayan o ses acaba nereden geliyor? Arkadaşlarımız izini sürdü.
12: Camiye gidiyoruz. Öğlen namazı. Bir de hava sıcak. Pencereler açık. Ya, namaz kılamıyor insanlar.
13: Şöyle söyleyeyim. Bir haftadır, bayramın ikinci günden beri bu şekilde çalışıyor. Ondan önce de her hafta sonu devam ediyor.
0: Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bilinirdi ama bu kez bezdirdi. Kemençesi ayrı, tokmak sesi ayrı. Günlerdir bitmek bilmedi. Sultanbeyli'de mahalleli bayram boyunca gürültü kabusu yaşadı.
14: Vay vay vay vay.
5: Evinize kadar geliyor mu bu ses?
15: Gelmez mi? Zaten evimizin içine çalıyor.
5: İstanbul Sultanbeyli'de kuru etrafında yaşayanlar bir süredir her sabah adeta bir düğün varmış gibi uyanıyor. Ses sabah saatlerinde başlıyor ve akşama kadar sürüyor. Bayram öncesinde sadece hafta sonları olan bu ses bayram itibarıyla her gün yaşanmaya başladı.
0: Civarda oturanların gözüne günlerdir uyku girmedi. Sabah başlayan müzik gece yarısına kadar sürdü. Evlerin salonu yüksek sesten düğün salonuna dönüştü.
13: Sabah 10-11 civarında başlayıp akşam 7-7,5 saatlerine kadar devam ediyor. Biz eşimle beraber çalışan bireyleriz. Bir tatilimiz var ama tatilde de bu şekilde uyanıyoruz maalesef.
11: Ses buraya kadar geliyor. Sabahtan akşama kadar kesintisiz hem de.
12: Sesten çok rahatsızız.

0: birçok her gün bu şekilde yankı yapıyor. Bazen 3 grup oluyor burada. 3 dernek birden etkinlik yapıyor. Maalesef bu mahalledeki mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyor.
1: Hipertansiyon hastasıyım. Çok rahatsız oluyorum yani. Kafam çatlıyor gerçekten. Komşum da felç hasta zaten. O kadın da yatakta yatalı. Sürekli yani sesinden rahatsız oluyoruz.
2: Ses il derneklerinin kutlamalarından geliyor. Bölgede yaşayanlar durumu defalarca şikayet etmiş olmasına rağmen hala bir çözüm bulunmuş değil.
3: Belediyeye söyledim. O gittim oradaki yetkililere söyledim. Ama ilgilenen yok.
4: Tek istekleri daha sessiz sabahlara uyanabilmek.
5: Biraz daha aslında kısılabilir değil mi? Hem oradakilerin eğleneceği şekilde hem de buradakilerin rahatsız olmayacağı şekilde.
6: Yeşil buğday başaklarının ateşte tütsülenmesiyle elde edilen friğin üretimine başlandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli friğin üretimini görüntüledi.
7: Can Okanar, Gaziantep'in Araban ilçesinde yüzyıllardır süre gelen bir gelenek. Frik üretimi özel bir teknikle, geleneksel bölgeye özgü bir yöntemle ateşte ütülenerek yeşil buğdaylardan elde ediliyor. Sabah erken saatlerde başlayan mesai akşam saatlerine kadar da devam ediyor. Şu sıralarda tarlalarda büyük bir mesai var. Tabii yayın konuğumuz var. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Siz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Başlamış mesai.
8: Eyvallah, başladı. Gördüğünüz gibi ameliye çalışıyor burada, işçiler çalışıyor. Emeklerine sağlık dedik bu adamlar. Olmazsa biz bu firi öğütülerek biz yani bu işi yapan kalmadı elimizde.
7: Yanlarına doğru gidelim mi?
8: Evet, gidelim. Buyurun.
7: Sabah kaçta yani başlıyorlar?
8: Sabah 7'de tarlada oldular. 6.30-7'de tarlada oldular. Çiftçi kendi ürünü. Eskide orakla biçerlerdi. Şu anda makine biçimi var. Öğlenden sonra biraz havalanıp kuruması lazım. Öğlenden sonra yeri ertesi günde yakılmaya başlıyor.
7: Bu başka şekilde olmuyor. Bu şekilde.
8: Bu şekilde. Başka şekilde yapıyor. Bu şekil olan daha sağlıklısıdır. Bu şekil olan zaten gördüğünüz gibi sütten yeni teneye düşmez. Yeşil iken biçilir. Ondan sonra da harmanlarda kurutulur. Biçere verilir. Patoza verilir. Ondan sonra bulgur öğütülmesi için fabrikalara gönderilir. Tüm Türkiye'nin eğer bunu tadını alsınlar bu friğin.
7: Frikten çok güzel pilav yapılıyor ve bölgeye özgü. Biz tadını elbette ki biliyoruz. Burada ateşte yakılarak o buğdaylar elde ediliyor ama kontrollü bir şekilde yakılıyor değerli izleyenler.
8: Evet, ustaların elinde. Bu ustalarımız olmasa artık diyoruz ki inşallah gelecek gençlerimize bu işi öğretmeye çalışırız, inşallah yaparlar. Yani elimizde şu anda gördüğünüz gibi 50-60 yaşındaki kardeşlerimiz kalmış bu işi bilenler. Bundan sonra biz diyoruz ki inşallah yani bu işin devam etmesi için de bu işi bilen yani hani şıraklık diyorlar ya, onları öğretmek lazım.
7: O zaman gelecek nesillere aktarma kaygısı da var değil mi?
8: O da var evet. Çünkü biz gidersek gelecek çocuklarımız bunu bilmeyebilirler yani. Şimdi bu güzel bir nimet. Bu hem bizim sağlık konusunda, inan ki diyabet hastalarında bu free pilav yesinler. Yani hiç sıkıntısız yani, şekeremiş, diyabetemiş hiçbir sıkıntısı olmaz. Tam aksine yani mide şurubudur bu yani, hiç faydalı bir sofralık bul pilavdır yani.
7: Çok teşekkürler.
8: Eyvallah, sağ olasın.
7: Evet değerli izleyenler, şöyle manzarayı görüyorsunuz. Burada hummalı bir çalışma var. Birçok tarlada bu çalışmanın olduğunu ifade edelim. Sabah erken saatlerde işte bu işi bilen ustalar yüzyıllardır geleneksel hale geldi burada frik üretimi ve bu mevsimde üretiliyor. Ardından bu frikler Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Frikten de çok güzel bir frik pilavı yapılıyor. Çeşitli yemeklerde elde ediliyor. Mesai akşam saatlerine kadar devam edecek diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
6: Saat başında devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9

0: bin ton, üçüncü günü 12 bin ton ve dördüncü günü ise 13 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sun.

0: sundu. Bir reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
0: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Ajans A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. İstanbul Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir kadın 5. katta temizlik yaptığı sırada apartman boşluğuna düştü. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Cam silerken apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Ölümünün cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Olay Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 43 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova iddiaya göre temizlik yapmak için çıktığı camda dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler apartman boşluğunda sıkışan kadına ulaşmak için 1. kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Ancak sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli telefonda tartıştığı eşinin kardeşini önce ölümle tehdit etti. Ardından da daha taksiti bitmeyen otomobilini kundakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Eniştesi aracını böyle kundakladı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
5: Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra 2 gün boyunca tehditleri devam etti.
4: İddiaya göre eniştesiyle tartışan bir kişi ölümle tehdit edildi. Zanlı daha sonra yanına aldığı 2 kişiyle birlikte kayınbiraderine ait park halindeki aracın önce camını kırdı, ardından da içeri yanıcı madde döküp otomobili ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak araç hurda yığınına döndü.
5: Binayı yakacağını söylüyor, şahıs beni yakacağını söylüyor şikayetçi olduğum için.
4: Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: İstanbul Esenler'de bir depoda çıkan yangın 3 binanın dış cephesiyle bir çatıya sıçradı. Bağcılar'da ise 2 katlı iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu.
6: İstanbul Esenler kadın doğumun oraya yangın çıktı.
7: Depoda çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Görüntüler İstanbul Esenler'den. İplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü. Yangın paniğinin yaşandığı diğer bir adreste Bağcılar'dı. Cadde üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinin çatısından bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyerek katlara sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
2: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomi 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdi.
8: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde iç talep ve dış ticaret dengesinin katkısıyla büyümesini sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 arttı. Böylece ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını devam ettirdi.
9: Bizim ülkemiz açısından en önemli noktalardan biri büyümenin yavaşlayarak da olsa devam ettiğini söyleyebilmek. Çünkü sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Bu sıkı para politikasının bir takım etkileri olacak. Programın temel sürdürülebilirliği bizim için enflasyon rakamlarının küçülmesiyle ölçüldüğü için büyümenin böyle değerlendirilmesi gerekiyor.
8: Büyümede en güçlü katkı hizmetler ve bilgi iletişim sektörlerinden geldi. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5'le en hızlı büyüyen alan olurken diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6 oranında artış kaydetti. Ticaret, ulaştırma ve konaklama hizmetleriyle finans ve inşaat sektörlerinde de pozitif seyir izlendi. Sanayi sektörü ise %0,8 daralarak genel büyümeyi sınırlayan tek ana kalem oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ekonominin çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla yaklaşık 17 trilyon liraya ulaşırken dolar bazında ekonomi 389.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Harcamalarda ise iç talep ve ihracat öne çıktı. Hane halkı tüketimi %4,8, yatırımlar %3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %12,7 yükselirken ithalat %2 geriledi. Gelir tarafında iş gücü ödemeleri %35,9 artarken net işletme gelirleri %34,4 yükseldi. İş gücünün milli gelirden aldığı pay %42,7 seviyesinde sabit kaldı.
2: Dolandırıcılar telefon, sahte kimlik derken şimdi de sosyal medyaya el attı. X platformunda yayılan yapay zeka destekli sahte reklamlarla vurgun ve manipülasyon yapıyorlar. Vatandaşın hem parası hem de toplumsal güven duygusu hedef alınıyor. Dolandırıcılardan nasıl korunacağımıza bakacağız. Yapay zeka tuzaklarına düşmemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Baki.
10: Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
2: Evet, insan zekası mı, yapay zekası mı bu işten galip çıkar sizce, ne dersiniz?
10: Tabii ki insan zekası galip çıkacak. Ama dolandırıcılar yapay zekayı çok sevdi ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Çünkü eski dolandırıcılık tekniklerine göre çok daha fazla teknik geliştirdiler ve çok daha kolay şekilde büyük kitlelere ulaşabiliyorlar. Ama insan zekası tabii daha üstün. Ancak dolandırıcılık da aslında insan zekasını aldatmayla başlıyor. Yani eski dolandırıcılık tekniğiyle yeni dolandırıcılık tekniklerin tek ortak noktası insan. Yani her halükarda insanı manipüle edip istediği şekilde yönlendirdikten sonra dolandırıcılık başlıyor. Yani biz çok dikkatli olursak, teknolojinin başımıza gelebilecek negatif yönlerini bilirsek dolandırılma ihtimalimizi o kadar düşürmüş oluruz. Ancak yapay zeka gerçekten artık hayal ettiğimizin çok daha ileri seviyesinde ve bunlar da dolandırıcılar, şu an sizin de vasıtanızda vatandaşları bilgilendirme yapıyoruz. Ancak dolandırıcılar da bizi izliyor. Vatandaş kendini geliştirirken dolandırıcılar kendini çok daha iyi geliştiriyor ve bu teknikler gerçekten teknolojinin bile önünde geçiyor diyebiliriz. Yakın zamanda ses klonlama dolandırıcılığı çok fazla oldu. Devlet büyüklerinin görüntülerini, konuşmalarını, videolarını reklamlara kadar düşürecek şekilde kullanabiliyorlar. Ve maalesef vatandaşlarımızı o kadar uyarmamıza rağmen, o kadar yani bu okumakla veya başka bir şeyle değil, gerçekten o an insan manipüle olduktan sonra basireti bağlanıyor diyebilirim. Yani her halükarda dikkatli olmamız gerekiyor. Deepfake denilen bir teknoloji var. Bu teknoloji bizim sesimizi, görüntümüzü, her türlü davranış çeşidimizi birebir kopyalayabiliyor ve görüntülü anlık olarak bize yansıtabiliyor. Ve burada insanı kandırmak gerçekten çok kolay oluyor. İşte burada vatandaşlarımız en çok kandırıldığı durum bu. Ve bahsettiğiniz gibi X platformunda da son zamanda direkt olarak bunu kullanıyorlar. Devletimizin üst bakımındaki kişilerin gerçekten isimleri, yani para istiyormuş gibi video yayınlıyorlar ve vatandaşlarımıza maalesef bu tuzağa düşebiliyor. Yani sahte görüntü, sahte ses, bunlar çok şu an meşhur. Onu vatandaşa söylemekte fayda var diyebilirim.
2: Bunu engellemek için aslında bazı bir şeyler yapmak lazım. Bazı tedbirler almak lazım. O tedbirleri alabilmek için de hangisi gerçek, hangisi dolandırıcıların marifeti, bunu da anlayabilmek evet. lazım. Anlamanın evet. Kolay bir yolu var mı? Yani pratik bir yolu daha doğrusu.
10: Yani burada altın kurallar var.

0: Altın kural şu, kesinlikle %100 güvenmeyeceğiz. Bir oturacağız, sakinleşeceğiz, telefonumuzu kapatacağız. Kayıtlı numaradan bizi arayan kişiye kendimiz arayacağız. Çünkü karşı tarafta kendi ismiyle veya annem olarak kayıtlı olan kişi sizi arayabilir. Ancak numara öyle gözükebilir. Arkada arayan başka biri olabilir. Yani yapay zeka bunu artık çok daha fazla farklı tekniklerle yapıyor. Kendi kayıtlı telefon numaramızla arayacağız ve başka bir iletişim kanalından da doğrulama yapacağız. Yani önceden SMS ve telefon dolandırıcılığı çok yüksekti. Ancak şimdi binlerce kişiye mail atıyorlar, SMS atıyorlar. Oltalama tekniğiyle kim düşerse. Yani acil para panik oluşturma yüksek ihtimalle dolandırıcılık olarak görmeliyiz. Sosyal medyada herkese açık video paylaşım olduğun aslında şöyle biz de kendi görüntülerimizi paylaşıyoruz sosyal medyada. Bunları da insanlar alıp yapay zekaya eğitip kendi yakınlarımıza bizi kullanarak dolandırıcılığa alet edebiliyorlar. Aslında bir sadece dolandırıcılık olarak değil, bizim kişisel verilerimizi kullanarak da bir kara para aklama çetesinin içinde bulabiliriz kendimizi. Veya farklı bir dolandırıcı kendimiz mağdur olabiliriz dolandırıcıymış gibi. Yani burada adı üzerinde dolandırıcılık farklı yollar üzerinde başkaları dolandırılıp sanki suçlu bizmiş gibi de manipüle edilir hale gelebiliriz. Burada da çok önemli olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Evet. İşte her zaman dikkat
0: aslında burada.
1: yetmiyor, kuşkusuz. Yani
0: Evet.
1: Yol gösterici bazı yöntemler olması gerekiyor.
0: Çocuklarımız, gençlerimiz de burada aslında çok önemli. Çünkü önceden çocuklarımızı sokaktaki tehlikelerden korumak için endişeleniyorduk. Artık şimdi maalesef sosyal medyanın algoritmalarının da tehlikeleri çok yüksek. Kişisel verilerimiz maalesef birilerinin ellerinde olabilir ve bunu bizi kullanarak özellikle yaşlılarımızı, özellikle çocuklarımızı korkutarak veya tehdit ederek farklı yerlere yönlendirebilirler. Bunu da aslında kendi çevremize eğitmeliyiz. Yani bir banka gibi bizim bütün bilgilerimizi bilen biri bizimle iletişime geçince doğrudan evet bu bankadır, bunu kimse bilemez gibi düşünmemeliyiz. Bizim özel bilgilerimiz başkalarının ellerinde olabilir. Bunun farkında olmalıyız.
1: O zaman bir adım geri gidelim. Bizim özel bilgilerimizin her elde kolaylıkla bulunmasının önüne geçmek lazım.
0: Tabii yani bilgilerimizi paylaştığımız yerlere dikkat etmeliyiz. TikTok'lar, X platformu veya Meta platformunda bütün bilgilerimizi paylaşıyoruz, görüntülerimizi paylaşıyoruz. Paylaştığımız şeyleri gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Aslında kamu spotu şeklinde devletimiz de bu konu hakkında çalışmalar yapıyor. Farklı fotoğraflardan, farklı görüntülerden farklı bilgileriniz birleştirilip ve o bilgi havuzuyla bize olumsuz olarak yaklaşabileceğini vatandaşlarımıza aşılamaya çalışıyor. Bir yerden kart bilginiz alınır, diğer bilgide diğer taraftan aile bilgileriniz, telefon bilgileriniz ve bunlar birleştirildiğinde gerçekten bir devlet kurumundan aranıyormuş hissine sizi gerçekten düşündürebilirler. Burada vatandaşlarımızın bilmesi gereken en önemli şey bu bilgiler başkasının elinde olabilir. Direkt bütün yelkenleri suya indirmemeli ve her zaman dolandırılıyormuş gibi davranmalıyız. Tetikte davranmalıyız. Zaten bankalar ve devlet kurumları buna göre vatandaş için ekstra önlemler alıyor. Mobil uygulama üzerinde onay yapıyorlar veya doğrudan IBAN paylaşma gibi zaten hiçbir devlet kurumunda böyle bir çalışma şekli yok. Bunu da bildikten sonra dolandırılma ihtimalimiz çok daha minimuma inecek diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz. Siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki yayın konuğumuzdu.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ajansa devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde süreç hızlanıyor. Gözler Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanan yasal düzenlemelerin çerçevesi ne olacak? Buna bakacağız. Sürecin kimleri kapsayacağına da bakacağız. İşte ayrıntılar.
2: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
3: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
4: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
5: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
6: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
7: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize

0: halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
1: Gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
1: MİT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
3: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
1: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
4: ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ordusu İran'ın Goruk kenti ve Keşm adasındaki askeri hedeflere saldırdı. Devrim muhafızları da Washington'a yanıt olarak Kuveyt'teki bir Amerikan üssünü füze ve dronlarla vurdu. ABD Başkanı Donald Trump da Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini açıkladı.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim bir kez daha tavan yaptı. ABD savaş uçakları İran'ı vurdu. Devrim muhafızları misilleme olarak füze ve İHA'ları Kuveyt'e ateşledi. Washington-Tahran hattında dolaylı müzakereler sürerken iki taraf arasındaki anlaşma metni hala son halini almış değil. Müzakerelerin gölgesinde saldırılar da devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurduğunu duyurdu. CENTCOM saldırının geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi ve İran'ın saldırgan eylemlerine yanıt olarak verildiğini ileri sürdü. Devrim muhafızlarının ABD kuvvetlerine yanıtı gecikmedi. Karşı saldırının hedefindeki ülke bu kez Kuveyt'te bulunan bir ABD üssüydü. İran'dan atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Tahran bir süre sonra ABD'nin Sirik adasına yaptığı bombardımanda kullandığını öne sürdüğü Amerikan üssünü imha ettiğini açıkladı. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde daha sert yanıt vereceğini belirtti. Yükselen tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Trump, İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını da ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD'nin eylemlerini ihlal olarak tanımladı.
5: ABD'nin saldırgan eylemi bir ateşkes ihlalidir. Bu ihlal nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri ABD saldırısının kaynaklandığı mevzileri hedef almıştır. Ayrıca devam eden deniz korsanlığı ve İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılar İran'a karşı bir saldırı eylemi teşkil etmektedir.
1: İki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuştu.
5: Karşı taraf sürekli olarak tutumunu değiştiriyor. Yeni veya çelişkili

0: talepler öne sürüyor. Bu durumun müzakere sürecini uzatması doğal. Bu aşamada nükleer meselenin ayrıntıları konusunda herhangi bir müzakere yapılmadı.
1: Nihai barış için Lübnan şartını biçtin.
0: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
2: Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknoloji ve uluslar arasında yapılan işbirlikleri dış basında sıkça konuşuluyor. Son olarak Yunanistan medyası Türkiye'nin envanterine giren savaş uçakları hakkında ayrıntılı bir analiz yayımladı.
1: Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında bir kez daha geniş yankı buldu. Özellikle Eurofighter Typhoon ve Kaan projeleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hava gücüne geçiş yaptığı vurgulandı. Yunan medya kuruluşu On Alert, 2030 yılının Ege'deki hava gücü dengesi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını öne sürdü. Yayınlanan analizde Türkiye ve Yunanistan'ın 1990'lı yıllardan bu yana ilk kez bu denli kapsamlı modernizasyon programlarını eş zamanlı olarak tamamlamaya yaklaştığı belirtildi. Değerlendirmede Türkiye'nin sayısal üstünlüğünü koruduğuna dikkat çekilirken Eurofighter Typhoon tedarikine özel bir başlık ayrıldı. Mevcut anlaşma kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon'un envantere gireceği hatırlatılırken Katar ve Umman üzerinden gerçekleşebilecek ek tedariklerle bu sayının 40 ila 44 arasına çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. Gelişmiş radar sistemleriyle donatılan uçakların Türkiye'yi Avrupa'nın en modern savaş uçağı filolarından birine sahip ülkeler arasına taşıyabileceği ifade edildi. Yunan basını yerli ve milli muharip uçak Kaan'a da ayrı bir yer ayırdı. Analizde Türkiye'nin sadece uçak sayısını artırmadığı, aynı zamanda yeni nesil hava harbi konseptine geçiş yaptığı vurgulandı. Yerli İHA ve SİHA sistemleri, elektronik harp yetenekleri, radar ağları ve komuta kontrol altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'yi çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri konumuna taşıdığı belirtildi. Kaan'ın sahip olacağı 5. nesil kabiliyetlerin ise Türk hava gücü açısından tarihsel bir eşik anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.
2: Almanya'da anketlerde liderliği bırakmayan aşırı sağcı parti AfD, bu kez Rusya yolunda. Partinin üst düzey 4 temsilcisi gelecek hafta Rusya'nın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olarak görülen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılmak üzere Rusya'ya gidiyor. Almanya'da ise tartışmalar var. Ayrıntılara haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
3: Sayın Okanar, Rusya lideri Putin'in bizzat organize ettiği ve büyük önem verdiği Uluslararası Ekonomi Forumu'na Almanya'da bir önce ifade ettiğiniz üzere anketlerde birinci parti konumunda gözüken sağ popülist parti AfD'den 4 üst düzey siyasetçiyi davet etmesi Almanya'da tartışmalara neden oldu. AfD heyetinin özel bir davetle bu foruma katılacak olması muhalefet ve özellikle iktidardaki büyük ortak Hristiyan Birlik Partili bazı milletvekillerinin tepkisini çekiyor. Bu isimler bu tür temasların Rusya'da Rusya tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını savunuyor. Ama AfD partisi federal hükümetin aksine Rusya ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Alman şirketlerin Rusya'da iş yapmasını ısrarla savunuyor. Alman Rus Ticaret Odası yaptırımlara rağmen ekonomik bağların tamamen Rusya ile koparılmamasından yana ilginç rakamlar var. Ticaret Odası Başkanı Matthias Schäpp Rusya'da 100 milyar euroya aşan Alman varlıklarının korunması gerektiğini belirterek Batı'nın uzun vadede Rusya pazarını Asya'ya kaptırmaması gerektiğini söyledi. Verilere göre yaklaşık 1600 Alman şirketi hala Rusya'da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu şirketlerin toplam cirosu geçen yıl yaklaşık 20 milyar euro olarak hesaplandı. Ancak yaptırımlar nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar euronun altına gerilemiş durumda. görüldüğü üzere federal hükümetin aksine şirketler Almanya'da, Alman şirketler Rusya'da iş yapmanın peşinde, iş yapmayı tercih ediyorlar. 2021'de Rusya ile Almanya arasındaki ticaret rakamı 59.7 milyar euro seviyesindeydi. Bir diğer dikkat çeken nokta şirketlerin Rusya'da kalma eğilimi. Alman Ticaret Odası'nın anketine göre şirketlerin büyük bölümü Rusya'daki varlıklarını sürdürmek istiyor. Katılımcıların %75'i yaptırımlara rağmen işlerinden memnun.

0: olduklarını belirtiyor. Yine en dikkat çekici soru şu: Almanya Rusya'dan gaz ve petrol almaya tekrar başlamalı mı? Bu soruya verilen yanıtlar dikkat çekici. Katılımcıların %65'i evet diyor. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. %31'i bunun ancak Ukrayna Savaşı sona erdikten sonra mümkün olabileceğini savunuyor. AfD'den sadece tek bir partinin Almanya'dan çağrılması, 4 siyasetçinin Almanya'dan Rusya'ya gidecek olmasının ekonomik ve siyasi yönden Almanya'da daha çok konuşulacağı benziyor diyelim. Can Okanar, sözü tekrar size bırakalım.
1: Sırada dünyadan haber turumuz var.
2: İki köpeğiyle birlikte yürüyordu, arkasından gelen kızgın boğayı fark etmedi. Boğanın saldırısına maruz kalan talihsiz adam gözünü hastanede açtı, 24 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu oldu. Kıyının hemen yanında görenler gözlerine inanamadı. Büyük beyaz köpek balığı Avustralya sahillerinde denize girenlerin yanına kadar yaklaştı. Köpek balığı devasa sırt yüzgeci ve kuyruk darbeleriyle sığ suyu adeta birbirine kattı. Hedefinde olan fok balığını yakalayarak gözden kayboldu. Hayalet sürücüyle yollara çıktı, üzerine hurda yazana inat ilerlemeye çalışır bir hali vardı. Kendi kendine gaz vererek gezen aracın motor sesi sokaklarda yankılanınca ortaya işte bu görüntü çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gerçek kısa sürede anlaşıldı. Aracın aslında hurdaya ayrılmış eski bir otomobil olduğu ve Brezilyalı bir tamirci tarafından uzaktan kumandalı dev bir oyuncağa dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Normalde denizde sürat yapardı ama çılgın sahibi sayesinde sığ nehirde ortaya çıktı. Kanada'daki Lundbreak şelalesinde gerçekleşti rekor denemesi. Yaklaşık 9 metre yükseklikten teknesiyle birlikte uçarak nehrin alt kısmına sert bir şekilde çakılan Dusty Friesen teknesini kontrol etmeyi başardı. Bu hareketle doğal bir şelaleden yapılan en büyük atlayış rekorunu kırdı. Dolunay özgürlük heykelinin ardından yükseldi. Fotoğraf tutkunları New York'ta ortaya çıkan o anları kaçırmadı.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki maganda grubun kavgası bir genç kızın ölümüyle bitti. Erkek arkadaşıyla birlikte evlerinin önündeki kavgayı ayırmak isteyen Zehra Aydın kör kurşunun hedefi oldu. Annesinin her gün dualarla dışarı çıkardığı 20 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti.
3: Bana mı gülüyorsunuz dedi, kurşun yağdırdı. 20 yaşındaki genç kız kör kurşuna kurban gitti.
4: Sarhoşun kör kurşunuyla hiç yere masum, günahsız, su gibi bir
3: kızım. Acı olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İki kişi aralarında gülüşüyordu. O sırada yanlarına alkollü olduğu belirlenen silahlı saldırgan geldi. Önce bağırarak bana niye gülüyorsunuz dedi.
5: İki ekip kavga etmişler. Parti otomobilden sonra kavga etmişler. Artık ne olmuş bize bilmiyor, gecedir.
3: Zehra Aydın ve sevgilisi ise kavga seslerini duyunca oraya doğru gidip kavgayı ayırmak istediler. Ancak silah görünce arkalarını dönüp kaçmaya çalıştılar. Tam da o esnada silah sesi tüm mahallede yankılandı. 20 yaşındaki genç kız sırtından yaralandı. İddialara göre talihsiz genç kızın sevgilisi de aslında ev hapsi cezasındaydı. Yani evden çıkmaması gerekiyordu. Ayırmaya gittikleri kavgada kurşunların hedefi oldular.
4: Arkadaşının ayağında bir kelepçe var, ev hapsi. O nasıl çıkabiliyor, evinden parklarda dolaşabiliyor?
3: Ambulans çağrılmadı. Kanlar içinde kalan yaralı kızı hastaneye sevgilisi götürdü. Sonra da hastaneden ayrıldı. 20 yaşındaki genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6: Bırakmışlar diyorlar, ondan sonra çocuğu almışlar.
5: Bir iki gün aradan geçtikten sonra telefonu bulundu.
3: Annesi onu gözü gibi sakınıyordu. Her gün evden dualarla uğurluyordu.
4: Dışarıdaki tehlikelerden çok korkuyordu. Arkadaş canlısıydı. yaşamayı çok seviyordu. Ha diyordum çok kalma sokaklarda, çok kalma arkadaşların yanında. Anne diyordu ben dünyaya yaşamaya geldim, anne niye kısıtlıyorsun beni diyordu.
7: Kardeşim bir araba tarafından hastanenin kapısında çöp gibi bırakmışlar, çıkmışlar gitmişler. Çocuğun ayında kelepçe var, çocuk geziyor. Benim kardeşimin peşini bırakmadı. Sevgilisidir onun sebebi.
4: Bir alakam olmayan, hiç görmedim hayatımda biri. Kızımı kurşun.
7: Sırtından vuruldu diyorlar, kan kalbinden öldü diyorlar.
2: Zehra'yı öldüren silahın tetiğine basan firari saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı suç makinesi çıktı.
8: Benim bacımı öldürmeden önce tutamazlar mıydı?
7: Madem buranın kadar ne yakalamanız, biz Rojine üzülürken, biz o haberlerde çıkan çocuklara üzülürken, bu bizim evimizin içine dahil ateşi koydular.
1: Yıllardır binlerce vatandaşı mağdur eden devre mülk satışlarına ilişkin kurallar değişti. Yeni düzenleme ile artık otel ve turizm amaçlı konaklama tesislerinde devre mülk kurulamayacak. Ayrıntılar ve daha fazla bilgi A Haber muhabiri Vedat Sezer'de.
9: Can o kadar evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bu konuda bir düzenleme, yeni düzenlemelere gidiyor ve yıllardan beri binlerce vatandaşı mağdur eden devre mülk satışlarıyla ilgili artık yeni bir sayfa açılıyor. Peki nedir bu yeni sayfa ve burada ne tip kurallar var ve nasıl düzenlemeler geliyor, onu gayrimenkul uzmanı Kaan Altun'a soracağız. Artık devre mülk satışlarıyla ilgili yeni düzenlemeler var, artık birçok şey değişecek. Nedir bu yeni dönem?
10: Evet, sonunda değişiklik geldi. Yıllarca birçok tüketicinin mağdur olduğu konuydu bu. Biliyorsunuz devre mülkler öncesinde otel ve turizm tesislerinin paylara bölünmesiyle insanlara orada devre mülk hakkı elde ediyorlardı. Şu an itibariyle artık bu işlemler yeni düzenlemeyle, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün yeni uygulamasıyla beraber bunları tamamen ortadan kaldırdılar. Buradaki amaç nedir? Düzenlemenin temel amacı burada geçmiş yıllardaki bu birçok vatandaşın mağduriyetini gidermek. Biliyorsunuz özellikle burada yüksek aidatlar çok konu şikayeti. Kullanım hakkı anlaşmazlıkları vardı bir sürü. Yanıltıcı satış uygulamaları vardı. Tapu işlemlerinde bir sürü sorun yaşanıyordu. Bunların bütün sorunun önüne geçilmesi isteniyor. Artık bundan sonra devre mülk kalktı mı diye soracak olursak devre mülk kalkmadı. Hala devam ediyor bu sistem. Ama bu düzenleme bundan sonra mesken niteliğindeki bağımsız bölümlerle kat mülkiyeti veya kat irtifakına sahip olan konutlarla belli şartları sağlayan konut projelerine devre mülk uygulamasına devam edilecek. Sonuç olarak bundan sonra yeni uygulamayla otel ve turizm tesisleri içerisinde devre mülk satışları sona eriyor. Bundan sonra alacak olan tüketicimiz daha hassas, daha düzgün, doğru bir şekilde yönlendirileceği kanallara giderlerse onlar için de fayda sağlar. Güzel bir uygulama değişikliğine gidildi açıkçası.
9: Peki bu turizm sektörü nasıl etkileyecek? Sonuçta bu konuda ciddi satışlar vardı ve oteller özellikle tatilleri hisseli tatil olarak satabiliyorlardı. Şimdi nasıl etkileyecek onları?
10: Şimdi bu tarz uygulama yapan tesisler için bu uygulama kötü bir uygulama. Sonuç olarak tüketiciyi koruyan bir uygulamaya geçti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız. Bunun neticesinde mevcutta sadece otel ruhsatı alan işletmelerimizin iş yapacağı bir ortam oluşacak turizm anlamında. Bu tarz devre mülke bölen, işte turizm işletmesiyim ben ama burada payları bölüp burada tatil satacağım, bunlara pay vereceğim şeklindeki uygulamaların hepsi bundan sonra sona erecek. Onlar için kötü bir süreç bekliyor olabilir.
9: Peki sıfırdan bu tip tesisi yaparak otel ruhsatıyla bu işi yapamayacak diğer vatandaş neye dikkat etsin? Son olarak onu sorayım.
10: Vatandaş dediğim gibi bu tarz işletmelerde öncelikle bu uygulamada, devre mülk uygulamasında konut projesi mi? Herhangi bir tapuda kat irtifakı veya kat mülkiyeti var mı? Bunlara bakması gerekiyor. Bundan sonra buna dikkat edecek vatandaş. Bundan sonra devre mülk tatili alacaksa kendilerine bu aldığı tatilin kesinlikle ve de kesinlikle turizm oteli olmaması gerekiyor. Turizm otel işletmesi olmaması gerekiyor. Alacağı devre mülk tatilinin konut irtifa tapusu, konut mülkiyet tapusu olması gerekiyor.
9: Çok teşekkür ediyoruz. Kaan Altun'a da anlattı. Artık bundan sonra devre mülk satışlarıyla ilgili yeni bir süreç başlıyor. Özellikle turizm ve konaklama tesislerinde devre mülk tatili satılamayacak diyelim. Sözü Çanakkale'ye size bırakalım.
1: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da inşa edilen deprem konutları hızla yükseldi. Yaklaşık 13 bin konutla birlikte yeni bir ilçe ortaya çıktı.
11: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunuyoruz. Kamera arkadaşı Muhammed Enes Özgül Tekin ile beraber. Maalesef 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Diyarbakır'ı da etkilemişti. Maalesef binlerce bina yıkıldı, daire yıkıldı. Maalesef 417 kişi de hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından yaralar sarıldı ve sarılmaya devam ediliyor. Oğlaklı Mahallesi'nde bir aslında ilçe kuruldu diyebiliriz. Çünkü burada 13 bin yeni bina kuruldu, yeni daire kuruldu. Şu anda o konutları ekranlara taşıyoruz. Yöresel mimariye uygun zemin artı 4 kat olarak inşa edildi. 3 artı bir şekilde yapıldı ve vatandaşlar bir kısmı taşındı, bir kısmı da hala inşa çalışması devam ettiğini söyleyebiliriz. Çocuk oyun alanları, spor merkezleri de burada kuruldu. Hatta iş yerlerinin de hala inşa çalışması devam ediyor. Diyarbakır'da şimdiye kadar 13 bin konut inşa edildi ve hak sahipleri konutlarına kavuştu, konutlarına girdi. Tabii bölgede büyük bir acı yaşandı. Gözyaşlar döküldü. Maalesef 417 kişi depremde hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yoğun bir yatırım yapıldı. Oğlaklı Mahallesi seçildi Diyarbakır'da ve burada 13 bin konut inşa edildi. Yöresel mimariye uygun olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Altyapı, üst yapı çalışması bir kısmı bitti, bir kısmı hala devam ediyor. Yeni bir okul inşası da söz konusu. Yeni iş yerleri de şu anda bölgede yapılıyor. Oğlaklı Mahallesi'nde yapılıyor ve yaklaşık 50 bin nüfusa dayandı diyebiliriz buradaki nüfus sayısı. Bir ilçe olma yolunda aslında hızlı bir şekilde ilerlediğini devam edebiliriz. Depremzedeler evlerine kavuştu. Önümüzdeki aylarda yine hak sahipleri evlerine kavuşması bekleniyor. İnşaat çalışmasının hali hazırda devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet, Oğlaklı Mahallesi'nde 13 bin konut inşa edildi diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın haberiydi. Devam ediyoruz ajansa. Rize'de çay üreticilerinin mesaisi devam ediyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak.
12: Evet Cano Konar, 2026 yaş çay sezonu biraz geç olsa da oldukça yoğun devam ediyor. Çünkü hava şartları oldukça soğuk gitti ama gördüğünüz gibi o makaslar artık gerini teknolojiye bıraktı. Gerçekten artık çay eskisi gibi öyle 100 kilo 200 kilo değil, kişi başına belki de 700-800 kilo toplayabiliyorlar. Çaylıklarda yoğun mesai var, şöyle bir soralım, kolay gelsin.
13: Sağ olun, teşekkür ederim.
12: Nasıl başladı sezon?
13: Güzel başladı diyelim. Çünkü biraz geç kaldık soğuktan dolayı da. Ama güzel yani. Güzel gidiyor.
12: Rekolte düşük değil mi galiba soğuktan dolayı?
13: Ben pek bir şey anlamadım. Henüz güzel yani çayım.
12: Peki böyle... bu makineler nasıl? Kolaylık mı geldi?
13: Evet.
12: Şöyle alayım ben bir. Makas mı, makine mi?
13: Makinem. Makinem.
12: Yorulmak yok ha?
13: Yok, yorulmak.
12: Deneyeyim bakayım ben. Benim biraz çalışmam lazım çünkü topladığımın yarısını herhalde yere atıyorum. Sonra buraya döküyoruz. Bir dakika. Gerçekten makine herhalde 100-150 gram bir şey oldu ama o makasın ağırlığı gerçekten burada insanları yoruyordu ama bu benim işim pek değil galiba. Çaya daha fazla zarar vermeden vereyim size.
13: Tamam.
12: Tabii ki siz devam edebilirsiniz. Ben şöyle geçeyim biraz daha. Öteye kolay gelsin.
13: Sağ ol.
12: Nasıl gidiyor çay?
13: Çok güzel gidiyor.
12: Her dekolte iyi mi?
13: Çok güzel. Memnunduk. Hayatımızdan memnunduk. Bir kızı kaybı özellere düştük ya. Biraz boynumuzu bu.
12: İnşallah düzelir o da.
13: İnşallah düzelir.
12: Gel konuşacaksın sen. Gel anlat bize çay. Hadi gel. Anladım, bakıyorsun oradan. Nasıl çay? Şöyle alalım biraz.
14: Çay nasıl? Çay çok güzel oldu. Önce olmamıştı soğuktan ama şimdi çok güzel oldu.
12: Dekolte şu anda toparlıyor.
14: Evet, bayram girdi araya. Şimdi şu anda çay birden her taraf.

0: oldu. Ama ondan önce
1: bu makinelere ne diyeceğim? Makineler nasıl? Makineler, kolaylık mı?
0: Gerçekten iki senedir kullanıyorum. Harbiden süper.
1: Kurtardınız yani yolu.
0: Kivi dedim mi orada duracaksın.
1: Tamam, çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Şöyle geçelim ama tabii ki Ayşe ablam bir müsaade et bana, ben sana engel olmayayım. Tabii çaylıklarda gezmek de kolay değil ama şimdi çaylık olur da çay olur da kemence olmaz mı? Ama bir de bizim küçük harmonikacımız var, o da burada. Doğa mıydı ismi?
2: Evet.
1: Şimdi bu harmonika aslında kemenceden önce Rize'de tarihte yer alan bir şey. O küçük atalarımızdan gelen şeyi çalmak artık öğreniyor demek ki. Hadi başla bakalım, nasıl abi çalıyorsun?
2: İlk kemence var.
1: İlk kemence mi başlayalım? Ama senden başlayalım hadi. Başla bakayım hadi. Başla. İbrahim. Senden başlayalım ama. Horon var mı? Horon var mı? Hadi bakalım horon.

0: Doğa sen de başla bakayım çalmaya hadi.
1: İzlerim ayı ayı izlerim ayı. Rize'nin tepesinden ayı izlerim ayı ayı izlerim ayı. Rize'de en kaliteli bak dur bu Mayıs ayı bak.
0: Evet doğayı görüyorsunuz armonikada büyüyünce çok fazla daha o hünerlerini gösterip bugün biraz kızgın galiba ondan çok çıkmak istemedi. Evet Rize'de 2026 yaz çay sezonu gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde devam ediyor diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
2: Bundan 50 yıl önce günümüzdeki teknolojilerin çoğu bilim kurgu filmlerine konu olurken bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımız her geçen gün daha fazla kamera ve sensörlerle çevrelenmiş durumda. Peki teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Yoksa bizi görünmez bir kelepçeyle dijital bir hapishaneye mi hapsediyor? Kübra Urhan'ın hazırladığı Perspektif'in yeni bölümünde bu sorunun yanıtını arıyoruz. Esen kalın.

0: We build products.
1: Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünler üretiyoruz.
0: Under war conditions.
2: Now imagine there was an emergency.
3: Araçtaki kameralar gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor.
2: Shift into drive.
4: Düşünün, aracınıza bindiniz, hızla bir yere yetişmeniz gerekiyor. Örneğin eşiniz hamile ya da çocuğunuzu hastaneye götürmek istiyorsunuz. Anahtarı çevirdiniz ama aracınız çalışmıyor. Neden mi? Çünkü araç içindeki kameralar göz bebeklerinizin büyüdüğünü ve yüksek stres halinde araç kullanamayacağınızı düşünerek çalışmayı durduruyor. Peki sizin güvenliğiniz için yapıldığı iddia edilen bu teknoloji gerçekten güvenli mi? Yoksa bir kontrol mekanizmasından başka bir şey değil mi?
5: Otonom sürüş gerçekleştiren araçların içerisine sensörlü kameraların yerleştirilmesi ve bunların artık belli bir noktadan sonra zorunlu hale gelmesi araç içerisinde de takip edileceğimizin açık ve net bir şekilde göstergesi. Ama dikkat ederseniz bu teknoloji hep bize şu şekilde sunuluyor. Sizin güvende kalmanız sağlanacak, kaza yapmanızın önüne geçilmiş olacak ve çok daha kontrollü bir şekilde bu noktada sürüş gerçekleştireceksiniz düşüncesiyle zoraki bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Örnek verelim, göz kapaklarınız kapanacak, gelecek ve araba bir anda duracak. Ve bu araba tamamen sizin ruh halinizi de analiz etmiş olacak.
3: Şimdi dışarıda bir acil durum olduğunu hayal edin. Çiftlikte elektrikli testereyle ilgili korkunç bir kaza yaşanmış. Hemen bu kamyonete atlıyorum. Ama araç bir türlü çalışmıyor. Neden mi? Çünkü kabinin içindeki kameralar ve sensörler gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor. Benim araç sürmeye uygun olmadığımı düşünüyor. İşte bu bilim kurgu değil. Bu şu an gerçekten yaşanıyor. Çünkü Ford bunun için patent başvurusunda bulundu.
6: Önünüze bir tır çıktı. Aracınızla gidiyorsunuz ve o an gerçekten göz bebekleriniz büyüdü ama o tırla altında kalmamak için geçebileceğiniz çok kısıtlı bir yol varsa ve o riski alabilecek yeteneğe sahipseniz, o kazadan kurtulabilirseniz, burada aracın sizin dışınızda durdurulması demek belki de gerçekten o tırın altında kalmanıza neden olabilir.
3: Şu anda telematik adında bir sistemleri var ve bu sistem sayesinde araç filolarının içindeki kameralardan gerçek zamanlı olarak görüntüleri alabiliyorlar. Şimdi bunu sigorta şirketlerine pazarlıyorlar. Çünkü gerçek şu ki bu tamamen verilerin ve sorumluluğun kime ait olduğu ile ilgili.
6: Sadece araçlar değil, aynı zamanda şu an kullandığımız telefonlar, akıllı saatler, işte elimizdeki bilgisayarlar, ne zaman isterlerse, ne zaman dilerlerse bunlarla ilgili sadece bir tuşa basarak veya herhangi bir talimat vererek bunu kesinlikle durdurabilirler, yavaşlatabilirler ve bununla aramızdaki bütün iletişimi kesebilirler. Yani burada bazı şeyler güvenlik amacıyla yapıldığı söylenirse de aslında güvenliğin de ötesinde tamamıyla bir oto kontrolü elinde tutan bir sistemden bahsediyoruz.
4: Bu noktada veri toplama şirketi Palantir'in geçtiğimiz haftalarda yayımladığı 22 maddelik manifestoya dikkati çekmemiz gerekiyor. Manifestoda açık açık dijital ayak izlerimizin bize karşı nasıl bir silah olarak kullanılacağından bahsediliyor. Palantir 2003 yılında kurulmuş bir şirket. Daha dokunmatik ekranların dahi olmadığı yıllarda. O zamandan bu zamana da amacı veri toplamak. Ve eğer bütün veriler ellerine geçerse bir ülkenin bir kentinde yaşayan tüm insanları nokta atışı hedeflerle öldürebilme gücüne sahip oluyor.
5: Bir teknoloji şirketinin tabiri caizse devletler üstü bir manifesto yayınlaması bence ciddi bir sorunu da beraberinde getirmiş durumda.
6: Ya bu manifesto açıkçası bir insanlığı tehdit eden bir manifesto. Yani orada özetle şunu söylemek gerekirse, artık siz bundan sonra hangi adımı atmak isterseniz karşınızda biz olacağız ve biz sizin istediğiniz adıma izin vereceğiz, istemediğimiz adımları ise engelleyeceğiz. Yani bu bir iş başvurusu olabilir, vize başvurusu olabilir, yine bununla beraber herhangi bir finansal bir girişim olabilir. Yani aklınıza gelebilecek bütün alanlarda sizin önünüze çıkabilirler.
0: build products.
1: Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünler üretiyoruz.
0: Under war conditions.
5: Palantir aslında CIA tarafından fonlanan, CIA tarafından kurulan bir yapay zeka şirketi. Ama tabii Amerika bunu bu şekilde lanse etmedi. Büyük bir teknoloji şirketi olarak lanse etti ve günümüzde de aslında baktığınızda bu teknoloji şirketinin her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz.
6: Hem arama motorlarından hem çeşitli sosyal medya platformlarından çok ciddi bir veri topluyor. Ve toplanan veriler bir süre sonra bir profile dönüştürülüyor. Sadece insanlar için değil, evrendeki her şeyle ilgili bir veri kümesine, veri setine dönüştürülüyor. Ve o dönüştürülen veri seti de istenilen amaçta kullanılabilir duruma getiriliyor. Örnek veriyorum, bir kişinin eğitim hayatının başladığı noktadan tutun da sağlık problemlerine, işte internette arattığı rüya tabirlerine, tercih ettiği kıyafetin renginden tercih ettiği parfümün kokusuna varana değin birçok detayı bir profile dönüştürüyorlar. Ve bu dijital profil de bir süre sonra daha yönlendirilebilir ve yönetilebilir hale geliyor.
1: Şirketimizi Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmete adadık. Ve özellikle bu bölgelerde oynadığımız rolden son derece gurur duyuyoruz. Palantir burada ortaklık kurduğumuz kurumları en iyi hale getirmek ve dönüştürmek için var. Dünya ve gerektiğinde düşmanlarımızı korkutmak ve hatta bazını öldürmek gerektiğinde umarız siz de bunu desteklersiniz.
5: Palantir Amerika açısından savunma yapalım, sınırlarımız korunsun. Her şeyden önce teröre karşı ciddi bir adım atmak amacıyla kurulmuş bir teknoloji şirketi bu. Şu an baktığınızda ülkelere saldırının gerçekleştirildiği bir şirket halini almaya başladı.
4: Tam olarak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir dünyadan söz ediyoruz. Sanki görünmez bir göz hayatımızın tüm evrelerini takip ediyor, öyle değil mi? Küresel teknoloji tekelleri tıpkı yıllar önce Dede Korkut hikayelerinde yer alan Tepegöz karakterlerinin

0: defteri gibi hareket ediyor. O dönem halkın üzerine çöken tek gözlü dev, bugün her anımızı izleyen görünmez bir algoritma olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tepegöz karakteri Dede Korkut hikayelerinde vardır. Uzaktan gelen bir tehdit tehlikeyi aktarır ama aynı zamanda da Tepegöz en üsttedir. Bir göz vardır ve o göz bütün toplumu izler ve takip eder. Ve dolayısıyla her şeyi gören göz olarak da karşımıza çıkar. Hatta bunu aynı zamanda bu George Orwell'ın 1984 romanında da görüyoruz. Büyük birader bizi her yerden izliyor. O romanda da bakın tepegözvari bir durum var. İnsanların artık her yerden izlendiği, gözlemlendiği, takip edildiği bir yapı vardır. Ama o romanda küçük de olsa insanın güvende hissettiği ya da gözetlenmediği bir nokta var. Ama artık öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü telefonlar artık yanı başımızda, cebimizde taşıdığımız birer casus durumuna geldi.
0: Bu gözetim toplumunun en somut örneği seçin. ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti geçtiğimiz günlerde Çin ziyaretinde Çin tarafından verilen tek kullanımlı telefonlar, akreditasyon kartları ve yakaya takılan rozetler dahil olmak üzere seyahat boyunca kullandıkları tüm ürünleri dönüş yolunda imha etmişlerdi. Amaç da dijital ayak izi bırakmamaktı.
2: Big Brother. Büyük birader bizi izliyor. Pekin'de kelimenin tam anlamıyla her yerde kameralar var. Hediyen istasyonunun dışındayız ve bu köşede en az 20 tane sayabiliyorum. Aslında Pekin'e bu yıl 1500 kamera daha eklediler. Her şeyi görüyorlar. Burada kimse yaya geçidi kurallarına uymadan karşıdan karşıya geçemez. Çünkü hemen ceza yiyebilirler.
1: Özellikle Çin konusu hassas noktalardan bir tanesi. Neden hassas noktalardan bir tanesi? Çünkü Çin devleti yurt dışı merkezli, başta Amerika olmak üzere hiçbir yazılımı, hiçbir uygulamayı kendi sınırları içerisinde kullandırmıyor. Bunu milli güvenliği için gerçekleştiriyor. Kendi uygulamalarını oluşturmuş, kendi sosyal medya mecraları var, kendi dijital platformları var. Bu sayede kontrol ve veri gizliliği güvenliği açısından çok ciddi adımlar atmış. Zaten dikkat edin, Çin menşeli uygulamaların sürekli adlarının casuslukla anıldığını görüyoruz. Bu tamamen stratejik bir hamle. Neden? Amerika elbette ki bunu söyleyecek. Çünkü ulaşamadığı, erişemediği bir yapı var. Yani bugün bütün Avrupa, her ne kadar genel veri koruma yönetmeliği GDPR da olsa, istediği gibi Amerika, Avrupa'nın verilerini kontrol edebiliyor. Hepsi Amerika'nın elinin altında. Ama Çin böyle değil. Çünkü Çin'e girdiğinizde tamamen kapalı bir toplum yapısı var. Kapalı bir teknoloji söz konusu. Ne yaptıklarını bilmiyorsunuz.
0: Peki Türkiye veri güvenliği konusunda hangi noktada? Ve gelecekte dijital ayak izlerimizin güvenliği için ne gibi adımlar atmalıyız?
1: Verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerekir. Bizim önemli şirketlerimizin, teknoloji firmalarımızın çok ciddi ve artı çok büyük, devasa bulut veri sistemleri söz konusu. Bunlar açıkçası çok mutluluk verici. Zaten yerli bir yazılım geliştirdiğinizde verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasını istiyorsak bizim de bu Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin bulut sistemlerini, veri havuzlarını kullanmamız gerekiyor. Ama hep şu var, ya işte benim verim Türkiye'de kalacağına yurt dışına gitsin. Beni izlemesinler, takip etmesinler. Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. İran'da yaşananları görüyorsunuz. Avrupa'nın attığı adımları görüyorsunuz. İşte bizim burada yapmamız gereken bir husus var. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için Türkiye'de gerekli altyapı var.
3: Türkiye veri güvenliği konusunda aslında iyi bir durumda mı dersek, evet çok iyi durumda diyebiliriz. Ama yani ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten elimizdeki verileri yapay zeka ile daha kontrollü, daha güçlü bir veri güvenliğe, daha güçlü bir siber güvenliğe dönüştürmemiz gerekiyor.
0: Bu kapsamda Türkiye'nin iki dev kuruluşu Aselsan ve Türk Telekom yerli akıllı telefon ve milli iletişim teknolojileri alanında bir ilke imza attı. Bu stratejik ortaklıkla tamamen yerli ve milli akıllı telefon üretime hedefleniyor. Peki bu atılım verilerimizi ne ölçüde güvende tutar?
3: Aselsan askeri bir mantıkla düşünen bir kurum. Onun mottosu stratejik ve güvenlik üzerine kurulu bir kurum olduğu için sıfırdan inşa edilecek bir cep telefonu. Yani bunun içerisinde kartlar, işlemciler, içerisindeki yazılımların izinleri, dışarıya sızdırılabilecek verilerin önüne geçilmesi gibi hususlar daha donanım aşamasında tedbir alırsa üzerine eklenecek yazılımlarla beraber şu an kullandığımız birçok telefondan daha milli, daha güvenilir, daha iyi olacağını düşünüyorum.
4: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmaları yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz'tır. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, 1000

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Bursa'da bir fabrikada 14 yıldır çalışan işçi bağlı olduğu sendika başkanına kızdı, öfkesini klavyeye döktü. Patronun kölesi dedi. Ortalık karıştı. İşveren işçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. İşçi hakkını aramak için soluğu mahkemede aldı. Davaya bakan Bursa 2. İş Mahkemesi, işçiye kıdemle ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise tam tersi bir karara imza attı. Kararı bozdu. Bu paylaşım sadakat borcuna aykırıdır, tazminat ödenemez diyerek işvereni haklı buldu. Yıllarca süren hukuk mücadelesinde son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yüksek Mahkeme işçinin ifadelerinin doğrudan işverene, yöneticilere ya da mesai arkadaşlarına yönelik olmadığını vurguladı. Yargıtay istinaf kararını iptal etti. İşçinin 14 yıllık emeği olan kıdem ve ihbar tazminatını güvenceye aldı. Bu karar milyonlarca işçi için sosyal medya paylaşımlarında emsal teşkil edecek.
1: A Haber Radyo.
5: A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz artık 14.59'u hatta 15'i göstermekte. Gelişmelerle karşınızdayız. İlk saatimize başlarken her zaman olduğu gibi canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki siyasi kriz devam ediyor. Eski ve yeni yönetimin bundan sonraki karşılıklı hamleleri ne olacak? Özel olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayacak mı? Ankara'da şu an neler konuşuluyor? İlter Yeşiltaş'tan dinleyeceğiz detayları. Yazar Ayten Öztürk, Kırklareli'nde bayramlaşmak için gittiği baba evinde yeğeni Berker Sağlam tarafından öldürüldü. Cinayete ilişkin detayları da Hasan Zahit Ezim aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Büyükelçisi Dede Ağaç'ı ziyaret etti. Büyükelçi Yunanistan Türkiye sınırını neden ziyaret etti? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Detayları İlhan Tahsin aktaracak. Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon Paris Saint-Germain oldu. Ancak Fransa'da karıştı. 1000'e yakın gözaltı var. Bu gelişmeye ilişkin detayları da alacağız elbette. Bir başka başlıkla devam edelim. Malatya kayısında artık üretim zamanı. Çiftçiler kayısıları toplamak için gün sayıyor. Bahçelerdeki son hazırlıkları Mehmet Türel aktaracak. Fransa'ya da uzanacağız. Ömer Aydın'dan da maç sonrası yaşananlara ilişkin detayları alacağız. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi. Ancak bülten kendilerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Adana'da trafik uygulama noktasında dur ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürdü. Alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadına 557 bin lira para cezası kesildi. Ardından da tutuklandı.
6: Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üzerine sürdü. Adana'da trafik uygulaması yapan polislerce durdurulan otomobil sürücüsü aracından inmeyi reddetti. Bir süre polislere direnen 26 yaşındaki Caniel H. anksiyetem tuttu diyerek uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı. Trafik polislerinin çabasına rağmen kontağı kapatmadı, gaza basarak aracını polislerin üzerine sürdü. Bir polis memuru ezilmekten son anda kurtuldu. Ancak trafik ışığına çarpınca yakalandı. 1,04 promil alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu kadın sürücüye 557.719 lira para cezası kesildi. Araçsa 120 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan daha önce de alkollü araç kullandığı öğrenilen Can Yelh tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: İstanbul Beşiktaş Böbek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Yangın kıyı emniyeti ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Teknede bulunan bir kaptan, 3 mürettebat yangından yara almadan kurtuldu.
7: Tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Motordan çıkan alevler teknenin kamera kısmına sıçradı. Yoğun duman yükselirken ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Tekneye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Tur teknesi kıyıya çekildi, alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 3 mürettebat yara almadan kurtuldu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
5: Yazar Ayten Öztürk, Kırklareli'de bayramlaşmak için gittiği baba evinde yeğeni Berker Sağlam tarafından hayattan koparıldı demiştik bültenimize başlarken. Cinayete dair sarsıcı detaylar var. O detayları da A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezim'den alacağız şimdi. Hasan Zahit, söz sende.
8: Banu, teşekkür ediyorum. Edebiyata uzun yıllar boyunca emek veren Ayten Öztürk genel olarak insan psikolojisi ve farklı edebi konulara dair kitaplar yazıyordu, metinler yazıyordu. Ancak bu yazdığı metinler maalesef ki az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Ayten Öztürk'ün başına geldi. Öz yeğeni tarafından defalarca bıçak darbesiyle maalesef ki hayata gözlerini yumdu. Olay nerede oldu? Olay Kırklareli'nde oldu. Bayramlaşmak için baba evine gitmişti, ziyarete gitmişti ve o noktada teyzesi ve yeğeni de vardı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yeğeniyle arasında tartışma çıktı ve daha sonrasında tartışma şiddetini giderek arttırdı. Ve yeğeni iddiaya göre komşudan aldığı bıçakla teyzesini maalesef ki defalarca bıçakladı ve daha sonrasında olay yerinden kaçtı. Ancak tabii ki jandarma ekiplerinin yapmış olduğu titiz çalışma neticesinde gözaltına alındı ve yakalandı. Çarpıcı iddiaları var, çarpıcı açıklamaları var. İlk önce edindiğimiz bilgiler doğrultusunda aralarında miras kavgası olduğu öne sürülmüştü. Ancak yeğeninin açıklamalarının oldukça farklı olduğunu ifade etmek istiyorum. İfadesi oldukça farklı. İfadesine ulaştık. İfadesini paylaşmak istiyorum. Teyzesi için bana uranyuma benzer renkli bir şeker verdi. Kafamın içinde bu kadın seni öldürecek sesleri dönüyordu. Ani kararla eylemi gerçekleştirdim. Cinayetin ardından mutfağa girip su içtim ifadesinde bulundu. Aramızda muhabbet oldu. Kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsetti. Dilenci gibi kendisine laflar söylediğini söyledi teyzesi için. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha sonrasında 3 tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses, bu kadın beni öldürecek diyordu. Sonra zanlının ifadesine göre komşudan bir bıçak aldı ve teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katması. Uranyum gibi yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Evden kaçtım olayı gerçekleştirdikten sonra ve bıçağı arabanın üstüne koyduğumu hatırlıyordum. Ama daha sonrasında arabanın üzerinde bulmuşlar. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu ise hatırlamıyorum dediği ifade edildi ki iddialara göre olayı gerçekleştiren kişinin daha öncesinde annesi üzerinden hastaneden ve eczaneden psikolojik ilaç aldığı yapıldığı öğrenilmişti. Psikolojisi çok da yerinde değildi, ancak teyzesiyle arasındaki meselenin bazı iddialara göre miras kavgası olduğu yönündeydi. Ki Kırklar elinde yine araştırdığımız bilgiler doğrultusunda pek çok farklı noktada evleri olduğunu biliyoruz ve bu konuyla alakalı aralarında daha öncesinde gerginlikler olduğu iddia ediliyor ve işte bu gerginlikler sebebiyle ve tabii ki de olayı gerçekleştiren kişinin psikolojik rahatsızlığı sebebiyle maalesef ki yazar Ayten Öztürk hayatını kaybetti. Konuya ilişki halen daha soruşturma derin kapsamlı devam ediyor. Bir gelişme oldukça aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Bahri.
5: Hasan Zahit, çok teşekkürler. Fransa'da sanat dünyasını şoke eden bir hırsızlık daha yaşandı. Milyonlarca dolar değer biçilen duvara bantlanmış muz müzeden çalındı. Geriye ise sadece bir parça bant.

0: güvenliği için sergi alanından kaldırılması gerekti. Hatta bir performans sanatçısı eseri yedi.
1: Müzede rutin kontrol yapan güvenlik, beyaz duvarda sadece bant kaldığını, milyonlarca dolarlık muzun yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Metz polisi müzede geniş çaplı soruşturma başlatırken güvenlik kameraları geriye dönük incelemeye alındı. Daha önce birden fazla kez ziyaretçiler tarafından yenen muz bu kez yenmekle kalmadı, kimliği belirsiz kişilerce çalınmış oldu.
2: Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik bir artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar.
3: Mayıs ayında enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
4: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
5: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
3: Son 2 ayın enflasyon rakamında açıklanması şu an için bekleniyor.
4: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
3: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18,58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18,58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
4: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
3: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3,28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emekliler için 10,51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
5: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
4: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
3: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 bin lira çıkması bekleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının tarihini ben belirlerim demişti. Özgür Özel ise yarın o toplantıyı yapacağını duyurdu. Partililere de davet mesajı gitti. Biz de şimdi Ankara'ya gideceğiz. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş detayları, son durumu bizlerle paylaşacak. İlter, söz sende.
6: Manuel, hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olağanüstü bir hareketlik var Cumhuriyet Halk Partisi adına. Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu saatler 11'i gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi ve mesaisine başladı. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı artık şekillendiriyor. A takımında kimler yer alacak, buna dair çalışmalarını şu dakika itibariyle 12. kattaki makamında sürdürüyor. Bu hafta içinde Merkez Yönetim Kurulu'nun açıklanması muhtemel. Bugün de MYK dair bir açıklama gelebileceği ifade ediliyor. Tabii en önemli husus burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanlığı konusu. Yarın malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları var. CHP'nin de normalde saat 13.30'da grup toplantı saati. Özgür Özel sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleriyle bir araya gelmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve o toplantı öncesinde şöyle dedi: grup toplantısını yarın saat 13.30'da gerçekleştireceğiz dedi. Bir karar kararlılık mesajı verdi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş grup başkanı benim ve bu grup

0: toplantısını da ben yapacağım diyor Özgür Özel. Bu yönde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı öncesi eğer yapılırsa tabii ki milletvekillerine de yazı gönderildi. 13.30'da grup salonunda hazır bulunmaları istendi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise grup başkanlığı seçiminin iptali için, grup başkanlığının iptali için dilekçe vermişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ve aynı zamanda grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığı iddia ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu kurmayları tarafından. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan da bu konuya dair bir açıklama bekleniyor.
1: Bir yandan da o dilekçeye bir yanıt gelecek anladığımız kadarıyla bugün mesai saatleri içerisinde. Bu konuda bir bilgi var mı İlter?
0: Banuel, bugün gelmesi bekleniyor. En azından meclis başkanından belki bu konuya dair bir açıklama gelebilir. Onu söyleyelim. Çünkü her iki tarafta biz haklıyız diyor. Özgür Özel, bu partinin seçilmiş grup başkanı benim ve grup toplantısını ben yaparım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise hatırlayacaksınız önceki gün bir açıklama yapmıştı. Milletvekillerine yazı göndermişti daha doğrusu ve o yazıda henüz grup toplantı tarihinin belli olmadığı ifade edilmişti ve o tarih belirlendikten sonra da grup toplantısını yapacağına dair mesajı içeren bir yazıydı milletvekillerine gönderilen. Tabii bu anlamda özellikle de meclis başkanlığından bu konuya dair hangi yönde açıklama geleceği de açıkçası merakla bekleniyor. Bir yandan da ifade ettiğim gibi olağanüstü kurultayla ilgili de yine Özgür Özel tarafı kolları sıvamış durumda. Bugün itibariyle delegelerden imza toplanmaya başlandı. Yeterli imza sayısına ulaşılabilir mi? Evet, ulaşılabilir. Zaten son 39. olağan kurultayda da Özgür Özel geçerli oyların tamamını alarak genel başkan seçilmişti. Yani buradan yola çıkarak yeterli sayıda, yani salt çoğunluğa ulaşabilir imza konusunda, ama tabii ki normal şartlarda olağanüstü kurultay gerçekleşebilir yeterli imzaya ulaşıldıktan sonra. Fakat bununla birlikte bir tedbir kararı var. Mahkemenin tedbir kararı var ve Yargıtay süreci henüz tamamlanmadı. O nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu ben bu kurultayı yapamam diyor. Tedbir kararını, yani mahkeme kararını işaret ediyor.
1: Özgür Özel de tam tersini söylüyor. Tedbir falan hiçbir şey değiştirmez. İstediğimiz
0: tam tersi
1: toplayabiliriz kurultayı diyor olağanüstü.
0: Şöyle Banuel, aslında herkes her iki tarafta kendi penceresinden süreci yorumluyor. Özgür Özel, ben olağanüstü kurultay için delegeler arkamda, yeterli sayıda imzaya zaten ulaşırım ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafına diyor ki olağanüstü kurultay için gereken ne varsa biz zaten yapıyoruz, yeterli imzaya da zaten ulaşacağız ve siz bu kurultayı toplamak zorundasınız diyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkeme kararını işaret ediyor. Mahkemede bir tedbir kararı söz konusu, tedbirli olarak zaten genel başkanlığa gelmişti ve Yargıtay süreci de bu anlamda devam ediyor. Bu süreç sonlanmadan benim kurultayı toplayabilmem mümkün değil diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta geçtiğimiz günlerde de buna dair çok net ifadesi oldu. Ve hatta burada 2,5 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiğinde ilk açıklamalarından biri de kurultay sürecine dairdi. Tertemiz bir kurultay yapacağız dedi. Ancak tabii ki yargı süreci tamamlandıktan sonra diye de ekledi. Böyle bir tablo var. Şimdi her iki taraftan da dediğimiz gibi farklı farklı açıklamalar geliyor. Dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir. Her an yeni açıklamalar gelebilir. Yeni kararlar alınabilir. Biz de her iki taraftan kaynaklarımızla görüşüp bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz Banu.
1: İlter, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Özgür Özel'in Anıtkabir yürüyüşünde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini nutuktan okuyan genç bacağını önündeki demire koymak istedi. Gence müdahale eden Özgür Özel'in gergin halleri dikkati çekti. O anları şimdi bir kez daha ekranlarınıza taşıyacağız.
2: Evliliklerinin müşterileri siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Siyasi emirleriyle tevhid
2: Millet,
3: millet,
2: köprü zaruret içinde harap ve bitip düşmüş olabilir.
4: Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretine işte bu anlar damga vurdu.
2: Müstevliklerinin,
3: müstevliklerinin
2: siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler. Yok.
4: Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında partililere Güven Park'ta seslenen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa Anıtkabir'e yürüyoruz çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen partili ve yöneticiler Anıtkabir'e doğru toplu bir yürüyüş başlattı. Anıtkabir yürüyüşünde gençliğe hitabeyi nutuktan okuyan genç, bacağını önündeki demir

0: ile koymak istedi.
1: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
2: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler. Yok.
0: Gence müdahale eden Özgür Özel'in gergin halleri dikkat çekti.
1: Müstevliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
2: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Yok. Narin Güran'ın ailesi Matiye Ahmet Minguzzi'nin İstanbul Bahçeli Evler'deki kabrini ziyaret etti. Mezarlıkta buluşan iki acılı aile dualar etti.
4: Narin Güran'ın ailesi Matiye Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran da ağabeyi ve beraberindeki akrabaları Matiye Ahmet Minguzzi'nin kabrini ziyaret etti. Güran ailesi mezarlıkta dualar etti. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi aileyi karşılamak için mezarlığa geldi. Ancak sağlık problemi nedeniyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Güran ailesine Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar'la diğer yakınları eşlik etti.
3: İstanbul Fatih'te Edirne Kapı surlarına bir genç kız ve erkeğin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polise haber verildi. Gençlerin üzerinde yapılan aramalarda bıçak ele geçirilirken telefonlarındaysa bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu.
0: Polise gelen ihbar cinayeti önledi. İstanbul Fatih Edirne Kapı surlarında bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini görenler durumu polise bildirdi. Ekipler iki şüpheliyi polis merkezine götürdü. Telefonlarında yapılan incelemede surlarda yaşanan önceki cinayete ait fotoğraflar, satanizm ve seri katil görselleriyle kız arkadaşına gönderdiği yeni bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli erkek mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı surlarında Semih Çelik, kendisi gibi 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da yaşamına son vermişti. Polis Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cansız bedenini bulmuştu.
3: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve Milli Marşı'nın okunmasını güçlü bir şekilde kınadı. Bakanlık, İsrail aşırılık yanlısı gruplarının İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla Milli Marş okunması dahil olmak üzere gerçekleştirilen provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz dedi. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır deniliyor açıklamada. İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz açıklamasında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Yunanistan'ın Dede Ağaç şehrini ziyaret etti ancak ziyaretle ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı. Basına da bilgi verilmedi. Amerikalı Büyükelçi Dede Ağaç'ta basına kapalı kritik bir görüşme de gerçekleştirdi. Peki ziyaretin perde arkasında ne var? Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden İlhan Tahsin'e dönelim hemen. İlhan, detaylar sende.
5: Teşekkür ederim Banu El. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri son döneme Dede Ağaç'a ziyaretlerini sıklaştırmaya başladı. Bir Kimberly öncesinde, Büyükelçi öncesinde tabii ki bir Amerikan heyeti Dede Ağaç'a gelmiş ve askeri testleri kontrol etmişti. Akabinde Atina'ya yeni atanan ve ilk resmi ziyaretini, onu böyle belirtmekte fayda var, Dede Ağaç'a yaptı. Ve burada liman tesisini geçti. Ancak gelir gelmez ayağın tozuyla zaten karşılama töreni nerede oldu? Dede Ağaç'ta bulunan 12. Mekanize Piyade Tugayı'nda oldu. komutan kendisini karşıladı ve bölge komutanları da oradaydı. Dolayısıyla basına kapalı görüşmeler gerçekleştirildi. Kışlayı gezdi, Yanuli Kışlası'nı, ismi zaten.

0: Oradan geliyor. Yanuli kışlasını gezdi. Amerikalılar zaten burada hem geçiş sürecinde hem de tatbikatlar sayesinde Amerikalı askerler o kışlada kalıyorlardı.
1: Askerlere de moral Amerika olmuştur hanımefendiyi görmek herhalde.
0: Tabii ki moral oldu. Onlarla birlikte zaten öğle yemeğini de ordu evinde, Yunanistan Dedaç bölgesindeki ordu evinde yedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri de oradaydı. Moral oldu. Askerler zaten sivil elbiseler her gün geziyorlar Dedaç'ta. Bunu belirtmekte fayda var Manuel. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu defasında bizim de elde edindiğimiz bilgiler kaynaklarımızdan, bunu söyleyeyim A Haber olarak, çünkü bölgede oldukça etkiniz biz A Haber olarak. Hiç kimse bizim gibi bu kadar etkin değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi bu ziyaretinin altında şu yatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir üssü var. Girit'te suda üssü. Biliyorsunuz hem deniz, hava, kara orada. Ancak bir bölümünü oradan alarak Dedaaç'a kaydırmayı ve daimi olarak Amerika bir güç bulundurmak istiyor bu bölgede. Çünkü nedenine gelince Balkanlara, Batı Balkanlara ve Doğu Balkanlara Avrupa Birliği'ne sıvılaştırılmış doğal gazın buradan pompalanacak olması, tesislerin hala devam etmesi, artı Yunanistan'a biliyorsunuz bir para çıkarıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından, elektrikli demir yolu, yani limana iner inmez buradaki askeri teçhizatın elektrikli bir demir yoluyla Çirmen'e kadar, yani Bulgaristan sınırına kadar Dedaaç limanından o modernleştirilecek, o yapım devam ediyor. Diğer yandan yol yapımı da, asfalt karayol yapımı da başlayacak önümüzdeki zaman diliminde. Bir de Semadirek adasına helikopter pisti, şu anda Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir bütçe hazırlandı ve oraya o da çıktı. Bu ne oluyor? Buradaki hem boğazları kontrol etme hem de dolayısıyla burada bir terör saldırısına karşı, ki öyle diyorlar kaynaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki kalıcı gücü bunları koruyacak. Önümüzdeki dönemde oldukça hareketli zaman yaşayacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suda'dan bir bölümünü buraya aktarmak üzere denizin de Dedaaç Limanı'nın da bir bölümünü alıyor ve derinleştirme çalışmaları da geçmişte yapıldı. Günümüzde de yapılmaya devam ediyor diyelim. Banu, şimdilik stüdyoda sözü size bırakalım.
1: İlhan, çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal etmeye devam ediyor. Görüntüler Lübnan'ın güneyinden gelecek şimdi ekranlarınıza. Soykırım ordusu bir kez daha işgal ettiği topraklarda ard arda saldırı gerçekleştirdi. Diğer yandan İsrail, başkent Beyrut'un güneyindeki dahiyeyi vurmakla tehdit ettiğine, sivillerin bölgeden kaçışı da sürüyor. Son görüntüleri ekranlarınıza getirmek istedik biz de gün içi kuşağı içerisinde. Amerika ve İran arasında hem karşılıklı tehditler hem de görüşmeler sürüyor. İran'sa bu süre içerisinde saldırılarda hasar alan yer altındaki füze tesislerindeki tamiratı hızlandırdı. 69 tünelden 50'sinin girişinin açıldığı söyleniyor. Hasarın boyutları ise belli değil. İngiliz BBC, savaş sırasında İran'ın 8 ülkede bulunan 20 Amerikan üssüne ağır hasar verdiğini de haberleştirdi.
2: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri, İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail, İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduğuysa şimdilik belirsiz.
2: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata yaptık.
3: İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
1: Eski Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a yeni bir görev verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın artık Suriye ve Irak özel başkanlık elçisi olduğunu duyurdu. Ayrıca Trump'ın açıklamasına göre Barak yeni görevinin yanı sıra Türkiye

0: Büyükelçiliği görevini sürdürmeye devam edecek.
1: Compassion and kindness and...
2: ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandığını açıkladı. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Tom Barak'ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı.
3: Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın olağanüstü çalışmaları nedeniyle Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesi vesilesiyle Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır.
2: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barak'ın yeni görevi hakkında sinyaller vermişti. Hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir demişti.
0: Estonyalı sporcu Jan Rus yine adından söz ettirdi. Varşova'nın simge yapıları arasında yerden 180 metre yüksekte kurulan ip üzerinde yürüyerek izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.
2: 2000 arasına ip çekti. 180 metre yükseklikte ip üzerinde yürümeye başladı. Nefes kesen şovu izleyenler gözlerine inanamadı. Ekstrem sporların öne çıkan isimlerinden Jan Rose, Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir gösteriye imza attı. Estonyalı sporcu Kültür ve Bilim Sarayı'yla Varso Tower arasına girilen yüksek hat üzerinde ip üzerinde başarılı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sporcu ülkenin en yüksek iki binasını birbirine bağlayan yaklaşık 500 metrelik hattı tamamladı. 180 metre yükseklikte kurulan hat üzerindeki performans etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Estonyalı sporcu daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde de yürümüştü. Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçen ilk insan olmuştu.
0: Fransız Futbol Kulübü PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalini kazanmasının yankıları sürüyor. Kutlama için sokağa çıkan taraftarlar başkent Paris'i savaş alanına çevirdi. Bine yakın kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da tepki var. Ayrıntıları alacağız. Son durumu A Haber ekibinden Ömer Aydın aktaracak. Ömer, söz sende.
4: Vallahi teşekkür ediyorum. İkinci kez Avrupa'nın, daha doğrusu dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Paris Saint-Germain. Tabii Fransa'da son yıllarda bir geleneğe dönüşen bu tür olaylarda, büyük toplumsal olaylarda polis şiddeti aynı zamanda da taraftarların yakma yıkma şeklindeki tepkileri söz konusu ve pazar günün ilk saatlerinden itibaren başkent Paris'te çok sayıda taraftar sokaklara çıktı. Sadece Paris'te değil, Fransa'nın birçok kentinde, Strasbourg'da da şehir merkezinde, ben de o sıralarda merkezdeydim ve binlerce kişi toplandı. Taraftarlar sloganlar attılar, sevinç gösterileri yaparken, şarkılar, türküler, marşlar söylerken birdenbire ortada atılan gazlar söz konusuydu. Ve bu noktadan itibaren iş çığırından çıktı ve taraftarlar ara sokaklara kaçmak zorunda kaldılar, dağılmak zorunda kaldılar. Bu sırada da tabii göz yaşartıcı bombaların etkisiyle işçilerinden çıktı. Birçok mağazada zarar gördü veya yağmalandı. Bu konu tabii Paris Saint-Germain'in zaferine gölge düşürdü denebilir. Çünkü kulüpten yapılan açıklamalar söz konusuydu. Taraftarlara sakin olmaları yönünde zaferi zafer gibi, futbola yakışır, futbolun ruhuna yakışır bir şekilde kutlamaları yönünde çağrılar söz konusuydu. Fakat bu gerçekleşmedi. 900'e yakın kişi Fransa genelinde gözaltına alındı. Bunun yarısının Paris'te olduğuna dair İçişleri Bakanı Laurent Nunez bir açıklama yaptı bugün. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Paris Saint Germain futbolcularını ödülleriyle birlikte kabul etti ve bu kutlamaya katıldı. Tabii kutlama sırasında da Macron futbolun bu tür olayların yeri, futbolda bu tür olayların yeri olmadığını kutlamayı bilmek

0: gerektiğini ve şehre, Paris'e, Fransa'ya veya vatandaşlara zarar verilmemesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Tabii Paris Saint Germain taraftarlarının tepki nedenlerinin başında da bir fan zone oluşturulmaması veya taraftarların bir araya gelmelerinin özellikle Şanzelize veya Eiffel Kulesi gibi geleneksel olan yerlerdeki fan zone'lara izin verilmemesi olarak gösteriliyor. Taraftarın öfkesinin nedeninin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Banu
1: Ömer, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. ATV'den naklen yayınlanacak mücadele öncesi son gelişmeleri alacağız. A Spor ekibinden Melike Çelik'e bırakalım söz. Melike.
2: Çobani Stadyumundan tüm A Haber izleyicilerine merhaba. A Milli Futbol Takımımızın artık Dünya Kupası öncesi son iki provası. Biri bu akşam bu stadyumda oynanacak. Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den naklen ekranlara gelecek. Bir sonraki hazırlık maçı da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida'da Venezuela takımıyla, Venezuela ülkesiyle oynayacak millileri ve sonra artık Dünya Kupası macerası başlayacak millilerimizin. Şunu söylemekte fayda var. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hazırlık maçlarının oynanacağı iki ekibin özellikle seçildiğini söyledi. Grup müsabakalarındaki rakiplerimizin de futbolları göz önünde bulundurularak bu ülkelerle hazırlık maçı planlandı. Bu akşam da Kuzey Makedonya ile bir sınav verecek A Milli Futbol Takımımız. Ve sonrasında bu arada bugün de aynı zamanda Dünya Kupası kadrolarının iletilmesi için son gün. 26 kişiye düşecek 35 kişilik kadrolar ve 26 kişilik milli takımın Dünya Kupası kadrosu da bugün belli olmuş olacak. Bazı oyuncuların sakatlıkları vardı. Montella onunla ilgili de bilgiler vermişti basın toplantısında. Özellikle Kerem'e değinmişti, bizi korkuttu ama bizimle olacak, ciddi bir durumu yok demişti. Bunun haricinde Kenan Yıldız'ın da bir sakatlığı vardı. Bu akşamki maçta oynaması beklenmiyor ama kendisi Dünya Kupası'nda yine kadronun vazgeçilmezlerinden olacak. Sakatlığı bulunan oyuncuların bazıları takımla birlikte çalışmaya başladı. Takımdan ayrı çalışan isim ise Hakan Çalhanoğlu, onu da söyleyelim. Tabii bu akşam özellikle sakatlığı olan ve yeni iyileşen futbolcuların Kuzey Makedonya karşısında oynamasını beklemiyoruz. Ama Vincenzo Montella Dünya Kupası'nda şans vereceği futbolcuları burada görme fırsatı yakalayacak. Ve tekrar hatırlatalım, yine Florida'da oynanacak Venezuela maçında da. Peki bu provalar sonrasında neler olacak? Hemen gruptaki maçları da hatırlatmış olalım sizlere. İlk maç Avustralya ile oynanacak. Kanada'da sonrasında San Francisco'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek gruptaki bir diğer rakibi A Milli Futbol Takımımızın ve gruptaki son karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta oynanacak. Bu gruptaki 3 maç öncesinde 2 prova. Biri bu akşam Kuzey Makedonya mücadelesi, diğeri de Venezuela ile oynayacağımız karşılaşma. O maç Amerika'da oynanacak. ATV'den naklen ekranlara gelecek ve futbol severler A Milli Futbol Takımımızı Dünya Kupası öncesi son provasında canlı canlı izleme fırsatı bulacaklar. Bir kez daha hatırlatalım, bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen ekranlara gelecek. Yine gelişmeler oldukça Kadıköy'den Çobani Stadyumundan yayınlarımız, bağlantılarımız sürecek. Şimdilik söz yeniden sende Banu El.
1: Melike, çok teşekkürler, kolay gelsin. Gökyüzü nadir rastlanan bir görkeme sahne oldu. Mavi dolunay büyüleyici ışığıyla ufukları aydınlatarak izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bu eşsiz gök olayı hem astronomi tutkunlarına hem de geceyi izleyen milyonlara unutulmaz anlar yaşattı.
3: Mayıs ayı içerisinde ikinci kez dünyaya gülümseyen dolunay gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sundu. Astronomide mavi dolunay ya da mavi ay olarak adlandırılan ikinci dolunay dünyanın birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en özel silüetlerinden biri bu kez gökyüzünün etkileyici misafiriyle aynı karede buluştu. Akşam saatlerinde yükselen mavi dolunay Galata Kulesi ile bir arada görüntülenerek İstanbul semalarında unutulmaz bir manzaraya imza attı.

0: Bursa'daysa gözler Uludağ'a çevrildi. Mavi Dolunay Uludağ'ın zirvesi üzerinde yükseliyormuş izlenimi oluşturuyordu. Doğu Anadolu'da da gökyüzü eşsiz bir şölene dönüştü. Van semalarında tüm ihtişamıyla yükselen Mavi Dolunay tarihi yapılarla birleşerek geceye damga vurdu. Van Gölü üzerinde yükselen Mavi Dolunay'ın oluşturduğu yakamoz Bitlis'te de görüldü. Sahile akın edenler bu eşsiz anları çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Mavi Dolunay'ın etkileyici yolculuğu okyanusun ötesinde de sürdü. ABD'nin New York kentinde yükselen Dolunay, dünyanın en tanınmış simgelerinden olan özgürlük heykelinin arkasında belirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daysa tarih ve gökyüzü aynı noktada buluştu. Mavi Dolunay, Soynion burnundaki Poseidon Tapınağı'nın üzerinde yükselerek antik çağlardan günümüze uzanan etkileyici bir görüntü ortaya çıkardı. Irak'ın Necef kentinde de İmam Ali Türbesi ile aynı karede görüntülenen Dolunay, manevi atmosferlerle birleşerek dikkat çekici manzaralar oluşturdu. Gece görülen Dolunay, dünya etrafındaki yörüngenin en uzak noktalarına yakın yer aldığı için mikroay olma özelliği de taşıyor. Bu eşsiz gösteriyi kaçıranların 2053'ü beklemesi gerekiyor.
1: Malatya kayısılarının toplanması için artık gün sayılıyor. Bahçelerde tatlı bir hazırlık var. Son hazırlıklara bakacağız. Detayları A Haber ekibinden Mehmet Türel ve konuğu aktaracak. Mehmet, söz sende ve konuğunda.
2: Evet, Malatya'dan tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletelim. Dünya kayısı başkenti Malatya'da büyük final yaklaştı. Büyük final derken elbette ki hasattan bahsediyorum. Malatya, dünya kayısı ihracatının yaklaşık %85'ini tek başına karşılayan bir şehir. Ve bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde artık hasat başlayacak. Öncesinde erkenci diye bilinen, adlandırılan bir kayısı türü var ki biraz erken davranıyor, tez canlı davranıyor ve onun hasadı başladı. Şimdi bir kayısı bahçesindeyiz, kaledeyiz, İkizpınar köyünde bir kayısı bahçesindeyiz. Hakikaten maşallah diyerek sözlerimize başlayalım ki şu an görüntüye verdikten sonra Turgut Yaman arkadaşım sizler de maşallah diyeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Kayısı ağaçların dalları yerlerde, o kadar çok tutmuş. Geçen yıl verimsiz bir yıl olmuştu, soğuktan dolayı kayısı ağaçları zarar görmüştü ama bu sene maşallah kayısı ağaçlarının dalları yerlerde diyelim. Şu an kayısı bahçesinin sahibi, üretici Tevrat Bey yanımızda. Sizi şöyle alalım, hemen bir iki kelam edelim sizinle. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Hasada başladınız.
3: Sağ olasın, teşekkür ederim. Öncelikle A Haber ekibine teşekkür ederim. Bizi tercih ettiği için, buraya kadar zahmet edip geldikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Erkenci olan kayısımız,
2: evet,
3: bir Haziran'ın ilk hemen başı oluyor.
2: Evet, şimdi Turgut detaylara girecek. Burada çalışanlar da var hemen.
3: İşçilerimiz çalışıyor.
2: İşçiler çalışmaya başladı. Tevrat Bey, sözünüzü kestim. İşte görüyorsunuz, sapsarı Malatya kayısısı. Hasat başladı. Bunun müjdesini verelim. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bu kayısılar ihraç edilecek.
3: Biz bu erken kayısıyı daha erken yetiştiriyorduk. Bu sene biraz havalar soğuk geçmesinden dolayı bir iki hafta geç kaldı. Bir aşımız daha var. O bir iki hafta önce oldu. Onlar bitti. Onlar bittikten sonra bunlar başlıyor. Bunlar bittikten sonra da öbür aşılar da iki haftaya kadar zaten piyasaya sürülecek.
2: Yani hepsi. Bu ayın içerisinde yine aşı ve Hasan Bey çeşidinin de hasadına başlanacak. İşte Turgut Yaman görüntüye getiriyor. Şu an sizin izlediğiniz kayısılar erkenci kayısılar, sarardı, kızıllaştı ve tat da geldi. Bu kayısıların hasadı yapılıyor peyderpey.
3: İkizpınar'da kalede işte önceden böyle şeyler yetiştirmiyorlardı. 3-4 senedir yetiştiriyoruz. Erkenci denen bir kayısı. Milletin sofrasına veriyoruz.
2: Bu sene maşallah verim bol.
3: Verim bol bu sene. Geçen sene hiç yoktu. Yani ilaç niyetine bulamazdık. Bu sene Allah verdi.
2: Hatta öyle bol ki Turgut hemen görüntüye getirirse, biz buraya geldiğimizde toplama esnasında bir dal dayanamadı artık o ağırlığa. Turgut çekebiliyor musun? Ve kırıldı işte, görüyorsunuz. Nazaram geldi artık. Ya da Tevrat Bey seyrekleşmesi noktasında aslında iyi bir şey dedi bu.
3: İyi bir şey, çünkü dalların hepsi kırılır. Bir iki güne dal kalmaz bunda. Biraz seyrekleştirmemiz lazım. O yüzden şimdiden toplamaya başlıyoruz.
2: Şimdi sevgili izleyiciler, burada hafif hafif Malatya'da bir tatlı telaş da başladı. Bu telaş ne telaşı? Bir kere işçiler ayarlanacak. Kayısı'da çalışacak işçiler için konaklama yerleri ayarlanacak. Yine kayısıları koyacak kasalar ayarlanıyor, isimler hazırlanıyor, öyle mi Tevrat Bey?
3: Evet, kayısı, herkes şimdiden kasalarını almaya başladı, yerlerini, isimlerini ayarlamaya başladı. Bir 10 güne kadar da sarı kayısı dediğimiz patik olanlar hasatı başlayacak.
2: Fiyatlar bu sene nasıl?
3: Fiyatlar güzel, 350-400 arası gidiyor.
2: Evet, evet.
3: Fiyatlar çok süper. İnşallah,
2: İnşallah verimli olur.
3: Verimli
2: sizi
3: olur.
2: De memnun eder. Türkü şöyle bana doğru gelirsen yavaş yavaş toparlayacağız. Bu özel yayınımızı kalede gerçekleştiriyoruz. Yine Kayısı'nın depolarından bir ilçesi Malatya'nın. Burada da bir arkadaşımız çalışıyor. Kolay gelsin.
4: Sağ olun, hoş geldiniz.
2: Nasıl?
4: Teşekkür ederiz. İlk verimi alıyoruz inşallah ilçemizde. Ve devamı da bu ay içerisinde gelecek.
2: Peki.
4: İnşallah.
2: Hayırlı olsun. Peki. Toparlayacak olursak Türkü şöyle dönersen bana ışığa doğru hemen... Kapanışı yapalım. Malatya'dan son sözlerimizi söyleyelim. Kayısı hasadı, büyük final başladı. Malatya'da o tatlı telaşı görmek mümkün. Kasalar bir tarafta, işçilerin konaklayacağı yerler hazırlanıyor bir tarafta. Ve bugün ilk kez bu görüntüleri A Haber izleyicileriyle özel olarak buluşturduk. İlk kez sararmış kayısı, hasat durumuna gelmiş kayısı tüm Türkiye ile paylaştık diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konu. Konuğuna kolaylıklar diliyoruz. İstanbul'da Sıfır Atık Haftası başladı. Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağarbaş, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ağarbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde sıfır atık vizyonunun geldiği son noktayı anlattı. Biz de o röportajla bu saatimizi noktalamış olacağız.
5: Evet Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Öncelikle ilk sorum şu olacak. Emine Erdoğan'ın hamiliğinde ve onun önderliğinde aslında bu sıfır atık vizyonu nasıl gelişti? Bu süreç nasıl ilerledi? Önce bir sizden bunu öğrenelim.
6: Tabii 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde ve himayelerinde başlayan sıfır atık hareketi önce Türkiye'de başladı. Türkiye'de üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, kadınlar bu süreci sahiplendiler. 2022 yılında ise yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Bu kararda iki önemli husus dikkat çekti. Bir tanesi Birleşmiş Milletler çatısı altında sıfır atık danışma kurulu kurulmasıydı. Ve bu danışma kurulunun başkanlığına Sayın Emine Erdoğan hanımefendi seçildi. Ve yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önerisi üzerine 30 Mart sıfır atık günü olarak ilan edildi. Yani bu şu demek, Birleşmiş Milletler var olduğu sürece 30 Mart dünyada sıfır atık günü olarak kutlanacak. Bu Türkiye'nin dünyaya bir armağanı. Bununla beraber Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını yapıyoruz. Bu çalıştaylarda şehirlerimizin sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşlarımız katılıyor, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, şehre dair söz söylemek isteyen bütün tarafların katılımıyla o şehirdeki sorunları tartışıyoruz. Ve o sorunlara çözüm önerilerini yine vatandaşlarımızla beraber buluyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu'na şu an hazırlanıyoruz. Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. Bakınız 193 ülke var dünyada. 183 tanesi Sıfır Atık Forumu'na katılacak. Bu tarihi bir başarı. Bu Türkiye'nin başarısı ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin davetiyle dünyadan 120'den fazla bakan İstanbul'da Sıfır Atık'ın geleceğini konuşacak. Dünyanın en prestijli üniversiteleri, Harvard gibi, Oxford gibi okullar bu sürecin paydaşı. Dünya Ekonomik Forumu bizim paydaşımız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bizim paydaşımız. Dünya genelinden 500'den fazla partnerle biz Sıfır Atık Forumunu organize ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi dönüşümler yaşandı, yaşanıyor. Bu da sıfır atık hareketi de bu dönüşümün bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in merkezi yapmayla

0: alakalı bir iradesi vardı. Biz de bu iradenin takipçisi olarak Sayın Emine Erdoğan Efendi'nin liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde ondan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da ofis açmasını planlıyoruz. Bir tanesi açtı, geriye kalan 9'u da önümüzdeki zamanlarda açıyor olacak. Tabii biz bu işin entelektüel tarafını da ele alıyoruz. Bu bağlamda yine Birleşmiş Milletler ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber İstanbul'umuza bir sıfır atık enstitüsü kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda imza aldı. Bu yıl itibariyle ilk öğrencilerini alacak ve inşallah sıfır atık enstitüsünde öğrencilerimiz, dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora eğitimler alacaklar. Araştırmacılarımız sıfır atık çevre bağlamında araştırmalarını yapacaklar. Biz sıfır atık işini 360 derece ele alıyoruz. Bir yandan bu işin akademik tarafını, bir yandan sokak tarafını, şehirlerimizdeki problemini, bir yandan da hem Türkiye'deki problemleri hem dünyadaki problemleri tartıştığımız sıfır atık forumunu icra ediyoruz. 183 ülkenin katılımıyla bir deklarasyon ortaya koyacağız. 120'den fazla bakanla biz bu süreçleri tartışacağız. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan var. Önümüzdeki süreçte biz sıfır atık forumunu daha kurumsallaştıracağız. Aynı Davos gibi İstanbul'da sıfır atık çalışmalarının kalbi yapacağımıza biz inanıyoruz. Onun dışında yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Van Gölü'nde 2021 yılında çeşitli çalışmalar başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde orada bir basın toplantısı icra ettik ve Temmuz ayında Van'da Bitlis ve Van illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kamu kurumlarımızın, öğrencilerimizin, kadınların ve şehre dair söz söylemek isteyen herkesin katılımıyla büyük bir çalıştay organize ediyoruz ve Van Gölü'nün önümüzdeki 5 yıl sürecini ele alacağız. Yaptığımız bütün çalışmaları vatandaşlarımızla istişare halinde yapıyoruz. Sıfır Atık Vakfı'nın bir mottosu var. Biz ortak aklı, ortak fikri ve ortak paydayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda vatandaşımızla istişare halinde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. İnşallah bu yıl yine ilk defa düzenleyeceğimiz 4-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Festivali'ni icra edeceğiz. Bu yıl Sıfır Atık Festivali'nde ana tema enerji verimliliği, enerjide dönüşüm. Bu bağlamda 1 milyon vatandaşımızı oraya bekliyoruz. Orada misafir edeceğimizi düşünüyoruz. Orada konserler olacak, atıksız mutfak etkinlikleri olacak. Sıfır Atık bağlamında çocuklarımıza, vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler olacak. Vatandaşlarımızın ailesiyle beraber keyifli vakit geçirebileceği bir alan hazırladık. Orada ikramlarımız olacak, hediyelerimiz olacak. Aynı zamanda bu hafta İstanbul Sıfır Atık Haftası 1-7 Haziran arasını İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak ilan ettik valiliğimize beraber. Dünyanın büyük şehirlerinde sıfır atık iklim haftaları var. Biz de Türkiye'ye özgü olarak Sıfır Atık Haftası ilan ettik. Bu yıl 1500'den fazla etkinlik başvurusu oldu. İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik yapılacak. Biz de Taksim Meydanı'na bir sergi açtık. Yine Sıfır Atık Festivali'ni yapıyoruz, Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz ve binlerce etkinlik yapıyoruz. İnşallah İstanbullu hemşerilerimizle beraber Sıfır Atık Haftası'nı kutlayacağız. Türkiye'deki vatandaşlarımızla beraber Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'ni dünyada güçlü bir marka olarak tutmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yıl yine dünyaya armağan edeceğimiz gıda israfıyla alakalı yeni bir markamız olacak. Enerji verimliliğiyle alakalı yeni bir markamız olacak. Sıfır Atık markasını genişleterek başka markalarla destekliyoruz ve dünyanın geleceği için ortak hedeflerde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. Bir mottomuz var. Dünya ortak evimiz. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyayı daha yaşanılabilir kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada uluslararası verilere dikkat çekilerek 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin Radyo

0: sunusu A Haber Radyo. Reklam.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Adam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim.
8: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
11: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: neler var, hangi konular masaya yatırılacak? Detayları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Özkan Özcan da söz. Özkan.
1: Teşekkürler Banuel. Kabine toplantısı az önce başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Tabii ki toplantıda gündem bir hayli yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Dış gündeme gelirsek ABD İran gerilimi masada olacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlikte ve bundan sonra Türkiye'nin atacağı adımlarda kabinede bir kez daha değerlendirilmiş olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan devam ederken Karadeniz'de artan riskler de kabinenin gündeminde olacak. Zira son dönemde Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda kuru yük gemisine İHA saldırılmış ve iki Türk mürettebat yaralanmıştı. İşte kabinede bundan sonra Karadeniz'de artacak risklere karşı alınacak önlemler de bir kez daha değerlendirilmiş olacak. İç gündeme gelirsek tabii ki terörist Türkiye süreci de ana gündem maddelerinden bir tanesi. Süreç komisyonu raporunu tamamlamıştı ve bundan sonraki süreçte atılacak yani yasal düzenlemelerde masada olacak. Terör örgütü PKK silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin aktardığı tespitler ve raporlar da incelenmiş olacak. Eğer süreç ilerlediği takdirde de yasal düzenlemin takvimi de netleştirilmiş olacak ve ekonomi, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar da masada olacak. Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Programı çerçevesindeki süreç değerlendirilmiş olacak. Toplantılardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısından geçecek ve gündeme dair önemli mesajlar verecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Banuel.
0: Özkan, çok teşekkürler. Terörsüz Türkiye hedefinde süreç hızlanıyor. Gözler Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hazırlanan yasal düzenlemelerin çerçevesi ne olacak? Süreç kimleri kapsayacak? İşte detaylar.
2: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
3: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
4: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
5: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
6: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
7: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
5: Gözler terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
5: MIT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
2: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
5: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasa

0: Al çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
1: CHP'de gözler bu hafta meclisteki grupta olacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclis başkanlığına başvurmuştu. Grup toplantısı tarihini de kendisinin belirleyeceğini duyurmuştu. Peki şimdi ne olacak? CHP grubunu kim toplayacak? İşte detaylar.
2: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
0: Mutlak butlan kararı çıktı. CHP ikiye bölündü. Partide iki ayrı bayramlaşma oldu. İki ayrı toplantılar yapılıyor. Ancak bir toplantı var ki o tek yerde yapılabiliyor. O da CHP Meclis Grup Toplantısı. Grup toplantısı her hafta salı günü saat 13'te gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu milletvekillerine resmi bir yazı gönderdi ve benim talimatım olmadan toplantı yapmayın çağrısında bulundu. Hatta meclis başkanlığına da bir başvuru yaptı.
2: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir.
0: Ancak meclis grubunda rüzgar farklı esiyor. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel geri adım atmadı.
3: Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. Genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir.
0: Özel ve ekibi grup toplantısını yapmakta ısrarcı.
4: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok bu.
5: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
0: Şimdi Özgür Özel'e meclis başkanlığının vereceği yanıt merak ediliyor.
3: Açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
0: Öte yandan meclisin internet sitesinde CHP grup toplantısına dair planlama görünmüyor.
1: Bu arada İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Başkan Erhan Kılıç gözaltına alındı.
0: Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunun düğmesine bastı.
6: Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
0: Soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Savcılıktan yürütülen soruşturmada belediye imkanlarını kişisel amaçlarla kullanıldığını, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı müteahhitlerin rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçların ve mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialar bulunuyor.
0: Buca Belediyesi'nde daha önce de maaş krizi yaşayan, fazla mesai ücreti gibi alacakları ödenmeyen 1886 işçi iş bırakma eylemi yapmıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye arasında uzun süredir beklenen kritik temas gerçekleşti. Trump'la Ahmet Şahra'nın görüşmesinde yaptırımların geleceği ve Suriye'nin ekonomik toparlanması masaya yatırıldı. Şam yönetimi yaptırımların kaldırılmasını isterken gözler Washington'un atacağı adımlara çevrildi.
7: Şahra Trump'la görüştü. Yaptırımlar kalkmalı dedi. Suriye-ABD hattında kritik temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şahra telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye'nin istikrarına katkı sağlanması, ülkenin geleceği ve ekonomik toparlanma süreci vardı. Şahra görüşmede Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için hayati önem taşıdığını vurguladı. Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek istikrarın korunmasıyla Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Şam yönetimine göre yaptırımların kaldırılması yatırımların önünü açacak, ekonomik canlanmayı hızlandıracak, ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacak. Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla takip ediyoruz.

0: Saldırının da nedeni çok geçmeden belli oldu. Geçtiğimiz gün İran bir Amerikan İHA'sını düşürmüştü. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı o saldırıya karşılık olarak İran'ın Goruk bölgesinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran radar ve İHA komuta ve kontrol merkezlerine saldırılar düzenlemişti. İran da bu saldırıya yanıt olarak Kuveyt'e hedef aldı. Bu arada Amerika'nın deniz harekatı genişliyor. Hürmüz Boğazı'nda 118 ticari geminin rotası değiştirildi. 5 gemi de devre dışı bırakıldı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son verileri paylaştı. CENTCOM'un paylaşımında 31 Mayıs itibariyle İran limanlarına girmeye ya da çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca 5 geminin de devre dışı bırakıldığı bilgisi yer aldı. Amerika, İran'a yönelik mevcut deniz ablukasını 13 Nisan'dan bu yana sürdürmekte. İzledik, Amerika, İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürüyor. Ancak İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişlerini kontrol ettiğini ve dünden bu yana 35'e yakın geminin boğazdan geçtiğini açıkladı. Hürmüz'deki geçişler petrol fiyatlarına da yansıdı. Peki İran'da neler konuşuluyor? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan istifa etti mi hakikaten? Ayrıntılar alacağız. Söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da.
1: Evet Banu, teşekkür ederim. Bu boğazdan geçişlerle ilgili öncelikle şunu söyleyeyim ki İran boğazın ancak kendi kontrolünde olduğunu ve gemilerin bu şekilde bu boğazdan geçebileceğini ifade ediyor. Verdiğiniz rakam düne aitti. Bugün ise gelen rakama göre 15 geminin bu boğazdan geçtiği ifade edildi. Bunların 4'ünün de petrol tankeri olduğu İran tarafından yapılan resmi açıklamada ifade edildi.
0: 35 artı 15 öncesi, 50 civarında gemi girdi çıktı o zaman.
1: 35 bana düne aitti. Bugüne ise bugün gelen son açıklamada dün 15 olarak ifade edildi. Evet. Fakat savaş öncesi durumla kıyasladığımızda Banu ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Çünkü savaş öncesinde daha ABD ve İsrail İran'a saldırmadan önce 28 Şubat öncesi ortalama 129 gemi bu bölgeden geçebiliyordu. Yani o dönemle kıyasladığımızda hala ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bölgede tekrardan gergin anlar yaşandı. Az önce haberimizde de izledik. CENTCOM'dan az önce gelen mesajda işte Kuveyt'teki İran'ın Kuveyt'e fırlattığı iki füzenin havada imha edildiği ifade edildi. İran ise bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin o adadaki iletişim kulesine yaptığı saldırıya misilleme olarak yaptığını duyurdu. Diğer taraftan İran'dan gün içinde Lübnan'da yapılan saldırılarla ilgili de ciddi anlamda itirazlar söz konusu. Az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın bir açıklaması söz konusu oldu. Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile vardığımız o ateşkes anlaşmasının tüm cepheleri ve Lübnan'ı da kapsadığının altını çizdi. Bir cephede ateşkesin ihlal edilmesi bu tüm cepheler için geçerlidir yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. İran Genelkurmay Başkanlığı'na da bir açıklama geldi. Biz bu durumu tahammül edemeyiz yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Pezeşkiyan istifa etti mi etmedi mi? Yok, istifa etmiş değil. Bir yabancı televizyon kanalının Farsça bir yabancı Farsça yayın yapan bir yurt dışından yayın yapan bir televizyon kanalının iddiası bu yöndeydi.
0: Evet, fakat daha önce de bazı iddialar gündeme getirilmişti. Pezeşkiyan ve Galibaf'ın Arakçı'dan devrim muhafızlarının attığı adımlardan rahatsız olduğuna dönük iddialar vardı gündemde. Şu anda gözle görülür bir rahatsızlık, bir husumet, bir çatışma var mı gruplar arasında?
1: Hani şöyle söyleyeyim, en azından basına yansıyan, basının önünde böyle bir şey görünmüyor. Yani arka planda tabii neler vardır bu bilinmiyor. İşte söz konusu az önce belirttiğim televizyon kanalı işte Mesut Pezeşkiyan'ın devrim muhafızlarının tutumundan rahatsız olduğundan dolayı böyle bir istifa kararı aldığını iddia etti. Fakat dediğim üzere çok sayıda İranlı yetkili açıklama yaptı. Bu haberin gerçek olmadığını bildirdi. Ancak dediğim üzere basına yansıyan bilgilere göre görüntülerde bir ihtilaf görünmüyor.
0: Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Ekber. Gündem sıcak. Bir ateşkes anlaşması olacak mı, olmayacak mı? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Senden de gelişmeleri almayı sürdüreceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, Japonya'nın Okinawa adası ülkeye yaklaşan tayfun nedeniyle

0: Bile diken üstünde. Fırtına daha tam olarak adayı vurmadı ancak şimdiden kıyıya ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 kişi yaralandı. Tayfun yüzünden en az 560 uçuş iptal olurken insanlar da marketlere akın ettiler.
1: Saatte 180 km hızla adaya yaklaşan tayfun Japonya'yı alarma geçirdi. Uçuşlar durduruldu, market rafları boşaltıldı. Ülkenin güneyindeki Okinawa adası bölgeye yaklaşan Junmi tayfunuyla karşı karşıya. Fırtına adada tam olarak etkisini göstermese de şiddetli rüzgar adada hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda kötü havadan nasibini aldı. En az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferleri de tedbir amacıyla askıya alındı. Afet nedeniyle bölgenin enerji altyapısında aksaklıklar meydana geldi. Okinawa Elektrik Şirketi toplam 4260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Ada halkı tayfuna karşı önlemini de erken aldı. Okinawalılar marketlere akın edince birçok markette raflar boşaldı. Sokaklarda insan kalmadı. Fırtınanın Okinawa adasının ardından Kagoshima, Kinki, Tokai ve Kanto Koshin bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 180 km'yi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar Okinawa ve Amami'de yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayanlara yüksek dalgalar, sel ve heyelan gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Canlı görüntüleri biz de ekranlarınıza getirmeye başladık. Hawaii adalarını oluşturan 5 volkandan en aktifi Kilauea bir kez daha lav püskürtmeye başladı. İşte görüntüler de ekrana geliyor. Amerika Jeolojik Araştırmalar Kurumu geçen hafta Hawaii'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından volkanın tekrar aktif hale geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ve o beklenen patlama gerçekleşti. Uzmanlar hafta sonu boyunca süren patlamaların bugün ilerleyen saatlerde en güçlü seviyesine ulaşabileceğini ifade ediyor. Kilauea yanardağı uzun bir aradan sonra Aralık 2024'te faaliyete geçmişti. O günlerde de yine lav akışını, denize dökülüşünü hep ekranlarınıza canlı yayında getirmiştik. Bu o günden bu yana gerçekleşen 48. patlama. Kilauea'nın 25 Aralık 2025'teki patlaması sırasında milyonlarca metreküp lavın püskürdüğü ve saniyede ortalama 500 metreküp lav çıkışının gerçekleştiği de açıklanmıştı. Bunu da bir not olarak düşelim. Hawaii'de bulunan Kilauea takım adalarının en büyüğü. Bölgedeki 6 yanardağdan biri olan Kilauea, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul ediliyor. Birkaç gündür sosyal medyada çok sık izlediğimiz bir görüntü var. Hollanda'da yaşanan skandal bir olay aslında. Filistin kökenli bir sığınmacı gözaltına alınmak istendi. Bu sırada hamile eşi de yanındaydı. Konuşmaya çalıştığı sırada Hollandalı polis hamile kadını kolundan çekip yere fırlattı, sürükledi. Kamuoyuyla paylaşılan görüntüler öfkeyle karşılandı. Biz de ayrıntıları, son durumu alacağız. A Haber ekibinden Fatih Özyar'a dönelim. Fatih, söz sende.
2: Evet Banu, sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle hafta sonu dünya geneline bakıldığında dünya genelinde de viral olmuş olan bir görüntüden bahsediyoruz. Özellikle bu görüntünün içeriğine de bakıldığında Hollanda polisinin, aslında köpekli Hollanda polislerinin bir sığınmacı merkezinde gözaltına almak istediği bir Filistin kökenli bir sığınmacı olduğunu ve orada o sığınmacının eşine kullanmış olduğu şiddet var ve şiddette eşini polisin sert bir şekilde çektiği ve eşinin sırt üstü yere düşerek daha sonra da saçlarından yerde sürüklendiği görüntüsü var. Çok büyük tepkiyle karşılandı bu görüntü. Fakat şimdi tabii ki gelişmelere de bakıldığında her iki taraftan da yapılan açıklamalar var Banuel. Evet, bu görüntü Hollanda polisinin skandal görüntüleri olarak nitelendirilmiş durumda. Hollanda polisi neden bu tür şiddet kullanır sorusu henüz cevabını bulmuş değil. Fakat

0: Peki bu olay ne zaman meydana geldi? Yapılan açıklamalarda bakıldığında 19 Mayıs'ta bu olay meydana geliyor. Hollanda'nın Zeist kentine, ki Utrecht kentine yakın olan bir kent burası ve buradaki sığınmacı barınma merkezinde meydana geliyor. Yerel saatte bakıldığında 21:50 civarlarında meydana geldiği açıklanmış durumda. Fakat yapılan açıklamalara da bakıldığında hem polis tarafından hem de sığınmacının kendisinin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar var. Polis bu yapılanları bir anlamda savunuyor. Bu tür davranış tutum içerisinde olmamız gerektiği konusunda bir açıklama yapması bir skandal açıklama olarak da yine değerlendiriliyor. Ama diğer taraftan sığınmacıya yönelik de yapılan suçlamalar var. Bunu sığınmacının kendisi asla kesin kabul etmiyor. Sığınmacının kendisinin Filistinli olup olmadığı tartışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabından kendi pasaportunun fotokopisini paylaşarak cevapladı ki kendisini yapmış olduğu bu paylaşımda kendisinin de 30 yaşında bir Filistinli olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Önümüzdeki bir süre içerisinde bu konu nasıl sonuçlanacak pek bilinmiyor ama bir gerçek var. 30 yaşındaki sığınmacının ismi Vesnam Rida Fatih Miktat aslında. Mısır üzerinden Türkiye'ye geldi. Daha sonra Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçti ve Yunanistan'da Berlin'e, Berlin'den de Hollanda'ya geldi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda insan haklarının hüküm olduğu bir ülkeye geldiğimi zannettim. Ama büyük hayal kırıklığı yaşadım ifadelerini kullandı. Artık sizin oturumunuzu da istemiyorum. Sizi de istemiyorum ifadelerini kullandı. Son olarak şunu da hatırlamak istiyorum. Çok büyük tepkiler var olduğunu söylemiştim ki Banuel, ki özellikle Birleşmiş Milletler raportörü Francesca Albanese kendi sosyal medya hesabı üzerinde yapmış olduğu bir paylaşım var ki bu görüntüler karşısında utanç duyduğunu ve bir taraftan buna izin verirseniz sıradaki sizin çocuklarınız olur ifadesini kullandı ki önemli bir ifadeydi diyerek önümüzdeki süreç içerisinde polis o yaşanan olay konusunda soruşturma başladığını söylemiş olsa bile görünen o ki özellikle Hollanda başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin Filistinli sığınmacılara karşı yürütmekte olduğu tutumun çok büyük tepki çektiğini net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan videoyu paylaştı ve bir kutlama mesajı yayımladı. İzleyelim.

0: doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı gerçekleştirildi. Türk zırhlısı Hızır, yüksek mayın ve balistik korumasıyla dikkat çekiyor.
1: Modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Türk zırhlısı Hızır, Türk savunma sanayi ürünü sistemlerle entegreli görev yapacak. Yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçta ilk teslimata imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının teslimatı tamamlandı. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek. Araçların üzerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler entegreli görev yapacak. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır, %70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen İstanbul'un fethi kutlamalarındaki programında Down sendromlu Havva Demirci'yi sahneye davet etmişti. 21 yaşındaki Havva'nın Erdoğan'a olan sevgisi ve yaşanan diyalog büyük ilgi çekmişti. Özel gereksinimli Havva şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine misafirliğe bekliyor.
2: Türkiye Down sendromlu Havva'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle tanıdı. Sahneye çıktığında duyduğu mutluluk bambaşkaydı.
3: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık.
2: Erdoğan'la bayramlaştı, harçlığını aldı, kucak dolusu sarıldı. Bu kez de Erdoğan'ı evlerine misafirliğe davet etti.
3: Dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptın, anne dolma yapacak, sen bize gel. İkinci hareketi de Karatas Saray formasını gösteriyor. Diyor ki, formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun diye, ara onları diyor.
2: İlk karşılaşmaları da bu değildi. Erdoğan sevgisiyle şehir şehir gezdi.
3: 2016'da Esenler Yıldız Tekne'ye geldi. Belediyemizin bir programına. Orada ilk defa gördük. Orada hanımefendi Kavakçı Hanım bizi gördü. Cumhurbaşkanım yanına çağırdı. O zaman görüştük. Çocuğunu tatile götürür. Ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
2: Özel gereksinimli genç kız 29 Mayıs'taki program içinde annesiyle Haliç Kongre Merkezi'ne koştu.
4: Neler söyledin kendine?
5: Asna. Dolma.
4: Dolma yemeğe mi davet ettin?
5: Evet.
4: Dolma yemeğe gelsin.
5: Evet.
2: Aynı zamanda fanatik bir Galatasaraylı olan Havva'ya sarı kırmızılı camiadan sürpriz bir telefon geldi.
3: Beyefendi aradı, dedi ki biz dedi Havva'yı davet edeceğiz dedi. Formasını sporcuların görüştüreceğiz.
0: Adalet Bakanlığı'nın e-duruşma sistemi uygulama kapsamının genişletilmesiyle 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. E-duruşma sistemiyle 5.3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı.
1: ...2020'den bu yana 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılan e-duruşma sistemi sayesinde 5.383.748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.
6: Özellikle gecikken yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
1: Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yargıdaki teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme hamleleriyle duruşma süreçlerinin artık daha hızlı ve erişilebilir hale geldiği belirtildi. Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan ve zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem de vatandaşlar büyük kolaylık yaşıyor. Açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in e-duruşma uygulamasının ilk derece mahkemelerinin yanı sıra

0: bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğine ilişkin sözlerine yer verildi. Ayrıca Gürlek'in bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemlerinde e-duruşma kapsamına dahil edileceğini belirttiği hatırlatıldı.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşidin daha tescil aldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Gıda arzı güvenliği teminat altına alınıyor. Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Yerli tohum sayısı 1087 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, e-sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurguladı.
0: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun.
2: Yeni tescillerin tahıl, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerle, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri kategorilerinde olduğunu aktardı Bakan Yumaklı.
0: Tescilli tohumlarımızda stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz.
1: Son dakika notunu ekranlarınıza yansıttık. İran tarafından gelen bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeleri durdurduk açıklaması yapıyor İran tarafı. Lübnan Gazze saldırısı olursa müzakerenin gerçekleşmeyeceğini ifade ediyor. Geride bıraktığımız saat diliminde de Lübnan'a yönelik bir İsrail saldırısının görüntüsünü sizlerle paylaşmıştık. Hatırlayacaksınız, Cuma günü durum odasına girdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ateşkes anlaşmasının imzalanabileceği ile ilgili son noktaya gelindiğine dair umutlar iyice artmıştı. Ancak iki saat süren toplantıdan bir ateşkes kararı çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daha sonrasında yapmış olduğu açıklamada da şunu öğrendik. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silah geliştirmesinin yanında nükleer silah satın almasının da bir anlaşmayla engellenmesini istiyor. Böyle bir şart koşuldu İran'a tekrar. Zaten bu noktaya çok sıkıntılı süreçlerden geçilerek gelinmişti. İran'ın ne yapacağı, nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyordu. İsrail saldırılarının, yani Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının, aynı zamanda İsrail'in kanlı işgal ordusunun Gazze limanını da vurduğu görüntüler yine dün sosyal medyada çokça dolaşıma sokulmuştu. Kayda alınmıştı ve büyük tepkiye de neden olmuştu. Bu saldırıları gerekçe gösteren İran, müzakerelerin durdurulduğunu ilan etti. Lübnan ve Gazze saldırısı durmazsa müzakere yok diyor İran tarafı. İran'ın Tasnim haber ajansı, İran'ın müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda Amerika ile arabulucular aracılığıyla yapılan mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. İran'ın Tasnim haber ajansı diyor ki, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki faaliyetlerinin durdurulması yönündeki İran talepleri karşılanmadıkça görüşme yapılmayacak. Hemen Tahran'a bir kez daha uzanıyoruz. A Haber ekibinden Ekber Karabağ bir kez daha karşımızda. Ekber, detaylar için sözü sana bırakalım. Tasnim'den geldi açıklama. Buyur.
3: Evet Banu, zaten son yayınımızda, bir yarım saat önceki son yayınımızda da İran Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer İranlı yetkililerin Lübnan konusunda oldukça Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e tepkili olduğunu ifade etmiştim. Evet. Hatta bazı İranlı yetkililerin de ifadelerini aktarmıştım. Az önce yarı resmi Tasnim haber ajansı, devrim muhafazanı bağlı söz konusu haber ajansı, Lübnan'daki savaş nedeniyle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne millet

0: ile mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Bu ne demek oluyor ki? Malum biliyorsunuz ki İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşın sona ermesi için Pakistan yönetimi arabuluculuğunda görüşmeler yapmaktaydı. Dolaylı bir şekilde bu görüşmeler devam ediyordu. Fakat söz konusu haber ajansı Lübnan'daki işte ateşkesin bozulduğunu gerekçe olarak İran'ın bu yöndeki faaliyetlerini, mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. İran'ın ancak bu cephede ve aynı zamanda Gazze'deki saldırıların durması halinde tekrardan bu sürece dahil olacağını bildirdi. Diğer taraftan işte İran bundan sonraki süreçte hem Hürmüz Boğazı hem diğer cephelerin ve özellikle Bab el-Mendeb Boğazı'nın işte kapatılmasıyla ilgili de bu gruplarla birlikte hareket edeceğine ilişkin ifadelere yer verdi. Son yayınımıza yine altını çizmiştim. Özellikle İran Dışişler Bakanlığı'nın bir paylaşımı söz konusu olmuştu. Abbas Irakçı, Lübnan'daki saldırıların ateşkesin bozulması anlamına geldiğini ifade etmişti. Ateşkes Lübnan cephesinde bozulduysa tüm cephelerde bozulmuş anlamına geliyor yönünde bir ifadesi söz konusuydu. Yine İran Genelkurmay Başkanı Sözcüsü'nün Abulfaz Şikarçı'nın da bir ifadesi söz konusuydu. Biz bu durumumuzu tahammül edemeyiz. Yine İran'ın baş müzakerecisi İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın da bunun Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için bir bedeli olacağı yönünde ifadeler kullanmıştı. Şimdi de o bedeli görmüş olduk ne olduğunu. İran geçici olarak bu müzakerelerden Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü müzakere sürecinden geri çekildiğini bildirdi. Bu yöndeki mesaj alışverişini durdurduğunu ifade etti. Tabii bu haber dünya medyasına düşer düşmez dünya piyasalarını da salladı. Özellikle petrol fiyatları az önce bu haberle birlikte ciddi anlamda bir artış yaşadı.
1: Tabii İran'ın Amerikan tarafına bir mesaj göndermeyecek olması onun Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajlarının İran tarafına ulaşmayacağı anlamına gelmiyor. Hem Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif hem de Pakistan Genelkurmay Başkanı marifetiyle o mesajlar, Amerika tarafından gelecek mesajlar tabii ki İran'a ulaştırılacaktır. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir adım atması beklenebilir? Malum Donald Trump yeni taleplerle İran'ın karşısına çıktı. Sadece nükleer silah geliştirmeme vaadi değil, nükleer silaha satın alma yoluyla da sahip olmayacağını ilan etsin İran diyor Donald Trump. Şimdi bu talepler de elbette İran'ı rahatsız etmiştir. Belli bir noktaya gelen ve ateşkes anlaşmasına imza atılabilecek vaziyete gelinmişken yeni taleplerle Amerika'nın karşısına çıkmış olması Amerika Birleşik Devletleri'nin hoş karşılanmamıştır İran'da. İsrail ilk defa Lübnan'a saldırmıyor, ilk defa Gazze'ye de saldırmıyor. Şu ana kadar pek çok saldırı sonrasında bu görüşmeler devam ederken bugün görüşmelerin kesilmesinin de bir anlamı olmalı. Altında başka şeyler de yatıyor olmalı diye düşünüyorum ben. Elbette Amerika'nın yeni talepleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Sen ne dersin bilmiyorum.
0: Bana şöyle söyleyeyim, esasında o nükleer meseleyle ilgili bugün İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünün İsmail Bakani'nin bir basın açıklaması söz konusuydu. Orada gazeteciler tam da bu konuyu kendisine sordu. Dedi bu aşamada bizim odaklandığımız nokta savaşın durdurulmasıdır. Nükleer faaliyetlerimizi, uranyum zenginleştirme meselesini asla bu aşamada konuşmuyoruz ve konuşmayacağız. Ancak savaş durarsa tüm cephelerde Lübnan'da dahil olmak üzere ondan sonraki süreç içinde bu meseleye gireriz. Halbuki biliyor Donald Trump son açıklamasında geçtiğimiz haftanın sonundaydı açıklamasında işte İran'ın uranyumunu Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak imha edeceğini söylemişti. Ancak bunun ardından İran'dan hemen yalanlama geldi. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu aşamada İran nükleer meselesini görüşmeyecekti. Mesaj alışverişleri bugüne kadar devam ediyordu. Az önce gelen işte haberle birlikte. Fakat orada da bir ilerleme söz konusu olmadı. Gerçi açıklamalar zaman zaman olumlu olsa da sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde söylüyorum sürekli bir şekilde tavrını değiştirmesi ve yeni talepleri ortaya atmasından dolayı bu sürecin uzadığı ifade edilmişti.
1: Şimdi Amerikan medyası, en azından Trump'a muhalif Amerikan medyası, İran'ın bu süreçte, ateşkes süreci içerisinde pek çok noktadaki eksikliklerini giderdiğini, hatta yer altındaki

0: Ateş etme kabiliyetine sahip füze rampalarının o çıkış noktalarının da tekrar açıldığını, hemen hemen hepsinin aktif durumda olduğunu, depolarda da yine binin üzerinde uzun menzilli, yani orta menzilli balistik füze olarak tabir edilen ve İsrail'e ulaşabilen füzelerin bulunduğunu vurguladıkları haberlere imza attılar. Peki İran medyası bu bağlamda neler yazıyor, neler konuşuluyor? İran tekrar savaşa hazır mı?
1: Bana şöyle söyleyeyim, tabii İran medyası Batı medyasında olduğu gibi ayrıntılı bir şekilde bunlara yer vermiyor. Tabii güvenlik gerekçesiyle. Ancak zaman zaman İranlı yetkililerle ne kadar bu ateşkes süreci karşı taraf için bir zaman değerlendirmesi olsa, kendini yemileme için bir fırsat olarak olsa da İran için de önemli bir fırsat olduğunu ve bu süre zarfında da İran'ın işte eksikliklerini giderdiği yönünde İranlı yetkililerden de açıklamalar gelmektedir. İran yetkililer sürekli bir şekilde ister insansız hava aracı temini konusunda, sayısı konusunda olsun, ister füzeler konusunda olsun herhangi bir eksiklik yaşamadıklarını ifade ediyorlar. İran savaşa hazır mıdır? Sürekli bir şekilde İranlı yetkililer evet biz diplomasiye de savaşa da hazırız. Hatta ben zaman zaman aşırı yorumlar da İran medyasında görebiliyorum. Bu Lübnan meselesi dolayısıyla İran'ın bu kez savaşı başlatma olasılığıyla ilgili de bazı yorum altını çizerek söylüyorum. Bazı gazetecilerin yorumlarını da görebiliyorum.
0: Evet, Ekber çok teşekkür ediyoruz. Bakalım önümüzdeki dakikalar, saatler nelere gebe bekleyip göreceğiz. Değerli izleyiciler, sırada dünyadan haber turumuz var.
2: İki köpeğiyle birlikte yürüyordu, arkasından gelen kızgın boğayı fark etmedi. Boğanın saldırısına maruz kalan talihsiz adam gözünü hastanede açtı, 24 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu oldu. Kıyının hemen yanında görenler gözlerine inanamadı. Büyük beyaz köpek balığı Avustralya sahillerinde denize girenlerin yanına kadar yaklaştı. Köpek balığı devasa sırt yüzgeci ve kuyruk darbeleriyle sığ suyu adeta birbirine kattı. Hedefinde olan fok balığını yakalayarak gözden kayboldu. Hayalet sürücüyle yollara çıktı, üzerine hurda yazana inat, ilerlemeye çalışır bir hali vardı. Kendi kendine gaz vererek gezen aracın motor sesi sokaklarda yankılanınca ortaya işte bu görüntü çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gerçek kısa sürede anlaşıldı. Aracın aslında hurdaya ayrılmış eski bir otomobil olduğu ve Brezilyalı bir tamirci tarafından uzaktan kumandalı dev bir oyuncağa dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Normalde denizde sürat yapardı ama çılgın sahibi sayesinde sığ nehirde ortaya çıktı. Kanada'daki Lundbreak şelalesinde gerçekleşti rekor denemesi. Yaklaşık 9 metre yükseklikten teknesiyle birlikte uçarak nehrin alt kısmına sert bir şekilde çakılan Dusty Friesen teknesini kontrol etmeyi başardı. Bu hareketle doğal bir şelaleden yapılan en büyük atlayış rekorunu kırdı. Dolunay özgürlük heykelinin ardından yükseldi. Fotoğraf tutkunları New York'ta ortaya çıkan o anları kaçırmadı.
0: Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Arda bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. UEFA sezon ödüllerini açıklarken milli futbolcu Arda Güler bir ödülün daha sahibi oldu. Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler'in UEFA Teknik Gözlem Grubu tarafından Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildiği duyuruldu. Real Madrid formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki yıldız sezonu La Liga'da 4 gol ve 9 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol ve 4 asistle noktaladı. Güler özellikle Bayern Münih maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Victor Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden dolayı kadroda olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osimhen, maalesef Erik Şelen'in sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır dedi.
3: Nijerya Teknik Direktörü Erik Şel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lookman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Şel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
4: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change a club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lookman is very tired, and the Atletico has asked us to let him so.
3: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Şel'le son röportajında hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
0: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Ersoy Abut yıllardır klima ustalığı yapıyor. Onu diğer ustalardan ayıran özelliği ise sanatla da uğraşması. Abut klimaları tamir ederken artan malzemeleri çöpe atmıyor. Onlardan harika eserler ortaya çıkarıyor. Tarihi yapıların bakırdan maketlerini hazırlayan Abut'un eserlerinde sabır, ince işçilik ve sanat bir arada. Ayasofya'nın maketini 7 yılda, Sultanahmet Camii'nin maketini ise tam 5 yılda tamamlamış.

0: İsmim Ersoy Abut. 51 yaşındayım. 1992 yılından beri klima servisi, klima işleri, havalandırma işleriyle uğraşıyorum. Yaklaşık 2009 yılından beri de klima sektöründe kullandığım tesisat ve boru malzemelerinden tarihi eserlerin maketlerini yapmayla uğraşıyorum. 2009 yılında bir medyada bir haber vardı. İstanbul Dünya Kültür Başkenti olarak 2010 yılı olarak bir turizm merkezi olarak açıklanıyordu medyada. Yurt dışına gelecek olan turistlere burada bizi simgeleyen, yalnızca bize mahsus ne verip de gönderebiliriz? İstanbul'un en meşhur şeyleri, yapıları, Galata Kulesi, Kız Kulesi, işte Sultanahmet, Ayasofya. Yani bazı sergilerde şöyle söyleyeyim, yabancı turistler yalnızca bir cami maketimizin minaresini bile alıp yurt dışına götürmeyi tercih edebiliyorlar. Öyle başladık yani. Şunları biz soğutma tesisatlarında kullanıyoruz. İşte elektrik kablolarını kullanıyoruz. Bunu buna kaynatırsam şu objeye benzer, işte minareye benzer, kubbeye benzer tarzında bir hayal ortamıyla oldu. Bunu daha önce yapıp da benim örnek aldığım bir kişi yok.
1: Klima ustası Ersoy Abut, o bakırın içine sabır, tarih ve sanat işliyor.
0: Kendi mesleğimde de bir şeyi yaparken çok zor beğenirim. Yani en güzel oluncaya kadar onu tekrar tekrar yaparım. Yani bir minare yapacaksam en güzel şekilde olması lazım. Orijinaline benzemesi lazım. Yani elimden geldiği kadar orijinaline benzeterek, ölçekli olarak, birebir ölçekli olarak yapmaya çalışıyorum. İlk yapmayı düşündüğüm ve yaptığım eser Edirne Selimiye Camii oldu. Halbuki o Mimar Sinan'ın ustalık eserim dedi diyerek en son yaptığı bir eserdi. Ama ben onu daha devamını getiririm de düşünmediğim için dedim ki oradan başlayayım, güzel bir eser ortaya çıksın diye. İlk yaptığım eser oydu. En son da Sultanahmet Camii maketimizi yaptım. Bu işe devam etmekteki en önemli şey birilerinin gelerek beğenmesi ve eline sağlık usta demesi.
1: Büyük emeklerle yapılan o ihtişamlı eserler gördüğünüz bu küçük atölyede yapılıyor.
0: Öncelikle ölçeklendirme yapıyorum. Yani gerçeğinin yanına gidip de resimlerini çekiyorum. Gerçek ölçülerini alıyorum. Diyelim ki camların gerçek ölçüsü, merdiven sayısı, işte kubbelerinin gerçek ölçüleri. Ve satış olarak ilk eserim Kastamonu Saat Kulesi.

0: idi. O dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanımıza verildi. Yani başka bir belediye başkanımız aldı ve kendisine hediye etti. Ben o zaman yani bunun devam etmeye değer bir şey olduğunu daha idrak ettim diyebilirim.
1: Yaptığı eserler yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Umman'da gerçekleştirilen El Sanatları Festivali'nde 57 ülke ve 150 usta arasında birincilik aldı.

0: önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş Bey sağ olsun hani bir sergide gördü ve dedi nereye gitmek istiyorsun? Dedim ki yurt dışında bir sergi var. Yani hemen yani Türkiye'yi temsilen 4 kişi gittik oraya biz Umman'da. Bir heyet dolaşıyor tabii bütün eserleri inceliyorlar. Orada ben zaten hemen bana geldi yani o yarışmanın açıklanmasından önce bile benim birinci olacağım hemen şey yaptı bana bilgisi geldi. Yani gurur duydum açıkçası orada da röportaj oldu. Yani orada en gurur verici şey şuydu. Gelen insanlar baktı beğendi mesela isme ve ülkeye bakıyorlar. Orada işte Ersoy'a bu Türkiye deyince oradan tabii sevindiğimiz gurur duyduğumuz bir ortam oluşuyor. Şehirlerimizi simgeleyen, çok güzel Osmanlı'dan kalan, Selçuklu'dan kalan çok güzel ve değerli yapılarımız var. Yani ömrümüz yeterse onları da yapabiliriz.
1: Ustamız büyük emekler verdiği eserlerinden Sultanahmet Camii'ni 5 yılda, Ayasofya'yı ise 7 yılda tamamladı.
0: Kendim bir galeri tarzında, bir sanat galeri tarzında bir ortamda bütün eserlerimi orada sergilemek, yani oranın ziyaretçileriyle geçinme tarzında olabilir. O tarzda bir galeri tarzında bir ortam kurma hayalim var. İnsanlar bu tür eserlere tamamen ticari gözle bakıyorlar. Halbuki bu iş yaparken ticari niyetle başlanamaz da yapılamaz da. Hani o tabii ziyaretçilere şöyle düşüneceksin, böyle söyleyeceksin denmez ama bu yalnızca benim sevdiğim, boş durmayı sevmediğim için, sanatla uğraşmayı sevdiğim için yaptığım bir iş. İnşallah yapmaya devam edeceğim. Bir tek şu var. Ziyaretçilerin, sergilere gelen ziyaretçilerin ya da arkadaşlarımızın destek vermesi, motive etmesi bu işe devam etmem bakımından çok iyi oluyor benim için.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri görünmeyen bir çöküşün kıskacında. Doğumlar azalıyor, nüfus eriyor, ülkenin geleceği her yıl biraz daha sessizleşiyor. Japonya'da nüfus alarmı zirveye çıktı. Tarihinin en sert demografik daralmalarından biri kayda geçti. Resmi nüfus sayımı verilerine göre Japonya'nın nüfusu son 5 yılda 3 milyondan fazla azalarak 123 milyon seviyesine geriledi. 1920'den bu yana tutulan kayıtlarda bu gerileme en büyük nüfus kaybı olarak tarihe geçti. Doğum oranlarının rekor seviyede düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması ülkedeki demografik krizi derinleştiriyor. Çocuk nüfusu oranı da %10,8'e gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyeye indi. Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde yaşanan nüfus azalışına karşı hükümet yeni teşvik paketleri hazırlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Japonya'yı iş gücü, emeklilik ve sosyal güvenlik alanlarında daha büyük zorluklar bekliyor.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: akşamlar Ajans Akşam'a doğru da hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızda olacağız yaklaşık 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında muhabir arkadaşlarım sahadalar, sizleri bekliyorlar. Sıcak gelişmeler var, önemli gelişmeler var. İran cephesinden açıklamalar var. Tahran'a da uzanacağız birazdan. Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleşiyor. Bayram tatilinin ardından ilk toplantı, gündemde neler var bunları öğreneceğiz. Ama bir kundaklama haberiyle başlayacağız şimdi. Esenyurt'ta bir kişi telefonda tartıştığı eşinin kardeşini önce ölümle tehdit ediyor, ardından da aracını kundaklıyor.
1: Eniştesi aracını böyle kundakladı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
2: Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra iki gün boyunca tehditleri devam etti.
1: İddiaya göre eniştesiyle tartışan bir kişi ölümle tehdit edildi. Zanlı daha sonra yanına aldığı iki kişiyle birlikte kayınbiraderine ait park halindeki aracın önce camını kırdı, ardından da içeri yanıcı madde döküp otomobili ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak araç hurda yığınına döndü.
2: Binayı yakacağını söylüyor, şahıs beni yakacağını söylüyor şikayetçi olduğum için.
1: Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Antalya'dan bir ölüm haberi geldi. Bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve henüz birkaç gün önce boşanma davası açtığı tahmin edilen 7 aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu bugün. Olay dün saat 20 sularında meydana geldi. Dün gerçekleşti bu olay. Kepez ilçesinde Antalya'nın Yeşilyurt mahallesinde. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra U, ailesi ulaşamayınca kendisine boşanma aşamasında olduğu eşi U'dan yardım istediler. Adrese giden eş polis ekibiyle birlikte içeriye girdi. Dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuğun üzerinde kolunda serum takılı halde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bir silahlı kavga var. Ne yazık ki bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı haberi geldi ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı. Ergan ilçesinde meydana geldi bu olay. Tarlasından evine dönen Hüseyin Şenol'un kullandığı araç silahlı saldırıya uğradı. Hüseyin Şenol olay yerinde hayatını kaybederken eşi de ağır yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen baba, iki oğlu ve damadını da gözaltına aldı. Şüphelilerin saldırıya uğrayan aileye arazi anlaşması nedeniyle husumetli oldukları belirtildi. Uzun bir bayram tatili geçirdik. 9 günlük bir bayram tatili. Çok önlem alındı. Hem karada hem havadan denetlemeler, yerde aşağıda personel. Fakat kazalar birbiri ardına geldi. Ne yazık ki Kurban Bayramı'nın bilançosunu açıkladı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Ve bayram tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi Bakan Çiftçi. Ve kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakıyor. Ayrıca önceki 9 günlük bayramların ortalamasıyla da kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında bu bayram %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında bir düşüş kaydedilmiştir dendi yaptığı açıklamada. Ve elbette bizim için hiçbir sayı teselli değildir. Hedefimiz tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. İşte bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürecek ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz açıklamasında bulundu. İstanbul'da Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir kadın 5. katta temizlik yaptığı esnada apartman boşluğuna düşüyor. Şüpheli görülen bu ölümle ilgili de şimdi soruşturma başlatılıyor.
3: Cam silerken apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Ölümünün cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Olay Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 43 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova iddiaya göre temizlik yapmak için çıktığı camda dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler apartman boşluğunda sıkışan kadına ulaşmak için birinci kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Ancak sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini

0: belirledi. Savcılık olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Ve 9 günlük bayram tatilinin ardından kabine bugün toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Peki gündemde neler var? İran'dan açıklamalar var. Süreç biraz daha gerginleşmiş durumda. Ne yazık ki o ateşkesten bahsedemiyoruz. Karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. İran'ın misillemesi devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları var. Dış gündemde bunlar var merkezinde. Peki kabinenin toplantısında ana başlıklar neler olacak? Muhabir arkadaşımız bizi bekliyor, Özkan Özcan. Hemen Ankara'ya dönelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detaylar Özkan'da.
2: Teşekkürler Merve Türkay. Kabine toplantısında bir saat geride kaldığımızı söyleyebiliriz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi ABD-İran gerilimi olduğunu söyleyelim. Özellikle Başkan Erdoğan bu savaşı durdurmak için ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İşte o görüşmeyle birlikte Türkiye'nin bu savaşta arabuluculukla birlikte savaşın sonlandırılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Tabii Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik de devam ediyor. Kabinede bu konuda bir kez daha değerlendirilmiş olacak. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Karadeniz'deki artan riskler de söz konusu ve bu noktadan itibaren de özellikle Ukrayna'da Türk kuru yük gemisine yönelik saldırıda iki mürettebat yararlanmıştı. Bu konuda özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği konusunda da atılacak adımlar değerlendirilmiş olacak. İç gündeme gelirsek terörsüz Türkiye süreci de devam ediyor. Süreç komisyonu bir rapor hazırlamıştı ve bu rapor doğrultusunda yasal düzenlemelerde olacağını belirtelim ve özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin istihbarat raporları incelenmiş olacak ve eğer süreç ilerleyecek dediği takdirde de bundan sonraki süreçte atılacak yasal düzenlemelerin takvimi de netleşmiş olacak ve ekonomi, özellikle ekonomide enflasyonla mücadelede atılacak adımlar da bir kez daha değerlendirilmiş olacak. Orta vadeli program ve 12. kalkınma planı da bu çerçevede değerlendirilmiş olacak. Tabii ki bu toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek gündeme dair önemli mesajlar verecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Merve Türkay.
1: Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sözü alalım Ankara'dan, Özkan'dan hemen. İran'ın başkenti Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ bizi bekliyor Tahran'da çünkü çok sıcak bir gelişme var. Hafta sonu İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları vardı. Ve o saldırılar sonrasında İran'dan açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yani ateşkesin birinci maddesidir Lübnan'daki ateşkes dedi. Ve şimdi ise karşılıklı olarak ABD ile mesajlaşma trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Ne anlama geliyor tüm bunlar? Ekber'le konuşacağız. Ekber, önce buradan başlayalım istersen. Geçtiğimiz dakikalarda alınan, duyurulan bu kararla birlikte mesajlaşma trafiği durduruldu deniyor netlikle. Bunun merkezinde sadece Lübnan'a yönelik saldırıları mı var sence İsrail'in, yoksa hafta sonu yaşanan gerginliklerde mi?
3: İran'dan gelen açıklamada İran'ın yarı resmi haber ajansı Devrim Muhafaza'nı bağlı yarı resmi haber ajansı Tasnim, bunun Lübnan'daki meselelerle, İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Tabii ateşkes sağlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsrail'in zaman zaman Hizbullah'a yönelik, Lübnan'a yönelik saldırıları söz konusu olmuştu. Fakat son birkaç gündür, özellikle dünden itibaren ciddi anlamda bu saldırıların arttığını ifade edebiliriz. Gün içinde de birçok İranlı yetkiliden bu konuyla ilgili açıklama geldi. Az önce de İran'ın, dediğim üzere, Tasnim Haber Ajansı bu sebepten dolayı İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile o yürüttüğü, Pakistan üzerinden yürüttüğü mesaj alışverişini sona erdirdiğini duyurdu. Söz konusu haber ajansının şöyle ifadeler var. Bundan sonra İran'ın karşı tarafı, hem İsrail'i hem de onu destekleyenleri cezalandırmak için Hürmüz Boğazı'ndaki işte kısıtlamaları daha ciddi bir şekilde hayata geçireceğini ve aynı zamanda direniş tırnak içinde direniş gruplarıyla birlikte Babılmendep Boğazı ile ilgili Babılmendep Boğazı'nı da aktif hale getireceğini duyurdu. Yani o boğazında işte İran'ın direniş grupları, İran'ın desteklediği gruplar tarafından kapatılacağına ilişkin bir haber yayınladı. Hı hı. Ve yine o haberin içerisinde işte İsrail'in Lübnan'da ve Gazze'de saldırılarını durdurmadığı sürece ve aynı zamanda Lübnan'da işgal ettiği toprak

0: orada ateşkesin ihlal edildiğini, ateşkesin bir cephede ihlal edilmesi tüm cephelerde ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bir yönünde bir ifade kullanmıştı. Yine İran'ın baş müzakerecisi, İran Meclis Başkanı Kalibaf.
1: Efendim? Şimdi cuma gününe kadar karşılıklı olarak açıklamalar yapıldı. İşte bazı maddelerden bahsedildi. İran'da bununla ilgili ilk defa bir itiraz gelmedi. Bunlar konuşulurken sanki bir uzlaşmaya varılmış gibi ilerlenirken İsrail'in yoğun saldırısı başladı Lübnan'a. Hep şu da konuşuluyordu bununla beraber. Yani İran, İsrail bu anlaşmayı da, yani bu yakınlaşmayı bir şekilde sabote etmeye çalışacak. Bu noktada sence, yani oradan, Tahran'dan izlendiği kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i kontrol edemiyor mu? Kontrolünün dışında mı hareket ediyor? İsrail'de ateşkesi bozuyor.
0: Şöyle söyleyeyim Merve, esasında İsrail ilk baştan itibaren İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen bu müzakereler konusunda rahatsızlığını ifade etmişti. Zaman zaman senin de belirttiğin üzere basına işte iki ülkenin, ABD ve İran'ın uzlaşmaya yakın olduğuna ilişkin işte haberler yayınladı. Hatta bazı maddeler de basına servis edildi ve her seferinde basına bu tip haberler yayınladığında İsrail buna tepki göstermişti. Bu tam bizim istediğimizi yerine getirmiyor yönünde İsrail'den açıklama gelmişti. Bunu da evet, yani bunu da o şekilde değerlendirebiliriz. Yani İsrail bu süreci sabote etmek için böyle bir adım atmış da olabilir.
1: Olabilir. Peki. Ekber, çok teşekkür ediyorum. Sıcak bir gelişmeydi. Bunu konuştuk ama İsrail, yani banyolarını da vuracağız Beyrut'un diyor. Bu saldırının dozunu artıracağı yönünde anlaşılıyor tabii. Sabote etmeye yönelik de değerlendiriliyor. Tahran'ın bakış açısı da bu diyorsun sen de. Çok teşekkür ediyorum şimdilik anlattıkların için. Şimdi biz geçen hafta sonu neler yaşandı bir bunlara bakalım isterseniz. Çünkü geçen hafta sonu yaşananlar biraz da bu sürecin belirleyicisi olduğu gibi. Bir harita var, şimdi ekranlarınıza taşıyacağım o haritayı. Bu hafta sonu yaşananlar sadece. Örneğin İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasında 3 deniz üssü platformunda yeniden doğalgaz üretimine başlandı. Bu önemli bir gelişmeydi. Bu olumlu bir gelişmeydi. Ama Kuveyt füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğunu açıkladı. Ve Kuveyt'in bu açıklamasıyla birlikte şimdi bu alanda kırmızıyla işaretlenen yerler Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırdığı yerler. Sarıyla işaretlenen yerler ki tek yer Kuveyt. Kuveyt'e de İran'ın saldırısını görüyoruz. Onun ardından da Kuveyt'ten böyle bir adım geldi. Hava savunma sistemleri devreye soktu Kuveyt. Sonra Sirik Adası'na yönelik bir iletişim kulesinin ABD tarafından hedef alındığı açıklandı. Şimdi Sirik Adası'na yönelik bu saldırı sonrasında Keşm Adası ile ilgili, aynı zamanda Görük Bölgesi ile ilgili de duyurular geldi arka arkaya. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın radar ve hatta İHA komuta kontrol merkezine saldırılar düzenlediği belirtildi. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını İran'a yönelik ablukası kapsamında toplamda 118 geminin rotasını değiştirdiğini ve 5 geminin de devre dışı bırakıldığını açıkladı. ABD ordusuna ait SİHA'nın düşürüldüğü haberi geldi. MQ-1 Predator tipi bir SİHA'nın düşürüldüğü açıklandı. Sadece geçtiğimiz hafta sonu, sadece 2 gün boyunca ateşkesin devam ettiği bir sahada işte bunlar yaşandı ve hemen ardından Lübnan'a yönelik ağır saldırıları İsrail'in İşte gelişmeleri bu noktaya taşıdı. Lübnan'a yönelik saldırılarından bahsetmiştik. Artık yani en ufak olumlu adımı sabote etmeye yönelik Lübnan'ı da kullanıyor İsrail. Lübnan'ın güneyini işgal etmeye devam ediyor. Hafta sonu boyunca saldırılar gerçekleşti. Görüntüler Lübnan'ın güneyinden ekranlarınıza geliyor. İsrail'in soykırım ordusu bir kez daha işgal ettiği topraklarda ard arda saldırılar gerçekleştirdi. Diğer yandan İsrail başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de vurmakla tehdit ediyor şu an Lübnan'ı. Beyrut'u zaten sıklıkla hedef alıyordu İsrail. Şimdi yeniden o saldırıların Beyrut'a yöneleceğini söyledi. Sivillerin de bölgeden kaçışı devam ediyor. Yüz binlerce insan Lübnan'ın içinde yer değiştiriyor. Göçler de başladı. Durum böyleyken İran'da diyor ki müzakerelerin ana başlıklarından biri Lübnan'daki ateşkesti. Madem böyle, madem İsrail saldırıyor Lübnan'a, biz de görüşmelere, mesajlaşma trafiğine ara veriyoruz diyor. Her ne kadar müzakere konusu belirsiz olsa da sahada tansiyon hep yüksek görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Görük kenti ve Keşm Adası'ndaki askeri hedeflere saldırı düzenlemişti demiştim. Anlattık az önce. Devrim muhafızları da

0: Washington'a bir yanıt olarak Kuveyt'i ABD üssünün füzeleriyle, dronlarıyla hedef aldı ABD üssünü. Başkan Donald Trump da Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini açıkladı tüm bu gelişmelere rağmen.
1: ABD ile İran arasındaki gerilim bir kez daha tavan yaptı. ABD savaş uçakları İran'ı vurdu. Devrim muhafızları misilleme olarak füze ve İHA'ları Kuveyt'e ateşledi. Washington-Tahran hattında dolaylı müzakereler sürerken iki taraf arasındaki anlaşma metni hala son halini almış değil. Müzakerelerin gölgesinde saldırılar da devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurduğunu duyurdu. CENTCOM saldırının geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi ve İran'ın saldırgan eylemlerine yanıt olarak verildiğini ileri sürdü. Devrim muhafızlarının ABD kuvvetlerine yanıtı gecikmedi. Karşı saldırının hedefindeki ülke bu kez Kuveyt'te bulunan bir ABD üssüydü. İran'dan atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Tahran bir süre sonra ABD'nin Sirik adasına yaptığı bombardımanda kullandığını öne sürdüğü Amerikan üssünü imha ettiğini açıkladı. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde daha sert yanıt vereceğini belirtti. Yükselen tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Trump, İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını da ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD'nin eylemlerini ihlal olarak tanımladı.
2: ABD'nin saldırgan eylemi bir ateşkes ihlalidir. Bu ihlal nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri ABD saldırısının kaynaklandığı mevzileri hedef almıştır. Ayrıca devam eden deniz korsanlığı ve İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılar İran'a karşı bir saldırı eylemi teşkil etmektedir.
1: İki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuştu.
2: Karşı taraf sürekli olarak tutumunu değiştiriyor. Yeni veya çelişkili talepler öne sürüyor. Bu durumun müzakere sürecini uzatması doğal. Bu aşamada nükleer meselenin ayrıntıları konusunda herhangi bir müzakere yapılmadı.
1: Nihai barış için Lübnan şartını biçti.
2: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
0: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi beklenen torba yasa teklifine biraz daha yakından bakalım. Çünkü alkol satışı ve alkol pazarlamasına ilişkin dikkat çeken düzenlemeleri içeriyor. Şöyle ki o teklifte alkol markalarının görünürlüğünün sınırlandırılması, marka kullanımına yeni kuralların getirilmesi ve de satış yasağı denetimlerinde yetki değişikliği var. Bunlar öngörülüyor.
1: Torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme geliyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek yeni torba yasa teklifiyle alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22.06 saatleri arasındaki satış yasağı ihlallerinde ise ceza yetkisi vali ve kaymakamlıklara devredilecek. Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
0: ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Ana muhalefetin gündemi hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumartesi günü çok hareketli geçti. Bir anda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde bayramlaşma mesajı verdi. Ama o mesajın satır araları çok sertti Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yönetimi, yani Özgür Özel'in yönetimiyle ilgili. Aynı mesajları benzer sertlikte Özgür Özel de verdi Ankara İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmasında, bayramlaşma mesajında.

0: Kemal Kılıçdaroğlu partiyi rüşvetçilerden, hırsızlardan arındıracağız dedi. Netlikle bunu söyledi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki ilk sınavda bu konuyla ilgili deniyor Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında. Özgür Özel döneminde sessiz sedasız rafa kaldırıldığı iddia edilen rüşvet fezlekelerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu partide büyük bir temizlik hareketi başlatacağının sinyalini verdi.
1: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Arınma sözlerinin ardından gözler mecliste bekleyen 332 CHP fezlekesine çevrildi. CHP'li 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Kulislere bomba gibi düşen iddialara göre Özgür Özel döneminde sümen altı edilen rüşvet fezlekeleri yeniden Kılıçdaroğlu'nun masasında. Fezlekelerdeki iddiaların odağındaki ilk isim İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasındaki ifadelere göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesi firmaları arayarak Ekrem Başkan'ın talimatı var, seçim için para verilmeli dedi. Ödeme yapmayan müteahhitleri ise hak edişlerini kesmekle tehdit etti. Fezlekeye göre 6 Mart 2024'te Karabat'ın iki tellideki ofisinde şoförüne teslim edilen 5 milyon liralık nakit para, teknik takibe ve sinyal bilgilerine de yakalandı.
4: Ahmet Uzun.
3: Rüşvet ağının bir diğer ucuysa Adana'ya uzanıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki fezleke, Seyhan Belediyesi üzerinden dönen 1 milyon dolarlık devasa bir rüşvet çarkını işaret ediyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun sır küpü avukatı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, kamuoyunda büyük ses getiren balya balya para kuleleri görüntülerindeki paraların da Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı fezlekede yer alan iddialar arasında. Şimdi Kılıçdaroğlu ve yönetiminin isimleri yolsuzluk iddialarına karışan bu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçmesi bekleniyor. Gözler şimdi Ankara'daki bu tarihi hamlede.
1: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
0: Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala grup toplantısı gerginliği devam ediyor. Şimdi Ankara'ya dönelim. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Geçen hafta boyunca Özgür Özel'in grup toplantısını kendi başkanlığında grup başkanı sıfatıyla gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk İlter. Sonrasında bir yazı gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu partililere ve özetle ben karar veririm grup toplantısı bu hafta olmayacak demişti. Fakat yeniden Özgür Özel bu hafta grup toplantısını yapacağını açıklıyor. Grup toplantısı da Salı günleri gerçekleşiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani yarın. Sence yarın ne olacak? Mecliste bir gerginlik mi olacak? Çünkü partililere yazı gönderdiği de duyuruldu Özgür Özel'in yarınki grup toplantısıyla ilgili, muhtemel grup toplantısıyla ilgili. Ne olacak sence yarın?
5: Kesinlikle bir karışıklık olacak, orası çok net. Çünkü her iki tarafta işte Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapamazsınız. Henüz grup toplantısına dair bir karar almadım. Bu karar alınınca milletvekillerine duyuracağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve aynı zamanda Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali içinde meclis başkanlığına dilekçe verildi. Diğer yanda Özgür Özel cephesi ise, Özgür Özel ise bugün yine sabah saatlerinde bir açıklama yaptı bu konuya dair. Partinin grup başkanı benim ve grup başkanı ben olduğum için ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın saat 13.30'da grup toplantısını ben yapacağım dedi. Hatta milletvekillerine de yazı gönderildi ve hatta sosyal medya hesaplarından da milletvekilleri yarınki grup toplantısıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladılar. Her iki tarafta kendilerini haklı görüyorlar. Herkes kendi penceresinden bu süreci yorumluyor. Yarın artık ne olacak? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Onu da görmüş olacağız.
0: Bir şunu sorabilir miyim?
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde
0: yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için bir yazı gönderilmişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Onunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir karar, bir cevap çıktı mı?
5: Henüz bir cevap yok buna dair. henüz bir cevap gelmedi. Yazılı olarak genel merkeze de Özgür Özel tarafına da herhangi bir yazının iletilmediği ifade ediliyor. En azından bizim aldığımız bilgi bu şekilde. Ancak önümüzdeki dakikalarda veya saatlerde ne olur onu bilemiyoruz tabii ki. Ancak henüz bu konuya dair bir yazı gelmiş değil.
0: Bunun önünde bir engel var mı? Yani genel başkanın kabul etmediği grup başkanının grup toplantısını gerçekleştirmesinin önünde, yani meclisteki teammüllere göre bir
5: Kemal
0: engel
5: Kılıçdaroğlu
0: var mı?
5: Böyle diyor. Yani ben partinin genel başkanı benim, benim kabul etmemem halinde o grup toplantısı gerçekleşemez diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu söylüyor. Kaynaklar da zaten bu şekilde ifade ediyorlar. Ancak Özgür Özel ise bu partinin dediğim gibi grup başkanı benim ve tüzüğe göre de, iç tüzüğe göre, yönetmeliğe göre de bu toplantıyı ben yaparım şeklinde bir yaklaşım var. Dediğimiz gibi yani çok net bir durum yok aslında. Her iki tarafta süreci veya işte tüzüğü, yönetmeliği kendine göre yorumluyor. Yarın artık somut olarak ne olacağını görmüş olacağız. Farklı farklı dediğimiz gibi açıklamalar geliyor. Nihayetinde yarın saatler 13.30'u gösterdiğinde şunu biliyoruz ki Özgür Özel milletvekilleriyle birlikte grup salonunda olacak. Ve fakat bununla birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerse hayır, bu grup toplantısı gerçekleşemez, genel başkanın onayı gerekiyor şeklinde değerlendirmeler yapıyorlar. Bir muğlak bir durum söz konusu açıkçası. Peki. Nasıl sonuca varılacak onu da artık yarın görmüş olacağız.
0: Peki. İlter, çok teşekkür ediyorum. Yarın izleyip göreceğiz saat 13.30'u.
5: Bir yandan da olağanüstü kurultayla ilgili süreç vardı ama
0: bir cümleyle rica etsem İlter senden.
5: Olağanüstü kurultay içinde imzalar toplanmaya başlanmıştı sabah saatlerinde. Ve şu anda da Özgür Özel cephesinden edindiğimiz bilgiye göre olağanüstü kurultay için yeterli imza toplandı. Ve bununla birlikte tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor. Her ne kadar olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imza toplansa dahi mahkeme kararını var. Ve tabii ki Yargıtay süreci de devam ediyor. Bu süreç devam ettiği müddetçe bu kurultay toplanamaz diyor. Kılıçdaroğlu cephesinin değerlendirmesi bu şekilde. Hem Kılıçdaroğlu böyle diyor hem de yine görüştüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarda olağan veya olağanüstü kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını ifade ediyorlar ve tedbir kararını da hatırlatıyorlar.
0: Peki İlter, çok teşekkür ediyorum. Bu da önemli bir detaydı. Yeterli imza sayısına ulaştı ama bir tarafta da mahkeme kararı var diyor Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları, partideki taraftarları. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'da arka arkaya yangın haberleri geldi. Esenler'den bir yangın haberi geldi. 3 katlı bir binanın dış cephesinden, ardından Bağcılar'dan bir yangın haberi geldi. Gece boyunca neler yaşandı İstanbul'da? Buyurun bakalım.
4: İstanbul Esenler Kadın Doğum'un oraya yangın çıktı.
6: Depoda çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Görüntüler İstanbul Esenler'den. İplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü. Yangın paniğinin yaşandığı diğer bir adres de Bağcılar'dı. Cadde üzerinde bulunan iki katlı iş yerinin çatısından bir anda alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyerek katlara sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her birimizin kişi başına ne kadar bir su miktarı düşüyor? Şu kadarmış. 1301 metre küp suyumuz varmış her birimizin. Böyle bir hesaplama var, paylaşıldı. Hemen bakalım detayları ama bu yeterli değil. Çünkü su zengini ülkelerde bu miktar 1700 metre küp ve üzeri, yani kişi başına düşen su miktarı 1700 metre küp ve üzeri. Bizimse sadece kişi başına 1301 metreküp su düşüyor. her bir vatandaşımıza. Çok su zengini bir ülkeyiz ama artık iklim değişiyor. Küresel ısınmadan bahsettiğimiz bir süreçteyiz. Hor kullanmamamız gerektiğini zaten sürekli ifade ediyoruz. Yağışlarla ilgili tüm dünya olduğu gibi biz de sıkıntı içindeyiz. Dolayısıyla bu miktar gitgide azalıyor. Yıllık kişi başına düşen su miktarı metreküp olarak bizde 1301 metreküp. 2026'da Türkiye'de sulanılabilir alan 7.28 kilometrekare olarak hesaplanmış. Şöyle hedefi artırmak amacımız var. Bazı detaylar da var. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir olarak en fazla 112 milyar metreküplük su potansiyeli var. Bu dikkate alındığında kişi başına işte 1301 metreküp su düşüyor ve Türkiye'nin toplam yüz ölçümü 78 milyon hektar ve ekilebilir tarım arazisi ise sadece 24 milyon hektar kadar. Dolayısıyla bu alanların gelişmesi ve su miktarımızın da artması hedefleniyor. Depolama hacmi olarak baktığımızda da 183,82 milyar metreküp depolama alanımız var neyse ki. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı yıllardır. Barajlar yapıldı süratle. Bölgenin en büyük barajlarına sahibiz belli noktalarda. Yıllık yağış miktarımız ise 450 milyar metreküp kadar. Buyurun. Grafik böyle. Ölçü böyle. Her birimiz kendi adımıza belli tasarrufları yapmak zorundayız. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi bugün önemli bir gün. Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesinde hazırlıklar kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile bir araya gelecek. ATV'den de naklen yayınlanacak maç. Şimdi mücadele öncesi son duruma bakalım. Son gelişmeleri alalım. A-Spor spikeri Melike Çelik bizi bekliyor.
7: Fenerbahçe stadyumundan herkese merhaba. Cem Pamiroğlu ve Onur Özkan da saha kenarında yanımdalar. Bu akşam hazırlık maçında Türkiye Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası turnuvası öncesi son iki provadan biri bu. Diğeri de Amerika'da oynanacak, Venezuela ile Florida eyaletinde. Millilerimiz son provasına da orada çıkacak. Şimdi bu son iki provanın ilk öncesi saha kenarında konuklarımla birlikte biraz mücadeleyi A Haber izleyicileriyle değerlendirmek, paylaşmak istiyoruz. Ve tabii ki A Milli Futbol takımımızdaki son durumu da öncelikle nasıl bir maç olur, nasıl bir karşılaşma olur? Özellikle seçilmiş bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Rakiplerimiz de düşünülerek Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz grup aşamasında. İki rakibi de Vincenzo Montella, Onur Özkan seninle başlayayım. Aslında düşünerek bu iki hazırlık maçını organize etti. Kendi açıklamalarında da bu var. Nasıl yorumlarsın?
8: Kesinlikle çok güzel anlattın Melike. Sıradan hazırlık maçları değil bunlar. Zaten Dünya Kupası öncesi iki tane çok ciddi hazırlık maçı hani bu anlamda önemli. Bir de rakiplere hazırlık anlamında tam anlamıyla bir hazırlık karşılaşması diyebiliriz buna. Dün A-Spor ekranında izledik ABD-Senegal maçını. Aslında Makedonya, Kuzey Makedonya oyun planı anlamında, taktiksel dağılım anlamında, saha yerleşimi anlamında ABD'ye baya baya benzerlik gösteriyor. Bu anlamda seçilmiş bir rakip zaten Kuzey Makedonya. Artı kadrodaki bazı oyuncularla alakalı Montella'nın kafasında mutlaka bazı soru işaretleri vardır. Onların rolleriyle alakalı turnuva öncesi. Mutlaka onunla alakalı da Montella bazı oyuncuların performansını, taktiksel yapı içindeki pozisyonlarını, rollerini görmek isteyecektir. Bir de tabii bu gece itibariyle milli takımımızın Dünya Kupası'na gidecek olan nihai kadrosu da belli açıklanacak. Olacak, evet. Onunla alakalı ben bir hani etki beklemiyorum. Mutlaka bu şu an bu saat itibariyle Montella kafasındaki 11'i, daha doğrusu 25 kişilik kadroyu belirlemiştir. 26
7: yani,
8: kişilik kadroyu.
7: Bu maç bunu belirleyici bir maç değil.
8: Değil ama dediğim gibi turnuvada oynatacağı oyuncularla alakalı, turnuvada oynatacağı oyunla alakalı ve bu oyuncuların rolleriyle alakalı mutlaka hocanın kafasında bazı şeyler vardır. Rakip de buna uygun bir rakip. İyi bir test maçı olacağını düşünüyorum. Skordan çok daha önemlisi bugün burada vereceğimiz mücadele. Taraftarlarla takımın etkileşimi son derece önemli. Son maçımız Türkiye'de oynayacağımız Dünya Kupası öncesi. Hani o anlamda çok önemli bir hazırlık karşılaşması diyebiliriz rahatlıkla.
7: Cem Pamiroğlu.
9: Bu akşam taktiksel disiplin, taktiksel beklenti olarak da önemli bir akşam. Oynanacak olan o grup maçlarındaki öncesindeki bu hazırlık maçı bir test niteliğinde olmakla beraber oyuncuların performansı, oyuncuların zaman zaman oyunun gidişatına göre belirlenecek olan performansları ve oyundaki dizilişler, oyundaki konumlanmalar, rakibe karşı üstünlüğü alacağımız dakikalar, rakibe karşı etkisiz olabileceğimiz zamanlarda neler yapılabileceğinin tam manasıyla bütün detaylara bakıldığında da iyi bir test maçı olacağını düşünüyorum. Rakiplerimizin oyununa göre, şablonuna göre seçilmiş olan hazırlık maçlarından bir tanesi olan Kuzey Makedonya maçı, bugün İstanbul'da da oynanacak olan özellikle Dünya Kupası'nda

0: Ki son maç, gitmeden evvelki son maçımız için çok değerli bir maç olacaktır. Buradaki oyuncularımızın en önemli şeyi burada seyredilen, buraya gelen milli takıma güç, kuvvet ve arkasında duran o duyguyu seyircilere tattırmak ve milli takımımızın Avrupa'dan çıkan bir takım olarak da Dünya Kupası elemelerinde hepimizin de başarılı olabileceğini ikna edici bir oyun ortaya koyması.
1: Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cem Pamiroğlu, Onur Özkan.
2: Teşekkür ederiz.
1: A Haber izleyicilerine son olarak kadro ile ilgili de bilgi verip veda edelim. Tabii sakatlığı bulunan ve Montella'nın maç kadrosunda bulundurmadığı, bu maç özelinde kadro bulundurmadığı bazı oyuncular vardı. En güncel muhtemel sahada olmasını beklediğimiz 11'den bahsetmek istiyorum. Kalede Altay Bayındır'ı bekliyoruz. Mert Müldür sağ bekte. Merih Ozan ikilisini stoperde bekliyoruz. Sol bekte Eren Elmalı'yı, orta sahada İsmail Orkun ve Yunus'u bekliyoruz. Kanatlarda İrfan Can, Barış Alper ve ileride Deniz Gül. Son güncel beklediğimiz muhtemel 11 Kuzey Makedonya karşısında bu. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlarınıza gelecek. Bizim Fenerbahçe stadından aktaracaklarımız konuklarıma birlikte şimdilik bu kadar.
3: Teşekkür ediyoruz Melike'ye ve de konuklarına. Şimdi Türkiye'nin yerli milli adımları, işte bunlarla birlikte geliştirilen savunma sanayi araçları zaten dış basında oldukça konuşuluyor. Bu alanla ilgili envanterler çıkarılıyor, istatistikler yapılıyor ama en fazla Yunanistan ilgileniyor bu konuyla. En fazla Yunanistan basını ilgileniyor. On Alert, Türkiye'nin envanterine giren savaş uçakları hakkında çok detaylı bir analiz yayımladı. Neler yazıyor o analizde, nelere dikkat çekiliyor, Yunanistan nelerden endişe ediyor, buyurun bakalım.
4: Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında bir kez daha geniş yankı buldu. Özellikle Eurofighter Typhoon ve Kaan projeleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hava gücüne geçiş yaptığı vurgulandı. Yunan medya kuruluşu On Alert, 2030 yılının Ege'deki hava gücü dengesi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını öne sürdü. Yayınlanan analizde Türkiye ve Yunanistan'ın 1990'lı yıllardan bu yana ilk kez bu denli kapsamlı modernizasyon programlarını eş zamanlı olarak tamamlamaya yaklaştığı belirtildi. Değerlendirmede Türkiye'nin sayısal üstünlüğünü koruduğuna dikkat çekilirken Eurofighter Typhoon tedarikine özel bir başlık ayrıldı. Mevcut anlaşma kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon'un envantere gireceği hatırlatılırken Katar ve Umman üzerinden gerçekleşebilecek ek tedariklerle bu sayının 40 ila 44 arasına çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. Gelişmiş radar sistemleriyle donatılan uçakların Türkiye'yi Avrupa'nın en modern savaş uçağı filolarından birine sahip ülkeler arasına taşıyabileceği ifade edildi. Yunan basını yerli ve milli muharip uçak Kaan'a da ayrı bir yer ayırdı. Analizde Türkiye'nin sadece uçak sayısını artırmadığı, aynı zamanda yeni nesil hava harbi konseptine geçiş yaptığı vurgulandı. Yerli İHA ve SİHA sistemleri, elektronik harp yetenekleri, radar ağları ve komuta kontrol altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'yi çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri konumuna taşıdığı belirtildi. Kaan'ın sahip olacağı 5. nesil kabiliyetlerin ise Türk hava gücü açısından tarihsel bir eşik anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.
3: Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kınama mesajı var. Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altındaki İsrail'e aşırılıkçı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Yazılı bir mesaj paylaşıldı. Bakanlık aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği provokatif eylemlere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'e aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve İsrail Milli Marşı'nın okunması dahil olmak üzere çeşitli provokatif eylemlerde bulunulduğu belirtilerek söz konusu girişimlerin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Ve açıklamada İsrail'le aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla Milli Marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi paylaşılan bu kınama mesajında. Meksika'dan bir açıklama var. Bizzat Meksika Devlet Başkanı yapıyor bu açıklamayı ve diyor ki ABD bizim ülkemizin iç işlerine müdahale ediyor. Bununla suçluyor Amerika Birleşik Devletleri'ni Meksika'nın devlet başkanı. Buyurun bakalım mesajın devamına. Meksika devlet başkanı ülkesine yönelik medya saldırısı, sosyal medya kampanyalarının arkasında ulusal ve uluslararası çevrelerin bulunduğunu savunuyor.

0: ABD'yi Meksika'nın içlerine müdahale etmeye çalışmakla suçluyor. Meksika'nın kimsenin pinyatası, yani çocukların şekerleri, çikolatalı küçük oyuncaklarıyla doldurulan bir karton kutu. Meksika'nın geleneksel bir kutusu bu. Bu değildir diyor. Kimsenin oyuncağı değildir Meksika diyor. Bunu dile getiriyor devlet başkanı ve dışarıdan kurumlarımıza baskı uygulandığında ve başka bir ülkenin yalnızca Meksikalıların sorumluluğunda olan konulara müdahale edebileceği kabul edilmeye başlandığında artık işbirliğinden değil müdahaleden söz ediyoruz diyor. Meksika'da bir Güney Amerika ülkesi olarak Venezuela'nın ardından şimdi Küba'ya yönelik bir baskı var ve sıranın belki de kendilerine gelecek olduklarından endişeliler ve Meksika Devlet Başkanı bizzat bu açıklamayı yapıyor. Biz kimsenin oyuncağı değiliz diyor. Hollanda'dan bir haber. Hollanda'da skandal bir olay yaşanıyor. Filistin kökenli bir sığınmacı gözaltına alınmak isteniyor. O esnada hamile eşi de yanında. Konuşmaya çalıştığı sırada Hollandalı polis kolundan çekiyor, yere fırlatıyor, sürüklüyor hamile bir kadını. Kamuoyuna da paylaşılıyor bu görüntüler. Şimdi öfke sıçraması yaşanıyor Hollanda'da.
1: Hollanda polisi hamile kadını kolundan tutup fırlattı. Yerde sürükledi. Eşi tepki gösterince çifti darbetti. Hollanda polis şiddetinin en çirkin haline sahne oldu. Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacı Hollanda polisi tarafından gözaltına alınıyordu. Bu sırada hamile eşi polislerle konuşmaya çalıştı. Eşiyle kalıp kalamayacağını sordu. Polis ise cevap dahi vermeden hamile kadına saldırdı. Kolundan tuttuğu Filistinli kadını yere fırlattı. Düşünce de onu yerde sürükledi. Bu sırada öfkelenen eşi ise polislere saldırdı. Yumruk yumruğa yaşanan arbede sırasında çift yaralandı. Hollanda polisinin sığınmacı çifte uyguladığı şiddet kamuoyunda tepki topladı. Gazetecilere konuşan Filistinli kadın, olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptığını açıkladı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı. Soruşturma ise sürüyor.
0: Görüntüler Çin'den bir fuardan, yapay zeka fuarından, 150'den fazla robot türünün sergilendiği bir fuar burası. Sağlık sektöründen giyim sektörüne, hizmet sektörüne, her alanda insanların yerini alacak sistemlerin adı bu işte, yapay zeka robotları.
2: Fox yapıyor der, sağlık sektöründe hizmet ediyor der, endüstri alanında kolaylık sağlıyor der. 150'den fazla robot türü Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda görücüye çıktı.
3: 4 ayaklı robotlarımız petrokimya, acil kurtarma, enerji ve su şebekeleri, endüstriyel denetimler ve silahlı polis güvenliğinde zaten kullanılıyor. Şu anda robotlarımıza 50'den fazla çeşit eklenti takılabiliyor.
2: Çin'in Tianjin kentindeki fuara dünyanın dört bir yanından robot üreticileri katıldı. Kimi robotlar yangın gibi tehlikeli durumlarda kurtarma amaçlı tasarlanmıştı. Kimisi polis ve askerlere sahada destek vermek için silahlıydı. Endüstri alanındaki tehlikeli işler için de üretilen robotlar tüketicilerden tam not aldı. En çok ilgi görenler arasında ise sağlık sektöründe yaşlıların bakımı için kullanılanlar vardı.
3: Bu yan yatış pozisyonunda çalışan bir algılama sistemidir. Yatakta yatan kişinin ağırlığını, nefes alışını, kalp atış hızını ve riskleri izler. Ayrıca yataktan kalkma, anormal kilo değişiklikleri ve yataktan düşme durumlarında uyarı verir. Amaç yaşlılar için kapsamlı bir sağlık izlemesi sağlamaktır.
2: Sakatlanan sporcuların fizyoterapi süreçleri için geliştirilmiş robotlar da gözler arasındaydı.
4: Bu fuara getirdiğimiz yapay zeka destekli bir fizyoterapi robotudur. Masajın etkilerini taklit eder. Şu anda sporcuların rehabilitasyonunda kullanılmaktadır.
2: Fuarın en renkli görüntüsü ise boks yapan robotlar oldu.
0: Ve TÜİK bugün açıkladı, 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın, yani 2025 yılının ilk 3 aylık dönemine göre ekonomimiz %2,5 büyüdü.
5: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde iç talep ve dış ticaret dengesinin katkısıyla büyümesini sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreği

0: İnde gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 arttı. Böylece ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını devam ettirdi.
1: Bizim ülkemiz açısından en önemli noktalardan biri büyümenin yavaşlayarak da olsa devam ettiğini söyleyebilmek. Çünkü sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Bu sıkı para politikasının bir takım etkileri olacak. Programın temel sürdürülebilirliği bizim için enflasyon rakamlarının küçülmesiyle ölçüldüğü için büyümenin böyle değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Büyümede en güçlü katkı hizmetler ve bilgi iletişim sektörlerinden geldi. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5'le en hızlı büyüyen alan olurken diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6 oranında artış kaydetti. Ticaret, ulaştırma ve konaklama hizmetleriyle finans ve inşaat sektörlerinde de pozitif seyir izlendi. Sanayi sektörü ise %0,8 daralarak genel büyümeyi sınırlayan tek ana kalem oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ekonominin çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla yaklaşık 17 trilyon liraya ulaşırken dolar bazında ekonomi 389.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Harcamalarda ise iç talep ve ihracat öne çıktı. Hane halkı tüketimi %4,8, yatırımlar %3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %12,7 yükselirken ithalat %2 geriledi. Gelir tarafında iş gücü ödemeleri %35,9 artarken net işletme gelirleri %34,4 yükseldi. İş gücünün milli gelirden aldığı pay %42,7 seviyesinde sabit kaldı.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayırseverlerin desteğiyle Afrika ülkesi Nijer'de yeni su kuyuları açıldı. Binlerce kişi işte bu vesileyle temiz içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı.
3: Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından su kuyuları hizmete açıldı. 7'den 70'e bölge halkı ellerinde kovalarla temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı. Dünyanın dört bir yanında mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olan Türkiye, Afrika ülkesi Nijer'e de destek elini uzattı. Türkiye'den yapılan bağışlarla yürütülen Bir Damla Hayat projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Niamey Din Hizmetleri Müşavirliği öncülüğünde yeni su kuyuları faaliyete girdi.
4: Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetleri olarak son 2 yılda burada 50'yi aşkın su kuyusu ve 5 tane mescit faaliyeti hayata geçirdik, projesini hayata geçirdik. Bu su kuyusu ve mescitlerden 50 bini aşkın Nijerli kardeşimiz istifade etmektedir. Su bulmak için 7-8 kilometre yol gidip su alan kardeşlerimiz bizlere çok büyük mutluluklar duyduklarını ifade ediyorlar.
3: Temiz suya erişmekte zorluk yaşanan kırsal yerlerde faaliyete geçen kuyular ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Mutlulukları gözlerine yansıyan yerel halkın kadın ve çocukları o anları dans ederek kutladı. Türkiye'nin binlerce kilometre ötedeki yardım eli kuyularla da sınırlı değil. Bölge halkının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmesi için mescitler açıldı. Bölge halkı yeni mescitlerde ilk namazı eda etmenin heyecanını yaşadı.
4: 15'i aşkın su kuyusu ve 2-3 tane mescit projemiz var. Allah nasip ederse onları bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde yardımlarımızı Nijer'deki kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz inşallah.
2: Bu ülkelerde zaten coğrafya gereği bir de teknik yetersizlikten dolayı su yok. Afrika ülkelerinde. Gazze'de ise İsrail yüzünden su yok. Yoksa insanların suyu da vardı, her şeyi vardı. Su geliyordu borularla, denizden çıkarılıyordu. Ama Gazze'deki o susuzluk krizi derinleşerek devam ediyor. Şimdi birkaç fotoğraf karesi gelecek ekranlarınıza. Sadece birkaç fotoğraf karesi. O fotoğraf karesinde belli bir bölgede, çok sınırlı bir bölgede çadırlarda yaşayan insanlara gördüğünüz gibi sadece bu kadarcık su dağıtılıyor. Her birine küçücük birer bidon, iki çocuğun taşıdığı, yani muhtemelen 10 kilodan fazla değildir o bidonun ağırlığı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar su için saatlerce sırada bekliyor Gazze'li çocuklar. Gitgide derinleşiyor bu kriz. Abluka altında Gazze, Refah sınır kapısından yardımların çok sınırlı girişine müsaade ediyor. Kendisinin sınırındaki İsrail'le Gazze sınırındaki kapılardan girişe sözde müsaade ediliyor. Orada da çok ağır denetimler var. Kendilerinin koydukları akıl almaz kurallar var. İsrail'in koyduğu kurallardan bahsediyoruz. Dolayısıyla gönderilen yardımlar öyle bir eleniyor ki içeriye neredeyse hiçbir şey giremiyor. Ve kendi memleketlerinde, kendi ülkelerinde yüzyıllardır yaşadıkları topraklarında, bin yıllardır yaşadıkları topraklarında insanlar şimdi susuzlukla mücadele ediyorlar. 3 yıldır bu krizi bile isteye yaşatıyor İsrail. Böyle terbiye etmeye çalışıyor Gazze'lileri. Bunda başarılı olamıyor son 3 yıldır. Ama bir yandan da ortada bir gerçeklik var. Gıda krizi, su krizi, salgın hastalıkları da beraberinde getiriyor. Yani susuzlukla soykırım yapıyor. Açlıkla soykırım yapıyor İsrail bombardımanının yanında.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton, ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
18: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
17: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
20: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
21: Sen ne ister ol.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Radyo, haberin radyosu.
1: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Devam ediyoruz Ajans Akşam'a doğrudan bir haberle. Şimdi biz Güney Kıbrıs'ta İsrail'e satılan arazilerle ilgili yaşanan somut gerçekleri aktarıyoruz her defasında. Yani köylüler köylerine giremeyecek duruma geldiler. Şimdi böyle bir durum yaşanmaması için şu an Balkan ülkesi Arnavutluk'ta protesto gösterileri var. Çünkü koruma altındaki çok büyük bir arazinin İsrail'li bir firmaya satılması gündemde. Bu ülkeyi karıştırdı. Arnavutluğu karıştırdı. Hem satış hem de arazinin yanına yapılması planlanan havalimanı projesi yerel halkın çok büyük tepkisini çekmiş durumda. Görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Bunlar protesto gösterilerinden sadece bir kesit. Havaalanının yapılması planlanan arazinin hemen yanında. Arnavutluk yönetimi yeni bir skandalla gündeme geldi. Ülkenin güneyindeki bölgede bulunan 5000 hektarlık koruma altındaki üstelik bir alan İsrail'li bir firmaya satıldı. Siyonistlere ait proje kapsamında doğal koruma alanındaki bu bölgeye

0: havalimanı inşa edilmesi de planlanıyor. O projede ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'in de adı geçiyor. Ve Arnavutluk halkı bu kararın ardından topraklarının Siyonist İsraillilere satılmasına öfke duyuyorlar. Bu görüntüler de o protesto gösterilerine ait. Sadece birine ait o protesto gösterilerinden. Yerel halktan pek çok kişi bölgeye gitmiş, kararı sert şekilde protesto ediyor. Günlerdir de devam ediyor bu protesto gösterileri. Gerginlik burada böyle. Gerginliği yükselten ülkenin adı hep aynı. Hep İsrail nedense. Çünkü Lübnan'a saldırıları yeniden başladı İsrail'in hafta sonu itibariyle. Bu da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o görüşmelerin biraz daha pozitif tarafa kaymış olan o görüşmelerin sekteye uğramasına sebep oldu. Bugün İran bir açıklama yaptı. Görüşmeleri askıya alıyoruz dedi. Bu mesajlaşma trafiği bitiyor dedi. Bu kritik gelişmenin ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda gözler. İsrail'i dizginleyemiyor mu Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi bu tartışılıyor. İrfan Sapmaz da bizi bekliyor. İrfan hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, merhaba. Hoş
0: merhaba İrfan. Şimdi geçen hafta ben ne kadar umut var olsam da sen umutsuzdun barış görüşmeleri konusunda. Ve bir noktada İsrail'in sabote edebileceği gerçeğini hep hatırlatıyordun. Sanki bugün biraz da öyle oldu gibi değil mi? Yani biraz daha olumlu tarafa kaymışken nispeten bu görüşmeler yine İsrail'in Lübnan'a durup dururken saldırıları başladı. Ağır saldırıları başladı. Hiç azalmamıştı ama ağırlaştırdı saldırıları hem güneye. Şimdi Beyrut'un güneyini de tehdit eder duruma geldi. Sence böyle mi bu durum? Yani bu görüşmeler olumluya kaydı. İsrail yeniden bu görüşmeleri sabote ediyor.
1: Evet, şimdi Amerikan ana akım medyadaki yansımasına gireceğim ama yaklaşık 9 saat önce gece yarısı, yani Washington DC saatiyle saat 2 sularında Donald Trump'ın bir açıklaması oldu. Tabii çok sinirli, inanılmaz sinirli. Çünkü içeride bir takım provokasyonların olduğunu, dolayısıyla da özellikle de bunu cumhuriyetçiler içerisindeki çevrelerin, yani magacılara sesleniyor. Onu bir aktarmak istiyorum. Aslında bu durumu özetleyen bir açıklaması. İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor. Bu ABD ve bizimle birlikte olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Ancak şu demokratlar ve vatanseverlikten yoksun görünen çeşitli cumhuriyetçiler şunu anlamıyorlar mı ki siyasi piyonlar daha hızlı hareket etmeliyim, daha yavaş hareket etmeliyim, savaşa girmeliyim, savaşa girmemeliyim veya her neyse diyerek daha önce hiç görülmemiş seviyelerde sürekli ve tekrar tekrar olumsuz yönde dırdır edip dururken benim işimi hakkıyla yapmam ve müzakere yürütmem çok daha zorlaşıyor. Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Sonunda her şey yoluna girecek diyor. Ve arkasından tabii bugün bu kez yine buna benzer bir paylaşımı oldu saatler içerisinde. Diyor ki sahte haber CNN bugün her zamanki alışkanlığıyla benim İran nükleer anlaşmamın nükleer konusundan bahsetmediğini iddia etti. Oysa anlaşma aslında çok açık bir şekilde İran'ın bir nükleer silaha sahip olmayacağını belirtmektedir. Dahası anlaşma son derece güçlü ve kapsamlı ayrıntılarla nükleer meselesinin diğer çeşitli yönlerini de ele almaktadır. Nitekim anlaşmanın büyük bir kısmı da tam olarak bu konuya ayrılmıştır. CNN ve sahte haber medyası içindeki pek çok diğer yayın kuruluşu izlenme oranları açısından tam bir felaket. Yeni bir yönetime geçmiş olmasına rağmen durumun düzelmesi pek olası görünmüyor diyor. Merve, şimdi Donald Trump'ın hep şunun altını çiziyorum ben. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri içerisinde oldukça zor durumda. Ekonomik anlamda zor durumda. Petrol fiyatlarını indiremiyor şu anda. Donald Trump'ın bir önce okuduğum gibi siniri biraz da buradan kaynaklanıyor. Mesela Wall Street Journal'e göre ABD ile İran arasında son günlerde anlaşmanın zemini oluşmuş görünüyordu. Ancak hatta hatırlayacaksın bu geçtiğimiz hafta, yani dün ve önceki gün cumartesi pazar günü güvenlik konseyini topladı. Durum odasında özellikle topladı. Herkesin gözü durum odasına çevrilmişti. Ama ben size seninle yaptığım şeyde yine doğrudan herhangi bir şey beklemediğimin altını çizmiştim ve çıkmadı. Şimdi diyor ki Wall Street Journal ABD ile İran arasında son günlerde anlaşmanın zemini oluşmuş görünüyordu. Ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımlar, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve nükleer dosya hala çözülmemiş başlıklar. Wall Street Journal, İran'ın görüşmeleri durdurma haberinin petrol fiyatlarını hızla yukarı çektiğini ve Brent petrolün 96 dolar seviyesine yaklaştığını yazıyor. Tabii şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık bir 30-40 centlik bir düşüş gördüm. Tabii arabam olduğu için de sürekli benzin alıyorum ve fiyatları kontrol ediyorum. Ama tekrar bir yükselişe geçti. Onun için İran tarafı Amerika

0: devletlerine güvenmiyor. Yine çok özel bir bilgi aktarmak istiyorum. Sanıyorum bunun için İran vakit kazanmaya çalışıyor. Yaklaşık bir hafta boyunca Tahran'dan çok gizli bir heyet şu anda Çin'e gitmiş durumda ve Çin'de bir takım temaslarda bulunacaklar. Çeşitli ekonomik anlamda, parasal anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani İran'ın dondurulmuş paraları ile ilgili. O açıdan da onların da biraz zamana ihtiyacı var ama İran tarafının söylediği gibi
1: yani Donald Trump tabii ki... teşvik edici mi olacak bu konuda? Amerika Birleşik Devletleri'ne görüşmeleri mi sağlayacak İran varlıklarının dondurulmuş varlıklarının çözülmesi?
0: Hayır, hayır. İran'ın asla ben bu sorunu çözeceğine inanmıyorum. Teşvik edici değil. Aksine Çin. Çünkü şayet Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Donald Trump bu sorunu çözerse bu Çin'in işine gelmeyecektir. Malum Çin'le İran'ın anlaşması var ve yaklaşık işte 23 yılda 21 yılı kaldı. Günde 1.39 milyon varlık bir petrol satışı var. O açıdan da Çin bu sorunun çözülmesini istemiyor. Bir laboratuvar gibi kullanıyor İran üzerinden. O açıdan da Lübnan ve İsrail tabii de hep şunun altını çiziyorum. Özellikle de Netanyahu şu anda son derece rahatsız. Donald Trump'ın İran krizini çözme isteğinden son derece rahatsız ve dolayısıyla evet ve arayış içerisinde ve gelmek istiyordu aslında buraya. Donald Trump ona izin vermedi. Gelmesi bekleniyordu.
1: Sence krizi aşabilir mi Trump? Bugün mesela ne açıklama yapabilir? İran'ın taleplerimiz karşılanmadı. Lübnan'a saldırılar düzenleniyor. Bize yönelik de saldırılar var. Biz görüşmeleri askıya aldık demesiyle birlikte yeniden başka farklı arabulucular devreye girip müzakereleri başlatırlar mı sence?
0: Donald Trump şu anda çözmek istiyor ama şu anda gördüğüm kadarıyla herhangi önemli bir noktaya gelinebilmiş değil Merve. Yani nükleer meseleden öte esas Donald Trump'ın elindeki nükleer bomba şu anda Hürmüz Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatlarını indiremiyor. İnanılmaz insanlar haklı. Nüfusu çok yoğun olan Kaliforniya, New York gibi eyaletlerde 8-9 dolar petrol fiyatları.
1: Brent petrol de şimdi yükseldi İran'ın bu açıklamasından sonra. Yönetmen arkadaşım eğer hazırlayabilir birazdan görelim sen Brent petrol fiyatlarını. Bu arada sıcak bir gelişme daha var. İran Devlet Televizyonu'nun açıklaması var. Deniyor ki İran ve ABD arasındaki ateşkesin sona erme olasılığı Lübnan'a yönelik saldırılar durmazsa çok yüksek. Yani tamamen sona erme olasılığı Lübnan'a yönelik saldırılar sona ermezse çok yüksek. Bu arada Brent petrol
0: dolayısıyla Lübnan üzerinden vuruyor. Bakın 91 dolardaydı sabah saatlerinde.
1: 97,
0: şu anda birkaç saat içerisinde 97,34'e yükseldi. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi petrol fiyatlarına bakacağım birazdan. Çok
1: düşerken bile dizginleyemediği petrol fiyatları. Yani benzin fiyatı evet. Trump'ın şimdi petrol yeniden neredeyse 100 dolara yaklaşmışken Brent petrolün varil fiyatı artık hiç dizginleyemeyeceği anlamı taşıyor.
0: Şu anda öyle görünüyor çünkü hatırlarsan geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle Truth Social hesabından Donald Trump sürekli borsa fiyatlarının yükseldiğini, petrol fiyatlarının düştüğünü pompaladı. Ama şu ana kadar gördüğünüz gibi sabah saatlerinden itibaren 91'lerden 97 dolarlara çıktı. Gece yarısı saat Washington DC saatiyle 02'de bir paylaşım yaptı biraz önce okuduğum o paylaşımı. Yani gün içerisine borsaları düşürme endeksi var, düşürme eğilimi var Donald Trump'ı dikkat edersen. Gecenin saat 02'sinde yaptığı açıklama.
1: Sabah
0: saatlerinde de bir başka açıklama yapıyor. Piyasalara yansıyarak petrol fiyatlarını aşağı indirmeye çalışıyor. Ama şu ana kadar bunda başarılı olamadı.
1: Peki. İrfan çok teşekkür ediyorum. Petrolün varil fiyatı 100 dolara yaklaşmış durumda. %6,86'lık, %7'ye yakın bir yükseliş var. Şimdi biz de uzun bir bayram tatili arası verdik. Ama bugün birazcık daha ateşkese, barışa yakındık. O yüzden borsamız pozitif açıldı bugün. Neyse ki bu haberler de geç geldi ama umuyoruz ki kalıcı olmaz. Yani yeniden görüşmeler başlar. Bugün kapanışı da buna rağmen pozitif yaptı. BIST 100 tarafı %1,5 üzerinde yükselişler vardı öğleden sonraya kadar. Fakat gelen bu haberlerin ardından yani savaşın bitmeye çok yaklaşmadığı beklentisiyle birlikte %1'e yakın geri çekilme oldu o yükselişte ve BIST 100 endeksi günü 13.703 puandan kapatmış durumda. Dolar TL kurunda yatay seyir diyebiliriz devam ediyor. 45,90 seviyesinde. Euro TL kuruna baktığımızda ise düşüş var bir miktar. %0,20'lik bir düşüşle 53,37 seviyesinde Euro TL kuru. Gram altındaki o düşüş devam ediyor. 6500'ün altına da inecek mi? tartışmaları sürüyor. Gram altın tarafında %1,70'lik bir düşüş var. 6573 lira seviyesinde gram altın. Gümüşe baktığımızda orada da %1'e yakınlık bir düşüş görüyoruz. 74,55 seviyesinde de gümüşü görüyoruz. Borsa belki bugün biraz daha hareketli olabilirdi.

0: soru cevap buldu. Yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gerçekleştirilecek ve grup toplantısını Özgür Özel yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının saat 13.30'da gerçekleştirileceğine dair bilgi girdi, sisteme girmiş durumda.
1: Peki tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayı var mıdır? Bu demek midir sence İlter, internet sitesinde de yer alıyorsa?
0: Öyle, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na zaten grup başkanlığı seçiminin ardından Özgür Özel'in ismi iletildi. Grup başkanlığı seçimi malum önceki hafta yapılmıştı ve 95 milletvekilinin oyunu alan Özgür Özel grup başkanı olarak seçilmişti ve nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odası da grup başkanı olarak tahsis edilmişti. Yani tanınmıştı, bu seçim tamamdır demişti özetle. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi burada grup iç yönetmeliğine bakmakta fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliği. O iç yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasında şöyle bir ifade yer alıyor. Grup başkanının görev ve yetkilerine dair gerekli gördükçe grup genel kurulu ve grup yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup iç yönetmeliği böyle diyor. Ve nihayetinde de bu yönetmelikten yola çıkarak da Özgür Özel grup toplantısında konuşacak, saatler 13.30'u gösterdiğinde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Kemal Kılıçdaroğlu da bu toplantının yapılamayacağını ifade etmişti. Hatta şu ifadelerle milletvekillerine bir yazı gönderilmişti. Şimdi bu konularla ilgili farklı farklı değerlendirmeler yapılıyor, tereddütler var demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ve şu ifadesi önemliydi: bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatın gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve aynı zamanda Özgür Özel'in grup başkanlığına da itiraz etmişti. İptal dilekçesi verilmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve nihayetinde yapılan değerlendirmeler neticesinde CHP grup iç yönetmeliğine göre hareket edildiğini anlıyoruz. Ve bu da şunu gösteriyor: Özgür Özel yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşuyor olacak. Ve fakat bununla ilgili şu konuda tabii ki önemli: Kemal Kılıçdaroğlu talimatım gelinceye kadar talimatımın gereği yerine getirilsin. Yani ben talimat vermeden, özetle diyor ki ben talimat vermeden bu grup toplantısını gerçekleştiremezsiniz diyor. Ancak Özgür Özel grup toplantısında kürsüde olacak. Bu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir disiplin suçu olarak da değerlendirilebilir. Hani bu şekilde yorum yapılabilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı dışında bir durum ortaya çıkıyor. Tabii bu konuyla ilgili bir adım atılır mı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden, onu da önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Ancak son tahlilde şu, son dakika bilgisi şu: Özgür Özel grup toplantısını yapacak. Evet. Saat 13.30'da kürsüde olacak.
1: Olacak. Peki ondan sonra yaşananlara vereceğim mesajlara da bakacağız ama Özgür Özel yarın grup başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına ve oradaki konuşması canlı olarak yayınlanacak. İlter Yeşiltaş bu son dakika bilgisini aktardı bizlere. Detaylar da böyleydi. Şimdi görüyorsunuz, gerginlik her yapılan açıklamada, her atılan adımda biraz daha yükseliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları arasında. Şimdi bu devam ederken, bu gerginlik artarsa devam ederken 45 yıllık yol arkadaşı Bülent Kuşoğlu konuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Lider Kılıçdaroğlu'dur bir kere dedi. Ama Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelilerdir dedi. Şimdi Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarına bakacağız ama kabine toplantısı da sona ermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün başlamıştı ilk olarak, bayram tatilinin ardından ilk kabine toplantısıydı. Çok önemli gündemleri vardı. Özkan Özcan telefon attığımızda sanıyorum kabineye ilişkin bilgileri verecek. Özkan, seni dinliyoruz.
2: Evet, kabine toplantısı az önce sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti ve birazdan da Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve gündeme ilişkin önemli mesajlar verecek. Tabii ki toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesi de ABD-İran gerilimiydi ve bu konuda da Başkan Erdoğan ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti ve Türkiye'nin diplomasi çabaları devam ediyor. Ve ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan belirsizlik de kabinenin gündemindeydi. Bu konuyla ilgili de Başkan Erdoğan birazdan bu konuyla ilgili önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii ki terörsüz Türkiye süreci de bir yandan devam ediyor.

0: devam ediyor ve rapor doğrultusunda yasal düzenleme peki olup olmayacağı da konuşulmuş olacak diyelim.
1: Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçecek. Konuşmasını gerçekleştirecek, kabine toplantısına ilişkin açıklamaları yapacak. Ama Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarına bakacaktık. Buyurun bakalım.
2: Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı Bülent Kuşoğlu konuştu. Bundan sonra ne olacak? CHP'yi neler bekliyor? Özgür Özel yönetimiyle uzlaşma sağlanacak mı?
1: Ankara'ya dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başlıyor.
3: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarıma, yurt dışında yaşayan kardeşlerime, gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir köşesindeki dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemizin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel sizlerle birlikte tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı bir kere daha yürekten tebrik ediyor, ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar, mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını, hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde vatandaşlarımız memleketlerini ziyaret ettiler, sıla-i rahimde bulundular. Dinlenmek isteyen kardeşlerimiz bu 9 günlük süreyi aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler. Hac farizasını mukaddes topraklarda bulunan kardeşlerimizle birlikte özellikle bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiler. Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını makbul ve mebrur eylesin diyorum. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını, milletçe birbirimize ve ülkemize olan muhabbetimizi artırmasını temenni ediyorum. Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde gayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketli

Birliği'nin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 30.051 kilometreye çıktı. Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 1714 kilometreden aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometre, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik. Demiryolu önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alandır. Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır. 2251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolunu haline getirerek bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8170 uçak trafiğiyle 1 milyon 402 bin yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8408 uçak trafiğiyle 1 milyon
456 bin

Yolcuya Esenboğa Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 382.000 yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 398.000 yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya çevre yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın 3. günü tarihimizin en muhteşem zaferi olan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü milletçe gururla kutladık. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu hep beraber idrak ettik. Merhum Nurettin Topçu İstanbul'un fethinin esas manasını bakınız nasıl ifade ediyordu. İstanbul'un kahraman Fatih hakkında bugüne kadar çok güzel sözler söylendi. Hepsinden ziyade Hazreti Peygamber'in onu övmesi yeterdi. Ancak bu Osmanlı padişahının yaptığı yalnız bir şehrin alınması mıydı? Biz buna inanmıyoruz. Olayı bu kadar küçültmek istemiyoruz. Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Evet, İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. Minarelerinden ezan-ı Muhammediler yükselen Ayasofya aynı zamanda Fethi Mübin'in de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. 86 yıllık hicranın ardından
Fatih'in

0: emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle minarelerini süsleyen ezan-ı Muhammedilerle İstanbul'un bağrından yükselen kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak. İstanbul'a hizmet etmeyi, bu güzel şehre yatırım yapmayı, İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fetih hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum. Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a, yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada sona erdi. Biz de Ajans Akşam'a doğru noktalayalım. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo. Reklam.

paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın.

0: Otogaz.com.tr ve Diyalog'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

0: mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: Reklam.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber
3: Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar

EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, iftar beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Adana'da trafik uygulaması noktasında bir sürücüye dur ihtarında bulunuyor ekipler. Fakat sürücü durmuyor. Ekiplerin üzerine aracını sürerek kaçmaya başlıyor. Daha sonrasında ileride bir yerde durduruluyor. Yabancı bir kadınmış efendim sürücü. Diyor ki beni durdurmaya çalıştığınız sürede anksiyetem tuttu. O yüzden gaza bastım, kaçmaya çalıştım diyor. Tabii bu iyi bir bahane değil polisler için. Kadın sürücüye 557 bin lira trafik para cezası kesildi. Kendisi de tutuklandı.
1: Dur ihtarına uymadı, aracını polislerin üzerine sürdü. Adana'da trafik uygulaması yapan polislerce durdurulan otomobil sürücüsü aracından inmeyi reddetti.
2: Aşağı iner mi? Aşağı iner misin? İstemedin arabayı.
1: Bir süre polislere direnen 26 yaşındaki Can Yelhe anksiyetem tuttu diyerek uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı.
3: Sadece benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
1: Trafik polislerinin çabasına rağmen kontağı kapatmadı, gaza basarak aracını polislerin üzerine sürdü. Bir polis memuru ezilmekten son anda kurtuldu. Ancak trafik ışığına çarpınca yakalandı. 1,04 promil alkollü olduğu belirlenen yabancı uyruklu kadın sürücüye 557.719 lira para cezası kesildi. Araçsa 120 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan daha önce de alkollü araç kullandığı öğrenilen Can Yelhe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Efendim İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli kardeşinin eşiyle yani eniştesiyle telefonla tartışıyor. Kendisini ölümle tehdit ediyor. O da yetmiyor. Daha taksidi bitmemiş olan aracını, yepyeni aracını kundaklıyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
4: Eniştesi aracını böyle kundakladı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
5: Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra iki gün boyunca tehditleri devam etti.
4: İddiaya göre eniştesiyle tartışan bir kişi ölümle tehdit edildi. Zanlı daha sonra yanına aldığı iki kişiyle birlikte kayınbiraderine ait park halindeki aracın önce camını kırdı, ardından da içeri yanıcı madde döküp otomobili ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak araç hurda yığınına döndü.
5: Binayı yakacağını söylüyor, şahıs beni yakacağını söylüyor şikayetçi olduğum için.
4: Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Efendim başkentte kayıp olarak aranan Hatice Anlı, Beypazarı ilçesi Nallıkaşı mevkiinde jandarma ve AFAD ekiplerince yaralı halde bulundu. Ankara'da ikamet eden genç kadın Beypazarı ilçesi Saray mahallesinde bulunan ailesinin yanına bayram ziyareti için gitti. En son sabah saatlerine görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Anlı'nın yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Genç kadın jandarma ve AFAD ekiplerince yaralı halde bulundu. Anlı'nın yüksekten düştüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Anlı'nın tedavisi sürüyor. Efendim Hollanda'da kayda geçti bu skandal görüntüler. Sığınmacı bir ailenin erkek ferdi polis tarafından gözaltına alınmak isteniyor. O esnada kadın kendisine bir şey söylemek istiyor polislere. Fakat o kadar hiddetliler ki hiç dinlemeden bile kendini kadını bakın yere atıyorlar. Ve üstelik de hanımefendi hamile erken doğum yapıyor bu sebepten dolayı.
4: Hollanda polisi hamile kadını kolundan tutup fırlattı, yerde sürükledi. Eşi tepki gösterince çifti darp etti. Hollanda polis şiddetinin en çirkin haline sahne oldu. Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacı Hollanda polisi tarafından gözaltına alınıyordu. Bu sırada hamile eşi polislerle konuşmaya çalıştı. Eşiyle kalıp kalamayacağını sordu. Polis ise cevap dahi vermeden hamile kadına saldırdı. Kolundan tuttuğu Filistinli kadını yere fırlattı. Düşünce de onu yerde sürükledi. Bu sırada öfkelenen eşi ise polislere saldırdı. Yumruk yumruğa yaşanan arbede sırasında çift yaralandı. Hollanda polisinin sığınmacı çifte uyguladığı şiddet kamuoyunda tepki topladı. Gazetecilere konuşan Filistinli kadın, olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptığını açıkladı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı. Soruşturma ise sürüyor.
0: Efendim, gökyüzü nadir rastlanan bir güzelliğe sahne oldu. Mavi dolunaydan bahsediyoruz. Büyüleyici ışığıyla işte objektiflere böyle yansıyor.
1: Mayıs ayı içerisinde ikinci kez dünyaya gülümseyen dolunay gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sundu. Astronomide mavi dolunay ya da mavi ay olarak adlandırılan ikinci dolunay dünyanın birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en özel silüetlerinden biri bu kez gökyüzünün etkileyici misafiriyle aynı karede buluştu. Akşam saatlerinde yükselen mavi dolunay Galata Kulesi ile bir arada görüntülenerek İstanbul semalarında unutulmaz bir manzaraya imza attı. Bursa'daysa gözler Uludağ'a çevrildi. Mavi dolunay Uludağ'ın zirvesi üzerinde yükseliyormuş izlenimi oluşturuyordu. Doğu Anadolu'da da gökyüzü eşsiz bir şölene dönüştü. Van semalarında tüm ihtişamıyla yükselen mavi dolunay tarihi yapılarla birleşerek geceye damga vurdu. Van Gölü üzerinde yükselen mavi dolunayın oluşturduğu yakamoz Bitlis'te de görüldü. Sahile akın edenler bu eşsiz anları çektikleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Mavi dolunayın etkileyici yolculuğu okyanusun ötesinde de sürdü. ABD'nin New York kentinde yükselen dolunay dünyanın en tanınmış simgelerinden olan özgürlük heykelinin arkasında belirdi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daysa tarih ve gökyüzü aynı noktada buluştu. Mavi dolunay Soynion burnundaki Poseidon tapınağının üzerinde yükselerek antik çağlardan günümüze uzanan etkileyici bir görüntü ortaya çıkardı. Irak'ın Necef kentinde de İmam Ali Türbesi ile aynı karede görüntülenen dolunay manevi atmosferlerle birleşerek dikkat çekici manzaralar oluşturdu. Gece görülen dolunay dünya etrafındaki yörüngenin en uzak noktalarına yakın yer aldığı için mikro ay olma özelliği de taşıyor. Bu eşsiz gösteriyi kaçıranların 2053'ü beklemesi gerekiyor.
6: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama sürecini başlattı. Hedef en az 550 delegenin imzasını almak. CHP'de ikinci tartışmalı konuysa grup toplantısı. Özgür Özel yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Özel'e salon verilmeyeceği görüşünde olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay için imza toplama ve grup toplantısı konusunda hangi adımları atacağı merak ediliyor. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eski ve mevcut belediye başkanları belediye imkanlarını ve kabiliyetlerini kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor. Fransa ve İngiltere, Atlantik Okyanusu'nda ortak bir operasyona imza attı. İki ülkeye ait güçler, müttefiklerinin de desteğiyle uluslararası yaptırımlara tabi olan bir Rus petrol tankerine uluslararası sularda el koydu. Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik nasıl bir adım atacağı ise merak ediliyor. milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Kobani Stadında saat 20.30'da başlayacak. Futbol severlerin ekran başına kilitleneceği Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
0: Ve akşam ajansında yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kabine sonrası kameraların karşısındaydı. Açıklamalarda bulundu. Gündeme dair önemli başlıklar var açıklamalarında. Hemen gidelim Ankara'ya. Özkan Özcan bizi bekliyor. Özkan neler anlattı, neler söyledi Başkan Erdoğan?
7: Hikmet Öztürk özellikle CHP'deki kurultay tartışmalarını değerlendirdi Başkan Erdoğan. Hemen o açıklamaları izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Başkan Erdoğan özellikle ana muhalefet partisindeki tartışmaların hiçbirini bizi ilgilendirmiyor ifadelerini kullandı. Kurultay salonlarından mahkeme salonlarına kadar tartışmaların hiçbirinde yokuz, olmadık, olmayacağız ifadelerini kullanmış oldu. CHP'nin eski ve yeni yönetimine de seslendi. Asla sokakları karıştırmayın ve milletimizi, halkımızı, güvenlik güçlerimizle karşı karşıya getirilmesinde asla müsaade etmeyiz ifadelerini kullanmış oldu. Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajları vardı ve özellikle 86 milyonun bu sürece yapıcı olarak tüm siyasi partinin birlikte bir arada ortak zeminde buluşmaya ve mutabakata güç birliğine ihtiyacı vardır dedi. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz ifadelerini kullanmış oldu. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi Başkan Erdoğan ve oynanan oyunun farkındayız dedi. Biz bu oyunları bozmaya devam edeceğiz dedi. 23 yıllık kazanımlarımızı arttırarak da sürdüreceğiz ifadelerini kullanmış oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta İstanbul'da 573. yıl dönümünün, İstanbul Fethi'nin 573. yıl dönümünü hatırlattı ve zulüm 1453 başlıklı yazıda bazı Bizans artıklarının olduğunu belirtti ve onların da özellikle İstanbul'un Türk ve Müslüman olduğunun altını kalın harflerle çizmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle CHP'deki kurultay tartışmaları dikkat çekiciydi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu oyunlara asla gelmeyeceklerinin altını çizmiş oldu Hikmet Öztürk.
0: Özkan da bahsetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir mutlak mutlan meselesi var. En büyük tartışmalardan bir tanesi. O tartışmalardan bir tanesi de sevgili seyirciler, Salı günü acaba grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? İşte sorunun yanıtı.
8: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
4: Mutlak mutlan kararı çıktı. CHP ikiye bölündü. Partide iki ayrı bayramlaşma oldu. İki ayrı toplantılar yapılıyor. Ancak bir toplantı var ki o tek yerde yapılabiliyor. O da CHP Meclis Grup Toplantısı. Grup toplantısı her hafta Salı günü saat 13'te gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu milletvekillerine resmi bir yazı gönderdi ve benim talimatım olmadan toplantı yapmayın çağrısında bulundu. Hatta meclis başkanlığına da bir başvuru yaptı.
8: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir.
4: Ancak meclis grubunda rüzgar farklı esiyor. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel geri adım atmadı.
9: Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. Genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir.
4: Özel ve ekibi grup toplantısını yapmakta ısrarcı.
10: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok burada.
11: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklama geldi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis Başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi.
9: Açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
4: Öte yandan meclisin internet sitesinde CHP grup toplantısına dair planlama görünmüyor.
0: Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin yönetim kademesinde ilk büyük ve radikal hamlesini yaptı. CHP lideri parti meclisinin kadrosunu tam 55 isimle genişletti.
8: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
6: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine döndü. Kılıçdaroğlu parti içi dengeleri değiştirecek bir adım attı. En yüksek karar organı olan parti meclisine 55 üye birden eklendi. Aslında mutlak butan kararıyla önceki dönem parti meclisi görevden alınmıştı. Partinin resmi internet sitesinden duyurulan yeni liste, CHP'nin 37. olan kurultayının ardından oluşan parti meclisi listesinden oluşuyor. Açıklanan listede çok tanıdık ve güçlü isimler dikkat çekiyor. Berhan Şimşek, Cemal Can Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Gamze Akkuş Yegezdi, Bülent Kuşoğlu, Aysu Bankoğlu ve Mehmet Akif Hamza Çebi gibi isimler yeni dönem parti meclisinde görev alacak.

0: Özgürüz Sel Cephesi 29 sandalyeyle parti meclisindeki en büyük grubu oluşturuyor. Kılıçdaroğlu Cephesi ise 23 sandalyeyle ikinci büyük güç konumunda. 4 sandalyeyle dengeleri değiştirebilecek kilit bir grup. CHP'de önümüzdeki süreçte parti meclisinin çalışma yapısına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre'nin yaptığı bir açıklama var. Çok ilginç bir açıklama. Diyor ki eğer Temmuz 2026'ya kadar kongre yapılmazsa, yani şunun şurasında 2 aydan daha az bir zaman var, kanunen CHP seçime giremez diyor. Peki bu konuda hukukçular ne diyor efendim? Haberimizde izleyelim.
2: Tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez.
3: Bu delegelerle yeni bir olağanüstü kurultaya gidiliyor olması, Özgür Özel ve ekibinin bunu zorluyor olması aslında bir hakkın kötüye kullanımı niteliği de taşır. Dolayısıyla kanuna karşı hile oluşturur.
4: CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Temmuz 2026'ya kadar parti kurultaya gitmezse seçimlere girilemez dedi. Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2: Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertme, tarihten silme operasyonudur.
4: CHP'nin 38. olan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Birçok delegeye de rüşvet ve çeşitli menfaatler sağlanarak oy kullandırıldığı mahkemece tespit edilmişti.
3: iPad'ler alındı, telefonlar alındı, menfaatler temin edildi, iş adam yerleştirildi. Bunlar karşılığında oy kullandırıldığına dair İstinaf Mahkemesi'nin tespiti var.
4: Hal böyle olunca hukukçular mevcut delegelerle kongreye gidilmesinin hakkın kötüye kullanımı olacağını düşünüyor.
3: Diyelim ki evet bu Temmuz 2026'ya yetişmek için bir kongre yapılacak. Olağanüstü kongreye diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu da evet dedi. Kemal Kılıçdaroğlu buna kongreye yapasın dediğinde hangi delegelerle yapılacak? 37'deki seçilmiş 37. Olağan kurultayla seçilmiş delegeler 38. kongrede hatta hani bir şekilde iradeleri fesada uğradığı düşünülen delegelerle yeniden bir kongreye gidilecek. Bu kongreye gidildiğinde bu sefer de kanuna karşı hile duvarı oluşur bence. Tedbiren atananların ihtiyati tedbir kararı kapsamında kurultaya gidebilip gidemeyeceği, kurultay işlemi yapabilip yapamayacağı bir tartışma konusu. Ama bir taraftan da amir hüküm var siyasi partiler kanununda. Siyasi partiler kanunu bu butlanı vesaireyi parti için mesele olarak görüp yarın YSK tarafından ve YSK tarafından CHP'nin seçimlere girme yeterliliğini kaybetmiştir gibi bir karar çıkabilir mi? Böyle bir risk var elbette. Buradaki benim tercih ettiğim görüş şu. Bir kere mutlak butlanla batıl olan 38. kongre aslında yapılmış bir irade var. Ama tabii şeye uygun olmamış. Hani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kongre yapılmış ama irade fesadı olduğu için delegeler bazında doğru dürüst uygun bir kongre olmadığı için kesin hükümsüzlük sebebiyle hükümsüz sayılmış. Hükümsüz sayılan bir kongre yoklukla malul değildir, butlanla malüldür.
1: Efendim yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz savunma sanayinin üniteleri her biri bir kahramanlık destanı, her biri için de göğsümüz kabarıyor. Biz tabii çok mutlu oluyoruz bu destansı teknolojik ürünlerden ama komşumuz Yunanistan'da işler öyle değil tabii. Yunan basını her seferinde ya da her fırsatta Türkiye'nin ne kadar ileri gittiğini anlatıyor. Son olarak On Alert diye bir haber mecrasında Türkiye'nin envanterine soktuğu savaş uçakları dosya konusu oldu.
4: Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında bir kez daha geniş yankı buldu. Özellikle Eurofighter Typhoon ve Kaan projeleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hava gücüne geçiş yaptığı vurgulandı. Yunan medya kuruluşu On Alert, 2030 yılının Ege'deki hava gücü dengesi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını öne sürdü. Yayınlanan analizde Türkiye ve Yunanistan'ın 1990'lı yıllardan bu yana ilk kez bu denli kapsamlı modernizasyon programlarını eş zamanlı olarak tamamlamaya yaklaştığı

0: konseptine geçiş yaptığı vurgulandı. Yerli İHA ve SİHA sistemleri, elektronik harp yetenekleri, radar ağları ve komuta kontrol altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'yi çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri konumuna taşıdığı belirtildi. KA'nın sahip olacağı 5. nesil kabiliyetlerin ise Türk Hava Gücü açısından tarihsel bir eşik anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Fransa ve İngiltere'nin Atlantik Okyanusu'nda bir Rus tankerine yaptıkları operasyonun görüntüleri bunlar. Yaptırım halindeki bir tankermiş efendim bu. Uluslararası sularda İngiltere ve Fransa müttefiklerin de desteğiyle bu operasyonu yapıyorlar ve tankere el koyuyorlar. Şimdi gözlerde Fransa Rusya'ya çevrilmiş durumda. Zira Rusya'nın Avrupa Birliği ülkelerine ve İngiltere'ye nasıl tepki göstereceği merak konusu.
0: Askeri helikopter eşliğinde halatla gemiye indiler. Yaptırımları delmeye çalışan bir tankere el koydular. Fransa ve İngiltere müttefiklerinin de desteğiyle Atlantik Okyanusu'nda yeni bir operasyon düzenledi. Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alan Rusya'ya ait Tagore isimli bir petrol gemisi Avrupalı müttefikler tarafından alıkonuldu. Operasyona ilişkin detayları Fransa Cumhurbaşkanı Macron paylaştı. Operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirten Fransız lider, Avrupalı ortaklarıyla birlikte yaptırımların aşılmasına göz yumulmayacağının mesajını verdi. Rus gölge filosunun 4 yılı aşkındır savaşı finanse ettiğini ve deniz hukukunu ihlal ettiğini öne sürdü. Fransa, Eylül ayından bu yana Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen 3 gemiye el koymuştu.
2: Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için gölge filoya yönelik eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Rusya'nın gölge filosundaki gemiler denetimlerden kaçmak için sık sık bayrak değiştirip geçersiz kayıtlarla faaliyet gösteriyor. Avrupa Birliği ise daha önce bu filoyla bağlantılı olduğu düşünülen yüzlerce gemiye yaptırım uygulamıştı.
1: Asya Pasifik'te zaten gergin bir hava var. O gerginin ortasında Japonya'da kendisini savunmak adına silahlanmaya inanılmaz bir şekilde bütçe ayırmış vaziyette. Şimdi Japonya'ya bazı eleştiriler geliyorlar. Bu kadar büyük bütçe ayrılır mı silahlanmaya diye. Japonya'dan açıklamalar var bu konuda. Özellikle Savunma Bakanı'ndan açıklamalar var. Diyor ki yanı başımıza devasa bir cephaneye sahip nükleer silahlara sahip Çin var. Tabii ki biz de silahlanacağız diyor ve silahlanmayı da artıracaklarını söylüyor.
0: Çin'le Japonya arasında karşılıklı resleşme sürüyor. Japonya Başbakanı Takayuki göreve başlar başlamaz Tayvan'a yapılacak bir saldırıya karşılık verebileceklerini söyledi. Ardından da silahlanma bütçesini rekor düzeyde artırdı. Japonya Savunma Bakanı da silahlanma adımlarını savundu, Çin'i hedef aldı.
3: Bazılarınız yeni militarizm sözünü duymuşsunuzdur. Fakat bunun gerçekle alakası yok. Bir düşünün. Çok büyük nükleer bir cephaneliği olan, bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da ise bunların hiçbiri yok. Ve hala Japonya için yeni militarizm damgası vuruluyor. Bu biraz garip değil mi?
0: Japonya Savunma Bakanı bu açıklamalarıyla silahlanma konusunda geri adım atmayacağının da sinyalini verdi. Shangri-La Diyalog Forumu'nda konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hexit da Çin'in giderek büyüyen savunma harcamalarına dikkat çekmişti.
2: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığınağı ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var.
1: Efendim Dünya Kupası heyecanı yaklaşıyor. Milli futbol takımı da Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye'de. Hemen gidelim bizler de Koray Baloğlu'na. Aspor spikeri Koray. Nedir atmosfer? Anlatır mısın bize? Dinleyelim seni.
4: 24 yıllık hasreti sonlandıran Milli futbol takımımız bugün Amerika'daki o dev turnuva öncesi Türkiye sınırları içerisindeki son provasını gerçekleştirecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Kadıköy'de Milli futbol takımı oyuncuları Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Şu anda gördüğünüz gibi stadyumun kapıları yaklaşık bir saat önce açıldı ve taraftarlar içeri girmeye başladılar. Kameraman arkadaşımız Barış Seven'le birlikte birlikteyiz. Bir yandan stadyumdayız. A milli takım oyuncularımız ve Kuzey Makedonya oyuncuları az önce sahaya geldiler. İki takım oyuncuları da yeşil zemine çıktı. Ben bir yandan da bunları anlatırken oyuncular da şu an yine sahada bulunan isimler de mevcut. Saatler 20.30'u gösterdiğinde bu karşılaşma başlayacak dedik.

0: ATV'den canlı olarak yayınlanacak, yine maç önünde ve maç sonunda röportajlarda A-Spor ekranında olacak. Taraftarların ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Tribünlerde kırmızı beyaz Türkiye bayraklarıyla birlikte yine formalarına girmiş taraftarlarımız yerlerini aldılar. Söylediğimiz gibi Yıldızlar Topluluğu milli takımımız ve Türkiye sınırları içerisindeki Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı bugün oynanacak. Ardından daha sonra Venezuela ile de yine bir hazırlık maçı yapacağız ve Dünya Kupası serüvenimiz başlayacak. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay'da rakiplerimiz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Koray, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Denizli'den gelmişti üzücü haber. Denizli'de yolcu otobüsünün yanması sonucu meydana gelen kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Geride ise ölenlerin acı hikayeleri var.
2: Camı kırıp eşini kurtardı, 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında kaldı. 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından geriye hayatını kaybedenlerin hikayeleri kaldı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'le birlikte Kurban Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti. Kazada baba Civan Şen'in otobüste yangının başlamasıyla camı kırarak eşini çıkarmayı başardığı öğrenildi. 9 aylık oğlunu kurtarmak için tekrar yanan araca giren baba, çıkan izdiham nedeniyle araç içinde Miraç'la birlikte can verdi.
3: Otobüs bariyerlere çarptı sanırım, kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önüne alev almaya başladı. Ben, oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim. Sonra bir an baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım. Oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım. Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
2: İzmir'de yaşayan Fatma Kartal ise annesi Gulet Ayboğa ile yıllar önce vefat eden ve mezarı Alanya'da olan kız kardeşinin kabrini ziyaret etmek için Antalya'ya gitmişti. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Henüz 16 Nisan'da dünya evine giren yeni evli genç çiftlerden Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Merve Erik hayata gözlerini yumdu. Kazada hayatını kaybedenlerden biri de Zehra İyi oldu. Bayram tatili için ailesinin yanına giden genç kızın üniversite sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenildi.
1: CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluktan tutuklanmasının ardından belediye meclisine yapılan seçimi AK Parti'nin adayı kazandı. Alev Ünal 19 oyun 9'unu alarak başkan vekili seçildi.
4: Alev Ünal.
2: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekili seçildi.
5: Çok büyük bir mücadele verdi. Bu yaz bu bayrağı almakla ilgili.
2: Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Akçakoca Belediyesi'nce yeniden seçim yapılmasına karar verildi.
4: AK Parti Anzor'un bu adayı Alev Ünal arkadaşımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Naim Top'tur. Her iki adaya da başkanım.
2: 15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimde AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy aldı. Bir oysa geçersiz kabul edildi.
4: Alev Ünal 9.

0: Buna göre Alev Ünal Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasıyla AK Partili ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Belediye binası önünde de kısa süreli gerginlik oldu.
1: Efendim bugün İzmir'in Buca ilçesinde belediyeye yönelik bir yolsuzluk operasyonu vardı. Operasyonu belediye başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'la beraber pek çok kişi gözaltına alındı.
0: Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunun düğmesine bastı.
2: Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
0: Soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Savcılıktan yürütülen soruşturmada belediye imkanlarını kişisel amaçlarla kullanıldığını, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı müteahhitlerin rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçların ve mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialar bulunuyor.
0: Buca Belediyesi'nde daha önce de maaş krizi yaşayan, fazla mesai ücreti gibi alacakları ödenmeyen 1886 işçi iş bırakma eylemi yapmıştı.
1: Türkmen Valinin yönettiği Kerkük Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu duyurdu. Zorlu, Kerkük'ün birliğe katılımıyla birlikte Türk Dünyası'ndaki yerel yönetim işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi.
3: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Kerkük bizim için çok önemli bir merkez. Bir defa Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü.
0: Türk dünyasının yerel yönetim ağında önemli bir adım atılıyor. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
4: Ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
0: Nisan ayında Kerkük'ün ilk Türkmen valisi seçilen Muhammed Seman Ağa, AK Parti Genel Merkezi'nde Kürşat Zorlu'yu ziyaret etti.
5: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemez. Bu bir gerçektir.
0: Ziyarette özellikle altyapı projeleri, Kerkük'te kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların öne çıkabileceği yeni alanların oluşturulması gibi pek çok konu konuşuldu.
4: Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak'la Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle kalkınma yolu projesi bu anlamda önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini gerekse bölgemizin barış, güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiriyor. İşte Kerkük'te bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım.
0: Zorlu, Kerkük'te yeni döneme işaret etti.
4: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye arasında uzun süredir beklenen kritik bir temas vardı. O görüşme gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara bir telefon görüşmesi yaptılar efendim. O görüşmede Suriye'nin ekonomik meselesi masaya yatırıldı. Ahmet Eşara, Suriye'ye yapılan yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettiği belirtiliyor bu görüşmede.
6: Şara Trump'la görüştü. Yaptırımlar kalkmalı dedi. Suriye-ABD hattında kritik temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara telefonda görüştü. İki liderin gündeminde Suriye'nin istikrarına katkı sağlanması, ülkenin geleceği ve ekonomik toparlanma süreci vardı. Şara görüşmede Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının

0: ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için hayati önem taşıdığını vurguladı. Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek istikrarın korunmasıyla Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti. Şam yönetimine göre yaptırımların kaldırılması yatırımların önünü açacak, ekonomik canlanmayı hızlandıracak, ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacak. Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikasında nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla takip edilirken bu temas Washington-Şam hattında yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.
1: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomi 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdi.
2: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde iç talep ve dış ticaret dengesinin katkısıyla büyümesini sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 arttı. Böylece ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını devam ettirdi.
3: Bizim ülkemiz açısından en önemli noktalardan biri büyümenin yavaşlayarak da olsa devam ettiğini söyleyebilmek. Çünkü sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Bu sıkı para politikasının bir takım etkileri olacak. Programın temel sürdürülebilirliği bizim için enflasyon rakamlarının küçülmesiyle ölçüldüğü için büyümenin böyle değerlendirilmesi gerekiyor.
2: Büyümede en güçlü katkı hizmetler ve bilgi iletişim sektörlerinden geldi. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5'le en hızlı büyüyen alan olurken diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6 oranında artış kaydetti. Ticaret, ulaştırma ve konaklama hizmetleriyle finans ve inşaat sektörlerinde de pozitif seyir izlendi. Sanayi sektörü ise %0,8 daralarak genel büyümeyi sınırlayan tek ana kalem oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ekonominin çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla yaklaşık 17 trilyon liraya ulaşırken dolar bazında ekonomi 389.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Harcamalarda ise iç talep ve ihracat öne çıktı. Hane halkı tüketimi %4,8, yatırımlar %3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %12,7 yükselirken ithalat %2 geriledi. Gelir tarafında iş gücü ödemeleri %35,9 artarken net işletme gelirleri %34,4 yükseldi. İş gücünün milli gelirden aldığı pay %42,7 seviyesinde sabit kaldı.
1: Görüntüleri hatırlarsınız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen İstanbul'un fethi kutlamalarındaki programında Down sendromlu Havva Demirci'yi sahneye davet etmişti. 21 yaşındaki Havva'nın Erdoğan'a olan sevgisi ve yaşanan diyalog büyük ilgi çekmişti. Özel gereksinimli Havva şimdi ise Başkan Erdoğan'ı evine misafirliğe bekliyor.
4: Türkiye Down sendromlu Havva'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle tanıdı. Sahneye çıktığında duyduğu mutluluk bambaşkaydı.
5: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık.
4: Erdoğan'la bayramlaştı, harçlığını aldı, kucak dolusu sarıldı. Bu kez de Erdoğan'ı evlerine misafirliğe davet etti.
5: Dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak, sen bize gel. İkinci hareketi de Karatasaray formasını gösteriyor. Diyor ki, formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun diye. Ara onları diyor.
4: İlk karşılaşmaları da bu değildi. Erdoğan sevgisiyle şehir şehir gezdi.
5: 2016'da Esenler Yıldız Tekne'ye geldi. Sağ belediyemizin bir programına. Orada ilk defa gördük. Orada hanımefendi Kavakçı Hanım bizi gördü. Cumhurbaşkanım yanına çağırdı. O zaman görüştük. Çocuğunu tatile götürüp ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
4: Özel gereksinimli genç kız 29 Mayıs'taki program içinde annesiyle Haliç Kongre Merkezi'ne koştu.
6: Neler söyledin kendine?
7: Anne. Hak. Doğma.
6: Dolma yemeğe mi davet ettin?
5: Evet.
6: Dolma yemeğe gelsin.
5: Evet.
4: Aynı zamanda fanatik bir Galatasaraylı olan Havva'ya sarı kırmızılı camiadan sürpriz bir telefon geldi.
5: Beyefendi aradı, dedi ki biz dedi Havva'yı davet edeceğiz dedi. Formasını sporcuların görüştüreceğiz.
1: Efendim akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.

0: bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Bankam, bank, kartım hadi.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
0: Türkiye'ye soruyoruz. Size

0: Bana göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Aygaz.
7: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
14: Best, best, best, Allianz'dır, best, best, best, Allianz.
15: Reklam. A Haber Radyo.

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yıllardır binlerce vatandaşı mağdur eden devre mülk satışlarına ilişkin kurallar değişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeydi. Artık otel ve turizm amaçlı konaklama tesislerinde devre mülk kurulamayacak. Düzenleme özellikle otel içinde hisseli tatil satışı modeliyle faaliyet gösteren projeleri etkileyecek.

0: düzenlemeye göre devrimülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek. Kat mülkiyetli meskenler, bağımsız konutlar ve yaşam alanı olarak kullanılan yapılar dışında devrimülk sistemi uygulanamayacak. Düzenlemenin en kritik bölümü ise turizm tesislerine ilişkin oldu. Buna göre konaklama hizmeti verilen otel, tatil köyü ve benzeri tesislerde devrimülk kurulamayacak. Bu değişiklikle birlikte özellikle devre tatil adı altında pazarlanan bazı projelerin hukuki zemini daha sıkı denetime açılacak. Düzenleme ile beraber kullanım süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre devrimülk süreleri 7 günden kısa olamayacak. Ayrıca bakım ve onarım dönemleri dahil toplam kullanım süreleri 1 yılı aşamayacak. Bu düzenleme yalnızca satış modelini değil, tapu süreçlerini de değiştiriyor. Devrimülk kurulurken kimlerin onay vereceği, ipotek işlemlerinin nasıl yapılacağı, sözleşme değişikliklerinin hangi şartlarda geçerli olacağı ayrıntılı şekilde yeniden belirlendi.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tokat, Kahramanmaraş ve Adana'da suda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolan vatandaşlar, botlar, dalgıçlar ve drone desteğiyle aranıyor.
3: Tokat, Kahramanmaraş, Adana'da suya düşen 4 kişi aranıyor. Tokat'ta Kerkiç Çayı'na düşen iki genç için 216 kişilik ekip seferber oldu. Olay 28 Mayıs'ta Tokat'ın Erek Mahallesi Kerkiç Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları Atakan Kale, Furkan Kale, Oğuz Kale ile İlker Parlak fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaştı. Motorlu araçta bulunan 4 kişi çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken İlker Parlak'la Oğuz Kale ise çayda gözden kayboldu.
4: Aramalara 216 personel, 8 bot ve 6 drone ile devam edildi. İşte AFAD'da jandarma ekipleri de havadan dronlarla, termal ısı tespit edebilen dronlarla kayıp olan iki kuzeni arama çalışmalarını sürdürdü.
5: 200'ün üzerinde personel, 8 bot, 6 drone zaman zaman takviyelerle beraber 40'ın üzerinde araçla aramalar devam ediyor. Jandarma arama kurtarma timimiz burada. Polis yine aynı şekilde. Kaymakamlığımızın, valiliğimizin tüm imkanları, araçları, herkes burada. Bugün barajla ilgili bir kısıtlama, suyu tutma yaptık. Bir 3 saat biraz daha su debisi düşmesi açısından. Tabii debi ne kadar müsaade ederse, o kadar da çok yağış aldığımız için çok böyle uzun sürede kısıtlama yapamıyoruz. Arkadaşlarımız bu kısıtlamanın altından, havada bugün güzel. Ümitliyiz ki inşallah sonuca ulaşırız.
3: Bir aramada Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yapılıyor. 28 Mayıs Perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Savruk Şelalesi mevkiinde suya düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı bulmak için ekipler seferber oldu. Nehir yüzeyinde ve altında arama çalışması yapıldı. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde ise serinlemek amacıyla eğlence çayına giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor.
2: Efendim Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında kayda geçti bu görüntü. Şimdi daha rahat göreceksiniz, bakın. Kocaman bir balina. Gezi teknesindeki vatandaşlar balinayı görünce cep telefonu kamerasına sarılıyorlar ve o anları kayıt altına alıyorlar. Samandağ açıklarında gezi teknesiyle tura çıkanlar deniz yüzeyine çıkan balinayı fark ediyor. Bir süre teknenin yakınlarında dolanan balina cep telefonu kamerasıyla işte bu şekilde kayda alındı. Görüntülerde balinanın su üzerine çıkarak ilerlediği ve ardından yeniden gözden kaybolduğu görülüyor. Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi bölgede ilgiyle karşılandı. Allah Allah! Burada da balinalar. Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ergan ilçesinde meydana gelen olayda tarlasından evine dönen Hüseyin Şenol'un kullandığı araç silahlı saldırıya uğradı. Hüseyin Şenol olay yerinde yaşamını yitirirken eşi ağır

0: yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen baba, iki oğlu ve damadı gözaltına aldı. Şüphelilerin saldırıya uğrayan aileyle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenildi. Ve şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
1: Adana'da komşular arasında çıkan yüksek ses tartışmasında silahlar çekildi. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli otomatik tabancayla komşusunun evine ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken yangın boş bir dükkana ve park halindeki bir minibüse de sıçradı. Zanlı yakalanarak cezaevine konuldu. Balıkesir Ayvalık'ta bir saman deposunda yangın çıktı. Alevlere 7 araç ve 19 personelle müdahale edildi. Ekibin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi'de bir fabrikada kaynak çalışması yangına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle çevre bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Kütahya Türkmen Dağı'nda doğa felaketi yaşandı. Yağışlar ve fırtına ormanlık alanlarda büyük yıkıma neden oldu. Bölgenin simgesi haline gelen asırlık sarı çamların yüzlercesi köklerinden sökülürken ortaya çıkan manzara görenleri derinden üzdü. Orman Teşkilatı ekibi hasarın boyutunu belirlemek için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Van Gölü'nde inci kefallerinin zorlu yolculuğu başladı. Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalleri bu yıl yağışların bol olmasıyla Aköprü Deresi'ne yeniden gelmeye başladı. Batman'da 1944 yılında inşa edilen tarihi Zilek Köprüsü baraj suları altında kayboldu. 2019'da Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla bir kısmı su altında kalan tarihi köprü drone'la görüntülendi. Görüntülerde eski köprüyle yerine yapılan yeni demiryolu köprüsü aynı karede yer aldı.
0: Yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadelede ekipler seferber oldu. Söz konusu afetlerde 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesi görev aldı. Vatandaş yalnız ve çaresiz bırakılmadı.

0: Yurt genelindeki heyelan, sel ve taşkınlara müdahalede 13 bin personel görev aldı. Ülkemiz genelinde 21-31 Mayıs'ta aşırı yağışlardan kaynaklı Tokat, Trabzon, Osmaniye, Giresun, Hatay, Gümüşhane, Niğde, Erzurum ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerde 110 heyelan ve kaya düşmesi olayı meydana geldi. Bu olaylardan 67 konut etkilendi. 21-30 Mayıs'ta ise Hatay, Tokat, Amasya, Nevşehir, Ordu, Çorum, Konya, Ankara, Eskişehir, Karabük, Adıyaman, Kırşehir, Bursa, Erzurum, Artvin, Çankırı, Kütahya, Bolu, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Giresun, Rize ve Bilecik'te sel, su baskını ve taşkınların meydana geldiği kaydedildi. Yaşanan olaylarda AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Karayolları, İl Özel İdareleri, Devlet Su İşleri ve Belediye ekiplerinden oluşan 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev yaptığı aktarıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı ki bu haberleri çok sık duyuyorsunuz. Zira

0: Kilo veya çok sık şekilde aktif olan bir yanardağ. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu geçen hafta Hawaii'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından volkanın tekrar aktif hale geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu ve o beklenen patlama gerçekleşti. Uzmanlar hafta sonu boyunca süren patlamaların bugün ilerleyen saatlerde en güçlü seviyesine ulaşabileceğini ifade ediyor. Kilo veya yanardağ uzun bir aradan sonra Aralık 2024'te faaliyete geçmişti. O günden bu yana 48. patlama yaşanıyor. Kilauea'nın 25 Aralık 2025'teki patlaması sırasında milyonlarca metreküp lavın püskürdüğü saniyede ortalama 500 metreküp lav çıkışının gerçekleştiği açıklanmıştı. Hawaii'de bulunan Kilauea takım adalarında en büyük adada yer alıyor bu yanardağ. Bölgedeki 6 yanardağdan biri olan Kilauea dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul ediliyor. Efendim, Fransa'da sanat dünyasını şoke eden bir hırsızlıktan bahsedeceğiz. 6.2 milyon dolarlık ederi var şu muzun. Bu muz efendim çalındı ve geriye ise sadece bantı kaldı.
1: Yine muz, yine müzede hırsızlık. Dünyanın en çok konuşulan 6,2 milyon dolarlık sanat eseri olan duvara bantlanmış muz çalındı. Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın ikonik komedyen eseri ortadan kayboldu.
2: 2019'da Miami'deki Art Basel'de ilk kez sergilendiğinde büyük bir kalabalık vardı. Diğer sanat eserlerinin güvenliği için sergi alanından kaldırılması gerekti. Hatta bir performans sanatçısı eseri yedi.
1: Müzede rutin kontrol yapan güvenlik beyaz duvarda sadece bant kaldığını, milyonlarca dolarlık muzun yerinde olmadığını fark edince polise haber verdi. Metz polisi müzede geniş çaplı soruşturma başlatırken güvenlik kameraları geriye dönük incelemeye alındı. Daha önce birden fazla kez ziyaretçiler tarafından yenen muz bu kez yenmekle kalmadı, kimliği belirsiz kişilerce çalınmış oldu.
0: Estonyalı sporcu Jan Roos yine adından söz ettirecek bir etkinliğe imza attı. Efendim, Varşova'da simge yapılar üzerine kurulan bir ipte ki 180 metre yükseklikte gerçekleşiyor bu gösteri, yürümeye başardı. Daha önceden İstanbul'da da Boğaz Köprüsü'nde de böyle bir şov gerçekleşmişti.
3: 2000 ağrısına ip çekti. 180 metre yükseklikte ip üzerinde yürümeye başladı. Nefes kesen şovu izleyenler gözlerine inanamadı. Ekstrem sporların öne çıkan isimlerinden Jan Roos, Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir gösteriye imza attı. Estonyalı sporcu Kültür ve Bilim Sarayı'yla Varso Tower arasına girilen yüksek hat üzerinde, ip üzerinde başarılı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sporcu ülkenin en yüksek iki binasını birbirine bağlayan yaklaşık 500 metrelik hattı tamamladı. 180 metre yükseklikte kurulan hat üzerindeki performans etkinliğe katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Estonyalı sporcu daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü direklerine gerilen özel halat üzerinde de yürümüştü. Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçen ilk insan olmuştu.
0: İstanbul'da sıfır atık haftası başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı hem dev bir festivali hem de dünyanın en büyük sivil toplantısına ev sahipliği yapacak.
4: Bir mottomuz var, dünya ortak evimiz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mimarı olduğu sıfır atık projesini dünya vizyon edindi. Ve şimdi tüm gözler İstanbul'a çevrildi. Mega kentte sıfır atık haftası başladı.
4: Bu yıl 1500'den fazla etkinlik başvurusu oldu. İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik yapılacak. Biz de Taksim Meydanı'na bir sergi açtık. Yine Sıfır Atık Festivali'ni yapıyoruz, Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz ve binlerce etkinlik yapıyoruz.
3: İstanbul Atatürk Havalimanı dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek.
4: Bu yıl Sıfır Atık Festivali'nde ana tema enerji verimliliği, enerjide dönüşüm. Orada konserler olacak, atıksız mutfak etkinlikleri olacak. Sıfır Atık bağlamında çocuklarımıza, vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler olacak. Vatandaşlarımızın ailesiyle beraber keyif

0: keyifli vakit geçirebileceği bir alan hazırladık.
1: 5-7 Haziran tarihlerinde ise Sıfır Atık Forumu yapılacak.
0: Dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. Bakınız 193 ülke var dünyada. 183 tanesi Sıfır Atık Forumu'na katılacak. Bu tarihi bir başarı. Bu Türkiye'nin başarısı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin davetiyle dünyadan 120'den fazla bakan İstanbul'da Sıfır Atık'ın geleceğini konuşacak.
1: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, 500'den fazla paydaşta forumu organize ettiklerini söyledi.
0: Dünyanın en prestijli üniversiteleri, Harvard gibi, Oxford gibi okullar bu sürecin paydaşı. Dünya Ekonomik Forumu bizim paydaşımız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bizim paydaşımız. Dünya genelinden 500'den fazla partnerle biz Sıfır Atık Forumunu organize ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi dönüşümler yaşandı, yaşanıyor. Bu da Sıfır Atık Hareketi de bu dönüşümün bir parçası.
1: Ağırbaş, İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapmak istediklerini söyledi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in merkezi yapmayla alakalı bir iradesi vardı. Biz de bu iradenin takipçisi olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde İstanbul'u Sıfır Atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz.
2: Akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantı sonrası kameraların karşısındaydı her zaman olduğu gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meseleye değindi. CHP'nin tartışması bizi ilgilendirmiyor. Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına da müsaade etmeyiz dedi Başkan Erdoğan'ın mesajlarına. Birazdan bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelir gelmez bir etik kurulu oluşturuyor efendim. Bu etik kurulu içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rüşvete bulaştığı iddia edenler ve diğerleri hepsi teker teker araştırılacak. Ama bir taraftan da Özgür Özel yönetimindeki harcamalar mercek altına alınacak. Eğer bir usulsüzlük belirlenirse imza sahibi hakkında dava açılacak. Birazdan onun detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes de İran tekrar füze tünellerini açmaya başlamış. Şimdiye kadar 69 tünelden 50'sinin girişinin açıldığı belirtiliyor. BBC'den farklı bilgiler de var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan her kabine toplantısından sonra olduğu gibi yine kameraların karşısındaydı. Gündeme dair pek çok mesajları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, halkımızla güvenlik güçlerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz dedi.
3: Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalardı, takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. İstanbul'un biz

0: Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniyye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına döner dönmez arınma sürecini başlattı. A takımını belirlemek için kolları sıvayan Kılıçdaroğlu sonrasında partideki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını araştırması için bir etik kurulu oluşturacak. Özgür Özel döneminde yapılan tüm harcamalar mercek altına alınacak. Usulsüzlük tespit edilirse imza sahibi kimse onun hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Kılıçdaroğlu'nun özel döneminde sümen altı edilen fezlekeleri de tekrar gündeme getirmeye hazırlandığı konuşuluyor.
2: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
3: Düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecine parti bünyesinde kuracağı etik kuruluyla başlayacak.
2: Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden özür diliyorum.
3: Kılıçdaroğlu önce A takımını belirleyecek. Yeni MYK'da üye sayısı 10 kişiyi geçmeyecek. Sonrasında etik kurulu oluşturulacak. Kurul, genel merkezin Özgür Özel dönemini kapsayan 2,5 yılını mercek altına alacak. Yapılan tüm harcamalar didik didik incelenecek. Usulsüzlük tespiti halinde imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
2: Kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Yolsuzluk iddialarına adı karışanların listesi çıkarılacak. O isimlerin dosyaları tek tek gözden geçirilirken üyeliklerinin askıya alınması için de disiplin süreci başlayacak. Kurultay süreci ise arınma tamamlandıktan sonra başlatılacak.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu özel döneminde sümen altı edilen rüşvet fezlekelerini de gündeme getirecek. İddia sonrası gözler başta CHP'li vekiller Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat'ın ihalelerden aldıkları milyon dolarlık rüşvet fezlekelerine ve tutuklu İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'in fezlekelerine çevrildi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalnız CHP'li milletvekillerine ait tam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Özgür Özel hakkındaki 56 dosyayla liste başında. Kılıçdaroğlu yönetimi teşkilatta da arınma sürecine başladı. CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın da görevden alınacaklar listesinde olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu A takımını da bu hafta bitmeden belirlemiş olacak.
1: Özgür Özel yeni haftaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı olmadan toplantı yapılmayacak açıklamasına rağmen mecliste kendi destekçileriyle MYK toplantısı yaptı. Dahası partiyi kurultaya götürmek için imza toplama sürecini de başlattı. Özel bir yandan da grup başkanı sıfatıyla yarınki grup toplantısının yapılacağını duyurdu.
4: İmza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi.
3: genel merkez binasını polis zoruyla teslim etti. Ancak koltuğu kolay kolay bırakmayacak gibi Özgür Özel partiyi kurultaya götürmek için imza sürecini başlattı.

0: şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil.
1: CHP mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti. Ancak Özel genel başkan gibi davranmaya devam ediyor. Özel yeni haftaya da korsan MYK toplantısıyla başladı. Kılıçdaroğlu'nun talimatım olmadan toplantı yapılmayacak açıklamasına rağmen kendisini destekleyen milletvekilleriyle ve eski parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Yetmedi, kurultay için imza toplamaya başladı. CHP'yi kurultaya götürecek imza sayısı ise 601. Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı Yargıtay'da kesinleşmeden kurultay taleplerinin işleme konulamayacağı görüşünde.
2: Özgür Bey biraz sabrederse 6 ay 7 içerisinde bu parti kurultaya gidecek.
1: Halep Selef genel başkanlar arasında bir başka kriz ise her salı meclis çatısı altında yapılan grup toplantısı üzerinden yaşanıyor. Özel CHP genel başkanı gibi davranırken bir yandan grup başkanı sıfatıyla meclis grubunu toplama kararı da aldı.
0: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
1: Kılıçdaroğlu ise Özel'in apar topar gerçekleştirdiği grup başkanlığı seçiminin geçersiz sayılması için meclis başkanlığına başvurdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa tartışmalara resmi ziyaret için Finlandiya'ya giderken uçakta yaptığı açıklamalarla noktayı koydu. İki tarafın yaptığı başvuruların birbiriyle çeliştiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır diyerek Kılıçdaroğlu'na bunu talep eden bir yazı göndereceğini duyurdu. Meclis başkanlığının mahkeme olmadığını da söyleyen Kurtulmuş, meclis grubunun nasıl toplanacağının da her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde belirleneceğini sözlerine ekledi.
3: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün Kuzey Makedonya ile karşı karşıya girecek efendim. Kadıköy'de İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Maça dair notlarını İbrahim dinleyelim senden.
4: Kadıköy'den mutlu akşamlar. A milli futbol takımımız Dünya Kupası hazırlık sürecinde pro oyuncuyu taşıyan bir karşılaşmaya çıkacak. Çünkü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'yı konuk ediyoruz. Maçın başlamasına 20 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Kuzey Makedonya Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizden Avustralya'yla benzer özelliklere sahip. Tribünler dolu. Herkes maçı bekliyor. İlk 11'ler elimize ulaştı. Hemen ilk 11'leri sizlerle paylaşalım. Milli takımımız kalede Altay Bayındır'la başlıyor. Defans dörtlüsünün sağ tarafında Mertlüldür. Sol tarafında Eren Elmalı. Stoper ikilisi Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak. Orta sahada Orgun Kökçü, Salih Özcan. Önlerinde forvet arkasında Can Uzun. Sağ açıkta Yunus Akgün. Sol açıkta Oğuz Aydın ve en üst noktada Deniz Gül. Milli takımımızın golümüz olacak. Deplasman ekibi Kuzey Makedonya'nın 11'i de şu şekilde. Kalede Dimitrievski, üçlü defans kurucusunun sağ tarafında Zarko, sol tarafında Fetai, ortada Yarkovski, orta sağ dörtlüsünün sağ tarafında Despotovski, sol tarafında Alioski, orta ikili Elizi Atanasov, forvet arkasında yakından tanıdığımız birisi Elif Elmas ve en üst noktada Lioski ile Azer yan yana maça başlayacak. Milli takımımız önemli bir provun ikiliği taşıyor dedik. Oyun formasyonunu görmek, oyuncuların son performanslarını burada test edebilmek için fazlasıyla kıymetli. Mücadele 20.30'da ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol sanallerle buluşacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
3: İbrahim, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Millilerimize de başarılar dileyelim. Şimdi polis şiddetini dünyada her yerden böyle farklı görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Bu sefer Hollanda'dan gelecek ama Hollanda'daki mesele şu. Amaç Siyonistlere yardım etmek ve destek olmak olunca bazılarının gözleri kararıyor. İşte mesela şu görüntüde olduğunuz gibi. Gazze'li bir çift efendim bunlar. Beyefendi erkek olan, çiftlerden erkek olan gözaltına almak isteniyor. O esnada kadın da polislere bir şey söylüyor. Ben de kocamla beraber gelebilir miyim diye. O esnada polisin uyguladığı şiddet bir kadına, bakın ekranlarınıza

0: خبر سيئة اجيت على الغرفة تبعتي.
1: Kötü haberler aldım ve odaya geldim. Küçük bir televizyona zarar verdim. Kendi odamda, kimsenin odasına değil.
2: Bir sığınmacı merkezinde yaşananlar başta hiçbir yerde haber olmadı. Çünkü hedefte bir batılı değil, soykırım mağduru Gazzeliler vardı.
3: Saldırıdan 5 gün sonra bebeğim dünyaya geldi.
2: Arbedeye rağmen neyse ki bebekleri iyi.
1: Önemli olan Rima. Gazze'ye döneceğimiz günü sabırla bekliyorum.
2: Artık Hollanda'da yaşamak istemiyorlar.
4: Seminer vermek için Londra'ya gitmek üzere havalimanındaydım. Ancak İngiltere'ye girişim yasaklanmış.
2: Benzer çifte standarda Türk asıllı Amerikalı Cenk Uygur da hedef oldu.
4: 2 yıllık vizem vardı zaten. İsrail'i eleştirdiğim için olduğunu söylediler.
2: Uygur, Siyonist lobinin baskısı sebebiyle İngiltere'ye giremedi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.
6: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Ankara'da Hamas temsilcileriyle bir araya gelerek Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüşmede Hamas heyeti, ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine yaptığı saldırılar görüşmenin başlıkları arasında yer alırken, garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca daha fazla yardım girişinin sağlanması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere süreci yine rafa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın askeri üslerine saldırılar düzenledi. Devrim muhafızları da yanıt olarak kuvvetteki Amerika Birleşik Devletleri üssünü hedef aldı. Gelişmeler üzerine İran medyası saldırılar durana kadar görüşmelerin sonlandığını duyurdu. Gelişmelere bakalım.
6: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. İki ülke arasında barış umutları tekrar yeşermişken gerilim yine tavan yaptı. ABD savaş uçakları İran'ı vurdu. Güneydeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesisleri bombalandı. Devrim muhafızlarının ABD kuvvetlerine yanıtı gecikmedi. Karşı saldırının hedefinde bu kez Kuveyt'te bulunan bir ABD üssü vardı. İran'dan atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Tahran bir süre sonra ABD'nin Sirik adasına yaptığı bombardımanda kullandığını öne sürdüğü, Amerikan üssünü imha ettiğini açıkladı. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde daha sert yanıt vereceğini belirtti. Yükselen tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Trump, İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını da ekledi. Ancak İran basınından tam tersi bir açıklama geldi. Tahran yönetimi ABD ile dolaylı olarak devam eden müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu ifade edildi. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu belirtildi. İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendeb Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığının altı çizildi.

0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD'nin eylemlerini ihlal olarak tanımladı.
1: ABD'nin saldırgan eylemi bir ateşkes ihlalidir. Bu ihlal nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri ABD saldırısının kaynaklandığı mevzileri hedef almıştır. Ayrıca devam eden deniz korsanlığı ve İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılar İran'a karşı bir saldırı eylemi teşkil etmektedir.
0: İki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuştu.
1: Karşı taraf sürekli olarak tutumunu değiştiriyor. Yeni veya çelişkili talepler öne sürüyor. Bu durumun müzakere sürecini uzatması doğal. Bu aşamada nükleer meselenin ayrıntıları konusunda herhangi bir müzakere yapılmadı.
0: Nihai barış için Lübnan şartını biçti.
1: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun, ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında hem karşılıklı tehdit hem de görüşmeler sürüyor. İran ise süre içerisinde saldırılarda hasar alan yer altındaki füze tesislerindeki tamiratı hızlandırdı. 69 tünelden 50'sinin girişi açıldı. Hasarın boyutları ise belli değil. İngiliz BBC kanalı savaş sırasında İran'ın 8 ülkede bulunan 20 Amerikan üssüne ağır hasar verdiğini haberleştirdi.
1: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduğuysa şimdilik belirsiz.
1: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata yaptık.
0: İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
2: Efendim hatırlayacaksınız, 2024 yılında İstanbul'da iki kadın cinayet işlenmişti. 19 yaşındaki Cani Semih Çelik Surlar'da bir kızı katletmişti. Daha sonrasında benzer olaylar yaşanmasının önüne geçmek için polisin yaptığı çabalar vardı. Bugün yine Surlar'da buna benzer bir teşebbüs polisin şüphesiyle engellendi.
3: Şüpheli hareketleri polisi harekete geçirdi. Gözaltına alındılar. Telefonları incelendiğinde her şey ortaya çıktı. Edirne Kapı Surları'nda daha önce yaşanan korkunç cinayete ve seri katillere ait görüntüler bir bir ortaya döküldü. Türkiye'nin gündemine oturan o olay Edirne Kapı'daki bu surların üzerinde yaşanmıştı. Yine benzer durumda 23 Mayıs'ta bir kız ve bir erkeğin surların üzerinde şüpheli hareketler sergilemesiyle ortaya çıktı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı ama telefonda ortaya çıkanlar daha da dikkat çekiciydi. Yaşları 16 ve 18'di ve polis eğer önünü almasaydı ikinci bir sur cinayeti daha yaşanacaktı. Şüphelilerin üzeri arandığında Cani Semih Çelik'in fotoğrafları, seri katillere ait fotoğraflar, satanizm işaretleriyle dolu mesajlaşmalar çıktı. 18 yaşındaki gencin sözde satanizmi temsil eden sembollere benzemeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu da akıllara gençler arasında yaygınlığı artan insel akımını getirdi. Edirne Kapı Surları o olaydan sonra insel gruplar arasında sembol nokta haline geldi. Zaten yola mesafesi 20-25 metre. İçeri girdiğinizde de otlar o kadar kadar fazla alan kaplamış ki zaten yine buraya kimin girip çıktığı belli olmayacak durumda ki otlar da boyumun seviyesine kadar gelmiş. İşte surlara şu anda giriş olmasa dahi burada birileri girse yine görünmezler.
4: İnsel demek involuntary celibate, yani istemsiz bekar demek. Kadınlar tarafından tercih edilmeyen ve bundan dolayı da topluma, kadınlara ama genelde topluma öfke ve hınç dolu olan, kendini değersiz hisseden gençler.
5: Çok erken dönem çocukluk çağlarında ilgi ve sevgiden noksan insanlar olarak bazen karşımıza çıkabiliyorlar. Bazen bunun tam tersi, ailelerin fazlaca ilgi ve sevgi vermesi, herkesin sınırlarını rahatça girebileceklerini düşünmeleriyle ortaya çıkabiliyorlar.
4: Kadınlar çıkar, kadınlar maddiyatçı ya da kadınlar çok fazla yakışıklılık arıyor, statü arıyor gibi kadınları düşmanlaştıran ve o reddedilmenin tüm sorumluluğunu karşı tarafa yükleyen bir yaklaşımları var.
6: Bu grubun üyeleri genel olarak toplumda düzen ve değer karşıtı oluyor. Bu yüzden satanizm de onlara kucak açıyor.
4: Toplumla ters düşecek bazı semboller daha belirgin hale geliyor. Topluma karşı hınç ve öfke duyduğu için satanizm de toplumsal değerleri, normları tamamen dışlayan, tamamen onların karşısında yer alan bir akım diyelim.
7: Vahşice, canice işlenmiş olan cinayeti bu şekilde takdirle karşılayan çocukların başka psikolojik sorunları vardır. Yani kadına nefret değildir bizim toplumda. O çocuklar bunu yapmak isterler. Kadına yaptın bravo değil oradaki öz. Wow, bunu nasıl yaptın?
6: 18 yaşındaki gencin ruhsal tedavi görmesine, gözaltından sonra da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altına alınmasına karar verildi. Genç kızın ailesi ise şikayetçi olmadı.
2: Ve Denizli'deki otobüs faciası, perde arkasında yaşananlar, ortaya çıkan yeni detaylar acının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ölenlerin yarım kalan hayat hikayeleri ise yürek yaktı.
8: Kimi evine gidiyor, kimi sınavına yetişmeye çalışıyordu. Bayram dönüşü yolculuğu otobüsteki alevlerin arasında son buldu. Denizli'de otobüsün bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangında biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Otobüs kazadan 20 dakika önce klima çalışmıyor gerekçesiyle durduruldu. Yapılan kontrolün ardından yolculuk devam etti. Kazayla beraber aracın kapıları bir türlü açılmadı. Civan Şen camı kırıp eşi Sevda Şen'i dışarı çıkarmayı başardı. Ancak izdiham nedeniyle 9 aylık oğlu Eyüp Miraç'la birlikte alevlerin arasında can verdi.
9: Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
8: Üniversite öğrencisi Zehra Eyüol da Alanya'ya dönüyordu. Final sınavlarına girecekti ama genç kızın da hayalleri yarım kaldı. Anne Gülitay Boğa ve kızı Fatma Kartalsa yakınlarının mezarını ziyaret etmek için yoldaydı. Üstelik anne ve kız uzun süren kanser tedavisini geride bırakmış, hayata yeniden tutunmuştu. Anne kız yan yana vefat etti. Merve Erik ise 16 Nisan'da dünya evine girmişti. Eşi yaralı kurtuldu. Genç kadınsa hayatını kaybetti. Onlardan geriye dans ettikleri görüntüler kaldı. İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Hayriye ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Hayriye Arıkan yaşamını yitirdi. Eşi ise yaralı kurtarıldı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişte alkollü araç kullanmak dahil 36 trafik cezası aldığı öğrenildi. Ailesi ise kaza sırasında kalp krizi geçirdiği ihtimalinden söz etti. İkinci kaptan Süleyman Çelebi'nin ise kaza anında otobüsün istirahat bölümünde uyuduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenler için DNA incelemeleri sürüyor. Kazanın kesin nedeni ise yürütülen soruşturmayla ortaya çıkacak.
2: Kolombiya Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti. İlk turu aşırı sağcı aday kazanırken iktidar partisi ikinci sırada kaldı. Ancak seçime damga vuran usulsüzlük iddiaları oldu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro 800 bin kişinin son bir haftada kimlik sistemine kaydedildiğini tespit edildiğini söyledi. Sonuçlara itiraz etti.
0: Aşırı sağcı aday ilk turu önde bitirdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı seçimde usulsüzlük var dedi. Latin Amerika ülkesi

0: Kolombiya Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gitti. ABD Başkanı Donald Trump'a olan hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı Abelardo de la Espriella, oyların %43'ünü alarak ilk turu önde bitirdi. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro'nun desteklediği solcu aday Ivan Cepeda ise ikinci oldu.
1: Yaşanan tüm bu usulsüzlükleri nasıl açıklıyorlar? Yetkililer, hatta yabancı hükümetler bile seçimlerimize müdahale ediyor.
0: Seçime damgasını usulsüzlük iddiaları vurdu. Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sonuçlara itiraz etti. Seçimi tanımadığını duyurdu. Gerekçe olarak da sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir haftada 3 kez müdahale edilmesini gösterdi. Nüfus kayıtlarında olmayan 800 bin yeni kimlik tespit edildiğini söyledi.
2: Bu nedenle vatandaşları oy sayımını izlemek üzere 120 bin sandığa seçim gözlemcisi olarak gitmeye çağırıyorum.
0: Seçimin ilk turunu önde tamamlayan Espriella ise Petro'yu haydutlukla suçladı.
1: Gustavo Petro, Ivan Cepeda ve diğer bataklık otları, o azılı haydutların her türlü mücadele yöntemini birleştirerek halkın iradesini çalmasına izin vermeyeceğiz.
0: Aşırı sağcı aday ABD'ye de çağrıda bulundu.
1: ABD bu ikinci turu yakından takip etsin. Demokrasimizi savunmak ve gerekirse Kolombiya için canımı feda etmek üzere buradayım.
0: Hali hazırda seçimi önde götüren Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkça dile getirdiği kartellerle mücadele konusuna eğiliyor. Kolombiya'nın sonunun Venezuela'ya benzeyeceğini söyleyip, solun ülkeyi felakete sürükleyeceğini savunuyor. Silahlı gruplara karşı sert mücadeleyi savunan Espriella, 10 yeni büyük cezaevi inşa etmeyi ve orduya daha geniş yetkiler vermeyi de planlıyor.
3: Japonya'nın Okinawa adası ülkeye yaklaşan tayfun nedeniyle diken üstünde. Fırtına daha tam anlamıyla adaya ulaşmış değil ama şiddetli rüzgarlar adada etkisini gösteriyor. Daha şimdiden 2 kişi yaralandı ve 560 uçuş iptal edildi.
4: Saatte 180 km hızla adaya yaklaşan tayfun Japonya'yı alarma geçirdi. Uçuşlar durduruldu, market rafları boşaltıldı. Ülkenin güneyindeki Okinawa adası bölgeye yaklaşan Junmi tayfunuyla karşı karşıya. Fırtına adada tam olarak etkisini göstermese de şiddetli rüzgar adada hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda kötü havadan nasibini aldı. En az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferleri de tedbir amacıyla askıya alındı. Afet nedeniyle bölgenin enerji altyapısında aksaklıklar meydana geldi. Okinawa Elektrik Şirketi toplam 4260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Ada halkı tayfuna karşı önlemini de erken aldı. Okinawalılar marketlere akın edince birçok markette raflar boşaldı. Sokaklarda insan kalmadı. Fırtınanın Okinawa adasının ardından Kagoshima, Kinki, Tokai ve Kanto Koshin bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 180 km'yi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar Okinawa ve Amami'de yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayanlara yüksek dalgalar, sel ve heyelan gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
3: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
5: Halamın kocasıyla telefonda tartıştım. Babamı aradı, arabanızı yakacağım. Babam da ona işte aracı yakmazsan adam değilsin dedi.
6: İstanbul Esenyurt'ta telefonda tartıştığı eniştesi gece saatlerinde evinin önüne geldi. Arka camını kırdığı araca yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen araçtan geriye demir yığını kaldı.
5: Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Binayı yakacağını söylüyor, beni yakacağını söylüyor.
7: Patlamayla irkildik dedi, belki deprem falan oldu. Sonra çıktık, deprem falan değil.
6: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir binanın giriş katında tüp patladı. O patlamada evin ön cephe duvarı yıkıldı. Bir kişinin yaralandığı patlamada park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personelinin paraşütü bir anda çıkan rüzgarla dolandı. Büyük panik yaşayan sağlık personeli dere yatağına düştü. Ölümden dönen paraşütçü mahsur kaldığı yerden 5 saat süren çalışma

0: ile kurtarıldı. Tam kurtarıldı derken bir daha kaçtı. Başka bir aracın motor bölümüne girdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde peşi sıra 3 aracın kaputuna giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Her girdiği araçtan uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi veterinere götürüldü.
1: Ne diyorsun? Haylaz.
2: Ankara'dan geldim gelincikler için. Çok güzel, eşsiz bir görüntü. Saçları sırma
0: gelincik. Muş'ta gelincikler açtı. Ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Gelincik tarlasına girenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Gelinciklerin 15 günlük bir süresi var. Biz de bunu değerlendirelim dedik.
0: Turun son görüntüsü Erzincan'dan. Yer çekimine meydan okuyan dağ keçileri Munzur Dağları'nda sürü halinde böyle görüntülendi.

0: Amerikalı Twitch yayıncısı Avgerç, ünlü rap sanatçısı Travis Scott konseri için İstanbul'a gelmişti. Çıkışta taksiyle otelinin yolunu tuttu ve ödeme alınırken büyük bir şok yaşadı. Uyanık şoför 300 liralık mesafe için 2700 lira istedi. Daha fazla istemediğine pişman olmuş olacak ki karttan 7300 lira çekti. Büyük utanç Amerikalı yayıncının o anları kaydedip paylaşmasıyla ortaya çıktı. Daha sonrasında taksi şoförü yakalandı.
1: This one, bro. You're working 50 euro. Okay?
2: Okay. Wait, he punched in the...
3: 7300 lira bunun ne kadar ettiğini bilmiyorum. Galiba fena kazıklandım.
4: Konser çıkışı taksiyle konakladığı otele gidecekti. Şanssızlığı denk geldiği aracın şoförü oldu. Taksici 300 liralık yol için ondan 2700 lira istedi. Uyanık işi daha da abartıp ödeme sırasında 7300 lira fiyat çekti. Amerikalı yayıncı Oger o anları an be an kaydetti. Büyük utanç da zaten böyle ortaya çıktı.
3: Sonra cihaza bir şeyler yazdı, bilmiyorum. Bana 50 euro demişti.
5: No taxi.
6: İşte bu sebepten sokaktan taksi çevirmiyorum. Otobüs kullanıyorum ve metro.
5: By bus.
7: Amerikalı yayıncı ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinden çıktı ve bir taksi çevirdi. İddiaya göre taksici 300 liralık yol için kendisine 50 euro yani yaklaşık 2700 lira fiyat biçti. Yayıncı teklifi kabul etti ancak gideceği yere varınca kredi kartında 130 euronun üstünde yani yaklaşık 7000 lira para çekildi.
3: 50 euro mu demiştin?
1: Yes, this one.
3: 10 dakika içinde.
1: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
4: Yüz kızartan bu olaya taksiciler esnaf odası, işini layıkıyla yapan sürücüler ve turistler tepki gösterdi.
8: Videoda izlediğimiz kadarıyla çok açıklanacak da bir şey yok.
9: Bence haksız bir kazanç. Yani bu tür insanların bu meslekten uzak durması lazım. Uzaklaştırılması lazım daha doğrusu.
10: It's happening, yes. Also it's happening.
11: Aynısı bana da oldu. Bir taksi çevirmiştim. Ekranda yazan ücreti gördüm. 200 lira yazıyordu ancak benim 800 lira ödememi istedi.
12: It's hard to understand like everything
13: because... Bir şeyleri anlamak zor oluyor. Çünkü farklı para birimleri kullanıyoruz.
12: So when I pay, I see the number.
8: Büyükşehir Belediyesi'ne kendimiz şikayette bulunduk. Büyükşehir Belediyesi aracı çağırdı. Sürücü arkadaşın muhtemelen şoför kartı iptal edilecek.
4: 24 saat geçmeden o düzenbaz sürücünün şoför belgesi iptal edildi. Kararı öğrenen Amerikalı yayıncı sosyal medya hesabından taksiciler odasına teşekkür etti.
8: Tek bir şikayet kalmayana dek de mücadele edeceğiz.
0: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Biraz sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
14: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis

0: yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Her türkü bir hikayedir. Her ezgide bir yürek, bir sızı gizlidir. Kimi bir sevdanın ardından dökülür, kimi bir annenin gözyaşından doğar. Bu hafta Torosların yamaçlarından yükselen bir feryadı dinleyeceğiz. Bir çilekeş ananın yüreğinden kopan ağda kulak vereceğiz. Bebeğin beşiği çamdan ya da Nenli Bebek türküsünün acı ama unutulmaz hikayesidir bu.

Bahar geldi mi, ekinler çabuk göverirdi Toroslarda. Mayıs, Haziran dedi mi, kıyı kesiminin insanları öbek öbek Toros yaylalarının yolunu tutardı. Yörükler yeni yeni otlaklar, yeni yeni su başları arar dururdu. Güzeller düşer yüklü develerin peşine ve bir göç başlardı.

1920'li yıllardı. Torosların serin yamaçlarında, Gömbe yakınlarındaki Yanık Han yöresinde Görükler obalarını kurmuştu. Yanık Hanlılar Görüklerin gelişine pek sevinmemişti ama alışveriş ekmek demekti. İşte o gün yetim bir kız Fadime bahçesindeki üzüm salkımlarını kesip

Derin eli Fadime'nin saçlarına dokunmuştu. Çadırın kapısından içeri giren Yörük Beyoğlu, genç kızı görür görmez vuruldu. Oba geleneğinde dışarıdan kız almak yasaktı. Ama Yörük Bey'in oğlu gönlünü kaptırmıştı bir kere. Fadime'yi onları koruyup kollayan Halil'den istediler. Ve bir gün Fadime, Yörüklerin obasına gelin gitti.

Oba oba dolaştılar ama Fadime'nin bir türlü çocuğu olmuyordu. Fadime gökyüzüne bakıp el açıp her gece dua etti. 7 yıl sonra bir sabah çadırdan bebek ağlaması sesleri yükseldi. Fadime bir oğlan doğurdu. Sevinç gözyaşlarına karıştı. Yörük obası yeniden göçmeye karar verdiğinde Fadime bebeğini ala bir kilime sarıp beşiğine yatırdı. Beşik Karamaya adındaki devenin sırtındaydı. O obanın en önünde gururla yürüyordu artık. Aniden hava karardı. Rüzgar, fırtına sanki gökyüzü ağlıyordu. Ormandan çıkana dek durmadılar. Ama açık alana vardıklarında Fadime'nin feryadı yeri göğü sardı.

Dayısı hemen atına atladı, ormanda dallara takılmış alakilim parçalarını buldu. Biraz ileride kuzgunlar bir taşın dibinde toplanmıştı. O an kalbi duracak gibi oldu. Minik yavru yırtıcılar tarafından öldürülmüştü. Fadime yetiştiğinde dayısı ileride bir iz yok diyebildi sadece. Fadime dayısının sözünü dinler gibi yaptı ama geri döndü. Ormana koştu, yüreği kan içinde. Yavrusunu aramaya başladı. Göğsüne vura vura adını söyledi.

Tekrar ormana döndüğünde Fadime yoktu artık. Sadece ondan geriye kalan kırmızı bir çizmeyi buldular. Bir taşın üstünde ak bir kuş dönüp duruyordu. O taş minik bebeğin mezarıydı. Bu türkü Fadime Ana'nın yüreğinden kopan ağ attı. Onun ağdı yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuşan nice anaların duygularına tercüman.

O kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Konumuz bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü mecliste grup toplantıları oluyor biliyorsunuz. Özgür Özel grubu toplayacağım diyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmaması için meclis başkanlığına bir yazı yazmıştı. Şimdi durum ne olacak? Bu salı günkü pozisyon mecliste nasıl bir ortam yaşanacak? Numan Kurtulmuş'a, meclis başkanına soruldu gün içerisinde bu soru. Bu da bizim konumuz değil, partilerin konusudur dedi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir mevzu olduğundan bahsetti. Yine Numan Kurtulmuş'un karışıklığın giderilmesi için meclis başkanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yazı göndereceği açıklanmıştı. O yazı da mesai saati itibariyle gönderildi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla bu muammadan CHP nasıl çıkacak? Bu akşam ilk konumuz budur. Hemen konuklarımızı tanıtayım. Uğur Özgöker bizimle, Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Geçmiş bayramınız kutlu olsun bu
0: arada. Sizin de kutlu olsun. Artık gündemimiz sizinle aylarca şey konuştuk işte İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, şimdi CHP
1: konuşuyor. Asıl dünya onu konuşuyor da.
0: Biz Türkiye'nin gündemi de bu, mecbur tabii ki buna kayıtsız kalamıyor medya ama evet. Tabii ki öncelik sırası derseniz dünyanın daha büyük problemleri oldu.
1: Üçüncü Dünya ortada. Savaşı'nın içine girdik neredeyse. Biz burada Özgür Bey, Kemal Bey.
0: Mecburen biz de bu akşam bunu konuşacağız. Nazım Maviş de bizimle, AK Parti milletvekili, siyaset bilinci. Nazım Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar hep beraber inşallah.
0: Sağ olun. Yarın bu düğüm nasıl çözülecek, siz nasıl öngörüde bulunuyorsunuz bir siyasetçi olarak?
2: Şimdi tabii Türk siyasi hayatında ilk defa böyle bir tablo yaşanıyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Öyle mi? İlk midir bu?
2: Tecrübeli arkadaşlara da sordum. Siyasi tarihimizde buna benzeyen bir olay geçmişte yaşandı mı diye. Bunun bir örneği yok. Tabii burada aslında bugün meclis başkanımızın yaptığı açıklama durumu meclis başkanlığı açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından netleştirdi. Evet. CHP açısından değil de meclis açısından netleştirdi ve doğru bir karardı. Çünkü bir grup başkanı var, seçildiğini iddia eden, grup üyeleri tarafından seçildiğini iddia eden bir grup başkanı var. Dolayısıyla partilerin grup toplantılarını grup başkanları yapıyor. Bu açıdan bakıldığında bu normalmiş gibi görünüyor. Ama öbür taraftan Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına gönderdiği bir itiraz dilekçesi var. Evet. Ben bugün o itiraz dilekçesini de aldım. Hangi açılardan itiraz etmişler baktım. Hem CHP'nin kendi parti tüzüğü hem de grup iç yönetmeliğinin bazı maddeleri açısından bu seçimin hukuki olmadığına dair bir takım gerekçelerle grup başkanlığının tanınmaması gerektiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla meclis başkanına bildirmişler. Ama tabii bunun hukuki olup olmadığının tespit merci de Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. O nedenle mahkeme meclis başkanımız değil, biz mahkeme değiliz demiş. Anlaşılan Özgür Özel grup toplantısını yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısından sonra bu grup toplantısı niye oldu diye artık disiplin sürecimi işletir. Başka bir itiraz yolu mu devreye koyar ya da grup başkanıyla ilgili bir mahkeme kararı mı almaya çalışır, onların bileceği bir şey görünüyor. Ama yarın bir grup toplantısı yapılacak. Meclis başkanlığı bunu kabul ettiğine göre de grup salonunda, grup toplantı salonunda yapılacak görünüyor.
0: Çünkü grup salonu verilmez deniliyordu. Bir anlamda da CHP'nin siyasete katkısı sayın vekil, yani bir içtihat oluşacak. Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa meclis nasıl hareket edecek?
2: Yani buna şöyle Melih Bey, Türkiye böyle bir tabloyla kolay kolay karşılaşmaz da. ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi varlığının olduğu her siyasal ortamda bu tür kaotik durumlara da hazırlıklı olmak lazım. Yarın bir grup salonunda grup toplantılarını yapacaklar. Anlaşılan bu. Meclis Başkanı'nın açıklamalarından da ortaya çıkar.
0: Kemal Bey'in refleksini
2: olacak. Eğer tabii o saate kadar Kemal Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıyla grup toplantısına tedbir aldırmazsa,
0: meclise yani mahkeme kararıyla tedbir aldırmak?
2: Sanmıyorum böyle bir şeyin olabileceğini. Siyaseten de doğru olmaz zaten. Olabileceğini sanmıyorum ama artık her
0: olmaz,
2: şeyi...
0: Olmaz diyorsunuz.
2: Ha, olmaz tabii, öyle yani.
0: Peki, konuşmaya devam edeceğiz ayrıntılı. Bülent Erandaş da bizimle. Bülent abi hoş geldin.
3: Sevgili Beli, iyi yayınlar diliyorum. Ben de geçmiş bayramınızı kutluyorum.
0: İyi bayramlar sana.
3: İnşallah
0: da.
3: İnşallah mutlu yıllara hep beraber gidelim.
0: Bülent abi, Ankara kulislerini yine senden alacağız. Olur. Senden iyi kimse toplayamaz zaten onları. Bu akşam ayrıntıları tabii, da senden dinleyeceğiz.
3: Bombalar olacak bu akşam. Sayın vekilimin söylediği alternatiften başka bir alternatif var.
0: Öyle mi?
3: Şu anda tabii Kemal Kılıçdaroğlu hukukçularıyla beraber çalışıyor. Üzerinde son gelen bilgiyi konuştum. Ki büyük ihtimalle onu yapıp yapmama kararını verirler mi? 4-5 tane maddeleri var. Bir tanesi hukuki yol, meclise gitmenin zor
0: olduğu. Mahkemeden karar aldırmak
3: zor, bir. Mahkeme meclise karışamıyor. Parlamentonun dokunulmazlığı var zaten. Hı hı. Benim şu anda öne çıkan nasıl olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 25 milletvekili meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla gidelim. Biz konuşalım. Giderse, meclis grubuna gelirse, gelebilir. Meclis grubuna girdiği zaman Ali Mahir Başarır, meclis başkan vekili olarak toplantıyı açıyor. Sonra Özgür Özel'i çağıracak. Genel başkan olarak Kemal Bey'i. Oradaki milletvekiller ne yapar?
0: Diğer Murat abi, çok önemli bir şey söylüyorsun. Bir biraz daha açayım seyircilerimiz için de. Yeni televizyonunu açanlar için de şu olabilir diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle sabah gruba gider.
3: Olabilir.
0: Ali Mahir Başarır grup başkan vekili olarak grubu açar.
3: Açar.
0: Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu orada olduğu için ilk söz hakkı onun olur.
3: Tabii.
0: Diğer milletvekilleri daha sonra Özgür Özel'e söz mü verirler, ne olur yani? Bu çok ilginç bir durum.
3: Verilir mi? Orada kıyamet kopar. Yarın kıyamet kopar. Birinci kıyamet kopar. İkinci kıyamette olağanüstü toplantı için 2023 delegelerinden 600'ü geçtik falan diyorlar. Yalan da. 300-400 civarındaymış son gelen bilgi. Onunla ilgili anlatacaklarım detaylar var. Yalnız diğeri, yani Kemal Bey'in gelme ihtimalinden başka, basma ihtimalinden başka yapacağı hiçbir imkan yok elinde. Yoksa yarın Özgür Özel şovunu yapar. Özgür Özel parlamento meclis televizyonu yayınlar. Meclis televizyonundan bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya da tabii, diğer televizyonlar, işte BBC'ler, Deutsche Welle'ler çok yakından takip ediyor. Aydın Doğan'ın eski adamları çok yakından takip ediyor. O bakımdan bu olayları. Dışta çok ilgili olduğu için bu konuyla.
0: Onlar yine piyasada mı?
3: Yarın bütün
0: Aydın dünya... Bey bıraktı. 90 yaşıncı doğum gününü kutladı geçen. Monaco'da mı bir yerdeydi. Adamları hala devam mı hocam yani?
3: Devam tabii. Peki. Onun adamları var biliyorsun, bazı internet sitelerinde gazetelerle bağlantılı. Eski takım onlar. Bunların bir kısmı da Saracane Medyası ile beraber çalışacağım. Onlar çok merakla bekliyorlar yarın. Bir tanesiyle ben konuştum. Aman çok heyecanlıyım yarın. Bu ne

0: gidecek acaba falan diye heyecanlandım dedim. Kıyamet kopar. Kemal Bey gelir sonra duman eder hepiniz dedim. Şaşırdı gelir mi diyor. O bakımdan yarın çok enteresan bir gelişme olacak. Kemal Bey'in benim anlattığım olaydan başka yarın gidip genel başkan olarak konuşma imkanından başka hiçbir şekilde engelleyemez. Bu televizyonlardan da verileceği için Kemal Bey'le arkadaşları gidelim diyenler var. Gitmeyelim milletvekilleri kavga eder var. Bizim milletvekilleriyle Özgür Özel'i destekleyen 45 milletvekili birbirine girebilir. Kavgayla yarıda da kalabilir. Ki oraya bir de seyirci yarın gelecek. Çağırdı hepsini Özgür Özel. Çeşitli otobüslerle taşırlar şu anda. Otobüsler geliyor Ankara'ya. Bir kısmını ağırlayacaklar. Bir para geliyor onlara ama o parayla ilgili değerlendirme yaparız.
1: Virgül atalım Bülent abi, devam edelim konuşmaya. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Bir arada söylenince bu kadar önemli şey gümbürtüye gitmesin. Onların altını tek tek çizelim.
0: Yarın bunların bir kısmını yazdım zaten.
1: Yazılımda bir bölümünü bu akşam programda konuşacağız. Gaffar Yakınca bizimle. Gaffar hoş geldin.
2: Merhaba sevgilim. Hoş bulduk.
1: Bülent abi görüyorsun nasıl durduramıyoruz vallahi Ankara kulislerini yani.
2: Ben de ilgili dinliyorum.
1: Bu kadar bir gazeteci bir kuliste yazılar yazıyor. Bülent abi onlarca kulis alıp bunları tek bir yazıdan anlatıyor.
2: Yani gerçekten tecrübe böyle bir şey galiba. Ben de şimdi yayın öncesi Bülent abiye soruyordum zaten. Ben de ona danışıyordum. Ben onu itiraf edeyim tamam mı? Bu iş böyle oluyor.
0: Ama sen de şimdi Gaffar çok ya, çok iyisin.
2: Yani eyvallah. Yani teşekkür ederim abi. Yani biz yorum yapmaya çalışıyoruz ama hani Türk siyaseti ilk kez böylesi tuhaf bir durumla karşılaştığı için.
0: Aa, Gökhan Günaydın'ı vermişler. Konusunda daha da heyecanlı olacak. Direkt Özgür biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun direkt adamı.
1: Evet.
0: Direkt. En direkt değil. Direkt.
2: Şimdi herhalde yarın tansiyon düşmeyecek, daha çok artacak yani, ben onu anlıyorum. İran bugün bir açıklama yaptı, konumuz o değil ama dedi ki ben dedi çekiliyorum artık, görüşme yok, çekiliyorum dedi. Biraz önce de Trump'a sormuşlar, Trump ne demiş biliyor musun? Umurumda değil demiş. O kadar umurumda değil ki inanamazsınız demiş. Şimdi bizim vatandaşın da durumu şu, CHP'ye bakıyor. Ya umurumda değil ama yani kavga yürültü de heyecanlı oluyor, bakayım diyor yani. Vatandaşı sonunda o noktaya getirdiler. Yani şu anda Türkiye'de millet CHP'ye bir çare, bir çözüm, bir farklı alternatif yol olabilir mi diye değil. Acaba nasıl bir patırtı çıkacak? Daha fazla ne olacak diye bakıyor. Yazık. Durum o. Yazık. Yani çetin, Bülent abi aktardıklarından da onun devam edeceğini.
1: Şunu yani görüyorum Gaffar'cığım.
0: Hikmet Çetin hastanede, evet, başkent hastanesinde kar oluyormuş. Karayalçın ikinci abi çok sıkıntıda olduğu söyleniyor. Abi de yok.
1: Evet.
0: Yani abi de bulamıyorlar şu anda.
1: Bunların hepsini konuşacağız ama ben şöyle, benim hislerim de şu. Ya yıllardır bizi bunları yazdık söyledik diye yandaş ilan eden adamlar, bize kızan adamlar, Kemal Bey kurultaydı 2010 kurultayından iş yaptığı günden beri. Ya bizim söylediklerimizin aynılarını şimdi tekrar ediyorlar. Ben bunu anlamıyorum.
3: Siz de onları yazın.
1: Abi ben şey yapmıyorum artık. Diyorum ki hani ne diyelim, bir şey demiyoruz ama bize niye bu kadar kızdınız bunları söylediğimizde? Tabii ki bunları söylediğimizde derken Kemal Bey falan şimdi küfür ediyorlar. Biz kimseye hakaret falan etmiyoruz ama anlattığımız şeyleri bugün tek tek sanki ortaya çıkmış yeni gerçekler gibi anlatıyorlar. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü olduğunu, bunu tırnak içinde onların görüşleri diye söylüyor, kanıtlamaya çalışıyorlar. İnanamıyorum yani, öbürlerine aynılarını söylüyor. Biz de vatandaş hayretle izlemekte haklı yani, siyaset yazarları olarak bizler de şaşkınlık içerisindeyiz ama konuşmaya devam edeceğiz. Hemen İlter'e gidelim. İlter Yeşiltaş. Bugün CHP Genel Merkezi önünde değil herhalde İlter. Herkes oradasın. Mecliste olacağını düşünmüştüm İlter.
3: Genel merkezdeyim Ela.
1: Genel merkezdesin. Herkesin gözlerinin çevrildiği yerdesin. İlter, bu düğüm nasıl çözülecek? Şimdi biz de biraz konuşmaya başladık. Yarın iki olasılık öne çıkıyor gibi. Yani bir tanesi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmayın demesi. İkincisi de Bülent Erandaş diyor ki sabah gidip gruba katılabilir ve genel başkan sıfatıyla da grupta ilk sözü alır diyor. Senin duyumların neler? Şu an CHP Genel Merkezi'nde ne konuşuluyor?
3: Şöyle Neli Altınok, sıcağı sıcağına az önce Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarına sordum. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Barış Arkadaş'ın bir iddiası vardı. Neydi o iddia? Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup toplantısına itiraz edecek. Bu iddia doğru mu değil mi diye sordum.
1: Evet.
3: Aldığım yanıt şu şekilde: bir itiraz söz konusu değil dedi. Sadece biz meclis toplantısı çağrımız yoktur diyor genel merkez kaynakları. Yani şöyle, hemen onu da açayım sıcağı sıcağına, çünkü çok önemli bir bilgi. Yarın ne olacağı merak ediliyor haliyle. Şöyle, genel merkez kaynakları şunu söyledi: meclis başkanlığı genel merkeze yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz dendi o yazıda.

0: Genel merkezde bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmayacağım diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen yazıya Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde bir yanıt verdi. Yarın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Özgür Özel olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak. Bu netleşti. Şu dakika itibariyle bu netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaktan edindiğim bilgi bu şekilde. Bizim grup toplantısı yapmak gibi hemen tam ifade edeyim, yanlış olmasın. Mecliste toplantı çağrımız yoktur şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelen yazıya Kemal Kılıçdaroğlu cephesi böyle bir yanıt verdi. Yani bir itiraz durumundan bahsedilmiyor burada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup toplantısına itiraz edecek şeklinde bir anlam çıkamaz diyor genel merkez kaynakları. Bizim sadece meclis toplantısı çağrımız yok.
1: Yani o zaman yapılacak bu iş yani yeter
0: diyor aslında.
1: O zaman Özgür Özel yani yarın çok grup toplantısını yapacak.
2: Yapacak ama yani partinin grup toplantısı değil, bizim toplantımız yok diyor CHP.
3: Şimdi ben burada
2: gitmeyecek.
4: Evet evet, resmi grup toplantısı olmayacak.
0: Meclis başkanlığı soruyor genel merkezine. Grup toplantısı çağrınız var mı milletvekillerine? Milletvekillerine bu yönde bir çağrınız var mı diye soruyor. Genel merkez kaynaklarından aldığım bilgi bu şekilde, az önce aldım. Ve genel merkeze bizim toplantı çağrımız yok. Bu çağrı zaten milletvekillerine yapılıyor. Bizim bu yönde milletvekillerine yaptığımız bir çağrı yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Yani şu deniyor Özgür Özel. Şunu diyebiliriz: Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kürsüde olacak. Bu çok net. Şu an itibariyle net olarak bunu söyleyebiliriz. Sıcağı sıcağına da az önce aldığım bilgi.
1: Bir saniye, Nazım Bey bir ek yapacak. Bu önemli bir konu çünkü.
3: Şimdi tabii burada aslında biraz çarpık bir durum var. Muhtemelen parti tüzüğü ve grup iç yönetmeliği parlamenter sistem dönemindeki hükümlerle kalmış. Cumhurbaşkanlığı hükme sistemine geçtikten sonra biliyorsunuz parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olursa milletvekili adayı olamıyorlardı. Genel başkanın milletvekili adayı olamaması durumunda milletvekillerinden birisi grup başkanı seçiliyor.
1: Evet.
3: Yani Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için zaten doğal olarak grup başkanı olamıyor. Bir. İkincisi, grup toplantısına başkanlık görevi grup başkanı ya da grup başkanının görevlendirdiği grup başkan vekili tarafından yapılıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanlığından yapılan açıklamaya göre yarınki toplantıya Gökhan Günaydın başkanlık edecek, grup başkan vekili olarak. İkincisi bu. Üçüncüsü, genel başkan grup toplantısına başkanlık edemiyor. Çünkü grup başkanı değil. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem parti tüzüğüne baktım bugün, hem de meclis iç yönetmeliğine baktım. Burada diyor ki genel başkan bütün parti örgütünün başkanıdır diyor tüzükte. Genel merkez organları ile partinin TBMM grubunun uyumlu çalışmasını gözetir diyor genel başkan. Dolayısıyla burada bir uyum problemi var. Bu durumda genel başkan nasıl bir hüküm verecek, nasıl bir mekanizma işletecek? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ayrıca bugün Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanına gönderdiği itiraz dilekçesinde de meclis iç tüzüğünün bu hükmüne, 19. maddede genel başkanın grupla parti arasında uyumu gözetir hükmüne ve genel başkanın bütün parti organlarının başı olduğu hükmüne, ayrıca genel başkanın parti meclis grubu dahil bütün organların başı olduğuna dair 11. maddenin 5A maddesi hükmüne dayanarak itirazda bulunmuş. Ama bu grup başkanının grup toplantısını yapamayacağı ya da grup toplantısında konuşamayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada karmaşık bir durum var. Grup iç yönetmeliği ile parti tüzüğü arasında boşluk var, hukuki boşluk var. Bu hukuki boşluk nasıl bir sonuç doğuracak, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Muhtemelen bu süreç bir çatışma şiddetlenerek devam ettiği takdirde, bu uyumsuzluk artarak devam ettiği takdirde bu grup yönetimi seçimi süreci de muhtemelen mahkemelik olacak, öyle görünüyor.
1: Şimdi sonrasına bakalım. Önce anladığımız şu: Kemal Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına bir itirazda bulunuyor. Bunu şey için yapmıyor. Ben toplanacağım diye yapmıyor. Bir grup toplanacak. Benim grup toplantısı çağrım yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok diyor. Biz bunu şöyle algılıyoruz. Yani yapmasınlar şeklinde bir başvuru değil bu. Bizim grup toplantımız yok diyor.
0: Evet, evet.
1: Değil mi İhter?
0: Tam olarak öyle Melih Altınok. Yani bizim bir itirazımız yok. Biz grup toplantısı yapmayacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Zaten bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistemine girdi. Saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapılacak ve grup toplantısında Özgür Özel kürsüde olacak. Bir de grup iç yönetmeliğine baktığımızda madde 25 şöyle diyor. Grup genel kurulunu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar grup başkanı, evet, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 5'te biridir. Bu durumda toplantı gün, saat ve gündemi en az bir gün önceden uygun araçlarla üyelere duyurulur ki duyuruldu. Şimdi madde 16'da grup başkanının görev ve yetkileri bölümünde gerekli gördükçe grup genel kurulu ve grup yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup iç yönetmeliği de bu şekilde diyor. Yani bundan yola çıkarak da Özgür Özel de zaten diyordu ki ben bu partinin grup başkanı seçildim önceki hafta yapılan kapalı grup toplantısında ve nihayetinde parti iç yönetmeliğine göre de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmeliğine göre de ben grubu toplayabilirim ve o toplantıda ben konuşabilirim diyordu zaten Özgür Özel ve nihayetinde yarın 13.30'da Özgür Özel kürsüde olacak.
1: Nazım Bey bir ek yapacak.
3: İlter Bey doğru söylüyor. Yani yetki grup genel kurul toplantı çağrısı yetkisi grup başkanında, grup yönetiminde ya da grup üyelerinin yani 5'te 1 milletvekilinin imzasıyla olabiliyor. Dolayısıyla genel başkanın çağrı yapmasına ya da yapmamasına gerek kalmaksızın grup başkanı eğer grubu toplantıya çağırırsa grup toplantısı yapılabilir. Dediğim gibi bu tüzük ve yönetmelik aynı zamanda parti genel başkanının grup başkanı da olduğu varsayımı üzerinden tasarlanmış. Yani parlamenter sistem döneminde tasarlanmış bir yönetmelik ve parti tüzüğü gibi görünüyor.
1: Yani Kemal Bey milletvekili olsaydı bu bambaşka bir tabloda olacaktı ama dışarıda olduğu için. O zaman
3: grup başkanı, doğal grup başkanı olmuş olurdu.
1: İlk bu tartışma başladığında da bazı gazeteciler şey dediler. Ya Kemal Bey itiraz edecek Özgür Bey'in grup başkanı seçilmesi konusunda meclis devreye girecek dediler. Meclis kaynaklarına sordum. Bizim konumuz değil diyorlar. Yani
3: değil,
1: bizim sekreterliğimize bir milletvekilleri bildirirler biz bunu seçtik diye. Dolayısıyla bizimle ilgili bir şey değil ama akşam
3: şimdi
1: meclisten CHP Genel Merkezi'ne yazı yazılma sebebini ben merak ediyorum. Onu niye yapıyorlar? Madem milletvekilleri biz grup işte başkanıyız toplanacağız dediler. Niye böyle bir ihtiyaç duydular? Kemal Bey'in başvurusu üzerine mi?
3: Yani onu bilemiyorum. Ben şeye de çok onu teyit etmek lazım. Tabii İlter Bey CHP kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı. Meclisin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir yapıp yapmayacaklarına dair soru tevcih ettiğini düşünmüyorum. Çünkü edilmiş, meclisin muhatabı, tüzel muhatabı meclisteki işlerle ilgili grup başkanlığıdır.
1: Onu öğrendim net bir şekilde. Programa girmeden önce aradım. Meclis kaynaklarını dediler ki mesai saati itibariyle yani bu durumun aydınlatılmasına dair bir yazı gönderildi genel merkezi dediler. O kesin.
0: Cevabı da gitmiş. Şöyle Melih Altınok bir de olağanüstü kurultay çağrısı geldi şu anda. Yine sıcak bilgi geldi Melih Altınok. Az önce Özgür Özel cephesinden gelen sıcak bir bilgi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ortak açıklaması adı altında bir basın bilgilendirme notu paylaşıldı. Özgür Özel cephesinden gelen bir açıklama. 111 milletvekilinin ismi yazıyor. Hemen o açıklamayı da isterseniz okuyayım sıcağı sıcağına.
1: Kurultay süreciyle ilgili diyorsun değil mi? Olağanüstü
0: evet,
1: kurultayla ilgili imza
0: için toplama. İmza toplanmaya evet. Başlanmıştı. Evet.
1: Ona geçelim birazdan İlter.
0: Şöyle diyor, bizler Cumhuriyet Halk...
1: Tamam. Onu konuşmaya devam edelim.
0: Sıcağı sıcağına geldiği için aktarmak istedim.
1: Teşekkür ederim. Bu son dakika gibi olsun.
5: Bir ekleme yapabilir miyim?
1: Bir hemen geleceğim bir tamam. Şimdi özel kurultay başvurusu bunu konuşalım ama şöyle bir durum var. Şimdi bunu konu açıklığa kavuşmadı. Yani Özgür Özel oraya gidecek yarın. Sabah toplantı, öğlen 1.30'da yapacak toplantısını. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman niye bizim grubumuz yok diye bir yazı gönderiyor.
3: Şimdi onu tabii bilemiyorum. Çok da yorumlayamıyorum. Yani meclisten böyle bir yazı niye gitti? Bugün meclis başkanının çelişik bir durum var. Bu çelişkiyi gidermelerini isteyeceğiz demişti. Hem gruba hem de parti genel merkezine ayrı ayrı mı bir yazı gönderdiler? Onu bilemiyorum açıkçası. Yani
1: meclisten ziyade ben Kemal Bey bunu niye yazıyor onu anlamıyorum. Meclis
5: şimdi ben
1: ki...
5: neden yazdığını söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim. Şimdi Perşembe günü karar çıkıyor Bölge İdare Mahkemesi'nden. Oturuyorlar Özgür Özel ve hukukçuları, diyorlar ki elimizden gidiyor genel başkanlık. Ve orada Özgür Özel ve arkadaşları grup başkanı seçerek meclisi

0: Kararı yetkisiz. Bir karar alsa bile geçersiz. Grubu çağırıyor. Grupta kendini seçtirme mekanizmasını sokuyorlar. Gelen milletvekillerinin çoğu bilmiyor seçim yapılacağını. Bir grup başkanı seçimi.
1: Onlar genel merkezde yaptığı seçimi diyorsun.
0: Ve mecliste yapmıyor toplantıyı, genel merkezde yapıyor.
1: Evet.
0: Mecliste. Grup genelde hep mecliste yapar bunları. Hiçbir partiyi grubunu partiye alıp orada grup başkanı seçmez.
1: Ama bu eskide yani kaldı zorunlu Bülent Arif. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmeyin dedi falan.
0: Tabii yani. bir ek daha yapıyorum. Kemal Bey, Özgür Bey'i bile temsil edemez. Genel başkanın yetki vermesi lazım. Grup başkanını genel başkan belirler. Patron belirler. Partinin patronudur. Burada hukuku tanımamazlık var. Hukuku tanımıyorlar. Neden?
1: Tam olarak
0: genel
1: öyle
0: başkan,
1: mi bilmiyorum.
0: Grup başkan vekili.
1: Tam Özgür olarak söylediğin yasal olarak tüzükte böyle mi yani?
2: Yok, hayır.
1: Genel başkan grup başkanı belirleyemez, öyle değil.
0: Hayır. Yok, değil. Genel başkanın bilgisi dahilinde böyle bir gelişme olur. Milletvekilleriyle görüşmelerinde kimi arzu ettiklerini genel başkanla birlikte değerlendirirler. Genel başkanı Özgür Özel'i...
1: Yani hakkaniyeti bilmiyorum da kurallara göre, tüzüğe tabii. göre CHP milletvekilleri kendi gruplarını seçebiliyorlar.
2: Yani, şöyle,
0: direkt yani, seçemezler genel
1: seçilir
0: başkan.
1: Seçilir diyor Sayın Vekil.
0: Seçer ayrı da genel başkana haber vermeden genel başkanla... Genel başkanı temsil ediyor mecliste.
1: Yani şık değil diyebilirsin ama ben yasaya tabii, bakıyorum. Yani tabii. Yasal
2: i̇şte
1: olarak
2: bunun üzerinde olması gerekeni yani İlk siyasi nezaketi.
0: Ben şimdi buna bir ek daha yapayım milletvekilime. Bunun üzerine gelecek hafta Özgür Özel'i parti meclisini toplantıya organizasyon tamamlanıp gerçekleştirdikten sonra şimdi A takımını atayacak. Parti meclisinde toplantıya çağırıp Özgür Özel'i grup başkanlığından indirilmesini grubu.
1: Yarın ne olacak Bülent abi? Sen o uzun vadede diyorsun. Yarın ne olacak ben merak ediyorum.
0: Yarın yapıyor bitti. Tek bitiyor. Benim söylediğim mekanizma Kemal Bey yarın giderek milletvekilleriyle oraya giderse ancak kendisi yapabilir.
3: Ama Bülent abi bu dedikten sonra yani bizim artık toplantımız yok dedikten sonra gider mi gene?
0: Gitmez artık bu
1: bence
0: dakikadan
1: gitmez,
0: sonra.
1: Gitmez etmeyecek yani yapacak anlaşılan
0: artık
1: bu.
0: Artık gitmeyecek o çıktı ortaya.
1: İlter o zaman yarın Özgür Özel mecliste milletvekilleri toplanıyor. Ne kadar milletvekilinin Özgür Özel'i desteklediğini biliyoruz ya da katılacak İlter. Sen bir sayı vermiştin. Ben de onu yazdım geçen gün. Bu
4: şöyle
1: iki toplantı
4: şöyle,
1: olmuştu.
4: Sıcak
1: bir CHP genel merkezi önünde, bir il başkanlığı önünde Özgür Özel. Özgür Özel'e 45 milletvekilinin destek verdiği, Kılıçdaroğlu'na 12 milletvekilinin destek verdiği söyleniyordu. Şimdi sayılar ne alemde?
4: Şöyle şimdi olağanüstü kurultay çağrısı yapan milletvekilleri var. 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Metnin altına imza atan veya destek veren milletvekilleri 111 milletvekili olağanüstü kurultay toplansın diyor. Olağanüstü kurultay toplansın diyen kimdi? Özgür Özel. Yani Özgür Özel'in bu çağrısını destekliyor bu milletvekilleri. Anlaşılan o ki şu anda en azından Özgür Özel cephesinden gelen açıklamaya baktığımızda 111 milletvekilinin ismi yazıyor paylaşılan notta ve bu milletvekilleri olağanüstü kurultaya evet diyor. Biz olağanüstü kurultay olsun diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ise olağanüstü kurultaya zaten karşı ve daha doğrusu şu şekilde.
1: O zaman 111
4: mahkeme kararı,
1: vekil
4: temyiz süreci, Yargıtay süreci 111 yani en azından şu dakika itibariyle gelen açıklamaya baktığımızda 111 milletvekili olağanüstü kurultay olsun diyorsa Özgür Özel'le aynı fikirdeler demektir. Bunu bu şekilde aktarabiliriz.
1: Bence de. Değil mi Gaffar? Yani 111 milletvekilinin bir defa ileride dengeler değişebilir. Genel başkan partiye, örgüte hakim oldukça denge değişebilir ama şu an itibariyle 111 milletvekili evet. Özel'in yanında görünüyor. Yani yarın grupta biz o zaman böyle bu sayıya yakın bir milletvekilini de herhalde
5: ben file verirler diye düşünüyorum.
1: Efendim?
5: File verirler diye düşünüyorum. Şöyle olur. 111 kişi imza vermiştir. İmza verir. Çünkü kurultayı aynı zamanda bir çıkış yolu. CHP'yi bir arada tutmanın yolu olarak görenler var. Birebir yani yakın olabilir ama file verir diye tahmin ediyorum. Yani ben grup de toplantısında zannediyorum bir bundan daha az sayıdaki milletvekili katılacaktır diye.
0: O da zaten bir gösterge olacak.
1: Evet.
2: Yani ben de Gaffar Bey gibi düşünüyorum. Bu 111 milletvekilinin hepsi koşulsuz, Özgür Özel neredeyse orada olan milletvekili anlamına gelmiyor. Ama bir çıkış arıyor nihayetinde bazı milletvekilleri de. Kurultay her zaman bir çıkış yoludur bütün partiler için. Öyle görmüş olabilirler, öyle değerlendiriyor olabilirler. Ama sizin söylediğiniz gibi de zaman içerisinde dengeler nasıl

0: oluşacak, nasıl oturacak bunları kestirmek mümkün değil. Evet. Daha çok su kaldırır bu hamur yani.
1: Ama çoğunluğun Özgür Özel'in yanında olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi milletvekilinden bunu orada, net evet. bir şekilde söyleyebiliriz.
2: Şimdi Melih Bey, burada... oraya imzaya gidince siz de milletvekili olsanız siz de atarsınız. Yani şey ama şeyde
1: içeride... karşıyım diyemezsiniz.
2: Diyemezsiniz yani. Onlar, ben de sayın vekilime katılıyorum. Yani çoğu, bir kısmı kerhen demiş atmıştır. Bir kısmı da hemen döner. O önüne getirince mecburen atmıştır o imzayı. Gönülden atmamıştır.
3: Böylesi gerilim dönemlerindeki en güvenli pozisyon ortada durabilen kişilerin pozisyonu. Yani bunu yapabilenler var. Mesela Özkan Salıcı bunu yapıyor.
4: Yapıyor.
3: Yani her iki tarafa da eşit mesafe görüntüsü veriyor. Hani yani kalben ne taraftadır, niyeti nedir biz onu zaten bilemeyiz. Çünkü bu aynı zamanda geleceğe yönelik de güvenli bir rezerv anlamına geliyor. Yani kim genel başkan olursa, mühür kimde kalırsa kalsın. Ben vaktiyle bu parti krizi yaşarken partinin bölünmemesi için çaba sarf ettim. İtidalli durdum deme anlamına geliyor. Kavga uzadıkça, yani bu işin sonucu geciktikçe ortada biriken vekillerin sayısı artacak. Çünkü kavga uzadıkça yıpratıcı bir hale gelecek. Şimdi Özgür Özel'in yeri geldiğinde konuşacağız. Dünkü görüntüleri, belki günkü görüntüleri, belki yarın olacak görüntüler. Bunların hepsi haklı ya da haksızdan bağımsız bir şey söylüyorum. Riskli bir pozisyonu ifade ediyor. Kemal Bey'in yanında %100 ona destek vermek de siyaseten bir risk anlamına geliyor. Siyasetinin yanına bir de şunu koyayım. Bir de gelecek seçim var. Yani bu milletvekilleri aynı zamanda o listelerde yer almak istiyorlar. İşin bir de bu tarafı var yani.
5: Şimdi bu... 110, şimdi 110, 111'di o. Oylamaya da katılan bir kişi muhalif kalmıştı. O muhalif olan da imza atmış burada. Evet. 111 görünüyor. Gaffar'ın söylediği çok önemli. Oğuz Kağan Salıcı Kemal Bey adına muhalif hareketi yönetti. Kendisi 10 Aralık hareketinin de önemli bir lideri. Yani CHP'de bir 10 Aralıkçılar vardı. Onların parlak ismiydi. CHP Genel Başkanlığı'na bunu hazırlamışlardı.
4: Evet.
5: Kemal Bey'in de uzun zaman teşkilat başkanlığını yaptı. Yani şu anda Kemal Bey A takımını belirlerken teşkilat başkanlığı kimi getirecek? Oğuz Kağan'ı da getirebilir, bir başka ismi de getirebilir. O bakımdan bunlar hep gösterge. Yarınki toplantıda bu fireler...
1: Yarın bir bakalım, listeye bir bakalım. İlter, şu an biz veriyoruz, 111 milletvekilinin ismini de veriyoruz. Bunlar içerisinde konuklarımızın söylediği gibi yani...
6: Oğuz Kağan Salıcı yok, Melih Altınok.
1: Evet, Oğuz Kağan...
6: Listede o... Oğuz Kağan Salıcı yok.
1: Evet, o yok. Bu isimlere baktığımızda şey imajı oluşuyor mu? Diyoruz ki biz burada konuklarımızla. Ya bu 111 milletvekili hani kurultaya kimse hayır diyemez. Dolayısıyla birebir 111 milletvekilinin kurultay çağrısı yapıyor olması özeli destekledikleri anlamına gelmeyebilir. Sen şimdi isim isim de biliyorsun, konuklarımız da. Bunlar içerisinde Kemal Bey'e yakın isimler var mı? Ben de bakıyorum bir yandan.
0: Var var.
6: Şöyle
0: var
6: mesela var. Ben de isimlere bakıyorum.
1: Kimdir mesela Nazım Bey hemen fark
6: Engin
1: eden?
6: Engin Altay mesela şöyle.
0: İsim
6: Engin
0: Altay. De benim çok iyi bildiğim.
6: Engin Altay arama çağrısı.
1: Evet, Engin Altay var dedin. Bakıyorum ben
6: Engin
1: de.
6: Engin Altay şöyle, Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması yönünde bir mesajı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetle, yolsuzlukla arınamaz şeklinde isteğe değerlendirmede bakayım. Bulunmuştu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada.
0: Ama biraz ortada durdu.
6: Bir taraftan evet yani tam anlamıyla
1: kim ortada
6: şu kişiden
1: durdu,
6: yana diyemeyiz ama nihayetinde
0: İlter Bey de, Engin Bey için diyorum.
1: Engin Altay bir ortada
0: biraz
1: durdu.
0: Biraz parti abisi pozisyonu
6: ama arınma çağrısına destek veren yani çalıştı. Şöyle arınmalıdır diyordu aslında.
1: Başka kimi görüyoruz burada? Bakıyoruz. Genelde de yeni isimler var herhalde. Orhan Sümer, Özgür İnce, Özgür Karabat. Ben Kemal Bey'e yakın pek isim
6: İlhan
1: bilmiyorum.
6: Kesici yok mesela.
1: İlhan Kesici yok. Ama hani olanlar içerisinde...
6: Oğuz Kağan Salıcı yok. Yani...
1: Ya olmayanları şey yapabiliriz de... Yani Özgür Özel'e...
2: Ya olanların içinde çok, kerhen çok... o imza
1: yani
2: atan var mıdır?
1: Onu yani listede olmayanların değil de...
0: Çok olmamakla beraber yani şöyle kabaca baktığımda Kemal Bey'le hareket ettiği halde buraya imza vermiş birkaç milletvekili.
1: Siz
0: ben
1: birkaç
0: en azından
1: görüyorsunuz ama isim vermiyorsunuz. Evet. Anladım. Birkaç kişi Nazım Bey rakip
5: yani
1: partiden olduğu için...
5: Yani bir tarihe bunların içinden gelmeyen çıkabilir.
1: Ona yakın.
6: Şöyle Melih Altınok, bazı milletvekilleri de... Şöyle bir aslında da açıklamada yapmakta fayda var. Çünkü bazı milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diye
0: olan, biraz önce Gaffar Bey'in söylediği de buydu.
6: Çağrısı evet. Yapanlar da vardı.
3: Evet.
6: Evet, evet. Yani, hani olağanüstü kurultay konusuyla ilgili Özgür Özel'le hemfikirde şu anda 111 milletvekili. Ama tabii ki burada parti bölünmesin diye olağanüstü
1: kurultay
6: evet, yani milletvekilleri var. Ve bununla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma sürecinin yaşanması olması gerektiğini savunanlar da var açıkçası.
1: Güzel Eroğlu görüyorum. Yani Güzel Eroğlu bayağı bölünmesi. Kılıçdaroğlu tarafında görünen isimlerden birisiydi. Bu listede onu görüyorum. Sonra bakıyorum yine. Ali Öztunç.
5: Mesela Ali Öztunç da toplansın diye Kemal Bey'i ilk anda yanında görünen, Kemal Bey'le görünen, fakat bu konuda kurultay olsun diyen bir isim.
1: Tam o isimleri Gürsel arıyoruz. Ali Öztunç onlardan birisi. Evet. Gürsel Eroğlu onlardan birisi. Gibi gibi. Yani bu listede dediğimiz gibi genel eğilimi yansıtıyor. Onu söyleyelim. Ortaya çıkan tablo net. Yani milletvekillerinin büyük çoğunluğu şu an itibariyle Özgür Özel'in yanında duruyorlar. O da yani beklenen bir şey, beklenmeyen bir durum değil. Genel bir mahalle baskısı olduğu çok açık Cumhuriyet Halk Partisi çevresinde. Yani şu dönem ben bugün Bülent Kuşoğlu'nun röportajını izledim. Dinledim, daha okudum. Cansu Çamlıbel'e verdiği. Orada da mesela Bülent Kuşoğlu da Kemal Bey'in en yakın isimlerinden birisi ama T24'de konuşuyor olmanın verdiği bir ağırlıkta da yani alsanız şurada hep politik doğruculuk kalıplarını kullanarak gidiyor ama yarın bir gün Özgür Bey, Kemal Bey'in ekibinde olabilecek isimlerden birisi. Dolayısıyla bu tablo ilerleyen dönemde ben Kemal Bey'in lehine işlediğini düşünüyorum zamanı. Yani örgütü ele geçirdikçe diye düşünüyorum.
0: Biraz tabii işin sıcaklığı var. Zaman bazı dengeleri tekrar değiştirecek. Dolayısıyla bugünden baktığımızda vereceğimiz yargılar, vereceğimiz hükümler yarın için doğru olmayabilir. Süreç ilerledikçe çok şey değişebilir. Ayrıca tabii mesela bugün ben gelirken düşmüştü bir haber. Sanıyorum İstanbul delegeleri ve İstanbul delegelerinin yani o yolsuzluğa, daha doğrusu irade fesadına uğradığı iddia edilen delegelerin yakınlarının hesapları bilgileri MASAK'tan rapor olarak istenilmiş.
1: Bu çok önemli bir gelişme.
0: Tabii,
1: ben de sonunda.
0: Dolayısıyla yani daha süreç içerisinde bir takım menfaat sağlamak yoluyla, rüşvetle ya da başka yollarla delegeleri ayartmış olan kişilerin ceza davası biliyorsunuz devam ediyor. Yine iradesi fesada uğradığı iddia edilen delegelerle ilgili yapılacak bu araştırmalar, yani daha burada geride çok mesele var.
1: Kesinlikle.
0: Bir ikincisi, başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu Butlan davasının açıklanması, sonuçlanması nedeniyle kesintiye uğradı ama bir taraftan da devam eden Muhittin Böcek meselesi var. Uşak Belediyesi Belediye Başkanı'nın rezillikleri meselesi var. Veli Ağbaba ile ilgili ortaya atılan iddialar meselesi var. Yani var da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel tarafında yer alan aktörleriyle ilgili de bir takım hem ahlak, gayri ahlaki hem de hukuki açıdan problemli bir takım tartışmalar var. Bunlar zaman içerisinde eğer bir takım somut delillere dayanarak hukuki sonuçlar doğurursa başka bir şey daha bizim karşımıza çıkacak.
1: Mutlaka.
0: O nedenle ileride. Evet. O nedenle
1: Sayın
0: daha burada
1: söyleyebiliriz ama şu motivasyon önemli değil mi? Yani yeniden milletvekili seçilmek istemesi milletvekillerin.
0: Tabii elbette.
1: Hocam.
0: Elbette.
1: Yani tabii. Bu da şekillenecek. Bakarlarsa Kemal Bey bizi gösterir aday.
2: Tabii.
1: Bir daha yaklaşabilirler. Ya da derler ki Kemal Bey bizi göstermez. Biz şunu bunu yaptık. Tek tek özel durumları vardır.
2: Tabii.
1: O zaman öbürünü seçerler değil mi? Yani böyle
2: bir. Aynen, kesin. Ben Sayın Milletvekilime bir şey sormak istiyorum. Üçüncü bir alternatif. Şimdi tamam 12 Temmuz'da karar aldılar diyelim. Benim hatırladığım kadarıyla erken seçim kararı alındığı zaman partilerin genel kurulları erteleniyordu. Hala geçerli mi bilmiyorum.
1: Diyelim ertelenebiliyor.
2: Erteleniyor diye biliyordum ben, yapılmıyor
0: şimdi
2: diye.
0: Şimdi burada öyle bir risk yok 12 Temmuz açısından. Çünkü
2: hayır, şu olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraftarları belirse önerge verirler, erken seçime gidelim. Diğer partiler de evet derler, gidelim derler. Peki ne olacak? Şey 12 Temmuz
0: çok,
2: olmaması lazım.
0: Hocam çok şey olur. Biz istemiyoruz öyle bir gündemimiz yok yani.
2: Hayır, yok tabii
0: olarak.
2: Ben bir varsayım
0: biz
2: olarak.
0: Biz 2028'in
2: tamam, ona ben hocam, bir şey demedim. Yani
1: hocam,
2: olabilir.
1: Geleceğim abi.
0: Sen. Dolayısıyla onu bilmiyorum. Yani hukuken öyle
1: o
0: bir şey var bilmiyorum ama.
1: Uzun. Şu açıdan geleceğiz. Bir CHP milletvekilinin CHP kurultaylarının, Kemal Bey 2020'de kurultay yapacaktı. 2022'de yapması gerekiyordu. 2020, 2022. Evet. Bir yıl ertelendi, 2023'te yaptı.

0: Bir milletvekili de diyor ki kardeşim 6 yıl geçmiş. 6 yıl kurultay yapmayan bir parti seçimlere bile giremeyebilir diyor ama o tartışma başlığını açacağız. Ben şu an itibariyle bir yarın ne olacak onu bir netliğe kavuşturalım. İkincisi de kurultay ufak ufak
1: geçmeye başlıyor. Yarın olacak, anlaşıldı, olacak yani. Evet,
2: onda bir şey yok, tereddüt yok. Yarın niye tereddüt yok? Partinin grup başkanı ben grubu topluyacağım, grup genel kurulu topluyacağım, grup toplantısı yapacağım diyor.
1: Evet.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki siz grup toplantısı yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Benim bu konuda herhangi bir şekilde de sizin talebinize evet ya da hayır demek gibi bir imkanım yok. Ben sadece süreci işletirim diyor. Dolayısıyla grup başkanı, grup genel kurulu toplantıya davet ettiğine göre yarın grup toplantısı yapılacak. Meclisin de zaten sitesinde bu ilan edilmiş. Zımnen Kılıçdaroğlu buna rıza göstermese de zımnen bu durumu kabullenmiş görünüyor şu anda. Dolayısıyla bunda bir sorun yok.
0: Kısa bir cümle alayım. Hocam, reklama gideceğim. Yoksa dönüşte
3: 2023 yılında kongre yapıldı. Şaibeli oldu ama yapıldı. Yani 6 yıl değil.
0: Değil.
3: O bakımdan ona da cevap mahkemeye diyor. Gidecek. Onunla ilgili anlatıyorum şimdi. Mahkemeye gittiği zaman öyle bir problem yok. 6 sene yapıldı falan. 2023'te yapıldı.
0: Sen
3: yapıldı.
0: Şimdi bütün benim ama konumu dedin ki bir şey yok bunda. İzlemeyin tabii. Dedin resmen seyircilere. Şimdi niye böyle yapıyor? Bülent abi reklama gidelim reklamdan sonra. Reklamlardan sonra.

0: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: ABD ile İran arasındaki gerilim bir kez daha tavan yaptı. ABD savaş uçakları İran'ı vurdu. Devrim muhafızları misilleme olarak füze ve İHA'ları Kuveyt'e ateşledi. Washington-Tahran hattında dolaylı müzakereler sürerken iki taraf arasındaki anlaşma metni hala son halini almış değil. Müzakerelerin gölgesinde saldırılar da devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın güneyindeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesislerini vurduğunu duyurdu. CENTCOM saldırının geçtiğimiz günlerde ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi ve İran'ın saldırgan eylemlerine yanıt olarak verildiğini ileri sürdü. Devrim muhafızlarının ABD kuvvetlerine yanıtı gecikmedi. Karşı saldırının hedefindeki ülke bu kez Kuveyt'te bulunan bir ABD üssüydü. İran'dan atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Tahran bir süre sonra ABD'nin Sirik adasına yaptığı bombardımanda kullandığını öne sürdüğü Amerikan üssünü imha ettiğini açıkladı. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde daha sert yanıt vereceğini belirtti. Yükselen tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Trump, İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını da ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD'nin eylemlerini ihlal olarak tanımladı.
5: ABD'nin saldırgan eylemi bir ateşkes ihlalidir. Bu ihlal nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri ABD saldırısının kaynaklandığı mevzileri hedef almıştır. Ayrıca devam eden deniz korsanlığı ve İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılar İran'a karşı bir saldırı eylemi teşkil etmektedir.
4: İki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuştu.
5: Karşı taraf sürekli olarak tutumunu değiştiriyor. Yeni veya çelişkili talepler öne sürüyor. Bu durumun müzakere sürecini uzatması doğal. Bu aşamada nükleer meselenin ayrıntıları konusunda herhangi bir müzakere yapılmadı.
4: Nihai barış için Lübnan şartını biçti.
5: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Türkiye Down sendromlu Havva'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle tanıdı. Sahneye çıktığında duyduğu mutluluk bambaşkaydı.
7: Cumhurbaşkanımızı çok severiz. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz oradaydık.
6: Erdoğan'la bayramlaştı, haçlığını aldı. Kucak dolusu sarıldı. Bu kez de Erdoğan'ı evlerine misafirliğe davet etti.
7: Dolma hareketi yaptı. Eve gel dedi, bize gel dedi. Dolma hareketi yapmak, dolmayı sarıyor mu? Hareket odur. Dolma yaptı, anne dolma yapacak, sen bize gel. İkinci hareketi de Karatasaray formasını gösteriyor. Diyor ki, formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun diye, ara onları diyor.
6: İlk karşılaşmaları da bu değildi. Erdoğan sevgisiyle şehir şehir gezdi.
7: 2016'da Esenler Yıldız Tekne'ye geldi. sağ belediyemizin bir programına. Orada ilk defa gördük. Orada hanımefendi Kavakçı Hanım bizi gördü. Cumhurbaşkanım yanına çağırdı. O zaman görüştük. Çocuğunu tatile götürür. Ben Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden? Orada biz mutlu oluyoruz. Mutlu. Ben 10 saat ayakta duran bir bayanım. İnanır mısınız? Neden? Çocuğum mutlu olsun. Cumhurbaşkanımı gördüğü zaman çok mutlu oluyor.
6: Özel gereksinimli genç kız 29 Mayıs'taki program içinde annesiyle Haliç Kongre Merkezi'ne koştu.
8: Neler söyledin kendine?
9: Asla. Dolma.
8: Dolma yemeğe mi davet ettin?
9: Evet.
8: Dolma yemeğe gelsin.
9: Evet.
6: Aynı zamanda fanatik bir Galatasaraylı olan Havva'ya sarı kırmızılı camiadan sürpriz bir telefon geldi.
7: Beyefendi aradı, dedi ki biz dedi Havva'yı davet edeceğiz dedi. Formasını sporcuların görüştüreceğiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Bir mottomuz var, dünya ortak evimiz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mimarı olduğu Sıfır Atık projesini dünya vizyon edindi. Ve şimdi tüm gözler İstanbul'a çevrildi. Mega kentte Sıfır Atık Haftası başladı.
10: Bu yıl 1500'den fazla etkinlik başvurusu oldu. İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik yapılacak. Biz de Taksim Meydanı'na bir sergi açtık. Yine Sıfır Atık Festivali'ni yapıyoruz, Sıfır Atık Forumu'nu yapıyoruz ve binlerce etkinlik yapıyoruz.
4: İstanbul Atatürk Havalimanı dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali gerçekleştirilecek.
10: Bu yıl Sıfır Atık Festivali'nde ana tema enerji verimliliği, enerjide dönüşüm. Orada konserler olacak, atıksız mutfak etkinlikleri olacak. Sıfır Atık bağlamında çocuklarımıza, vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler olacak. Vatandaşlarımızın ailesiyle beraber keyifli vakit geçirebileceği bir alan hazırladık.
4: 5-7 Haziran tarihlerinde ise Sıfır Atık Forumu yapılacak.
10: Dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor. Bakınız 193 ülke var dünyada. 183 tanesi Sıfır Atık Forumu'na katılacak. Bu tarihi bir başarı. Bu Türkiye'nin başarısı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin davetiyle dünyadan 120'den fazla bakan İstanbul'da Sıfır Atık'ın geleceğini konuşacak.
4: Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş, 500'den fazla paydaşla forumu organize ettiklerini söyledi.
10: Dünyanın en prestijli üniversiteleri, Harvard gibi, Oxford gibi okullar bu sürecin paydaşı. Dünya Ekonomik Forumu bizim paydaşımız. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bizim paydaşımız. Dünya genelinden 500'den fazla partnerle biz Sıfır Atık Forumunu organize ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi dönüşümler yaşandı, yaşanıyor. Bu da Sıfır Atık Hareketi de bu dönüşümün bir parçası.
4: Ağırbaş, İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapmak istediklerini söyledi.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u Birleşmiş Milletler'in merkezi yapmayla alakalı bir iradesi vardı. Biz de bu iradenin takipçisi olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde İstanbul'u Sıfır Atık çalışmalarının başkenti yapmak istiyoruz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu partide büyük bir temizlik hareketi başlatacağının sinyalini verdi.
0: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Arınma sözlerinin ardından gözler mecliste bekleyen 332 CHP fezlekesine çevrildi. CHP'li 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Kulislere bomba gibi düşen iddialara göre Özgür Özel döneminde sümenaltı edilen rüşvet fezlekeleri yeniden Kılıçdaroğlu'nun masasında. Fezlekelerdeki iddiaların odağındaki ilk isim İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasındaki ifadelere göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesi firmaları arayarak Ekrem Başkan'ın talimatı var, seçim için para verilmeli dedi. Ödeme yapmayan müteahhitleri ise hak edişlerini kesmekle tehdit etti. Fezlekeye göre 6 Mart 2024'te Karabat'ın İkitelli'deki ofisinde şoförüne teslim edilen 5 milyon liralık nakit para, teknik takibe ve sinyal bilgilerine de yakalandı.
3: Ahmet Uzun.
2: Rüşvet ağının bir diğer ucuysa Adana'ya uzanıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki fezleke, Seyhan Belediyesi üzerinden dönen 1 milyon dolarlık devasa bir rüşvet çarkını işaret ediyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun sır küpü avukatı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer. Kamuoyunda büyük ses getiren balya balya para kuleleri görüntülerindeki paraların da Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı fezlekede yer alan iddialar arasında. Şimdi Kılıçdaroğlu ve yönetiminin isimleri yolsuzluk iddialarına karışan bu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçmesi bekleniyor. Gözler şimdi Ankara'daki bu tarihi hamlede.
0: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Program başlarken iki sorunun cevabını aradık. Yarın Özgür Özel ve CHP grubu mecliste toplantı yapacaklar mı? Yapacakları netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu grup toplantısına herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmayacağına dair bilgileri İlter CHP Genel Merkezi önünden aktardı. Diğer konuda ekranlarınızda okuyorsunuz. 111 CHP'li vekil 12 Temmuz'da kurultay yapalım diyerek arkamda gördüğünüz imzaları attılar. Bu milletvekillerinin ne kadarı Özgür Özelci, ne kadarı Kılıçdaroğlu'cu bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü konuklarımız şunu söylüyorlar. Bu isimler arasında bazıları Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ama kurultay çağrısına hayır diyemedikleri için destekliyorlar. Dolayısıyla 111 milletvekilinin tamamı Özelci, Özgür Özelci diyemeyiz ama CHP'deki 138 milletvekilinin büyük çoğunluğu şu an itibariyle Özgür Özel'e yakın duruyorlar. Bu tablo çıkıyor. Bu arada Nazım Bey, sizi programa çağırdığımızı duyurduğumuzda herkes şey soruyor. O kadar çok mesaj gelmiş ki. Öğrenci affı, yani CHP konusunun dışında vatandaşın...
6: Gerçekten önemli ama yani.
5: Tabii ki ama temel sorunlar bunlar. Evet. Yani vatandaşın çoğunun CHP'deki kurultay ne kadar... Onu bilmiyoruz.
6: Hiç umurumda
5: İnsanların
6: değil.
5: Gündelik problemleri şimdi, var. Haberiniz de olsun bu arada. Çok soru da geliyor.
6: Var az kaldı. Az kaldı. Gündemde az kaldı. Ben af bekleyen öğrencilerimizin, ilişiği kesilmiş öğrencilerimizin güçlü taleplerini sürekli alıyorum zaten. Ama çok az kaldı. İnşallah meclis tatile girmeden çıkacağını ben de ümit ediyorum.
7: İnşallah.
6: Onlar için uğraşıyoruz, merak etmesinler.
5: Toplu cevap olsun. Ben de genelde bu af mevzuları, vergi falan bunlara çok önemsemiyorum, desteklemiyorum ama öğrenci affı
6: şöyle,
5: iyi bir şey. Yani adam işte, diyor ki ben öğrenciyim, döneceğim diyor. Ya.
6: Okumak isteyene kapıların aynen açık olması öyle lazım. Bir de pandemi yaşadık, deprem yaşadık. Ekonomik koşullar nedeniyle ilişkisi kesilmiş öğrenciler var. 7 kere de AK Parti iktidarı döneminde öğrenci affı çıkartmışız yaklaşık 3-4 yılda bir. Dolayısıyla bizim zaten geçmişte de öğrencilerimize böyle bir kapıyı açtığımız vaki. Onun için az kaldı. Meclis tatile girmeden umuyorum çıkartırız.
5: Güzel haberi verdi senin. Evet.
7: Hangi seneden başlayacak?
6: 2022'de en son af çıkartmışız. 2022'den itibaren.
7: 2022'den başlayacak itibaren.
5: Evet, 4 sene. Yani öğrenmek istiyorum diyen adama gelme derim ezin versin.
7: Benim de var bir tane.
6: Sadece orada
7: 94 senesinden atılmam var.
6: Sadece orada problem
5: kafa
6: şuydu.
5: Sen mi yazdırdın bunları?
7: Ben yazdım. Evet.
5: Devam edelim. İlter, var mı şimdi az önce reklama gitmeden önce de bu ne kadar mümkün kurultay sorusuna da cevap aramaya başlamıştık. Bu milletvekilleri içerisinde ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de kurultay ne

0: kadar mümkün olabilir? Böyle bir hava oluşuyor mu? Genel merkez buna nasıl bakar sence?
1: Sordum Melih Altınok. Olağanüstü kurultay zaten geçen haftadan beri konuşuluyor. Yine bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez kaynaklarına bu olabilir mi? Bugün de Sayın Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yönde açıklama yaptı. İşte imzalar toplanmaya başlandı. Yeterli imzaya da ulaşıldı şu anda. Yani imzalar toplanmış durumda ama olağanüstü kurultay olur mu diye sorduğumuzda şöyle yanıt aldık. Özgür Özel yönetimince olağanüstü kurultay çağrısı için imza toplamasına karşılık tedbir kararı olduğu sürece kurultay yapılamaz deniyor. Yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta bu yönde bir açıklama yapmıştı. Hemen yarın ben kurultayı toplamak isterim ama nihayetinde bir yargı süreci var. Yargıtay süreci var, temyiz süreci var, tedbir var ve nihayetinde bu nedenle kurultayı toplayamayız demişti. Şimdi tabii ki olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanınca yeniden genel merkez kaynaklarına yöneldik. Ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda yine şu yanıtı verdiler. Tedbir kararı kaldırılmadığı sürece hukuken kurultay yapılması mümkün değil diyor genel merkez kaynakları. Özellikle bunun altını çizdiler. CHP ile ilgili kurultay iş ve işlemleri hukuken donduruldu. Bu tedbir kararı yargı tarafından kaldırılmadığı sürece Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini işleme koyması mümkün görünmüyor dedi. Çok net değerlendirme yapıyorlar bu konuya dair Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Genel merkez tarafı böyle diyor ama tabii ki Özgür Özel tarafıysa tedbir buna engel değildir. Olağanüstü kurultay toplanabilir diyor ki bu nedenle de bir imza toplama sürecine başlandı. Ve nihayetinde genel merkez tarafından gelen açıklamada bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu zaten söylemişti dediğimiz gibi kaynaklarda tedbir var kurultay yapamayız diyor.
0: Evet şimdi milletvekilleri kurultay... Milletvekillerinin çağrısıyla kurultay olmuyor değil mi? Delegelerle oluyor.
2: Tabii delegelerle oluyor. Yarıdan bir fazlasının imzasıyla, noter tasdikli imzasıyla kurultay çağrısı yapabiliyorlar. Dolayısıyla sadece milletvekilleri delege, tabii delege ama milletvekillerinin imzasıyla kurultay olmuyor
0: yani
2: tek başına.
0: Yani bu hukuki bir başvurudan ziyade bu imza toplama bir çağrı. Ya delegeler, partililer, şunlar hani bütün çağrı. Hepimiz... Evet. Kurultaya gidelim şeklinde bir evet. Propagandanın ürünü.
2: Özgür Özel cephesinden gelen bilgilere göre kurultay toplanması için gerekli imza sayısı delegelerden toplanmış onların bugünkü beyanlarına göre. Fakat İlter Bey'in söylediği husus tartışılan bir husus. Yani şu anda Yargıtay'da devam eden bir süreç var. Evet. Bir tedbir kararı var. Dolayısıyla tedbir kararının olması... ve Yargıtay'da henüz sürecin kesinleşmemiş olması anladığım kadarıyla bazı hukukçulara göre kongre yapılmasına engel teşkil ediyor. Kaldı ki hatırlarsanız Özgür Özel ekibi de başlangıçta şunu söylemişti. Yargıtay'da sürecin devam ediyor olması bir engelse Yargıtay'dan feragat edin. Yani Yargıtay sürecinden geri adım atın. Dolayısıyla o iş düşsün, istinafın kararı kesinleşsin, tedbir kararı da kalkmış olsun demişlerdi. Onlar da aslında bunu biliyorlar ama kendi hukukçularına yorum yaptırdıklarını söylüyorlar bugün. Evet. Artık bunlar biraz da hukukun vereceği
0: kararlar. Şimdi Özgür Bey'in sesini bir dinleyelim. Bu kurultay süreciyle ilgili önce diyor ilk imzayı da hatta geçen kurultayda bize oy vermeyen, sert muhalefet eden Kayseri delegemiz atmıştı diyor. O sesi bir Samet verelim.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Tahmin henüz biz vermedik. Milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir.
0: Evet, şimdi Özgür Özel Kayseri delegemiz verdiği imzayı diyor. Gürsel Tekin'e soruldu bir de. Bu Gürsel Tekin de bu konuyla ilgili ne diyor ona bir bakalım hemen. Bu şartlarda kurultay ne kadar sağlıklı? Sevgili CHP'liler, İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda diyor Gürsel Tekin de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Yani şu an İstanbul'da bulunan 144-196 delegenin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir var. Bunun yanında 44 delege tutuklu. 21 delege, o herhalde İstanbul delegelerinin 40.
2: Tabii tabii İstanbul delegelerinden söz ediyor.
0: 21 delege AK Parti'ye geçmiş. Öyle mi efendim? 21 kişi size mi geçti bu süreç?
2: Yani onu bilemiyorum. Belediye başkanı

0: Onları biliyoruz ama delegeleri bilmiyoruz.
1: Delegeler de geç. 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum, bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve tartışmalı?
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama gelmişti Melih Altınok.
1: Pardon İlter.
0: Bugün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamayı da burada hatırlatmakta fayda var. Hı hı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesapları hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Bu da önemli bir gelişmeydi.
1: Evet. Nazım Bey, senden önce son dakikayı verdim. Dediğin gibi durumu çok etkileyecek.
2: Şimdi burada ben bir şeye aslında temas etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda aslında yaşadığımız şeylerin daha düşük yoğunluklu olanları geçmişte de yaşandı. Yani işte Ecevit'le İnönü arasındaki kurultay kavgası, Baykal'ın CHP içerisindeki hizip kavgaları, kurultay kavgaları, Mustafa Sarıgül'le Baykal'ın kavgaları. Dolayısıyla CHP'nin genlerinde zaten böyle bir ayrıştırıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı, kendi kadrolarını, kendi ekiplerini düşmanlaştırıcı bir kodu var. Şimdi bu kod...
1: Hiziplerin partisi.
2: Hiziplerin partisi. Şimdi Ekrem İmamoğlu sürece girdikten sonra bu süreci daha da enfekte hale getirdi. Yani geçmiş hizip kavgaları ya da geçmiş kurultay kavgaları bu kadar çok şaibeyle, bu kadar çok rüşvetle, bu kadar çok iltimasla, irade fesadıyla çok anılmazdı. Yani çıkarlar mücadele ederlerdi ama Ekrem İmamoğlu'nun sürece girmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege enfekte hale geldi, parti süreçleri enfekte edildi, kongre süreçleri, kurultay süreçleri enfekte edildi. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde, kodlarında, genetiğinde böyle bir hizip, partiyi yönetmenin ülkeyi yönetmekten daha kıymetli olduğu bir anlayış zaten söz konusuydu. Burada benim siyaseten bakmamız gereken bir başka yerin de şu olduğunu düşünüyorum. Hani hep içerideki tartışmalara odaklanıyoruz da bunun siyasal sonuçları, sosyolojik sonuçları ne olacak, ne üretecek Türkiye için, buraya da bakmak lazım. Burada ben toplumun şöyle, işte bayramda biz sahadaydık, köy köy gezdik. Toplum biraz şöyle bakıyor. Ya iyi ki diyor, yani bunlar kendi içlerinde barışı sağlayamadılar. Bu ülkede barışı nasıl sağlayacaklar? Kendi partilerini yönetemiyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler? Kendi partidaşlarını ötekileştiriyorlar, şeytanlaştırıyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Kendilerinden olmayan, kendileriyle aynı şeyleri düşünmeyenlere karşı nasıl bir düzen kuracaklar? Açıkçası milletin kafasında bu anlamda kuşkuların, ya biz zaten bunları biliyorduk, bunları iddia ediyorduk da bizimkini bir siyasal söylem olarak toplum görüyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu gelişmeleri görünce ben toplumun, bizim toplumumuz Gaffar Bey'le de program öncesi biraz konuştuk. Mutedildir bizim
1: ne
2: insanımız.
1: Ne diyor Gaffar Hocam?
2: Merkez siyasete daha çok prim verir. Uçlara, marjinalliklere, savrulmalara, itidalden, orta yoldan kopmalara çok prim vermez bizim toplumumuz. Yani rasyonel bakar bizim seçmenimiz. Dolayısıyla seçmen rasyonel baktığında yaşanan bu olayları birkaç şekilde yorumluyor bana göre. Birincisi, Türkiye'nin yönetiminin teslim edilebileceği bir kadro yok karşımızda diyor. Yani bir çıkarsama yapıyorum. Bir yorumlama yapıyorum seçmenin tavrından hareketle. Birincisi bu. İkincisi, ya bizim çok büyük sorunlarımız var. Dünyanın çok büyük sorunları var. Türkiye bunlarla zaman kaybedecek bir lükse sahip değil diyorlar. Üçüncüsü, yani affedersiniz, ortalıkta pespaye tavırlar, pespaye tutumlar, işte Anıtkabir'deki görüntüler, başka görüntüler, bunlara bakılınca da bir yönetme yeteneği, kapasitesi sorunu var aslında. Bütün bunlar Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının, ister CHP'de siyaset yapsınlar, ister CHP dışında siyaset yapsınlar, Türkiye için çok umut vaat etmediği kanaati seçmende pekişiyor.
1: Peki şimdi siz diyorsunuz ama bunu AK Parti'ye yakın seçmen mi söylüyor, CHP'li seçmen mi bunu söylüyor? Yani CHP'li seçmen sizce bu tartışmalardan etkilenip ya bizim partimiz de böyleymiş falan diyor mu?
2: Şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki oy sınırı belli. %20 ile %23 arasında ne olursa olsun, kola kutusu da olsa, affedersiniz tuvalet terliği de olsa, affedersiniz bir çöp de olsa biz oy veririz diyen bir %20 ile %23 arasında bir seçmen var. Onlar bir biçimde kendileri için AK Parti iktidarından, tırnak içerisinde söylüyorum, kurtuluş umudu neredeyse orada olmaya devam edeceklerdir. Ama o %23'ün dışında 50

0: artı 1'e ihtiyaç var bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilebilmek için. 50 artı 1'i temin edebilecekleri gri alan, katı partici tutumu olmayan vatandaş açısından bakıldığında bu ürkütücü bir tablo, tedirgin edici bir tablo. Açık söylemek gerekirse bir milletvekili olarak değil de bir vatandaş, bir seçmen olarak baktığımda benim için de çok ürkütücü bir tablo. Böyle bir siyasi partinin yönetme kapasitesi Türkiye açısından düşünüldüğünde açıkça söylemek gerekirse bir fecaat tablosu ortaya koyuyor.
1: Doğru. Hiç zaten dış politikaya falan gelemedik Bülent abi. CHP dış politikada ne konuşur, ne düşünür falan, biz şu an için CHP nasıl kurtuldu? Yani Asiye nasıl kurtulur?
0: Ya bir şey daha Melih Bey, özür dileyerek bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bir de burada bir şeye de dikkat çekmek lazım. Bu süreçlerdeki dil, uslup ve bu süreçlerde ortaya konulan tutum, siyasal tutum, bu da Türk siyaseti açısından çok çirkin. Yani öyle ağır laflar birbirlerine ediyorlar ki, öyle çirkin bir uslup kullanıyorlar ki, öyle hırslı bir tablo ortaya koyuyorlar ki, her iki taraf için de söylüyorum. Şimdi bu Türk siyasetinde de hani siyaset güven telkin etmesi lazım topluma. Siyaset topluma örneklik teşkil etmesi lazım. Buradan bakıldığında toplumun siyasete dönüp de ah ne güzel ya, tamam güven telkin ediyorlar bana, umut vaat ediyorlar bana ya da örneklik teşkil ediyorlar bana diyeceği tablodan çok uzak. Bilakis bunların tam tersi sonuçlar doğuran bir maalesef.
1: Siz siyasetin geneli için var. Kaygılandığınızı söylüyorsunuz ama bir iktidar rakip partisiniz, sizin için bence bu pozitif bir durum oluşturuyor. Tabii ben, dediklerinizi çok iyi anlıyorum.
0: Türkiye ahlaki için bir yerden bakarak söylüyorum. Elbette ki
1: biz de öyle düşünüyoruz ama bir yandan da der ki rakip de ya işimiz iş mi diyecek yani. Çünkü ortada bir şey hali var, bir dağılmışlık tabii hali var, umut verememe hali var. Umarız bir an önce atlatırlar.
2: Biz bazı ilaveler yapabiliriz değil
1: tabii
2: mi?
1: Melih Bülent Bey, abi çok vaktimiz var, geleceğim.
3: Teorik olarak demokrasi tanımında şunu derler, iktidar her yerde vardır.
1: Evet.
3: Muhalefetin olduğu yerde, gerçek muhalefetin olduğu yerde demokrasi vardır. Şimdi sayın vekilimin endişesi şu, muhalefet yok Türkiye'de, muhalefet kendi kendine muhalefet ediyor. Demokrasinin daha kaliteli olması için onların doğru dürüst parti olmaları lazım.
1: Tabii. Bülent abi buyur.
2: Şimdi bugün Özgür Özel bu açıklamaları nerede yaptı? Mecliste
1: yaptı.
2: Mecliste geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın CHP Genel Merkezi olarak kullandığı Çevre Sokak'taki araştırma merkezini,
1: eski CHP binasında
2: oluyor. Eski CHP binasını Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi yaptı. Kemal Bey bunu kaldırdı. Çevre Sokak'ta yok. Partiye aldı. Partiyi aldı. Bugün nerede yaptı onlarla toplantıyı? Oradaki yönetim kurulu Bülent Tezcan başkanında olan mecliste yaptı. Yani şu anda mecliste yapabiliyor. Mecliste kullanıyor. Toplantıları da Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ofisinin çalışmaları ile ilgili bugün onlarla mecliste toplantı yaptı. Bu açıklamayı yaptı.
1: Bu neyi gösterir?
2: Bu neyi gösterir? Biliyorsun kendisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mutlak putlan kararından sonra mesajı, ilk mesajları İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in getirdiği biliniyor. Yani ilk müdahalesi semboller yaratma, yani muhtemel gelişmelere karşı yeni bir parti kurulduğu zaman onunla ilgili Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Güven Park, yürüyüşler, o metajları Özgür Çelik getirdiğini söylüyorlar.
1: Evet.
2: İlk anda kol kola yürüdü birlikte. Şimdi ikincisi, bu 12'yi nasıl tespit ettiler? Cumhuriyet Halk Parti tüzüğünün 43. maddesinde olağanüstü kurultay için dilekçeyi imza topluyorlar. Şu anda 1200 delege üzerinden bir hesap yapmışlar. 1200 delege üzerinden 600'ü geçen bir imzadan bahsediliyor. Topladıklarını söylüyorlar. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bildirecekler. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hem Kemal Bey hem de Yeni Ağ takımı hangi delegelerin imza verdiğini de görecek. Bunları araştıracaklar elbette Ağ takımı. İnceleme yaptıkları takdirde orada birçok fire çıkacak.
1: Zaten şimdi Gürsel Tekin diyor ya kardeşim, 196 Tip İstanbul çıkacak delegesinin tamamı, yani soruşturmalı
3: işte. Delege vasfını
1: delege
3: kaybetmiş.
1: Biri AK Partiye yani gitmiş, biri içeride, biri bilmem ne diyor.
2: Dolayısıyla bir olay daha var.
1: Senin dediğin o 600 milletvekilinin ne kadar içeride, gerçekten dışarıda. Peki ben şunu merak ediyorum. Ya bu kadar zor bir şey mi? CHP koca parti. Hangi milletvekili şu an aktif? Herhalde AK Parti'ye sorsak online şekilde delege şeyleri çıkar bir yerden değil mi yani? İnternet sitesinde falan.
0: Tabii ki yani.
1: Nasıl, bilinmiyor mu?

0: Ben anlamıyorum ki bu kadar muallakta olan bir şey mi Gürsel Tekin'in söylediği konu? Yani
1: o zaten yüksek seçim şimdi işte diyelim burada. Ki böyle bir olay gelişecek değil mi? Oldu diyelim. Olmayacak da. Olmayacağını neden anlatacağım? Böyle bir gelişme oldu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilçe, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı toplantıya gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulu isteyecek bu listeyi. Delege listesi.
0: Anladım. Sonra anlaşılır mutlaka da. Delege listesiyle
1: bir bakacaklar. Ölenler var, yerine gelecek yedekler var. Yargılananlar tabii var.
2: Delegeler yedekleriyle seçiliyor.
1: Tabii. Şimdi
0: o zaman yedekler mi devreye girecek? Yani şu an dediğimiz CHP'de bir karanlık durum var. Bu milletvekili, bu delegeler eğer Gürsel Tekin'in söylediği gibi ise yedek delegeler devreye olabilir, girecek. Tabii. Onların mı çağrı şimdi yapması gerekiyor?
3: Ama bunlar imza attıysa ne olacak? Şimdi yani tabii şeyi delege değil imza atmış.
0: O zaman bu çağrı delegenin çağrısı olarak değerlendirilmez hukuken herhalde.
3: Evet, öyle olur.
0: Ama yedekler mi çağrı yapmalı şimdi, o zaman?
1: İkinci bir enteresan konu var. 1 Temmuz'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı Beşiktaş'ta tutuklu ve bir tane eski parti meclis üyesi var. 12 kişiyle ilgili karar verecek. Bir yıldan 3 yıla kadar.
0: Ne ve zaman siyaset verecek?
1: Şimdi 45 gün içine giriyorlar.
0: Hayır, 12 Temmuz'la alakası ne bunun?
3: 1 Temmuz'da.
1: Neden? Çünkü onların içindekiler de delege. Onların içindeki delege. Oraya şaibe karıştıkları dolayı evet, yargılanıyorlar. İstanbul'da
0: dediği gibi işte
1: İstanbul İlçe Kongresi ile ilgili mahkemeler devam ediyor. O delegelerin de ilgili mahkemesi yine Temmuz'da. Temmuz'da onlarla ilgili de kararlar verilecek. Yani bu olağanüstü kongre ile ilgili toplanan imzalar ve imzalar üzerinden yapılacak müracaatların bir hukuki problemleri var. Yüksek seçimden problemleri var. Yargıtay'dan çıkmamış, yapılamaz. Her halükarda
0: yani yeni Gürsel Tekin'in dediği gibi değil mi? Bülent doğru tabii. Adam diyor doğru ki işte tabii. Bunlar belli değil diyor. Peki ben o soruya cevap alamıyorum ama İlter ne olacak şimdi? Bülent Erandaş diyor ki bunlar sorunlu milletvekillerinin hepsi. 600 milletvekili de Özgür Özel'in
2: milletvekili
0: diyorum. Delegeler.
2: 600 delege.
0: Artık o kadar şey oldum ki aynı şeyleri tekrar etmekten.
2: Allah korusun.
0: Sen beni şey anladın İlter. Bu yedek delegeler mi? İmza vermesi gerekecek.
4: Hukuken zaten bu mümkün olmadığı için şu anda Melih Altınok burada aslında Özgür Özel'in bir siyasi hamle yaptığı, işte Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini taban arkamda mesajı vermeye çalıştığı şeklinde de değerlendirmeler yapılıyor. Hani siyasi olarak köşeye sıkıştırma hamlesi olarak da değerlendiriliyor aslında. Tabii ki Özgür Özel cephesi yani bunun olabileceğini, olağanüstü kurultayın yapılabileceğini ifade ediyor. Bunu hukuki temellere de dayandırıyorlar ama nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda genelde hukukçuların genel değerlendirmesi de tedbir kararı varken olağan veya olağanüstü kurultay toplanamaz. İşte bu nedenle aslında ne kadar delege imza verirse versin bunu sonuçsuz kalacağı aşikar. Nihayetinde önümüzdeki süreçte de bu gerçekle yüzleşecek Özgür Özel cephesi. Bu aslında biliniyor mu? Bence biliniyor. Ancak nihayetinde dediğimiz gibi hukuki bir süreç var. Ancak siyasi hamleler de gerekiyor nihayetinde. Tabana verilmesi gereken mesajlar oluyor. Siyaset bu şekilde ilerliyor sonuçta. Ve buna göre de hareket ediyor aslında Özgür Özel. Ve nihayetinde ne kadar delege dediğimiz gibi toplanırsa toplansın, imza toplanırsa toplansın, tedbir kararı varken olağanüstü veya olağan kurultaya gidilemeyecek. Bunu da önümüzdeki süreçte görmüş olacağız zaten.
0: Evet, şimdi bir de parti meclisi ve MYK konusu var değil mi? MYK'lar nasıl şekillenecek? Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki plan şu. Bu kurultay falan meselesinde önce ben MYK'yı bir şekillendireyim, parti meclisini şekillendireyim. Delegeler üzerinde zaten bir tasarruf olacak. Daha sonra bir işte kurultay oluyorsa ne oluyor? Şimdi olası parti meclisi.
4: Şöyle bugün MYK'yı çalıştı Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
4: Melih Altınok şöyle 8-10 kişiden oluşması bekleniyordu Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının. Ancak akşam saatlerinde edindiğimiz bilgi MYK'da 20 civarında ismin yer alabileceği ifade ediliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı genişletebileceği ifade ediliyor. Bunu söyleyelim. Bu da tabii ki siyasi bir hamle. Nihayetinde parti meclisi üyeleri arasından MYK üyeleri belirlenecek. Burada parti meclisinde tabloya baktığımızda Özgür Özel'in sayısal üstünlüğü ele geçirdiğini görüyoruz nihayetinde. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hamle yaparak parti meclisinden bazı isimleri MYK'ya alarak veya ikna ederek bir şekilde bir hamle yapması bekleniyor. Yani MYK'da ne kadar çok kişi olursa parti meclisinde de o şekilde bir üstünlük sağlanabileceği değerlendiriliyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Yani A takımında gel bulun denmesi şu anlama geliyor bir bakıma. Parti meclisindeki bazı isimlerin genel başkan yardımcısı olabileceği anlamına geliyor. Ve nihayetinde bu da karşı taraftan belki bazıları bu anlamda ikna edilebilir. Herhalde anlatabilmişimdir.
0: Yok, anlatıyorsan bir daha üstünden geçeceğiz. Şimdi mutlak buttan kararı çıktığı için parti mecliste MYK'da son şekillenen MYK yok değil mi?
2: Tabii.
0: Yok yani, dolayısıyla yanlış mı söylüyorsun?
2: Son kongre 2023'ten önceki 2020 yılından sonra oluşmuş onlar parti yetkili. Meclisinde kim varsa odur şu
0: 2023'teki
2: anda.
0: Yani Kemal Bey gitmeden önceki evet, 3 Ekim'deki tabii. Parti meclisi kimse evet. Odur. Bu parti meclisi isimlerine bakabilir miyiz? Onların ne kadarı mesela Kılıçdaroğlu'cu MYK parti meclisinden gidecek.
1: Dolayısıyla hayır, direkt seçebiliyor
0: parti öyle meclisi. Öyle mi?
2: Yani, parti meclisinden
1: direkt seçebilir. Kemal
5: zaten
1: Bey.
5: bunlar bazıları kendisinin atadığı
4: ama kişiler. Sayın vekilimiz diyor ki parti meclisinden
0: özgür yani, diyorum İlter
1: seçilebilir tabii.
0: Parti meclisinden MYK'ya seçilecek çocuklarım hayır diyor.
4: Bir şey var mı bilmiyorum. MYK üyeleri seçiliyor.
0: Evet. Bir daha söyler misin?
4: Şöyle parti meclisi üyeleri arasından MYK belirleniyor. Ancak tabii ki danışman olarak da
1: seçmeyebilir yani onu direkt seçebilir. Seçmek zorunda değil.
0: Herhalde böyle Kemal Bey yapabilir.
2: Parti meclisinin dışından sadece danışman olarak atayabilir.
1: Tabii.
2: Danışman olarak
4: alabilir.
2: Fiili bir görev verebilir. O ayrı bir şey. Tabii. Ama parti meclisi mesela bizde de evet. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde Merkez Yürütme Kurulu oluşturuyor.
0: Yani bütün doğal olarak Kemal Bey'in önce parti meclisini kendisine yakın şekillendirip oradan MYK'ya birilerini alması lazım değil mi İlter?
2: Tabii.
4: Yok şöyle zaten parti meclisinde aşağı yukarı şöyle bir bakayım yine gün içinde buna çalışmıştım.
0: Evet bizimkiler.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 20 kişi var. 20 parti meclisi üyesi var. Şu anda 7 kişi tarafsız kalıyor. Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyesi sayısı ise şu anda 28.
0: Çok güzel
4: yani
0: çıkarmışlar.
4: Yani çok rahatlıkla zaten MYK'yı oluşturabiliyor zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Şu belki buradan işte tarafsız kalan 7 kişi var. Bunlar arasından MYK'ya davet ederse Kemal Kılıçdaroğlu yani A takımını alırsa bu tarafsız kalanlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçebilir belki. Tabii ki.
0: Arkadaşlar çok güzel bir şey çıkarmışlar. Senin anlattıklarını burada tablo halinde. Bu 3 Ekim 2023 yılındaki CHP Parti Meclisi değil mi?
2: Evet.
1: 60 kişiler oluşuyor.
0: Değil mi İlter? Yani 60 bu kişiler. İşte 20'si yakın diyorsun.
4: 2020. 2020'deki parti meclisi.
0: Dolayısıyla 55, yani evet. 60 değil. 3 Kasım 2023 öncesi CHP'yi
2: anlatıyor.
0: Bilim kurulu
2: mu ne bir şey var? 5
0: buradaki isimlerde
2: evet.
0: Orhan Salıbal zaten hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Müslüm Sarı da yanında. Faik Öztürk zaten sözcüsüydü. Bülent Kuşoğlu yanında duruyor herhalde. Diğer isimler şu kırmızı olanlar Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak.
4: Yanında Kemal evet. Kılıçdaroğlu.
0: Akif Hamza Çebi yanında biliyoruz Kemal evet. Bey'in yine.
5: Burhan Aydoğan öğrenmiş.
0: Burhan Aydoğan.
4: Hatta MYK'ya girmesi bekleniyor Melih Altınok.
0: Evet. Gamze İlgezli yanında Cemal Can Polat, Necdet Saraç. Bir gün yazarı Necdet Saraç. Sen programa çıkıyorsun.
5: Necdet Bey'le biz yani çıkmıyorum da geçen sene birkaç programda çıktım. Necdet Bey tabii öyle pek renk vermiyordu. Yani hangi taraf daha çok hani CHP'yi temsilen konuştuğu için.
0: Kemal Beyci mi Özgürcü mü bilmiyorum.
5: Ben
0: Özgür
5: hiç öyle bir sinyal almamıştım ama şimdi öğreniyorum yani Kemal evet. Bey'i.
1: Mesela Erdoğan Toprak da bu.
0: Diğer
1: sessiz
0: gördüğünüz o koyu.
4: İlk etapta şaşkınlıkla karşılandı Necdet Saraç ismi. Daha sonra araştırdığımızda sorduğumuzda Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Necdet Bey'i MYK'ya alacağı ve hatta bu görüşmelerin tamamlandığına dair de bilgiler geldi.
0: Yani Necdet Saraç da orada yer alabilir. Kırmızı, açık kırmızı gördükleriniz nar çiçeği rengi midir Gaffar? Sen bilirsin renkli. Nar çiçeği renkli olanlar Kemal Bey'in yakını.
5: Yok kırmızı diyelim.
0: O da bordo gibi.
5: Bordo.
0: Niye bu kadar bu biraz renklerdeki bu nüansta biraz şey olsa. Bordolarda Özgür Özel'in yanında
3: Sayın
0: olan.
3: Sayın vekilimiz bir şey söyledi şimdi.
5: Ama grafik Bülent kelimesi... Abdi...

0: 60 kişi dedi, orayı topluyoruz 55 çıkıyor. 5 tane de dedi bir danış,
1: sanki onların
0: bilim kurulu gibi bilim bir şey var dedi.
2: Gibi bir şey de 52, var 52 seçerek 8'i de özel kadın kolları, kadın kontenjanı.
3: Ha, Mehmet Bekeroğlu'nun girdiği kontenjan.
2: Bekeroğlu.
3: Ya ben şeyçi söylemiyorum. Mehmet Bekeroğlu.
2: Bilim komisyonu.
3: Kemal Bey kadın kontenjanından ona aday göstermişti. O açıdan Mehmet Bekeroğlu öyle girmişti. Allah Allah. O da onun üstünden gitmeyecek. Kusura bakmasın Mehmet Bey. Böyle bir şeyi kabul edince de üstünüze kalır.
4: Öyle kalır evet.
3: Bu 7 milletvekili de.
0: Bu arada Özgür Özel tarafından bir açıklama geldi.
3: Ne diyor Özgür Bey?
0: Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel basın servisi Sayın Özel'i paylaşırken yani program paylaşırken lider olarak ifade ediliyor. Onu da aktarayım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yarın CHP-TBMM grup toplantısında konuşacak. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 13.30. Bu duyuru da şu anda yapılmış oldu.
3: Tamam, biz de izleyeceğiz kendisini. Şu milletvekilleri de Burhan Şen Atalay, Ali Öztunç, Gürsel Erol az önce söyledik. Semra Dinçer, Oğuz Kağan Salıcı, Nevaf Bilek, Mehmet Tüm. Bunlar da ortada gibi görünüyor deniliyor ama Kemal Bey yakındı Gaffar sen. Gaffar seni böyle alabilir miyim?
4: Tabii tabii. Hay hay.
3: Yani bu milletvekillerinden de
4: Gürsel Erol Kemal Bey'e yakın yani bilinen bir şey.
3: Evet.
4: Oğuz Kağan Salıcı da az önce yani söyledim. Ortada bir pozisyon takınıyor ama onun da yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Burhan Bey'e dair bir fikrim yok. Yani iyi bildiğimiz bir isim ama bu çatışmalarda hangi süreçte, hangi tarafta yer aldı? Ya burada tabii şöyle bir durum da var. Şimdi bir iptal edilen kurultay var. Yok sayılan kurultay var. Şimdi o çok yani kaotik bir durumun içinde bir parti şu anda.
3: Evet.
4: O kurultaya giden süreçte ne yaşandı? Bu insanlar hangi tarafları da neden yani durdular ve sonrasında ne yaptılar? Onu bilemiyoruz. Ben onun için Kemal Bey'in yanında yer alan birkaç ismi ayrı tutmak kaydıyla, bu taraftaki birkaç ismi de ayrı tutmak kaydıyla hepsinin ben taraf değiştirebileceğini düşünüyorum. Yani bazı isimler çok zor. Mesela Veli Ağbaba.
3: Bakalım o değiştiremez. Kemal Bey çünkü o gelmesin diyor.
4: Evet, o gelmesin diyor. Yani karşı tarafın kesinlikle gelmesin dedikleri dışında herkes taraf değiştirebilir.
3: Bir bakalım isim. Veli Ağbaba dediğin gibi isimler ama Sezgin Tanrıkulu. Evet. Sezgin Tanrıkulu
4: değişebilir.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bütün CHP'lilerin tepkisine rağmen partiye getirdi. Ama Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Genel Merkezi'nden çıkılırken yanında duran Mustafa Sarıgül'le isimlerden birisiydi.
4: Evet.
3: Bence
4: evet.
3: Yani dediğin gibi o da gidip gelebilir ama.
4: Değişebilir.
3: Yüksel Taşkın yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun liberal böyle çok tepki çeken isimlerdendi. Niye getirdiniz bu adamı dediler. Ama o da şu an mesela burada Özgür Özel'e gibi yakın gibi görünüyor.
4: Gamze Taşçıer olabilir aynı şekilde.
3: Doğru. Seyit Torun. Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu'nu Seyit ilan eden isim değil miydi?
4: Evet.
3: Ben mi yanlış hatırladım?
1: Öyle değil.
2: Şu para besleyen
1: Özgür Bey'in hatırladım. Yanındadır.
3: Ama bu dediğim
1: onu hatırlayamıyorum ben.
3: Yok. Ama bu çok yani önemli. Yani bir adamı seyit ilan edeceksin. Seyit ilan ettiğin adama muhalefet edilir mi Sayın Vekil?
2: Meli.
4: Ya onların sayısı Meli. Çok olur.
2: Seyit
4: Torun şöyle
2: eski yerel yönetimlerden sorumlu.
1: Genel başkan yardımcısıydı.
2: Ve de bu Veli Ağbaba'nın kaybolan parası da onun odasında bulundu.
3: Ama o konuda da hocam böyle diyoruz da ne meclis açıklama yapıyor ne bir şey. Yani Veli Ağbaba'nın poşeti diyoruz ama
2: o para
4: Veli
2: nerede?
4: Ağbaba'nın değil
3: Reis
4: yani.
3: Başkanlığı
4: bir şey çıkıyor.
2: O para nerede?
3: Ben görmedim parayı. Ben bilmiyorum yani. Ama meclis başkanlığı açıklasın.
2: Kim aldı, kime teslim ettiler?
3: Siz söyleyin.
2: Yok bir teslimat var. Yoksa devlete irat kaydedilir. Sahibi çıkmasaydı.
4: İrat kaydedilmiş olabilir Bülent abi. Çünkü meclis başkanlığı
0: açıklama yapmadı. Bülent abinin bildiği bir şey var. Biri teslim almış.
4: Meclis başkanlığından bir açıklama yapılmadığı için biz de ondan dolayı bilmiyoruz. Şimdi yani bir ortada bir para var ama yani.
2: Bir para var tabii. Yani
4: para bayağı olduğu kesin. Para.
3: Ben bunu burada düzelteyim yalnız bir yanlışlık. Evet siz doğru söylüyorsunuz. Seyit Torun değil. Benim Seyit'ten aklıma gidiyor. Seyit Torun Kılıçdaroğlu'na.
0: Ensar yani. Öğüt.
3: Ensar Öğüt mü demişti?
4: Ensar Öğüt. Ensar.
3: Ay yaşa sağ ol.
0: Ensar Öğüt'tü.
3: Ensar Öğüt'tü pardon.
4: Ya buradaki birkaç isim yani aslında taraf değiştirebileceklerin sayısı çok. Taraf değiştirmesi mümkün olmayanların sayısı az.
3: Onları konuşalım.
4: Ya işte onlar yani mesela Veli Ağbaba neden taraf değiştiremez? Çünkü Kemal Bey gelme diyor ona zaten. Ha gel derse o bile olabilir. Ya da bu tarafa baktığımızda mesela burada Özgür Bey'in gelme diyeceği birisi var mı? Çok zor. Belki Gamze Hanım'la ilgili söyleyebilir. Hani Gamze Akkuşil Gezdi ile ilgili. Onun dışında buradakiler de buradakiler de taraf değiştirebilir. Ama hani biz sadece gri olanlara bakıyoruz ama bunların tamamı gri bana sorarsan.
3: İşte yani. Bazı isim üzerinden de gidilirse bir şey
4: güç dengeleriyle herhalde biraz.
3: Ama şu kırmızı Kemal Bey'e yakın görünen denilenlerin büyük çoğunluğu zaten orada durduklarını anladık yani. Orhan Salıbalı'ndan Müslüm

0: beraberlerdi. Beraber oldukları için, bir de Ekrem İmamoğlu o zaman belediye başkanı İstanbul'da da yeni gelmişti 2019 seçimleriyle. O bakımdan bu bir toplu CHP'nin çıkardığı bir kurultay. Ama bu kurultayda birçok delegenin yer değiştirdi. Önce İstanbul İl Teşkilatı'nda paralara dönen, ki ondan sonra Ankara'ya o paralarla 192 İstanbul'u aldığı zaman Ekrem İmamoğlu çok sevindiler. Biz de o dönemde konuştuk. Neden? 192 delegeyle kaderini değiştireceğiz demişlerdi. Evet. Ve genel kurulu da değiştirdiler zaten.
1: Evet. Ya mesela Yaşar Seyman var orada. Şimdi
2: sendikacıydı Yaşar Hanım. Ben tabii bir günden tanıyorum.
1: Şimdi Yaşar Hanım Kemal Bey'le de çalışır ki zaten. Yani o buradaki, yani bunu şunun için söylüyorum. Burada İki isim üzerindeki kavga bir süre sonra köhneyecek, eskiyecek. Hmm. Yani isimlerin kavgasından ziyade hepsi dönecek, diyecekler ki ya bizim bir partimiz var, siyasi kariyerimiz var, arzu ettiğimiz hedefler var, ona göre pozisyon alalım diyecekler. Çünkü burada konuştuğumuz her insan siyaseten bir ağırlığı olan kişiler bunlar. Her birinin bir ağırlığı var, bir ismi var. Arkalarında onlara bakan seçmenler var. Bir de tabii kendi kariyer hesapları var. Yani şu anda evet iki kişi var burada. Bizim tasarımcımız da ne güzel kırmızı evet. çizmiş, bordo çizmiş. Şeyi de, o şeyler de, gölgeler de öyle olmuş. Ya şimdi iki insan üzerinden konuşuyoruz ama bir süre sonra benim hani kavga uzadıkça, uzarsa bu bir yorgunluk oluşturur ve insanlar daha çok merkeze doğru toplanırlar. Orada da hani mühür kimdeyse ona doğru yanaşırlar. Tahminimin sebebi o. Ama tabii mühür şimdi mahkeme kararıyla Kemal Bey'de ama lider benim diye ısrar eden Özgür Bey de var. Ben yani Özgür Özel'in de şansını öyle düşük görmüyorum. Yani o fiili durumu dayatmayı başarırsa biraz hayatta da böyle bir şey vardır. Yani evet mahkeme kararı var, karşı tarafı pes ettirebilir. Yani karşı taraf der ki elim ayağım bağlandı, grup toplantısı yapamıyorum, gittiğim yerlerde miting yapamıyorum, seçmen benden koptu, medyayı kontrol edemiyorum der, onu pes ettirebilir. Tabii bu, yani bunu şunun için söylüyorum. Şu anda hani biz hani Türk milleti olarak şöyle bakıyoruz. Biz de öyle baktığımız için mahkeme bir karar verdiğinde ona uyuyoruz yani. Evet. Ama uyulmadığı zamanlarda da tersi sonuçlar çıkabiliyor.
2: Şimdi hayatta. Özgür Özel'in arkasında milletvekili gücü var. Kemal Bey genel başkan olarak tüzük gücü var elinde. Örgüt var ve doğal olarak şu tablolara baktığımızda da parti içerisinde genel başkana muhalefet ederek bir grubun varlığını sürdürmesi çok zor.
1: Zor.
2: Özgür Özel'e dayatacak şey milletvekilleri ağırlığıyla mecliste bir etkinliğim olsun diyor. Ayrı parti sürecine mi gidecek? Nereye kadar içerideki imkanları zorlayabilir? Çok evet. da zorlayabilecek bir şey var mı onu da bilmiyorum. Yani
0: var. İki tane var. İşte İki tane var. Bir, bu gelenler MYK seçtiği isimler, Merkez Yönetim Kurulu yönetim ve bu parti meclisi ağırlık olarak milletvekili listelerine Kemal Bey'in gelecek yıl seçime götürürken partiyi banko milletvekili olma ihtimali, bunlar banko milletvekili. O bakımdan çok rahat yer değiştirir. İkincisi
2: Kemal Bey lehine diyorsun.
0: Lehine. İki, Kemal Bey kurultaya büyük ihtimalle Ekim ayında, Ekim-Kasım'da başlayacak. Mayıs'a kadar sürdürüyor 7 ay. Haziran ayında olağan kurul, yani büyük kurultayı yapmayı planlıyor.
2: Bir dahaki sene,
0: o güne kadar da il başkanlarında, ilçe başkanlarında büyük değişiklikler oldukça o il ve ilçe başkanları da doğrudan doğruya milletvekilleri üzerinde etkili olmaya başlayacaklar. Tekrar aday olma imkanları olmayanlar olacak. Olanlar da il ve ilçe başkanlıklarında, il başkanlıklarına mahkum. İl başkanları da diyecek ki sen Kemal Bey'in yanına geç. Ben kongreyi kazandım. Bu değişiklik de Kemal Bey'e 6 ay içinde çok büyük bir ağırlık kazandırır.
2: Dolayısıyla dengeyi de değiştirebilir çok fazla. Şimdi CHP parti meclisi listesi bunlar. Bunun içerisinden de MYK çıkacak. O listeye de bir bakalım. Hemen geliyor da. Yani Kemal Bey buralara güvenip muhtemelen birebir pek çok milletvekili ve PM üyesiyle şu an ilişki içinde. CHP'de olası MYK'da az önce verdik. Müslüm evet. Sarı. Müslüm Sarı'nın çok ismi geçiyor. Beren Şimşek yeniden siyaset sahnesine.
1: Yani Beren Şimşek bir de kongrede, özür dilerim, kurultayda aday da olmuştu. O aday olamamıştı daha doğrusu. Orada da bir tartışma yaşanmıştı ve haksızlığa uğradığını söylemişti. Bir saat Yani bir dakika, iki dakika gibi bir şeyle gecikme sebebiyle.
2: Akif Hamza Çebi'yi zaten bildiğimiz isimlerden. Kemal Bey'e yani, yakın durumda.
1: Hem Akif Bey hem Gamze Hanım.
0: Akif Bey'in milletvekili değil yalnız.
1: Uzun süredir.

0: olmadı 2023'te.
1: Evet, burada çoğu değil. Müslüm Sarı da değil, Beren Şimşek de değil, Kemal Bey de değil. Gamze Hanım
2: milletvekili.
1: Milletvekili.
3: Milletvekili, evet.
1: Turan Aydoğan değil.
2: Bu dönem değil.
1: Seçim işleri. Bülent Kuşoğlu.
2: Orhan Sarıbal milletvekili, bir de oradan.
1: Evet, Balıkesir milletvekili. Eski halk evci değil mi Orhan Sarıbal? Ben öyle
3: evet, biliyorum. Öyle biliyorum. Halk evleri.
1: Necdet
3: Kurtuluş
1: Saraç.
3: Kurtuluş diye bir örgüt, küçük örgüt var.
1: Necdet Bey de bu Alevi dernekleri o çevrelerden
3: evet,
1: geliyor.
3: Evet, orada bilsin. Yani Körfez bölgesinde, Balıkesir bölgesinde öyle bir etkinliği var.
1: Balıkesir'de Kemal Bey'in sanki bir ağırlık mı var? Belediye başkanı onun yanında, Orhan Sarıbal, Necdet Saraç gösteriliyor. Balık orada bir niş bir yer oluşturmuş Kemal Bey.
0: Melih, bir burada bir eksiklik var. Fark ettin mi sen? Bir eksiklik var burada.
1: Kim?
0: Faik Öztürk nerede?
1: Faik Bey'e bu yapılır mı yıllarca?
0: Faik Bey ne biliyor musun? Faik Bey ne biliyor musun?
2: Şöyle alınmayacağı anlamına gelmiyor. Bu olası
4: şöyle
2: zaten.
4: Hani MK'da olmayacağı anlamına gelmiyor.
0: Yok,
4: aslında.
0: Bir ek
4: hani
0: yapacağız.
4: Olası.
0: Konusu güzel. Şimdi bir ek
1: şimdi,
0: yapıyorum.
1: Abi bir bitirsin.
4: Kadro
1: hemen
4: genişletecek
1: gider.
4: Kemal Kılıçdaroğlu. MK kadrosunu genişletecek. Bugün Faik Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Kendisiyle görüşemedik ama gördüm ben genel merkezde. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da muhtemelen görüşmüştür. Yani MYK'da olacak mı olmayacak mı henüz netleşmedi. Az önce ekranlara getirdiğimiz isimlerse olası MYK üyeleri.
1: Tabii yani hatta, olabilir. Faik Öztürk gelebilir
0: yok,
1: diyor.
4: Orhan Sarıbal.
0: Çok önemli.
1: Evet. İhtar sus, Bülent abi konuşacak.
0: Şimdi 2024 yılında yapılan CHP tüzüğüne göre genel başkan vekili teşkilat başkanıydı daha önce. Değişiklik yaptılar, genel sekreter oldu. Selin Sayık'ın yerine Kemal Bey'in vekili olacak isim kim olacak? Burada olacak. Kemal Bey'in vekili olacak. Bir Faik Öztürk.
1: Doğru.
0: O bakımdan o, bu listede genel başkan vekili, genel sekreteri de iki numaraya koyacağız.
1: İlter'cim büyüğümüzdür biliyorsun. Bülent abi susun konuşacağım dediği zaman akan sular duruyor, o yüzden kusura
4: estağfurullah,
1: bakma.
4: Estağfurullah. Estağfurullah. Evet.
0: İlter de tabii çok güzel kulisler oluyor bu şekilde.
1: Bu isimlerin arasında evet, önemli bir isimlerden birisi. Ama şu dönemde sözcülük konusunda Müslüm Sarı'nın Kemal Bey'le çok yakın
3: genel sekreter olarak Müslüm Sarı, sözcü olarak Beren Şimşek.
2: Sanatçı değil.
1: Hayır. Yani bu listede böyle de olasılıklar.
3: Ha, evet,
1: benim duyduğum
3: derim,
1: çok fazla. Sen de duyuyor musun onu İlter? Müslüm Sarı'nın Kemal Bey'le çok yakın iletişim içinde olduğunu, sözcülük görevi üstlenice söyleniyor. Gerçi
4: Tabii. Yani parti içi muhalefette yer alan isimdi zaten. Başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla her zaman yan yana oldu. Yanında yer alan bir isimdi Müslüm Sarı. Hatta kurultaylarda anahtar listeyi delip de parti meclisine giren bir isimdi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da uzun zamandır birlikte zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını destekleyen bir isim.
1: Evet.
4: Hatta örgütler acaba Müslüm Sarı'ya emanet edilir mi diye kulislerde dillendiriliyordu. Ancak öyle sanıyorum ki Orhan Sarıbal örgütlenmeden sorumlu olacak. Müslüm Sarı da genel sekreter olacak gibi görünüyor. Ama tabii ki şu anda böyle tablo. Kemal Kılıçdaroğlu evinde, yarın genel merkeze gelecek. Yeni görüşmeler olacak. Son şeklinde tabii ki MYK'nın son şeklinde Kılıçdaroğlu verecek.
1: İlter'cim şimdi CHP'desin birkaç gündür, yine her zaman olduğu gibi. Gündüz vakti falan nasıl bir değişiklik var? Kemal Bey ve ekibi geldikten sonra genel merkez eskisine göre neler farklı genel merkezde? Neler söyleyebilirsin, merak ediyorum izlenimlerini.
4: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri geliyor. Farklı kentlerden gelenler var. Eski ilçe başkanları gelebiliyor, il başkanları. Buraya geliyor, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyorlar. Ancak yani çok yoğun, çok kalabalık, ziyaretçi akını uğruyor şeklinde bir yorum yapmak yanlış olur. Bununla birlikte zaten Kemal Kılıçdaroğlu da MYK listesine yoğunlaştığı için genel merkezde 12. kattaydı. Saat 11'de geldi, 19.30 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. Genel merkezden ayrıldı. Sık sık tabii avukatları buradaydı. Celal Çelik yanlış hatırlamıyorsam. Diğer yandan milletvekilleri buradaydı. Faik Öztürk'ü gördüm az önce aktardığım gibi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri genel merkeze gidip geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu da gün boyu MYK'ya çalıştı ve bundan sonraki süreçte atılması muhtemel adımlarla ilgili bir çalışma yaptığını ifade ediyordu zaten Kılıçdaroğlu'na yakın isimler.
1: Evet, şimdi Gaffar Yakıncı diyor ki bu isimler arasında gidenler, gelenler olabilir, netleştikçe pozisyon belirlemeye çalışanlar olabilir diye, ama ya artık kavga bence biraz şey boyutuna geçti. Yani uzlaşının ötesinde

0: Kılıçdaroğlu FETÖ diyor, FETÖ ajanları diyor karşı tarafı öyle suçluyor. Yani Özel ve ekibini suçluyor şimdi bunu söylemek için.
1: Hırsızlıkla da suçladı daha kötü.
0: Kimi diyor değil mi? İmamoğlu ve Özel'e söylüyor herhalde başka kim sızıyor?
2: Yani bunu anlamamak...
3: Özür dilerim
2: çok
3: diyor.
2: Zor
3: özür
2: değil yani.
1: Diyor. Ya, suç benim diyor ama suçu da kabul ediyor. Yani benim başkanlığım zamanında bu FETÖ buraya girmiş diyor yani.
0: Ne diyor? FETÖ ajanlarının zamanında...
1: Sizden özür diliyorum
0: fark
1: dedi.
0: Fark edemedim. Arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanları. FETÖ talimatıyla kumpas kurdular. FETÖ artıklarıyla bir olanlar.
2: Sevgili Melih, bu Asiye Nasıl Kurtulur filmini söyledin ya şimdi. O film Vasıf Öngören'in senaryosu, tiyatrodan uyarlandı. İki versiyonu vardır onun. Birisi 1973'te çekildi. Türkan Şoray oynadı.
0: Biri Müjdar oynadı.
2: Diğeri 86'da Müjdar.
0: O daha böyle
2: şimdi,
0: popüler oldu.
2: O Müjdar'ın oynadığı çok bilinir. Çünkü Atıf Yılmaz yönetmeniydi. Birinciyi hatırlamıyorum. Kusura bakmasın yönetmen kimse.
0: Ben de hatırlamıyorum.
2: 73'te çekilen de bir ikisi arasında bir nüans vardır. Türkan Şoray'ın oynadığında namuslu, iffetli bir kadının kendini koruma mücadelesi vardır. Müjdar'ın oynadığında ise bazı kötü ilişkilere bulaşmış bir insanın kendini oradan çıkarma
0: daha
2: mücadelesi. Yani şimdi birincisinde henüz kötü bir işe bulaşmamış kişinin mücadelesi. İkincisinde ise kötü yola düşmüş olanın kurtulma mücadelesi.
0: Kurtarılamayacak bir Asiye yani.
2: İşte şimdi zaten sonuçta da kurtarılamadığı ortaya çıkar. Şimdi inşallah bu senaryo birincinin senaryosu.
0: İnşallah.
2: Yani eğer ikincinin senaryosuysa.
1: Ama iddiası Kemal Bey ikincinin
2: istediği
1: senaryosu.
2: Kadar istediği kadar
1: öyle
2: özür dilerim.
1: Açık açık söyledi.
0: Sen iyi niyetlisin. Kemal Bey ikinci Müjdar'ın oynadığını söylüyor. Yani Kemal Bey'in
2: yok
0: çıktığını.
2: Şimdi Kemal Bey şu an bilmiyoruz. Yani eğer
1: yok,
2: Kemal
1: açık açık söyledi adam ya. Daha ne desin? Hayır,
2: hocam Kemal Bey özür dilerim. Ben bulaştırdım bunları buraya diyor.
1: Tamam.
2: Yani CHP'yi konuşuyoruz biz ama. CHP'nin durumu acaba yani bir kötü bir işe bulaşmış bir şey.
4: Yani Asiye Kılıçdaroğlu mu CHP mi? CHP.
2: Tabii. Şimdi yani CHP'nin kurtulup kurtulamayacağını beraberce göreceğiz yani.
0: Ama bunlar
2: yani,
0: hakikaten kötü çünkü şeyler. FETÖ ajanları. Evet. Şimdi bu tartışmalar hep vardı. Kemal Bey'in göreve gelmesi, Deniz Baykal'ı devirip göreve gelmesinde de Bülent abi FETÖ konuşuldu.
4: Ya burada Melih Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? Yani burada tabii Kılıçdaroğlu kimi kastetti? Herhalde önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaktır. Hepimizin zihninde bu cümlelerden sonra oluşan bir takım isimler oluyor, canlanan bir takım isimler oluyor ama burada benim esas dikkat çekmek istediğim husus şu. 17-25 Aralık'ı hatırlayın. Hepimiz çok açık ve net bir şekilde biliyoruz ve iddia ediyoruz ki FETÖ'nün emniyet ve yargı darbe girişimiydi 17-25 Aralık. 17-25 Aralık darbe sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ydu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarında FETÖ'nün tapeler okunuyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu da hiç kusura bakmasın tabii, yani tabii, kendisini tabii bugün temize çıkartmaya çalışıyor da bankasyanın önüne gidip nöbet tutan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, bankasyaya gidip bankasayı kurtarmak için para yatıran Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri
0: Özgür Özel
4: Kılıçdaroğlu'nun gözünün önünde bütün bunları yaptılar.
0: FETÖ'nün kanallarının önüne kendisini zincirleyen Özgür Özel'di, Mahmut Tanal'dı.
4: Evet,
0: Mahmut Tanal zincirledi. Özgür Bey daha yani ben de anlamıyorum.
4: Şimdi Kılıçdaroğlu
0: işte FETÖ.
4: Biz bunu FETÖ darbesi diye bangır bangır bağırırken Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ ile öncesinde başlayan mücadelenin en şiddetlenmiş anında FETÖ mücadelesini anlatırken Kılıçdaroğlu sırf iktidara aparat yapabilir miyim, iktidar için bir kaldıraç olarak kullanabilir miyim diye FETÖ ile iş tuttu. Yani bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ'cüler varsa hiç kusura bakmasınlar, bu haltı beraber yediler yani.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hepiniz oradaydınız diyordunuz o zaman.
4: Aynen yani. Aynen yani.
3: İki hatırlatma da ben aynen yapayım mı?
0: Yapın. Ya,
3: Sayın Vekilime.
4: Buyurun. Estağfurullah.
3: Sözünüz bitti mi Sayın Vekilim?
4: Buyurun tabii.
3: Şimdi 2017 yılında Turgutlu'da başsavcılığına Enis Uludemir bir ifade verdi. Şu anda çok gündemde. FETÖ parlatması diye bir. Çok detay vardı içinde. Elimde var başsavcının yazısı.
0: FETÖ parlatması kime diyor?
3: Şimdi söyleyeceğim. Parlatmayı. Şimdi Kemal Bey bir FETÖ olayıyla ilgili bu başsavcılıktaki ifadelerden ileri gelerek bir konuşma yaptığına dair bir bilgi var. İkincisi de Ekrem İmamoğlu ile ilgili suçlaması dış mihraklarla ilişkisi. İngiliz Büyükelçisi, işte İstanbul batarken balık sefaları, ilk İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra ilk gittiği yer derin İngiltere merkezi Chatham House olması, son Cumhurbaşkanlığı adaylığı.

0: Açıklama noktasında Berlin, Paris, Atina büyükelçileriyle böyle muhabbetler, yani dış ilişkilerle ilgili iki mekanizmayı hedef belli. Şimdi Kemal Bey'in bu Enis Bey'le, Enis Uludemir'in verdiği ifade biraz farklı konuşacağım çünkü nereye varacağını bilmiyoruz. Zaten Özgür Özel de hemen bu iddianın üzerine atladı. Yani FETÖ ağzını açmayabilirdi FETÖ suçlamasını. Neden cevap verdi? Ve bunu da sözcüsü açıklama yaptı. İşte de böyle uydurdular bilmem ifadeler çıktı, tetikçiler çıktı. Özgür Bey şunu yaptı, bunu yaptı. Darbe olduğu gece Kemal Bey onu gönderdi meclise falan diye bir sürü olaylar var. Ama bu Enis Uludemir'in okuduğum zaman çok ilginç de. Mesela diyor ki 2007-2008'den sonra parlatma başlıyor.
1: Kimi parlatıyor? Ben kaçırdım.
0: Özgür zaten. Özel'i parlatmayı. Özgür Özel. Bu adam öyle diyor, iddia ediyor bunu. Evet. Neden olmuş? Bir FETÖ'cüler AK Parti'de başarılı olamıyorlar. CHP'nin içinden isimler çıkararak parlatma operasyonu yapmışlar. Bunun içinde bazı sanayi iş adamları da yer almış. Salihli ile bağlantı kurulmuş. Salihli, evet, ve Manisa arasında ilişki var. 2009 yılında Özgür Özel Manisa'da belediye başkan, büyükşehir belediye başkan adayı. Başarısız oluyor. 2011 yılında da milletvekili oluyor.
1: Evet, yani bunların hepsi birbirine FETÖ'cü diyor işte.
0: Tabii yani. Şimdi bu gündeme geldi. Bu gündeme geldiği anda şu anda ben FETÖ'cüyüm diye Özgür Bey çalışıyor. Ya sen yanındaydın. Beraber o FETÖ aparatlarının açıklamaları yapılırken Özgür Bey de yapıyordu aynı açıklamaları. Genel sekreter, genel grup başkan vekili olarak, evet, birçok mitinglerde hep bunu kullanmıştı. Yani o bakımdan detaylar var. Bir hatırlatma çok yaptım. 2017'yi de unutmayalım.
2: Bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Melih Bey. Yani tabii burada kim FETÖ'nün mürididir değildir onu bilemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun zamandır FETÖ'cü akıl dediğimiz, FETÖ aklı dediğimiz bir akıl egemen. Bunu kendileri de FETÖ'cü yöntemleri, biliyorsunuz FETÖ'cüler her türlü egal etmek için karşılarında engel gördükleri aktörü her türlü yöntemi kullandılar. Her türlü iftira yöntemini, her türlü kirli yöntemi kullandılar. FETÖ'cü yöntemler dediğimiz bu yöntemler aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de iliklerine kadar işlemiş. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayan bir görüntüsü vardı. Evet. O görüntüyü, o fotoğrafı AK Partililer olarak biz çekip de servis etmedik kimseye. Kendi işlerinden servis ettiler. Bir otelde otel yansıması fotoğrafı. Evet. Yani kendileriyle ilgili, kendilerine dönük her türlü kumpas, her türlü kirli tuzak, her türlü bir takım iftiralar, ithamlar, bunların hepsi aslında FETÖ'cü yöntemler. FETÖ'nün uyguladığı taktikler, yöntemler. Bu partiye bu FETÖ'cü akıl ve FETÖ'cü yöntem de zaten egemen olmuştu. Hepsi de buna bulaşmış aslında. Ben hani biz böyle deyince şöyle düşünüyorlar. Biz laik seküler bir partiyiz. Ne işimiz olur FETÖ ile falan filan diye bakıyorlar. Ama FETÖ'cülüğü bir bakış açısı, bir mantık, bir yöntem olarak alırsak iliklerine kadar işlemiş. İki, işbirliği birlikte FETÖ'cüler biz AK Parti'yi devirmek için, Cumhuriyet Halk Partileri de iktidara gelmek için birbirlerini kullanmaya kalktılar. Şimdi de çıkmışlar işte FETÖ'cü vardı, özür dilerim. Bunların bir anlamı yani, bugün itibariyle.
1: AK Parti'desiniz, rakip partidesiniz. Belki karşı tarafa FETÖ'cü demeniz çok hani, derler ki rakipler birbirine diyor.
3: Ama kendisi hırsız dedi yani.
1: Ama bunu diyen fazla tabii ki, elbette, söze gerek yok yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaçıncı genel başkanıydı? 13 yıllık görev yapmış genel başkanı diyor ki FETÖ'cüsünüz diyor. Karşı tarafta ona FETÖ'cü diyor. Bunları hakemlik etmekte FETÖ'cü milletvekillerine kalmış. Eski CHP'de görev yapmış bir FETÖ'cü milletvekili var. Adını şimdi anmayayım. Bazı yandaş kanallar tırnak içinde onu çıkarıyorlar herhalde. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor falan diye. Adam FETÖ'nün tescilli milletvekili. Tabii, tabii. CHP'de. Hı. O da hakemlik rolü yapıyor gaffa.
4: Zaten ben mesela şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu özrünü, senin söylediğinden hareketle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu özrünü samimi buluyorum. Tamam. Yani bir hata yaptım ve bunun için de özür diliyorum diyor. Yani nihayet siyaseten özür dilemek dileyen, de
1: önemli bir şey. Çok özür dilerim. Kerem, illa reklamı kaçırdık olur, diyor. Dönüşte söylesen olur.
4: Olur, o hiç
1: bir reklam arası.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'de sayıları ve kullanımı hızla artan insansız hava araçlarına yönelik önemli adımlar atılıyor. Türk hava sahasında güvenliği sağlamak amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağını hazırlayarak genel görüşe sundu. Yeni düzenlemenin merkezinde İHA'ların tescil, izin ve anlık konum takibini yapacak olan İHA takip ve trafik yönetim sistemi yer alıyor. Hava sahasındaki İHA trafiği merkezi olarak yönetilecek. Kayıtlı cihazların anlık konum ve uçuş durum bilgisini izleyecek. İHA operasyonları risk durumlarına göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. En yüksek riskli grup olan sertifikalı kategorisindeki İHA'lar, kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılabilecek. Açık kategoride yer alan 500 gram ve üstü İHA'larla üzerinde kamera ve mikrofon gibi kişisel veri kaydeden sensör bulunan tüm cihazların sisteme kaydı zorunlu hale gelecek. Yeni talimatla pilot ve işletmecilere terör ve yasa dışı kullanıma karşı tedbir alma yükümlülüğü de getiriliyor. İHA'larla yapılacak mahremiyet ihlallerinde doğrudan Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. İzinsiz veya belirlenen sahaların dışına çıkan uçuşlar için idari para cezalarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Çin ile Japonya arasında karşılıklı resleşme sürüyor. Japonya Başbakanı Takayuchi göreve başlar başlamaz Tayvan'a yapılacak bir saldırıya karşılık verebileceklerini söyledi. Ardından da silahlanma bütçesini rekor düzeyde artırdı. Japonya Savunma Bakanı da silahlanma adımlarını savundu, Çin'i hedef aldı. New
3: militarism. Bazılarınız yeni militarizm sözünü duymuşsunuzdur. Fakat bunun gerçekle alakası yok. Bir düşünün. Çok büyük nükleer bir cephaneliği olan, bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da ise bunların hiçbiri yok. Ve hala Japonya için yeni militarizm damgası vuruluyor. Bu biraz garip değil mi?
2: Japonya Savunma Bakanı bu açıklamalarıyla silahlanma konusunda geri adım atmayacağının da sinyalini verdi. Shangri-La Diyalog Forumu'nda konuşan ABD Savaş Bakanı Pete Hexit de Çin'in giderek büyüyen savunma harcamalarına dikkat çekmişti.
4: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığınağı ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İran'ın füze sistemlerinin %85'i yok edildi. Geriye %15'lik bir kısım kaldı. Eğer uygunsuz davranmaya devam ederlerse onları yeniden vururuz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın neredeyse tüm füze sistemlerinin imha edildiğini iddia ediyor. Ama uydu verileri İran'ın hasar gören tesislerini yeniden inşa etmek için yoğun bir çalışma içinde olduğunu gösteriyor. Savaş sırasında ABD ve İsrail, İran'ın füzelerini sakladığı tünelleri vurdu. Ancak uydu verileri gösteriyor ki, İran bu tünellerden 69'undan 50'sinin girişlerini yeniden açtı. Sadece tüneller değil, saldırılarda hasar gören yollarda onarılmaya başlandı. Ancak hedef alınan mağaralardaki füze ve dronların ne kadarlık kısmının kullanılabilir olduğuysa şimdilik belirsiz.
4: İran ordusunun tamamını yok etmedik. Bir şekilde ılımlı olan kısmı kaldı. İnsanlar bunu duyduklarına şaşırabilir. Ama geçmiş savaşlarda her şeyi yok ederek hata

0: yaptık. İngiliz BBC ise savaş sırasında İran'ı hedef alan Amerikan üslerindeki son durumu analiz etti. Savaş boyunca İran 20 üssü hedef aldı. Hava savunma sistemleri, radarlar, savaş uçakları vuruldu. Milyonlarca dolarlık hasar oluştu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık görevine döndü. Kılıçdaroğlu parti içi dengeleri değiştirecek bir adım attı. En yüksek karar organı olan parti meclisine 55 üye birden eklendi. Aslında mutlak butan kararıyla önceki dönem parti meclisi görevden alınmıştı. Partinin resmi internet sitesinden duyurulan yeni liste, CHP'nin 37. olan kurultayının ardından oluşan parti meclisi listesinden oluşuyor. Açıklanan listede çok tanıdık ve güçlü isimler dikkat çekiyor. Berhan Şimşek, Cemal Can Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Gamze Akkuş Yegezdi, Bülent Kuşoğlu, Aysu Bankoğlu ve Mehmet Akif Hamza Çebi gibi isimler yeni dönem parti meclisinde görev alacak. Özgür Özel cephesi 29 sandalyeyle parti meclisindeki en büyük grubu oluşturuyor. Kılıçdaroğlu cephesi ise 23 sandalyeyle ikinci büyük güç konumunda. 4 sandalyeyle dengeleri değiştirebilecek kilit bir grup. CHP'de önümüzdeki süreçte parti meclisinin çalışma yapısına ilişkin yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı.
0: Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay için düğmeye bastı. İmza süreci resmen başladı. İlk imza Kayseri delegesinden geldi.
4: Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı.
0: Mecliste açıklama yapan Özgür Özel, imzaların önce örgütten ve delegelerden toplanacağını açıkladı.
4: Henüz biz vermedik, milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
0: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak 15 gün süreleri var. Bu süre zarfında toplanan imzalar genel merkeze teslim edilecek.
4: Genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım diyorsa bu amir hükmü uyacak. Gereğini yapar.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kafelerde yeni dönem başladı. Laptopta saatlerce oturana süre sınırı geliyor. Uzaktan çalışma düzeni kafeleri adeta ücretsiz ofise çevirdi. Tek kahveyle saatlerce masa işgal edilmesine tepki gösteren işletmeler yeni tedbirlere yönelmeye başladı.
5: Tabii hepimizin yaptığı bir şey aslında bu. Bilgisayarımızı alıyoruz, tabletimizi alıyoruz ve bir kafeye gidiyoruz. Kahve eşliğinde çalışıyoruz. Beyefendi de yine aynı şeyi yapıyor şu anda. Burada çalışıyor.
6: Efendim teşekkür ederim öncelikle röportajı kabul ettiniz.
5: Rica ederim.
6: Çok sağ olun. Bazı işletmelerde, restoranlarda artık bu durum yasaklandı. Bir müşteri olarak ne söyleyeceksiniz?
5: Yani o restorana veya işletmeye gitmeyi tercih etmem açıkçası. Çünkü şimdi insanlar remote çalışabiliyor özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz. Remote çalışmanın gereksiniminde de işte ya evinizde ki biz evde sıkılan insanlar olarak da kafeye gelip kahvemizi içerek işte burada çalışmayı tercih ediyoruz. Bunu kabul etmeyen kafelere de biz de gitmeyi tercih etmeyiz açıkçası.
7: Türkiye'de bu yeni konuşulmaya başlandı ama aslında bu dalga Amerika'dan oradan da Avrupa'ya yansıyan bir dalga. Şimdi çağ değişti. Artık kahveler, kıraathaneler eskiden sosyalleşme, sohbet yeri, kaynaşma yeriydi. Yani vakit geçiriyordun arkadaşlarınla ama çağ değişti. Çağ zaten ana teması dijitalleşme. Herkeste bir laptop, cep telefonu, bir tablet. Kimse kimse kimsenin yüzüne bakmıyor sohbet ederken. Herkesin eli ekranda. İlla çalışmaya gerek yok. Yani bir öğrenci grubu bile otursa orada telefonla herkes aslında önündeki ekrana bakıyor.
3: Tüketici Konfederasyonu üyesi Nurten Sırma konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
7: Konseptini belirleyin diyorlar kafelere. Ne üzerinesin? Sadece kafe üzerine mi? Ama co-work denilen yani ortak çalışma alanı. Mesela kafe büyük bir kafe ise sol tarafta laptoplulara yer ayırılıp. Çünkü müşteriler de şöyle rahatsız oluyor. Siz arkadaşınızla bir kafeye gidiyorsunuz. Sağ tarafınızdaki bir adam sürekli iş görüşmesi yapıyor. Bağıra çağıra. Efendim bir şeyler yazıyor. Evraklar falan. İnsanlar zaten iş stresini atmak için kafeye gidiyorlar. Ama etrafında bir sürü çalışan insan bu. Aslında müşteriyi de rahatsız eden bir durum. Kafeler şöyle yapıyorlar genelde. Ayırıyorlar bölümleri. Co-work bölümü yani ortak çalışma alanı. Çalışmak mı istiyorsun? Tez mi yazıyorsun? Öğrenci misin? Şu köşeye alalım seni. Senin ödeyeceğin fiyat ayrı olur.

0: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yarın grup toplantısını yapacak Özgür Özel ve milletvekilleri. İlk düğüm çözülmüş oldu ama hemen arkasından Özgür Özel cephesi bir ileri adım daha attı ve 111 milletvekiliyle olağanüstü kurultay için çağrı yaptılar. Bu ne kadar mümkün? Kılıçdaroğlu cephesi nasıl cevap veriyor? Bunu konuşacağız. Bir yandan da eğilimlerin değişebileceği söyleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki hakimiyetini arttırmasıyla milletvekillerinin tavrı değişebilir deniliyor ama artık içerideki kavga uzlaşının dışına çıkmış gibi. Milletvekilleri, genel merkez ve Özgür Özel arasındaki kavgada FETÖ kartı da çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu çok sert konuşmalar yaptı. Siz FETÖ'cüsünüz dedi. Karşı taraftakileri FETÖ'cü olmakla itham etti. Özgür Özel de Anıtkabir'e gitti buna cevap olarak. Değil mi? Ben öyle okudum. O onun cevabıydı yani. Bana FETÖ'cü diyemezsiniz. Ben Anıtkabir'e gidiyorum dedi ama niye? CHP'de herkes Atatürkçü ki, olmayan var mı? Yani Türkiye'de niye? Öyle.
1: FETÖ'cüler de en önemli Atatürk'ü koyuyorlardı. Hala öyle. Şimdi demin onu söyleyecektim Eli.
0: Ha evet, sözünü bak, böldük.
1: Estağfurullah. Şimdi bak, Kemal Bey'in özrünü bir siyasetçi olarak ben önemli buluyorum. Yani önemsenmeyecek bir konu değil.
0: Tabii ki.
1: Sıradan bir hadise değil. 13 yıl yönetmiş bir partiyi ve diyor ki FETÖ'cüler bizi kandırdılar, tuzak kurdular ve ben de hata ettim, özür diliyorum diyor. Ben bunu kıymetli buluyorum. Neden? Tabii. Çünkü FETÖ Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kastetmiş bir örgüt. Türk siyasetine, demokrasisine kastetmiş bir örgüt. Onun için de anlamlıdır. Fakat şurayı da merak ediyorum. Mesela bu FETÖ konusu bir sürü ayıbın üzerine örtmek için acaba bir şal mı, bir halı mı? Yani konu FETÖ'den mi ibaret acaba? Sadece o mu? Yani evet tamam, FETÖ diye bir unsur var. Biz bunu biliyoruz, bu olguyu zaten mücadele ediyoruz bununla. Yani devlet mücadele ediyor. Biz de gazeteciler olarak da istemeseniz de mücadele ediyorsunuz. Çünkü sizi zaten ateş altında tutuluyorsunuz sürekli. Böyle bir hadise var. E şimdi burada konu FETÖ'den ibaret değil ki. Ben şunu samimiyetle merak ediyorum. Mesela son 10 yıl boyunca Kemal Bey'in ürettiği kadrolar ve oluşturduğu hava nedeniyle ben kendimi söylüyorum. Benim gördüğüm zararı Kemal Bey nasıl telafi edecek? Yani bizlere, seni de katayım söyleyeyim, itiraz etmeyeceğine eminim. Pek çok gazeteci, efendim, toplum önünde bilinen figür, Türkiye'deki demokrasi için mücadele eden, insan hakları için, hak, hukuk, adalet için, Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışan insanlar hedef tahtasına konuldu. Bize yapılmadı, kötülük bırakılmadı. Her türlü iftiraya maruz kaldık. Yani şundan bahsetmiyorum. Hatasız suçu vesairesi olan, bunlar ayrı konular.
0: Tabii.
1: Ama onun dışında ben kendi adıma tüm vicdani rahatlığımı söyleyebilirim. Senin gibi pek çok meslektaşıma da kefil olabilirim, söyleyebilirim. Biz bu ülkeye kötü bir şey yapmadık ki. Biz CHP seçmenine de kötü bir şey yapmadık. Biz bu halk için de kötü bir şey yapmadık. Ama bize her türlü hakareti reva gördünüz. Her türlü iftirayı reva gördünüz. Sosyal medyada, efendim, o ekşi çöplükte, bilmem nerede her türlü rezilliği bize karşı yaptınız ve hala duruyor orada yazılı. Bunları yapanlar sizin aparatlarınızdı. Ve bunu kusura bakmayın, sadece FETÖ deyip özür diliyorum deyip kenara atamazsınız. Bizim mağduriyetimiz için ne yapacaksınız ben merak ediyorum. Bize bu hakaretleri yapanları tekrar o parti yönetim koltuklarına oturtup madalya mı takacaksınız acaba? Yoksa ha bir dakika, bunlar bu pis işlere bulaşmıştı, biz bunları bir kenara alıyoruz diyecek misiniz? Yani diğer partilerde ben bu olgunluğu görüyorum. Yani muhalefet olsun, iktidar olsun.
0: Dediğim gibi bunun bir gerekliliği olmalı bu çıkışın. Yani
1: bir sonucu olacak mı, olmayacak? Ben şahsım adına olan kısmı soruyorum. Ama bunun bir de devlet adına olan kısmı vardır. Türkiye'nin

0: kamu yönetimi açısından önemsediği kısmı olabilir. Sivil toplum konusu. Bunu herkes kendisi sorar. Ben de gazeteci olarak bulunduğumuz taraftan soruyorum. Doğru. Bunun bir karşılığı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü özür dilemek kolaydır. Yani özür çıktı, kabalık çoğaldı derler, daha açmayayım onu. Yani nasıl olsa özür diliyorum, o zaman istediğimi yapayım. Özür diliyorsanız acaba arkasından ne gelecek merak ediyorum.
1: Hakikaten bir söz var değil mi? Pardon çoğaldı. Nasıl da pardon çıkalı.
0: Kabalık çoğaldı.
1: Kabalık çoğaldı. Çok eski değil mi?
0: Dayılar attı derler. Melih pardon
2: Bey,
0: çıktı
2: şey
0: dayılar attı.
3: Buyurun hocam.
2: Kemal Bey bu şeyinde özür dilerken dedi ki fark edemedim FETÖ olmuş falan filan. Halbuki onun üzerine bir şey daha söyledi ama. Burada dedi belediyelerde falan muazzam yolsuzluklar, bunları da fark edemedim. Halbuki onun başkanlığı zandı onları, yani sadece şimdi Manavgat, Uşak, İstanbul, İmamoğlu falan deniyor. Şişlisi, Beşiktaş'ı bilmem ne, yani CHP'li belediyeler hepsi, hem de yeni dönem değil. Bu 89 tabii. Nurettin Sözen'den beri biliyoruz yani. Dolayısıyla bu sisteme oturmuş, bunu ne yapacak? Bunları atacak mı bir kere partiden?
3: Bunun gereklilikleri neler olacak? Doğru söylüyorsunuz.
2: Bunların yapılması lazım. Asıl yolsuzluk halk buna bakıyor yani şey olaraktan. O FETÖ gitti, Atatürk hemen Anıtkabir'e bir şey diyorsunuz. Hırsızlık çıksın Anıtkabir'e. Ya yani Anıtkabir sizin hırsızlığınızı temizleyecek değil ki, yani bu şey değil yani.
3: Bir de çok sertleşti hocam, gördünüz. Anıtkabir'den Atatürk'ün mozelesinin ardından İsmet İnönü'nün cenazesinin olduğu bölümden geçerken Özgür Özel namussuzlara karşı görevimize devam ediyoruz falan dedi. O da namussuzlar derken işte kimi diyor? Kılıçdaroğlu diyor yani.
4: Kendini.
3: Ha, kendini diyor. Biri FETÖ'cü diyor, öbürü onlara namussuz diyor ve bu kavganın Türkiye'nin neresinde hakikaten bilmiyoruz. İhtar, bu nasıl karşılık buluyor bu FETÖ tartışmaları gün içerisinde? FETÖ ile suçtan üzerine alınan oldu mu? Bize diyor nasıl diyor falan diye.
5: Yok, asla ve kata tabii ki bunu mümkün olmadığınız ifade ediyor Özgür Özel cephesi. Hem kendisi hem de aynı zamanda kurmaylarından da bu yönde açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz hatırlatması yaptı Zeynel Emre. İşte 15 Temmuz'da Özgür Özel'in Meclis Genel Kurulu'na geldiğini ve orada verdiği mesajları hatırlattı. Ve tabii ki siyasetinde en önemli gündem başlığı oldu tabii. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bu yönde üst perdeden açıklamalar yapınca ve FETÖ konusunu özellikle vurgu yapınca, acaba Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü olarak kimleri işaret etti, kimi veya kimleri işaret etti sorusunu da yanıtlığı merak ediliyor. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki buna dair belki önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabilir. Bu arada bu olağanüstü kurultay çağrısıyla ilgili Melih Altınok 111 milletvekili imza attı demiştik.
3: Evet.
5: Tabii bu imza vermeyen, daha doğrusu olağanüstü kurultay çağrısını desteklemeyen, o listede yer almayan bazı isimler vardı. Onlardan biri de Oğuz Kansalıcı'ydı. Oğuz Kansalıcı'ya neden parantez açıyoruz? Çünkü Oğuz Kansalıcı kurultay hemen toplanmalıdır diyen tarafta yer alan bir isimdi. Neden Özgür Özel'in bu çağrısına destek vermedi? Neden Oğuz Kansalıcı'nın ismi o listede yoktu diye sorduğumuzda, kendisine ulaştığımızda şöyle bir açıklama geldi. Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok diyor Oğuz Kansalıcı. Metnin içeriği bana uygun gelmedi dedi. Daha önceden hazırlanmış bir metin bu. Sonradan haberdar olduğumda içerik değişikliği mümkün değildi. O nedenle imza atmadım. Arandığımda da 110 kişi imza attı denmişti. Yani 110 kişi zaten imza atmış. Bana anlaşılan o ki Oğuz Kansalıcı en son aranan isimlerden birisi olmuş. Zaten metnin içeriğine dair de bir eleştirisi var Oğuz Kansalıcı'nın. Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok diyor ama metnin içeriği bana uygun gelmedi diyor. Zaten de en son aranan, kendi ifadesiyle en son aranan isim olmuş. O nedenle de bu metne imza atmamış Oğuz Kansalıcı. Ankara'da herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Biz de buradan vermiş olalım.
3: Peki bir tartışma daha var. Zeynel Emre CHP seçime giremez diyor. Az önce açtık ya Bülent abi tartışmayı, bir dinleyelim. Zeynel Emre'nin iddialarının dayanağı neymiş?
6: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
2: Ama Bülent abi dedi ki 2023'te yapıldı dedi yani. O diyor ki 2020'de yapıldı.
4: Bu

0: Ya bu çok altı dolu bir iddia değil.
1: Öyle mi?
0: Ben siyasi partiler kanununa baktım Zeynel Emre'nin bu açıklamasından sonra. Siyasi partilerle ilgili genel kurul süresi siyasi partiler yasasından net. Diyor ki 2 yılı geçtikten sonra genel kurul yapması lazım, 3 yılı da aşmaması lazım diyor. Bunu bir kural olarak siyasi partiler kanunu koymuş. Ancak yapılmadığı takdirde partinin seçime katılmamasına dair açık, net bir hüküm siyasi partiler kanununda yok. Sadece 2 genel kurulu üst üste yapmamış olan partinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisi münfesi hale geldiğine dair bir tespit olursa diye bir hüküm var. Hmm. Dolayısıyla burada böyle bir şey söz konusu, yani böyle bir açık hüküm yok. İkincisi Bülent Bey'in söylediği gibi şimdi mahkeme kararıyla iptal edilmiş bir kongre var. Bir genel kurul yapılmış aslında. Dolayısıyla burada mücbir bir durum söz konusu. Yani parti delegeleri, parti genel kurulu kendi iradesiyle kongre yapmaktan imtina etmiş değil. Yapılmış bir kongreyi mahkeme yok hükmünde saymış. 2020 yılındaki kongreye geri dönmüş. Dolayısıyla burada partinin kendi iradesiyle yapılmamış bir kongre süreci, ertelenmiş bir kongre süreci yok. Buradan hareketle seçime girmemesi gibi bir hükme varılması çok marjinal bir sonuç olur. Buna ihtimal vermiyorum ben.
1: Peki şimdi Zeynel Emre bu açıklamasıyla Özgür Özel'e destek olduğunu düşünüyor.
0: Bu tabii yani bu aslında şöyle, hani genel kurulu bir an evvel yaptırmak için kullanılmış zorlama. Bir şey zorlama, çıkarım zorlama bir argüman.
1: Ama yani mantığı da yok, şu açıdan düşünüyorum. Şimdi 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez diyor. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık sürede olacak. Yani Temmuz'da da olacak diyor.
0: Evet.
1: Zaten o 2 ay var Zeynel Emre, tabii. Yani erken seçim ilan edilemez zaten. Evet. Ne denilmek istenilmektedir?
0: Evet. Yani bence
2: Yargıtay devam ettiği için de bir şey yapılmıyor.
3: Zaten tedbir kararı da var. Ya burada ben şöyle anlıyorum, yani bir taktik savaşı yapmak istiyorlar.
0: Tabii, evet, evet.
3: Fakat yani taktik belli değil.
1: Değil yani.
3: Şimdi sadece bir şeyler söyleyelim, konu karmaşıklaşsın. Bu İsmet Paşa'nın mezarındaki cümleler de öyle aslında. Yani namussuzlar diyelim, bir büyük patırtı kopsun.
1: Böyle mi idare ediyor CHP gerçekten? Ana muhalefet günü böyle mi kurtarıyor?
3: Demek yani ki böyle idare ediyor.
1: Ama hakikaten tehlikeli bir durum bu artık. Bu hayat mevat meselesi ülke için.
0: Şimdi Melih Bey.
2: Çok güzel bir kelime var. Vuruşarak çekilme. Bunu mesela. Vuruşarak. Neyi vuruşuyorsun? Vuruşmanın sonucunda bir şey var ki, bir plan. Ki İmralı, bu Silivri'de Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in buluşmasında o strateji uygulanıyor şu anda.
1: Ya vuruşarak çekilmek, ayağına sıkarak kendi ayağını geri çekilmek değildir ki. Yani burada bu açıklamayı yani duyduktan
0: düşmanına
1: sonra
0: karşı vurursun, düşmana doğru
1: ateş edersiniz. Ben burada ciddiyetsizlik görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir isim, tamam bir şeyler tartışma çıksın der Zeynel Emre, ama diyor ki Temmuz'da 6 yıl dolacak, partimiz ya seçime böyle bile giremeyebilir. Ben CHP'yi tatmin edecek, zaman kazanmak için bir şey falan görmüyorum.
4: CHP şunu anlamamış. Muhalefetin ne olduğunu anlamamış. Yani muhalefet iktidara karşı yapılır. Korkusu. Kendine karşı yapıyor bu muhalefet.
0: Yani, şimdi burada benim gördüğüm şöyle bir tablo var Melih Bey. Aslında Özgür Özel'in resmen de genel başkan olduğu dönemde de aynı fotoğraf vardı, ama mutlak butlan kararından sonra bu daha da yoğunlaştı. Bir pusulasız gemi gibi bunlar. Yani rastgele, plansız, programsız, stratejisiz, taktiksiz, akıllarına o an ne eserse onu yapan bir kadro, bir güruh açıkçası havası var. Bunu genel merkezden çıktıkları ilk gün, o genel merkezden çıkıp meclis bahçesine kadar yürüdükleri ilk günkü tutumlarından da görüyoruz. Anıtkabir'e yaptıkları ziyaretten ve Anıtkabir'deki tutumlarından da görüyoruz. Yani bence bir akıl tutulması var. Vicdan tutulması var da akıl tutulması da üstüne gelmiş. Dolayısıyla ne yaptıklarını bilmeyen, ne yapacaklarına dair herhangi bir öngörüleri, fikirleri, uzun erimli bir perspektifleri olmayan bir kadro var. Aslında kendi kadrolarını, ekiplerini de yönetme kapasitelerini, potansiyellerini de büyük oranda kaybetmiş bir görüntüleri var.
1: Yani sürpriz mi oldu Sayın Bekir? Şimdi Özgür Özel'e soruluyordu, gelebilir, gelebilir. Ben bütün CHP'lilerden bunu duyuyordum. Mutlak butlan gelebilir, şu olabilir. Hatta soruluyordu, bizim A, hayır, B, canım, C, Z planımız böyle var diyordu falan. Benim anladığım kadarıyla Özgür Özel ekibi, CHP'nin yani geri kalan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından kesinlikle böyle bir şeye hazır değillermiş. Hiçbir planları yok. Benim gördüğüm bu. Yani bir hamle yapmıyor Özgür Özel bir şeyi. Refleksi açıklamalar yapıyor. Genel merkezi masa

0: terk etmeyeceğim diyor. İki saat sonra direnmeden Gelmekistan'dan çıkılıyor. Yani, hakikaten böyle mi? Yani kendilerine mi inanmıyorlardı? Butlak butlan gelebilir ama.
1: Şimdi açıkçası hangi duyguyu yaşıyorlardı, hangi zihinlerinde kanaat vardı bilemiyorum ama yani devam eden bir mahkeme var ve bu mesele toplumda ciddi ciddi konuşulmaya başlamış bir mesele. Devam eden mahkemede
2: gelse bile tedbirli gelmeyebilir şeklinde yorumlar yapılıyordu Melih Altınok.
0: Ne diyorlardı? İlter.
2: Yani olası mutlak butlan olası yorumları yapılıyordu ama tedbirli olarak bir mutlak butlan kararının çıkması beklenmiyordu. En azından hani konuştuğumuzda bazı isimlerle böyle değerlendirmeler yapıyorlar.
0: Yani Kemal Bey'in gelmesini beklemiyorlardı ya da işte onun yerine biri atanması.
1: Yani öngörüsü olan bir siyasi şeyi olan gelecekle ilgili siyasi bir sezgisi olan buna karşı da en düşük ihtimal bile görse bu ihtimale karşı da bir hazırlık yapar ama bence dediğim gibi yani bir pusulasız gemiye dönmüş, ne yaptıklarını bilmeyen, nereye gittiklerini bilmeyen bir halleri var, bir şaşkınlık halleri var. Bundan öte bir tablo da yok. Yani ben bir akılla hareket ettiklerini düşünmüyorum.
3: Şimdi bunları da çok güzel anlatan bir şarkı var. Dönülmez akşamın ufkunda.
0: Vakit çok geç.
3: Vakit çok geç. Gidiyor. Bu gemi gidiyor ellerinden.
0: Ama orası boşluk kaldıracak bir yer mi Bülent abi? CHP ya ana muhalefet duruyor yani orayı.
3: Ama bunlar CHP'yi iddianameler de var. CHP'yi ele geçirerek ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığını alacaklar. Cumhurbaşkanlığını alınca neler yapacaklar? Onu da bugün zaten söylüyor bir adam. Ekrem İmamoğlu. O yine Aydın Doğan.
0: Ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığını alıp ülkeyi yönetecekler. Ne yapacaklar?
3: Öyle mi acaba? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bu para işleri, para kulelerini çok iyi organize edenler. Sadece onu mu yapıyorlar? Neleri götürecekler acaba?
0: Sen de şey diyenlerden misin? Derin devlet. Herkes de bir derin devlet konusu. Özgür Özel de bunu bahsediyor. Ya diyor işte bir derin devlet. Başkaları konuşuyor. Bakın yani böyle bir şey var mı? Ankara'da derin devlet var mı?
1: Hiçbir yerde bir şey aramaya gerek yok. Bakın çok açık bir tablo var ortada. Hani Cumhurbaşkanımız da bugün söyledi. Aslında biz bu işin hiçbir tarafında yokuz. Her şey kendi aralarında olup bitiyor. Yani şikayet eden kendi belediye başkanları, kendi delegeleri, kendi eski milletvekilleri, hırsızlık yaptığı iddia edilen kendi belediye başkanları, yani
2: şahitler
1: itirafçılar kendi partilerinden. Dolayısıyla zaten her şey kendi içlerinde dönüyor. Bir derin devlet, derin komplo, başka bir şey aramaya gerek yok. Şimdi diyorlar ki efendim bunun arkasında komplo var. Ne komplosu var kardeşim? Yani hırsızlık var deniliyor. Rüşvet var deniliyor. İltimas var deniliyor. Menfaat temini var deniliyor. Yargı bunu araştırmasın mı? Bunun üstüne gitmesin mi? Hırsızlık var denildiğinde ve bunu diyenler de sizin partiniz olduğunda yok ya ben bunu görmezden geleyim mi desin yargı? Üstüne mi gitmesin? Söz konusu olan Atatürk'ün partisi, devleti kuran parti, cumhuriyeti kuran parti denildiğinde bu partinin üzerine gidilmez mi desin hukuk? Yani Türkiye'de hırsızlığı Cumhuriyet Halk Partili yapınca, Türkiye'de hırsızlığı, arsızlığı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yapınca Atatürk'ün partisinin belediye başkanı bu diye üstüne mi gidilmeyecek? Yani bunu mu bekliyorlar?
0: Atatürk'ün partisi mi CHP? Ben bunu merak ediyorum. Açıkçası ben bunu parti yani tek partili hayat için kurulmuş bir parti değil mi Sayın Hocam?
1: O zaman
0: yani
1: aslında ben o zaman
0: 1950'ye kadar da seçim
2: yani
0: yapılmadı.
2: Yani Atatürk bugün yaşasaydı 100 tane oy olsa bir tanesini
0: Atatürk argüman için söylemiyorum da mantıken, hukuken ve siyaseten ve ahlaken yani Atatürk'ün partisi ya tanıma çok garip bir şey değil mi?
1: Burayı bizim deşmemiz, biraz tartışmamız lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde aynı argümanları kullanıyor. Devleti kuran partiyiz, Atatürk'ün partisiyiz, bu koltuk Atatürk'ün koltuğu, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten partiyiz. Niye bunu söylüyor? Siyasetin üzerinde hak etmediği bir vesayet kurmak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'e yaslanarak ya da Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine yaslanarak kendisine dönük pozitif bir ayrım üretmek istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni korunaklı, tartışmasız, laiksel bir alana çekmek istiyor. Böylelikle öteden bu yana alışık olduğu aslında bürokratik mekanizmalar üzerinde yani seçimsiz alanlarda kurduğu iktidarını sürdürmek istiyor. Tek meşru ve dokunulmaz parti haline gelmek istiyor. Atatürk konusunda hassas olan kesimleri de Cumhuriyet Halk Partisi etrafında konsolide etmek istiyor. Halbuki demokrasi cumhuriyetin eseri.

0: Siyasi partiler de Cumhuriyet'in eseri. Tüm partilerin kaynağı Cumhuriyet fikri. Cumhuriyet de milletin kurduğu bir mekanizma.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradan baktığımızda bütün partiler Cumhuriyet'in partisidir. Bütün partiler Türkiye'nin partisidir. Bütün partiler Cumhuriyet'i kuran fikrin partisidir. Bütün yani partiler Cumhuriyet'i kuran
1: zaten anayasada da Atatürkçü olmak zorunda diyor değil mi?
0: Yani tabii ki bütün diyor. Siyasi partiler kurulurken Atatürk ilke ve inkılaplarına ilke ve inkılaplarına atıf yaparak kuruluyor.
1: HDP de yani DEM Parti de Atatürk'ün
0: kesinlikle tabii ki. Mecliste
2: öyle abi yani.
0: Öyle düşünün. Melih Bey mecliste yemin ederken milletvekilleri yemin metnine bir baksınlar. Dolayısıyla yani ben Atatürk'ün kurduğu partiyim. Diğer partiler kimin kurduğu parti? Yani köken itibariyle bakıldığında bu bir siyasi ayrıcalık üretmek için iki de kullanılan bir argüman. Bunun CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti argümanının artık bu ülkede silinip atılması.
1: Samet şu Mahmut Tanoğlu'nun bir görüntüsü var Allah aşkına o genel merkez önünde. Bu mudur yani? Şimdi Atatürk
0: işte
1: Parti
0: pesmayelik bu da.
1: Ama hakikaten yani o kadar yani, eli ayağa düşmüş çalışıyor. Bir konu ki çıkıyor herkes bunu Atatürk'ün bu mu? Bu adam mı? Buradan sonra da şeye gitti, Yunanistan'a gitti.
3: Mahmut Bey mesela
1: geri geldi. Atatürk'ün partisi bu ne diyor?
3: Mahmut Bey kaç dönemdir milletvekili? Atatürk'ten daha fazla milletvekilliği yapmış. Tamam mı? Ya şimdi bu iş biraz kabak tadı verdi gerçekten. Yani ya.
1: Hakikaten iş o kadar böyle şey için söylemiyorum.
0: Ne yapmaya çalışıyor ben orada anlayabilmiş
1: Atatürk
0: değilim.
1: Atatürk'e bu eleştiriler böyle falan filan konusu değil. Atatürkçü seçmen de bunu izliyor. CHP'de de izliyor. Bu argümanın artık kendilerini hakikaten oyalamak için olduğunu hatta onlarla kendileriyle CHP'li seçmene söylüyorum. Atatürkçülükten hani bu kavramları önemseyen insanlarla kafa bulunduğunun farkında değiller mi Allah aşkına? Ben bunu sormak istiyorum. Benim umurumda değil. İster CHP şu bu ol. Bu halden sizinle kafa bulunduğunu fark etmiyor musunuz? Yani bu adamlar sizinle kafa buluyorlar ya. Bu daha ne denir ki bunun üzerine politik bir eleştiri şu bu falan filan. Bu adam bakın Atatürk'ün bakın. Dalga geçiyor. Alttan birisi kaldır Mahmut abi diyor. Eliyle sıkıyor falan. Bu adamlar ülkeye
0: pesbayelik yani. Çok ayıp. Allah bu ülkeyi bunların
1: eline çok ayıp bir şey artık. Biraz sordunuz. Diyor ya sakallı Celal'in miydi sözü? Meşrutiyeti ilan ettik olmadı, Cumhuriyeti ilan ettik olmadı, artık ciddiyeti ilan edelim diye. Bu hakikaten bu rezillik, bunun ideolojik bir tartışması da yok. Bunu şu açıdan açıyorum. Uğur Hocam, buna cevaben şimdi bu önemli konular konuşuluyor. FETÖ'cüsünüz, hırsızsınız birbirlerine söylüyorlar.
0: Evet, evet.
1: Bu arada. Özgür Özel dün seçmene vereceği cevap olarak Aslanlı Yol'dan herkesle yürüyüp Anıtkabir'e gidiyor. Ve orada bir şey sergileniyor yani.
4: Gündemi değiştiriyor aslında.
1: Ya değiştiriyor Bey, ama çok ucuz.
0: Orada da bakın.
4: Ucuz. İşte bakın siz demin dediniz bir soru sordunuz. Ya dediniz tamam bu CHP tamam yapamıyor da onsuz ne olacak kim yapacak? O basit sayın vekilimiz demin söyledi. Bu dedi zihniyet dedi %20 ile %23 arasında maksimum oy alır dedi. Doğru. Tamam o kadar. İşte CHP olmasa olmaz mı? Olur. 1999 seçimini hatırlayın. 98'de Deniz Baykal dışarıda hükümeti bozdu. Ecevit çok az bir milletvekiliyle ona Demirel hükümeti kurma görev verdi. O arada Kenya'da APO yakalandı. Bir seçim oldu. DSP girdi hükümete. CHP baraj altı kaldı. Gene olur. Yani dolayısıyla illa CHP vazgeçilmez bir parti değil yani. Türk seçmeni vazgeçti zamanında. İşte bu kadar basit.
0: Bu Anıtkabir meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Anıtkabir'deki törenlere katılımı esnasında Cumhurbaşkanımıza tezahürat yapan vatandaşları hor hakir gören ve onları ötekileştiren bir dil uçlup kullanmışlardı. Anıtkabir'in nezaketini gerekçe göstererek. Aslında Özgür Özel'in Anıtkabir ziyareti de tam bir pesbayelik, onu da söyleyelim. Oranın kuralları var, kaideleri var, usulleri var, esasları var. O kural, kaide, usul, esas biz Atatürk'ün partisiyiz. Dolayısıyla biz laikseliz gibi bir anlayışa sahip oldukları için sanki bunları hiç bağlamıyor. Bakın şimdi ekranda geliyor. Böyle bir pesbayelik olur mu ya? Cebine saklamış çocuk gibi.
1: Şu görüntü için mi diyorsunuz?
0: Evet evet. Çocuk gibi cebine saklamış. Oraya geliyor. Kural kaide belli orada. Herhangi bir ünvan isim kullanılamıyor. Oraya geliyor tutuşturmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Tutuşturmayı da beceremiyor. Anıtkabir görevlisi aldığında onun elinden almak için sanki böyle çok önemli bir şeyi kaçırıyorlarmış elinden de kurtarmaya çalışır gibi bir yani böyle bir ciddiyetsizlik, böyle bir pespayelik bu yaklaşım biçimiyle, bu tarzla, bu uçlukla, bu beceriksizlikle bırakın CHP'yi yönetmeyi, ülkeyi bile yönetmeleri mümkün
1: değil. Altta ne yazıyor hocam o?
3: Anıtkabir
4: komutanlığı.
1: Komutan.
0: Çelik zaten.
1: Böyle alabilir miyim? Sen bu tabii, konuyu biliyorsun.
3: Tabii. Yani şimdi bu Anıtkabir komutanlığı Türk Silahlı

0: kuvvetlerine bağlı bir komutanlık, özel bir birim.
1: Görüyor musunuz? Bakın onun üstünü kapatıyor.
0: Bir internet sitesi var. Anıtkabir.tsk.tr. Bu internet sitesinde Anıtkabir'e dair bilgiler var. Aynı zamanda Anıtkabir'in protokol kurallarında genel hatlar orada çizilmiş vaziyette. Buradaki görevler subay.
2: Bu beyefendi rütbeli bir beyefendi.
0: Burada yaptıkları işte şu: Anıtkabir'in yani bakımını vesairesini sağlamak dışında Anıtkabir'in protokol kurallarını da yönetmek. Şimdi Özgür Bey'in buraya yaptığı ziyaret sivil bir ziyaret. Burası önemli. Neden sivil bir ziyaret? Çünkü kurumların ziyaret yapabilmesi için kurumun resmen Anıtkabir'den talepte bulunması gerekiyor. Kurumun başında da Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için CHP'nin başında öyle bir CHP talebi yok. Ama
3: zaten mitingden sonra yaptı değil mi? Hadi Anıtkabir'e yürüyelim dedi.
1: Ama o da plansız, kuramsız, rastgele.
0: Anıtkabir'in herkes tarafından Anıtkabir ziyaret edilebilir. Ziyarete açık bir yer. Topluca da ziyaret edilebilir. Yani bu da mümkün. Hatta Anıtkabir'e gittiğinizde çelenkle bırakmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. O zaman siz çelenk bırakmak istediğiniz zaman istiyorsunuz. Bunu da onayladı diyelim komutanlık. Yani sizi yani kötü bir maksatla gelmediğinizi, hatırayı anmak için geldiğinizi düşündü ve onayladı. O zaman çelenk yönetmenliğine uygun bir çelenk hazırlanıyor. O yönetmen de şöyle: kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşması gerekiyor.
3: Hatta geçen bir kadın öğretmen gitti, çok tartışıldı böyle. Gitti bir özel okulda öğretmen.
0: Evet, o da bir tartışmaya yol açtı.
3: Ama ona izin vermişlerdi.
0: Ya şöyle, şimdi tek başınıza gidebilirsiniz. Gittiğinizde oradaki hani şeyin, kabrin genel havasına ve ne diyelim, hatıranın özelliğine,
3: manevi şahsiyete
0: saygısızlık olmayacak herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ama onun dışına gidip orada mesela dans gösterisi yaparsanız bu kabul edilmez. Orada dondurma yerseniz kabul edilmez. Orada uygunsuz bir kıyafetle giderseniz kabul edilmez. Yani bu bir Anıtkabir olması ve Türk devleti tarafından tahsis edilmiş bir anıt olması bile önemli. Kanunları, kuralları var. Burada Özgür Bey'in ziyaretinde bir beis yok. Yani gidebilir, arkasında taraftarlarıyla beraber gelmiş. Orada manevi güç almak istiyor kendi mücadelesine. Fakat buradaki yaptığı hareket o protokol kuralının birinci derecede ihlali. Üstelik burada rütbeliği de zor duruma düşürüyor.
3: Evet, tabii.
0: Çünkü korsan bir şekilde cebinden çıkartıyor. Belli ki daha evvel katlanmış vaziyette, daha evvel o çelenkle girmişler, çelengin üstüne onu koymuşlar. Kapıya geldiklerinde böyle giremezsiniz, yani bunun üzerine Anıtkabir komutanlığı yazmak zorunda. Gene yönetmelikle ilgili bir şey. Yönetmeliğe göre, yani protokol kurallarına göre, özür dilerim, yönetmelikte protokol kurallarına göre çelengin üzerinde kurum adı yazıyor. Kurum adı yazabilirsiniz. Bir sivil toplum kuruluşu, parti vesaire olabilir. Efendim diyelim ki Türkiye Metal İşverenleri Sendikası, ziyarete gittiniz, bu yazar. Ama sendikanın başkanının adı yazamaz. CHP için de aynı şey geçerli. Kemal Bey'in de adı burada yazamaz. Yani bir siyasi parti, meclis vesaire gittiğinde kurumların adı yazıyor. Fakat
3: orada
0: burada
3: korsan bir eylem koyuyor.
0: Burada korsan bir eylem var.
3: Özgür Özel'in koruma polisi de yazık arada kalıyor adam. Şimdi orada birisi oluyor. Özgür Özel'e bir şey yapıyor. Bir adamcağız askerle mi karşı karşıya kalsın?
0: Evet. Orada şöyle bir manzara da var diğer açıdan bakınca. Mesela burada çıkacak bir fotoğraf vermeye çalışıyor Özgür Bey bu şekilde. Bu çelengin fotoğrafı çıksın. Çünkü bu o siyasi kavganın parçası olacak ya. Ya adam lambur lumbur da ayağını atıyor mozolenin üzerine böyle patır kütür. Yani bu biraz şey gibi. Aklıma İran'da bu Hümeyni'nin cenazesi vardı. Hatırlıyor musun Melih? Adam bütün İran ulusunun dini lideri falan. Adamın cenazesini yerlere de sürdüler neredeyse.
3: Evet,
0: yani böyle ilkel bir manzara. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı beraber.
1: Ama bir de Yılmaz Gaspar.
0: O manzarayı buraya taşımış vaziyette. Yani çok çirkin bir. Yani biz Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey değil bu. Sadece burası için geçerli değil. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gidince de tekme atamazsın kardeşim. Kusura bakma yani.
1: Ya da elin arkanda
0: gezilmez. Bizim kabir ziyaret kurallarımız belli. Ya da eliniz arkada olmaz.
3: Şöyle böyle gidip yani dediğin gibi bir yere, bir camiye falan bir yere girdiğinde insan bir kendine geliyor, bir dikleşiyor.
0: Külhan Bey gibi gezemezsiniz yani böyle yerlerde. Kaldı ki burası, bir de tekrar ediyorum, bakın burası sivil bir yer değil. Anıtkabir sivil bir yer
3: Türk
0: değil.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri buraya bakıyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yer. Dolayısıyla orada siz sivil olduğunuzda o kurallara tabisiniz. Mecbursunuz buna. Bir garnizona giriyorsunuz yani. Buna mecbursunuz. Bunu da ihlal etmiş Özgür Bey. Ha, şunu da atlamayalım. Yani orada dışarıda büyük bir kalabalık var. Yani bu o Anıtkabir ziyareti böyle kalabalık halde ziyaret. aslında biraz Özgür Özel'in güçlü olduğunu da gösteriyor yani. Onu kalabalık söyleyelim.
3: Canım arkada kitlesi oldu.
0: Ama bu hareket de kendisine kaybettiren bir şey. Yani
3: böyle mi değerlendiriyorlar, yoksa diyorlar ki Anıtkabir

0: Yani işte bilemiyorum.
1: Peki Melih Bey, hiç kimse bu ünvan gaspından bahsetmiyor. Adam CHP Genel Başkanı değil ki, mahkeme almış yani. Orada CHP, ben de yazayım Uğur Özgür, CHP Genel Başkanı diye yani. Abi, bu da bir suç aslında yani. Bunu niye hiç kimse
2: suç dile getirmiyor? Hocam suç teşkil etmiyor anladığımız kadarıyla.
1: Ünvan gaspı resmen ya. Şimdi sen de gafar yapınca CHP Genel Başkanı de sen de koy bir tane içeri.
2: Suç olması için şunun olması gerekiyormuş. Siz o ünvanla bir iş yaparsanız, yani sahtecilik yaptı falan yaparsanız oluyor. Bir ikincisi ünvanı gasp edilen kişinin şikayetçi olması icap ediyor. O da şikayetçi olmuyor. Hocam burada bakın tamam, fiili durumda çok enteresan bir denge var. Yani biz şimdi yani demin söyledim başta, hani bizler prensip itibariyle mahkeme kararlarına uyan insanlar olduğumuz için bize ilk bakışta tuhaf geliyor. Ama siyasetin tabiatında böyle bir mücadele boşluğu da var. Gri bir alan var. Ve o gri alanı Özgür Özel'le ekibi değerlendiriyorlar gibi görünüyor.
3: Şimdi Gaffar'ın söylediği çok önemli. Hocam da söyledi. Genel başkan, CHP genel başkanı. Yani ben diyor, yargıyı tanımıyorum. Ben burada diyor Atatürk'ün huzurunda bile genel başkan olarak koyarım bunu. Koydurmazlar. O beyaz görevliler de asker biliyorsunuz. Ya komutan onlar da, görevleri, rütbeleri var. Son derece kibar bir şekilde yapıyor. Ve elinden alıyor, bir de çekerek alıyor. Yaptığı her hareketi bir resmen bir de bu tanımamazlık, küstahlık, saygısızlık. Atatürk'e saygısızlık bu. Tabii. Atatürk'e gidiş olabilir.
4: Hocam vatandaş... Atatürk'e saygısızlık bu ülkede kimin yaptığı üzerinden değerlendiriliyor. Yani bence Atatürk'ü koruma kanununun uygulanması gereken bu kendisini Atatürkçüyüm diye tarif edenler. Evet. Yani birisi düğünde oynuyor, kendini Atatürk makyajı yapıp para topluyor. Yani bu Atatürk'e saygısızlık değil mi? Öyle bir kanunumuz var. Ama kimin yaptığıyla alakalı. Yani tarihi bir gerçeği anlatıp eleştiri yaparsanız onu falan sayıyorlar. Ya da tarihi bir dönemi tarif edersiniz. Ama bunu mesela Atatürk'e saygısızlık saymıyor adam. Gaffar'ın dediği gibi orada mozoleyi çiğne bilmem ne yap falan filan oralarda. Böyle bir anlayış var.
3: 19 Mayıs'ta genel başkan olarak geldi. Böyle basıyor muydu? O resmi bulur arkadaşlar.
4: Doğrudur. Yani de ne bileyim. Adım onu CHP'liler düşünsün artık bu kadar şey konuşurken. Yani.
2: Ben de onun için söyledim Melih zaten. Dışarıdaki kalabalığı söyleme sebebim şuydu. Yani burada koşullara bağlı, kondisyonel, kişilere bağlı bir bakış açısı gelişti Türkiye'de. Yani şimdi demin mesela açıldı. Bir Atatürkçülük dediğimiz bir konu var değil mi? Şimdi devletin kuruluşunda yer alan, kuruluşunda mührü olan kişiden bahsediyoruz. Ve o zaten tarihsel bir şahsiyet olarak yerini almış. Mekteplerimizde okutuluyor. Meclis iç düzüğünde var. Her yerde var. Yani bu konu artık kapatılmış bir konu. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani bir Atatürk var. Hani yaşamış olan Mustafa Kemal var. Bir de sonradan çıkan, biliyorsun sonradan çıkan bir şey.
4: Tabii,
2: Atatürkçülük diye bir şey var. Şimdi o bir sermayeye dönüşmüş halde. Onu da açık söyleyeyim, herkes tuttuğu gibi algılıyor. Tabii. Yani şu mesela şimdi burada Özgür Bey geldi. Atatürkçüyüz, Atatürk'ün huzurundayız diyor. Ben şunu merak ediyorum. Siz Atatürk'ün manevi mirası ile ilgili ne yaptınız? Ya da sizden önceki genel başkan ne yaptı? Mesela Atatürk'ün çok net tartışılmayacak bir ilkesi var. Tamamlanmadığı için bak, tamamlansa belki kenara koyar. Tamamlanmadığı yani ilkene istiklali tam. Tam bağımsız Türkiye. Tam bağımsızlık nasıl olur? Üretiminizde olur, ekonominizde olur, silahınızda olur. Siz buna karşı çıkıyorsunuz kardeşim. Karşı çıkıyorsunuz. Yani kocaman yakanıza Atatürk'lü kravat takmanız, boynunuza, buranıza rozet takmanız bir anlam ifade etmiyor. Oraya yaptığınız ziyaret de tabii ki ziyaret edin. Yani Türk milletinin ortak değeridir, gidersiniz. Ama siyaseten ne yapıyorsunuz? Hatta bakın bir şey söyleyeceğim. 10 Kasım'larda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir hatıra defterine, anma defterine yazmış olduğu metinler var. Her biri siyasi belge gibi. Açsınlar, okusunlar. Acaba kendileri öyle bir cümle kurabiliyorlar mı Türkiye'nin geleceğiyle ilgili? Ya bu da işin trajik boyutu. Ama senin söylediğin tarafa geçerek söyleyeceğim. Bunun toplumun belirli bir kesiminde karşılığı yok. Yani bu şöyle oluyor. Bir karikatür gibi küstahça adam giyinmiş Atatürk taklidi yaparak para topluyor. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Orta oyuncusu gibi. Efendim şey düğünlerde çıkan dansöz gibi. Yani kendini Atatürk kılığına sokmuş utanmadan. Bu şekilde onunla hatıra pozu çektiriyorlar. Cebine para koyuyorlar. İçki kadehi kaldırıyorlar. Hoş geldin paşam diyorlar. Ama diğer yandan mesela Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki herhangi bir siyaseti, politikayı siz eleştirdiğinizde Atatürk'e hakaret etmiş sayılıyorsunuz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey çift.

0: de standart olmaması gerekir ama işte bu
1: CHP'li seçmen bunu değerlendirsin.
0: Kabuk Atatürkçülüğü yani. Bu aynen. Kabuk işi yani, öyle söyleyeyim. Kabukla değerlendir.
1: Bu da dışarıdaki kalabalık. Ha, burası da İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu yer değil mi? Bir de dinleyelim bir sesini.
2: Ziyaret eden Özel'in kullandığı ifadelerde dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yorumlarını beraberinde getirdi.
1: Paşam hiç merak etme, namussuzlardan daha cesur savunacağız diyor. Kime diyor? İşte namussuzlar dedi. Kemal Bey'in herhalde tartışmada niye böyle bir şey söyleniyor? Kemal Bey de onları söyledi geçen konuşmasında.
3: O da dedi siz hırsızsınız dedi.
1: Evet yani.
0: Ama sözlerinin arkasında dursunlar. Bak sıkıştırınca aralarında azıcık yakınlaşma. Hayır onu değil, AK Partilileri AKP'lileri kastettik diyorlar. Öyle yapmasınlar. Sözünüzün arkasında durun kardeşim. AK Partililere söylüyorsanız onlara söyledik deyin. Onlar cevabını verir. Bizimle ilgili bir konu değil. AK Partililer var. Siyasetçiler yanıtını verir. MHP'lileri de onu deyin ama birbirinize söylediğinizi de kıvırmayın.
1: Valla AK Partililer ağzını açıp çok konuşmuyorlar. Yani işte genelde teorik değerlendirme. Nazım Bey az önce Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri var. Söylemeyelim, uygun kaçmaz diyor. Yani bu seviyede bir değerlendirme yapıyorlar. AK Parti'de benzer bir durum olsaydı ben tahmin edebiliyorum CHP'nin
3: tavrını. Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net söyledi. Bu bizi dedi şey yapalım. Kendi partinin evet. Kendi işi.
1: Bir dinleyelim Cumhurbaşkanı'nın, evet Uğur Hoca doğru söylüyor. Bir hatırlamıştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu CHP'deki tartışmalarla ilgili ne diyor bir bakalım.
4: Öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
1: Evet Cumhurbaşkanı başından beri zaten konuyla ilgili evet. Soruları da cevap vermiyor. Bizi ilgilendirmiyor. Kendi aralarında bir problemdir diyor. Bir yandan da şimdi bunu konuşurken hani polisle karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz dedi. CHP Genel Merkezi'nin önündeki görüntüler. Bir yandan da Gezi'nin yıl dönümü değil mi?
5: Evet.
1: 13
5: evet,
1: yıl geçti. Yani. Dün akşam ben de oturdum A Haber'in yaptığı eski bir belgeseli izledim.
3: Çok güzeldi.
1: Gerçekten. Şöyle söyleyeyim yani hakikaten bağımsızlığa darbe Gezi diye yapılmış. Şimdi öyle bir belgesel çok görmüyoruz da televizyonlarda. Çok kapsamlı bir şekilde anlatılmış. O süreçleri bir daha keşke, bence o belgeseli bu arada pek çok kanal gösteremez ama keşke birkaç defa daha verilse, böyle derli toplu gaf var.
0: O yani bu konuları özellikle son 15 yılda yakın tarihimizde, tarih bile değil yani, son 15 yıllık siyasi geçmişimizde olan olayları bence bir daha fazla tartışmaya ihtiyacımız var. Daha fazla konuşmaya ihtiyacımız
6: var. Çok belgesel.
1: Bu arada İlter'i uğurlayalım. İlter'cim çok teşekkür ederiz. Program boyunca bizimleydin. Değerli bilgileri paylaştın. Kolay gelsin İlter.
7: İyi akşamlar Melih Altınok. Teşekkürler sizlere de. Konuklarınıza da saygılar.
1: Çok sağ olun. Sağ olun. Gaffar dediğin çok önemli çünkü biz şimdi 15-20 yıl öncesine gidiyoruz ya. Ya 30 yaşında bir adam için 20 yıl öncesi mümkün değil, hiçbir şey hatırlamıyor. Biz diyoruz ki herkes konuya fokuslanmış, bizim gibi takip ediyor siyaseti, şunu bunu falan, ama mesela koydum bu belgeseli sosyal medyada, insanlar diyor ki ya bunları anlatın abi insanlara diyor. Şimdi Biz bunlar bilinen gerçekler diye konuşmaktan imtina ediyoruz. Halkımız zaten biliyordur falan ama herkes bununla mı uğraşacak? Yani

0: Çok da çabuk unutuyoruz. Şunu, bence unutmamalıyız.
1: Şunu bilmek de önemli. Mesela 15 yıl, 20 yıl o kadar kısa bir süre ki. O zaman o olaylar sırasında, hani o olayların bir yerinde bulunan, yani tek başına gezi hadisesini söylemiyorum, başka konular da o, bir yerinde bulunan insanlar bugün hala hayattalar.
2: Tabii.
1: Ve hala etkili figürler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Şöyle olabilir, mesela o günkü pozisyonlarını eleştirip Kemal Bey gibi pozisyon değiştirenler olabilir. O günkü pozisyonlarında ısrar edenler olabilir. Oraya bir izahat getirmiş olanlar olabilir ya da tam tersine o yolda daha da ilerlemiş, derinleşmiş olanlar olabilir. Her iki taraf için de geçerli ama orada bir mücadele var, bir büyük hadise var. Bunların konuşulması lazım. Bu 15 Temmuz için de geçerli. Yani 15 Temmuz'u da biz böyle genel çerçeve, kalın çerçeve içinde konuşmayı çok iyi yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ama bunun arka planı neydi? Tek tek nasıl oldu? Bir süre konuştuk, gerçekten hakkını vererek konuştuk. Tabii. Fakat bir süredir yeterince konuşmadığımızı, yazmadığımızı, tartışmadığımızı düşünüyorum ben de.
3: Şimdi yıllarca BBC'nin belgeselleriyle bütün dünyaya yayın yaptılar. Ve A Haber'le beraber bu belgesel o kadar önemli ki Türkiye artık kitap okumakta biraz zorluk çekiyor. Bu belgeseller o kadar öyle etkili ki, o kadar bilgilendirici ki birçok çocuklara, babaları konuşmayı değerlendirerek, geleceği anlatarak, yaşananları anlatarak bundan daha güzel belgesel olamaz. İnşallah yeni belgeseller, o kadar çok belgesel yapma imkanı var ki Türkiye'nin, elinde çok malzeme var. İnşallah bu konuya Yeşilçam da bizim, yani film stüdyoları da girer. A Haber bunun öncülüğünü yapıyor ve çok beğenildiğini birçok yerde zevkle seyrediyorlar, hayretle seyrediyorlar.
0: Üstünden şimdi geçiliyor böyle bir kalemde, 15 Temmuz falan deniliyor da örneğin bazıları için de aklama malzemesi oluyor. 15 Temmuz'da şunu yaptım. Benim bildiğim öyle isimler var ki 15 Temmuz'da sokağa çıkmışlar. O adamlar muhtemelen, yani Erdoğan devriliyor, Türkiye'ye şu oluyor falan diye değil de, olur da FETÖ'nün yardıma ihtiyacı olur diye sokağa çıkmış tipler biliyorum. Yani mümkün değil bu adamların FETÖ'nün bir organizasyonuna karşı sokakta yer almaları falan. Dolayısıyla o dönemler unutulmadan onların altını çizip kalın bazı ayrıntıları unutmamız lazım. Gezi için de aynısı söz konusu. Yani
1: kalın çerçeve derken bunu kastetmiştim Melih. Yani kalın çerçeveyi konuşuyoruz. Kalın çerçeve şu. O gün oradaydım. Oradaydın da konu kimin nerede olduğu değil. Konu bu olay neden böyle oldu? Arkasında nasıl bir akıl vardı? Nasıl planlandı? Ve millet mesela nasıl direndi? Hmm. Onun tartışılması gerekiyor. O tip, yani detaylı belgeseller özellikle ona dair ipuçları veriyor. Şunu görüyorsunuz, hiç ihtimal vermediğiniz insanların çok yanlış pozisyonlar alabileceğini ve hepimizin başına bunun gelebileceğini. Yani eğer bir ders alacaksak, ibret çıkaracaksak gerçekleri konuşmamız
0: aynen
1: lazım.
0: Aynen öyle. Aynen. Kafacığım çok teşekkür ederim. Bugün şimdi eskiden bahsettik. Çok eski değil gerçi ama aramızdan ayrılan çok değerli isimler var. Onların yıl dönümüydü. Bir tanesi Mehmet Barlas. Mehmet abi 1 Haziran 2023'te, 3 yıl önce seçimlerden hemen sonraydı. Engin Ardıç tam seçim günü cenazesi vardı. 28 Mayıs bir gün önce hayatını kaybetmişti. Sabahın iki değerli ismi, bizim de çok yakından tanıdığımız, sevdiğimiz, Türkiye'nin de takip ettiği, faydalandığı isimler. Üçüncü yıl oldu. Allah rahmet eylesin tekrar.
3: Canan Barlas'a da, Cemil Barlas'a da başsağlığı diliyoruz tekrar ailesine.
0: Engin abiyle ilgili onu anlatmadan geçemeyeceğim. Tam seçim oldu, yani seçim günüydü. O gün seçim vardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Millet seçim günü, hani siyasi liderler daha önemli işleri olur. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu o gün muhtemelen kilitlenmişti sandıklara. Ne oluyor? Ne bitiyor? Cumhurbaşkanı geldi Engin Ardıç'ın cenazesine. Elini böyle tabuta koydu. Engin Ardıç'la ilgili güzel bir konuşma yaptı. Yani orada o cam bahçesindeki pek çok insan eminim benim gibi bunu düşündü. Yani hayatınız için, ülke için çok önemli bir gün, seçim günü. Ve siz okuduğunuz, takip ettiğiniz bir yazarın cenazesinde bulunuyorsunuz. Yani genel merkezde uğraşmanız gerekir, başka işleriniz vardır. Çok zor böyle bir ismi, bir siyasetçi yenmek. Bu da numarayla, rolle siyaseten yapılacak bir durum değil. O rahatlığı hissediyorsunuz. Keza Mehmet Barlas için de yine Sayın Cumhurbaşkanı cenazesindeydi, oradaydı. Çok şey öğrendiğimiz çok değerli isimler. Çok. Unutmayacağız da.
4: Mekanları cennet olsun inşallah.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Ruhları şad olsun.
0: Mehmet Barlas da seçimin sonuçlarını gördü en azından. Onu biliyordu, çok önemsiyordu. Çünkü bence hayatında en önemsediği konulardan birisi de yani Türkiye ile ilgili konulardı.

0: Gaffar, kolay kolay da yazarlar unutulmuyor, düşünceleriyle hatırlanıyor.
1: Ya şimdi şöyle bir sıkıntımız da var. Mesela biraz büyük yazar yetiştirmekte de sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü büyük tartışmalar yapamıyoruz. Çok günlük konuları konuşuyoruz. Yani siyasette mesela Mehmet Bey'i hatırlıyorum. Mehmet Barlas'ın öyle tespitleri, sade ve derinlikli tespitleri oluyordu ki onun üzerine 6 ay Türkiye konuşuyordu. Yani bir başka bir başka yazar bir şey söylüyordu. Başkası bir şey. Siyasetçilerde yansıması oluyordu. Şimdi bizler de gördüğüm kadarıyla eski gücümüzü yitiriyoruz. Yani bu biraz ülkenin entelektüel düzeyine dair de bir sıkıntıya işaret ediyor. Mesleğimize dair de bir sıkıntıya işaret ediyor. Hani biz artık aramızdan ayrılan yazarların yerine yeni büyük yazarlar koyabiliyor muyuz konusunda ben şüpheliyim. Yani maalesef çok yerlerini dolduramıyoruz. Onlar da bir önceki kuşak için bunu söylerdi. Yani onlar, biz onları yeni dolduramıyoruz derdi. Pek iyi bir yere gidiyor
0: yani
1: gibi değil.
0: Şunu söyleyeyim, Mehmet abi diyorduk yani. Evet. Ya diyordum, medyanın hali çok kötü Mehmet abi, işte ne oluyor falan. Yok yok, medya iyi oldu diyordu. Yani o kadar beterdi ki diyordu. Bülent abi katılıyor musun? Ya o kadar kötüydü ki diyordu. Şimdi gene bir düzey var diyordu. Gene şey var. Mehmet abi zaten hani geleceğe dair böyle pozitif mesajlar veren, umutsuz olmayı hiç sevmez. Umutlu, pozitif mesajlar veren bir adamdı. İyiye gidiyordu, hep iyiye gidiyordu derdi. Yani şimdi katılıyor musun bu sözüne yani?
2: Eski kitapçıdan bir kitap almıştım. Mehmet abiye rahmetliye verdim. Ne dedi biliyor musun? Demokrat Parti ile rahmetli dedeleri de bakan, Demokrat Parti'de önemli görevleri var. Kitabı, zaten kitap kurdu olduğunu biliyorum ben. Canan Barlas'la Ankara'da beraber çalıştık. Ben Başbakanlığı bakarken, evet, Canan Barlas Dışişleri Bakanlığı bakardı. Kitabı görünce gözleri parladı. Kitabı ne kadar seviyor. Ne kitaplar var. Hep anlatırlardı dostları.
0: Evet.
2: Kitap okumayı çok sever. Herkese kitap okumayı tavsiye eder. Eski kitabı görünce o gözlerindeki parlaklığı hala unutamıyorum.
0: Evet, bir de bir tavır almak galiba hayata karşı, bu önemli. Yani gazeteci sadece böyle bir şeyi aktaran bir kamera, bir vizör değil de bir de ona bir tavır da koymanız gerekiyor. Yani mış gibi yapmak.
3: Gazeteciyi aydın yapan şey o zaten.
0: Değil mi hocam? Tabii. Öbürü biraz böyle sakinli dur. Yani tarafsız. Ya insan tarafsız olabilir mi ki gazeteci tarafsız olsun? Herkes taraftır. Yani ama önemli olan hakkaniyeti korumaktır. Ben muhalifliğin de bir kriter olduğunu
3: işte
0: düşünmüyorum.
3: Tarafsızlık işte bir yutturmaca zaten. Yani bir insan haysiyeti varsa hakkın yanında olur, hukukun yanında olur, adaletin yanında olur, vicdanın yanında olur. O bir taraf olmak demektir aynı zamanda.
0: Ama Türkiye'de öyle algılanmıyor ya Sayın, evet, Maviş. Yani şöyle deniliyor, CHP'li olmanız gerekiyor. Gazeteciyseniz, CHP'li olursanız tarafsızsınız. Ama gazeteciliğin sorumluluğu bence muhalif olmak değil, eleştirel olmaktır. Tabii. Yani kriter budur. Ama Türkiye'de CHP'li olursanız tarafsızlığınız sorun olmuyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de CHP'nin arka bahçesi gibi çalışıyor. Yani orada önce bir gazetecilik yapıyorsunuz, sonra gidiyorsunuz milletvekili oluyorsunuz, sonra gelip dönüyorsunuz. Yani böyle bir silsile var. Bu basın örgütleri de Bülent abi,
2: evet,
0: bunların kontrolünde. Yani Türkiye'de bu yönde de bir gelişme sağlanamıyor. Bugüne kadar bütün devlet destekleriyle palazlandı, evet, CHP medyası şurası burası, ama son dönemde mesela biraz daha medya çeşitlendiyse, ülkenin çoğunluğunu oluşturan, evet, halk kesimlerinin temsilcisi bir medya oluştuysa da bu örgütlülüklerde yeterince etkin olmadıklarını görüyoruz. Bu da bence bir problem olarak kayda geçmeli. Bundan sonra düzelir mi onu da bilmiyorum.
2: Özellikle 1960'tan sonra da, 27 Mayıs'tan sonra inanılmaz bir şekilde her gazeteci CHP'li olacak deyip kampanyalar ve onların içinden gelen gazeteciler, CHP'deki milletvekili olan gazeteciler hep dikkati çekti. Ve son 15 yılda bu değişti. Aslında Türk milleti bugün özgür basını bugün yaşıyor.
0: Evet, ama işte o kurumsal anlamda bu çok hissedilmiyor. Kurumlar, gazeteler, binalar güçlü artık ama örgüt, meslek örgütlerinde bu hissedilmiyor. Engin Ardıç da benim tanıdığım en cesur isimlerden birisiydi. Kaleminde yani hiçbir şeyden çekinerek hareket etmediğini biliyoruz Engin abinin de. İki değerli isim. Bu arada televizyona ilk başladığı dönemlerden Engin Ardıç'ın da görüntüler izliyorsunuz. Çok ani tabii ki gelişen olaylardı ama sabahın iki değerli ismiydi. Arda arda geldiği için isimleri veriyoruz.
2: Çok iyi.
0: Ölüm tarihleri, yoksa bu dönem Hıncal Uluç'u da kaybettik. Bir arda arda, arda geldi sabah ailesinde.
2: Nur içinde yazsınlar.
0: Basının önemli isimlerini. Peki Bülent abi, böyle isimler geliyor mu? Gaffar diyor ya, yerleri doluyor mu diye. Medyaya deneyimli bir isim, bir duayen olarak baktığında ne görüyorsun genel halini? Umutlu musun sen?
2: Şimdi bu dönem dönem bakmak lazım. Özellikle Turgut Bey'in rahmetli

0: Turgut Bey'in
1: bugüne yani, baksan.
0: Tabii tabii. Onları da anlatmam lazım. Bazen zaman iletişim fakültelerine derse gidiyorum. Demir ile anlatıyorum. Soruyorum sonra siz ne zaman doğdunuz diye. Çocuklar daha doğmamış o zaman. Yani doğmamış çocukları anlatıyormuş. Halbuki ben onları anlattığım zaman onlar da yaşamış gibi geliyor. Evet. Rahmetli Özal'dan örnekler veriyorum. Aynı bazıları diyor ki hocam diyor yeni döneme gel. Sen yeni döneme de gel. Onu da anlatıyorum.
1: Süre bitmese seni sıkıştırmayacağım.
0: Onu da anlatırım. Hep beraber Türk basını şu anda en güzel dönemini yaşıyor.
2: Öyle diyorsun. İnşallah. Mutlusun sen de.
0: Bir de başkanlık modelinin Türkiye'ye çok büyük faydası oldu. Evet. Hem yeni yüzyıla yatkın bir Türkiye, hem de Türkiye içindeki parçalanmıştı. Devlet içindeki parçalanmış gitti. Birlik ve beraberlik devlette.
1: Onu da değiştirdi. Umutlu
0: çok önemli
1: olduğunu çıkarıyorum ben bu sözü.
0: Çok önemli o. Çok,
1: çok teşekkür ederim bütün konuklarıma da. Şimdi bir maç özeti vereceğiz. A milli takım Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4 golle mağlup etti. Bu maçın özetini maşallah izleyeceğiz. Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
5: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
4: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu, milli takım 1-0 önde bu golle.
5: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontra atakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır.
4: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
5: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
6: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
4: Gözler Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
4: MİT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste Terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
1: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
4: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşı Bülent Kuşoğlu konuştu. Bundan sonra ne olacak? CHP'yi neler bekliyor? Özgür Özel yönetimiyle uzlaşma sağlanacak mı? Mahkeme kararıyla tekrar parti meclisi üyesi olan Kuşoğlu, lider Kılıçdaroğlu'ndan başkası olamaz mesajı verdi. Şu anda bir parti yönetimi yok ki Kemal Bey'in dışında. Para bile ödenemez şu anda. Hiçbir şey imzalatılamaz durumda dedi. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun iletişim kurması gerektiğini de anlattı. Açmıyor mu, kapattı mı, ben böyle bir şey bilmiyorum. Ama oturup konuşmadılar. Özgür Bey ile Kemal Bey'in oturup konuşması lazım dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Kuşoğlu, parti içindeki rahatsızlıklardan birinin Özel'in ortalama 10 günde bir İmamoğlu'nu ziyaret etmesi olduğunu anlattı ve ekledi. Evet, Özgür Bey'in sürekli olarak Silivri'ye gitmesinden rahatsız olanlar var. Yani oranın da bir etkisi var galiba dedi. Çok zor bir dönemdeyiz. Siyasetin o klasik mantığı bitmiş vaziyette ifadelerini kullandı Kuşoğlu. Belki önümüzdeki 10-20 yılda devletlerin çoğu yok olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin yaşaması lazım. Yani bizim yok olmamamız lazım, iddialı olmamız lazım. Bu yeni dönem Türkiye'ye aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyor, bunları çok iyi irdelemeli. Özgür Özel ekibiyle uzlaşma için bir temas kuruyor musunuz sorusuna, benim kimseyle bir düşmanlığım yok diyen Kuşoğlu, adaylık açıklaması da yaptı. Adayımız Özgür Bey de olabilir, Mansur Bey de olabilir, bir başkası da olabilir dedi. Ve devlet aklı tartışması.

0: Tarihsel gelişime bakarsak devlet aklı Osmanlı'dan bugüne Türkiye'de hep etkili oldu. Onun için Türkiye'de devlet aklını küçümsememek lazım. O devlet aklının arkasında yabancının olmaması lazım. Arkasında başka akılların olmaması lazım. Temiz olması lazım o akılın. Kastettiğim o. Yani böyle derin devlet gibi bir şeyi kastetmiyorum.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun.
3: Kerkük bizim için çok önemli bir merkez. Bir defa Irak-Türkiye ilişkilerinin çok önemli bir sembolü.
0: Türk dünyasının yerel yönetim ağında önemli bir adım atılıyor. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
3: Ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
0: Nisan ayında Kerkük'ün ilk Türkmen valisi seçilen Muhammed Seman Ağa, AK Parti Genel Merkezi'nde Kürşat Zorlu'yu ziyaret etti.
4: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemez. Bu bir gerçektir.
0: Ziyarette özellikle altyapı projeleri, Kerkük'te kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi, gençlerin ve kadınların öne çıkabileceği yeni alanların oluşturulması gibi pek çok konu konuşuldu.
3: Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Irak'la Türkiye arasında stratejik çok önemli adımlar atılıyor. Özellikle kalkınma yolu projesi bu anlamda önümüzdeki süreçte gerek iki ülke ilişkilerini, gerekse bölgemizin barış, güvenlik ve huzurunu yakından ilgilendiriyor. İşte Kerkük'te bunun bir kesişme noktası. İnanıyoruz ki Kerkük'ün güvenliği ve huzuru, Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım.
0: Zorlu, Kerkük'te yeni döneme işaret etti.
3: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Hollanda polisi hamile kadını kolundan tutup fırlattı. Yerde sürükledi. Eşi tepki gösterince çifti darbetti. Hollanda polis şiddetinin en çirkin haline sahne oldu. Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacı Hollanda polisi tarafından gözaltına alınıyordu. Bu sırada hamile eşi polislerle konuşmaya çalıştı. Eşiyle kalıp kalamayacağını sordu. Polise cevap dahi vermeden hamile kadına saldırdı. Kolundan tuttuğu Filistinli kadını yere fırlattı. Düşünce de onu yerde sürükledi. Bu sırada öfkelenen eşi ise polislere saldırdı. Yumruk yumruğa yaşanan arbede sırasında çift yaralandı. Hollanda polisinin sığınmacı çifte uyguladığı şiddet kamuoyunda tepki topladı. Gazetecilere konuşan Filistinli kadın, olaydan 5 gün sonra erken doğum yaptığını açıkladı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı. Soruşturma ise sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Torba yasayla alkol satışına yeni düzenleme geliyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek yeni torba yasa teklifiyle alkollü içki markalarının logo, amblem veya bunları çağrıştıracak her türlü görselin dolap, raf ve vitrinlerde kullanımı tamamen yasaklanacak. Ayrıca içkiler arasında çapraz marka kullanımı engellenecek. 22.06 saatleri arasındaki satış yasağı ihlallerinde ise ceza yetkisi vali ve kaymakamlıklara devredilecek. Torba kanun teklifi sadece alkol düzenlemeleriyle sınırlı kalmıyor. Haftanın öne çıkan bir diğer önemli maddesiyle yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesi veya sınırlı aynı haklar kurması tamamen yasaklanıyor. Bu hamleyle tarım alanlarının kooperatifleşme yoluyla bölünmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Saatte 180 km hızla adaya yaklaşan tayfun Japonya'yı alarma geçirdi. Uçuşlar durduruldu, market rafları boşaltıldı. Ülkenin güneyindeki

0: Okinawa Adası bölgeye yaklaşan Zhangmi Tayfunu ile karşı karşıya. Fırtına adada tam olarak etkisini göstermese de şiddetli rüzgar adada hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda kötü havadan nasibini aldı. En az 560 uçuş iptal edildi. Ayrıca birçok otobüs ve tren seferleri de tedbir amacıyla askıya alındı. Afet nedeniyle bölgenin enerji altyapısında aksaklıklar meydana geldi. Okinawa Elektrik Şirketi toplam 4260 hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Ada halkı tayfuna karşı önlemini de erken aldı. Okinawalılar marketlere akın edince birçok markette raflar boşaldı. Sokaklarda insan kalmadı. Fırtınanın Okinawa Adası'nın ardından Kagoshima, Kinki, Tokai ve Kanto Koshin bölgelerinde de etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 180 km'yi bulabileceği konusunda uyaran uzmanlar Okinawa ve Amami'de yağış beklendiğini duyurdu. Riskli bölgelerde yaşayanlara yüksek dalgalar, sel ve heyelan gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444 88 81

0: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ve bugün de hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine hareketli saatler yaşandı. Yeni tartışma konuları açıldı. Her iki taraftan da yapılan açıklamalar var. Birazdan o konulara değineceğiz. Kabine sonrası Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu. Ki bu yaşanan sürece de değindi. İlerleyen dakikalarda hem sahadaki sıcak bilgileri bu noktada hem de konuklarımızın değerlendirmelerini sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde dünya neleri konuşuyor? Kısa bir buna göz atacağız. Malum Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o görüşmelerden olumlu bir yanıt bekleniyordu. Pürüzlerin aşılması bekleniyor deniliyordu ama bir son dakika haberi geldi ve İran'a dayandırılan o habere göre görüşmeler askıya alındı. Gerekçelerse İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları. Peki nedir son durum? Sahada arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Her iki noktada da Washington'da A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve Tahran'da da A Haber muhabiri Ekber Karaba. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Şimdi önce bu haberin geldiği cepheye bakalım, Tahran'a. Ekber, evet İsrail saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda Trump'tan da bir açıklama vardı. İsrail'le görüştüm diyordu ama İran bu süreci tamamen mi durdurdu yoksa askıya alındığını mı söyledi, merak edilir.
2: Tahir, teşekkür ederim. Esasında geçtiğimiz günlerde biz Hürmüz'deki gerginliği daha ziyade konuşuyorduk. Gün içinde de böyleydi. Ancak öğleden sonra durum değişti. İran sürekli bir şekilde Lübnan dolayısıyla tepkisini dile getirdi ve öğleden sonra İran'ın devrim muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı bu sebepten dolayı işte görüşmelerin askıya alındığını duyurdu. Ardından peş peşe İran'dan tehdit dolu açıklamalar geldi. Savaşı yöneten Hatemul Enbiya karargahının başkomutanı Ali Abdullahi'den gelen açıklamada özellikle İsrail'in Beyrut ve Dahiye'ye yönelik saldırılar yapacağı ve buradaki insanların burayı boşaltmasına yönelik tehditlerine değinerek eğer böyle bir şey hayata geçerse o zaman İsrail'in kuzeyindeki insanlar da canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etmeleri gerekiyor yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Bu açıklamadan hemen sonra devrim muhafızlarından bir açıklama geldi ve o açıklamada işte yeni cephelerin açılacağı uyarısında bulundu. Özellikle burada Babul Mendeb Boğazı'nın altı çiziliyor. Bunların direniş gruplarıyla birlikte yapılacağı, Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra buradaki kısıtlamaların artacağı ve diğer taraftan diğer cephelerin de açılacağı ifade edildi. Ve o açıklamada işte rüzgar eken fırtına biçer yönünde bir tehdide yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da açıklaması oldu. İşte ateşkesin tüm cepheleri kapsaması gerektiğini ifade etti. Bir cephede ateşkesin bozulması tüm cepheleri işte etkileyecektir yönünde bir açıklaması söz konusu.

0: oldu. Tabii sonunda da Donald Trump devreye girmiş oldu ki İrfan birazdan onu ayrıntılarını da anlatacak. Donald Trump işte diyor ki ben Netanyahu ile görüştüm. Olumlu bir görüşmemiz söz konusu oldu. İsrail askerleri geri çekilecektir ve İran'la görüşmelerde işte hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varmak için devam ediyor yönünde bir ifade söz konusu oldu.
1: Şimdi hemen sıcağı sıcağına da İrfan Sapmaz'a sormak istiyorum. İrfan Sapmaz, tam kademe kademe bazı konular aşılıyor diye bekliyorduk ki bir anda İsrail bir kez daha ortaya çıktı. Neredeyse anlaşmayı durduracak, tamamen bozacak hamlelere girişti. Bu Lübnan saldırısı da bunun bir parçası gibi mi okunuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde?
2: Evet, şimdi detaylara geleceğim. Bugün Donald Trump'ın tabii İran'la ilgili çeşitli açıklamaları vardı. Durumun son derece iyi gittiği yönünde. Fakat arkasından Amerikan akım medyasında çıkan haberlerde işte Netanyahu'nun daha önceki açıklamaları İsrail'e yönelik saldırılarını süreceği ve arkasından da Donald Trump Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Onların da detaylarına geleceğim ama durumun şu olduğunu anlıyoruz. Netanyahu ile Donald Trump arasında çok ciddi bir gerginlik oluşmuş bugün. Şimdi öne çıkan mesajlarına gelmek istiyorum öncelikle Trump'ın. İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor. Bu anlaşma ABD ve müttefikleri için iyi olacak. İran konusunda yürütülen görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor. İç politikadaki eleştirilerin müzakere sürecini zorlaştırdığını savunuyor. Sabah saatlerinde yani Washington DC saatiyle 02 sularında özellikle de her zaman konuştuğumuz Cumhuriyetçiler ve MAGA'cılar içerisinde ilerleyen dakikalarda detayına gireriz. Çok ciddi sert eleştiriler vardı Donald. Onlara yönelik de sert bir cevap verdi. Her şeyin yolunda olduğu yönünde. Hı hı. İran'ın Taksim üzerinden dolaylı görüşmelerin durduğu yönündeki haberlerin ardından tabii Trump yeni bir Truth Social paylaşımı yaptı. İran'ın görüşmeleri askıya aldığına dair resmi bir bildirim almadığını söyledi. Görüşmeler hızlı şekilde devam ediyor ifadesini kullandı ve diplomatik kanalın kapanmadığını bir kez daha vurguladı. Arkasından da bu görüşmelerin arkasından da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Netanyahu'nun yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bir provokatif eylem oldu ve dolayısıyla da Donald Trump'ı özellikle engellemek istediği İran görüşmelerinin yönünde yorumlar çıkınca bir telefon görüşmesi yapıldığı açıklandı. Şimdi Trump Truth Social'da şöyle söylüyor. Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptık. İsrail birliklerinin Beyrut'a girmeyeceğini söyledi. Dikkatinizi çekiyorum. Hı hı. İsrail birliklerinin Beyrut'a girmeyeceğini söyledi. Beyrut yönünde hareket eden birliklerin geri çevrildiğini belirtti Trump. Ayrıca üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah tarafıyla da temas kurulduğunu ve ateşin durdurulması konusunda mutabakat sağlandığını söyledi Donald Trump. Tabii bundan birkaç saat sonra bu kez Netanyahu ofisinden tamamıyla başka farklı bir çizgide açıklama geldi. Netanyahu şöyle diyor. Güney Lübnan'daki operasyonların devam edeceğini söylüyor. Hizbullah saldırıları sürdükçe İsrail'in askeri baskıyı artıracağını açıklıyor ve Beyrut'un güney banyolarına yönelik saldırı emri veriyor.
1: İrfan yani, zaten açıklama aslında Donald Trump açıklamasında Beyrut diyor. Güney Lübnan, Lübnan'ın güneyi demiyor. Acaba Netanyahu da buradan istifade ederek mi böyle bir açıklama yaptı? Güneye yönelik operasyonlarımı sürecek diye.
2: Şimdi o olabilir ama Netanyahu'nun yapmak istediği şey, bugüne kadar çok gördük biz bunu. Yani bir taraftan ben Donald Trump'ın emrinde değilim, Amerika'nın emrinde değilim mesajı verirken tek başıma da hareket edebilirim mesajı veriyor. Ama Donald Trump'ın bu açıklamalarından baktığımız zaman Netanyahu'nun tamamıyla bir anlamda İsrail üzerinden, İsrail'in Lübnan üzerinden İran'ı provoke etmeye çalıştığı mesajlarını alıyoruz biz. Donald Trump'ın mesajlarından. Onun için çok sert ifadeler var. Biz bu süreci daha önce nerede gördük? Katar'da gördük, Suriye'de gördük, Gazze'de gördük. Netanyahu ne zaman saldırıya geçmek istese Donald Trump arıyor ve onu bir şekilde durduruyordu. Tabii şimdi İran neden görüşmeleri durduruyor? Sevgili kardeşim Ekber zaten anlattı. Amerika'ya yansıyan bilgilere göre onları aktarmak istiyorum. İsrail'in Lübnan operasyonları Taksim ve İran'ın yetkililere göre Amerika'nın akım medyanın yazdığı İsrail'in Lübnan operasyonları durmalı. Gazze'deki askeri faaliyetler sona ermeli. Tüm cephelerde ateşkes sağlanmadan ABD ile yeni görüşme yapılmayacak diyor. Tabii ABD basında bu durum İran'ın dosyayı genişletmesi olarak yorumlanıyor. Yani artık konu sadece nükleer program değil, yaptırımlar değil, Hürmüz değil. Aynı zamanda da Lübnan, Gazze, Hizbullah bölgesel ateş başlıklarını da içeriyor. Tabii Washington Post'un ilginç yorumları var. Değerlendirmesine göre Trump yönetimi İran'la daha geniş bir anlaşmaya yaklaşmıştı. Washington Post'un ifadesi. Ancak Lübnan'daki çatışmalar yeniden tırmanıyor. Yani dolayısıyla İsrail'in provoke ettiğini söylüyor. İsrail

0: Hizbullah arasındaki cephe artık ABD-İran görüşmelerinin önündeki en büyük engel haline geldi diyor. Bu Wall Street Journal'e göre diyor ki Netanyahu Trump'ın İran'la anlaşma arayışından rahatsız. Her zaman konuştuğumuz şey. Hayır. Trump ise savaşın genişlemesini istemiyor. İsrail tarafı İran'ın askeri kapasitesinin daha fazla hedef alınmasını savunuyor. Beyaz Saray ise enerji yollarının açılması ve savaşın sona erdirilmesini öncelikli olarak görüyor. Fox News ve muhafazakar çevrelerde çok ciddi rahatsızlıklar var. Donald Trump'ın bu anlamda bugün yayınladığı çok sert bir mesaj vardı. Fox News son olarak şöyle diyor. İran üzerindeki askeri baskı işe yarıyor. Ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması halinde petrol fiyatları ve ABD ekonomisi zarar görebilir. Bu nedenle Trump yönetimi hem baskı hem de müzakereyi birlikte yürütüyor diyor. Sabah saatlerinde 91 dolar olan varil petrol 97 dolara çıktı akşam saatlerinde.
1: İşte yani bu çok sürecin,
0: diyor Donald Trump'ı.
1: Bu sürecin mimarı Netanyahu şüphesiz ki. Şimdi gelişmeleri takip edeceğiz ama Ekber'e son olarak kısa bir sorum olacak. Ekber, kısa bir yanıt rica edeceğim senden de. Bu kez açıklamada bir kez daha özellikle Müşteba Hamaney'in yeniden böyle sahalara dönmesiyle birlikte direniş ekseninden sıklıkla dem vuruluyor. Bu son açıklamada da o şekilde. Acaba bu anlamda İran'da bazı yenilikler mi söz konusu ya da yeni gelişmeleri mi gebe yaşananlar?
2: Şöyle söyleyeyim Tahir, çünkü burada hedef alınan grup Hizbullah, direniş grubunun, direniş cephesinin İran'ın tanımıyla bir parçası. O yüzden İran direniş meselesini ön plana çıkarıyor, direniş grubu. Mesela Hürmüz Boğazı konusunda İran bunları tek başına işte yapıyor. Ancak konu Hizbullah cephesi olunca, işte Gazze olunca veya diğer noktalar olunca İran doğal olarak direniş grubunu ön plana çıkarıyor.
1: Peki. Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığınız kıymetli bilgilerden dolayı. Yine gelişmeleri sizden dinleyeceğiz. Çünkü cephe bir hayli hareketlenmiş durumda. Özellikle Brent petrolün hareketlenmesi en çok da Donald Trump'ı rahatsız edecek gibi. Bunun üzerine ne gibi adımlar atacak? Bir garantörlük uygulayacak mı İsrail'e yönelik? Bunları da takip edeceğiz. Şimdi bir bu konu Türkiye'nin ve dünyanın ana gündemi. Bir diğer önemli gündem başlığı ise Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak muttan kararı şüphesiz ki. Şimdi bu karar sonrası yaşananlar malum ortada. Hemen her geçen gün yeni açıklamalar yapılıyor. Yeni gelişmelerde söz konusu, birazdan değineceğiz ama geride bıraktığımız gün kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi bu konu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. Ama bu siyasi ve hukuki mücadelenin biz hiçbir yerinde olmadık, olmayacağız ifadesini kullandı. Tabii bir de uyarısı vardı. Özellikle de sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
3: Buyurun. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Gündeminde ana muhalefet partisinde mahkeme kararıyla icra alevlenen kurultay tartışmaları vardı. Erdoğan CHP içindeki gerilime çok net bir sınır çizdi.
3: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
4: Erdoğan parti içi hesaplaşmalar sonucu yaşanabilecek olaylara karşı da uyardı.
3: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
4: Erdoğan'ın konuşmasındaki en kritik başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
4: Erdoğan'ın gündeminde İstanbul'un fethi

0: Kentin bugünkü durumu da vardı. Geçmişte İstanbul'da duvarlara yazılan çirkin ifadeleri atıfta bulunarak kentin Türk ve İslam kimliğinin altını kalın çizgilerle çizdi.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
0: Erdoğan küresel ve bölgesel risklere de dikkati çekti.
1: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var.
2: Tabii dedik ya açılışta da Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde işler bir hayli karışık. Genel merkez özellikle eski yönetimin yani Özgür Özel yönetiminin icraatlarının peşinde. Ana gündem özellikle partideki hesaplar, yolsuzlukla suçlanan isimler vesaire olacak. Bunlar denetlenecek ve ihraç konuları gündeme gelecek. Ama bir de Özgür Özel tarafı var. Önce bir Kılıçdaroğlu için nasıl geçti yeni haftanın ilk günü ona bakalım. Ardından da Özel cephesine döneceğiz.
3: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
4: Düğmeye bastı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecine parti bünyesinde kuracağı etik kuruluyla başlayacak.
3: Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden özür diliyorum.
4: Kılıçdaroğlu önce A takımını belirleyecek. Yeni MYK'da üye sayısı 10 kişiyi geçmeyecek. Sonrasında etik kurulu oluşturulacak. Kurul, genel merkezin Özgür Özel dönemini kapsayan 2,5 yılını mercek altına alacak. Yapılan tüm harcamalar didik didik incelenecek. Usulsüzlük tespiti halinde imza sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
3: Kirliye bulaşana da göz yumacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Yolsuzluk iddialarına adı karışanların listesi çıkarılacak. O isimlerin dosyaları tek tek gözden geçirilirken üyeliklerinin askıya alınması için de disiplin süreci başlayacak. Kurultay süreci ise arınma tamamlandıktan sonra başlatılacak.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
4: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu Özel döneminde sümenaltı edilen rüşvet fezlekelerini de gündeme getirecek. İddia sonrası gözler başta CHP'li vekiller Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat'ın ihalelerden aldıkları milyon dolarlık rüşvet fezlekelerine ve tutuklu İmamoğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'in fezlekelerine çevrildi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalnız CHP'li milletvekillerine ait tam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Özgür Özel hakkındaki 56 dosyayla liste başında. Kılıçdaroğlu yönetimi teşkilatta da arınma sürecine başladı. CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'nın da görevden alınacaklar listesinde olduğu konuşuluyor.
5: Almazlar sıç, şeyhledir, umurumda değil yani.
4: Kılıçdaroğlu A takımını da bu hafta bitmeden belirlemiş olacak.
2: Ve Özgür Özel cephesi. İlginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı parti varmış gibi iki ayrı yönetim tarafından kararlar alınıyor, programlar düzenleniyor. Hafta sonunda hatırlayacaksınız MYK toplantısını Özgür Özel toplamıştı pazar günü. Şimdi ise gözler grup toplantısına çevrildi. Özellikle yeni gün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa kim yapacak? Gözler 3 cephedeydi. Hem Kılıçdaroğlu cephesi, hem Özgür Özel cephesi ama bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Önce bir Özel cephesinde izleyelim, ardından o detayları merak edilenleri sahaya soracağız.

0: imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi.
1: Genel merkez binasını polis zoruyla teslim etti. Ancak koltuğu kolay kolay bırakmayacak gibi. Özgür Özel partiyi kurultaya götürmek için imza sürecini başlattı.
0: Şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil.
1: CHP mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçti. Ancak Özel genel başkan gibi davranmaya devam ediyor. Özel yeni haftaya da korsan MYK toplantısıyla başladı. Kılıçdaroğlu'nun talimatım olmadan toplantı yapılmayacak açıklamasına rağmen kendisini destekleyen milletvekilleriyle ve eski parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Yetmedi, kurultay için imza toplamaya başladı. CHP'yi kurultaya götürecek imza sayısı ise 601. Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı Yargıtay'da kesinleşmeden kurultay taleplerinin işleme konulamayacağı görüşünde.
2: Özgür Bey biraz sabrederse 6 ay 7 ay içerisinde bu parti kurultaya gidecek.
1: Halef Selef genel başkanlar arasında bir başka kriz ise her salı meclis çatısı altında yapılan grup toplantısı üzerinden yaşanıyor. Özel CHP genel başkanı gibi davranırken bir yandan grup başkanı sıfatıyla meclis grubunu toplama kararı da aldı.
0: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışma sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
1: Kılıçdaroğlu ise Özel'in apar topar gerçekleştirdiği grup başkanlığı seçiminin geçersiz sayılması için meclis başkanlığına başvurdu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise tartışmalara resmi ziyaret için Finlandiya'ya giderken uçakta yaptığı açıklamalarla noktayı koydu. İki tarafın yaptığı başvuruların birbiriyle çeliştiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır diyerek Kılıçdaroğlu'na bunu talep eden bir yazı göndereceğini duyurdu. Meclis başkanlığının mahkeme olmadığını da söyleyen Kurtulmuş, meclis grubunun nasıl toplanacağının da her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde belirleneceğini sözlerine ekledi.
3: Ve devam ediyoruz efendim. Şimdi gözler tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmişti. Grup toplantısı konusuyla ilgili. O konuda haberimizde de izledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş diyor ki CHP grubundan gelen Özgür Özel'in grup başkanlığı ile ilgili yazıyı alınca kapısına tabelasını koyduk. Başkanlığa gelen yazılara göre hareket ediyoruz. Eğer çelişki varsa ki öyle görünüyor, bunun giderilme yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı değildir. Meclis kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP meseleyi kurumsal yapısı içinde çözmeli. CHP Genel Başkanlığı'na bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığı'nın resen bir işlem yapma yetkisi yoktur diyor. Yani CHP'nin kendi kavgası ve bu süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yapması gerekenler var. Zaten o yazı gereğince bizler biliyoruz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için Özgür Özel'in genel başkanlığı düşüyor ve o nedenle de meclisteki odasına da CHP Grup Başkanı tabelası asılıyor. Şimdi bir yanda bu grup toplantısı tartışması var. Diğer yanda kurultay tartışması var. Bir de yeni bir tartışma daha açıldı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay olmazsa seçime gidemeyiz tartışması. Bunlar anayasa, bunlara ne diyor? Yasalar, siyasi partiler kanunu, bunlarla ilgili neler söylüyor? Ve CHP tüzüğüyle ilgili neler konuşuluyor? Onları ekranlara getireceğiz. İlter birazdan hazır olacak. Genel merkezdeki son durumu paylaşacak ama stüdyomuzda da kıymetli konuklarımız var. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mustafa Ertekin de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Ve gazeteci Merve Şebnem Oruç bizlerle. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Şimdi şöyle bir CHP gündemine kısaca baktığımızda Şebnem Oruç, kısa bir böyle bir özet geçmek gerekirse ya da neler oluyor diye aslında size sorsam, neyi yaşıyoruz?

0: açısından üzücü bir tablo var. Çünkü evet, bireylerin çok sadık kitleleri vardır. Yani şimdi bu yüzdeler de çok o taraftaki anket şirketleri tarafından tartışılıyor ama biri kendini çok daha fazla gösteriyor. Diğerine sadece kabuk kalır, tabela yokmuş kalır falan. Evet, suçluyorlar ama o anketlerde pek konuşulmayan bir şey var. Kararsız bir seçmen. Çok ciddi bir kitle. Hani ya sandığa gitmem diyor, hepinize kızgınım diyor, ya kararsızım diyor. Bunun bir benzerini şeyde de gördük. Mesela Ekrem İmamoğlu davalarında giderek daha fazla artan yargı sonucunu görelim, bekleyelim, görelim. Oradaki kararsız kitlenin de %40'ların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu CHP'de ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu gösteriyor. Evet, yani seçmen partisini önemsiyor ve bu tartışmaların günün sonunda partiye zarar vereceğini düşünüyor. O yüzden evet, sizin belki KJ'niz çok doğru, bir koltuk kavgası var ama bir yandan da bunun paralelinde yürüyen parti bölünüyor mu tartışması var. E tabii bu hepimizi de ilgilendiriyor. Türkiye'nin en eski partisi, yani kurucu parti aynı zamanda. Ne olacağı, ne biteceği önemli ama bir yandan da bir ironiler üstüne ironiler de yaşıyoruz. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu açısından. Evet. Günün sonunda dönüp dolaşıp o hiçbir zaman kabul etmediği, hiçbir zaman beğenmediği ve hep eleştirdiği Türk yargısına, Türk mahkemelerine gerçekten haklı olduğunu düşündüğü bir konuda başvurmak durumunda
1: adalet
0: kaldı. Evet, yani evet, kendisi adalet
1: sığınmış.
0: Kesinlikle öyle. Ben o yüzden dönüp dolaşıp şunu söylemek durumundayım. Evet, bugün İki lider koltuk tartışması mı yapıyor? İki lider eski ve yeni, ya da bir tanesi aslında kağıt üstünde yok hükmünde. Hiç gerçekleşmemiş bir liderlik var. İki kişi koltuk kavgası mı yapıyor? Aynı zamanda bir meşruiyet tartışması da var. Parti içerisinde gerçekten devam eden, özellikle mesela Özgür Özel aslında bunu çok uzun süredir yapıyor. Her yerde şehir şehir dolaşıyor, anlatıyor, derdini anlatmaya çalışıyor. Ben seçilmişim diyor. Tamam, seçilmişsin ama gasp edilmiş, fesata uğratılmış delege yani oylarıyla. Şimdi bu sefer daha hani ilk sütun, ilk zemin tartışmalıyken, o sallanırken üzerine koyduklarınızın pek bir anlamı kalmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu açısındansa evet, yargı kararı var. Tam olarak Yargıtay'da kesinleşmemiş olsa da buradaki o argümanı en başından beri söylediği, işte delege oyları çalındı, iradeye fesat karıştırıldı vesaire falan, bu argümanı doğru, hukuk yanında oradan bir meşruiyet kazanıyor. Ama topluma henüz şimdiye kadar, bence bayramın 4. günü bir söz vermişti anlatacağım diye, henüz içini dolduramadı. Mahkemeye avukatları yeteri kadar doğru konuşmuşlar, mahkemeyi ikna etmişler. Ama Özgür Özel gibi, yani sonuçta siyaset şudur ya, vatandaşla konuşma sanatıdır, halkla konuşma sanatıdır.
2: Çözüm
0: Kemal
2: sonra.
0: Kılıçdaroğlu'nun sanırım bundan sonrasında kendi seçmeniyle doğrudan konuşmaya başlaması gerekiyor. Çünkü orada biraz gölgede kalıyor. Evet, tamam, bugüne kadar söylenenler belli. Yani işte nedir, market alışverişinden tutun işte kartlara falan filana, işte paraya pula, işte koltuğa, böyle bir yerlerde işte belediyelerde falan imkanlara pek çok şey dağıtılmış. Tamam, bunları mahkeme önünde sunuz ama bir de vatandaşa anlatmanız gerekiyor. Siz sonuçta siyasetçisiniz, yıllardır siyaset yapmışsınız. Yavaş yavaş konuşmaya başlayacağını yani düşünüyorum doğrudan.
1: Seçmen, CHP seçmeni de ne yapacağını bilemiyorum.
0: Evet, şimdi o kararsız kitleye bir şeyleri artık sunmak lazım.
1: Her ne kadar Özel cephesi yaptırdığı anketlerde kendilerinin olduğu bir partinin %27, %30 ama Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin onların girdiği bir seçimde %3 gibi bir oyla alındığını gösterselerdi. Şimdi biz şeyde baktık, bayramlaşma programına da baktık. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani orada da önemli bir kitle vardı. Evet, orada da hatta Özgür Özel cephesinin daha büyük bir kitle olması bekleniyordu. Ama öyle bir görüntü de ortaya çıkmadı. Ankara'da Güven Park'ın kapasitesi de zaten belli o anlamda. Şimdi ama merak ettiğim bir nokta daha var, işin hukuki boyutuna gelmeden önce. Sayın Ertekin, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde daha önce böyle bir manzarayla karşılaştınız mı? Şimdi bir grup başkanı var, Grup evet. başkanı sıfatını taşıyor olmak ve bunu kabul etmek, bir genel başkanının olduğunu kabul etmek anlamında.

0: anlamına geliyor. Ama kendisi meclisin içerisindeki CHP'yi ayrı bir şekilde yönetiyor. Sadece oradan ibaretmiş gibi. Kılıçdaroğlu genel merkezde başka bir CHP yönetiyormuş gibi bir durum var. Genel başkanın talimatı olmadan yapılan toplantılar vesaire vesaire. Yani tarihte evet bir mesela Güneş Moteli konusu yaşanmıştı ama onun dışında farklı bir şey. CHP içerisinde böyle bir durum tarihte yaşandı mı daha önce?
1: Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yıllardır takip ederim. Yani bir bayramlaşma diye hesaplaşmaya dönüşen, ortadan ikiye kırılan bir CHP sendromunu ilk defa yaşıyoruz. Şimdi bakıyorsunuz 6 kilometre mesafede bir grup hain Kemal sloganları atıyor. Diğer tarafta da efendim ne oluyor? Arınma, temizlenme, yani hakikaten bir pişmanlığın, farkındalığın ortaya konduğu bir CHP var. Hı hı. Ve bu bir hançer siyasetinin, bir bayramlaşmanın hesaplaşmaya dönüşme efendim görüntüsü, tablosunu yaşıyoruz. Şimdi Sayın Özgür Özel'in hangisinden başlayayım diye şaşırıyorum. Yani cebine koymuş bir çiçeğin üzerindeki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı efendim yazısını cebinden çıkarıp bir korsan genel başkan gibi sanki çelengin üzerine bırakması çok çocukça bir davranış. Şimdi bir çiçek bırakırsın, sen genel başkan olsan ne olur, olmasan ne olur, seçilmiş bir milletvekilisin, Manisa milletvekilisin, koyarsın. Ama bir ego var. Bir yani güç zehirlenmesi var. Bu güç zehirlenmesinin müsebbibini ben Ekrem İmamoğlu'nun söylemleri, Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı bu kaos ikliminde buluyorum.
0: Bir yandan da şunu söylüyorlar. Özgür Özel İmamoğlu gömleğinden, ceketinden sıyrılmaya çalışıyor da yorumları var.
1: Şimdi bakın istese de sıyrılamaz. O gömleği çıkardığı zaman çıplak kalır çünkü. Şimdi Sayın Özgür Özel kaos ve karmaşadan siyasal sonuç çıkarmak istiyor. Bunu neden yapıyor? Bakın ilk defa değil, 1,5 yıl önce başlayan, 1 yıl önce yani Kasım 2024'te başladı aslında ama 2025'te 19 Mart'ında İBB operasyonu yapıldı. Şimdi o tarihten beri hatırlayalım kulaklarımızda. Ne diyor? O minibüs tepelerine çıkıyor, sürekli bu meseleler siyasidir diyor. Halk sokağa gelin diyor. Saraçhane'nin önüne gelin diyor. Taksim'e çıkıyoruz diyor. İşte efendim mezarlıkları tahrip ediyorlar. Efendim taşkınlık çıkarıyorlar. Şişe atıyorlar. Cam atıyorlar. Polise saldırıyorlar. Bunların için yapıyorlar biliyor musunuz? Ülkenin her tarafında eğer bu bir yaygınlaşırsa bir mağduriyet senaryosu çıkararak asıl gerçekleri aziz Türk milletinin gözünden kaçırma manevraları olarak görüyorum. Bugün mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu Bey'in efendim çocuk, yaşlı, kadın hep beraber bir olacağız. Bu yürüyüşü beraber yapacağız. Sokaklarda hakkımızı arayacağız diyor.
0: Mahkeme salonunda.
1: Evet. Şimdi bunlar bunları söylüyorsunuz. Bunu siyasi anlamda değerlendirirseniz yani bir miting meydanında bunları belki siyaseten söylüyor dersiniz. Ama şimdi hassas bir durum var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamalar, sizler de ifade ettiniz burada, çok önemlidir. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. Bu süreçte efendim sokakları hareketlendirmek, sokak çağrılarıyla bir takım kişileri toplayıp kırma, dökme, kamu otoritesine karşı güç kullanma şeyleri, bu yeni nesil bir kalkışma hamlesidir. Bakın altını çizelim, direkt söylüyorum. Bu yeni nesil bir kalkışma hamlesidir. Kime karşı kalkışıyorlar? Hukuka karşı kalkışıyorlar. Şimdi kıymetli hukukçumuz burada biraz sonra açıklayacaktır. Şimdi burada verilmiş bir mutlak tutlan kararı var. Bu bir yargı kararıdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama bunu yargı vermiştir. Şimdi Özgür Özel Bey'in çıkıp efendim 10 dakikada genel merkezi işte yangın tüpü atarak orayı bir savaş alanına çevirerek oradan çıkıp o beyaz gömleğini ıslatıp Toman'ın üzerinde efendim kalkıp da Hollywood figüranlığı yapmasına hiç gerek yok. Bu Hollywood figüranlığından etkilenen efendim genç jenerasyon ve bir takım işte taşkınlıklar
0: ama yok.

0: gibi. Yani öyle yapmaya çalışıyorlar da ben sosyal medyada böyle takip ediyorum.
1: Şimdi sosyal medyada bir algı yaratılmak isteniyor. Bir mağduriyet algısı. Bakın adam ter içinde kalmış, ıslanmış, Toma'ya karşı koyuyor falan diye bir figüranlık denemesi. Şimdi Özgür Özel'e buradan bir çağrıda bulunmak isterim. A Haber ekranlarında, bu milli ekranlarımızdan. O mutlaka izliyor bu ekranları çünkü. Yahu kardeşim, yakışıklı adamsın. Beyaz gömleğin de var. Islanmışsın. Toma'ya çıkmışsın. Figüranlığını yapmışsın. Tadında bırak kardeşim, tadında bırak. Yeter. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 105 yıllık bir parti. 105 yıldır bir bu ülkede ilk defa kurulmuş, ilk kurucu bir parti. Dolayısıyla altı okun ilke ve ülkeleri bu ülkenin gerçekleri. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşam şekli olarak bir belli yakın bir insan değilim ama saygı duyarım böyle şeylere. Fakat şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz önce ifade edildiği gibi Kılıçdaroğlu'nun da bazı söylemlerinin altını doldurması lazım.
0: İşte mesela
1: özellikle FETÖ konusunu
0: ortaya attı. Yani diğer herkes yolsuzluklarla ilgili, kurultay süreciyle ilgili daha fazla detay beklerken Kılıçdaroğlu tüm bu tartışmalara gölge düşürecek ki düşürdü bile.
1: Düşürdü.
0: Bir tabii. FETÖ konusunu ortaya attı. Bu kez yepyeni bir tartışma başlattı. Özellikle CHP içerisinde yeni bir kavga başlattı.
1: Evet.
0: Tam buluşturacak derken kim FETÖ'cü, kim FETÖ ajanı ya da FETÖ talimatıyla hareket ediyor?
1: İsmen söyle. Değil mi? İsmen söyle. Veya ihbarda bulun.
0: Neyi bekliyor ama? Şimdi en çok merak edilen konulardan birisi de bu. Artık onun için de zaman nasıl işleyecek? Yarın öbür gün Yargıtay kararı da çıkabilir.
2: Çok özür dilerim. Çok enteresan şeyler yaşanıyor Tahir Bey. Ya şunu söyleyen CHP'liyle bile karşılaştık. 15 Temmuz gecesi sen tankların arasından giderken Özgür Özel mecliste şöyle yapıyordu falan. Yani çok hani 10. yılında çok enteresan şeyler yaşadık.
1: Kimi kastettiği de çok
2: flu. Evet, evet.
1: Şimdi derler yani
0: 15 Temmuz'la ilgili kontrollü tabii. Darbe ifadesini hiç kullanmamışlar gibi. Şimdi darbe üzerindeki mücadele üzerinden.
1: İkircikli bir tutum var. İkircikli bir tutum var. Ama şu efendim tuzağa da düşmemek lazım. Bakın burada Cumhurbaşkanlığımız açıkladı zaten bunu. Yani ne hükümet ne yargı Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu kavganın tarafı değil. Şimdi yargıçlar önüne gelen dosyanın kapağına bakmaz. Hı hı. Hangi parti diye. Hı hı. İçindeki delile ve talebe bakar. Bir kere hukuk mahkemeleri, kıymetli hukukçumuz da söyleyecektir. Hukuk mahkemeleri müracaat esasına göre çalışan mahkemelerdir. Bir hukuk mahkemesine bir efendim dilekçe verilip bir şeyin araştırılması istenmişse bunu araştırmak durumundadır hukuk mahkemeleri.
0: Ama Özel yönetimi diyor ki hayır diyor. Bu parti CHP parti CHP olduğu için bu kurucu parti olduğu için, bu Atatürk'ün partisi olduğu için böyle bir durum söz konusu olamaz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor.
1: Bakın işte,
0: bir özgürlük veriyor mu anayasa Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Ben bugün siyasi partiler kanununu da tamamını okudum.
1: Evet.
0: CHP ile ilgili ayrı bir ibare geçmiyor. Bugün işte meclis iç tüzüğüne de baktım. CHP ile ilgili hiçbir şekilde ayrı bir ibare geçmiyor. Aksine CHP iç tüzüğüne baktığımda, CHP tüzüğüne baktığımda anayasalara, yasalara riayet etmekte en hassas olması gereken parti olduğunu bizzat CHP'nin tüzüğünde görüyorum. Şimdi o anlamda o kadar çalkantılı bir süreç yaşanıyor ki. O yüzden sorularım var. Arkadaşlarıma da sorayım. Hazırsa bir Özgür Özel'in mesela açıklamaları üzerinden başlayalım. Çünkü bir yanda kurultay konusunu açıyor, bir yanda grup toplantısının konusunu açıyor. Mesela nasıl olacak? Grup toplantısını Sayın Numan Kurtulmuş da dedi ki bunun merceği biz değiliz. Biz yazımızı gönderdik. Şimdi o yazının gelmesi neticesinde nasıl hareket edilecek? Ki yazı ne zaman gelecek? Yarın toplantı var. Hatta CHP grup toplantısı diye meclis programında yayınlanmış. Yazıyor.
1: Şimdi burada ben tabii ki buraya gelmeden önce bir ulusal kanalda yayındaydım. Orada da ifade ettim ve bu bilgiyi de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yayın arasında konuşarak aldım. Şimdi mutlak kararı verilmeden önce meclis grup başkanlığı seçimini yapmış olsaydı Özgür Özel 2 yıl içerisinde veya işte bir boşalma olmadan istifa etmeden tekrar olamayabilirdi. Ama mutlak kararını duyduktan sonra gidip yaptı yaptığı için geçersiz durumda.

0: Bakın yarın bunlar için önemli bir gün. Fakat grup toplantısı yapılacak. Grup toplantısının Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir milletvekiliyle görüştüğümde şunu ifade etti. Dedi yapılsın ki herkes yerini ve haddini bilsin. Madem kendisini bugünlük grup başkanı görmek istiyor, görsün. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu da kendisi tescil etmiş olacak dedi. Yani mahkeme kararını hani tanımıyorum demişti ya, mahkeme kararını da tanımış olacak bu şekilde itiraf etmiş olacak dedi. Bu da bir farklı bir bakış açısı. Aslında biraz da müsaade ediliyor gibi geliyor bana bu grup toplantısının 13.30'da yapılmasına. Farklı bir bakış açısı yapsın ama netice itibariyle yarın ben inanıyorum ki bu konuda bir girişim olacaktır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
1: Sormak istiyorum Kadriye Hanım, şu anda yargı kararı gereğince 37. kurultayın hani o 3 yıl süresi söz konusu ama detayı yok mesela. 3 yıl sonra ne oluyor? Ne olacak? Yasa gereğince işte grup toplantısıyla ilgili tartışmalar var. Şimdi bunlara kanun ne diyor ve kim hangi gerekçeyle bir yaptırım uygulayacak sizce?
2: Şimdi mahkeme kararında açıkça şu yazıyor. 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayın iptaline Genel Başkan Özgür Özel ve parti meclisi ve diğer ekibin görevden alınmalarına tedbiren bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve disiplin kurulunun tekrar görevlerine iadesine tedbiren karar verildi diyor. Cümle aynen böyle.
1: Tamam.
2: Bir kere güzel bir soru, çünkü tedbiren karar verildi diyor ama bu kayyumluk manasında değildir. Bakın bazı hukukçularımızın bunun bir geçici tedbiren karar verildiği için bu tam da bir kayyumluk sıfatıymış gibi yorumları var. Ben o yoruma asla katılmıyorum. Mutlak butlan kararıyla birlikte şimdi şunu karıştırılıyor. İstanbul İl Başkanlığındaki Gürsel Tekin meselesinde orada Gürsel Tekin tam bir kayyumdu. Geçici görevlendirmeyle gelmiş kayyumdu. Fakat burada mahkeme 5 Kasım'dan 22 Mayıs'a kadar 3 yıllık süreyi tamamen iptal etti. O yüzden de o aradaki hani konuştuk yine söyledik ya, yapılan bütün işlemler, bütün atamalar, bütün ihraçlar, hatta partiye dahil etmeler, o aradaki sürenin tamamen yok hükmünde saydı. Atılan her imzayı, söylenen her, yapılan her işlemi de yok hükmünde saydı. O yüzden orada bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin şu an itibariyle kayyumluk meselesinin olabilmesi hukuken mümkün değil. İstinaf Mahkemesi kesin karar vermeye bu dosyada yetkili olmadığı için, tedbiren kelimesini kullanmak zorunda olduğu için tedbiren verdi. Ama Yargıtay'da bunda eğer Yargıtay direkt onarsa, yani demezse ki hayır bu karar yanlıştır, hatalıdır, hukuken eksik ya da yanlış değerlendirilmiştir diye dönmez, aynen onanmasına diye bir dönüş olursa, o zaman tedbir kelimesi de kalkmış olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevine devamına denilecek, bu bir.
1: O zaman süre o zaman mı başlayacak? Şu an böyle dondurulmuş bir süreç gibi mi?
2: Aslında değil. Mahkeme açıkça orada şunu söylüyor. Tedbiren, yani karar kesinleşinceye kadar demektir o. Bakın karar kesinleşinceye kadar. Karar kesinleşinceye kadar 3 Kasım tarihine geri dönüldü. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu sanki o aradaki dönem, yani Özgür Özel'in 2,5 yıllık başkanlık dönemi hiç yaşanmamışçasına parti meclisiyle birlikte, disiplin kuruluyla birlikte aynen göreve geri gelmiş oldu. Dolayısıyla da şu an itibariyle bütün kararların hepsini alma yetkileri tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme tarafından verilmiş oldu. Zaten buyurun.
1: Çok özür diliyorum. İlter Yeşiltaş hazırmış.
2: Tamam,
1: bağlantımız
2: harika.
1: Biraz güçlük de kurabildik bugün.
2: Tabii.
1: Ona sorularımızı tabii yönlendirelim. Ardından yasalarla neyi nasıl konuşmamız gerekiyor yine kıymetli değerlendirmelerinizi.
2: Dediğiniz gibi 6 yıllık süreyi o zaman konuşalım.
1: Tamam. İlter kolay gelsin öncelikle. Şimdi...
3: Teşekkürler Tayyip'den, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Taşkın Ural'a da lütfen selamlarımı ilet. Şimdi şöyle
3: Hikmet Aydın'la
1: bir...
3: birlikteyim. Hikmet Aydın'la birlikteyim.
1: Hikmet Aydın'la birlikte. Peki. Hikmet Aydın'a da selamlarımı ilet lütfen. Yoğun bir süreç sizler için tabii ki. Nereyi takip edeceğiz? CHP'yi takip ediyoruz ama genel merkezi mi, meclisi mi?

0: Çünkü bir orada MYK oluşturulması bekleniyor. Yarın Kılıçdaroğlu da kendi MYK'sını açıkladıktan sonra yani bizler hangi MYK'ya hangi ismi vereceğiz? CHP MYK'sı. Yarın da grup toplantısı var. Bu arada o netleşti mi? Kim yapacak grup toplantısını? Kılıçdaroğlu'ndan izin çıktı mı?
1: Şöyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısını gerçekleştirecek. Bunun önünde şu anda herhangi bir engel yok. Zaten milletvekillerine de bu yönde yazı gönderildi. Saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısının olacağı ifade edildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin programına da sitesinde de yine CHP'nin grup toplantısına dair olacağına dair bilgi yer aldı. Yani
0: çok özür diliyorum İlter. Zaten... Yazıyı gönderen kim? Grup yönetimi mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup
1: şöyle,
0: yönetimi
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi her grup toplantısı öncesinde olduğu gibi milletvekillerine bir gün önceden yazı gönderirler. Yarın grup toplantısı gerçekleştirilecek diye o yazı gönderildi ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi de internet sitesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının olacağına dair o bilgiyi ekledi. Yani o sitedeki o programda güncellenmiş oldu. Yani herhangi bir engel yok. Özgür Özel yarın grup toplantısında konuşacak. Tabii ki bunun karşılığında bunun karşısında Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Kemal Kılıçdaroğlu henüz grup toplantısının tarihi net değil, belli değil daha doğrusu. Bu tarihi belirledikten sonra grup toplantısı yapılacak. O tarihe kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı yapılamaz demişti. 28 Mayıs'ta milletvekillerine gönderdiği yazıda, kendi imzasının bulunduğu yazıda böyle cümleler yer almıştı. Ancak nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tabloya baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o güncellenen siteye baktığımızda, duyuru bölümüne baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını gerçekleştireceğini anlıyoruz ve grup kürsüsünde Özgür Özel olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise yarın şu anda yayını yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Yine 12. katta makamında MYK listesine son şeklini vermesi bekleniyor. Öncelikli olarak 8-10 kişiden oluşan bir MYK listesinin açıklanacağı ifade edilmişti. Ancak MYK listesini, MYK kadrosunu daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu genişletebileceği de ifade ediliyor. 18 veya 20 civarında bir MYK, bir kurmay kadro oluşturacağı ifade ediliyor. En son akşam saatlerinde edindiğimiz bilgi bu şekildeydi. Süreç bu şekilde devam ediyor. Tabii bir yandan da olağanüstü kurultay için de imzalar toplanmaya başlandı. Sanıyorum 700 imzayı buldu Özgür Özel cephesi. Tabii ki imzalar toplandı ancak olağanüstü kurultaya gidilebilir mi? Yine bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmede Kılıçdaroğlu'nun bayramda gazetecilere yaptığı açıklamayı hatırlattılar. Yani bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı olduğu sürece, bir yargıtay süreci var vesaire. Bu olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil diyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Ancak dediğimiz gibi Özgür Özel ise delegelerden kurmaylarıyla birlikte tabii ki bir çağrı yapmıştı. Delegelerde imza veriyorlar. Şu an itibariyle de 700 civarında imzanın toplandığı ifade ediliyor.
0: İlter, şimdi ki meclis toplantılarını sen yakından takip ettin yıllarca. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak Özgür Özel kürsüde olabilir ama yarın Kemal Kılıçdaroğlu da ben meclise geliyorum derse ya da Kılıçdaroğlu taraftarı
1: şey
0: olan
1: Tahir'den
0: CHP'liler grup kürsüsünün bulunduğu salona girmek isterlerse bununla ilgili nasıl bir süreç bekleniyor ya da genel merkez bu konuda hiçbir şekilde adım atmamakta kararlı mı?
1: Doğru, yani buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri o grup toplantısında olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu da yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmayacak. Yani bu sahne yaşanmayacak, onu net olarak söyleyebiliriz. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Merkez'e sormuş. Kaynaklar böyle diyor. Bir grup toplantısı çağrısı var mı, söz konusu mu? Yani milletvekillerine bu yönde bir çağrınız olacak mı şeklinde Genel Merkez'de hayır yanıtını vermiş. Ve buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmak gibi bir planı ve niyeti yok. Buradan da yola çıkarak şunu tekrar ifade edelim. Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Gitmeyecek. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Hı hı. Grup kürsüsünde ise Özgür Özel yer alacak. Tabii orada da yine bu sürece dair önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor. Özgür Özel'e yakın kaynaklarda bu şekilde değerlendirmeler yapıyorlar. Kendilerine sorduğumuzda sürece dair önemli mesajları olacak diyorlar Özgür Özel'in.
1: İlter, şimdi bir de tabii hafta sonu yaşananlar, bayram süresince yaşananlar Türk siyasetine damgasını vurdu. İki farklı CHP, biri resmi CHP, yani siyasi partiler kanununa göre de, yargı kararına göre de Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den bahsediyoruz. Diğer taraftaysa bambaşka bir CHP yönetimi söz konusu, Özgür Özel ve ekibi dahilinde. Şimdi evet, herkes Kılıçdaroğlu'na gözleri çevirdi. Ne yapacak diye. Şimdi hafta sonu konuşmasında bilmediğiniz şeyleri açıklayacağım dedi. Bilmediğimiz şeylerden kasıt FETÖ suçlamaları mıydı? Bununla ilgili kimi kastetti? Şimdi herkesin merak ettiği konu bu. Haram araçlarla başladı.
0: Bunu merak ediyoruz.
1: Evet. FETÖ ile.
0: Merak ediyoruz. Herkes gibi siyasetçiler, gazeteciler de acaba Kemal Kılıçdaroğlu kimi işaret etti? Kimi veya kimleri işaret etti? Tabii bu sorunun yanıtı henüz yok. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere sorduğumuzda da onlar da herhangi bir yanıt vermiyorlar açıkçası. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hali hazırda yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda çok sert bir FETÖ eleştirisi var. Daha önceden fark edemedim diyor. Seçmenlerden özür diliyor, vatandaşlardan özür diliyor. Ama bunun devamında kimleri işaret ettiğine dair herhangi bir net ifadesi olmadı. Önümüzdeki günlerde olabilir mi? Olabilir. Gidişat süreçine getirir. Şu anda bir şey demek çok mümkün değil. Ancak bu FETÖ konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlık oluşturdu. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Özellikle Özgür Özel cephesinde. Malum hafta sonu bir toplantı vardı. Özgür Özel kurmaylarıyla, A takımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Orada değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere dair değerlendirmeler. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi yine hafta sonu mecliste. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz sürecini hatırlattı. FETÖ diyorsunuz, bir şekilde eleştiride bulunuyorsunuz, ancak diğer yandan Özgür Özel 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda FETÖ'ye karşı direnen bir isimdi şeklinde bir açıklaması olmuştu. Yani Özgür Özel cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen yanıt bu şekildeydi. FETÖ ile ilişkilendirmek, FETÖ eleştirisi yapmanın çok da doğru olmadığını, hatta hiç doğru olmadığını söylüyor Özgür Özel tarafı. Tabii ki en başta
1: merak konusu
0: gibi
1: uyandırdı.
0: Merak konusu tabii ki haliyle herkes merak ediyor. Bu
1: sadece
0: çok normal, çok doğal.
1: Özel'i değil de başka isimleri mi işaret etti Kılıçdaroğlu? Çünkü Özgür Özel'in de, yani siyasette hep
0: İsim
1: tartışılan konulardan
0: tabii
1: birisi.
0: Ki. Önceki yönetime yönelik eleştiriler olunca önceki yönetim tarafından böyle bir savunma geldi aslında. Hani tabii ki doğrudan Özgür Özel'i işaret etmedi veya isim zaten vermedi. Herhangi bir isim açıklamadı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu öyle cümleler kurdu ki önceki yönetim, yani Özgür Özel yönetimine yönelik çok mesajlar çok netti. Yani o yönetime yönelik mesajlar vardı. O nedenle de önceki yönetimden o dönem sözcü olan, parti sözcüsü olan, şu anda İstanbul Milletvekili ve şu anda yine Özgür Özel'in kadrosunda yer alan Zeynel Emre de haliyle bu durumu hatırlattı. Yani 15 Temmuz hatırlatmasında bulundu. Böyle bir karşılık verdi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tabii kim? Hani bu sorunun yanıtı yok açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: acaba bununla ilgili bir açıklama mı yapacak? Bir medyaya bir belge mi sunacaklar? Bir görüntü mü sunacaklar? Ya da CHP tarafından, Kılıçdaroğlu tarafından hukukçu kurmayları ya da hukuk ekibi tarafından savcılığa bir suç duyurusunda mı bulunulacak? Şimdi bu kadar yolsuzluk,
0: yani somut adım
1: şaibe konusu varken FETÖ konusu
0: çok
1: akla
0: net.
1: Bunu getiriyor çünkü.
0: Tabii çok net, yani somut adımlar atılmadan, hani bir gerçek varsa ortada veya duyum üzerine değil de belgeler üzerinden, belge varsa eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde, buna dair bir açıklama yapması gerekiyor haliyle. Nihayetinde çok önemli, çok önemli bir iddia. Fethullahçı terör örgütü, vatana ihanet eden bir örgüt. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu da bu örgütü hatırlatarak bunları temizleyemedim diyor partiden. Geçmişe yönelik bir eleştirisi var. belki de tespit

0: Tespitleri var. Ancak bu tespitlerle ilgili kimi işaret etti ve kimleri işaret etti? Bu net değil şu anda. Net olmayan bir tablo var. Şu net ki tabii ki FETÖ gerçeğini hatırlatıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve fakat bununla birlikte kimleri işaret ediyor bunu bilmiyoruz açıkçası. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde herhangi bir isim telaffuz etmiyorlar tabii ki.
1: Peki İlter, son olarak yarın evet artık yeni günde özel cephesini izleyeceğiz ama artık onların CHP'li isimler olarak giriştikleri bir hareketi göreceğiz. Ama dediğimiz gibi en çok merak edilen Kılıçdaroğlu'nun programı, Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar olacak. Bu haram araçlardan sonra FETÖ'yü gördük. Şimdi sırada ne olacak?
0: Bundan sonra artık FETÖ konusu konuşulacak. Yani FETÖ siyasetin yeniden gündemine gelen bir başlık oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla birlikte. Belki önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu daha kapsamlı bir açıklama yapabilir. Nihayetinde burada genel merkeze yaptığı konuşmada 3 veya 4 kez özellikle FETÖ başlığını açtı. Özür dilerim dedi partilerden ve vatandaşlardan ve muhtemelen öyle tahmin ediliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde belge vardır diye bir tahmin yürütülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu hani boşu boşuna bu konuyu gündeme getirmez şeklinde de değerlendirmeler yapılıyor açıkçası. Bunu ifade edelim. Ancak tabii ki net olarak kimler, kim veya kimler bunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başka kimse bilmiyor. En azından bize gelen bir bilgi yok bu anlamda. Tabii bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bu mutlak butlan sürecinde, dava sürecinde Fethullahçı terör örgütü üyelerinin de kendisini hedef aldığını, bir linç kampanyası yürüttüğünü, onlarla birlikte işbirliği yapan birilerinin olduğunu işaret ediyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir işbirliğinden de bahsediyor. Buna dair de bir açıklama yapabilir. Önümüzdeki günlerde en azından bekleniyor. Yani bir beklenti var Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde.
1: Peki. İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyorum sana ve Hikmet Aydın'a aktardığınız bilgilerden dolayı. Yine gözümüz kulağımız sende olacak. A Haber'in Ankara ekibinde olacak. Detayları sizlerden dinleyeceğiz. Şimdilik kolaylıklar.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler Tayyip.
1: Çok teşekkürler İlter Yeşiltaş. Şimdi evet, bambaşka bir tartışma başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamasıyla birlikte. Ama dedik ya, bir de sahada devam eden hareketlilik var. Yani Özgür Özel ekibinin ne yaptığı açıklamaları. Hatta Özel'in kurultay konusuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklaması var. O sesi bir dinleyelim, ardından da CHP tüzüğü bu konuda ne diyor, bir de ona bakalım.
2: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir. Hele hele delegenin imzalarının, ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var. Delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu. Anayasa Mahkemesi dedi ki yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar dedi. O yüzden herhalde artık genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım diyorsa bu amir hükme uyacak.
1: Şimdi Özgür Özel'in söylediği bu çağrı heyeti hükmündedir ibaresi dikkat çekiyor ama ben hem burada ağırladığım kıymetli hukukçulara her seferinde sorunlar, dışarıdaki diğer hukukçuları dinlediğimde hiçbirinin bir kere böyle bir tabiri yoktu. Anlaşılan o ki Özgür Özel başka bir hukuk argümanından besleniyor.
3: Evet tabii, işte biraz önce aslında litere bağlanmadan önceki söylemeye çalıştım. Özellikle de Özgür Özel'in tarafındaki hukukçuların yani kendi

0: Hukuk ekibi de bunun bir kayyum, bir çağrı heyeti olarak geçici, işte zaten tedbiren diye geçmiş ya kararda. O yüzden geçici bir görevle yerine geldiklerini söylüyorlar. Fakat esasında bu böyle değil. Bana göre de bu böyle değil. Bu tam anlamıyla mutlak mutlak kongrenin iptali. Bundan sonra kendi iç tüzüklerine göre, işte mesela o birazdan konuşacağımız delege sayısına göre ya da işte mecburi yapmaları gereken tarihlere göre uyulmaları. Buna dair de bir kurultay takviminin olağan ya da olağanüstü halde belirlenmesi ve devamının da getirilmesi lazım. Bir kere şunu unutmamak lazım. CHP gibi çok köklü, çınar bir partiden bahsediyoruz. 103 yıllık bir parti. Kendi seçmeni de sadık olan bir partidir. O yüzden de öyle %3, %2, 2,5 falan olması da bana göre yine siyasi taraftan da asla mümkün değildir. İlla ki bir kabuk seçmeni, her ne olursa olsun sadık seçmenin de olduğu bir partidir. Onun için de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu söylemi de bana göre doğru değil. Sanki hani tek bir taraftanmış gibi konuşmakta asla istemiyorum. Kılıçdaroğlu'nun da işte benim hukukçularım temyiz kararının sonuna kadar beklenilmesini gerektiğini söylediler. Temyiz kararından önce kurultay yapamam hukuken demesi de bana göre doğru değil. Hayır, yapabilir. Yapmasının önünde hiçbir engel tüzük olarak da yok. Ama sadece şöyle bir şey var. Temyiz kararında eğer Yargıtay bu butlan kararı aslında uygun değildi, yanlıştı derse, o zaman bir de araya bir üçüncü, dördüncü kurultay yapılmış olacak. Daha da işi çıkmaza sokacağı için beklenilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim. Ama zorunda değil.
1: Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi 37. kurultaydan sonra yapılan olağanüstü kurultaylar vardı. İşte tüzük değişikliği vesaire yapıldı. Onlar geçerliliğini yitirdi mi bu arada?
0: Hepsi geçerliliğini yitirdi.
1: Peki. Şimdi ben bu maddelere de baktım ama bunlarda bir değişiklik yapılmamıştı en azından bir önceki tüzükte. Şimdi CHP tüzüğü şunu söylüyor. Genel başkan kimdir? Diyor ki partiyi genel başkan temsil eder. Evet. Madde 19. Parti örgütünü yönetir.
0: Tabii.
1: Genel başkan disiplin kurulları dışında bütün parti örgütünün başkanıdır. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu da dahil olmak üzere.
0: Evet, çok güzel. Tam da bu. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu ve ona bağlı hukukçular diyorlar ki bir dakika, grup başkanı olarak milletvekilleri kendi aralarından seçemez. Tüzüğün 29. maddesine göre, 19. maddesinde de var, 29. maddesinde de var. Genel başkan fiili olarak hiyerarşinin en üstünde bulunduğu için ve grup başkanlığı da, yani meclis grubu da hiyerarşik bağlantıyla partinin genel merkezine, genel başkanlığına organik bir yapıyla bağlı olduğu için esasında onun başkanı da genel başkandır. Her ne kadar burada diğer maddelerde 48 de olabilir. Evet, 48. maddede atıf yaptığı gibi eğer parti başkanı, genel başkan milletvekili sıfatına sahip değilse ki nasıl Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için bir önceki seçimde milletvekili olarak meclise girmemişti. Eğer milletvekili olarak girmezse o zaman vekil olan grupta olan meclisin içinde olan vekiller kendi aralarından bir grup başkanı seçebilirler diye bir tüzük maddesini yazmışlar. Fakat o zaman şunu düşünmemişler. Grup başkanıyla genel başkan birbirini dava ederse ne olur?
1: Şimdi ben siyasi partiler kanununun 26. maddesine de baktım. Orada da aynen şu ibare geçiyor. Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır. Değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir. Ki o da genel başkana parti olarak bağlıdır. Sadece mecliste vekili pozisyonunda kalıyor genel başkanı.
0: Başkanın gölgesi, başkanın sözcüsü, vitrindeki kişi, grup başkanı.
1: Peki, şimdi siyasi partiler kanunu 14. maddesi diyor ki büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Olağanüstü toplantılar genel başkanın ve veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum görmesi veya büyük kongre üyelerinin en az 1/5'inin istemi üzerine gerçekten yapılır. Şimdi büyük kongreden bahsediyoruz. Tabii böyle bir durumda devamı da var tabii, onları da diğer başlıkları da okuyacağım. Ama CHP bir harekete girişti özel ekibi. Sanırım bu başlıktan, bu maddeden. Tabii.

0: Tabii. Faydalanmaya çalışıyor.
1: Hem 3 yıla hem 5 devire.
0: Peki şimdi tartışma konularından birisini Zeynel Emre açtı. Hı hı. Dedi ki süre geçiyor, seçime giremez dedi. Şimdi 3 yıl doldu Kemal Kılıçdaroğlu 2020 yılında ki kurultayda görev başına gelmişti. 2023 yılında görevini devretti. Şimdi yeniden başladı. Yani
1: 2006 yıl dolmuş oluyor bir taraftan.
0: Şimdi böyle bir durumda yine Yüksek Seçim Kurulu mesela diyor ki 3 yıl olması, bazı şartlar da sunuyor. Hı hı. En az 3 yıl yapması gerekir. Ama merak ettiğimiz nokta şu, CHP seçime giremeyecek mi? Neden böyle bir tartışma başladılar?
1: Şimdi bu tartışmanın sebebi de...
0: 36'da sanırım detaylar var.
1: Evet, 36. madde. Bir taraftan da bir maddemiz daha var. O da şu, siyasi partiler kanununun yine 14. maddesinde atıf yaptığı gibi 6 yıl süre boyunca herhangi bir şekilde bir kurultay gerçekleşmezse o zaman o parti direkt kapanır deniliyor. Yani parti kendi iskeletini gerçekleştiremediği için dağılacağından bahsediyor siyasi partiler kanunu.
0: 6 yıl.
1: 6 yıl boyunca. Zaten Özgür Özel tarafındaki hukukçular ve oradaki vekiller de diyorlar ki 2020 yılında göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, şu an 2026 yılındayız. 6 yıllık bir süre dolduğu için de dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. O zaman da seçime giremeyecek hale geliriz dedikleri argüman esasında bu. Şimdi bu bir taraftan bakıldığında, şimdi tabii ki bizim hukukta her zaman bildiğiniz gibi işte davalarda, o yüzden davalı, davacı, sanık ya da müdafi gibi işte kavramlar var. Hukuki açıklar vardır. Mesela 3 yıl demişken niye 6 yıl diyor? Aradaki 4. ve 5. yılı neden demiyor? Orada bir yoruma mı bağlı tutuyor?
0: Mesela 5 yıl oldu, ne olacak?
1: 5 yılda bir şey yok, 6 yıl. Ama mesela burada da diyor ki 3 yıl içinde yapması gerekiyor. O yüzden de onlar o taraftaki hukuki açığı, bunlar bu taraftaki hukuki açığı kullanarak bir ortaya karışık bir durum söz konusu oluyor.
0: Yani tüzükte de geçiyor. Madde 47'de diyor ki kurultay 2 yılda bir toplanır. 1 yıldan fazla ertelenemez. Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat gündemi parti meclisince belirlenir ve en az 30 gün önce genel başkana, başkanca duyurulur.
1: Duyurulur.
0: Ama ya olmazsa, yani
1: işte, ya olmazsa.
0: Her iki taraf da buradan mı?
1: Evet, şimdi
0: bu açıktan mı besleniyor ya da Kemal bir açık değil mi acaba?
1: Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçuları da, ben de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu hukukçusu değilim ama ben de öyle düşünüyorum. Oradaki 6 yıllık meselede dedik ya dağılır diye. Fakat mahkeme 3 yıllık süreyi iptal etti. Bakın 2 yıl 8 ay, 2 yıl 9 aylık süreyi iptal etti. O yüzden de o süre hiç yaşanmamış gibi kabul edilecek. O onun için de yani 3 yılın üstüne o 6 yılı tamamlamış olmak değil, 3 yıl işte 3 yıldan ne kadar, 6 2 ay artı 3 ay kalıyor, onu eklemek gibi kabul edebiliriz. Onun için orada buradaki bahsedilen 6 yıllık süre geçerli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yapma zorunluluğu nerede doğacak biliyor musunuz? Delegelerin 1/5 imzasının toplanması ihtimalinden sonra doğacak. Yani bana sorarsanız buradaki olağanüstü haller, tarihler, işte yapılma zorunluluğu olan 3 yıllar, 6 yıllar, 2 artı 1 yıllardan ziyade, çünkü orada mahkeme kararının süreyi iptal etmesinden kaynak. Mesela mahkeme hadi bir sene sonra karara çıksaydı o zaman 7 yıl dolmuş olacaktı. O zaman CHP'nin otomatikman dağıldığını mı sonucunu çıkartacaktık?
0: Evet,
1: mümkün değil.
0: Soru işaretleri çok fazla var. Mesela 36. maddede şunu söylüyor. Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması şarttır. Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az 3'te birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti bu kanunda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde birinci ve ikinci fıkrada belirtilen teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybeder.
2: Ama yapılamamışsa demiyor. Bakın burada bir mücbir sebep var. yapılamamış ifadesi yok. Yapmamışsa diyor. Yani kasti olarak yapmamışsa hı hı. diyor. Ama 38 ve 39. Kurultayları mahkeme

0: Yargı kararı kesinleşmeden bunlar iptal etti demek doğru değil. Yani çünkü Yargıtay yarın kaldırırsa, yok hükmünde sayarsa ne yapacağız bunları? O zaman yapılmış sayılacak. O bakımdan.
1: Sizin söylediğiniz, çok özür dilerim, Kadriye Hanım'ın söylediğiyle çalışıyor şu anda. Deminden beri çizdiği çerçeveyle çalışıyor.
0: Evet. Ben de işte onun için söylüyorum. Şimdi burada kesinleşmiş bir Yargıtay kararı yok. 38'de, 39'da şu an var da sayamayız, yok da sayamayız. Çünkü yargı kararı yok. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun tutunduğu yer, burada bir tedbir kararı var. Deniyor ki önüne geçilemez kayıplar olmasın diye, yani daha kötü sonuçlar doğurmasın diye ne olmuştur? Bir tedbir konmuştur. Neye konmuştur? Özgür Özel ve kadrolarının görev yapmalarına tedbir konmuştur. Aslında Yargıtay'ın kararı çok önemlidir. Bakın 36'ya 3'e bakarsak, orada zaten siz de okudunuz, yapmamış diyor, yapılamamış demiyor. Burada bir mücbir sebep var. Hı hı. Ama Murat Emir tabii ki açıklamasında, Zeynel Emre de söyledi bunu. Şimdi diyor ki yapmazsak diyor 26 Temmuz'da bu doluyor diyor. Bu süre doluyor diyor. Yapmamız gerekiyor diyor. Şimdi 5 bölü yani %20'si delegenin, 196 delege, İstanbul delegelerini saymıyorlar. Çünkü onlar hakkında mahkeme çıkarma kararı verdi. Dolayısıyla geri kalan 1100 delegenin, yani 551 imzayla, ki bu akşam itibariyle 700'e ulaşmışlar. Yarın bir gün bir şey alternatif var burada yapılmaması için. Kılıçdaroğlu genel başkanlık makamına sunacaklar bunu. Genel başkanlık makamı uygulamaz ise ne olacak? Bu sefer yine bir hukuk devreye girecek. Ne yapacaklar? Mahkemeye müracaat edecekler. Bu kurultayı yapmıyor diyecekler.
2: Şimdi 1100 küsur delege var.
0: 1155.
2: 1155 ve evet. 700'ü evet. Olağanüstü kurultay
0: istiyor.
2: Olağanüstü kurultayda da seçim yapılabilmesi için salt çoğunluğun.
1: Evet.
2: Tabii. Normalde yapılamıyor değil mi?
1: Tabii.
2: Olağanüstü kurultayda seçim ama delegelerin salt çoğunluğu eğer oy kullanırsa yapılabiliyor
0: evet.
2: O zaman.
0: Evet.
1: Muhtemelen burada da salt çoğunluk sağlanacak zaten. Mustafa
2: 700
1: Bey'in
2: eğer sağlanmışsa.
1: Olduğu, buradaki mücbir sebep hali söz konusu olabilir mi? Bana göre olamaz. Mücbir sebep çok daha dar yorumlanmalıdır. Yapılamamışsa, yapılamaması için şu an için bir sebep yok ki. Yapılmaması, mahkeme kararını, yani Yargıtay'ın temiz kararını kesinleştirmesini beklenmesi daha usule uygun olur. Tekrar karışık yaratmamak için. Ama Kılıçdaroğlu ve ekibi bugün isterse haftaya yapıyor. Tabii haftaya olmaz, orada yasal bir zorunluluk süreleri var,
0: feragat
1: bekleme süreleri
0: lazım. Yani
1: o sürelerden de devam etmesi lazım. Hayır,
2: yani
1: feragat etmesine de gerek
2: lazım.
1: Yok. Feragat etmesi
0: davayı
1: hiç gerek
0: çekmeleri
1: yok.
0: Gerek
1: davayı yani. Çekmelerine de gerek yok.
0: Ama davayı çekmeden
1: yapabilir.
0: Bakın şimdi mesela bizim ben de hukuk yaptım ama tabii sizleri saygıyla dinliyorum. Şimdi şu var, bir mahkeme kararı kesinleşmeden, yani masumiyet karinesi dediğimiz mesele bu zaten bizim. Yani bu ceza yargılamasında masumiyet karinesi diyoruz ama hukuk mahkemelerinin şeyinde de kesinleşmiş ceza olması lazım. Özür diliyorum, kesinleşmiş hüküm olması lazım. Şimdi Yargıtay iki türlü de karar verebilir. Yani bu kararı gönderebilir de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü durum şu anda hakikaten anlaşılmaz bir durum.
2: Bu arada Yargıtay kararı bozduğunda da Kılıçdaroğlu
0: diyelim ki
2: şu koltuğa, yani geçtiğimiz gün oturmamış.
0: Tahir Bey, diyelim ki Yargıtay gibi. Kararı bozdu, yani mahkemesine
1: onun
0: iade etti.
1: Onun yapmış olduğu işlemler geçerli olacak mahkemesine kararı
0: iade etti. Mahkemesine iade ettiği zaman o zaman mahkeme direnirse ne olacak? Bir de öyle bir sonuç çıkacak ortaya. Değil mi? Kararında direnirse ne olacak?
2: Kesinlikle, evet.
0: Fakat şu anda mesela bazı hukukçular, bazı yorumcular izliyorum. Saygı duyarım fikirleri tabii ki. Diyorlar ki bunun mahkemesine bir sorulsun. Bu efendim işte iki kurultay yapılmadığından dolayı seçime girer mi girmez mi, bunlar bir yazıyla sorulsun diyor. Ama şimdi kararı veren mahkeme şu an Yargıtay'a gittiği için el çektirilmiş durumda. Şimdi nasıl soracak? Bunları söylüyorlar, evet, dile geliyor, söyleyebiliyorsunuz çok kolay. Ama hukuk metotları içerisinde böyle bir uygulama yok.

0: Mahkemesi şu anda
1: bir de buna gerek de yok.
0: Hiçbir yetkisi yok, gerek de gerek yok yani. Yok. Ama dinliyorum Tahir Bey, bunları anlatıyorlar ve sanki gerçek gibi de anlatıyorlar yani. Şimdi el çeken bir mahkeme o dosya hakkında bir yorum yapamaz. Çünkü Yargıtay'a gitmiştir artık, yani o kararı veren mahkeme el çekmiş sayılır. Ne zaman Yargıtay bunu bozar gönderirse o mahkemeler tekrar bakabilir.
2: Şimdi ilginç bir duruma da geldik Şebnem Oruç.
0: Çok karmakarışık.
2: Yani evet, bazen yargı süreçleri, yargı maddeleri, yasalar izleyicilerimizin kafasını karıştırabiliyor. Ama öyle bir noktaya geldik ki Kılıçdaroğlu'nun yargı kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesini eleştirenler şimdi yargı yoluyla Kılıçdaroğlu'nun ya da kanunlarla, yargı kararlarıyla Kılıçdaroğlu'nun elinden yeniden o koltuğu alma çalışmalarına girdiler. Ve tıpkı bu süreçten önce olduğu gibi, her ne kadar bu yolsuzluk soruşturmalarıyla siyasidir diye üstü kapatılmaya çalışılıyor diyor. Şimdi de tüm bu yaşananlar bambaşka bir gündemle yine CHP tarafından üstü kapatıldı gibi oldu. FETÖ tartışmalarıyla. Kılıçdaroğlu şu an kurultaya gitse muhtemelen biliyordur ki bu delegelerle bir mağlubiyet alabilir. 700 imza eğer toplandıysa. Peki nasıl bir yol izleyecek? Kılıçdaroğlu da kurultay için mi sizce direnecek?
1: Şimdi burada aslında benim kafamı kurcalayan bir şey var. Bayramdan hemen önce, bir gün önceydi zannedersem, son resmi günde bir soruşturma çeşitli illerde tutuklananlar da oldu. Hı hı. Şunu söylemek istiyorum. Rüşveti veren suçluysa bir de alan kısmı da var bizim hukukumuzda, her hukukta değil mi? Benim tahminimce bu tarz şeyler devam edecek soruşturma sürecinde. Çünkü ilk turda Özgür Özel 18'di evet, değil 18 mi fark? Ya 18 bile az bir rakam değil. Çünkü ciddi bir sonuca, tabii, yani ikinci tura kalmaya sebep oluyor. Günün sonunda orada ne döndüyse döndü ve ciddi bir farka dönüştü. Ben o soruşturmanın biraz genişleyeceğini düşünüyorum. Tam da bu tartışmalar sebebiyle söylüyorum. Çünkü konuştuklarımız, daha doğrusu hukuki metinler, pratikte, yani hayatın olağan akışında her gün, her saniye karşılaşabileceğimiz senaryoların tamamını karşılamıyor. Evet, yani tabii, bu yeterli değil. Ve yani o yüzden hukukçularımız da farklı yorumlar getirebiliyorlar. Beşerin okuma şekli farklıdır. Günün sonunda işte bir alt mahkeme başka bir şey söylüyor, üstündeki başka bir şey söylüyor vesaire. Hani yani burada bu arada şu parantezi açmam gerekiyor. Bunun alt mahkemesinde yani hiç anlamadığımız kararlar çıkmıştı. O ayrı mesele de. Şimdi Yargıtay'dan da kesin şu çıkar da diyemiyoruz. Ne olup biteceğini hakikaten bilmiyoruz. Sonrasında hani bu ilk başta şunu söyledim ya, böyle bir çift başlılıkla karşı karşıyayız. Ve Türk siyasi tarihinde evet hiç görmedik CHP'de, ama biz 2015, 2016, 2017 o dönemde bir çift başlılık çok konuştuk Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu, ama aynı zamanda başbakanlık sistemi diyelim. O sistemin, parlamenter sistemin devam ettiği süreçte seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde. O çift başlıcık günün sonunda bizi nereye götürdü? Anayasa değişimine. Hızlı bir şekilde, doğru mu? Referanduma gittik ve yeni sistem vesaire falan, hızlıca bir değişiklik yaşandı. Şunu söylemek istiyorum. Burada da günün sonunda bence hem siyasi partiler kendi tüzüklerine, hem meclisin tüzüğüne, iç tüzüğüne bazı yenilikler yapmak durumunda kalacak. Yani tabii, grup başkanı, ya grup başkanlığının hızlıca böyle oldu bittiye getirilip bir anda ele geçirildiği, genel başkanlığın hiyerarşide en üstte olup elinin tamamen boş kaldığı, meclisteki grubuna hitap edemediği bir pozisyonla biz daha önce karşılaşmamıştık. Bu zaman içerisinde o yasalar yapılacaktır, olacaktır. Ama mesele CHP'de ne olacak? Ben öyle sanıyorum ki, yani endişeleniyorum CHP açısından. Hakikaten bu yani 38. olağan kurultay şu anda yok. Yapılmadı ve her geçen gün aslında
3: süreden yiyor.
1: Evet, Kadriye Hanım'ın tezini destekliyorum. Çünkü benim de yani karardan anladığım oydu. Yani her şey şu anda yani Yargıtay bunu bozmazsa böyle devam edecek. Yani saat tıkır tıkır işliyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu zaman kaybediyor.

0: CHP'nin hakikaten kapanmasına yönelik bir süreç ilerleyebilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü delege yapısıyla gidemiyor. Çünkü bu delegenin evet bir kere iradesine fesat karışmış, o ayrı mesele. Ama şu anda onlara güvenemiyor. Çünkü bir kere satmışlar oylarını. Bundan sonra ne olur?
1: Bugün de biliyorsunuz MASAK delege birinci derece yakınlarının SGK kayıtları, banka kayıtlarını istedi. Şimdi oylarını satmışlar ama oylarını maalesef siyasi tarihimizde ilk defa pavyonda satmışlar ya. Böyle de bir
0: ama öteki tarafta yani. Öteki tarafta şimdi bakın o yüzden ilk başta şunu söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu benim sayısını bildiğim son 1,5 senedir falan. Evet mahkemeye avukatlar konuştu, o konuştu, bu konuştu ama vatandaşa doğrudan 3 ya da 4 kere konuştu. Yani sonuncusu da üç tanesi de son bir aydır yani o kadar. Ve o yüzden de çok az konuştuğu için de milyonlarca kez izlendi. Neden bu kadar çok izleniyor? Az konuşunca ne dediğin merak ediliyor. Çünkü sen ortaya bir argümanla çıkmışsın. Sen mahkemeyi ikna ettin tamam ama bütün hukuki süreç böyle kameralar önünde takip edilmedi ki. Şimdi anlatması yapması gereken bir şey var. Hem delegesini anlatacak, hem vekilini anlatacak, hem partinin bölünmesinden korkan o akillere anlatacak, hem de vatandaşı anlatacak, seçmenini anlatacak. Şimdi az evvelki mesele FETÖ. Tamam, FETÖ çok iyi bir anahtardır ama yani dün sen 17-25 Aralık'ta meclis kürsüsünden okudun FETÖ tapelerini. Yani çelişiyorsun. Evet dün senin hafife aldığın şeyle bugün vuruluyor olma ihtimalini anlıyoruz ama şimdi mesela FETÖ dedin. Kalkıp da Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl Samanyolu'nda spor yorumculuğu yapmasından bahsetmeyecek herhalde.
2: 11,5 yıl.
3: Yani Ezef Özgür Özel ve ekibine yönleniyoruz da.
0: Ama yani hiçbirimizin haberi yoktu
3: acaba
0: o zaman yani.
3: Acaba Kılıçdaroğlu o FETÖ söylemiyle hatta ses varsa bir dinleyelim isterseniz. İmamoğlu'nu mu işaret etti? İmamoğlu ekibini mi işaret etti? Burada da tartışmalar var. Yani
1: şimdi dış etkenlerden de bahsetti aslında. Dışarıdan süfle alan dedi. Ama burada hakikaten bir çizgi de koydu. Dedi ki yanımdaki kişiler dediği için yani İmamoğlu'nu kastetmesi değil kendi çalışma arkadaşlarını da kastediyor olabilir.
3: İmamoğlu da bir dönem en yakın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak
0: da adayıydı değil
3: şey
0: mi?
3: Yapmıştı.
1: %60 da kazanmışlardı değil mi? O şeyde açıklamalarında.
3: Bir dinleyelim o FETÖ sesini ardından yorumlayalım.
4: Şimdi bana soruyorlar ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağım. FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Şimdi bana soruyorlar.
3: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının bir karşılığı olduğu biliniyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu yine CHP'li bazı isimlerin, bazı milletvekillerinin söylemlerinden biliyoruz.
1: Savunmaya geçmelerinden.
3: Evet. Geçmişte de vardı bu. Evet. Geçmişte de vardı. Onları da bir dinleyelim isterseniz. Hazır vaktimiz varken. O eski vekillerde, mevcut vekillerde ne söylemişlerdi? Bir kulak verelim.
5: 2003 yılından bu yana Amerika 1 Mart tezgahı kademe CHP'yi işgal etti.
6: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
7: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz

0: oluşum kalmadı. Şimdi
1: burada İmamoğlu, düzeltiyorum, Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretini mesela hatırlıyorum.
0: Şimdi o 6 saatlik bir kayıp zaman var. Bizler bu ekranlarda sormamıza rağmen bir türlü öğrenemedik onları. Ama tabii ki hani tahmin ediyorum, biliyorum ama ispatlayamam gibi bir durum da var yani böyle. Ama bize gelen kaynaklarda bir benzincide bunların görüşüldüğü, hı hı. O zamanki bize gelen kulis bilgileri vardı. Ama bunların tabii ki kesinleştiremediğimiz, doğrulayamadığımız için bizler bunu bir şey olarak, sadece tahmin olarak söyleyebiliyoruz.
1: Somut şeyleri var mıdır sizce Sayın Ertekin?
0: Şimdi
1: Kılıçdaroğlu yıllar sonra böyle geldiyse, arınma diye geldiyse
2: somutlaştırması lazım.
0: Şimdi bunları
2: sayın... Çok özür ifade. Bu arada ben yarım kaldığı için şunu söylemek istiyorum. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu özür diliyor bütün söylediklerine.
1: Evet, evet.
2: Hayır, bizim de tekrar tekrar üstünden geçiyoruz. 2013'te bu oldu, 2014'te bu oldu, 2016'da bu oldu. Özür diliyor, anlıyorum. Özür çok önemli 17, bir şey.
0: 17-25'te niye özür dilemedi evet, peki?
2: Ya tabii ki, tabii ki özür diliyor ama hani bugün hadi bugünden başlatalım. Evet. Bugünden başlatalım. Yarın
0: altını doldur.
2: Altını doldur. Özür dilerim.
0: Bakın altını, estağfurullah. Altını doldurması lazım. Kılıçdaroğlu'nun bilmediği bir şey ben olmayacağını düşünüyorum. Çünkü o seçim döneminde bizler sabah uyandığımız kahvaltıdan sonra sabahın dörtlerine kadar o dönemlerde yayınlara katılmış ve konuya hakim insanlarız. Şimdi orada destek verenlere baktığımız zaman Türkiye'den ne kadar firar etmiş, Türkiye aleyhinde efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhinde söylemler geliştiren, Cumhur İttifakı üzerinde bir takım çapsız ve hadsiz söylemlerde bulunan kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kazanması yönünde çalışmaları vardı o zaman. Şimdi bakıyoruz ki bu kişiler demek ki kendilerine yakın görüyor ki böyle bir destek açıklamaları yapıyorlardı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu evet bir pişmanlık duyuyordur, mutlaka duyuyordur. Ama bildiği bilgi, belge elinde ne varsa bağımsız Türk yargısına mutlaka ulaştırmalıdır bunları. Altı dolmaz ise ne olur biliyor musunuz? Altı dolmaz ise işte o efendim oynanan mağduriyet tiyatrosu, mağduriyet rolü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bu ikilinin oynadığı o mağduriyet yapma senaryoları gerçek olur. Şimdi burada gerçeği ortaya koyup somut bir delille ortaya koyup ya da yolunu göstererek efendim onlara ulaşılır ise Türkiye artık bu hain, bölücü ve terör örgütü yani FETÖ denen belayı kendi içerisine o sinsi kripto takımını da ayıklamış olur. Şimdi bunlar tabii ki FETÖ ile mücadeleyi devletimizin yetkili organları, kamu bürokrasisi ve güvenlik bürokrasisi yapıyor ama bazı şeyler var ki artık içinize sızmış, bilemiyorsunuz. Bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediği de bunları fark etmediğim için özür dilerim niye söylüyor? Şimdi fark etmemiş olabilir. Tamam, buna saygı duyuyoruz. Ama bunların ortaya çıkarılması konusunda aslında devlete karşı bir görev var. Şeylere, Cumhuriyet Halk Partililere karşı değil, bu devletimize, Büyük Türk Milletine ve aziz vatandaşlarımıza karşı bir sorumluluğu var. Onun için bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Sadece orada bir kürsüden söylenen şeyler efendim bir soruşturmayı başlatır. Ama bence bunların altını doldurma konusunda biraz eksiklik var diye düşünüyorum.
3: Peki o zaman sizce Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde bunları bu kadar daha ilk konuşmasında bunları böyle söylediğinde altı dolu olmama ihtimali mi var?
0: İşte biz de diyoruz ki bir an önce çıksın ki bu şeyden kangrenden kurtulalım.
1: İşte onu merak ediyorum. Görünen evet. O ki bu saatten sonra Kadriye Hanım Kılıçdaroğlu ve ekibinin en yoğun mesaisi suç duyuruları ya da disiplin süreçleri olacak. Çünkü bu kurultay süreciyle başlayacak. Kurultayda hile karıştıranlar. Bu arada evet her geçen gün aralarına onların yenileri ekleniyor. Bunu evet. da ifade edelim. Ben yasaya da baktım. Yasada da diyor yani 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilirler. Rüşvet yani bu seçime hile karıştıranlar. Seçim sonuçlarıyla oynamaya tevessül edenler ama dahası da vardır belki de. Çünkü hep konuşuyoruz acaba verenler

0: suçlanacak ama bir de alanlar cephesi var. Bunların
1: delegeler kısmından mı bahsediyorsunuz? Tabii yani 3 yıla kadar bir hapis cezası var ama
0: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası.
1: Hukuki bizim şeyimizde bir taraftan orada karşılıklı bir kabulün olabilir. Yani bu da bir açıkçası bir hukuki yorumun
2: hem
1: detayı.
2: O, Ersan Şen'e hem göre yok.
1: Hukukçu hukuk anlamında da tabii yok. Ki burada pardon hocam.
0: Şu da var. Çok özür dilerim. Buyurun. Kanuna aykırı mesela bağış, kredi, borç alınması, borç verilmesi konusu. Hani CHP Genel Merkezi'ne poşetlerle gelen işte paralar, genel başkanlara iddia edilen paralar, onların da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası. Şimdi tüm bunlar, bir de yolsuzluk soruşturmaları mesela devam ediyor operasyonlar. Geride bıraktığımız günde Buca Belediyesi'ne yönelik bir operasyon oldu. Kılıçdaroğlu mesaisini sanırım sadece bunlara ayıracak herhalde.
1: Tabii şimdi hani sorularınıza cevap vereyim. Bir kere o partinin mesela öncelikle buradaki delege yapısındaki delegelerin birbiri arasındaki bu para alışverişlerinin gerçekleşmesi durumunda hem bir taraftan mutlak butlan bakın partinin genel başkanının değişmesine kadar olan bir süreçten bahsediyoruz. Bu yani Türk siyasi tarihi bakımından da hakikaten içtihat anlamında da bakın tüzüklerde bile bunun olma ihtimalinin olmadığı düşünülerek bir madde eklenmemiş. Siyasi partiler kanun bırakın tüzüğü kanunda böyle bir şeyin direkt yani delegeye böyle bir fesata uğratılması halinde diye ama sadece şu var. CHP'nin kendi tüzüğünde de yine yüksek disiplin kuruluna sevkten ve partiden kesin ihraç sebebi olarak değerlendiriliyor. Başkanlık seçiminde usulsüzlük gerçekleştirilmesi hali bu yüksek disiplin kurulu yönetmeliğinde de var. CHP'nin kendisinde. Bu bir kere birincisi. Bu hukuki tarafı. İkincisi de sizin dediğiniz gibi bunlar ceza yargılamasına da tabiler. O yüzden de o kişiler şu an itibariyle savcılık dosyası var. Yine Ankara'daki Asya Ceza Mahkemesi'nde bir dosya var biliyorsunuz ki. Orada da yargılanılıyor. Hatta orada Ekrem İmamoğlu da sanıklardan bir tanesi. Bir taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun ceza yargılamalarından bir tanesi de bu delegelere yönelik olan kısımda da yer alıyor.
2: Özgür Özel de var orada.
1: Aziz İhsan Aktaş'ın da mesela orada olduğu bir dosya var. İşte mesela o CHP'nin genel merkezin başına çektikleri Aziz İhsan Aktaş haram araçtır diye yazılan araçlar da mesela aynı şekilde orada karşılıklı yararlanma dediğimiz durumdan kaynaklandığı için var. O yüzden onun tutuklanmalar hala devam edecek. Biraz önce Merve Şemdem Hanım'ın söylediği şeye kesinlikle katılıyorum. Delegelerin hala hangisinin hangi işe bulaştığının net bir tespit. Bu arada herkesin tabii ki yani 1155 delegenin 1155 de şaibe yapmıştır diyebilir miyiz? Hele ben hukukçu olarak asla diyemem. Ama içlerinden yapmış olanların da hangilerinin olduğunun tespiti hiç bu işe bulaşmayan masum ve gerçekten partisine sadakatle bağlı olan delegeler içinde bir haktır. Yani onlar da hangileri bulaşmış o ortaya çıksın ki bulaşmayanlar tertemiz olanlar da ortaya çıksın istemezler mi? Çünkü hepsi bu sefer şaibeli bir durumda kalacak bu ikincisi. Üçüncüsü de en son söylemiş olduğunuz bu diğer mesela FETÖ olayıyla ilgili olarak bir hatırlatma yapayım. Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturması var şu an itibariyle gözüken ve burada kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili hatırlayın o İBB'nin işte o bazı
0: verilerinin
1: İstanbul'daki vatandaşların seçmenin verilerinin kullanılarak yurt dışına giderilmesi. Orada Ekrem İmamoğlu'yla beraber ikinci olarak yargılanan sanık Hüseyin Gün isimli bir şahıs. Evet. Hüseyin Gün isimli şahsın kullanmış olduğu bir sistem var. O sisteme karşı Ekrem İmamoğlu'nun baş danışmanının onunla birlikte iletişimde olduklarının da yine Mustafa Özcan bir tarafta. Mustafa Özcan dediğimiz isim de FETÖ'nün Avrupa imamlarından bir tanesi. Mesela onun Mustafa Özcan'ın Hüseyin Gün'le birlikte olduğu, Hüseyin Gün'ün Baylok benzeri bir kriptolu mesajlaşma sisteminle Ekrem İmamoğlu'nun danışmanıyla birlikte o sistemin içerisinden mesajlaştı. Ve Baylok biliyorsunuz ki bir sistem ve sadece MIT bunu kırabildi. MIT Baylok'u kırdığı sistemle bu sistemi kırabildi. Yani ikinci bir Baylok gibi bir sistem. Onun içinde orada da Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığını da ben hatırladığım için buradaki konuşmalar FETÖ'yle ilişkili FETÖ'ye karşı yapılan

0: FETÖ'cülerden, işte dış mihraklardan maalesef ki partimi kurtaramadım diye sonradan özür dilemesi hali sadece Özgür Özel ya da işte X kişi mi Y kişi mi değil. Bence %50'den fazlasının Ekrem İmamoğlu ve onun çevresindeki kişiler için kullandığını düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Ve bir çok özür diliyorum. Hemen şunu da ekleyeyim. Ankara'dan edindiğim benim de kulis bilgilerine göre burada Kemal Kılıçdaroğlu o kürsüye çıkıp da bu FETÖ'den bahsetti, hani dedi ya çok önemli açıklamalarda bulunacağım diye. Hı hı. O çok önemli açıklamaların sadece ana başlıklarını vermiş olarak gözükmektedir. Bunların altının detay bilgileri gelecektir. Dava soruşturma dosyaları şu an itibariyle hazırlanmaktadır. Ya verilmiş ya da bugün yarın verilecek durumdadır. İşte o zaman FETÖ'den dolayı bahsettiği kişilerin isim isim kimler oldukları ortaya çıkacaktır. Ve buna ilişkinde eğer vekillerse, eğer mecliste herhangi bir görevlerse, belki de grup başkanıysalar da fezlekeler düzenlenecek. Fezlekeler çünkü terör suçlamasıyla bahsedilen bir durum var ortada. Yani kara para aklama ya da işte kişisel verilerin çalınması falan gibi basit şeyler değil. Onlar da basit değil ama terör suçlamasıyla birlikte ölçüşülemez. Bunların hepsini de çok yakın bir tarihte göreceğiz. Yani altı dolu olmadan bir konuşma değildi o.
1: Şimdi evet, bu bir tartışma konusu. Acaba Özgür Özel'den mi yoksa İmamoğlu'ndan mı arındıracak evet partiyi Kılıçdaroğlu? Ama ilginç bir şeye daha denk geldik. Sayın Hoca, şimdi bildiriler, hükümete yönelik bildiriler yayımlayan, yayımlatan CHP'den kendi kendine bildiri yayımlayan bir CHP'ye de geldik. Bugün 111 milletvekili bir bildiri açıkladı. İmza attılar, işte tarih de verdiler. Kaç? 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz dediler kongrenin. Buradaki bazı isimlere bakıyorum. Sonradan CHP'ye katılmış daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun partiden bile ihraç etme durumu konuşulan isimler vesaire. Gelinen süreç, siz biraz önce konuşmanızda hani iddiasından vurulur dediniz ya insan. Kılıçdaroğlu da pek çok konuda. Şimdi bildiriler, hükümete bildiriler yayımlayan, yayımlatan CHP'den genel merkeze bildiri yayımlayan bir CHP'ye geldik. Oldukça ibretlik bir durum sanki.
2: Evet evet, hakikaten öyle. Ya bu tabii bir tarafıyla da şu var. Şimdi bu imza kültürü onlarda var. Adeta böyle muhtıra çeker gibi, evet, evet, değil mi? Bunu çok yapıyorlar. Huylu huyundan da vazgeçmiyor bir yandan.
3: İtiraz kültürü fazla.
2: Yalnız zaten hakikaten de bu inatlaşmanın gittiği bir yer var ve yani bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar? Günün sonunda hakikaten bir takvim işliyor seçim meselesi.
1: Evet evet.
2: Ya CHP'yi seçime sokmayacaklar, kapatıracaklar ama o taraftakiler de yeni parti kurdurmayacak, bu taraftakileri
0: hep muhalefet sokmayacaklar.
2: İşte o yüzden orada hep da muhalefet kalmayacak. Gerçekten şaka gibi yani, hakikaten şeye hani keskin sirke küpüne zarar durumuna döndü halleri. Şimdi işin esprisi
1: yani nereye varacak onu bile konduramıyoruz. Hani CHP bölünecek mi? Yeni parti mi kurulacak? Geçenlerde Özgür Özel dedi ki hayır, kimse istifa etmesin. Yeni parti kurmuyoruz.
2: Evet. Şimdi Tahir Bey, Kemal Kılıçdaroğlu herhalde tanıdığımız en inatçı insanlardan bir tanesi. Yani şimdi az evvel söyledik ya, yani hani FETÖ oradayken sen neredeydin, şimdi mi aklın başına geldi diyoruz da, hakikaten ikna etmesi çok zor siyasetçilerden bir tanesi. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili hep böyle bir iddia vardır ya, dinlemiyor işte, kendi bildiğini okuyor falan. Hayır, benim tanıdığım, gördüğüm, bildiğim Sayın Cumhurbaşkanı çevresini dinler, danışmanlarını dinler, o yani bütün ekibini dinler, kabinesini dinler. Hatta yani mesela kendisiyle seyahatlerimizde yani bizzat şahit olduğumuz bir durum, akla, mantığa ve yani argümanınızı doğru sunduğunuz zaman herkesi dinleyen biri. Yani ve çıkarıp notunu da alan biri ve yani istişare eden biri, karşılığını veren biri, tartışan da biri. Benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu öyle biri değil. Yıllarca çok inat biriydi. Mesela şöyle bir sahne anlatırlar. Yani artık hani en yakınındaki isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna edemiyor ve ya tamam hani Sayın Genel Başkanım, bu partideki tek rakibiniz Hazreti Ali. Yani maalesef bunu birazcık da partiyi o mezhepçi bir çizgiye çok çekmesinin sonucunda bu noktaya getirmiştim. Ama bunun karşılığı şu mudur? Bakın, o kadar inatlaşan, hiçbir söz dinlemeyen, hiç inadından vazgeçmeyen kişiden partinin kontrolünü alabilmenin yolu parayı fütursuzca harcamak, satın alabildiğiniz her şeyi satın alarak, yani bütün illegaliteyi ortaya dökerek bu işi bu şekle dönüştürmek. Ya beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir tablodan ortaya çıkardığınız sonuç, yani biz işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyoruz, gitmiyor. O zaman bunu bu şekilde yapalım. Yani saçalım paraları, dökelim, insan herkesin bir satın alınma bedeli vardır, ödeyelim ve alalım. İşte yani hani o kırmızı çizgiyi aşmak denilen yer burada başlıyor. Ya memnun değildiniz diyelim, gidin yeni partinizi o zaman kursaydınız. O kadar iddialıydınız, hepiniz yani Özgür Özel'inden işte Ekrem İmamoğlu'na o kadar başarılıydınız. O zaman bunu yapabilirdiniz ki yani yapılması gereken de budur sonuçta. Yani kalkıp da birinden memnun değilseniz işte bir suç işlemek midir, ortadan kaldırmak mıdır, cinayet işlemek midir, işte böyle hırsızlık yapmak mıdır? O olmaması gerekirdi. İşte bugün günün sonunda hem takviminizden kaybediyorsunuz, hem seçmeniniz ilk defa bir umut kazanmış, ilk defa umutlanmış. Ha bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece delegenin iradesinin sakatlanmasıyla beraber kurultayın çalındığını düşündüğünü düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda genel seçimde ciddi bir başarı elde ettiğini, altılı masayı kurduğunu, bununla ciddi anlamda bir oy oranına bir oy oranını yükselttiğini, en basından Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikinci tura zorlayan ilk kişi olduğunu düşündüğünü ve bir yıl sonrasında kendisi hemen gönderdikten sonra hızlıca yapılan yerel seçimde ya biz kazandık, bakın geldik, değiştirdik, başardık. Aslında kendi emeğinin çalındığını da düşündüğünü düşünüyorum. Ama ya burada biraz haklılık payı da var. Yani bir senede hiçbir şeyi başaramazsınız. Yerel seçimin kendi dinamikleri olduğunu hep konuştuk. Ama genel seçimde de son yani takip edersek aslında çok da zamandan çalmak istemiyorum ama geçmişten bugüne bakarsak 2023 yılına baktığımızda ciddi anlamda bir başarı. Sonuçları sebebiyle çok eleştirdim. Altılı masanın dağılma ihtimalini, hele bir de kazanırlarsa iktidardayken dağılma ihtimalinin Türkiye için çok ciddi sonuçları, çok riskli sonuçları olacağını söyledik. Ve nitekim yani beş kala, yani seçime beş kala dağıldılar ve işte alın bakın sonuç dedik. Ama bu bir başarıydı. Yani iktidara karşı muhalefeti kenetleyebilmek Kemal Kılıçdaroğlu
1: sadece sol partiler değil yani her kesimden partiyi masada buluşturmuş.
2: Evet, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dengesi bence ikinci tura kaldıktan sonra o 15 günde bozuldu. O zamana kadar gerçekten de o çıkan krizleri, Meral Akşener'in masadan kalkmasını falan bile iyi idare etmişti. Ama şuna da katılırım aynı zamanda. Bir FETÖ etkisi var mı? Var. Nereden anlıyoruz? Bakın çok basit. Ben yani kaç yıldır, bir 10 yıldır falan herhalde.
1: Öncesinde mi sonrasında
2: bir, bir listem var. Öyle söyleyeceğim. Bir listem var, böyle Fethullahçıları, FETÖ'cüleri listelemişim Twitter'da. Alt alta baktığınızda sadece o listeye, araya başka hiçbir şey girmeyince Fethullahçılar çok aynı telden konuşuyorlar. Hı-hı. Emir aldıkları çok belli. Yani talimatla gel.
1: Söylem tarzı, evet. Saldırı tarzı net.
2: Ve dönem değişiyor. Yani şimdi şunu destekleyeceğiz. Şimdi bunu, ya evet zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediler. Doğru. 2014'te deli gibi desteklediler. 2013, 2014, 2015. Belli bir yerden sonra farklı kişileri destekle. İktidarın karşısında, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında kim varsa ve onu kimin yıkabileceğini düşündülerse onun yanında durdular. Ve hala devam ediyorlar. Ha bu ilişki Kadriye Hanım'ın söylediği gibi daha organik noktalara gidiyor mudur? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın o çevresinde genel başkanlık yaptığı süreçte danışmanı olur, işte genel başkan yardımcısı olur, parti içerisinde resmi görevlisi olur, belediyede bir çalışanı olur falan. doğrudan örgüt üyesi var ise işte orada farklı bir şey dönmeye başlar. Ama Fethullahçılar işte mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na da oynadıkları zaman oldu. Onun kazanamayacağını düşündükleri zaman CHP içerisinde bu sefer işte Ekrem İmamoğlu ve çevresinde bir öbeğe oynadılar. Ama

0: mesela bunun aynısını şeyde de yaptılar, MHP'de de yaptılar. Yani biz de İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yani neler yaptıklarını hatırlıyoruz.
1: Şey gibi yani. Koronavirüs nasıl, nereden çıktı, evet. Ne zaman çıktı, kimden çıktı,
2: kime nasıl etkileyeceğini
1: ya, nasıl
2: olmuyor.
1: Etkileyeceğini ya da kimde olduğunu bilemiyorduk ya. Onun gibi ben bu FETÖ'yü de ona benzetiyorum. Hakikaten her an her yerden herkesin dakikada şimdi, saatte geçip o şekilde tabii, bir bulaş halinde olabilir. O yüzden kimde nerede
2: farklı
1: şu an itibariyle tabii ki bayağı bir temizlenme hali söz konusu olsa da yok muydu yani? O zaman İmamoğlu'nun seçimlerinde de aynı şekilde konuşulmuştu. Şimdi de ama dediğiniz gibi bunu Kılıçdaroğlu o zaman bilmiyor muydu? İşte, gayet iyi
0: işte
1: yani
0: hani bana dokunma, işte bana dokunmayan yılan meselesi. Evet.
2: Hankerlenince kükremeye başladı.
0: Özellikle yurt dışında gittiğinizde görüyorsunuz Avrupa'da falan. Bu biraz daha orada yaşayan vatandaşlarımız için de çok zor bir durum. Onlar orada elini kolunu sallayarak dolaştıkları için bir de kendilerini FETÖ'cü falan demiyorlarım, Türk'üm dedikleri için çok zor temas etmemek. Ama mesela böyle işte kırmızı çizgileri olmayan için işte dışarıda gayet rahat otur, konuş, yemeğini ye, pazarlık yap, bir adım öteye git, sen onu mu söylüyorsun, kimi destekleyelim falan. İşte oralar biraz sıkıntılı yerler. Mesela bir demin siz bir çerçeve özellikle casusluk davasıyla alakalı açtığınız için söylüyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde gerçekten somut bilgiler var ise organik bağı gösterebilecek. En azından organik ilişkiyi gösterebilecek. O zaman konu gerçekten FETÖ meselesine döner. Ve çok ciddi konuşuruz. Ama şimdilik
3: tabii.
0: Onu bir kenarda bırakıyoruz. Çünkü içi tam dolmadı. Bu tarafta bu zamana kadar gelen bir şey var. Yani FETÖ olmasa bile bu kadar para verilmiş, bu kadar kolay bir şekilde yani al. Bir de yani bakın Tahir Bey, yarın öbür günü var bu işlerin. Bunlar emsal de olabilir. Kötü emsal olmaması için bugün buradan doğru bir sonucun çıkması gerekiyor. Çünkü hakikaten bu zamana kadar hiç kimse bir partinin kurultayının bu denli çalınabilme ihtimalini düşünmemiş ki. Ne seçim kanununa yazılmış, ne siyasi partiler kanununa yazılmış. O yüzden kalkıp deniyor ki işte burada tek karar verici YSK'dır. İyi de YSK elindeki belirli sınırlı süre içerisinde, sınırlı zaman dilimi içerisinde, sınırlı bilgiler çerçevesinde karar verebiliyor.
2: Tabii.
0: Ya bir de yani YSK'nın polisi mi var? YSK'nın savcısı mı var? YSK'nın gerçek bir suçla alakalı soruşturma...
2: Yok, öyle bir yetkisi
0: evet,
2: de yok.
0: Bu denli bir şeye kimsenin cüret edeceği bu zamana kadar Türkiye'de düşünülmemiş. İnşallah bu son olur. İnşallah. Bir daha da düşünülmez.
3: Bu arada Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. Biraz önce 1155 delegeden işte 700'üne ulaştığını evet. ifade ettiler ya. Gürsel Tekin diyor ki 196 delegenin tedbirli,
2: evet.
3: 163 delegenin soruşturma dosyası kapsamında olduğunu ve 43 delegenin tutuklu bulunduğunu ifade
2: 196
3: etmiş.
2: Delege zaten 400 şey tutuluyor, bunlar var şey dışı tutuluyor, onlar tedbir var çünkü onlarda.
1: Ama o 700 kişinin içinde onlar yok.
2: Onlar yok, onlar zaten olamaz, veremezler. Onlarla ilgili bir şey var, karar var zaten. Gürsel Bey'le bugün ben de görüştüm kendisiyle. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Tahir Bey daha farklı boyutlara gidebilir bu mesele. Ben böyle sadece Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisi gibi tarif edilmesi değil, ben daha geniş bir yelpaze olduğunu düşünenlerdenim. Mesela o Havlulu Belediye Başkanı'nın arkadaşları kimler, bakmak lazım. Şimdi siyasetin finansmanını için görevlendirilen bir grubun da olduğunu düşünüyorum. O zaman cebine diyelim ki 100 milyon dolar para koyan bir efendim kişi yurt dışından gelsin, siyasi partileri bu şekilde sosyal medyadaki troller aracılığıyla pompalasın, şey kursunlar, ele geçirsinler. O zaman Türkiye'nin ikbali, istiklali nasıl olacak? Nasıl koruyacağız bunları? O bakımdan bu söylemleri böyle sadece efendim siyasi söylemler olarak görmemek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini de dikkate almak lazım. Bunların araştırılması, ki bugün itibariyle ben bunların yapıldığını düşünenlerdenim. Fakat tabii ki her şeyi, her bildiğinizi her yerde söylemek çok doğru olmayabilir.
3: Bu arada çok hızlı mı hareket etmesini bekliyoruz acaba? Daha 10 gün oldu mesela Kılıçdaroğlu.
2: Mesela birkaç bunlar ben soruşturulduğunu düşünüyorum. Ama biz getirip konuyu bir sadece bir

0: İkiliye bağlarsak yanlış yapmış oluruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de başka yerlerde de olabilir. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde değil. Bu konunun Türkiye'nin gündeminden, yani bu bölücü örgütün varlığının Türkiye'nin gündeminden çıkması lazım. Çünkü bunlar virüs gibi, işte kıymetli hukukçumuz çok güzel söyledi Kadriye Hanım. Yani virüs gibi yayılıyorlar. Nerede komplikasyon vereceği belli olmuyor. İşte burada böyle bir komplikasyon veriyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz 2023 seçimlerinde Allah korudu Türkiye'yi ya. Gerçekten Allah korudu Türkiye'yi. Bakın inanın bunu çok yürekten söylüyorum. Neden? Yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı sanki içimizden, dışımızdan, yanımızdan, ötemizden herkes bir kampanya yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı gitsin de ne olursa olsun Türkiye kampanyası
1: yaptı. Yani bir seçim vaadiyle, bir ekonomi vaadiyle, bir güvenlik vaadiyle vesaire değil. Sadece yok. Tek ellerindeki seçim argümanları. Recep Tayyip Erdoğan
0: bunları Tayyip Bey kimler ister biliyor
2: ne
0: musunuz?
2: Ne olursa olsun gitsin.
0: Ne olursa olsun Erdoğan bunları gitsin konuşur. De Sayın Cumhurbaşkanımızın da özür diliyorum yani bunu söylediğim için. Ya Erdoğan gitsin de Erdoğan karşıtlığıyla Türkiye ne olursa olsun kimler söyleyebilir Tayyip Bey? Bir düşünelim bunları söyleyebilmek için. Bu ülkenin aidiyetinde zayıflık gösteren bir insan olmak lazım. Kim söyleyebilir? Bir İngiliz söyleyebilir, bir bilmem başka bir ülkenin vatandaşı söyleyebilir belki. Ama kardeşim bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikbali ve istiklalini düşünen, yani devleti ve milleti önceleyen hiçbir zihin bunu söyleyemez. Bu söylemler bakın o dönemlerde, ben gecesini gündüzüne katıp çalışmış, aynı zamanda bir siyasi partinin de merkez yönetim kurulu üyesiydim. Dolayısıyla şimdi biz bunları yaşadık. Bizim de tabii ki hafızamızda, bilgimizde çok şeyler var ama belki gündem o olmadığı için konuşmuyoruz. Şimdi bunlara geçit vermemek lazım. Bu bir temiz...
1: O dönem bunu söyleyenler, evet. Bu yolu izleyenler bugün de ne olursa olsun...
0: Evet.
1: Özgür Özel... ekibi partide devam etmeli. Ne olursa olsun bu partide herhangi bir şekilde yargı süreci işlememeli mi diyorlar. Şimdi, benzer bir süreç sanki.
0: Şimdi burada yargıyı...
1: İsimler de aynı çünkü.
0: Evet.
1: O dönem
0: bakın,
1: o süreci
0: mesela yürütenler. Sosyalist Enternasyonel açıklama yapıyor. Brüksel açıklama yapıyor. Efendim İspanya Başbakanı açıklama yapıyor. İşte Özgür Özel'in taraf olduğunu, onlara taraf oldu. Yahu kardeşim yani Türkiye'nin iç meselesi, daha doğrusu bu yaratılmak istenen kaosa izin verilmez tabii ki. Kaostan siyasal sonuç çıkarmasına Türkiye izin vermez. Ama yaşananlar yargı kararı ve efendim kendi delegeleri arasında, kendi efendim parti meclis üyeleri arasında, kendi milletvekilleri arasında bir parti iç sorunu bu. Bizi ilgilendiren tarafı ama bu partinin iç sorunlarını kendine dert edinen, dışarıdan destekleyen bu örgütler, bu hain söylemler bizi ilgilendirir. Onlara tabii ki hep beraber cephe alırız. Ama şimdi burada yargı kararını tartışarak Türkiye'nin yargı nedir biliyor musunuz? Şu stüdyodaki ışıklar söndüğü zaman herkes zifiri karanlıkta kalır. Birbirimizi göremeyiz. Birbirimizin adaletine, hukukuna saygı gösteremeyiz. Şimdi bu ışıkları söndürmeye çalışan kim söndürebilir? Bu ülkeyi sevmeyenler söndürmek isteyebilir. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bu sokak hareketlerini kimler istiyor? Efendim Türkiye'yi kimler karıştırmak istiyor? Türkiye üzerinde emel ve ikballeri olan bir takım merkezlere FETÖ gibi, başka terör örgütleri gibi ve işte bir takım işte Brüksel'den emir alan o organizasyonlar gibi bir takım şeyler, efendim vakıflar gibi, bunlara çok dikkat etmek lazım Tahir Bey. Yani bunları samimi söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir adım attı. Büyük bir hamle yaptı. Nerede attı? Bakın sadece savunma sanayi demeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunu ortaya koyarak her alanda aziz Türk milletinin her ferdine göre yükledi.
1: Özellikle demokratikleşme ve
0: her ferdine
1: özgürlükler anlamında en büyük çalışmalardan birine imza yani, attı. Hatta birkaçına imza attı. Bunu kimse inkar edemez.
2: Bugünkü açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın şahane bir şey söyledi.

0: Dedi ki biz bunlarla ilgilenecek bir öyle bir zamanımız
1: yok. Vaktimiz de yok, zamanımız da yok.
0: Bizim böyle bir vaktimiz yok. Bizim çok daha devletin 85 milyon vatandaşının menfaatini olabilecek iş ve eylemler neyse onun yolunda olduğunu bir kez daha altını çizdi. Gerçekten de öyle. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı'nın yani CHP'nin kendi içerisindeki işte o ona kumpas kurdu diyor. O ona kumpas, o ona ahlaksız diyor. O ona namussuz diyor. Çok özür diliyorum ama bunu ben söylemiyorum. Koca koca siyasi partinin genel başkanları söylediği için dile getirebiliyorum. O yüzden bunlarla uğraşırken diğer taraftan da hakikaten İHA'lar, SİHA'lar, hür kuşlar, roketler vesaire bir taraftan Gazze barışı, Gazze'deki zulmün sona ermesi için elinden gelenin yapılması. Unutmayalım bu arada, her yayında da söylememiz lazım, Gazze'de katliam hala devam ediyor. Bir taraftan da İran'da İsrail'in, katil İsrail'in yaptıkları bir taraftan devam ederken dünya karışık, artık ortalık yangın yeri, sağımız solumuz, ne kadar komşumuz varsa hepsinde bir sürü kaos var. Yine çok şükür ki bizim konuştuğumuz mevzular işte bir partinin siyasi başkanı şöyle olmuş böyle olmuş. Çok şükür ki diyorum, bakın içeride bir içeriği dışarıyı karıştırmak isteyen hem içte hem dışta bir sürü düşmanımız maşallah bizim hiç eksik olmazken biz bunları konuşuyor halde değiliz. Biz bir partinin genel başkanı o mu olsun bu mu olsun mahkeme kararını konuşuyoruz. Bunu niye çok şükür? Bir taraftan da bunun bu hale gelmesinin, bu iradeyi ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki hükümetin olduğunu da bir kere dost düşman artık herkes görmüş olsun, anlamış olsun. Tabii ki küresel ekonomik bir kriz var. Dünya dedik yangın yeri, bir taraftan petrol savaşları, Hürmüz Boğazı savaşlar, Ukrayna savaşı, bir taraftan Suriye, Orta Doğu, her yer yangın yeriyken dünyadaki ekonomik savaşın da bir taraftan doların, euro'nun, altın, petrol varilinin fiyatları tabii ki bizim ülkemize de yansımaları olur. Onda bile mümkün olduğunca, mümkün olan mertebede hafif geçirmeye çalışırken bizim kendi içimizde konuştuğumuz mevzular varsın bunlar olsun. Devletimize, hükümetimize, milletimize Allah zeval vermesin. Daha biz evet. Çok daha fazla yargıda, bakın yargıda kulla yapılan şey, bakın orada siyasi partiler, kanunlar, tüzükler, bunlar düşünüyor. Anayasa da değiştirilebilir. Anayasa da kutsal bir kitap değildir. Yani bir Kur'an-ı Kerim midir ki değişmez hükümleri olabilir? O anayasa da değiştirilir, siyasi partiler kanunu da değiştirilir. Ama önemli olan devletin, milletin iradesi birlik, bütünlük halinde olma sanatıdır.
2: İşte bu tür konularda özellikle demokratikleşme ve özgürlükler anlamında atılan çok önemli adımlar var. Bunları onlar da kabul ediyor bazı itirazlarında olduklarında, ama günün sonunda eğer yargı muhalif bir isme, muhalif bir işte CHP'li bir isme, CHP'li bir belediyeye, muhalif bir gazeteciye işlemiş oldukları suç unsurları ya da yasaları aykırı hareket etmeleri sonucunda işlediğinde Türkiye tamamen dışarıya işte otoriter bir rejim tarafından yönetiliyormuş gibi bir algıyla şikayet ediliyor ki isyan bayraklarını ilk başta onlar kaldırıyor. Mesela CHP'li belediyeler konusu Avrupa'da hiçbir yerde gündeme getirilmiyor. Konunun sadece siyasi olduğu da İmamoğlu üzerinden. Mesela Manavgat Belediyesi ile ilgili Özgür Özel'in yurt dışında bir açıklama yaptığını ben görmedim. Ya da diğer CHP'li isimlerin. Hatta en son şimdi Çeşme Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddiası vardı ki bu iddiayı ortaya atan İmar ve Şehircilik Müdür Vekilinin bizzat eşi.
0: Zaten hep öyle. Bütün deşifre dosyalar kendi birbirlerini şikayet etmeleri üzerine.
2: Evet. Ama bunlar gündeme gelmiyor. Hatta Burca Belediyesi konusu da bunun en son örneklerinden birisi. 53 şüpheli rüşvet ve usulsüzlük suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şimdi konular ardı ardına gelince bunlar unutuluyor gibi oluyor. Ama biz bir hatırlayalım. Bugün ne oldu CHP'li belediyelerde, bir de ona bakalım. Eğer verebiliyorsa arkadaşlarım,

0: Dinlemeye devam edin. Yeni Buca yükleniyor.
1: İşçiler cefadayken belediye başkanı Phuket Adası'nda sefadaydı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi rüşvet ve usulsüzlük suçlamalarıyla gözaltına alındı.
0: Belediyenin siyaseti olmaz. Belediyenin hizmeti olur. Biz hizmet etmek için buradayız.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları derinleşirken son adres Buca Belediyesi oldu. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurulduğu, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, fiilen çalışmayan kişilere maaş bağlandığı iddiaları emniyeti harekete geçirdi. Sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da gözaltına alınanlar listesine girdi. Çeşme Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddiası ise belediye çalışanı Efe Sağlamer'in boşanma aşamasındaki İmar ve Şehircilik Müdür Vekili eşi Buğçe Sağlamer'i suçlamasıyla patlak verdi.
2: Kemal Özkan'a mesaj attın mı?
3: Kemal Özkan'la konuştum.
1: Sosyal medya hesaplarında video ve belgeler paylaşan Sağlamer, usulsüz yapı ve imar uygulamalarında belediyenin birebir işin içinde olduğunu, 2 milyon lira karşılığında yapı, 4 milyon lira karşılığında ruhsat izni verildiğini öne sürdü. Eşinin de rüşvet ve yolsuzlukla anılan İstanbul ekibiyle bağlantılı olduğunu iddia eden Sağlamer, belediyenin rüşvet süreçlerini bağış kılıfıyla yönettiğini de iddialarına ekledi. Sağlamer boşanma sürecine belediyenin de dahil olduğunu, hatta Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin avukatı aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yaşananlar bunlar, yargı kararı işliyor ama bunlar hiçbir şekilde gündeminde yok. Ne Özgür Özel'in ne yedekteki isim olarak görülen Mansur Yavaş'ın. Acaba merak ediyoruz, bu isimler Kılıçdaroğlu'nun gündeminde olacak mı? Şimdi o göreve geldikten sonra da ilk gelen arınma bununla ilgili miydi yoksa FETÖ'yle ilgili miydi? Şimdi akıllar böyle karıştı. Kısa böyle bir turda evet, bunlarla ilgili yorumlarınızı alayım. Sen Ertekin buyurun.
5: Müsaadenizle ben o zaman şey. Şimdi belediyelerle ilgili de bir açıklaması oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dedi işte masum olanlara sahip çıkacağız. İşte suçlu olanları da dedi ihraç edeceğiz dedi.
4: Mahkeme kararları neticesinde.
5: Mahkeme kararları neticesinde söylüyor. Şimdi fakat siyasetin finansmanını yani... Ekrem İmamoğlu ne zaman, bakın İBB davasını çok yakından takip ediyorum. Bir kanalda sürekli vol üzerinde çalışıyoruz zaten. Hepsi aklımda. 2741 sayfanın belki 700 sayfasını şimdi bile böyle sayın dese sayarım. Ya öyle bir şeyler var ki, inanın bunlar şeytanın aklına gelmez biliyor musunuz? Yani öyle bir şeyler var ki, yani para, finansman kaynağı, belediyeleri, devletin o kurumunu görmek, sanki kendi dükkanları gibi çalıştırmak işletildiğini görüyoruz. Bunlar iddialar. Eğer bu iddialar doğruysa bu büyük bir utançtır. Bakın siyaset içinde efendim bu utanç Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir utançtır. Peki insana sorarlar, bunca yıldır bunlara niçin hiç engel olunmadı? Bu güç zehirlenmesinin sebebi nedir? İki motorlu helikopter isteyen mi ararsınız? Bilmem VIP araçlar isteyen mi ararsınız? Yani döküm alanları mı isteyenler ararsınız? Bunlar o kadar kirletmişler ki inşallah... şöyle söylüyorum, bir Türk vatandaşı, bir bu cumhuriyetin çocuğu olarak şunu söylüyorum. Ya birçoğu inşallah şey çıkmaz. Yani bu utanç verici bir şey. Siyasetin finansmanını
4: buna
5: yapmışlar.
4: Buna karşı harekete geçmeyen bunlara, bir parti yönetimi gördük.
5: Evet, gördük. Maalesef gördük. Hala şey peşinde ve figüranlık peşinde. İşte gömleğini çıkarıyor, bilmem neyini çıkarıyor. Ya bu halen figüranlık peşinde. Son sözde şunu söyleyeyim. Bunların kendi iç kavgalarında inşallah Sayın Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutar, arınma diye geldi, arınma bu gerçekleşir, bu aynı zamanda siyasetin de arınması olur. Cumhuriyet Halk Partili herkes kirli demek değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tertemiz arkadaşlarımız var. Peki. İnşallah bu kirletenleri Sayın Kılıçdaroğlu baş eder ve temizler. Sayın Cumhurbaşkanımıza
4: son cümleyi
5: söylüyorum. Hiç kimse bir tek şey söyleyemezler. Tarafsız bağımsızdır, yargının bağımsızlığına saygı gösterir ve küresel nizamın Türkiye'de artık kurulması yönünde bunlarla meşguldür. Gerek savunma sanayiyle, gerek ekonomisiyle, gerek efendim sosyal hayatıyla

0: Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuna odaklanmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyeti de hiçbir şey yoktur. Peki. Biz de bu uğurda bir üzerimize düşen ne olursa yanındayız.
1: Peki Şebnem Hanım, sizce Kılıçdaroğlu bunları açıklamaya başladığında şu eleştiri gelecek midir ya da bunlara ne yanıt verecektir? 2,5 yıl ya da 3 yıl boyunca neden İmamoğlu'nun yaptıklarına ya da o zihniyetin yaptıklarına ses çıkarmadın? Buna ne yanıt verecektir sizce?
2: O konuda da bir öz eleştiri bekliyorum tabii. Ama mesela vücut dili ve özellikle de genel seçime doğru Ekrem İmamoğlu'nun adım adım adeta adaylığı gasp etmeye çalışma sürecinde biz onu gördük zaten. Hoş biraz kol kırılır, yen içinde kalır yapmak için biz baba oğul gibiyiz falan dedi ama örneğin kendisi Almanya'dayken burada Saraçhane'de Meral Akşener'le Ekrem İmamoğlu'nun verdiği o pozları falan hani hiçbirimiz unutmadık. Ama tabii vatandaş bunu seziyor, düşünüyor, biliyor. Bizler ekranlarda yorumladık kendi düşüncelerimizi falan da kendisinin de bu konularda bazı açıklamalar yapması lazım. Çünkü bu kan davasının, tırnak içinde söylüyorum kan davasının, o günlerden başladığını biliyoruz. Ha siz şimdi belediyelerden bahsettiniz. Hani o eskiyi temsil ediyor. Biz değişimi istedik diyorlar ya. Evet, heykel siyaseti vardı CHP belediyelerinde. Ama bugün değişim dediklerinde de rüşvet siyaseti gibi bir şeye dönüştü. Yani gitti heykel siyaseti, geldi rüşvet siyaseti olmasın. Ben Özgür Özel cephesine de aynı şeyi söylüyorum. Değiştik diyorsunuz da iyi neyle değiştirdiniz? Bence CHP'nin genel olarak hani 2023'te bir ivme mi yakalamıştı? 2024'e doğru bir şey mi? Ya bir şey, bir bayrak götürüyorsunuz. Ne yapacaktınız? Tek bir işiniz vardı. İyi belediyecilik yapacaktınız. Seçimleri kazanacaktınız. Hani iddianız o idiyse. Ama evet, bambaşka bir bireysel şahsi bir çıkar meselesine dönmüş. Üzücü tabii Türkiye'de.
1: Peki baklava kutuları yapıyorlar. Son olarak Kadriye Hanım, sizden de şu soruya kısa bir yanıt rica edeceğim. Yargı kararları çıktıktan sonra da, Yargıtay bile kararını verdikten sonra da sizce sular durulacak mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da o kararlara saygı duyup yani devam edecekler mi?
3: Keşke duyulsa. Tabii ki yargı herkese lazım. Yani bir gün gelir hakikaten herkesin hiç ummadığı bir anda yargı karşısına çıkar. O yüzden yargının terazisini saptırmamak lazım. Yani bir işime gelince çok güzel bir mahkeme bu, işime gelmeyince çok kötü bir mahkeme bu diye bir şey olmaz. Ama ben sadece son cümle şunu söyleyeyim. Tabii ki bu CHP'nin içinde bulunduğu durumdan bir an önce kendisini silkeleyerek kurtarması lazım. Kimleri atacaksa atıp yoluna devam etmesi lazım. Çünkü demokrasilerin olmazsa olmazı kuvvetli iktidar ve kuvvetli muhalefettir. Eğer kuvvetli muhalefet sağlamazsanız o zaman iktidarı denetleyecek, eksiklerini varsa yanlışlarını söyleyecek hiç kimse olmaz. Bu çok tehlikeli bir durum olur. İnşallah bizim iktidarımız yeterince güçlü. Allah daha da güç kuvvet versin. Ama muhalefetin kendi içinde muhalefet etmesinden, birbirlerine muhalefet etmelerinden ve kendi aralarındaki iktidar savaşından bir an önce sıyrılıp yoluna bakması gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Sakarya, Sayın Oruç, Sayın Ertekin, kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gece Ajansı'nı bugün noktalıyoruz ama gündemde yaşananları konuşmaya devam edeceğiz efendim.

A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. ABD Başkanı Donald Trump'la soykırıcı Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, Hizbullah'la temas kurulduğunu ve ateşkesin devam etmesi konusunda mütabakat sağlandığını ileri sürdü. Netanyahu ise Beyrut'u vurmakla tehdit etti. Orta Doğu'da kritik saatler yaşanmaya devam ediyor. Gerilimin gölgesinde Washington, Tel Aviv hattında bir görüşme gerçekleşti. Netanyahu sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü açıkladı. Hizbullah saldırıları durmazsa Beyrut'taki terör hedeflerini vuracağız mesajı verdi. Netanyahu'nun sert mesajının ardından Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım da geldi. Hizbullah'la temas kurulduğunu ve ateşkesin devam etmesi konusunda mütabakat sağlandığını iddia etti.

Öte yandan ABD medyasından ikilinin görüşmesi oldukça gergin geçtiği ifade edildi. Öyle ki Trump Netanyahu ile görüşmesinde öfkelendi ve kendisine sen tam bir delisin, ben olmasaydım şimdi hapiste olurdun, herkes senden nefret ediyor, bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor dediği iddia edildi. İsrail, Lübnan'ın Tayre kentindeki Jabal Amel Üniversitesi Hastanesi'nin yakınındaki bir binayı vurdu. İki kişinin hayatını kaybettiği o saldırıda hastane binası da ağır hasar gördü. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Bu seferki hedef Tayre kentindeki Jabal Amel Üniversite Hastanesi'nin yakınında bulunan bir bina oldu. İki kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı o saldırıda Tayre kentindeki en büyük sağlık kompleksi olan Jabal Amel Üniversite Hastanesi de hasar gördü. Hastanenin yoğun bakım ünitesi dahil birçok bölümü kullanılamaz hale geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere süreci yine rafa kalktı. ABD ordusu İran'ın askeri üslerine saldırılar düzenledi. Devrim muhafızları da yanıt olarak Kuveyt'teki ABD üssüne hedef aldı. Gelişmeler üzerine İran medyası saldırılar durana kadar görüşmelerinin sonlandığını duyurdu. Şimdi gelişmelere bakalım.
1: ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci bir kez daha çıkmaza girdi. İran basını müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. İki ülke arasında barış umutları tekrar yeşermişken gerilim yine tavan yaptı. ABD savaş uçakları İran'ı vurdu. Güneydeki Goruk kenti ve Keşm adasındaki radar ve İHA komuta kontrol tesisleri bombalandı. Devrim muhafızlarının ABD kuvvetlerine yanıtı gecikmedi. Karşı saldırının hedefinde bu kez Kuveyt'te bulunan bir ABD üssü vardı. İran'dan atılan roket ve füzelerin hemen ardından ülkede sirenler çaldı. Tahran bir süre sonra ABD'nin Sirik adasına yaptığı bombardımanda kullandığını öne sürdüğü, Amerikan üssünü imha ettiğini açıkladı. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde daha sert yanıt vereceğini belirtti. Yükselen tansiyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Trump, İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Mutabakatın ABD ve müttefiklerinin yararına olacağını da ekledi. Ancak İran basınından tam tersi bir açıklama geldi. Tahran yönetimi ABD ile dolaylı olarak devam eden müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu ifade edildi. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu belirtildi. İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendeb Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığının altı çizildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD'nin eylemlerini ihlal olarak tanımladı.
2: ABD'nin saldırgan eylemi bir ateşkes ihlalidir. Bu ihlal nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri ABD saldırısının kaynaklandığı mevzileri hedef almıştır. Ayrıca devam eden deniz korsanlığı ve İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılar İran'a karşı bir saldırı eylemi teşkil etmektedir.
1: İki ülke arasındaki müzakere sürecine ilişkin de konuştu.
2: Karşı taraf sürekli olarak tutumunu değiştiriyor. Yeni veya çelişkili talepler öne sürüyor. Bu durumun müzakere sürecini uzatması doğal. Bu aşamada nükleer meselenin ayrıntıları konusunda herhangi bir müzakere yapılmadı.
1: Nihai barış için Lübnan şartını biçti.
2: Lübnan'daki ateşkes herhangi bir ateşkesin veya savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. ABD'yi ve İsrail'i iki ayrı varlık olarak göremeyiz. Bölgemizde ne olursa olsun, ABD her zaman bu olayların bir parçasıdır.
0: İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V Container gemisini seyir füzesiyle vurduğunu duyurdu. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

0: Efendim, Başkan Erdoğan CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. CHP'deki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Erdoğan, bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan, sokakların karıştırılmasına da izin vermeyeceklerini vurguladı.
1: Buyurun. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Gündeminde ana muhalefet partisinde mahkeme kararıyla iyice alevlenen kurultay tartışmaları vardı. Erdoğan CHP içindeki gerilime çok net bir sınır çizdi.
1: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Erdoğan parti içi hesaplaşmalar sonucu yaşanabilecek olaylara karşı da uyardı.
1: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Erdoğan'ın konuşmasındaki en kritik başlıksa terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
2: Erdoğan'ın gündeminde İstanbul'un fethi ve kentin bugünkü durumu da vardı. Geçmişte İstanbul'da duvarlara yazılan çirkin ifadelere atıfta bulunarak kentin Türk ve İslam kimliğinin altını kalın çizgilerle çizdi.
1: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
2: Erdoğan küresel ve bölgesel risklere de dikkati çekti.
1: Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var.
0: Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki ilk büyük sınav da belli oldu. Özgür Özel döneminde sessiz sedasız rafa kaldırıldığı iddia edilen rüşvet fezlekelerinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu partide büyük bir temizlik hareketi başlatacağının sinyalini verdi.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
5: Arınma sözlerinin ardından gözler mecliste bekleyen 332 CHP fezlekesine çevrildi. CHP'li 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Kulislere bomba gibi düşen iddialara göre Özgür Özel döneminde sümen altı edilen rüşvet fezlekeleri yeniden Kılıçdaroğlu'nun masasında. Fezlekelerdeki iddiaların odağındaki ilk isim İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasındaki ifadelere göre Karabat, 2024 yerel seçimleri öncesi firmaları arayarak Ekrem Başkan'ın talimatı var, seçim için para verilmeli dedi. Ödeme yapmayan müteahhitleri ise hak edişlerini kesmekle tehdit etti. Fezleke'ye göre 6 Mart 2024'te Karabat'ın iki tellideki ofisinde şoförüne teslim edilen 5 milyon liralık nakit para, teknik takibe ve sinyal bilgilerine de yakalandı.
6: Ahmet Uzun.
5: Rüşvet ağının bir diğer ucu ise Adana'ya uzanıyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut hakkındaki fezleke, Seyhan Belediyesi üzerinden dönen 1 milyon dolarlık devasa bir rüşvet çarkını işaret ediyor. Ve Ekrem İmamoğlu'nun sır küpü avukatı, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, kamuoyunda büyük ses getiren balya balya para kuleleri görüntülerindeki paraların da Özer'in avukatlık ofisinde toplandığı fezlekede yer alan iddialar arasında. Şimdi Kılıçdaroğlu ve yönetiminin isimleri yolsuzluk iddialarına karışan bu vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçmesi bekleniyor. Gözler şimdi Ankara'daki bu tarihi hamlede.
3: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
0: CHP'de gözler bu haftaki grup toplantısında olacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Toplantı tarihini de kendisinin belirleyeceğini söylemişti. Peki şimdi ne olacak? CHP grubunu kim toplayacak? İşte detaylar.
3: Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
5: Mutlak butlan kararı çıktı. CHP ikiye bölündü. Partide iki ayrı bayramlaşma oldu. İki ayrı toplantılar yapılıyor. Ancak bir toplantı var ki o tek yerde yapılabiliyor. O da CHP Meclis Grup Toplantısı. Grup toplantısı her hafta salı günü saat 13'te gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu milletvekillerine resmi bir yazı gönderdi ve benim talimatım olmadan toplantı yapmayın çağrısında bulundu. Hatta meclis başkanlığına da bir başvuru yaptı.
3: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir.
5: Ancak meclis grubunda rüzgar farklı esiyor. Kapalı grup toplantısında oy birliğiyle CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel geri adım atmadı.
7: Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. Genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir.
5: Özel ve ekibi grup toplantısını yapmakta ısrarcı.
8: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok burada.
9: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklama geldi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis Başkanlığı kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri çerçevesinde çözmelidir dedi.
7: Açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
5: Öte yandan meclisin internet sitesinde CHP grup toplantısına dair planlama görünmüyor.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, olağanüstü kurultayı için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. İlk imza Kayseri delegesinden geldi. Peki olağanüstü kurultayı için kaç delegenin imzası gerekiyor? Cevabı şimdi haberimizde.
7: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı.
5: Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay için düğmeye bastı. İmza süreci resmen başladı. İlk imza Kayseri delegesinden geldi.
7: Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı.
5: Mecliste açıklama yapan Özgür Özel, imzaların önce örgütten ve delegelerden toplanacağını açıkladı.
7: Henüz biz vermedik. Milletvekillerimiz henüz

0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kurultayda oy kullanan delegeler ve yakınlarının hesap hareketleri ilgili kurumlardan talep edildi.
1: CHP kurultay soruşturmasında başsavcılık harekete geçti. Delegelerin masak raporları ve SGK kayıtları istendi. CHP 38. olan kurultayına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. Bu süreçte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de kurultay hakkında mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme bu kararda Genel Başkan Özgür Özel de parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve kurultay öncesindeki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin tedbirden yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti.
2: Hep ellerinde kalacaktır. Değerli
0: İzmir Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç gözaltına alındı.
3: Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunun düğmesine bastı.
4: Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
3: Soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Savcılıktan yürütülen soruşturmada belediye imkanlarını kişisel amaçlarla kullanıldığını, imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı müteahhitlerin rüşvet alındığı ve belediye iştiraklerine ait araçların ve mali kaynakların şahsi harcamalarda değerlendirildiği yönünde iddialar bulunuyor.
3: Buca Belediyesi'nde daha önce de maaş krizi yaşayan, fazla mesai ücreti gibi alacakları ödenmeyen 1886 işçi iş bırakma eylemi yapmıştı.
0: CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluktan tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Ünal 19 oyun 9'unu alarak başkan vekili seçildi.
5: Alev Ünal.
3: Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekili seçildi.
6: Çok büyük bir mücadele verdi. Bu yaz bu mavi bayrağı almakla ilgili.
3: Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Akçakoca Belediyesi'nce yeniden seçim yapılmasına karar verildi.
5: AK Parti'den sonra bu adayı Alev Ünal arkadaşımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Naim Top'tur. Her iki adayı da başkanı.
3: 15 belediye meclis üyesinin katıldığı ilk tur seçimde AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oy aldı. Bir oysa geçersiz kabul edildi.
5: Alev Ünal.
3: Buna göre Alev Ünal Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasıyla AK Partili ve CHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. Devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Belediye binası önünde de kısa süreli gerginlik oldu.
0: Terörsüz Türkiye hedefinde süreç hızlanıyor. Gözler Kurban Bayramı tatilinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hazırlanan yasal düzenlemelerin çerçevesi ne olacak? Süreç kimleri kapsayacak? Detaylara birlikte bakalım.
7: Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
8: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
9: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette

0: bir barış yasası olmalıdır.
1: Terörsüz Türkiye süreci ivme kazanıyor.
2: Terörsüz Türkiye istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz.
3: Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarımızı korunmanın pazarlığını yapmak için değil, ülkemize ve halkımıza olan borcumuzu yerine getirmek için destekliyoruz.
1: Gözler Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere çevrildi. AK Parti kurmaylarının sürecin hukuki çerçevesini oluşturacak teklifleri meclis gündemine getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemelerin içeriğinin sahadaki gelişmelere göre şekilleneceği ifade ediliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
1: MİT'in raporu sonrasında önümüzdeki haftalarda mecliste Terörsüz Türkiye yasaları mesaisinin ilk bölümüne başlanacak. Kulislerde sürecin hukuki altyapısını oluşturacak tekliflerin yasama çalışmalarının öncelikli başlıklarından biri olacağı değerlendiriliyor. Hazırlıkları tamamlanan taslakta örgütle bağlantılı kişilerin hukuki durumlarının, işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazı durumlarda ceza indirimi, denetimli serbestlik veya şartlı tahliye gibi uygulamaların gündeme gelmesi öngörülüyor.
5: Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir.
1: Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. Buna göre ilk aşamada sürecin işleyişini düzenleyen geçici nitelikte bir yasa çıkarılması, ikinci aşamada ise örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı milli enerji hamlesiyle birlikte yer altında bulunan kaynaklar ekonomiye kazandırılıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yerli kaynaklara yönelmiş ve bu kapsamda tüm bölgelerde çalışmalar başlatılmıştı. Bugüne kadar Şırnak Kabar'da 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Detaylara birlikte bakalım.
7: Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir itici güç olacaktır.
1: Hedef enerjide tam bağımsızlık. Adı daha önce terörle anılan bölgeler artık petrol üretim üssü oldu. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra Van'da yapılan petrol arama çalışmalarında sona gelindi.
8: Cüdikabar terörle değil artık petrolle anılacak.
1: Ekonomiye dev katkı sağlayan Gabar petrol keşiflerinin ilk adımları Berat Albayrak döneminde atıldı.
9: Biz Hakkari'de Şırnak'a doğalgazı getireceğiz.
1: Gabar petrol keşifleriyle Türkiye'nin petrol üretiminde önemli artış sağlandı.
7: Bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz.
1: Gabar petrol keşifleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başladı. Bugüne kadar Şırnak Gabar'dan 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı. Şırnak ve Diyarbakır'dan sonra petrol rezervlerinin bulunduğu Van'da da yapılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak 1'de yerden 1850 metre derinliğe kadar inildi. İlçe kırsalındaki Kör Kandil 1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarındaysa petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Körkandil 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çekti.
6: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü efendim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomi 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdi.
10: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde iç talep ve dış ticaret dengesinin katkısıyla büyümesini sürdürdü. 2026 yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 arttı. Böylece ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını devam ettirdi.
11: Bizim ülkemiz açısından en önemli noktalardan biri büyümenin yavaşlayarak da olsa devam ettiğini söyleyebilmek. Çünkü sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Bu sıkı para politikasının bir takım etkileri olacak. Programın temel sürdürülebilirliği bizim için enflasyon rakamlarının küçülmesiyle ölçüldüğü için büyümenin böyle değerlendirilmesi gerekiyor.
10: Büyümede en güçlü katkı hizmetler ve bilgi iletişim sektörlerinden geldi. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5'le en hızlı büyüyen alan olurken, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6 oranında artış kaydetti. Ticaret, ulaştırma ve konaklama hizmetleriyle finans ve inşaat sektörlerinde de pozitif seyir izlendi. Sanayi sektörü ise %0,8 daralarak genel büyümeyi sınırlayan tek ana kalem oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ekonominin çeyreklik bazda %0,1 oranında sınırlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla yaklaşık 17 trilyon liraya ulaşırken dolar bazında ekonomi 389.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Harcamalarda ise iç talep ve ihracat öne çıktı. Hane halkı tüketimi %4,8, yatırımlar %3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı %12,7 yükselirken ithalat %2 geriledi. Gelir tarafında iş gücü ödemeleri %35,9 artarken net işletme gelirleri %34,4 yükseldi. İş gücünün milli gelirden aldığı pay %42,7 seviyesinde sabit kaldı.
6: İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza attı. Havalimanı 31 Mayıs'ta 1730 uçuşla en yoğun günlük hava trafiğine ulaştı.
10: Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı.
12: Türkiye'nin uluslararası hava ulaşımındaki en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana günlük en yoğun hava trafiğine ulaştı.
10: Dev havalimanı artan uçuş kapasitesiyle de küresel havacılık ağındaki rolünü güçlendirmeye devam etti.
12: İstanbul Havalimanı bayram öncesine denk gelen bir haftalık dönemde ise günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
10: İstanbul Havalimanı'nı günlük 1411 uçuşla Amsterdam ve 1366 uçuşla Frankfurt Havalimanı takip etti. Rekor trafik yaz sezonu öncesinde havalimanındaki yolcu ve uçuş yoğunluğunun da arttığını gösterdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş kalkış yapan uçak sayısı 2.277.840 olarak kayıtlara geçti.
6: Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden Aselsan yeni bir sözleşmeye imza attı. Şirket savunma sanayi başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık iki ayrı anlaşma yaptı.
10: Savunma sanayinin devi Aselsan savunma sanayi başkanlığı ile toplam 845 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı. Anlaşmalar kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre teslimatlar 2026 yılından itibaren kademeli olarak gerçekleştirilecek. Söz konusu anlaşma Aselsan'ın hem savunma elektroniği hem de uzay ve haberleşme teknolojileri alanındaki proje hacmini artırırken şirketin uzun vadeli gelir görünümüne de katkı sağlayacak. Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan savunma sektöründe piyasa değeri en yüksek şirket konumunu koruyor.

0: Şirket aynı zamanda zaman zaman Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şirketin piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı.
1: Dünyanın en değerli 12. savunma şirketi, Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi durumuna gelmiş oldu.
0: Küresel ölçekte de Aselsan özellikle savunma elektroniği, radar, elektrooptik ve haberleşme sistemleri alanındaki üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Uluslararası savunma sanayi sıralamalarında ise dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında üst sıralarda, elektronik sistemler segmentinde ise daha güçlü bir konumda değerlendiriliyor.
2: İstanbul'da Sıfır Atık Haftası başladı. Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samet Ağırbaş A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sıfır Atık'la ilgili yeni hedeflerinden bahseden Ağırbaş, dünyada gıda israfını %20 azaltabilirsek açlık krizini bitirebiliyoruz ifadelerini kullandı.
0: İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali için geri sayım sürerken festivale bu kez Mavi Vatan'dan bir davet geldi. Türkiye'nin derin denizlerdeki enerji arama filosunun önemli unsurlarından Yavuz Sondaj Gemisi, vatandaşları Sıfır Atık Festivali'ne çağırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Yavuz Sondaj Gemisi'ne Sıfır Atık Festivali yazılı pankart asıldı. Paylaşımda biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun mesajı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde düzenlenecek festival 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm mottosuyla düzenlenecek etkinlikte enerji verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları ziyaretçilere uygulamalı olarak anlatılacak. Festival kapsamında özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan deneyim alanları öne çıkacak. Katılımcılar enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini ve atıkların ekonomiye nasıl kazandırılabileceğini yakından görme fırsatı bulacak. Etkinlik alanında Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğuna ilişkin özel bölümler de yer alacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğalgaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına yönelik interaktif içerikler ziyaretçilerle buluşacak. Silivri ve Tuzgölü doğalgaz depolama tesisleriyle doğalgaz iletim altyapısını tanıtan uygulamalar sayesinde enerji arz güvenliğinin önemi de somut örneklerle anlatılacak. Festivalde ayrıca koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler, güneş enerjisi uygulamaları, enerji verimliliği atölyeleri ve yenilenebilir enerji eğitim kitleri yer alacak. Yapay zeka destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerjisi sistemleri, dikey tarım çözümleri ve geleceğin enerji teknolojileri de festivalin dikkat çeken başlıkları arasında bulunacak. Mavi Vatan'da enerji bağımsızlığı için görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi'nin çağrısıyla başlayan davet, çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek hedeflerini İstanbul'da buluşturacak.
2: Efendim, uzaktan çalışma yaygınlaştıktan sonra kafelerde de yeni bir dönem başladı. Çünkü uzaktan çalışanların bir kısmı evde olmak yerine internet kullanımının ücretsiz olduğu kafelerde oturmayı tercih ediyor. İşletmeciler bu durumdan muzdarip, maliyet ciro dengesini kuramıyoruz diyorlar. Ve bu yüzden de müşterilerine hem internet kullanımı hem de şarj konusunda kısıtlama getirmeye başladılar.
3: Müşteri benden bir tane kahve içecek ve ondan sonra asla telefonunu şarja takamayacak diye bir şey yok.
4: Bir kahve al, bütün gününü aynı masada geçir. Üstelik internet ve şarj da ücretsiz olsun. Büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bir tablo bu. Ama bundan sonra öyle olmayacak. İşletmeler müşterilerine saat ve internet konusunda sınır koymaya başladı.
5: Atıyorum 100 liraya bir çay içiyorlar ve 3 saat oturuyorlar. Bence de birazcık mantıksız bir olay.
6: Öğrenciler ve çevrimiçi çalışanlar çoğu zaman işlerini halletmek ve ders çalışmak için kafelere yöneliyorlar. Sabah saatlerine gelinen kafelerde bir kahve ya da yemek eşliğinde tüm gün vakit geçiriyor ve işlerini hallediyorlar. Son dönemde işletmeciler bu duruma oldukça tepkili. Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler yüzünden kazanç sağlayamadıklarını söylüyorlar.
7: Hafta sonları şimdi çok yoğun oluyor. Kapıda sıralar oluyor. Özellikle bu sokak çok popüler oldu. Kapıda sıra olduğunda biraz sirkülasyon olması gerekiyor.
8: Sonuçta öğrenci olarak bize gelip çalışmak istiyoruz, oturmak istiyoruz ve saatlerce burada oturuyoruz diye sürekli de bir şey yiyemiyorsun ya da içemiyorsun. Bırak oturayım yani.
6: Bir kahveyle saatlerce oturan müşteriler için

0: işletmeciler yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunlardan ilki internet kısıtlaması. Yani 1,5 saati aşan kullanımlarda internetin otomatik olarak kesilmesi. Diğeri hafta sonu laptop yasağıyken bir diğeri de prizlerin kapatılması.
1: Sonuçta onlar orada bir hizmet veriyorlar. Bu hizmetin karşılığını almak durumundalar. Ama bu hizmetin karşılığını almadıkları zaman bu tarz durumlar oluşabiliyor. O yüzden bence doğru bir karar yapıyorlar yani.
2: Bence saygısızca bir üslup.
3: Bunu kısıtlamak yerine orta yolu bulup doğru iletişimle bunun çözülebileceğini düşünüyorum.
4: İşletmelerin bu kısıtlamaları uygulayabilmesi belli şartlara bağlı. Müşteriye bunun açıkça ifade edilmiş olması gerekiyor.
5: Hizmet şartları veya hizmet ücretleri önceden belirlenmemiş ise bu şekilde tüketicilere bir dayatma yapılamaz.
6: Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimci kadınlar dijital dönüşüm sayesinde yerel üretimlerini dünya pazarlarına taşıyor. Türk Telekom'un desteklediği Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında eğitim, mentorluk ve hibe desteği alan kadınlar başarı hikayeleriyle dikkat çekiyorlar.
7: Türk Telekom desteklediği girişimci kadınların ürünleri dijitalin gücüyle dünya vitrinine çıktı.
8: Bu hibeyle pazarlama ve marka tanıtım çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşımış olduk.
7: Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü Dijitalde Hayat Kolay projesi, girişimci kadınların başarı hikayelerine katkı sağlıyor. 2019 yılından bu yana devam eden proje kapsamında 50 binden fazla kadına dijital eğitim verildi. 50 girişim ise iş geliştirme desteği aldı.
9: Hedefimiz hem üretim kapasitemizi artırmak, hem atölyeye gitmek, hem de daha fazla kadın çalışanla birlikte çalışmak.
7: Kadınlar e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında kendilerini geliştirdi. Öyle ki Adana'da Selen Canoğulları ürünlerini Amerika'ya ulaştırdı. Tekirdağ'da Pelin Begüm Karadağ ise yerel dokumayı ekonomiye kazandırıyor. Esra Odabaşı ise yapay zeka destekli istihdam çözümleri geliştirirken, Nezahat Hıdır'ın kooperatifi ise ürünlerini Avrupa'ya ihraç ediyor. Projeyle 2026 yılında 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedefleniyor.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeye göre devre mülk dönemi artık kapanıyor. Düzenlemeyle devre mülk satışlarında kurallar değişecek. Pek çok da yenilik var.
10: Yıllardır binlerce vatandaşı mağdur eden devre mülk satışlarına ilişkin kurallar değişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeydi. Artık otel ve turizm amaçlı konaklama tesislerinde devre mülk kurulamayacak. Düzenleme özellikle otel içinde hisseli tatil satışı modeliyle faaliyet gösteren projeleri etkileyecek. Yeni düzenlemeye göre devre mülk yalnızca konut niteliği taşıyan yapılarda kurulabilecek. Kat mülkiyetli meskenler, bağımsız konutlar ve yaşam alanı olarak kullanılan yapılar dışında devre mülk sistemi uygulanamayacak. Düzenlemenin en kritik bölümü ise turizm tesislerine ilişkin oldu. Buna göre konaklama hizmeti verilen otel, tatil köyü ve benzeri tesislerde devre mülk kurulamayacak. Bu değişiklikle birlikte özellikle devre tatil adı altında pazarlanan bazı projelerin hukuki zemini daha sıkı denetime açılacak. Düzenleme ile beraber kullanım süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre devre mülk süreleri 7 günden kısa olamayacak. Ayrıca bakım ve onarım dönemleri dahil toplam kullanım süreleri 1 yılı aşamayacak. Bu düzenleme yalnızca satış modelini değil, tapu süreçlerini de değiştiriyor. Devre mülk kurulurken kimlerin onay vereceği, ipotek işlemlerinin nasıl yapılacağı, sözleşme değişikliklerinin hangi şartlarda geçerli olacağı ayrıntılı şekilde yeniden belirlendi.
6: Denizli'de kaza sonucu yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybedilen canların yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı.
7: Camı kırıp eşini kurtardı, 9 aylık bebeğiyle alevlerin arasında kaldı. 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün yanması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.

0: Yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından geriye hayatını kaybedenlerin hikayeleri kaldı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır şoförlük yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'le birlikte Kurban Bayramı tatilinde ailelerini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti. Kazada baba Civan Şen'in otobüste yangının başlamasıyla camı kırarak eşini çıkarmayı başardığı öğrenildi. 9 aylık oğlunu kurtarmak için tekrar yanan araca giren baba, çıkan izdiham nedeniyle araç içinde Miraç'la birlikte can verdi.
1: Otobüs bariyerlere çarptı sanırım, kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önü alev almaya başladı. Ben, oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim. Sonra bir an baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum camı patlattım, oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım. Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
0: İzmir'de yaşayan Fatma Kartalsa, annesi Gulet Ayboğa ile yıllar önce vefat eden ve mezarı Alanya'da olan kız kardeşinin kabrini ziyaret etmek için Antalya'ya gitmişti. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Henüz 16 Nisan'da dünya evine giren yeni evli genç çiftlerden Sami Erik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Merve Erik hayata gözlerini yumdu. Kazada hayatını kaybedenlerden biri de Zehra İyi oldu. Bayram tatili için ailesinin yanına giden genç kızın üniversite sınavlarına katılmak ve 18 Haziran'da yapılacak olan mezuniyet törenine yetişmek amacıyla otobüste bulunduğu öğrenildi.
2: Antalya'nın Kepez ilçesinde kendisinden haber alınamayan 7 aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Kolunda serum takılı olan genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Ayrı hamile hemşire evinde ölü bulundu. Olayın adresi Antalya'nın Kepez ilçesi. Acil tıp hemşiresi Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları adresine gitti. Defalarca zili çaldılar ve telefonla aradılar ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Uğur'un boşanma aşamasında olduğu eşi adrese çağrıldı. İçeri polise giren aile genç kadını kolunda serum takılı halde koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Esra Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı. Bu sırada yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü. Uğur için son görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde meslektaşları tarafından tören düzenlendi. Polis Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürütülüyor.
2: ...2024 yılında İstanbul'da iki kadın cinayeti işlenmişti. 19 yaşındaki Cani Semih Çelik, Topkapı surlarında kurbanlarını korkunç bir şekilde öldürmüştü hatırlarsanız. Ve eğer polis engel olmasaydı aynı kabus tekrar yaşanacaktı. Ekipler surlarda şüpheli hareketler sergileyen genci fark edip yanındaki kadın arkadaşıyla birlikte gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonundan çıkanlarsa dehşet vericiydi. Hem 1,5 yıl önce orada dehşet saçan caninin fotoğrafları, hem seri katiller hem de çok daha fazlası vardı.
4: Şüpheli hareketleri polisi harekete geçirdi. Gözaltına alındılar. Telefonları incelendiğinde her şey ortaya çıktı. Edirne Kapı surlarında daha önce yaşanan korkunç cinayet

0: site ve seri katillere ait görüntüler bir bir ortaya döküldü. Türkiye'nin gündemine oturan o olay Edirne Kapı'daki bu surların üzerinde yaşanmıştı. Yine benzer durumda 23 Mayıs'ta bir kız ve bir erkeğin surların üzerinde şüpheli hareketler sergilemesiyle ortaya çıktı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı ama telefonda ortaya çıkanlar daha da dikkat çekiciydi. Yaşları 16 ve 18'di ve polis eğer önünü almasaydı ikinci bir sur cinayeti daha yaşanacaktı. Şüphelilerin üzeri arandığında Cani Semih Çelik'in fotoğrafları, seri katillere ait fotoğraflar, satanizm işaretleriyle dolu mesajlaşmalar çıktı. 18 yaşındaki gencin sözde satanizmi temsil eden sembollere benzemeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu da akıllara gençler arasında yaygınlığı artan insel akımını getirdi. Edirne Kapı surları o olaydan sonra insel gruplar arasında sembol nokta haline geldi. Zaten yola mesafesi 20-25 metre, içeri girdiğinizde de otlar o kadar fazla alan kaplamış ki zaten yine buraya kimin girip çıktığı belli olmayacak durumda ki otlarda boyumun seviyesine kadar gelmiş. İşte surlara şu anda giriş olmasa dahi burada birileri girse yine görünmezler.
1: İnsel demek involuntary celibate, yani istemsiz bekar demek. Kadınlar tarafından tercih edilmeyen ve bundan dolayı da topluma, kadınlara ama genelde topluma öfke ve hınç dolu olan, kendini değersiz hisseden gençler.
2: Çok erken dönem çocukluk çağlarında ilgi ve sevgiden noksan insanlar olarak bazen karşımıza çıkabiliyorlar. Bazen bunun tam tersi, ailelerin fazlaca ilgi ve sevgi vermesi, herkesin sınırlarını rahatça girebileceklerini düşünmeleriyle ortaya çıkabiliyorlar.
1: Kadınlar çıkar, kadınlar maddiyatçı ya da kadınlar çok fazla yakışıklılık arıyor, statü arıyor gibi kadınları düşmanlaştıran ve o reddedilmenin tüm sorumluluğunu karşı tarafa yükleyen bir yaklaşımları var.
0: Bu grubun üyeleri genel olarak toplumda düzen ve değer karşıtı oluyor. Bu yüzden satanizm de onlara kucak açıyor.
1: Toplumla ters düşecek bazı semboller daha belirgin hale geliyor. Topluma karşı hınç ve öfke duyduğu için satanizm de toplumsal değerleri, normları tamamen dışlayan, tamamen onların karşısında yer alan bir akım diyelim.
3: Vahşice, canice işlenmiş olan cinayeti bu şekilde takdirle karşılayan çocukların başka psikolojik sorunları vardır. Yani kadına nefret değildir bizim toplumda. O çocuklar bunu yapmak isterler. Kadına yaptın bravo değil oradaki öz. Wow, bunu nasıl yaptın?
0: 18 yaşındaki gencin ruhsal tedavi görmesine, gözaltından sonra da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta gözlem altına alınmasına karar verildi. Genç kızın ailesi ise şikayetçi olmadı.
4: Aylıkken görme engelli olduğu anlaşıldı. Ama o hayata müziğin ışığıyla tutundu. Şimdilerde 6 yaşında olan Niye Korkmaz 10 enstrüman çalıyor. Usta sanatçılara taş çıkararak türkü seslendiriyor. Azmiyle gönülleri fetheden küçük yeteneğin en büyük hayali ise bir gün kendisi gibi çocuklara ilham veren bir müzik öğretmeni olabilmek.

0: Minicik elleri ve sevgi dolu yüreğiyle çıkarıyor notaları. Nil Korkmaz 6 yaşında dünyayı müzikle keşfediyor.
1: O daha çok küçüktü. Ben ona ninniler ve türküler söylerken Nil bunu kaptı. Elleriyle kollarıyla hareket etmeye başladı. Baktım müziğe kulak var, dinliyor, meraklı da.
2: Ay merik merik merik, ben kurbanım sana merik.
0: Görme engelli olduğu 3 aylıkken ortaya çıktı küçük Nil'in. Müzikle tutundu hayata.
1: 2-3 yaşlarına geldiğinde benim söylediğim türküleri tekrar etmeye başladı, eksik de olsa. Belki genetik olarak benden almış olabilir kulağını. Ben Nil'in de kendi yeteneği olduğunu düşünüyorum.
0: Nil, yaşıtları yeni yeni cümle kurarken 3 yaşında bağlamayla tanıştı. Ardından da piyano öğrendi.
2: Bağlama, darbuka, saz, cura, piyano, org, bateri, gitar, bindir, darbuka çalabiliyorum.
0: Çok sayıda enstrümanı

0: çalabilen Nil'in hayali ise müzik öğretmeni olmak. En büyük rol modeli ise kendi gibi görme engelli olan büyük halk ozanı Aşık Veysel.
1: Aşık Veysel'i çok seviyorum. Çünkü onun sesi daha güzel. Müzik öğretmeni olurum. Herkese ders veririm. En sevdiğim şarkıcı annem. Babam bana küçükken saz çalıyordu.

0: A milli takım Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4 golle mağlup etti.
1: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu. Pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0 yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
0: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD, Kanada ve Meksika'da maçlar toplam 16 stadyumda oynanacak. Bu sayı 2002 yılından sonraki rekor demek. İzleyeceğiz ve A Haber gecenin bu saatini noktalayacağız.
2: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amili takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı ünvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sıraya alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun 6 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Konumuz bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü mecliste grup toplantıları oluyor biliyorsunuz. Özgür Özel grubu toplayacağım diyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapılmaması için meclis başkanlığına bir yazı yazmıştı. Şimdi durum ne olacak? Bu salı günkü pozisyon mecliste nasıl bir ortam yaşanacak? Numan Kurtulmuş'a, meclis başkanına soruldu gün içerisinde bu soru. Bu da bizim konumuz değil, partilerin konusudur dedi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir mevzu olduğundan bahsetti. Yine Numan Kurtulmuş'un karışıklığın giderilmesi için meclis başkanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yazı göndereceği açıklanmıştı. O yazı da mesai saati itibariyle gönderildi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dolayısıyla bu muammadan CHP nasıl çıkacak? Bu akşam ilk konumuz budur. Hemen konuklarımızı tanıtayım. Uğur Özgöker bizimle, Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Geçmiş bayramınız kutlu olsun bu
0: arada. Sizin de kutlu olsun. Artık gündemimiz sizinle aylarca şey konuştuk. İşte İran Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya. Şimdi CHP
1: asıl